0: fazlasıyla yok. Genelde Messi var her şeyin ucunda. Yani pasta da Messi var. İlerideki hücum şutta da Messi var. O yüzden Arjantin belki biraz daha kontrollü, daha yani hücuma çıkarken de daha kontrollü bir maç görebiliriz. Dolayısıyla hani belki uzamaya gidecek bir maç da olabilir Arjantin-Mısır maçı. Aynı kaliteyi Mısır da ortaya koyacak çünkü. Yani o bakımdan zaten hani futbol kalitesi olarak bu turlara geldiğimizde, hı-hı, özellikle son 16 turunda yani kötü maç dediğimiz maç olmadı hatırlayacak olursak. Biraz şeyler de çok devreye girdi bence. O teknik adam dokunuşları da çok devreye girdi. Bir de çok dikkatimi çeken bir şey var hocam. Şu ana kadar tüm maçlarda, son 16 tur maçlarında takımlar kendi futbollarını sahaya yansıtmaktan çok rakiplerinin etkili olduğu silahları yok ederek aslında başarıya ulaşıyorlar. Yani işte biraz önce anlattığım Fransa-Paraguay maçında Fransa-Paraguay'ın o geçiş hücumunu yok etti, bitirdi. İşte Kanada-Fas maçında İkinci yarıda yaptığı o stratejik değişiklikle Fas teknik direktörü Kanada'nın ikinci top üstünlüğüne son verdi ve ikili mücadeleleri kazandılar, Kanada'yı durdurdular. Bunun gibi örnekler diğer maçlarda da çok açıklayabiliriz. Biraz da böyle rakipler ne yapıyor, onları nasıl engelleriz, başaran takımlar çeyrek finale kendilerini attılar. Dolayısıyla hani bu akşamki iki maçta da aynı şeyleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Ya bakalım Arjantin mi çıkacak, oradan Kolombiya mı çıkacak? Farklı maçlarda olursa da şaşırmayalım çünkü yani işte bu tura son 16'ya gelmiş olmak da zaten önemli bir yeteneği gerektiriyor. Yani son 16 turları da kolay değildi. Evet, yani son 16 turu da kolay değildi. Gerçekten orada aslında başladı bu. Grup aşamalarında hani çok olmasa da bir telafisi vardır ya, işte son 16 turu eleme aşamasında yok. Eleme aşamasında oyun karakteriniz her şeyi belli ediyor. Doğru karakteri ortaya koyarsanız geçiyorsunuz zaten. Son 16'da daha da zorlaştı. Şimdi çeyrek finale kalmak için son iki maçı izleyeceğiz. Tahminlerinizde yanılır mıyız bilmiyorum ama yanılırsak da sürpriz olur. Sürprizleri de severiz zaten. Ama çok yanılacağımızı da sanmıyorum açıkçası. Evet. Bakıp göreceğiz hatırlayacağım.
1: Dinleyicilerimizden Erkan Bey bir ironi yapmış. Fransa ile oynayacak, Fas'la değil demiş. Norveç'i finalde görebilir miyiz diye Nevzat
0: Norveç Bey yazmış. Konusu. Ya, Norveç konusu çok önemli. Ben
1: pardon Serdar, sözünü kestim de.
0: Rica ederim. Rica ederim hocam.
1: Şu iki maç o kadar önemli ve o kadar değişik maçlar ki bence Fransa Fas maçına kesin hani favori diyemeyeceğim çünkü Fas milli takımı milli takımlar düzeyinde tam 40 maçtır yenilmiyor. Bir de Norveç İngiltere var. O evet, da çok değişik bir maç. Dinleyicilerimizden yine yazmışlar, sömürgeci Fransa kaybeder umarım diye çok mesaj var. Norveç'i finalde görebilir miyiz? Norveç şu ana kadar zaten Dünya Kupası hiç kazanmamış.
0: Evet, 28 yıl sonra katılıyorlar. Büyük bir heyecanla kupadalar.
1: Ki o zaman Norveç'i yani kürek çekmeyi o zaman eğer...
0: Evet söyleyeyim. Hocam, Norveç'i 2022'nin sürpriz yapan Fas'ına benzetiyorum biraz. Benzetmeye başladım. Evet. Yarı final oynamıştı Fas. Fas yani sürpriz yapmıştı yani. Çünkü 2018'de gruptan çıkamamış bir takımdı. 2018 Rusya'da Fas. 2022'de yarı final yaptılar ki hani yarı final yaparken yendikleri takımlar da inşallah hafızam beni yanıltmıyordur. Geçtikleri takımlar İspanya ve Portekiz'i geçtiler. Öyle yarı finale attılar. Yarı finalde Fransa'ya yenilmişlerdi. Belki o İspanya doğru. Evet, Fransa'ya yenilmişlerdi. Norveç de aynı şekilde inanılmaz kararlı bir şekilde inanılmaz dominant bir oyunla geliyor. Böyle çok hücum üreten, çok fazla deneyip de aradan bulan bir takım da değil. Kaliteli hücum üreten bir takım. Ya, son maçına baktığımızda bir ikinci yarıda Sheldorp hamlesi, evet, olayı tamamen desti. Tabii kaleciden başladı. Yani Norveç zaferi aslında Nyland'dan başladı. O ilk kurtarılan penaltıyla beraber Brezilya karşısında o yürüyüş, 90 dakikalık yürüyüş bir başladı. İkinci yarıdaki Sheldorp hamlesi, zaten iki asistini de o yaptı Haaland'a. Haaland'ın da yani o tek vuruş kalitesi bu kadar mı olur? Hem kafayla hem de ayakla. Gerçekten de maçtan sonra böyle kısa videolar şeklinde sosyal medyada bir takım böyle espriler yaparak paylaşılan videolar vardı. Bir arkadaş şey yazmış böyle, sadece o kısa anı görüntüleyip Haaland öylesine gezinirken sahada bir anda gol attı. Gerçekten
1: hareketleniyor, doğru.

0: söylemiş.
1: Evet evet, ben geniş baktığımız zaman hani o an onu hissetmiyorsunuz ama orada bir es vermiş, hafif yürüyor, topu takip ediyor, şerefli topu götürüyor. Gerçekten de bir anda bir orta geliyor, bir yükleniyor, atıyor. Zaten bütün maç boyunca 4 hava topuna çıkmış falan, 4'ünü de kazanmış. Zaten bir tanesi de gol oldu. Yani kalitesi o kadar üst seviyede ki işte bir tek kuruş ustalığı bu olsa gerek.
2: Ben istatistiklerine yani baktım Serdal. Haaland'ın evet, şöyle bir özelliği var. Hangi takımda ne kadar gol hangi takımda ne kadar maça çıktıysa o kadar gol atmış. Bunu biliyor muydun?
1: Bunu geçen sene aslında aynı ona yakın bir istatistik evet, vardı.
2: 58-56 falan gibi. 58 maçta 56 gol.
1: Çok
2: gibi.
1: İyi dikkat. Çok güzel bir detay hocam. İyi ki hatırlattın. Hatta hani şöyle söyleyeyim yani mesela adam maçında Brezilya maçında 13 pas yapmış, 12'si isabetli. Hı-hı. Yani boşa kullanmıyor topu. Böyle kaliteli bir adam. Hani hep Mbappe diyoruz ama mesela işte o Messi ve Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'na damga vurması beklenen kişi. İşte Haaland'da hiç onlardan aşağı kalır bir tarafı yok. Zaten hani bugün sıraladığımız zaman ilk kafadaki o zirvedeki ismin ardından Mbappe ve Haaland çok pek tabii ki oraya oturur bir şekilde. Ve yani Norveç'i finalde görür müyüz? Neden olmasın? Gerçekten görebiliriz. Evet. Dedim ya çok sayıda hücumu olup da hani Fransa gibi çok çeşitli bir hücum yok. Ama nasıl ne yapacağını o 90 dakikayı planlamayı çok iyi biliyor. O yüzden zaten hani futbolda göze hoş görünüyor. Zaten sahanın dışı bambaşka bir güzel. Yani Norveç'in maçlarından sonraki o kürek çekme bahsettiğin gibi o davulla beraber çok farklı bir ambiyans. İnanılmaz bir renk de kattılar. O sağ dışının enerjisi, sağ içinin enerjisi bütünleşmiş bir şekilde gidiyorlar. Yani çalışan için her zaman çalışana yolu açık olsun. Yani final neden olmasın? Olabilir pek tabii ki. Yani bu hep favori yazdıklarımız olmuyor işte. Zaten öyle olmaması daha güzel renk atıyor. İşte ben hep buradan o Formula 1 yarışlarına bir dönem şeyi hatırlatıyorum hep böyle. Bir dönem vardı. Bundan şöyle 10 yıl geriye gidelim. Aynı isimler. İzlemekten bakmıştım. Yani böyle her yarışı bir isim alıyor. Yani o olmazsa öbürü alıyor falan filan gibi. Tabii Dünya Kupalarında böyle sürpriz takımların çıkması inanılmaz keyifli oluyor, keyif veriyor. Bu senin sürprizi de bence Norveç olacak. 28 yıl aradan sonra katılmış olmak. Sanki hiç o boşluğu yaşamamış bir takım gibi görünmesi de çok enteresan. Yani o tecrübe. Tecrübesi tecrübeden çok daha tecrübeli gibi oynuyorlar. Yolları açık olsun. İyi oynayanın yolları açık olsun, öyle diyeyim. Eğer biz yoksak tabii. Biz de yokuz. Ben iyi oynayan tarafındayız, öyle söyleyeyim.
2: Biz varız canım. En iyi dördüncüyüz yani. 48 takımda lütfen.
1: Evet.
2: Şimdi tabii ben şeyi de araştırdım, bu Viking küreğinin fikir babası kim diye, ve bu hareketin mimarı Norveç'i bir ilkokul öğretmeniymiş, Ole Frostad diye. 2025 yılında tribünlerde herkesin katılabileceği işte Norveç kültürünü yansıtan bir fikir arıyormuş. O da Viking boynuzu, davul ritmi ve senkronize kürek hareketinden böyle bir koreografi tasarlamış ve düşün yani dünyada ne kadar bir hareket viral olabiliyor ve milyar dolar versen bile belki de şu reklamı yapamayacaksın. İşte Haaland'ı hep birlikte gördük.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Davula o tokmayla vurdu Ödegaard'ın yerine. Bu arada kesinlikle. Tabii hani İngiltere'den hiç konuşmadık. İngiltere'de de Harry Kane konuşuluyor ama bence en az Harry Kane kadar Bellingham da konuşulmalı. Çünkü hem attırdığı goller hem de yaptığı müdahaleler çok çok önemliydi.
1: Çok önemli. Yani milli takımın gerçekten İngiltere milli takımın buraya gelmesinde çok çok önemi var. Aslında İngiltere milli takımındaki yani ismi çok bilinmedik oyuncular bile o kolektif oyunun öyle güzel parçası ki ben hala İngiltere'nin maçını izlediğimde o hani işte takım oyun anlayışı dediğimiz tarzı hala böyle şey yapamıyorum. O kadar çok yönlüler ki ondan herhalde diyorum. Hani kaliteli takım, çok farklı bir formasyonu var gerçekten İngiltere'nin. Yani onu da çok çok fazlasıyla hissettiriyorlar sahada. O kalite kazandırıyor. Yani hani işte Meksika karşısında izlediğimiz takımda Meksika'nın o kadar kaotik atakları vardı ki birinde mutlaka teslim olacaklarını öncesinde düşünürken yani İngiltere Meksika'dan, Azteka'dan bence tabii ki hani zor maç oldu, kolay maç olmadı ama ya Azteka'dan hiç tahminimden çok çok daha rahat çıktı. İşte o kalite farkını ortaya koydu. Orada yani az iş yapıp çok şey elde etmek bu şeyin farkı. Gerçekten kaliteli takımların, büyük takımların ortaya koydukları performans. İngiltere şu anda onu gösteriyor. o yüzden çok güçlü yani Norveç karşısında da işte bu oyun anlayışı, aynı mantaliteyi zaten hani şey yapmayacak, üzerlerinde taşıyacaklardır sahada. O yüzden Norveç için de çok zor bir maç olacak o. Çünkü çok dominant bir takımla karşılaşacaklar. Kime, hangi oyunu nasıl oynayacağını da çok iyi, yani şey, bir 90 dakika süresi içerisinde çok evrilebilen bir takım. Onu da çok başarabilen bir takım. O yüzden hani o maçta biraz İngiltere yazıyorum, hani favori olarak İngiltere yazıyoruz ama Norveç sürpriz yapsın isterim gerçekten de. Yani bu biraz şeyden de öte geliyor. Haaland'dan öte de geliyor. Haaland da çok sempatik bir insan olduğu için. Yani.
2: Norveç devamlı gülüyordu.
1: Evet, onun üzerinden de bir şey kazanıyor. Bir sempati kazanan bir takım Norveç. Hı hı. Şu anda hani ben de o maç kim olsun, Norveç olsun diyorum çok. Evet.
2: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi ligimize dönmek istiyorum. Çünkü sana çok soru var. Evet, Zehra Hanım, bir kadın dinleyicimiz Trossard'ı soruyor. Lütfen Serdal Bey'e sorabilir misiniz? Trossard Beşiktaş'a ne kadar yararlı olur? Ne kadar gerçek haberler diye.
1: Trossard ilgisi Beşiktaş'ın çok ciddi boyutta. Çok yani doğru haberler, doğru. Tabii Trossard transferinde rakamlar biraz anlaşmak için uygun olması gerekiyor hem Beşiktaş için de. Ve Trossard için yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Trossard çok yönlü bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a da faydası olur diye kesinlikle düşünüyorum. Sebebi de işte İtalyan'ın o önde, sürekli önde basan, agresif oynayan, hücumu kovalayan, oyun tarzı ileri çıkan bir takım. Zaten hani o geçmişte İtalya'da çalıştırdığı takımları düşündüğümüz zaman Trossard da çok işine yarayacak bir futbolcu gibi görünüyor. Yani onu sol önde kullanabilir, gerektiğinde 10 numara gibi kullanabilir. Sağda oynadığında Trossard'ı gördük. Yani o hücumun çok yönlü oynayan, çok kaliteli profesyonellerinden birisi. Ya Beşiktaş eğer onu kadrosuna katabilirse, ki hani sol öne bir de İlhan Fakılı'yı aldı. Tabii o İlhan Fakılı biraz rotasyonda kullanmak için biraz o Fransa 2. liginde ortaya koyduğu performansı Süper Lig'e bir tık ileriye taşıyıp neler yapabileceği aslında merak konusu. Biraz hani hamuru, yeteneği, biraz gelişim potansiyeli olan bir oyuncu olarak alındı ama yani Trossard Beşiktaş'a çok büyük bir ivme katar, bir Avrupa kalitesi getirir. Trossard Beşiktaş'ı bana göre direkt böyle yarışmacı yapar. Ya bu tarz futbolcular zaten sürekli takıma dahil edildiği müddetçe o takımın hem oyunu da hem havası da çok büyür. Yani bunu bence tartışmaya bile gerek yok. Yani İtalyano'da
2: ben şey düşünüyorum, evet.
1: Hocam İtalyano'da hani onu zaten Trossard doğrudan 11'in oyuncusu olacağı için ki hani Orkun Kökçü gibi bir oyuncu var ki bence Orkun Kökçü artık milli takımdaki performanslarında sembol olmuş bir oyuncu. Bugün Salih Özcan'ı oraya orta sahayı kuvvetlendirmek için aldılar. Beşiktaş aslında genç isimleri de alıyor, biraz tecrübeli isimler de geçiyor. Doğrusu da olan bu zaten. Yani hep gelişime açık, gelişim potansiyeli olan oyuncularla bir yere kadar gidersiniz. Aslında takımın yükünü taşıyacak oyunculardan birisi olur Trossard. Bence faydası olur. Bizim ligimiz için de güzel olur. Hatta öne adı çok geçen Vlahovic transferini de yapabilirse eğer Beşiktaş, muazzam bir iş olur. %100 seviye atlar. Ama orada tabii daha rakamlar yüksek çünkü bonservisi de elinde olan bir oyuncu. Avrupa'dan da çok talipleri var. Bakalım önümüzdeki süreç, Beşiktaş biraz hızlandı şu anda ama önümüzdeki süreç kısa vadede işte çok daha böyle oyuncu bize gösterecek gibi görünüyor. Özellikle tabii Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde Midland gibi çok önemli bir rakibi var. Oraya kadar bütün transferleri bitmemiş olsa bile ben hep Beşiktaş için düşündüğümde Avrupa Ligi'ni çok da umursamayabilir Beşiktaş. Yeniden yapılanan, yeniden inşa edilen bir takım. Yani Konferans Ligi'ni de düşünebilir bu sezon ligde daha iyi seviyeye gelebilmek için. Zaten planlama böyle yapılır. Yeniden inşa ederken her şeyi birinci hedefinize koyamazsınız. Gerçekçilik olmaz. Bu biraz gerçekçi bakmak gerekiyor. Son olarak o Trossard konusunda gerçekten Beşiktaş'a seviye atlatır. Elit seviye bir oyuncu. Hı-hı. Profesyonelliğinden de ödün vermeyen bir oyuncu. Bunu vurgulamak yeterlidir diye düşünüyorum.
2: Erdinç Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Serdal Bey'e sorar mısınız? Greenwood mu, Watkins mi?
1: İkisi çok farklı karakterde oyuncular.
2: Ben de onu düşünüyordum şu anda. Evet.
1: Doğrudan Oli Watkins, doğrudan center forward. İçeriye koşu atan bir center forward. Greenwood'u da oynatabilirsiniz önde ama alternatif center forward. Ya Greenwood bir forward oyuncusu. Greenwood bir

0: sağda ön sağ önde oynatıp forvet, ikinci forvet olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu kesinlikle. Yani sağ iç oyuncusu. Şöyle yapabilir Fenerbahçe. Hani onu alıp o şekilde biraz daha öne yakın oynatırsa, bir santrafor almazsa, ama bu sefer sağ tarafa yine adam ihtiyacı olacak. Yani dolayısıyla ikisi de tabii maliyeti çok yüksek. Fenerbahçe bunun üstesinden nasıl gelir? O da ayrı bir konu. Kaynak yaratması gerekiyor ki bu da gerçekten hani bu harcama limitleri anlamında sıkıntılı görünüyor. Dolayısıyla hani Oli Watkins'i alırsa Greenwood'u da alma opsiyonu olmayabilir. Rakamlara baktığımızda başka türlü çözebilir mi? Bu biraz karmaşa gerçekten de. Bir de asıl kadro karmaşası da var Fenerbahçe'de. Hı hı. Bugün ismi geçen birkaç tane oyuncu var. Bunları dahil etmiş olmak kadrodan az kadroda düşünülen, o bir çırpıda saydığımız o geçen senenin A takım listesinde yer alan yabancılardan 3 oyuncunun gitmesi demek olacak. Şu anda zaten Fenerbahçe'nin elinde aldığı Muriç ve Nathan Ake'den sonra kadrodan çıkarması gereken oyuncular var ki hala çıkarmadı. Yani bu şeyleri de saymıyorum bile hocam. Yani bu geçen sezon kiralama yöntemiyle başka takımlara verilenleri saymıyorum bile. Geçen sezon A takım listesinde olup hala kadroda bulunan oyuncuları sayıyorum. Onların içinden çıkarılması gerekiyor. 10+4 devam ettiği müddetçe ki öyle görünüyor. Kulüpler Birliği'nin bir talebi olacak deniliyor ama bu ne kadar gerçekçi bilemiyorum. Hep bu geliyor, gelen bilgiler bu. Tekrar bir deneme, tekrar bir yazıyla federasyona başvurulacağı söyleniyor. Ama bir taraftan da federasyon artık kesin kararını verdi deniliyor. Fenerbahçe bir eleme yapacak, sürpriz bazı isimleri kadrodan çıkaracak. Greenwood mu, Oli Watkins mi, ikisi farklı tipler, ikisi de olmak zorunda olacaksa. Sorunun cevabı net.
1: Serhat Bey diyor ki, Serdal Kalaycı'ya göre Galatasaray neden kimseyi almadı daha, sizce geç mi kalındı diyor.
0: Galatasaray cephesine sorduğunuz zaman kesinlikle çok net bir şekilde şunu söylüyor, onu ifade edelim. Süre anlamında elimiz rahat diye düşünüyorlar. Çünkü Süper Lig başlangıcı çok da Galatasaray için önemli değil. Elindeki kadroyla zaten Galatasaray kulübü, Galatasaray takımı Süper Lig'e çok rahat başlayabilir. Galatasaray takımının Eylül'ün ortasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlangıcına kadar hazırlayacağı oyuncuyu düşünmesi de pek normal. Ama ben de şunu beklerdim, bunu da ifade edeyim. Şu ana kadar ihtiyacı gördüğü yerlerden en azından bir iki mevkiye böyle ağır isimler, gerçekten 11'e direkt katabileceği isimlerden bir iki isim duyabilirdik, almalıydı diye düşünüyorum. Tabii Dünya Kupası çok etken, onu da vurgulayalım. Avrupa Şampiyonları, Dünya Kupaları'nın olduğu sezonlarda, yıllarda maalesef böyle oluyor. Evet. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. Galatasaray'ın almak istediği oyuncular Dünya Kupası'nda mücadele ettiği sonucunu da pek tabii ki çıkarabiliriz. Çünkü menajerleri, işte o kulübün şu an forma giydiği kulüp, bütün bunlarla şu an kontakları çok sağlam sağlayamayabilirsiniz.
1: Senle bunu da televizyonda konuşmuştuk, defalarca da söylemiştik.
0: Evet. Ya bir de şey de var, hani rakamlar da çok fark eder. Ya şu anda çok gereksiz paralar verebilir. Bu da gözetiliyor mutlaka. Galatasaray'ın harcama limiti çok yüksek. 50 rahat diye sanmasın ki dinleyicilerimiz, futbol severler istediğini. Hayır, onlar da hesap yapıyorlar. Niye? Önümüzdeki yılda düşünüyorlar. Bu sene bir transfer bütçesi olacak. Onlar da eğer hani onu aşabilirler. Çünkü da pahalı oyuncularla ilgileniyor Galatasaray. Ya bugün bir hani mesela bir Can Uzun ısrarı var. Can Uzun'u bana öyle geliyor ki Galatasaray mutlaka kadrosuna katacak. Okan Hoca'nın çok istediği bir oyuncu. Ama orada bile Eintracht Frankfurt'la para konusunu halletmesi lazım. Çünkü Can Uzun'un potansiyeline kulübü de çok farkında ve küçük rakamlara bırakmak istemiyor haliyle. Bir taraftan Galatasaray ısrarcı almak istiyor. Başka bir kulüp Frankfurt'un verdiği parayı vermedi müddetçe Galatasaray hep kendisine yakın görüyor futbolcuyu ve ısrarını da sürdürüyor. Bekleyişin tek sebebi birinci sırada biraz daha süre olduğunu düşünüyor Galatasaray. Dünya Kupası ettiğini, bir de maliyetler çok yüksek, çünkü iyi oyuncular almak istiyor Galatasaray. Çok pahalı oyuncular, bugün Kamavinga, Kefren Turan isimleri geçti. Orta alan için ya bunlar çok kuvvetli oyuncular, ama bonservis bedelleri de çok kuvvetli oyuncular. Bunları da unutmamak lazım. Ha deyince alınmıyor. Yani büyük oyuncu kolay alınmıyor. Ha verir alırsınız ama çok gereksiz paralar ödemiş olursunuz. Biraz daha 10-15 milyon euro aşağı çekme şansınız da olabilir. Bu da biraz Dünya Kupası'ndan sonrasına kalıyor. Bu bekleyişin sebebi büyük ihtimalle bu, sadece birkaç gerekçe.
1: Nuri Bey de diyor ki, Serdal Hocam, Sanchez neden satılmaya çalışılıyor?

0: Sanchez aslında bence satılmaya çalışılmıyor. Çok talip var Sanchez'e.
1: Çok da iyi oynuyor çünkü.
0: Öyle düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmak istediğini sanmıyorum. Yani buna ilişkin herhangi bir şey kulüp cephesinden, kulübe yakın herhangi bir yerden duymadım mesela. Kendi adıma söyleyeyim. Sanchez'e çok talip var. Tabii talibi olunca bir futbolcunun sanki kulübün de böyle bir hamlesi varmış da bu talip. Bu teklifler geliyor gibi görünüyor. Galatasaray eğer Davinson Sanchez'i verecek olursa onun yerini çok zordur. Yani aynı kalitede bir adam bulursunuz ama sizin takımınızda onun kadar gösterebildiği ettiği gösterebilecek mi o kişi, o futbolcu? Bu çok önemli.
1: Gelen bakın, kişi de 50-60 milyon eurolardan aşağı gelmeyecektir Serdar Dolaycı.
0: Bravo hocam, onu da unutmamak lazım. Yani Sanchez'den daha iyi bir isim olsa bile takıma uyumu bir anda olmayabilir. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi ana hedefi. Bunu Galatasaray Kulübü bence çok inceleyip sık dokuyor. Sanchez konusunda bir şey yapacaklarını sanmıyorum. Ya çok uçuk bir rakam da teklif edeceğini de sanmıyorum açıkçası. Onu da söyledim. Yani tamam, yüksek bonservis bedel bir talep eder ama çok çok da uçuk Galatasaray'ı da yok artık bu rakama verilir denilecek seviyede bir teklif geleceğini de sanmıyorum. Dediğin gibi hocam çok önemli bir yere vurguladın. Ya onun yerini alacağın adam onun kalitesindeki bir futbolcu 50-60 milyon eurolardan kapıyı açıyor. Hadi 30-60 milyon euro aralığında olacaktır. Yani dolayısıyla ben dediğim gibi Galatasaray'ın Sanchez'i vermek istediğini sanmıyorum. Sadece teklifler çok sayıda geldiği için Galatasaray kulübü de sanki o oyuncuyu vermek istiyor gibi bir algı oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray kulübünden böyle bir şey böyle hani şey de olsa, imalı bir şey de olsa çıkmış değil.
1: Evet. Sevgili Serdal'cığım, seni yordum. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak
0: ben
1: söylemek istediğim şeyler varsa onu da alayım.
0: Transfer hareketliliği bugünlerde çok daha hızlanacak gibi görünüyor. Ben Fenerbahçe'den de yani bu hafta sonuna kadar bir isim bekliyorum açıkçası. Çünkü orada da sessiz ve derinden
1: toplantısı vardı.
0: Evet evet, orada biraz sessiz ve derinden gidiyor. Aziz Bey yönetiminde o eskiye dönüş oldu. Artık böyle kolay kolay bilgi sızılmıyor. Nathan Ake'yi ismini artık zikretmediğimiz günlerde çat diye açıkladılar. Buradan örnek vereyim. Dolayısıyla biraz zor sessizlerinden gidiyor. Bu hafta sonuna kadar orada bir isim olabilir. Beşiktaş zaten çok ciddi hızlandırdı. Galatasaray'da bir süre bekleyeceğiz gibi öyle görünüyor. Dünya Kupası'nda da umarım herkesin gönlündeki şampiyon olur. Kapatayım hocam.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sevgili Serdal Kalaycı.
0: Ben teşekkür ederim sana ve dinleyicilerine.
1: Görüşmek üzere. İşin gücün rast gitsin inşallah.
0: İyi yayınlar hocam. Teşekkür ederim.
1: Çok, çok teşekkürler. Evet, Serdal Kalaycı'yı da konuk ettikten sonra yine bakıyorum Instagram üzerinden gelen mesajlara da dinleyicilerimize de Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Salih Bey'e teşekkür ediyorum. Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden takip ede almışlar. İbrahim Yavuz aramış. İbrahim Yavuz'a da döneriz. Ama sevgili Nurgül vardı. Nurgül şu anda müsait olmalı diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlar da, bekleyen dinleyicilerimiz de var. Evet, başka bir kişiyle görüşüyor. Nurgül bizi görüp eğer açarsa hemen yayını alacağım. Son bilgileri de alacağım. Çünkü Trabzonsporlu taraftarlardan bayağı bir mesaj geliyor. Özellikle Aral Şimşir konusu vardı. Biraz önce açıklamıştım ama radyolarınızı da yeni açmış olabilirsiniz. Aral Şimşir bu akşam 19.30-20 gibi Trabzon Havalimanı'na inmiş olacak ve Aral Şimşir'e Trabzonspor imzayı attırdı. Artık resmen Trabzonspor'un oyuncusu diyoruz. Bir kere daha deneyeceğim. Daha sonrasında kısa bir belki araya gideriz. Sevgili Nurgül günaydın. Evet, bir iki dakika daha bekleriz. Nurgül ararsa yayını alırız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Bu kısa aranın hemen ardından programı artık yavaş yavaş kapatacağız. Olursa Nurgül'le bağlantı yapacağız. Nurgül günaydınla Futbol Arena'dan. Yoksa son bir gazeteci arkadaşımıza da bağlanabiliriz. Kısa bir ara, Radyo Gol'desiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programını yavaş yavaş kapatıyoruz. Ama onun öncesinde Abdullah Keleş, Adnan Bayram, Coşkun Parlayan'a çok çok teşekkürler. Yine buradan Instagram Çağatay Hoca adresinde bana mesaj gönderen Ergün Kandemir, Ömer San.

Dalt, Uğur Bey, Serhat, Uğur Çalık, Atakan Yıldız, İbrahim Altın, Nihat Şahin, Ferhat Ünsal, Sedat Aydın, yine bakıyorum, Orhan Bey, Ayşe İnci, Yaşar Kut, Ahmet Uslu, Mehmet Gümüş, İltuğ Güler, Uğur Dalkıran, Hüseyin Topçuoğlu, Eyüp Bey, Mustafa Oruçoğlu, Muammer Altın, Emre Karaman, Yunus Balyer, Şerif Kantar, Hakan Bilen, Sedat Uzun, Onur Bey, hepsine çok çok teşekkürler. Yayın için çok teşekkür ederiz demiş Yunus Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bizleri dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için ve her zaman destek verdiğiniz için yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Saatler 13.04'ü gösterene kadar. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Artık bir değişiklik oldu. Bundan sonra salı günleri Atakan Kurt, perşembe günleri Yakup Çınar olacak. Böyle bir change, bir değişim gerçekleşti. Ama bugün Atakan Kurt'layız. Perşembe de Yakup Çınar'layız. Atakan abi, hoş geldin. Nasılsın? Duyabiliyor musun beni Atakan abi?
5: Cihacım, yayınlar diliyorum kardeşim. Selamlar, sevgiler.
4: Teşekkür ediyoruz abi. Seni bulana aşk olsun. Bu sefer hangi ülkede acaba bulunuyorsun? Detaylarını alabilir miyiz?
5: Slovakya'da Bratislava'dayız. Samorin'de 5 yaş kampındayız. 5 gündür buradayız. 5 yaş kampının nabzını yokluyoruz. İşte transferler, gelişmeler, haberler, analizler, sistem... hepsini burada izliyoruz, analiz ediyoruz. Hocayla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hocanın söyledikleri, belirttikleri, oyunculara aktardıkları çok değerli, kıymetli. Bunları an be an zaten videolar çekiyoruz Ömer Tükeşen'le beraber. Sosyal medyada, işte Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da da yayınlıyoruz. Bayağı da izlendi. Yaptık 2 milyon analizlerimiz, haberlerimiz, yorumlarımız. Çok randımanlı bir kamp geçiyor.
4: Evet, bu sefer diyorsun iş için oradayım. Yani ben de çok seneler önce gitmiştim abi. Orada bir kale var. Oradan böyle Tuna'yı izlemesi çok keyifli. Zaten hani belki işten fırsat kalırsa onu da yaparsan gerçekten muazzam. Beşiktaş'la başlayalım
5: o zaman. Yaptık hepsini.
4: Yaptınız mı? Peki, tamam. Beşiktaş'la başlayalım abi o zaman. Doğan Alemdar'ı açıkladı Beşiktaş. Yine Semih Kılıçsoy'a bir şans daha verecek. Kampta son durum nasıl? Moraller yerinde mi? Hani klasik olacak ama bir kolej havası var mı kampta?
5: Şöyle, çok genç bir takım var. Genç ağırlıklı bir takım var. 18, 19, 20, 21, 22 yaş kategorisinde çok oyuncu var. Çünkü milli takımda olan futbolcular ve yeni transferler henüz katılmadı. Sadece Oğuz Dara geldi. Yeni sol bek Beşiktaş'ın. Ama dediğim gibi 8'inde Orkun Kökçü gelecek. Ondan sonra Salih Özcan gelecek. Nübel bugün İstanbul'a geliyor. O gelecek. Onun dışında İshak Vural'la anlaşıldı prensipte ama kulübüyle henüz bitmedi. Kulübüyle de anlaşılırsa İshak Vural da önümüzdeki günlerde gelebilir. Vlahovic'i bitirmeye çalışıyor Beşiktaş. Ama o Temmuz'un sonunu, Ağustos'un başını ya da Ağustos'un ortasını işaret ediyor. Çünkü 4 büyük 5 büyük ligle konuşuyor. Barcelona ile dirsek temasını ama İtalya'nın eski öğrencisi, hatta Serdar Dalı kendisine istediğin anda, şu anda bile istersen Lukaku'yu hemen imza attırabilirim dedi ama bekleyin ifadesini kullandı ki Beşiktaş'a Richarlison, Scamacca gibi oyuncular da önerildi. Hatta Meksika milli takımın santraforu, Arabistan Ligi'nde oynayan, o da önerildi ama hocanın bir Vlahovic aşkı var. Oyuncu gelmedi. Dediğim gibi milli oyuncular gelmedi. O hocanın bir ön alan baskı isteği var takımdan. Onun dışında bekleri orta sahaya kaydırıyor. İçeri kat ettiriyor. Kanat oyuncularını çizgiye bastırıyor. İki tane peki orta sahaya kaydırınca 2-6 gibi oynuyorlar. 2-6 gibi orta sahayı kapattıkları anda öndeki 8'leri öne doğru kaydırıp önde kalabalık oluyor. Hem ön alan baskısına katkı sağlıyor hem de Beşiktaş rakip ceza sahasına daha çok adam sokabiliyor. Bunlardan memnun. Oyuncular da tabii biraz şaşkın ve bunları yapmakta biraz zorlanıyor tabii. Bu zamanla olabilecek, oluşabilecek bir şey. Tecrübeli oyuncular bunları çabuk kavruyor ama genç oyuncular henüz kavramakta zorluk çekiyorlar ve de heyecanlanıyorlar, tedirgin oluyorlar ve istediklerini de gerçekleştiremiyorlar. Hatta bunu da sordum hocaya. Hocayla sohbet ederken hocaya 2-6'yı içeri kaydırıyorsun. orta sahayı kalabalık tutup 8'leri öne doğru atıp daha kalabalık bir orta saha ve hücum hattı oluşturuyorsun, çünkü bölgede daha etkili oluyorsun diye soru sorduğumda bu çok hoşuna gitti hocanın. Sonra yanıma geldi. Teşekkür ediyorum, çok iyi analiz etmişsin. Bu soru için de çok sağ ol dedi. Bunu görmen beni hakikaten mutlu etti, gururlandırdı dedi. Ardından da o soruyu yönelttim. Genç oyuncuların korktuğunu ve çekindiğini, heyecanlandığını gördüm. Hiç önemli değil. Ben onların abisiyim, babasıyım. Kızarım ama ardından onlara sarılırım. Onlar da beni anlar ve böyle beraberce gelişiriz dedi. Bu çok güzel bir ifadeydi. Gelişmeler, haberler bu şekilde.
4: Evet Atakan abi, bir de Nubal gelişmesi var. Nubal Beşiktaş'ın bu akşam İstanbul'a gelmesini beklediğimiz bir kalecisi. İşte eleştirenler de var ya kardeşim, Almanya'nın 3. kalecisi Ersin'den daha mı iyi diyenler var. Ama tabii Alman milli takımının 3. kalecisi olmak da bence kolay iş değil. Hani biliyoruz kaleciyi, bazı maçlarda böyle Karius gibi goller yiyor. Yani yaşı 30'a da gelmiş. Hani biraz sadece maaşı ve bonservisi konuşuluyor Nubal'in. Ama Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı var. Buyur.
5: Cihan, Beşiktaş mükemmel bir kaleci aldı. Yani iyi bir kaleci almadı. Mükemmel aldı. Zaten bu kalecinin Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer'di. 2020'de ben Nübel'i istemiyorum dedi. Ve o sene 3 sene boyunca kiralık gönderildi. Hatta kiralık gönderildikten sonraki sezon Stuttgart'la Bayern Münih'i geçtiler. İnanılmaz bir performans gösterdi. Bayern Münih'te oynamamasının tek sebebi Neuer. Hatta bu sene de Alman milli takımı da istemiyordu ama inanılmaz bir performans gösterdiği için zaten hiçbir şey yapamadı. Onun lobisi de engel olamadı ve Alman milli takımına da alındı. Yani Alman milli takımında hatta böyle bir tepki var. Yani beni arıyorlar arkadaşlarım. Diyorlar ki burada Alman halkı, Alman taraftarları çıldırdı. Nübel nasıl Türkiye'ye gider, nasıl Beşiktaş'a gider, nasıl kariyeriyle alakalı böyle kötü bir seçim yapar, inanılır gibi değil diye. Öyle ciddi bir eşliği yapıyorlar. Yani burada adapte olursa, ayak uydurursa ve iyi bir takım oluşturursa şöyle söyleyeyim. Son senelerde bir Oscar Cordoba, Rüştü Reşmen, Fabri vardı. Onlardan daha büyük etki yapabilir. Yani Beşiktaş Muslera'dan daha iyi bir kaleci aldı.
4: Evet, yani yıllık maaşı 6,5 milyon euro civarlarında konuşuluyor. Çok fazla değil mi abi bir kaleci için? Evet, Fenerbahçe Ederson 11 milyon veriyor. Evet, başka mevkileri Galatasaray Sané'ye 9 milyon falan veriyor. Bunlar başka konular ama hani Nübel deyince şimdi Ederson City'den geldi. Evet, ama Nübel'e 6,5 bir tık fazla geldi gibi bana sanki, ama senin de yorumunu almak isterim. Hani sonuçta Orkun 5 alıyor değil mi yıllık? Yanlış mı biliyorum?
5: Şöyle, oyuncu zaten geçen sene 11 milyon euro brüt, 5 milyon euro net alıyordu. Oyuncu da bu paraların altına gelmez zaten. Getirirsen de bu paralara geliyor zaten. Bu şartlarda böyle iyi bir kaleci bulmak da zor. Artık o mali boyutu yönetime ilgilendiren bir durum. İyi performans gösterirse kimse parasını konuşmaz. Uğurcan 36 milyon euro tam bir skandaldır, rezaletti. Yani 15-20 milyon eurodan fazla verilmez ama 36 milyon euro verdi Galatasaray. Doğru. Ama çok iyi bir performans gösterdi. Kimse konuşmadı. Yani bu onunla alakalı bir durum. İyi oynarsa kimse parasından bahsetmez. Kötü oynarsa parasından bahsedilir, performansından bahsedilir. Her şey sağlıkla alakalı.
4: Evet, yani bir 6 numara almayacak mı peki Beşiktaş? Hani Atiba sonrasında sürekli bir oraya

0: denedi ama bir türlü tutturamadı.
1: Salih Özcan'ı aldı. Salih Özcan'ı aldı. Salih Özcan, Orkun zaten iyi anlaşan oyuncular. Hem İspanya maçı hem ABD maçına çok iyi oynadılar. Zaten Orkun bu transferde çok başrolü oynadı oyuncuyu ikna etme konusunda. Salih geldi. Beşiktaş orta sahaya bir oyuncu da alacak. Hatta Endidi giderse iki oyuncu alacak. Orta sahada böyle dinamik bir orta saha hattı istiyor.

0: konuşacaktım ama şu ana kadar Serdal Adalı iyi transferler yapıyor. Yani Nübel alması, Salih Özcan alması, Trossard'ı bitirmesi. Yani bunlar önemli transferler. Tabii orada Doğan Alemdar da geldi yedek kaleci. İshak'la prensipte anlaşıldı. Kulübü Pisa bitirilmeye çalışılıyor. Hem potansiyelli oyuncular alınıyor hem de nokta oyuncular alınıyor. İşte İlhan Fakili geldi. O da verilerde özellikle top sürme verilerinde hücum verilerinde Davidaşvili'den aşağı kalır bir tarafı yok. Aynı ligden geliyor ve daha ucuz bir rakama, daha indirimli bir rakama geldi. Yani Beşiktaş iyi işler yapıyor Cihan.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun abi yaklaşık 2 gün önce bir açıklaması oldu. Dedi ki benim oyunum zor bir oyun. Ben bunun farkındayım. Hani benim için zorsa rakipler için çok daha zor bir oyun olacak. Bu yüzden benim oyuncularım 60 dakika oynamalı. Kalan sürede rotasyona gitmeliyim dedi. Ki hocanın da böyle rotasyonu bir oyun oynadığını biliyor. Bunu seviyor. Bu tatta bir açıklaması var. Yani hal böyleyken daha da derin bir kadro istek değil ihtiyaç mı oluyor tabii, bu saatten sonra?
0: Tabii onun için Beşiktaş çok transfer yapacak. Yani sol kanada iki tane oyuncu aldı. Trossard'la İlhan Fakili. Santafor'un o var, bir tane daha alacak. Semih üçüncü Santafor. Sağ tarafta Çerni var, bir tane daha gelecek. Orta sahaya Salih geldi, bir tane daha gelecek. Endidi giderse iki tane gelecek. Sol stoper alınacak. Sol beke Ottara geldi Rızvan'la beraber. Sağ tarafta Murillo var. Taylan yedi ama orada belki ilerleyen süreçte bir yedek sağ bek alınabilir. Taylan kiralık gönderilebilir. Nübel geldi, Doğan Alemdar geldi. İnşallah Akbadov var, Emirhan var. Ya Beşiktaş geniş bir kadro oluşturuyor. Hocanın dediği doğru. Hoca diyor ki benim sistemimde hiçbir bek oyuncusu, kanat oyuncusu 90 dakikayı tamamlayamaz diyor. Zaten sakatlanır diyor. 60 dakika oynatacağım, son 30 dakika diğerlerini alacağım. Mesela Ottan ile başlıyorsam son 30 dakika da onu oynayacak. İşte Murillo ile başlıyorsam diğer 30 dakika Taylan ya da diğer sağ bek. Önde Çerni ile başlıyorsam son 30 dakika başka. Diğer maçta da Rıdvan'la başlayacağım, son 30 dakika Utlar'la oynayacak. Değişe değişe oynatacağım ki benim bu yoğun baskılı oyunum, ön alan presi, doğaçlama olmayan, sadece tamamıyla planlı olan bu oyunum işe yarasın ve sakatlıklar olmasın diyor.
1: Bu arada dinleyenlerimiz de teşekkür ediyor. Hani diğer Beşiktaşlı yorumcular böyle bilgi vermiyor. Batakan Kurt net bilgiler veriyor. Ağzına sağlık mesajları var. Onlar da bende kalmasın. Diğer mesajlara da geleceğim arkadaşlar. Sorular var. Sana onları da soracağım. Biraz da Dünya Kupası diyelim mi abi? Amerika Birleşik Devletleri Belçika karşısında.
0: Hatta bir bilgi daha vereyim.
1: Olur,
0: dün
1: olur.
0: İspanya Portekiz'e karşı ilk yarıda Oyarza balı bir pozisyona girdi hatırlıyorsam. Üçgen yaptılar. Tek top oynayıp. Orada offside'ı bırakmadan pozisyona girdi. Oyarza balı kaçırdı. İdman başlangıcında hoca orta sahada böyle üçlüler kurup topu tutmayın, topu aldığınız anda 2-3 oynamayın, hemen tekte oynayın, savunmanın arkasına, defansın arkasına, beklerin arkasına adamları kaçırın uyarısında bulundu. Hoca sürekli uyarıyor, yani hoca sürekli anlatıyor bir öğretmen gibi. Bu da yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları ciddi anlamda mutlu ediyor. Tabii genç oyuncuları biraz etkiliyor ama onlar da belli bir zaman sonra alışırlar. Zaten bunların kısa vadede %30'unu yaparlarsa büyük etki eder. Orta ve uzun vadede %70'lere çıkarlarsa iyi oyuncularla beraber Beşiktaş bu sene fark yaratabilir.
1: Evet, mesela dün Portekiz maçı dedin, madem oradan başlayayım, Amerika'dan girecektim ama mesela Portekiz'de bu Bruno, ne bileyim Vitinha, ya bu gibi oyuncular Portekiz'de olmasaydı, hani bizim oyuncuları eleştiriyoruz ya, yani her topu neredeyse yana ve geriye oynadılar ve kendilerini böyle büyük futbolcu sınıfındaymış gibi imajında oynuyorlar. Evet, isimleri büyük ama yani adının büyüklüklerine yakışır bir oyun oynamadılar. Atakan abi, ki Beşiktaş'ın eski futbolcusu Quaresma da itirafta bulundu ve Portekiz milli takımına da kızdı. Beceriksizdik dedi, başaramadık dedi.
0: Evet, aynı tarz, aynı tip oyuncular. Doğru, dikine oynamıyorlar, hep yana oynuyorlar. Ama burada en büyük sebeplerden bir tanesi de hem aynı tip oyuncular olması hem de Ronaldo'nun önünde çok statik olması, hareket etmemesi. Yani bir de takımı, Arjantin milli takımı da öyle, Fas milli takımı da öyle. Çok birbirine yakın oynuyorlar ve top rakipteyken işte bilmem kaç saniyede topu kazanıyorlar. Savunmayı önde kurup çok alanı daraltıp hemen ikinci müdahaleleri yaptıkları için. Şimdi Ronaldo zaten yaş itibariyle 41 yaşında, topu alması, dönmesi, işte rakip kaleye gitmesi, orada 40 metre 50 metrelik bir mesafe var. Yani zaten Ronaldo ile başlaması hata maça. Orada daha böyle hareketli bir oyuncuyla başlasaydı

0: İşte Felix'le başlayıp Leao'yu alsaydı, Ronaldo'yu son 15-20 dakika alsaydı ya da hiç almasaydı, dün Portekiz'in İspanya karşısında şansı daha fazla olabilirdi. Ronaldo atletizmini kaybetmiş bir oyuncu. Tamam, kariyerine, geçmişine, background'una, golcülüğüne, bitiricine elbette ki bir şey diyemeyiz. Çok büyük saygı duyuyoruz. Dün ağladı. Hakikaten ben de duygusallaştım. Çünkü önümüzden bir 20-25 sene geçti. Yani Ronaldo'nun çıktığı günden bu yana kadar hatırlıyorum adamın bütün gollerini, yaptıklarını. Ben de üzüldüm ama gerçekler var. Şimdi Luka Modric gibi bir playmaker özelliği, oyun zekası olsa ya da bir Messi gibi playmaker o özelliği, oyun zekası olsa sıkıntı yok. Ama ön tarafta tamamıyla atletizmiyle, patlama gücüyle, bitiriciliğiyle oynamış ama son 4-5 yıldır bu atletik özelliklerini kaybetmiş bir oyuncu ciddi anlamda zorlanıyor. Statik kaldığı için de, gezmediği için de, alan boşaltmadığı için de arkadan gelen oyuncuları da zorluyor. Zaten aynı tip oyuncular var orta sahada. İyi ama aynı tip oyuncular. Sen bu sefer çabuk, süratli oyuncuları da oynatmadığın zaman, Lao gibi, Felix gibi oyuncuları birlikte oynatmadığın zaman problem yaşıyorsun. Dün İspanya 25 dakika kötü başladı. Portekiz orada bir gol sıkıştırabilseydi farklı olabilirdi. Çünkü Portekiz İspanya ters yerler bir takım. Çünkü aynı coğrafyada oldukları için bir rekabetleri de var, bir de futbol tarzları da birbirine çok yakın. Ki son 7-8 senedir oynadıkları maçlarda iki tane galibiyetini hatırlıyorum Portekiz'in. Dün mesela Ronaldo değil de daha çabuk bir oyuncu olsaydı, ilk 30 dakika golü bulsalardı İspanya çıkaramazdı ona. Ama ilk 35 dakikayı atlattıktan sonra İspanya yavaş yavaş, ki İspanya da bence çok iyi oynamadı, oyuna ağırlığını koydu. Oyarzabal'la pozisyona girdi. İkinci yarı bir iki tane daha girdi. Son 25 dakika tamamıyla oyunu eline aldı. Sonra gol geldi. Zaten gol olmasaydı bence uzatma dakikalarında da gol atarlardı.
1: Sana %100 katılıyorum. Yani Portekiz bence iyi mücadele etti. İspanya'yla da bence başa baş bir oynadılar. Ama golü atacak oyuncu eksikliği vardı. Yani evet, Ronaldo gözümüzün önünde, adam muazzam katkıları var ama hiç takıma katkı veremedi yani.
0: Topa değmeden maç bitti. Topa değmeden maç bitti.
1: Yani orada dediğin gibi ya Leao ya da başka bir forvet başlasa Portekiz bence golü net bulacaktı ama Ronaldo ile o takımın enerjisi hiç birbirine uymadı. Hatta Leao girdikten sonra bile etkisini hissettirdi ama sanki bir tık geç kaldılar. Bir tık değil, bence geç kaldılar.
0: Şimdi düşünün, orta sahadan geliyorsun, çabuk oynuyorsun, orada 2'ye 1 yapacaksın. Etkilenirsin, normal yani.
1: Evet, Amerika Belçika maçına ne der Atakan Kurt? Maçın ardından maçın spikeri.
0: Yani hepimizi... en sevindiğim maç oldu.
1: Maçın spikeri hepimizi güldürdü. Buyur.
0: Ben Beşiktaşlıyım. Şimdi Belçika'nın elenmesi, Trossard'ın erken gelmesi benim işime gelir ama ABD o kadar iç içe bir takım oldu ve kırmızı kart iptal ettirdi ki, yani benim en mutlu olduğum maç oldu. Yani 4-1 yenilmesine çok sevindim. Bu arada 2-1 falan bitseydi Trump devreye girip maçın tekrarını falan isteyebilirdi ama 4-1 olunca da artık bu da olmaktı bence.
1: Maçın sonunda spikeri yakaladın mı bilmiyorum, hani son dakika bir değişiklik olmaz. Yani, Amerika elendi. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani.
0: İnanılmaz, mükemmeldi.
1: Hani Belçika peki gidebilir mi? O eski jenerasyon gibi değil gibi yani. O hep evet 16'ya kalıyorlar yani, ama ardından gidemiyorlar ama hücumat da çok güçlü.
0: Zor, kolay değil.
1: Evet, Atakan Kurt'la tabii. Evet. Yani Bratislava'da olduğun için bağlantıda zaman zaman kopuyor.
0: Yani maç. Şimdi maç değerlendirmek lazım. Bir de çok kötü oynarken bile tur atlayabiliyorsunuz, penaltılarla eleyebiliyorsunuz. Biraz şansa lazım. Ama kolay değil tabii. Yani Norveç sürpriz favori, İspanya favori, Fransa favori, Arjantin, Fransa ve İspanya olmasa da yarı favori. Yani bu takımları kart etmek, yenmek, elemek çok kolay değil.
1: Evet, yani bir de durduk yere hani turnuvanın adına da leke vurdular. Yani Belçika'nın attığı 3. golde bile yani tek başına Amerika Birleşik Devletleri adına kötü bir oyundu. Yani bunu gören bu takımı Dünya Kupası'nda ne işi var der. İnanılmaz komik bir goldü. Yani hiç bu toplara girmeselerdi, hani insanların kafasını karıştırıp midesini bulandırmasalardı, yoksa turnuvadaki maçlar inanılmaz zevkli ve keyifli geçiyor.
0: Evet, %100 katılıyorum. Yani benim şu ana kadar en keyif aldığım Dünya Kupası. Yani inanılmaz keyif aldım. Acayip güzel maçlar oluyor, çok gollü maçlar oluyor. Tek eksiği Amerika'da olması ve 23. dakikada Sumolos olması. Onun dışında

0: Hayatımda izlediğim en iyi Dünya Kupası.
1: Lukaku sorulmuş sana. Alınmalı mı? Birkaç maç oynar, 10 maç sakat yatar bence. Başka genç sakat olmayan bir forvet adayı yok mu?
0: Lukaku çok riskli bir transfer. Yani her an sakatlanabilir ama sakatlanmasa da seni taşıyabilir. Ama tabii hoca orada daha diri, daha fit, önde basan, atletizmi olan, etkisi olan bir oyuncu istiyor. Çünkü bir maç oho oynatacak, bir maç diğerini oynatacak. Son 30 dakikalar oynamayını sahaya sürecek. Orada daha böyle etkili, sakatlık riski az olan oyuncu tercih etmek istiyor. Onun için Vlahovic çok istiyor. Eski öğrencisine.
1: Sen istiyor musun peki? Yani iş yapar mı?
0: Vlahovic bu ligde 25 gol atar ya. Yani Vlahovic sağ ayak sol ayak döndüğü anda falan. Yani mümkündür onu durduramazsın.
1: Evet, ama programın başında da söylediğin gibi Trossard'da her maç Beşiktaş formasından adım adım uzaklaşıyor gibi gözüküyor. Herhalde Beşiktaş'tan önce kapacaklar gibi duruyor Trossard'ı da.
0: Yok, Trossard'la alakalı pürüz yok. %95 bitirdi gibi. Oyuncu da kabul etti. Sadece imzaya kaldı iş. Elendiği anda Beşiktaş imzaya atacak Trossard'la.
1: İşi bitirdi diyorsun yani. Ama tabii şu an performans, üst düzey bir performans sergiliyor yani. Acaba dedim başkaları
0: Beşiktaş
1: devreye girer.
0: Beşiktaş erken anlaştığı ve erken bitirdiği için şu anda bir pürüz gözükmüyor. Ha, son dakika ben gelmiyorum diye bir şey yokuşa sürerse ayrı. Ama şu anda bir pürüz var gibi durmuyor.
1: Evet, yani geçtiğimiz sezonda Premier Lig'de 50 maça çıkmış. Çıktığı 50 maçta da 19 gole doğrudan abi katkı vermiş.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a gelirse işler bir hayli değişebilir. Şeyi de sorayım, evet, sana. Arjantin-Mısır mücadelesini de sorayım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun orada?
0: Arjantin açısından bu turu geçebilirse bence Yeşil Buradalar maçından daha az zorlanır. Ama Arjantin çok Messi üzerinden gittiği için, evet, çok takım oyunu oynuyorlar. Tek vücut gibiler ama çok Messi üzerinden gidiyorlar ve 39 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçtiğimiz turnuvalarda mutlaka bir tane daha oyuncu çıkarırdı. Mesela Nico Paz'dan hiç yararlanamadı. Geçen turnuvalarda Di Maria'dan mutlaka katkı alırdı. Mesela Copa Amerika'da, Dünya Kupası'nda, mesela geçen Dünya Kupası yarı finalde maçın adamı oldu, finalde gol attı. 2018'de golleri var. Yani Di Maria katkı veriyordu. Şimdi Messi dışında gol katkısı aldıkları oyuncu olmadığı için, Lautaro Martinez'den katkı alamadıkları için ve Messi üzerinden gittikleri için ve birçok oyuncu şut atma pozisyonunda olsa da hep Messi aradığı için bu sıkıntı, bu mesela hadi Mısır'ı da geçtin, Fransa'ya karşı, İspanya'ya karşı falan çok sıkıntı yaşarsın.
1: Evet, son olarak da Sergin hocamın Haaland'ı beğenmemesiyle ilgili senin yorumlarını alabiliriz istersen.
0: Yani Sergen Hoca sağ olsun Haaland'ı Norveç'e Dünya Kupası aldıracak. Yani ne diyorsa ters çıkıyor hocam. Ya da Haaland'ı artık Dünya Kupası'nı alırsa artık Norveç tarihini falan da değişecek Sergen Hoca. Ne dediyse zaten ters çıktı sağ olsun. Adam 7 gol. Adam Brezilya'yı tek başına yedi. Yani bende yok dedi herkes. Dünyada var olmaya başladı. Sağ olsun Sergen Hoca. Enteresan bir durum.
1: Evet, yani Haaland da çerçeveyi gördüğü anda hani amiyane tabirle o topu soku veriyor, hani ne olduğunu anlamıyorsun bile. Senin de söylediğin gibi Brezilya maçı tam bir örnekti diyelim. Seni de çok fazla yormak istemiyorum abi. Son olarak, son dedik ama yani orada olan bir tane hani Beşiktaş'taki son durumu da alıp hani böyle bir toparlama çekip sana veda edebiliriz. Şu an kamptasın çünkü sen de. Zaman zaman kopukluklar değişiyor.
0: Evet, bizim 5. günümüz. 5. 7. günü. Biz 3'ünde geldik. Yarın döneceğiz inşallah Ömer'le beraber. Çok güzel, çok verimli bir kamp geçiyor. Biraz sıcak ama. Bu biraz zorluyor. Ama dediğim gibi Beşiktaş iyi yolda, iyi transferler yapıyor. Bu sene ligde var olursa bu Fenerbahçe'de Galatasaray'ın işine gelecek. Artık keyifsiz bir ligdir, keyifli bir lig olacak. Bunları bekliyoruz Cihan'cığım.
1: Teşekkür ediyorum abi. Dikkat edin kendinize. Kolaylıklar size.
0: Ben teşekkür ediyorum sana. Yayınlar.
1: Görüşürüz, diyorum. Sağ olasın. Evet, çok zorlu şartlar altından Atakan Kurt bağlandı. Tabii işin esprisi, o da Beşiktaş kampında çalışıyor. Arkadaşlarıyla beraberler. Oradan da zaman zaman böyle ses biraz gidip geldi. Ben de çok tutmak istemedim kendisini. Biz devam ederiz böyle gidebildiğimiz yere kadar. Ben Galatasaray taraftarıyım demiş. Duran transferi konusunda çok ön yargısı olan bir taraftarım. Transferin olmasını açıkça istemiyorum. Yani bir transfer sürekli süslenip püsleniyorsa bir sebebi vardır. Fenerbahçe'den intikam almak için geliyor vesaire deniyor. Bence böyle bir transfere ihtiyaç var mı? Talişka'yı ister misiniz demiş. Yani ben de çok John Duran'ı beğenmeyen bir ismim. O intikam olayları farklı şeyler. Ya o Galatasaray

yorumcuların söylediği şeyler ki ben de Galatasaraylıyım. Öyle pazarlarsın ya. Bu işler genelde öyledir. Oyuncuyu bir şekilde pazarlaman lazım. Hem bu işte 10+4 kuralı var ya. O olduğu için bir de böyle maaş bütçesi de düşük olduğu için bu noktada hani alınabilecek en iyi isim diye düşünülüyor. Ama işte ben de senin gibi düşünüyorum disiplinsizlik konusunda İstikrar abidesi. Hani şey ya bu adam Şampiyonlar Ligi'ne tırnak içinde argo bir tabir takmamış bir adam. Hani Şampiyonlar Ligi için gelecek falan biraz zor. Hani bir yıllığına kiralanmış. Hayırlı olsun, ben öyle duydum. Hani opsiyon detayları falan konuşuluyor. Hala bir resmi açıklama gelmedi değil mi John Duran'la alakalı? Ben kaçırdığımı bilmiyorum ama işte artı 4 kuralına uyması, ligi tanıması, hani yeteneği, yapabilecekleri. Hani bunları üst üste koyduğunda Galatasaray açısından fırsata çevrilebilir gibi duruyor. Ama tek şartla mesela. Osimhen'in tek alternatifi olmamalı. Hani tut gibi yanda kafası attı, bir hatlar yedi ve kulüple tek taraflı sözleşmesini feshetti diyelim. Sonra Galatasaray sıkıntı yaşar. Yanına bir adet de bence yerli bir santrafor gelmeli diye düşünüyorum. Ama yani ilk günkünden uzak mıyım dersen ilk günkünden bir tık daha yakınım John Duran transferine. Çünkü anlatılanlar var, işte konuşulanlar var. Herhangi bir disiplin problemi çıkardığında sözleşmesinde onunla ilgili maddeler konulacağı söylendi. O detaylar gerçekleşirse hani o ön yargılarımı bir tık yıkacağım. John Duran Galatasaray'da diğer takımlara göre daha iyi olan ciddiyet sorununu aşırı bozar. Bir iki maç bakmışsın kurtarmış. Üçüncü maç takımın yıldızı benim havasıyla Okan Buruk'a ters köşe yapar demiş Ahmet Bozok. Desene Sergen Hoca'dan bir şey olmaz, şampiyon olur anca demiş. Ya işte şey oldu artık Sergen Hocam, ne derler hani. Dile düşmek var ya, dile düşersin artık, şimdi adın çıkar 9'a inmez 8'e, öyle miydi artık? Öyle oldu. Yani Sergen Hocam bir yorum yaptığında artık iki kere düşünmesi gerekiyor gibi gözüküyor. Aslında yani Sergen Hoca'yı ben dün de söyledim ya, benim tarzım oyuncu değil demeye çalışıyor. Diğer yandan da şunu söylüyor, Lukaku tam benim oyuncum diyor. Yani bazen anlamak zor gerçekten. Hani bu oyunculara Haaland benim tarzım değil diyor, Lukaku tam benim tarzım diyor. Sergen Hoca'nın asıl tarzı bence Mbappe. Hani biraz daha kıvrak bilekleri olsa tam diyecek, yani şey diyecek, yani Mbappe bana alın diyecek, ama o noktada tabii öyle bir ihtimal de olmadığı için ben çok takılmıyorum ya. Yapmış işte bir hata, herkes çıkıyor bir yere yorum yapıyor. Bazen böyle sert yorumlar yapmamaları gerekiyor insanların. Hocanın sıkıntısı o. Yani o fikirleri tartışmasız gerçek sanıyor. Hani bir şeyi savununca da böyle ölümüne savunmaya devam ediyor. Bir kere de böyle hatasını kabul etse ben bir tık şaşıracağım. Hala geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder'i savunuyordu mesela. Bu eksikliği var hocanın, anladın mı? Takıldın mı takılıyor yani. Cihan Sanchez gider mi? Vallahi Sanchez giderse Galatasaray çok büyük bir hata yapar. Yani şu an şimdi bu söylediğimi komik bulacaksınız. Hani belki ya hadi kardeş radyo değiştirebilirsiniz. Ama şu an yaşı gelmiş, refleksleri zayıflamış Van Dijk'tan ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'nda şov yapıyor, herkesin gözü üstünde. Hay bu adamın mesela şimdi hiç Galatasaray'da olmasın Davinson, herkes derdi ki ya bu stoperi alalım, müthiş stoper falan derdi. Ya adam konsantre olduğunda tam bir elit stoper. Hani zaten konsantrasyon kayıplarıyla toplumda yaptığı hatalar sayesinde Galatasaray Davinson'u alabildi. Bu noktada yani gerçekten ben Galatasaray'ın bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazen böyle çok da isimlere takılmamak lazım. Evet, Van Dijk ütopik bir stoper. Müthiş işlere imza atmış. Liverpool'da yıllarca hizmetler etmiş, milli takımda da güzel işleri imza atmış, ama hani elinde böyle Sanchez gibi bir isim varken de hani Sanchez'den çıkıp da Van Dijk'ı almak, bilmiyorum yani, belki benim gibi düşünenler de vardı yani. Müthiş yetenekli, atletik, anladın mı? Atletik stoper bulmak çok zor yani. Genelde stoperler biraz daha böyle kaskal, ağır kalıyorlar. Güçlü bir stoper, hani bir o kadar da savruk, tamam, buna bir şey demiyorum, savrukluğu var. Hani mentalinde falan zaman zaman sıkıntı var. Bazen böyle riskli hareketler yapıyor. İşte Galatasaray önde olduğunda gereksiz özgüven yapıyor. Bu ona sıkıntı yaşatıyor, ama milli takımda bunu yapmıyor mesela. Çok soğukkanlılığın verdiği hatalar sebebiyle bunlar olabiliyor. Sayın Federasyon Başkanı televizyonda bir programa çıkınca hep çanak sorular soruluyor. Neden doğru dürüst bir basın toplantısı yapmıyor? Montella Osmanoğlu ilişkisi de çok mide bulandırmaya başladı. 60 küsür şut çektik diye milleti enayi yerine koyuyorlar. FAS 2022'de yarı final, şimdi de çeyrek finalde.
Biz hala 2002 masallarını dinliyoruz demiş. Ne diyeyim yani, imza adamlar üstüne koyarak gidiyor. Biz de üstüne koyarak gidiyoruz ya, öyle düşün. Yani biz de 2030'da gruplardan çıkarız, tamam mı? Ondan sonra 2034'te işte belki bir oradan son 32 falan yaparız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ha gayret. Bir ömür yetiyor bizim gelişmemize, böyle bir 80 yıl falan lazım. Sergen Yalçın, benim Denizli'ye attığım golü Mbappe 50 kere denese atamaz demiş Mirza. O Denizli golünü zaten çok anlatıyor Sergen Hoca her fırsatta. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Kimleri alıyor, kimleri almıyor. Ya bu Dünya Kupası var ya, şu an oyuncular da kararsız. Kulüplerde çok fazla kıpırdamak istemiyor bu Dünya Kupası sürecinde. İşte kupada oynamayan oyunculara yönelenler var. Kupada oynayanları da zaten büyük takımlar tak diye transferini açıklıyor. Zaten adam büyük kardeşim, beni Madrid istemiş. Madrid'den ötesi mi var, ben kupayı niye bekleyeyim ki diyor. Gidiyor Madrid'e transfer oluyor. Diğer oyuncular da birazcık beklemede şu an kupa için. Ne demiş? Can Mert Hakan'ı da alsa diyor. Vallahi Fenerbahçe Mert Hakan'la sözleşmeyi uzattı. Öyle söyleyeyim. Asgari ücret alacağı konuşuluyor Mert Hakan'ın. Bir yıllık yeni sözleşme imzalamış Mert Hakan Yandaş'la. Şu an 31 yaşında. Mücadeleci kimliği ve çubuklu formaya duyduğu aidiyet bu kararın en önemli unsurlarından biri olmuştur şeklinde Fenerbahçe'nin açıklaması oldu. Fenerbahçe sevgisini bir kez daha ortaya koymak istediğini dile getirmiş Mert Hakan. Asgari ücret esasları doğrultusunda bir yıllık yeni sözleşmeye imza attığını duyurdu Fenerbahçe asgari ücret. Yani sonuçta bence de Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye borcu var. Hani Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a ihtiyacı yok ama zarar mı verir artık? Bedava oynaması bir oyuncunun iyi bir şey midir bilmiyorum ama hani Fenerbahçe'ye borcu var Mert Hakan'ın. Çünkü hiçbir şey yapmadı. 5 yani yıl süre boyunca kurtardığı bir maç hatırlamıyorum. Zaman zaman iyi işlere imza attı oldu. Birkaç maç, o ilk geldiği dönemleri iyi oynadı ama ondan sonra hiç yani kendini sahaya adayamadı. Biraz daha böyle şey tarafındaydı. Yani benim yetenekler var ama ben Fenerbahçe'ye gelmişim, taraftara kendimi sevdirmem lazım. Ben Fenerbahçe'nin yeni Volkan Demirel'i olayım havasına girdi ama o iş öyle olmuyor. Volkan performans veriyordu. İyi kaleciydi. Hem performans veriyordu hem Fenerbahçe'nin sevgisini kazanıyordu. Yani Mert Hakan performans vermeden bu işi yapmaya çalışınca işler biraz farklı noktalara gitti. Hani bu arada asgari ücret açıklandıysa asgari ücrettir yani bir sezon. Çünkü şöyle bir şey var, hani geçen sezon hiç oynamadım. Hani sözleşme verilmiştir asgariden. Hani bu sezon belki oynayayım demiştir baktığında. Hani mesela geldiği günden beri Fenerbahçe böyle elimin 5 parmağı kadar bir katkı vermemiştir. Evet, kazandırdığı birkaç maç var. Bakmıştım geçenlerde ya 9 puan mı ya 12 puan mı ne Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Son dakikada attığı gollerle veya Fenerbahçe öne geçirdiği gollerle vesaire. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Onun da asgari ücretle oynaması ilginç. Emeklilik prim günü geliyor herhalde. Takılıyorum yani, takılıyorum. Çocuk da kötü günler geçirdi. Kim ne olursa olsun, evet yani ben böyle insanlara çok fazla kin tutmam. O da sonuçta hapis yattı falan, anladın mı? Zor günler geçirdi. O yüzden Fenerbahçe de asgari ücreti kabul etmiş. Oynasın bir yılda. Sergen Yeraltı dizisindeki Efraim gibi hisleri kuvvetli demiş Olgun. Vallahi bilmiyorum, çok izlemiyorum dizi falan ama herhalde bahsettiğin kişi böyle altıncı hissi kuvvetli olan birisi mi? Necati Ateş, bakalım ne zaman Haaland'ı izledim alacaktık diyecek. Yunus Balyer. Değil mi, Necati hocamın da öyle bir anısı var. Biz diyor gittik diyor, Haaland diye bir çocuk vardı diyor, işte izleyecektik bunu, alacaktık hatta getirecektik falan, herkes devreye girdi diyor. Herkesin bir anısı var ama hani bir de iş bitirip anlatsalar daha güzel olacaktı. Mesela Osimhen'i Türkiye'den bir takım bulsaydı, hani belki o zaman da şey diyenler olabilir ya Cihan, biz bulsaydık adam şu an Iğdır Spor'da falan oynuyordu diyeceksiniz. Bu arada yanlış anlamasın, Iğdırlılar, Iğdır'da tebrik ediyorum oyuncuları da. Yeşilburun adalarında da güzel işlere imza attı. Hani afaki olarak aklıma o geldiği için söylüyorum. Ya başka bir takım da söyleyebilirsiniz. İşte Sivas Spor, Erzurum Spor falan, onları da söyleyebilirsiniz. Ha bir de bir şey yapalım ya. Bak biz bu oyuncuyu bulduk çıkardık da hani Avrupa'ya pazarlıyoruz diyelim. Hep bulunan oyuncuları, ya biz bu oyuncuya gitmiştik ama hani bizim kulüp bu oyuncuya bu kadar para vermedik deyip anlatıyoruz.
Bizde hikaye çok ama.

icraat yok maalesef. Beşiktaş Trossard'ı alıyormuş sanırsam. Çok iyi oyuncu eyvallah ama 31 yaşında bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğru? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşayan kulüpken hala neden bu kadar uzun kontratlar? 25-26 yaşında olur eyvallah da hiç mi ders çıkartmıyorsunuz diyor. Vallahi bir şey değil mi? Ben de böyle yaşı gelmiş insanlara genelde karşı çıkarım Ali Cemal ama ya Trossard'a karşı çıkamıyorum ya. Bak bu çocuk iyi çocuk. Ne yapacak ki 31 yaşında şimdi? Diyelim ki Beşiktaş 1+1 sözleşme önerdi. 33-34 yaşına gelince bu oyuncu da biliyor bir daha kulüp bulamayacağını, bu maaşları kulüp bulamayacağını. Ben diyor Arsenal'ın topçusuyum. Sen de Türkiye'desin diyor. Sen bana 4 yıllık verirsen, istediğim parayı da verirsen gelirim oynarım. Sen de diyorsun ki hani bu sezon performans verdi, diğer sezon performans verdi. Sonra yatışa geçecek diyorsun ama ben zannetmiyorum ya. Beğeniyorum. Dediğim gibi Atakan Kurt'a da söyledim. Yani çok yaş muhabbetine takılmaması gerektiğini söyledim. Adam 31 yaşında hani tüm ne derler kulvarlarda 50 maça çıkmış yetmemiş. Dünya Kupası'nda koşturmuş. Mesela izle bir Trossard'ı. Yani burnundan soluduğu tek bir görsel göremezsin yani. Hani bazen mesela bir de bizim milli takımı izle. Biraz bizim çocuklara da vurayım yani. Yani bazen kamera yakın çekim yaptığında... Halı sahadaki hani olur ya böyle 3 aydır top oynamamış halı sahaya çıkmış. Ya bu adam 31 yaşında zımba gibi ya. Ha şu tempoyu kaldıracak kaç tane 25 yaşında topçu gösterebilirsin ki mesela sen bizim ligimizde. Hı? Ya o yüzden Trossard'a çok kızamıyorum. Vallahi kızamıyorum. Normalde takılırım yani yaşına göre pahalı derim eleştiririm falan ama izlediğim bir oyuncu olduğu için. Hani direkt öyle olumsuz yorum yapmayacağım. Teşekkür ediyorum bu arada güzel insan. Kesinlikle size katılıyorum. Sanchez kalsın. Gider mi ya Sanchez? Ya muazzam adam ya. Bu kadar bence stoperi yani o alanı toplayan bir isim olduğunu düşünmüyorum. Bakma yani. Evet zaman zaman çok hata yapıyor. Orada da işte biraz böyle kafasına tokmakla vurmak lazım. Mecazi anlamda söylüyorum. Bak Da Vinci oyuncum sen şu labali hareketleri bırak. Bildiğin normal oyununu oyna yeter diyeceksin. Bazen aşırı özgüvenli o hataları yaptırıp goller yedirebiliyor. Tadiş işine döner mi acaba? Fenerbahçe Trossard'a yönelmesin demiş. Vallahi olabilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım yapabilir. Ben hala mesela şey yani o zaman da söylemiştim. Trossard haberleri çıktığında da söylemiştim. Ben Beşiktaş'ın bu oyuncuyu alabileceğine çok inanmıyorum ya. Hani Atakan abi de dedi işte tak kulübüyle anlaşıldı oyuncu bekleniyor falan filan diye yani. Evet ortada anlaştığına dair haberler dolanıyor ama ben çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hani Arsenal bıraksa bile bence Türkiye'ye bırakmaz. Çünkü Dünya Kupası performansı oldukça iyi. Ki Trossard'ın oynayabileceği çok fazla üst düzey kulüp var Avrupa'da. Hani evet şey diyeceksiniz üst düzey kulüp var ama bu maliyetleri verecek kulüp var mı? Verirler. Hani ne paralar veriyorlar adamlar. Yani onlar için mesela 25'ler 30'lar çerez parası. Hani anladın mı? Saşa boya adam gidiyor 30 milyon veriyor. Veririm kardeş. Arda Güler'i beden diyor 20-25'e alıyorum diyor. Arda da ne ucuza gitmiş ya. Şu piyasaya bakınca değil mi? Ya işte şey vardı. Serbest kalma maddesi vardı. Bundan sonra da akıllanmak lazım. Altından çıkardığımız oyuncuları şu serbest kalma maddesi böyle 50 milyon 60 milyon falan yapalım. Ne demiş? Ahmet Konancı güneş çarpmış. Kerem'e 35 veriyorlar dedi. Sabah. Olabilir. Tatilde mi o yine? Didim'e gitmiştir. Orada bir tane Fenerbahçeli çok yakın bir dostu var. Onun böyle bungalovları var. Orada bedavadan tatil yapıyor olabilir. O Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı yorumcular. Ya şey var değil mi herhalde? Şimdi sonuçta siz de radyodasınız, beni dinliyorsunuz. Sağ olun. Bana da çok yazan dostum var. İşte kafem var. Kardeş gelir misin? Dükkanım var. Çay içelim, sohbet edelim. Ya işte benim elektronikçim var bir gün. Muhabbet edelim falan. Ama bu yorumcular bu insanlara yapışıyorlar anladın mı? Hani nezaket yok onlarda. Evet hani ben olursa belki yolum düşerse hani insanlar çağırıyor çünkü nezaketen. Ya yani gidersin bir çay kahve içersin. Adamlar o kadar ahbap oluyor ki hani dinleyicinin yazdığına falan çöküyor anladın mı? Veya izleyicinin. Baba sen git hatta ben biraz daha burada kalayım. Ligim sezonun başlamasında çok var. Böyle bu da yetenek işi ama ya. Bunu yapmak da kolay bir şey değil. Biraz böyle şey olacaksın tırnak içinde. Özür diliyorum. Ya yüzsüz olacaksın anladın mı? O yüzden herkes yapamaz yani. Asgari ücret nedir söyler misin diyor. Kerem için mi söylüyorsun? Vallahi asgari ücret oynayacağını söylüyor. Ben diyor asgari

Ücret oynayacağım demiş. Oo, bütün Iğdırlıları karşına altın ciyan demiş. Miço haber. Yok be Miço, beni biliyorlar öyle. Aklıma o geldi diye söyledim. Çünkü çok bahis oynuyorum, Iğdır'a KG var. Beni ilk yarıda çok yatırmıştı da ikinci yarıda kendime getirmişti. Cihan'cığım, bence Mert Hakan konusunda biraz kinayi yapıyorsun gibi geldi dedi. Evet. Yani biraz değil, bayağı kinayi yapıyorum. Ya Fenerbahçe'nin Mert Hakan'la işi ne? Üzüldüm çocuğa. Ama yani artık olmaz ya. Zaten şey için kabul etmiş Fenerbahçe'de yüksek ihtimal. Yani kal yedek kulübesinde, çok da sesini çıkarma. Hani yerli 10+4 kuralı da çıktı ya şimdi. Yani ihtiyaç olabilir, sonuçta yeteneksiz bir çocuk değil ya. Sivas Spor'da yaptıklarını biliyoruz. Emre ile beraber, hatta o dönem işte Emre de Mert Hakan'da Galatasaray'a mı gelecek falan, kim kapacak kim edecek falan. Öyle kötü yeteneksiz bir çocuk değil. Yani kafasını sahaya verse iş yapar. Hani belki o geçirdiği kötü dönemlerin ardından bir şeyler düşünmüştür. Belki başka bir Mert Hakan izleriz yani. Eurodur, TL değildir. 25-26 bin euro. Atakan Kurt meşhur şort ve gözlükleriyle mi katılıyor yayına, çok merak ediyorum demiş. Vallahi ben de merak ediyorum. Beşiktaşlı yorumcularla telefon anlaşma yapmışlar herhalde. Kendilerini stüdyoda göremiyoruz. Hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi geliyor ama Beşiktaşlı yorumcuları stüdyoya davet ediyoruz. Çok fenasın Cihan gerçekten. Senin gibi bir Beşiktaşlı moderatör olmasını çok isterdim ama yok demiş. Satılmış Çınar. Mert Hakan bankaya asgari ücret yatırılır, elden 50 milyon alır demiş. Yok daha neler ya. Niye versinler ki öyle bir şey? Hani adamlar açık açık açıklamış, anladın mı? Şey olsa anlarım. Yani iyi bir futbolcu olsa, hani imaj hakkı falan yaparlar. Hani iyi bir futbolcu derken alınması gereken bir futbolcu olsa, yani derler ki bunu yapalım, imaj hakkından çözelim, ama hani açıklamış açık açık, biz diyor asgari ücret ödeyeceğiz Mert Hakan'a ya diyor. Yani bunu da Mert Hakan da kabul etti diyor. Neden 50 milyon versin ki Fenerbahçe? Mert Hakan anladığım kadarıyla kalmak için çok sarf etmiş. O yüzden. Bir de şey var. Ya bu, ben mi yanlış biliyorum, 27 Nisan'a kadar resmi maç oynama yasağı yok mu Mert Hakan'ın? Hani neden böyle bir şey yaptılar? Herhalde bu yasağı kaldıracaklarını falan düşünüyorlar. Hani kaldı ki Mert Hakan hani kaptan olarak son 2 yılda işte kaç, 320'den hesaplan, 640'te yani yarısında oynamamış. Ha, hafta içi. Ya öyle ki şey yaptım, hani dinlenme araları falan var, ligin bitmesi, geçiş araları falan, o yüzden 365'i biraz düşürdüm. Yani hatta bir bilgi daha vereyim. Yani 2024 yılı var ya, Haziran'ın 20'si. Yani o tarihten bu tarihe kadar, yani yaklaşık 2 yıl 1 aydır toplam sadece 700 dakika resmi maçta oynamış. Yaklaşık işte 7-8 maçı tekabül ediyor ve yıllık 25-30 milyon kazanmış. Ya tabii ki de asgari ücret oynayacak. Yani neye oynayacak? Daha almış alacağını. İstemiyorsa Kasımpaşa orada, Başakşehir orada. Biliyorsun bizimkiler İstanbul'u terk etmeyi sevmiyorlar. İşte kim vardı Galatasaray'da, dayı vardı, Eyüp'e geldi, oradan şeye gitti, Fatih Karagümrük'e falan gitti. Yine Emre Mor falan vardı, Arda falan var. Yani İstanbul, ya ben oynayayım, parayı da kazanayım, akşam ara sıra alemlere de akayım, ben gitmeyeyim Trabzon'a, ben gitmeyeyim Sivas'a, ben gitmeyeyim Ankara'ya. Hani zaten oynuyorum son yıllarım, az bir şey performans versem de yeter kafasıyla. O yüzden buraları seviyorlar maalesef. Mert Hakan yeteneksiz değil ama bir şey eksik demiş Kral Totti. İşte diyorum ya, belki değişmiştir ya. İnsanoğlu beşer şaşar. Bir bakıyorsun şov yapıyor yani. Ama yasağı var işte, cezası var, nasıl oynayacak? Oynayamıyor Nisan'a kadar. Kalkacak mı? Ona göre mi bir şey sözleşme imzaladılar bilmiyorum. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Agop Tekin, Dünya Kupası'ndan sonra bahis operasyonu olacaktı, var mı bir gelişme demiş. Valla şu an için yok, herhangi bir gelişme yok bahis operasyonuyla alakalı. Beklemedeler, biz de beklemedeyiz herkes gibi, bahis operasyonunu bekliyoruz. Bir saniye. Evet, bir yayınla ilgili bir şey sormuşlar, ben de ona mesaj atıyordum, aldınız umarım mesajı. Bence de Atakan da İbrahim üzülmesin, restoranından çıkmıyor. Ya onlar böyle, yani böyle. Atakan abi için bir şey demiyorum canım, isim vermedim, isim vermedim. Orada para ödüyorlardır, çünkü sürekli gidiyorlar. Beşiktaş yorumcular neden stüdyoya gelmiyor?
Murat Özen, Serdal Başkan izin vermiyor demiş. Mert Hakan bir Galatasaraylı olarak umurumda değil, istediği yerde oynayabilir. Bizim Metehan ne oldu ya, sözleşmesi fes mi edildi yoksa Mert Hakan gibi bir formül bulundu mu diyor. Sözleşmesi devam ediyor ki onun zaten. Mert Hakan'ın bittiği için böyle bir şey yaptılar, sözleşmeyi indirdiler. Onun sözleşmesi devam ettiği için bir problem yok. Onun da yasağı vardı. Can abi az önce sokakta hırsız yakaladık. Kadın bir sürü kıyafet çalmış, poşetleri doldurmuş diyor. Kıyafet mi? Şey mi, AVM'den falan mı çalmış? Ne bileyim vallahi, insanların Allah yardımcısı olsun. Bir şey söyleyemeyeceğim. Hırsızı da buradan güzelleyemeyeceğim. Da belki ihtiyacı vardır, bilmiyorum. Yayın canlı mı şu an? Canlı. Mr. Durancım canlı. Ne demiş? Bence Mert Hakan konusunda onu söylüyorsun. Peki. Cihancım, Icardi Galatasaray'a ilk geldiğinde 750 bin euro maaş alıyordu demiş. İşte tam olarak o olay öyle değil. Yani Galatasaray transfer ettiğinde, hani kiralık katıldığında, bu kamuoyunu aydınlatma platformu var ya, KAP dediğimiz yer. Hani orada da resmi bildirimlere göre maaşı 6,5-6,750 falandı yani. Ama şöyle bir şey oldu. O maaşın büyük bir kısmına eski kulübü ödedi, yani Paris ödedi. Ya hemen de şeye geliyorsun yani. Hani asgari ücret dedim ya şimdi Mert Hakan olayına. Hemen ya Galatasaray'da Icardi'ye bunu yapma. Ben bir karşılaştırma yapmıyorum ki. Fenerbahçe açıklamış asgari ücret diye. Ki hani Icardi'yi de yanlış biliyorsun. Bak bazı sayfalar var, tamam mı? Çok holigan sayfalar, böyle yanlış bilgi veren sayfalar var. Sürekli bir şeyler yazıyorlar işte. Bu Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de var. Çünkü kulübün çıkarları için, taraftarı kandırmak için veya etkileşim almak için. Sen de bunu bir yerde görmüşsün yüksek ihtimal, gelip bana yazmışsın. Hani 750 bin euro ama 6 milyonu Galatasaray'a kapa bildirdi. 6 milyonu Paris ödedi. Ya Paris Saint Germain de bunu söyledi. Bonservisini aldıktan sonra zaten 10 milyon bir maaşı vardı. O da işte tamamen Galatasaray'a falan transfer olunca, o işte 3 yıllık süreç kalıcı sözleşme falan. Ondan sonra sezonluk net işte dedi, 6 milyon 10 milyon alacaksın dedi. 700 bini oynamadı yani Icardi. Kalan parayı Paris verdi, öyle düşün. 700 bini oynar mı Icardi, gözünü yediğim ya. Abi bugün benim doğum günüm, kutlar mısın? İyi ki doğdun Mirza. Sesim de kötü Mirza be. Mert Hakan şöyle gelsin. İyi ki doğdun bu arada, mutlu yıllar kardeşim. Orada aldığı asgari ücreti ben vereceğim ona, hem de haftalık. Ya işte aynı şey değil ya. Cihan bugün Arjantin Mısır. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Ya Mısır da fena takım değil, biliyor musun? Ya şu takımlara bakıyorsun işte, Mısır, Fas, Norveç, İsviçre, Kolombiya falan. Hani ya bizim kadar futbol ülkesi mesela bunlar. Hani Kolombiya'yı falan es geçiyorum ama mesela Mısır futbol ülkesi midir, çok sever mi ya, Norveç falan, böyle İsviçre falan. Bilmiyorum. Hani bizle hiçbiri de maç yapmadı falan. Bilmiyorum yani, bir şey var ya, bizle denk gelecekti, biz onları günlerini gösterirdik. Yani gösterirdik, 5 tane yerdik. Yollarlardı bizi. Ben Mısır'ın yenebileceğini düşünüyorum Arjantin'i. Ya Mısır kapanırsa bir önceki maça dönebilir. Ama yani yeşil burun bence fizik olarak çok sağlam kaldı. Mısır ne kadar dayanabilir bilmiyorum o noktada. Hani bir Arjantin'de de şey var şimdi, kendini yıldız sanan bazı oyuncular var. Tamam mı? Onların biraz kendine çeki düzen vermesi lazım. Hani orada Alvarez'i 150 milyon euroya falan satmıyorlar. Hani Lautaro kendini bir şey falan zannediyor, tamam mı? Simeone'nin oğlu falan var orada da, Enzo'ya falan teklif götürsen. Ya diyecekler 70-80 milyon diyecekler. 70-80 derler yani. Ama bir bakıyorsun herkes 40 yaşındaki adamın ayağına bakıyor. Kime? 39 yaşındaki Messi'nin ayağına bakıyor. Ya Mısır sürpriz yaparsa çok şaşırmam. Ya Mısır... da böyle 2-3 oyuncu hariç işte çok üst düzey isim yok ama işte futbol bu, belli olmaz. Yeşilburun'da kim vardı ki? Orada da kimse yoktu. İster misin Fas kupayı alsın? Alsın valla. Niye almasın? Şşt, can dişli kırmızı çizgimizi demiş Harun. Sağ ol Haruncuğum. Mert Hakan'ı eleştiriyoruz ama adam zekiymiş. Eğer sağ dışı olaylara dalmamış olsa çoktan Anadolu takımında olurdu. Adamı tebrik etmek lazım, öngörülüymüş diyor. Bak bu da başka bir bakış açısı Ali Cemal. Hiç böyle düşünmemiştim. He diyorsun, biraz daha böyle Fenerbahçe'de şey gibi davrandı. Volkan gibi davrandı. Hani buraya kadardı denilecekti ama öyle oldu.

0: olduğu için biraz daha böyle taraftarın sevgisini kazandı ve Fenerbahçe'de kendine yer mi buldu diyorsun. Buradan hiç düşünmemiştim. Ha böyle yapmasaydı bir iki yıl sonra Anadolu kulüplerine gidecekti. Güzel bakış açısı. Ne demiş, ne demiş? 35 bin liraya şoför arıyoruz. Keşke Mert Hakan bize fazla gelseydi. Ya Sezgin, yapmayın yapmayın arkadaşlar. Mert Hakan'ın takımın kaptanı olduğunu kim söyledi? Öyle yazıyordu Fenerbahçe'nin web sitesinde Mert Hakan oynarken. Teşekkürler arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Atıkan Kurt'u biraz kısa tuttuk bugün. Öyle 25-30 dakika tuttuk kendisine. Telefonu da çok fazla çekmeyen bir yerdeydi. Az sonra Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programında sizlerle birlikte olacak. Cihan Dişli sosyal medyadan takip edin. Ben de sizi takip ederim. Yarın saat 12'de İbrahim Yavuz'la 14'e kadar beraber olacağız. Böyle bir saat falan değil. Dolu dolu 2 saat yaparız. Perşembe günü yine Yakup Çınar'la 12-14 yapacağız. Belki radyosunu yeni açanlar vardır. Yakup Çınar artık Perşembe oldu. Atakan Kurt Salı oldu. Böyle ufak bir değişiklik gerçekleşti. Yayın saatlerinde herhangi bir değişiklik yok. Normalde bugün 12'de girecektik ama o değişiklik son dakika olduğu için 13'te yayına girmek durumunda kaldık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Cuma'da sokak futbolu. Solo performans ve sizler.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Emre Tile ve ardından Ufuk Kağan Karacan, bir AKE analizi sonrasında birlikteyiz. Yeni bir günün sabahındayız. 7 Temmuz bugün, günlerden salı. Normalde Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Ne oldu? Ahmet Konanç'la başlayacaktık. Olmadı mı? Olmadı. Şundan dolayı olmadı. Biliyorsunuz bir zirve yapılıyor Türkiye'de. 32 devlet başkanı, 100'e yakın bakan ve çok sayıda diplomat katılıyor NATO zirvesine. Bugünkü program dolayısıyla belli noktalarda Ankara'da idari izinli sayılan isimler bile var. Biz de Ahmet Konanç'ı NATO zirvesi dolayısıyla bu bölgelerden uzaklaştırdık ve tatile yolladık. O yüzden güvenlik gerekçesiyle etrafı gerginleştirmesin, olay çıkmasın falan diye değil tabii. Dur bir dakika. Bunu ona söylemek istiyorum. Ahmet Konanç'la bir bağlantı kurmak istiyorum. O da abi dedi, biz şimdi tam dedi şey yapıyoruz dedi. Kahvaltıya iniyoruz dedi ailece. Onun sonrasında beni dedi 11-11-20 gibi 10-10-20 gibi arayabilir misin dedi. Ben de hay hay dedim.
2: Alo.
1: Yani evet. onun sonrasında ben öyle dedim ki 10-20 gibi ararım ben seni dedim, kahvaltıya gidiyorum dedi ama kahvaltısı 5 dakika sürdü. Büyük ihtimalle beğenmedi, büyük ihtimalle kahvaltı alanından da uzaklaştırıldı NATO zirvesi kapsamında. Orada hani Ahmet Bey size özel bir kahvaltı vereceğiz, şu an sizi alamıyoruz. Büyük bir ihtimalle sizin daha tostunuz olmadı, sizin için daha yeni yeni yumurtaları poşeliyoruz falan dediler. Ahmet günaydın, iyi tatiller.
2: Günaydın Doğan abi, nasılsın? Herkese selamlar, sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Güzel yerlerde olan sensin.
2: Ya buralar hakikaten çok güzel. Memleket hakikaten çok güzel. Yalnız çok sıcak be abi.
1: Dön o zaman. Yani o zaman madem bu kadar şikayetçiysen dön o zaman. Ben sana ne bileyim ben Norveç'ten, Danimarka'dan, soğuk yerlerden bir yer ayarlayayım yani.
2: Dönmeyeceğim. Keyfim benim değil mi? Dönmeyeceğim.
1: Abi insan tatile gidip çok sıcak diye şikayet edebilir mi ya? Normal bir insan bunu yapabilir mi Allah aşkına, lütfen ya.
2: Abi normal bir insan olmadığımız için anormal konuşuyoruz. Çok güzel buralar. Havası, suyu. Biraz Akyaka'da kaldım. Akyaka'da cumartesi pazara denk geldi. Yoğunluk, ama tabii yoğunluk da güzel, insan da güzel. Bazen

0: insan istiyorsun, bazen insan istemiyorsun. Benim öyle bir psikolojik duruma denk geldi. Güzel oldu, kalabalıktı Akyaka. Bir tekne turu yaptık. Buradan Akyaka'da Terzioğlu teknelerine Ziya Kaptan'a selamlar.
1: Buradan da bir tekne nasıl bedavaya getirilir bunu öğrenmiş olduk sevgili dostlar. Daha doğrusu 4 koya uğrayacak olan tekne Ahmet sayesinde 7 koy birden nasıl geziyordu? Evet, koy koy gezmeye devam ediyor Ahmet. Buyurun.
0: Yok yok, tabii ki paramızı verdik canım. Ziya Kaptan'a selam olsun. Ve Akyaka çok güzel bir yer. Ben Akyaka'ya ilk 2007'nin Haziran'ında gitmiştim. Bundan kaç yıl olmuş abi? 19 yıl önce. Akyaka küçük bir yerdi. Daha az insan vardı. Şimdi tabii Akyaka, sen bilirsin buraları. Sakar geçidinden aşağıya inerken geçidi, o virajları tam bitirmeden sağdan tık diye girebildiğim bir yer. Hı hı. Tek bir girişi çıkışı olduğu için de haliyle çok yoğun oluyor ama kolay girilebiliyor. Dolayısıyla büyümüş. O kordon boyunu Ottoman Otel'e doğru büyütmüşler. Hı-hı. İşte insanlar, her bütçeden insanlar kendi bütçelerine uygun konaklama yapabiliyorlar. Doğa, cennet, tekneye biniyorsun, işte gezdiriyor seni. Su altı mağaraları diyor, işte lacivert koy. Lacivert koy demesi, derinlikten ötürü lacivert, muazzam bir yer. Gidiyorsun Sedir Adası'na, Kleopatra Adası, hikayesini biliyorsunuz. Mısır'dan sevgilisi Kleopatra için getiriyor işte o zamanın komutanı kumları. Tabi o kumlar koruma.
1: Onun kim olduğunu biliyor musun? Kim aşık ona?
0: Kim aşık onu bilmiyor. Orasını bilmiyor. Orası çok umurumda değildi. Ben sadece oraya gitmek isterim.
1: Allah razı olsun. Kumları getirmiş diyorsun yani. Daha Nil Nehri'nden gelen kumlardan bahsediyorsun. Onu bak Kıbrıs sahillerine getirmiş. Onu Dikili Kalem Adası o taraflara getirmiş. Kleopatra yerinde duramamış. Oradan oraya gittiğinde arkasından kumla devam etmiş. Toprağı bol olsun. Kumu da bize kalsın Kleopatra'nın. Öyle bir kadınmış yani. Hani o kadar enteresan ki Büyük İskender döneminde yaşanıyor bunların hepsi.
0: Bir de biz şimdi gidiyoruz oraya. Arkamda bir hanımefendi konuşuyor. Ya işte Kleopatra, Sedir Adası falan. İnsanlar diyor herhalde tarihe aşina. İnsanlar diyor böyle Kleopatra falan deyince diyor çok güzel bir kadın hayal ediyorlar diyor. Halbuki Kleopatra diyor çirkin bir kadınmış diyor, tamam mı?
1: Evet, klasik bir kadın yorumu. Kadınların kadınlar karşısında yapmış olduğu yorum.
0: Ben öyle düşünmedim ama acaba dedim gerçekten çirkin mi diye. Yani güzel hikayesi olan bir yer. Gittik tabii, orası da çok kalabalık. Pazar günü abi. Orası Marmaris'e bağlı. Bizim olduğumuz yer Ula'ya bağlı sanırım Akyaka. Hı hı. Ondan sonra çok güzel, yoğun, müze kartla giriyorsun. Yani uygulamadan indiriyorsun bir tane müze kart. Müze kart satın alıyorsun işte hangisi uygunsa. Onunla giriyorsun, ücretini bir an onunla ödüyorsun falan. Düşük bir ücret oluyor onu müze kartı yapınca. Oradan da bir Datça'ya geldik. Burada bizim her zaman kaldığımız bir yer var. Handanlı Öztan'ın yeri. Hı hı. Küçük bir butik bir işletme. Hikayelerinden de görebilirsiniz. Kapıda tavşanlarımız var, kaplumbağalarımız var. Ben abi esasen memleketimin her tarafını çok seviyorum yani, ama Datça'yı başka seviyorum. Çünkü Datça iki şekilde gelebiliyorsun. Ya Marmaris'ten o zorlu ama manzarası güzel, virajı bol yolu aşman lazım. Bunu herkes tercih etmiyor. Ya da Bodrum'dan Datça'ya feribotla geliyorsun. Bu da 2 saat falan sürüyor. O da çok kolay bir yolculuk değil. Yani sonuçta küçük bir feribot, altta arabalar sıkış sıkış. Ama bu benim hoşuma gidiyor. Neden? Yolu zor, deniz yolu zor. Dolayısıyla her an atıyorum Marmaris kadar dolmuyor. Ben şimdi Akyaka'dan Marmaris'e geçiyorum abi. Oradan Datça'ya geçeceğim.
1: Güzel.
0: O Çetlikbeli geçidi var ya. Hı hı. Orada bir yerde Marmaris'i görmeye başlıyorsun. Abi Marmaris ne olmuş biliyor musun sana? Hatta gelirken konuştuk onu. O sahil şeridi evlerle dolmuş. Böyle yukarıdan gördüğüm manzarayı anlatıyorum sana. Arkadaki ovaya doğru gidebileceği son noktaya, son santime kadar ev olmuş. Yetmemiş dağlara, tepenin bir tanesine mahalle yapmışlar. Böyle hani eskiden insanlar kaya mezarları falan yaparmış ya, böyle dağlara ev yaparmış ya da falan filan. Ay yetmemiş, böyle Marmaris dolmuş, taşmış. Tepelere falan böyle yani kuş yuvası gibi evler yapmışlar, mahalleler yapmışlar. Bunlar benim tercihim.
1: Zaten onlar da işte kuşlar gibi göç yollarındaki yerlere öyle yapmışlar. Büyük ihtimalle orada sadece belli bir dönem geçirdikleri için hani hafif burada kalacağız, çok da büyük bir şey yapmanın anlamı yok. Burada gelip konaklayacağımız bir yer olsun, zaten yatmadan yatmaya diye düşünmüşler. Öyle küçük evler yapmışlar. Fazla masrafa da gerek yok demiş büyük bir ihtimalle yapan kişi.
0: Yani izlenimler biraz hani böyle izlenim gibi yapmaya çalışıyorum girişi. İzlenimler bu. Datça'ya gelelim abi. Datça benim number one'ım abi. Kesinlikle daha salaş, daha güzel. Her bütçeye uygun yerler var. Yani buradaki koylar işte Bük diyorlar. Kızılbük. Hemen yanında Hayıt Bükü. Biraz ötede Ova Bükü. Biraz ötesinde Palamut Bükü. Ve dünyanın bence en güzel noktası Kinidos. Kinidos. Keşke İngilizler buradan çalıp götürdükleri aslanımızı da geri verseler. Biliyorsun değil mi? Oradan aslanı çıkarıyorlar. Aslanı Londra'da sergiliyorlar. Muhteşem bir yer tarihiyle. Bir tarafı Kinidos'un Ege ve Akdeniz'i ayırdığı söyleniyor. Hı hı. Sağ taraf, yani denize doğru baktığında, arkana Datça'yı aldığında sağ tarafı Ege kabul ediyorsun. Sol tarafı Akdeniz kabul ediyorsun. Böyle muazzam bir yer. Çok seviyorum burayı. Kargı koyu çok güzel, merkezi çok güzel. Eski Datça mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Allah herkese görmeyi nasip etsin abi.
1: Oradan imkanın varsa ya Girdap koyuna doğru ya da Kinidos'un ilerisinde Deve boyunu fenerine doğru gidersen orası çok keyiflidir.
0: Girdap mı diyorsun, Kırdap mı, ne diyorsun?
1: Gıyrap koyu diye geçer aslında. Ama orada halkla Girdap koyu diye şey yaparlar, sanki böyle bir akıntı varmış gibi, ama Gıyrap koyu diye geçer. Orası da çok iyi. Hmm.
0: Yalnız gazozlar çok pahalı. Buradan Datça esnafına sesleniyorum. Bir tane abi bal bademli Datça gazozu 53 lira. O da böyle.
1: Ya bir tane gazoz firması var. Bütün radyo şeycilerin, spor yorumcuların önüne koyuyor zaten 5-6 tane. Onlardan alsaydın ya, bir koli götürseydin ya oraya.
0: Abi şimdi olur mu? Buraya gelince Datça gazoz içeceksin. O 52-53 lira da ne biliyor musun? Büyük bir marketten 30'lu koli aldığında tanesi 53 liraya geliyor. Hmm. Merkeze git bir tane tek al mesela 70 lira falan, mesela 70-80 lira bir gazoz. Küçücük bir gazoz. Lütfen bize geçirmeyin gazozdan. Gazoz çok pahalı abi.
1: Peki şimdi pahalı olanlara gelelim. Greenwood da pahalı bakalım diyorlar. Oluyor mu?
0: Doğan abi, şimdi Greenwood konusunda çok iddialıyım. Biz Greenwood'u anlatırken, konuşurken, abi biz biraz işi böyle şey yapıyoruz ya, böyle magazine vuruyoruz, espriye vuruyoruz ya. Hı hı. Bazıları ciddiye almıyor, tamam mı beni?
1: Neden acaba? Beni de şaşırttın şu an.
0: Neyse. Ben dedim ki kardeşim, Greenwood'la Aziz Yıldırım da ilgileniyor. İşte görüşüldü. İşte o gün isim vermedim, artık verebilirim. Ömer Topbaş, Özgür Özaktaş Aziz Yıldırım tarafına bilgi verdi. Hı hı. Çünkü onlar görüştü, etti. Yok dediler, Aziz Yıldırım tarafında Greenwood yok. Dedim ki var. Neyse sonra Greenwood inandılar artık. Herkes Greenwood'u yazmaya başladı. Bu sefer dediler ki para yok. Bu yönetimde para yok. Ya kardeşim, ben yönetimin koruyucusu değilim. Benim öyle bir gücüm de yok, öyle bir misyonum da yok. Ama para var. Bu yönetimde para var. Daha gelir gelmez 50 milyon ödediler. Ödeyecekler. Bir yılına geldiklerini bilmiyor mu bu adamlar? Bilmeden mi geldiler? Kendilerini niye ateşe atsınlar? Şimdi herkes para yokudan da vazgeçti, farkında mısın? Artık para yok muhabbeti bitti. Tamamen artık Greenwood oluyor. Greenwood'la ilgili işte ödeme takvimi üzerinde görüşülüyor kısmına geldi.
1: Greenwood'la ilgili çok enteresan bir bilgi paylaşayım mı sana?
0: Lütfen.
1: Greenwood Marsilya yönetimine diyor ki, ya artık çok kastınız, yeter artık, bir cevap verecekseniz verin. Biz her şeyi anlaştık kulüple. Aynı zamanda artık ayrılmamı gerçekten ciddiye almıyorsanız ben size bir şey daha yapayım, belki anlarsınız deyip evinin anahtarını Marsilya kulübüne bırakıyor. Diyor ki alın anahtarı, buyurun anahtar sizde kalsın diyor. Herhalde buradan net bir şekilde anlamışsınızdır ne demek istediğimi diyor. Ben diyor Marsilya'da kalmak istemiyorum artık diyor.
0: Yani çok şeyle adammış, cesaretle adammış. Benjamin Toşak'ı anladığımız anlardan geçiyoruz abi.
1: Evet.
0: Helal olsun. Bunun aynısını biliyorsun Kerem Aktürkoğlu yapmıştı. Uçak bileti alıyor İstanbul'a. Diyor ki Rui Costa'ya gidiyor. Ben sıkıldım diyor. Bak uçak biletimi aldım diyor. Ne yapacağınız, ne ceza vereceğiniz umurumda değil diyor. Ben gidiyorum diyor, anlaşın diyor. Öyle geliyor. Greenwood'un bu evin anahtarını bırakması da büyük bir hareket. Ya şöyle bir şey, Doğan abi. Tamam, Fenerbahçe'de alacağı para 10 milyon 11 milyon euro seviyesinde olacak. Tamam, Roma 5,5 milyon euro veriyor. Arada fark var.

Eyvallah. Ama kardeşim, adam para için hareket ediyor olsa Arabistan'a gider 20 alır. Anlatabiliyor muyum? Bu çocuğun Fenerbahçe'yi bu kadar istemesi bence Fenerbahçe ile arasında bir bağ kurdu çocuk. Olur bazen. Hani bazı adamı ilk anda görürsün, hiç sevmezsin. İtici gelir ön yargından ötürü veya başka bir şeyden ötürü. Bazen bir adamla bir konuşursun. Aa dersin, ne iyi adam mesela. İlk seni o şey Eşref iyi saatine denk gelir. Beraber yol yürürsün yıllarca, değil mi? Olur böyle şeyler. Bir şekilde bir yerde Allah, tamam mı, Fenerbahçe ile Greenwood'un enerjisini denk getirdi. Üstelik anlaştığı Hakan Safi seçimi kazanamamasına rağmen çocuk arıyor, diyor ki ben diyor mevcut yönetimle de çalışırım. Fenerbahçe beni yine almayı düşünmez mi? Yani Greenwood'un bu hareketi çok büyük. Bir de insanlara yani gerekirse yalvarmak gerekirse yalvarıyorum. Diyorum ki bakın şunu iyi düşün, iyi tartın. Bu çocuk İngiltere'de bu adli olayları yaşamasa şu anda 150 milyon euroya alamazdım. Bugün İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'ndaydı. Çatır çatır oynardı. Ve bu çocuğu almaya para yetmezdi. Bu bir fırsat, bu bir kısmet. Bence Aziz Yıldırım da çok kısmetli bir adam. Şansı yaver gidiyor. 50 milyon euro gibi bir bedelle Greenwood'u alacaklar. Ve gelmek isteyen bir dünya yıldızı. Yani şöyle düşün. Bir tane yıldız topçu alıyorsun Avrupa'dan. Roma da istiyor, Atletico da istiyor. Sen çok para verdiğin için, para verdiğin için sana geliyor sadece. Ama kafası burada değil. Var böyle örnekler. Ama bu çocuk kafasıyla yüreğiyle geliyor abi. Fenerbahçe'nin tarihine geçecek bir transfer olacak. Allah sakatlık vermesin. Dün burada ha bak çok güzel bir hikaye daha anlatayım sana. Burada şey var abi. Kızılbük var. Gabak koyu diye geçiyor adı bir de burada. Gabaklar koyunda bir tane garson çocuk var 15 yaşında. Yanıma geldi. Ahmet abi hoş geldin. Şey hoş bulduk falan. Dedi ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum abi dedi. Okuyorum dedi. Burada dedi 3 ay çalışacağım dedi. Sonra Menteşe'ye döneceğim dedi. Muğla Menteşe'den 2-3 arkadaş gelmişler. Fenerbahçeli çocuk. Dedim ki o bana tabii soruyor. Greenwood'u soruyor. Ben de ona sordum. Ben insanları dinlemeyi çok severim. Önce dedim ki Greenwood'u izledin mi? Düzenli izledin mi? İzledim abi dedi. Ben dedi Marsilya'da onu izliyordum dedi. Getafe'yi bilmiyorum ama dedi Marsilya'da izliyordum dedi. Hah dedim yakaladım. Ne diyorsun dedim. Abi o kadar güzel bir tabir kullandı ki çocuk. Dedi ki bizim dedi abi yıllardır dedi. Bak bu da 15 yaşında bir çocuk ha yıllardır diyor. Artık ne çektiyse çocuk şampiyonluk özlemi içinde, tamam mı? Yıllardır diyor, yıllardır. Yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yoktu dedi. Allah'ım tanıma bak, ifadeye bak. Yani bunu bir spor yorumcusu söylese kesitlere, editlere düşer. Dedi ki yargı dağıtan bir kanat oyuncumuz yok. Bu o dedi. Greenwood dedi yargı dağıtacak. Bir de dedi çok bencil diyorlar dedi. Alveri çok yapıyor bu adam dedi. Bencil falan değil. Hani topu iyi kullandığı topla kendisi bir iki adamı geçip şeye doğru içe doğru böyle delerek koşu attığı için topu aldı vermiyor diyorlar. Bencil diyorlar dedi. Ama da o bencillikten değil yetenekten geliyor dedi. Şimdi bunlar hep güzel doneler, olumlu doneler. Bakıyorsun abi bu çocuk eğer Marsilya'da tesadüfen başarılı bir sezon yaşadıysa 30 golemini etki etmiş. Bir önceki sezon Getafe'de hem de Manchester'dan, İngiltere'den istenmeyen adam ilan edilerek kovulduğu günlerden sonra Getafe'de de çok iyi sezon geçirdi. Hatırlıyorsun değil mi? Getafe'den sonra Marsilya'ya verildi. Bir de bu çocuğun tabii bonservisinin hemen hemen yarısı Manchester United'da Doğan abi. Şimdi bu adamı 26 milyon euroya almış Marsilya. Sana satacak bonus da 55'e. Şimdi buradan 26'yı çıkardığın zaman adamın elinde kalacak yaklaşık 30 milyon. Bu 30 milyonun 25 milyonunu da kardan değil total satıştan yarısı diye Manchester anlaştığı için bir daha verecek onlara. Adamın elinde kalacak 5 milyon. O 5 milyonu da şeye sayacak. Yani buraya kadar saydığım bütün paralar Manchester'a gidiyor. O 5 milyonu da kalan 5 milyonu da Marsilya geçen sene bu adama verdiği maaşa sayacak. Yani Marsilya diyor ki kardeşim ben bu adamı vereyim. Bu adam normalde benim tutmam gereken çok önemli bir adam. Ama diyor Manchester'a verdiğim ve vereceğim bütün parayı çıkarayım. Geçen seneki maaşını da çıkarayım. Sıfıra sıfır elde var sıfır olsun. Bari eksi yazmasın diyor. Kendi açılarından mantıklı. Fenerbahçe de burada çok iyi bir pazarlık yaptı. Burada yalnız abi bir yerden top direkten döndü onu söyleyeyim. Roma buralara çıkamazdı ama Atletico çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Atletico daha zengin, daha rahat, eli rahat bir kulüp. Allah'tan Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in'i tercih ettiler.
ve onunla

0: hepsi bitirdiler. Yoksa Lukman'da olduğu gibi Atletico bu işi de bozabilirdi, oyuncunun aklını çelebilirdi. Burada da bizim için olumlu anlamda top direkten döndü.
1: Ya şöyle söyleyebilirim, sen deminden beri anlatıyorsun, ben de hiç araya girmeden seni dinledim dikkatlice. Greenwood'da öyle bilgiler verdin ki sanki Kadıköy, Acıbadem, Bostancı, Kazasker o taraflar.

0: Brezilya'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Bu Roma da olabilir, bu Fenerbahçe de olabilir, bu Napoli de olabilir. Neyse artık hangi kulüp çok fazla talep gösteriyorsa oraya Marsilya'dan gitmek istediğini söylüyorum ben. Bir kere o bilgiyi vereyim. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var. Bu bilgiler paylaşılıyor. Sistemle ilgili İsmail Hoca'nın da İngiliz basının da yazdığı bir Watkins olayına dönmüş durumda. Bu Greenwood olup da mı Watkins üzerine olacak, Watkins olmazsa mı Greenwood olacak kısmına dönebilirim. Biraz o açıdan bakmak lazım. Bu arada hayır, şöyle de bir şey söyleniyor.
1: İkisi birden birbirinin ikamesi değil, ikisi de hedef.
0: Hayır, sistemi ona göre belirlemek. Yani Vedat Muriç, Watkins ikilisini kullanmak, forvet hattında elindeki kanatlar üzerinden onları beslemek mi? Yoksa Vedat Muriç'in yanına bir forvet bulamayıp Greenwood üzerinden yalancı bir forvet gibi iyi bir kanat oyuncusu mu almak? Anlatabildim mi?
1: Abi şöyle, Vedat Muriç'le oynadığın zaman biraz daha pivot santrfor özellikleri olan, geride bağlantı da yapan ama bağlantıyı yaptığında koşuyu hızlı atmayan, bağlantıyı sağlıklı yapıp sağına soluna verip ağır ağır ileri giden bir forvet modeli yaparsın, kanatları çalıştırırsın. Oli Watkins olduğunda işte Premier Lig temposu, geçiş oyunu konusunda başarılı, arkaya sarkan oyuncu. Böyle olduğunda Fenerbahçe geriden daha hızlı çıkar, orta sahada bağlantı yapmasına gerek kalmaz. Hatta Oli Watkins de Greenwood kadar olmasa da topu taşıyabilen, bağlantı yapmaya gerek olmadan kendi o derin koşusunu sırtını kaleye döndükten yüzünü kaleye döndükten sonra yapabilen bir oyuncu. Yani ikisi de sana bir taktik zenginlik getirecek forvet olur. O yüzden Grassi değil Oli Watkins olursa Fenerbahçe açısından bir taktik zenginlik olur. Zaten şu anda Oli Watkins Fenerbahçe'de Grassi'nin önüne geçmiş durumda. Hı hı. İsmail Hoca'nın da birinci tercihi o. Biraz daha hani taktik zenginlik olsun anlamında. Zaten Vedat Muriç var anlamında konuşuyor. Bir de Oli Watkins olursa iki tane İngiliz olmuş olacak. Yani İki İngiliz, hani yapar takımlar bunları. İki tane aynı ülkeden oyuncu alır ki arkadaş olsunlar, kendini yalnız hissetmesin vesaire diye. Fakat ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Günün sonunda transfer dönemi kapandığında Fenerbahçe'nin kadrosunda iki değil üç İngiliz bile olabilir. Rashford'la alakalı konuşmak için çok erken ama Rashford eğer Dünya Kupası sonrasını bekliyor oyuncu, Barcelona'ya geri dönemez, İngiltere'den de beklediği teklifleri alamazsa zaten menajeri bu ihtimali değerlendirerek Türkiye piyasasına girmiş ve buralarda biraz büyük kulüpleri yoklamış. Hani buralara biz düşebiliriz. Hani İngiltere, Barcelona olmazsa United'dan kesin ayrılacağız. Haberiniz olsun diye kulüplerin kulağına kar suyunu kaçırmış. Ha, Galatasaray'da Rashford adını çok duyuyorum. Mesela Galatasaray taraftarları da şu anda Greenwood konusunda bir şaşkınlık yaşıyorlar. Hani Fenerbahçe nasıl yapabiliyor böyle transferler diye. Bu tartışmayı, bu şoku atlattıktan sonra kulüplerine sosyal medyada sizlere Rashford alın baskısı yapıyorlar. Şimdi Rashford nasıl olur biliyor musun abi? Fenerbahçe açısından konuşalım. Fenerbahçe Greenwood'u alır, Oli Watkins'i alır. Bu arada oyuncu satışları yapmıştır ki oyuncu satılacak oyuncu sayısı Fenerbahçe'de paraya dönecek oyuncu sayısı Galatasaray'dan daha çok. Sorun görünen yer aslında zenginlik. Parayı koyar, limitini açar. Öte yandan bir ek bilgi veriyorum. Kerem'e teklifler var. Arabistan'dan da değil, Avrupa'dan. Bu beğenilmeyen Kerem'e var ya. Hı hı. Bu tekliflerde tam o sırada atıyorum Ağustos'un 8'i 10'u gibi 35'i bulmuştur. Öbür satışlar da olmuştur. Para, bütçe, limit rahatlamıştır. Kerem'i 35'e çakarsın abi. Rashford da o arada İngiltere olmamıştır. Tamam demiştir. Biz önden yoklama yaptık. Kar suyu kaçırdık zaten Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kulağına bir ay önce. Geliyoruz demişlerdir. İşler böyle. Tabii bunlar bütün olasılıkların gerçekleşmesi çok zor ama yürürse Fenerbahçe o gün Rashford'a girer. Ama bugün hiçbir şey yok. Sadece menajerinin Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kulağına kar suyu kaçırdığını ve bakın buralarda böyle böyle hedeflerimiz var. Olmazsa burayı da düşüneceğiz. Ha, haberiniz olsun dediğini biliyorum.
0: Ben de şöyle söylüyorum, yani bu yaşananlarla ilgili olarak öncelikle transfer başarısının satmaktan geçtiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Onun için Ake geldi, büyük bir ihtimalle o zaman Osterwold'e gidiyor. İşte o gelirse onun mevkisindeki gidiyor. Böyle isimler düşününce Talisca gidiyor gibi hissediyorum. Katılıyor musun?
1: Abi şöyle, eğer Talisca'ya güzel bir teklif gelirse yollarlar. Çünkü Greenwood geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Asensio

0: Asensio'yu yollamazlar. Asensio'yu yolladığın anda buralar karışır. Zaten şu anda Asensio'yu yollamaya dönük bir ihtiyaç yok ama Greenwood olduktan sonra Talisca'yı yollayabilirsin. Harcama limitinde yer açmak, sol kanata da Rashford gibi bir adam çekmek için. Ayrıca Talisca'nın süresi de azalır ama bir şey söyleyeceğim. Eğer yabancı kontenjanını güzel organize edersen, Greenwood'lu kadroda Talisca'da kalırsa, niye gönderemedim diye de üzmez seni. Talisca'nın gol, asist, skor yükü çok fazla zaten. Taşıması çok fazla. Ha, kalsa da bir değer. Greenwood geldikten sonra gitse de kazandırdığıyla bir değer. Fakat ben Talisca'nın gideceğini düşünmüyorum abi. Hem aldığı maaş iyi bir maaş, hem de bu adamı tutup da öyle 10 milyon euroya falan vermezler abi. Talisca'yı
1: Kerem'e 35 veren Talisca'ya da en azından bir 20-30 arası bir şey verir diye tahmin ediyor.
0: Vermeli. Beklenti öyle olmalı ama bu teklifte Talisca'nın şu anda pazarı Brezilya'da abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim abi. Fenerbahçe Greenwood'u aldığında ben Beşiktaş'ın yerinde olsam bir 30 milyon euro denkleştirdim, Talisca'yı alırım abi. Bak alırım abi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Elinde oyuncu çıkartmak için birilerini kullanmaya çalışmazsan Türkiye'de, yurt dışına pazarlayacaksan pazarla. Kerem'e bile 35 verdin. Hani bir ürün yaptın, bir piyasayı alt üst ettin zaten. Beni benden aldın sabah sabah.
0: Bir şey söyleyeyim abi. Beşiktaşlı arkadaşlarla konuşuyoruz burada.
1: İstiyorlar değil mi?
0: Bir tanesi dedi.
1: Onlar sadece veteranlar bir gün toplandığında Quaresma, Talisca, Simao falan onlar geldiğinde istemişlerdir. Şu an istememişlerdir.
0: Şimdi bak,
1: şu an Beşiktaşlılar çok mutlu. Tek patır patır geliyor abi. Nübel geliyor, öbür taraftan bak. Kim arka geliyor? Taraftan geliyor. Nübel geliyor, Alex Nübel.
0: Nübel mi?
1: Öyle. Güzel işte, sağlam kaleci. Dübel diye
0: sağlam
1: geçiyor.
0: Dübel, ha,
1: onu
0: tamam.
1: İyi sıktığında çok güzel oluyor yani. Değil mi? Sıkıldın mı sen de? He? Bir Dübel daha ister misin? Diye böyle de.
0: Kim var orada? Başkası mı var?
1: Yok, kimse yok.
0: Yalnız mısın bütün radyoda?
1: Biz bizeyiz, kimse yoksa. Dinleyen de yok zaten, ikimiziz. İkimiziz oğlum, kimse yok yani. Bunu bant yapıyorum ben, sonra yayınlarız diye.
0: Haftaya da yayını şey yaparız ha. Ben çarşamba ya da perşembe İstanbul'da olacağım. Benim yayını muhtemelen perşembeye koyarız. Stüdyoda yaparız.
1: Olur.
0: Bu hafta böyle. Bu hafta böyle
1: olur. Olur. 30, sen kaça yani geliyorsun İstanbul'a? 30-35 ne kadar
0: verdin? Bonservisin pahalı abi. Bonservisin pahalı abi. Bu arada bir haber vereyim. Fenerbahçe ile ilgili fikstür çekimine dair bazı ithamlarda, imalarda bulunanlar oldu medyada. Şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar, bu maçı buraya denk getirtecekler falan diye.
1: Hangi maçı nereye denk getirecekler?
0: Ya işte bu sefer Galatasaray derbisi önce Samiyen'de oynanacak, sonra Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe bunu halledecek falan diyenler var.
1: Saçma. Şimdiden.
0: Dün yaşandı. Hani Fenerbahçe şampiyon olacak demeye başladılar. Onun bir versiyonu bu. Tamam mı? Fenerbahçe yönetimi bununla ilgili hukuki inceleme başlattı. Gerek fikstür konusunda, gerek diğer konularda Fenerbahçe şöyle olacak, Fenerbahçe böyle yapacak diye Fenerbahçe'yi başka bir yere koymaya çalışıp kitleleri Fenerbahçe'ye karşı agresifleştirmeye çalışanlara karşı Fenerbahçe hukuki inceleme başlattı. Dün itibariyle bu konular gerekirse suç duyurusuna dönecek. Yeni dönemde Fenerbahçe'nin mevcut yeni yönetimi kulüp ve yöneticiler hakkında bu tür ima, İtham ve iddialarda bulunanlarla ilgili hukuk yolunu daha fazla kullanacak. Bunu da haber olarak vereyim abi.
1: Onu da söyleyelim. Perşembe günü fikstür çekimi yapılacak. 14 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'le ilgili olarak. Onu hemen söyleyelim. Aynı şekilde 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimleri de 14 Temmuz Salı günü yapılacak arkadaşlar. O bilgiyi de paylaşmış olalım sizlere.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Dün şimdi bak, fikstürün nasıl çekildiğini biliyoruz. Geçen sene fikstür çekimine Fenerbahçe'den kimdi ya? Unuttum adını şimdi bir anda ya. Hani bu son zamanlarda
1: yöneticilerden mesela, mi? Barış Bey mi?
0: Yok. Geçen seneki yöneticilerden kim vardı?
1: Murat Bey. Salar. Ne oldu?
0: Yok. Bir önceki yönetim çekti seçimi. Fikstürü. Ali Koç döneminde. Hatta polemiklere çok giriyor bu aralar. Onun tweetini okudum da Saadettin Bey'le falan hani kürsüde konuşması engellenecekti falan filan, sonra tekrar izin verildi. Ya adını unuttum ya. Neyse, onun tweetini okudum. Dedi ki geçen sene ben gittim kura çekimine, tamam mı?

0: Hulusi abi, Hulusi Belgü.
1: Hulusi Belgü, evet.
0: Ha, ben de gittim dedi. Şöyle oluyor dedi, çekim dedi. Sisteme dedi bir sürü dedi kriter koyuyorlar. İşte bu takım Avrupa'da oynuyor şu tarihler arasında. Bu tarihler arasında dönecek. Ona göre maçı işte şöyle olsun, böyle olsun. İşte büyük takımlar ilk 5 hafta mesela karşılaşmasın. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü kriter yüklüyorlar dedi. Fakat dedi bu kriterlerin tam olarak ne şekilde yüklendiğini bilmiyoruz. Biz bir dedi bağımsız uluslararası bir denetim şirketinin bu yazılımı dedi. Bu yazılımı, bu yazılıma yaptıkları kriterler var ya, incelemesini istedikleri, istedikleri. Tamam dediler dedi. Halen bir şey çıkmadı dedi. Bak olay burada. Yani biz fikstür çekiliyor diye izliyoruz ya. Halbuki senin o yapay zekaya, yazılıma ne eklediysen o çekiliyor. Tamam mı? Ben de diyorum ki şimdi Galatasaray'da bazı arkadaşlar çıkıp diyor ya, bunu da söyleyen bir Galatasaray medya mensubu. İşte Fenerbahçe fikstür konusunda işte bu sefer derbiyi ikinci yarı evinde oynayacak şekilde halledecek bilmem ne falan filan söylüyorlar ya kardeşim. O zaman 4 yıldır üst üste Fenerbahçe Galatasaray maçlarının ikincisi neden Ali Sami'ye denk geliyor? 4 yıldır burada bir sıkıntı mı var o zaman? Madem ya kişi kendinden bilir işi mi diyelim biz de şimdi? Burada benim anlatmak istediğim asıl nokta şu. Hani bu var hakem mesela, hakemler çekiliyor mesela kurayla bir şeyle, sistem veriliyor, yapay zeka veriliyor diyorlar ya hakeme. Ya sen kutuya 2 tane hakem atarsan bir tanesini de atıyorum Galatasaray istemiyor diye yazılıma yüklersen diğeri çıkar. Hani atıyorum, anlatmak için örnek veriyorum, tamam mı? Bu fikstür de böyle. Fikstür çekilmiyor abi. Fikstür için bir sürü yazılıma kriter yüklüyorsun. Şöyle olmasın, böyle olmasın abi. Bir bakıyorsun abi, bir şey çıkıyor abi. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa'dan dönüyor Anadolu'da. Galatasaray Avrupa'dan dönüyor İstanbul'da. Fenerbahçe yine Anadolu'da. Anlatabiliyor muyum sana? Ya bu kriterleri kim yüklüyor? Bunlar neyin kriterleri? Bu kriterleri kim belirliyor? Bu kriterleri kim denetliyor? Ya da neden denetlenmiyor hala? Fenerbahçe bunlar üzerine şüphe duyduğu için açıklama yaptı Barış Göktürk. Arkasından da ne yaptı? Geçen hafta federasyon kulüpleri çağırdı, bilgilendirme yaptı yumuşatmak için. Neyi yumuşatıyorsunuz kardeşim? Yazılımı ortaya çıkarın. Bu yazılımı, bu yazı mesela ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam, Beşiktaş'ın yerinde olsam çok yazılım konusunda uzman kişilerle anlaşırım. Ve bu kişileri Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı seçerim. Bak bu başka bir şeydir, tamam mı?
1: Ama geçen sene şöyle bir şey söyleniyordu. 3 tane top vardı. Giderim. Galatasaray'ın bu topu ben çekmek istemiyorum. Siz çekin istiyorsanız, hani ilk ben çekersem abi, hangi top olduğunu biliyorum diye bir şey olmasın, sıkıntı yaşanmasın, bak, diye çekim tamam haklarını Fenerbahçe ve Beşiktaş'a vermişti. O bak, yüzden Beşiktaş en zorlu kurayı çekmişti fikstürü. Öbür ya taraftan
0: bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Hadi onu da daha tartışırız da bir tanesi öyle denk geldi diyelim. Bu Galatasaraylı arkadaşların genel olayı da bu zaten.
1: Anladım.
0: Bir sürü olay olur. Bir tane olayı yakalarlar, 100 yıl boyunca konuşurlar. Galatasaray hangi konuda mesela çok eleştiriliyordu? Aleyhine penaltı verilmemesi. Galatasaray Adana Demirspor maç yapıyor Adana'da.
1: Fikstürden penaltıya çok hızlı geçtik.
0: Örnek veriyorum, örneklendiriyorum. Şimdi sen ama sen oraya geçtiğin için ben de örnek anlatıyorum. Şimdi Adana Demirspor Galatasaray maçı 5. dakika, çok iyi hatırlıyorsun Doğan Öncel. Torreira'nın eline çarptı. Vardı kim var? Okan Buruk'un genelde hakkında çok olumlu konuştu Halil Umut Meler. Değil mi? Verdi mi penaltıyı, vermedi. Verse Adana Demirspor 1-0 önde. Ne zaman Galatasaray aleyhine penaltı verdi? Galatasaray 3-0 öne geçtikten sonra, 4-0 öne geçtikten sonra Galatasaray'ın aleyhine 3 tane penaltı verdi. Sonra Okan Buruk çıktı, ne dedi? Malzemeyi yakaladı çünkü. Bizim dedi bir maçta aleyhimize 3 penaltı verildi. Artık konuşmayın bizimle ilgili dedi. Mevzu bu zaten. Eyyam. 100 yıl boyunca şimdi bunu konuşacaktı, konuşuyorlar. Aleyhimize 3 penaltı verildi. Ne zaman verildi? 5. dakikadakini vermedin ki. Kritik anlarda olanı vermedin ki. Şimdi bu fikstürdeki bu son top olayı da buna benziyor. Bir tane olmuştur, denk gelmiştir. Onu 100 yıl boyunca konuşurlar. Ben kardeşim, şeffaflık istemiyor musunuz? Adalet istemiyor musunuz? Ben olayı yakaladım. Diyorum ki kardeşim, bu yazılım neyin yazılımı? Bu yazılımı kim yazdı? Bu yazılımdaki kodları Fenerbahçe ve Beşiktaş kulübü, buradan sesleniyorum, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı işinde uzman yazılımcılar bulsunlar. Biz inceletmek istiyoruz diye kulüp üzerinden incelesinler. Bu kriterler neyin kriterleri? Neye göre veriyorsun? Belki adam diyecek ki Beşiktaş'ın yazılımcısı. Aa diyecek. Geçen sene diyecek yazılıma diyecek. Galatasaray Avrupa'dan döndüğünde mutlaka İstanbul'da oynasın diye, ona göre rakip çıkar diye kod yüklemişler diyecek. Bu kodları açın kardeşim. Bu kodlar kimin kodu? Bu kodları buraya kim koydu? Anlatabiliyor muyum? Bak olay bu abi. Fikstür falan çekilmiyor ya. Kriter koyuyorlar, ona göre bir şey çıkıyor. Mesele kod. Bu kodları kim kodu abi?

0: Daha verdim abi malzemeyi işte, millet tartışsın artık orada.
1: Tabii doğru söylüyorsun, az tartışma gereği duymadılar. Beni az önce Amazon Prime'dan, Netflix'ten ve şeyden aradılar, hani bu senaryoları ne zaman şey yapabiliriz diye yeni dizi için.
0: Dur, güzel malzeme, ben bunu akşam yayında da konuşayım.
1: Tabii
0: ya.
1: Bunu ya, bunu hatta iki sezona böl ki ilk sezon, ikinci sezon falan reytingin bol olsun ya. Oyuncu olarak kimi seçtin? Başrolde kim var?
0: Abi bir şey söyleyeyim, işin esprisi bir yana. Sence mantıklı değil mi dediğin?
1: Yani güzel dizi.
0: Abi bak öyle yapma.
1: Ben seyrederim.
0: Abi Doğan abi öyle deme. Fikstür çekimi belli bir yazılımla yapılıyor. Yazılım ne demek? Kod demek. Ha, bu kodlara mesela hangi emirler verildi? Bu kodlarda hangi talimatlar gizli? Diyor ya, o maç şöyle olsun, bu maç böyle olsun. Bir çekiyorsun abi, 4 senedir Galatasaray Fenerbahçe ikinci maç Samiyen'de. Tesadüf mü abi? Ya da Fenerbahçe neden Avrupa dönüşleri Galatasaray'dan daha çok deplasmana gidiyor bir de?
1: Bu Dünya Kupası sonrasında FIFA ve UEFA ile ilgili olarak Şampiyonlar Ligi fikstürünün de ayarlandığını söyler misin? Ekler misin ona?
0: Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Benim öyle bir iddiam da yok. Şüphelerim var. Bununla ilgili araştırma yapılmalı diyor.
1: Yok, senden sonra yok. Infantino'ya bağlanacağım da o yüzden bu konuyu
0: olmadı. Tamam, ben şimdi sana bağlayayım bak. Dünyada 200 yıllık futbol tarihinde, modern futbol tarihinde yaklaşık 200 yıllık iki tane oyuncunun kırmızı kartı ertelenip bir sonraki maça çıkmaları sağlanmış. Birisi Amerikalı oyuncunun, birisi de 2012'de Galatasaraylı Gökhan Zan'ın. Şimdi o gün ne olmuş? Gökhan Zan'ın iki maçlık cezası, kırmızı kart cezası bire indirilmiş. Sonra da o da ertelenmiş tahkim tarafından ve Fenerbahçe maçında oynatılmış. Bu dünyada bir ilkti. Dünya futbolunda, modern futbolda. Tamam mı? İkincisi de Amerika'da oldu. Ben tam FIFA'ya ağzına geleni söyleyecektim Twitter'da yayında. Utandım. Aslında utanması gereken biz değiliz de utandım. Dedim ki aynısı bizde de oldu. Galatasaraylı arkadaşlar diyor ki hemen bak, hemen. Doğru olmadığını bildikleri halde. Semih'in de cezası kaldırıldı, ertelendi, maça çıkarıldı. Kardeşim, Semih'in olayı kırmızı kart değildi. Oyundan çıkarken tribünlere yaptığı hareket, kenarda yaptığı kavgadan aldığı bir cezaydı. Bununla ilgili indirim ve erteleme oldu. Kırmızı kart değildi oradaki mevzu. Onu bile hemen buna sokmaya çalıştılar ama o tabii yemedi. Dolayısıyla bir Amerika için yapıldı bu iş, bir de Galatasaray için bu kırmızı kart rezaleti. Tesadüf mü?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
0: Haksız mıyım?
1: Yani bir sonraki bölüme bakacağım.
0: Yani Ahmet Konanç haklısın diyemiyorsun mahalle baskısından ötürü, mesaj baskısından ötürü de.
1: Ya isterse patates, isterse baskının ismi patates olsun fark etmez, patates baskısı da olsa değişmez benim fikrim de. Yani hani Bologun'u oradan oraya bağlaman, oradaki Trump gücünün Türkiye'de başka güçlerle kıyaslaman falan çok enteresan.
0: Öyle bir kıyaslama yapmadım. Sadece dedim ki bir
1: hatta Amerika... NATO için Türkiye'ye gelecek olan Donald Trump'ın fikstür çekimine katılıp katılmayacağını da senden dolayı merak eder hale geldim bir anda şu an. Perşembe günü de.
0: Milli takıma çok kızdık ettik ama son dileğimizi yerine getirdi. O Amerika'yı yendi ya. Yok eksik çıkmışlar, yok bilmem ne. Bana ne kardeşim. Ben Amerika'yı yendim geldim abi. O da benim çok hoşuma gitti ya. Yani eğer kalemizde düzgün bir kaleci olsaydı Dünya Kupası'nda, her geleni ilk geleni yemeseydi belki bizim çocukların özgüveni bu kadar yıkılmazdı. Kalemizde bizim kaleci problemi vardı. Bizim son yıllarda bütün turnuvalarda kalemizde kaleci problemi var. Yani Uğurcan Çakır milli takımda ikinci ya da üçüncü kaleci olabilecek bir kaleci. Yazık oldu. Yazık oldu. Yani Uğurcan Çakır takıntısı nedeniyle Dünya Kupası'ndan erken elendik.
1: Girdin Dünya Kupası'na, gidişatı nasıl buluyorsun? Dün geceki aynı maçlar gibi. Sonrasında Belçika'nın kazanması, Amerika'yı yenmesi, Trump tam Amerika'dan ayrıldı. Belçika öyle mi kazandı?
0: Ya Belçika zaten kazanacaktı, daha favoriydi ama bu kırmızı kart olayı Amerika'ya bir tepkiye dönüştü. O kırmızı kart iptal edilen çocuk sıfır istatistikle oynadı. Psikolojik baskıya döndü. Ve dünya futbolunun onuru Amerika Birleşik Devletleri'nin adaletsizliğini kustu. Infantino'yu midesinden kustu, dışarı çıkardı dünya futbolu. Biliyorsun UEFA Avrupa futbolu da açıklama yaptı FIFA için. Ne yapıyorsunuz siz rezil?

0: Ler, Münsualar diye açıklama yaptı. Bundan sonra ya ben bir şey söyleyeyim abi. Amerika'da futbol olmasın ya. Amerikan futbolu oynasınlar, rugby oynasınlar, basketbol oynasınlar. Yani gerek orada takımlara güvenlik adı altında yaptıkları ekstra baskı, rezalet görüntüler. Gerek işte ortamın, atmosferin, Arizona sıcaklığının bilmem neyin uygun olmaması. Gerek bu futbola baskıları vesaire. Ne kadar çok Amerika'nın futboldan uzak olması gerektiğini gösteriyor. Amerika iyi ki Amerika'da ya. İyi ki uzak, biliyor musun, Avrupa'ya? Amerika iyi ki Amerika kıtasında. Rezalet ya. Basket oynasınlar abi. Golf oynasınlar. Futbolla işleri olmasın yani. Biz Avrupa'ya kızıyoruz, ediyoruz ama Avrupa'da bu kadar bu derece adaletsizlik yok ki. Amerika başka bir ülke ya. No brand abi. Aç abi, doymuyor abi. Her şeyi yutmak istiyor. Her şey benim olsun diyor.
1: Pac-Man gibi.
0: Ya hiç sorma abi. Herkes için adalet diyorlar. Her şeyi yapıyorlar, yapıyorlar millete. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi ellerini uzatıyorlar. Allah Allah ya. Ne oldu? Niye gülüyorsun?
1: Senin gülüşüne gülüyorum ya. Gülmek biliyorsun bulaşıcı bir hastalık ya.
0: Babacığım benim ya. Baba beni Datça koylarına bırak artık ya. Beni sağda indir ya.
1: Hadi sal beni diyorsun.
0: 40 dakika oldu abi. Daha ne abi? Ben sana bütün malzemeyi 40 dakikada verdim abi.
1: Vallahi.
0: Konsantre.
1: Bütün bilmediklerinizi anlattın Ahmet, sağ olasın.
0: Sulandır o şeyleri kullan abi işte. Tamam mı? Orada mesajlar falan filan. Yıkılıyordur zaten şimdi ortalık.
1: Vallahi iyi oldu ya. Yani şişeye benzedi. Ne derler? Neydi o, alıyorsun da onun sonrasında içine su katarak devam ediyorsun ya.
0: Değil mi?
1: Konsantre gibi düşün yani. Ahmet'ten konsantre malzemeler içine su katıp, yani Ahmet yeterince sulandırmadığı için, o sulandırma kısmını da bize bıraktığı için çok teşekkür ediyorum Ahmet'e, sağ olasın.
0: Abi çok teşekkür ederim.
1: Evet, Ahmet Konaç'la su koy verme programının bugün de sonuna geldik diyerek devam edelim. Seni Datça'nın serin sularına, kızgın kumlarına emanet ediyoruz kardeşim. Eksik olma.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi tatiller diliyorum. Haftaya da kısmet olursa İrfan da zaten yok. O da memlekete gitti. Giresun'a mı?
0: Giresun'da o da.
1: Giresun'a gitti. O da bağlantı yapacak, sağ olsun. Gezin. Ondan sonra Bay Doğan abi, sen çalışın. Sen geziyorsun da. Neyse. Öpüyorum seni, iyi tatiller
0: abi,
1: diliyorum kardeşim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Güzel dinle. Bizi güzel dinleyenlere, Fenerbahçelilere, Beşiktaşlılara, herkese selam olsun. Tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Ahmet Konaç'la beraberdik. Datça'dan bağlandı. Onun sonrasında bakayım. Abi o kadar çok mesaj var ki inanamazsınız yani. Hani benim Ahmet'le olan diyaloglarda yapmış olduklarım da Ahmet'le ilgili olarak, tabi burada benim fikstür olayıyla ilgili yaptığım yorumlarda da haydi senin de Fenerbahçeli olmadığın zaten belli gibi yaklaşımların aslında ne kadar gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Sebebi şu: bunun bir karşılığı iyi polis kötü polis mantığıyla yaklaşıyoruz. Buradan bir şeyin tadını çıkartmaya çalışıyoruz ama senaryolar üzerinden zaten gidilecek. Bunu ilk defa sadece Ahmet ve Doğan yaptı diye işte beni bundan, federasyon ne de bundan, kulüpler etkilenecektir. Sadece biz bizimle ilgili olarak benim yaptığım yorumla, sen senin yaptığın yorumla, ben bir şekilde bir etkileşim alıyoruz. Bunun karşılığıyla ilgili olarak da iyi takımlar kuruldukça, İyi futbol oynandıkça, istediğiniz gibi hakemin de etkisi bu dönem içerisinde bu teknolojiyle öyle gözüne soka soka bir yapılır, iki yapılamayabilir, üç yapılamama ihtimali vardır ki Aziz Yıldırım Fenerbahçeliler için işte bu yüzden gelmiştir. İşte Okan Buruk ve Dursun Özbek sistemi buna göre oturmuştur. İşte lobi faaliyetleri buna göre şekillenmiştir. Federasyon zaten gerektiği hamleleri gerektiği yerde gerektiği zaman yapacaktır. Zaman zaman Anadolu kulüpleri 3-5 tane galibiyet alarak lige renk katacaktır. Her seneki değişmeyen temcit pilavı tadındaki 2026-27 temcit pilavı sezonumuz hayırlı uğurlu olsun kısmına gelecektir arkadaşlar. İlk haftalarda alınacak mağlubiyetler sonrasında acaba hangi teknik adam ilk görevini bırakacak? Sence ligden kim düşecek? Tahminlerini yapmaya başlayacağımız sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz ama bir taraftan da artık şey var. Dünya Kupası'nda şimdi istenilenler oluyor mu olmuyor mu? Portekiz işte İspanya'ya 90 artıda elendi. Bununla birlikte oynayan değil atan kazandı dediğim bir İngiltere Meksika mücadelesi var. İşte Viking'in küreğinin yetebildiği yere kadar, işte Viking'in küreği yeterse yüreği gidebildiği yere kadar kısmına dönüyor. Bir taraftan Fransa kendiyle oynuyor. Fas mücadelesi var ve bu maç Afrika futbolunun bütün kaderini belirleyecekmiş gibi gözüküyor. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde, ikinci bölümlerinde neler olur, nereye doğru evrilebilir? Tabii Afrika'da öyle elmaslar çıkıyor ki bunu Avrupa'da zaten net bir şekilde görebiliyorsun. Bir de kendi ülkelerinde oynayanların da parıltılarını zaten sonuna kadar hissedebiliyorsun. Bunlar güzel şeyler. Bize yansımaları ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Sadece gazetelere yansıyanları, bugünkü ayrıntıları, birkaç tane konu var. Ben tam bilmiyorum. Bana da paylaşırsanız sevinirim. Yağız'la Fenerbahçe kulübü arasında bir gerginlik olduğunu söylüyorlar Yağız Sabuncuoğlu'yla. Bu konu hakkında bilgin var mı diye. Ben çok takip edemedim, görmedim. Ama paylaşımlarla ilgili bir sonuç varsa, özet geçebilecek bir arkadaş varsa sevinirim. Ahmet Konaç'ın anlattıklarından en doğru kelime Kerem'i 35'e çakmaktır. Benim aklımda sadece bu kaldı diyor. O kadar çok mesaj olmasından niye şikayet ediyorsun? Malın satıyor, şükret, kabul görüyorsun ya diye yazmış. Keşke Giresun'da, Amerika'da olsaydı. Radyo Gol, Ahmet Konaç'a gerçekten para ödüyor mu? Abi Ahmet'i sen yayından alamıyorsun diye, Allah alsın diye dua ettiğin oluyor mu demiş. Özkan Sümer ve Lemi olayına dönmesin konu. Fenerbahçeliler Beşiktaşlılara dedi de Galatasaraylılara demedi galiba, fark ettin mi demiş. Her şeyi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Emre Tilev Seferihisar'da canlı yayın aracıyla gitmiş, oradan canlı yayın yapıyor diye yazmış bir arkadaş. Ahmet Türkiye'nin Amerikası Fenerbahçe'dir diye yazmış. Oo. Galatasaraylı olarak Kerem 5 milyon vermem ben. Ne anlatıyor bu arkadaş diye yazmış. Nereden bağlandı bu anti Galatasaraylı arkadaş diye yazmış. Datça'dan bağlandı. Ahmet Konan yayında yok ya. Bilmiyorum, kahvaltı yapmadan gelmiş. Keşke etseydi de öyle gelseydi. Doğan abi, senin yerinde olmak isterdim şu an. Ahmet Konan gelen mesajları okumayı çok isterdim, biliyor musun? Okuyamıyorsun sen de diye yazmış. Onu da okuduk. Ama yapamadığımız bir şey yok arkadaşlar, çok şükür ya. Senin işin gücün Galatasaray olmuş ya, ayıp, başka bir şey konuşamıyorsun Ahmet diye yazmış. Ben Hüseyin, Doğan Öncel abim hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar. Bu arada ameliyat olacakmış Yunus kardeşimiz, ona buradan sevgiler, saygılar ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim işini gücünü rast kesirsin abim, selamlar saygılar sana da demiş. Üzeyir İpek bir mesaj yollamış. Fenerbahçeli değilim. Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylı. Birbirimizden hiç farkımız yok. Karşı taraftan eleştirdiğimiz her şeyi iki tarafta yapıyor bence demiş Üzeyir. Bu sabah aldığım en güzel haberdi. Trump'ın talimatıyla Belçika maçına 15 kişi çıkan Amerika maçı 4-1 kaybetti. En güzel şey buydu demiş. Doğan abi iyi yayınlar, Uğur Dal Galkıran ben. Yayın konuğuna şunu sorar mısın? Uğurcan Çakır'a eleştiri gelmeden önce eleştirilmesi gereken Kerem Aktürkoğlu ve diğer oyuncular olması lazım değil miydi diye yazmış. Ahmet'in içtiğinden istiyorum diyenler var. Doğan Bey, biliyorum okuyamıyorsun ama Beşiktaş üst üste 11 sene falan Galatasaray deplasmanlarına gitti ikinci yarı. Bunun tesadüf olduğunu düşünüyorsan elinde satılık köprü var demektir demiş. Kendisi çok düzgün yorumcuya, düzgün kaleci arayışlarını ne zaman geçildi acaba demiş. Abi önce Ramspark'ta oynayınca ne değişiyor, onu bir anlatabilir mi bana demiş. NATO birlik yemeği 19.03'te mi başlayacak, 19.05'te mi, 19.07'de mi? Bence bir şampiyon o zaman belli olacaktır diye devam etmiş. Ona bir bakalım diyor. Öyle de bir devam etmiş. Fatih Terim'in de cezasının ertelendiğini. Bak, bu erteleme olayı bir Amerika'da bir Dünya Kupası'nda yaşanılan bir olayın bizi artık çok fazla ilgilendirmemesi, ama ilgilendirecek bir şey bulup da olayı hemen eskiden bir lige bağlamak lazım. Dur şuradan beslenelim kültürüyle beraber, o kültürle beraber neler yapabiliriz? Hemen bir bakalım diye eklenmiş, yazılmış.

Burada da bir mesaj vardı, ona da bir cevap yazdık. Sonracığıma neler neler neler neler neler neler. Bugün de şöyle bir ekleyelim. Hemen gelen haberlere ve aynı zamanda önümüzdeki düşenlere şöyle bir bakalım. Bir milletin gözyaşlarıyla alakalı bilgiler paylaşılıyor. Tabii Ronaldo'dan sonraki süreçte Brezilya'nın en büyük yıldızı olarak gösterilen Neymar'ın milli takım kariyeri tamamen hüsranla sonuçlanıyor. 5 kez de Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke olan Brezilya üst üste 6. kez turnuvaya erken veda etmekten kurtulamıyor. Ve bu bir son değil, Brezilya'da yeni bir dönemin başlangıcıdır diyor Ancelotti. Ama sanki ilerleyen dönemlerde de olmayacakmış gibi gözüküyor. Sahada futbolcular, tribünde ve ekran başında maçı izleyen taraftarların Dünya Kupası'na vedası sonrasında yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Gözyaşları sel oldu şeklindeki 23 kez de herhalde Dünya Kupası'na en çok katılan ülke olan Brezilya'dan bahsediyoruz. Amerika'da son 16 turundaki Norveç yenilgisiyle beraber 6. kez evine erken dönmekten de kurtulamıyor. Ki Brezilya basınında Globo Esporte New Jersey'deki kabus şeklinde bir manşet kullanmış. 1990'dan beri en erken veda derken E Globo gazetesi milyarder yıldızların erken çöküşü başlığını atıyor. Fransa'daki spor gazetelerinin manşeti Brezilya'nın 2006'dan bu yana Dünya Kupası eleme turlarındaki tüm Avrupa takımlarına elenme serisinin devamıdır bu diye devam etmiş. Rüya aslında söndü. Tamamen kabusa dönmüş bir gerçek bu. Bakayım başka nedir ne değildir diye. Sporcular aşırı sıcak ve susuzlukla nasıl mücadele edecekler? Doğanın hazır içecekleriyle ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Hindistan cevizi ve karpuzun tamamen Dünya Kupası'nda bütün kulüplere dağıtılması ve oyuncuların bu besinleri alması gerektiğini söyleyen diyetisyenler bile ön plana çıkmış. Dünya Kupası'nın çözümü karpuzdan ve Hindistan cevizinden geçiyor diye yazılmış. Burada sevinirken sakatlanıp turnuvayı kapatan bir İngiliz oyuncu Jordan Henderson'ın biraz sıkıntısı var. Meksika'yı 3-2 yenen İngiltere'deki sevinç talihsiz bir olayla yarıda kaldı. Maç sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte kale arkası tribüne giderek taraftarlarla galibiyet kutlayan Jordan sahaya dönüş yolunda reklam panosunun üstünden atlarken dengesiz biçimde düştü. Sol el bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve ameliyat edilecek olan Henderson turnuvayı kapattığı açıklandı. Büyük büyük talihsizlik. Bugün Arjantin-Mısır maçı ne olur Doğan abi? Sanki daha önce hepsini bilmişim de bugün bu ne olur peki deyip ekstra bir bilgi beklemek de enteresan. İsviçre-Kolombiya maçının reytingi herhalde en düşüklerinden bir tanesi olacaktır ama Arjantin-Mısır maçı Messi kollanır mı kollanmaz mıya döner Ahmet üzerinden bakarsak. Ama diğer taraftan Merino gol yememe serisini 6 maça çıkaran ekibini son 8'e taşırken Ronaldo'nun Dünya Kupası umutlarını söndürmüş olması üzücüydü. Portekiz son anlarda önemli bir fırsat yakalasa da Bernardo Silva'nın kafasında top az farkla out'a gidiyor. Maçı 1-0 kazanan İspanya adını çeyrek finale yazdırırken Portekiz'de Ronaldo'nun Dünya Kupası kaldırma hayalleri de sona ermiş oluyor ama bir taraftan da Ronaldo'nun şöyle bir açıklaması var. Vicdanım ve gönlüm çok rahat şeklinde bir açıklama. Cristiano Ronaldo futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının çok rahat olduğunu söylüyor. Dallas stadında oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu açıklama bu. Kaybettiği için çok üzgünüm ama vicdanım çok rahat. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum aslında ama bir futbolcunun hayatı bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah ifadesi tamamen bugünkü manşetlere taşınmış durumda.
Geleceğine dair olarak tahminleri hep beraber yürütürsek, bu son Dünya Kupası'ydı. Ama bundan sonrası için evet, Ronaldo'nun tekniğini konuşabiliriz ama gücünü artık ne kadar çalışsa da kaybedeceği dönemlere geldi. Futbol artık onun istediği gibi ya da onun oynayabileceği bir sisteme evrilmesi çok zor. Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki sorulara da anlık kararlar almadığının altını çiziyor. Bunu düşüneceğim, ailemle konuşacağım. Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için biraz zamana ihtiyacım var diyor. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum. Zaten bunu kendisi de duyurdu. Sonrasına bakarız diyor. Bir istifa daha mı geliyor Portekiz'den mi acaba? O da sinyallerini vermiş durumda. Bakalım bakalım bakalım detaylara, ayrıntılara, gelişmelere, yaşananlara, nedir ne değildir diye. Biraz Ali Naci dinleteceğim size. Fenerbahçe'deki yaşananları, gelişmeleri aktarmıştık. Üzerinden küçük bir geçiş yapayım. Bir milletin gözyaşları derken Fenerbahçe üzerinden de bahsettiğimiz konu, Galatasaray'a Zaniolo piyangosu vurabilir. Juventus'un istediği İtalyan yıldız kulübe ekstra para kazandırabilir. Bu bilgiyi aktaralım, cepte dursun. Udinese'nin Galatasaray'dan bonservisini aldığı Zaniolo, sarı kırmızılara ekstra para kazandırabilir bilme durumuyla karşı karşıya. Tutto Sport'ta Brahim Diaz transfer etmeyi düşünen Juventus'un alternatiflerinden birinin de Zaniolo olduğunu yazmış olması camiayı biraz sevindirdi. Ne kadar kazandırabilir? Bana göre, benim tahminim, bir ihtimal, çünkü bu en az 15 milyon eurodan pazarlıklara başlayacağı söyleniyor. Ama satış gerçekleşirse Galatasaray'ın buradan 7-7,5 milyon euro civarında bir gelir elde edeceği de konuşuluyor. Diğer taraftan Greenwood Marsilya kampında diye haberler çıktı. Az önce size de aktarmıştım, Greenwood'un takıma yapmış olduğuyla ilgili bir hamlesi vardı. Mason Greenwood transferinin tamamlanması için Marsilya cephesine baskı yapan bir Fenerbahçe gerçeği var. Ve Fransız kulübüyle yoğun temaslar kuruyor İngiliz yıldızın menajerleri. Greenwood da evinin anahtarlarını teslim ederek Marsilya'da kalmak istemediğini net bir şekilde ortaya koymuş. Sarı lacivertler de Fransız ekibine en yüksek teklifi sunan takım konumunda hala ilk sırada yer alıyor. Nathan Ake geldi. Osterwold'e gidiyor mu? Ya da başka gidecek olan oyuncularla ilgili net bilgi var mı? Gelecekleri zaten konuşuruz şeklinde. Giresi ve Watkins arasında İsmail Hoca'nın hücum planına en uygun isim olan 30 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istemesi, yönetiminde bu konuda Aston Villa ile zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden pazarlıklarını sürdürdüğünü ekliyor, belirtiyor. Bu konuşmaları, ayrıntıları da paylaşıyor olalım sizlerle ve saat başı yapalım, reklam yapalım. Bir Ali Naci ile ilgili Galatasaray cephesinden gelişmeleri dinleyelim, sonrasında tekrar birlikteyiz. Yani Naci'nin söylediği gibi aslında eli biraz daha rahat olan Galatasaray cephesi var ki, çünkü hem sezonun açılışını hem de sonrasında ilk Avrupa maçını Eylül'de yapacak olmasından kaynaklanıyor. Temmuz'da ilk resmi sınavına çıkacak olan takımlarımızın elindeki mevcut kadrolarla ya bir iki ismi katarak yoluna devam etmesi ve sonrasında gidişata göre de hem Dünya Kupası'nın bitmesiyle beraber transfer harekatının da hızlanması. Tabii bunları konuşuyoruz, bunlarla detayları anlatıyoruz ama istiyor ki dinleyicilerimiz de hani buradan bir 5 dakikalığına bile sapıp şey konuşsak, tatille ilgili, havayla ilgili, işte Ankara'da yaşanan NATO zirvesiyle alakalı, vay be Ankara'nın son halini gördünüz mü, yollar ne güzel asfaltlanabiliyormuş ya, çevre ne güzel düzenlenebiliyormuş, aslında her şey isterildiği gibi harika olabiliyormuş gibi gibi şeyler var. İdari izinli sayılan insan sayıları, sokağa çıkma yasağı gibi neredeyse bir uygulama, her yolun kapatılması ve bununla ilgili olarak işte özel korumaların
uçakların gelmesi, bugün F-35'lerin, F-16'ların, F-20'lerin, neyse artık böyle F'den püften her şeyin gündeme geleceğini, bunu söyleyebilirim. Çünkü dünyanın gözü burada. Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi yaşanıyor. Başkent Ankara'nın en ince ayrıntısına kadar hazırlandığı bir NATO zirvesi var. Ve son yıllarda gerçekleştirilecek en kritik zirvelerden biri oluyor. Başka Amerika Başkanı Trump olmak üzere tam 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları ile beraber Ankara'da bir araya geliyor. Ve bugün başlayacak ve dünyanın ilk iki gün boyunca da takip edeceği zirvenin detaylarıyla alakalı bir konu bu aslında. Bunu konuşmak lazım. Başka NATO 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesiyle ilgili olarak biz de hani bazı yollar kapatıldı, bazı şeyler yapıldı, bunlar diye yazdık ama şimdi bunlardan da bahsedince adam diyor ki abi Ankara'da NATO zirvesinden bana ne, Fenerbahçe'de transfer yok mu, Galatasaray'da hiç mi haber yok, öyle yok mu böyle yok mu falan diye devam ediyor. Oradan bile şey yapıyor yani. Abi beni ilgilen ya. Tabii İstanbul'da oturuyorsun, ediyorsun, sıkıntı yok. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela Macaristan Başbakanını bilmiyorum gördünüz mü? Hasta oldum kendisine. NATO zirvesi için Türkiye'ye geliyor. Hani kim takar Macaristan Başbakanı gibi olmuş. Diğerleri işte korumalardı, bilmem nelerdi. Adamın arkasında iki tane takım elbiseli biri var. Zaten normalde bir ağır abilerden biri de yürürken arkasından dört kişi geziyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle gömleği bildiğim bej bir pantolon, üzerine lacivert bir gömlek, güneş gözlükleri, genç de bir abi. İsmi Peter'di galiba, Peter Magyar, Macaristan Başbakanı. Sultanahmet'te geziyor, Yedikule Hisarı'nı ziyaret ediyor, oradan Eminönü'ne iniyor, Mısır Çarşısı'ydı, öbür taraftan Kapalı Çarşı'ydı, şuydu buydu, öyle bir şeyler var yani. Ay ay. Vallahi ilginç, yemin ediyorum ya. Bak burada neler neler yazılıyor. Nasıl hakaretler var, neler var arkadaşlar yani. Hani bir dinleyicinin yazdığı bir mesaj sonrasında öyle değil aslında şöyle diye. Fas'ın bu başarısı 2018 Dünya Kupası'ndan sonra başladı. Nasıl oldu? Futbol federasyonları tesisleşmeye ve yenilenmeye çok önem verdi. Eğer araştırırsanız görürsünüz. U20 milli takımını Arjantin'i yenip dünya şampiyonu oldular. FIFA turnuvalarına ev sahipliği de yaptılar. Kadroda bulunan oyuncuların 7 tanesi Fas 19 futbolcu gurbetçilerden oluşuyor. Fas Federasyonu bu konuda çalışma yaparak hepsini bir çatı altında millileştirme programını izleme ağ altyapısı programlarıyla tesisleşmeye de arşa çıkarak başarının aslında tesadüf olmadığını bizlere net bir şekilde göstermiş oldu diye yazmış. Abi Viking'in küreği dediğinde o küreği işte Ahmet ayol konanca bağlamış. Abi Ahmet Konanç'a ara ara yerleştirmiş olduğun kelimelerin almış olduğu vermiş olduğu keyif paha biçilemezdi diye. Ahmet Konanç'a laf atanlar taş olur arkadaşlar diye yazmış. Ahmet Konanç'a sadece bir gazoz tavsiye edebilirim, içer mi acaba diye yazmışlar. Kaç gündür ameliyat tamamlanmış Delfin'le ilgili arkadaşlar, eşiyle ilgili. Acil şifalar dileyelim biz de. Verilen penaltılar, verilmeyenler, bu kadar düşmanlık olmaz ya. Geçmişi bu kadar inceleyenler acaba Dandana Kan Savaşı'na bakabiliyorlar mı demişler. Bu arada Nübel akşama geliyormuş, hayırlı olsun diye yazıldı ama Nübel tatile gidiyor arkadaşlar önce ya. Bildiğim kadarıyla yetişme durumu tam anlamıyla öyle hızlı bir şekilde değil ama Nübel'in transferiyle alakalı hemen gelen bir bilgi şöyle söyleyebilirim. İmza için geliyor olabilir. Sonrasında bir
tatil durumu söz konusu diye biliyordum. Bakayım ne yazıyor bütün detaylarıyla. Yarın geliyor deniliyor 29 yaşındaki Alman file bekçisi için. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim Nübel'i Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Midtjylland maçında oynatmayı hedefliyor. Beşiktaş kaleye bir takviye daha yapacak. Ersin Destanoğlu'yla yola devam etmeyen Beşiktaş, Başakşehir'den Doğan Alemdar için

nabız yokluyor. Kulüpler anlaşırsa 22 yaşındaki kaleci Beşiktaş'a gelmeye hazır şeklinde yorumlanmış. İkinci uçak Nübel için inecekti. Yarın bu uçağın inme ihtimalinin çok yüksek olduğu söyleniyor gelen bilgiler arasında. Bunu da paylaşalım. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra biraz milli takım üzerinden konuşmak gerekiyor ama tabii ki basketbol üzerinden konuşmak gerekiyor. Dün milliler ne yaptı öyle? Gerçekten kim girdiyse, kim çıktıysa oynadığı oyunun hakkını tam anlamıyla verdiler. Sonuna kadar verdiler. Bilmem bu kadar uzun zaman sonra bir mücadele izlerken bu kadar rahat rahat ayakları uzatıp oh oh diye diye klimayı da pervaneyi de fanı da açıp üzerine vurdura vurdura vallahi izlememiştim, onu da söyleyeyim size. Bu kadar güzel, bu kadar keyif alınan bir oyun. Zaten kazanacağınızı ikinci periyodun sonunda, ilk yarının sonlarına doğru, üçün başlangıçlarında çok net bir şekilde gördük. Hani bir ara 6 sayıya, 8 sayıya, 10 sayıya, 15 sayıya, 20'ye, 24'e falan çıkınca artık falan diyorsun. Biraz tabii bu aradaki farkın açılması hem oyuncuların kendi kariyer rekorlarını kırma durumu hem de diğer taraftan şeye biraz sıkıntı yaratıyor tabii. Rakibi de hırslandırıyor ve oyun daha da sertleşebiliyor. Orada da bir gurur meselesi söz konusu olabiliyor. O yüzden ben hani 4-0, 5'ten sonra 6, 7, 8, 10 bilmem ne falan gibi kısımlarda biraz böyle mazlumu düşünen tarafa geçiyorum. Hani evet, benim tuttuğum takım da çok fazla mağlubiyetler almış ama ligde hala da en fazla galibiyeti atarken de ben mesela Adana Demirspor Beşiktaş maçındaki 10-0'lık galibiyette çocukken bile şey demiştim, 10-0 mu? Hadi 5'te devre 10'da mı bitmiş falan gibi bakmamıştım. 10-0 mu? Hani Adana'da kimse mi yokmuş? Kaç kişi kalmış? 3 kişi mi? Kaleci mi yokmuş? Kale daha mı büyükmüş gibi böyle şeyler düşünüyordum yani. 8 tane Liverpool'dan yediğimizde de gözyaşını tutamayan, öyle bir damla tık diye indiğini hatırlıyorum mesela, yok artık falan derken oradan teknik direktörün hala daha kenardan bastır bastır at at at dediğini, ya onları da unutamıyorum yani. Ama bu spor tabii, hani lisanslı da oynamış biri olarak söylüyorum, onun farklı bir durumu var. Hani acınacak hale gelebilirsin kısmına da dönebiliyor. Bilmiyorum, yaklaşımlar garantiye aldıktan sonra zaten bunu da rakip hissettiğinde o da yani ne yapsak yenemeyeceğiz diye düşündüğün zaman farklı yollara başvurması da olabiliyor. Orada kişilik devreye giriyor.

bakalım bakalım bakalım bakalım detaylara, ayrıntılara dedik. Bugüne yansıyanlara şöyle bir göz atalım diye düşünürken kalan zamanda da hem telefon attığımızda da açtık. Şunu da teknik anlamda çözdüm. Öbür taraftan mesajlara da bakıyorum. Gelen mesajları da bir şekilde okumaya çalışıyorum. Nübel Yozgat üstünden İbiza'ya geçecekmiş diye duydum abi. Doğru mu acaba diye yazmışlar. Biraz yenilmez armada demek gerekiyor. Tabii Ömer, Alperen, Cedi, Adem gerçekten skorer oyunlarıyla rahat kazanmamıza sebebiyet verdiler. Bir taraftan namağlup olarak başladığımız ikinci turda İtalya, İzlanda ve Litvanya ile oynayacak olmamız bundan sonraki rakipler anlamında. Şimdi bakalım bir de bu rakiplere karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz, ama dünkü oyun üzerinden gidersek Adem'in gerçekten üzerine koyarak devam etmesi, Nijerya asıllı bir oyuncunun Türkiye'de bu kadar güzel işlere imza atıyor olması çok sevindirici. Alperen'in üzerinden tamamen rakip, onu biraz kontrol altına almaya çalışırken bir taraftan Cedi'nin, bir taraftan Ömer'in, bir taraftan Adem'in rahat kalışı, Şehmuz dışarıdan, öbür taraftan Furkan bile oyuna girdiğinde geçenlerde bahsettik. Furkan'ın Beşiktaş'a gelişiyle beraber abi basketbolda Furkan futboldaki Salih'le, Uçan'la eşdeğerdir. Yani hiç ne var ne alakası falan diye düşünmeyin. Oyuna ne kadar katkı sağlayabildiğini, dış şutlarının ne kadar etkili olabildiğini, içeri kat edişlerde neler yapabileceğini, kalite. Evet, belki biraz yaş üzerinden de incelersek olabilir ama yetiştirilen en iyi değerlerden bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Bu arada tabii Fenerbahçe'de de bu seneye damgasını vurmuş özel isimlerden bir tanesi şüphesiz Biberovic'ti. Fenerbahçe ve amili takımın yıldızı Tarık Biberovic NBA'in yolunu tutuyor. Ve milli forvet Dallas Mavericks'le bir anlaşma sağladı. Fenerbahçe transfer için 2 milyon dolar buyout ücreti alacak ve bu paranın 900 bin dolarlık kısmı da Dallas tarafından ödenecek. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Biberovic, artık Tarık Biberovic NBA'in yolunda. Onu orada izlemek ayrı bir keyif verecektir. Bunu da aktarmış olalım. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi Perşembe günü gerçekleştirilecek. Tabii fikstür çekimleriyle alakalı olarak hemen herkesin yorumları var. Bakalım gene göreceğiz. İlk maçlar, deplasmanlar, Avrupa dönüşleri neye göre ayarlanacak? Hangi takıma göre ayarlanacak? Nasıl olacak? Kura çekimlerine kim katılacak? Sıcak toplar, soğuk toplar, onlar, şunlar, bunlar falan, bir sürü şey. Yine aynıları. Ama bak, değişmeyen bir şey var. 11 sene 12 sene boyunca ilk maçların onların sahasında, ikinci maçların bizim sahamızda gibi yorumlar da yapılacak. İlk maçı neden biz deplasmanda oynuyoruz da onlar ev, hani bunları değiştirmek mümkün mü? Bunun için acaba kura çekimleriyle alakalı herkesin kafasındaki soru işaretleri kalksın diye başka bir sistem üzerinden yorumlanabilir mi? Biraz da öyle bakmak lazım. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligin Perşembe günkü fikstür çekimleri sonuçları bizim yepyeni bir tartışma konumuna gelir. Diğer taraftan birincilik 2026-27 sezonu fikstür çekimi Cuma. İkinci ligin 13 Temmuz pazartesi ve üçüncü ligin fikstür çekimi de 14 Temmuz salı günü yapılacakmış. Onu da aktaralım. Perşembe günü Süper Lig var. Cuma günü birinci lig var. Pazartesi ikinci lig var. Önümüzdeki hafta salı da, 14 Temmuz Salı'da 3. ligin fikstür çekimi yapılacakmış arkadaşlar. Sevgili Doğan Öncel, Fatih Demirkol Fenerbahçe'nin öğlen saatlerinde transfer bildireceğini söyledi. Kim olduğunu söyleme imkanı var mı acaba diye yazılmış. Bu büyük bir ihtimalle tabii ki giden oyuncularla da alakalı bir karardı. Fenerbahçe için sadece forvet transferi şu an
daha ön plandamış gibi gözüküyor. Çünkü bunun sebebi Vedat Muriç'in sakatlığıyla ilişkilendirilmesi lazım. Beraberinde bir Watkins ismi olabilir. Sistemin adamı gibi gözüküyor. Bunun sebebi çünkü İsmail Kartal'ın belki de kendi oyun planına en uygun olarak gördüğü oyuncu olmasından kaynaklanıyor. İsmail Kartal 30 yaşındaki oyuncu Vedat Muriç'le birlikte kullanarak hücum hattında daha dinamik ve baskılı bir yapı oluşturmayı planladığı söyleniyor. Ve Fenerbahçe yönetimi de 35 milyon euro bonservis talep eden Aston Villa ile pazarlıklarını sürdürdü. Limit sorununu satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle aşmayı hedefliyor ve taraftarlar arasında görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyordu ki büyük bir ihtimalle Watkins olabilir, ama bir Greenwood gelişmesi yaşanırsa o tadından yenmeze dönebilir camia için. Bunu aktarmak lazım. Sonra aslında performanslar incelendiğinde ve gidişata bakıldığında ya bu transfer nasıl olur diye düşünülen bir isme gelirsek, o isim de Trossard transferi. Beşiktaş taraftarının dört gözle beklediği bir isim Leandro Trossard ve o transferde geri sayıma geçildiği bilgileri sürekli paylaşılıyor ya, hele hele Belçika'nın Amerika maçı sonrasında yıldız oyuncuyla son görüşmeler yapılacak deniliyordu. Yönetim teklife sıcak bakan 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşmedeki o ufak detaylar için bir araya gelecekti ve transfer tamamlanırsa Belçikalı yıldızın Ağustos ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesinin planlandığı da söyleniyor. Nübel yarın değil bugün gelecek abi denmiş. Gazetelerde yarın diye yazıyor. Bugün gelecek bilgisi paylaşıldıysa onu da sizler vasıtasıyla aktarmış olalım. Twitter'da Fenerbahçe üzerinden etkileşim için ne kasıyorlar Doğan abi? Greenwood haberini kelimeleri değiştirip paylaşıyorlar. Her gün bir Greenwood alıyoruz. Kaç tane Greenwood alacağız onu bir türlü çözemedim demiş. Serdar Adalı da 100 milyon euro istemiş. Doğan abi, El Ahli kulübünün Orkun Kökçü için 70 milyon artı bonuslarla birlikte resmi teklif yaptığı söyleniyor. Doğru mu? Serdar Adalı 100 verirseniz veririm demiş. Günaydın, sıcak bilgi. diye okumadım. Doğan Bey, ben Kayseri sporluyum ve Kapalı Kale mensubuyum. Galatasaraylı diye yanlış okudun beni. Tekrar tekzip yapar mısın lütfen demiş. Kayseri sporluyum diye yazmamışsın. Onu söyleyeyim. Mesajı silmişsin. Sevgili Üzeyir diye hatırlıyorum. Üzeyir İpek, doğru. Ahmet Konanç, Fenerbahçeli de değilim, Galatasaraylı. Ha, oraya yazmış. Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylı. Fenerbahçeli değilim, Galatasaraylı diye okudum ben de onu. Serdar Adalı kendi başarısızlığının suçu Beşiktaş taraftarını atmasına ne diyorsun acaba demiş. Ya bir başkanın taraftarla bu kadar diyaloğa girmemesi gerekir. Bununla ilgili olarak bir açıklama yapılır. Taraftarın verdiği tepkiden sonrasında da eğer iyi bir şeyler bekleniyorsa, transfer olması gerekiyorsa falan derken, ama işte en büyük hatası ve sıkıntısı şundan kaynaklanıyor. Eğer sezon başlangıcında yapmış olduğun konuşmalarla ilgili olarak o zaman planlayıp programlanmadan, düşünmeden yapılıyorsa o konuşmalar ileride büyük sıkıntı yaratıyor. Ben bu kadar kalabalık olup da işte az insan gelip çok para kazanacağıma, az para gelsin çok insan gelsin gücümüzü türbünde bulalım mantığı, o konuşmalar hatırlıyorum, daha dün gibi hatırlıyorum. Bunlar kombineye yansır mı yansımaz mı falan diye düşünürken, ondan sonra yok yansımayacak diye cevap verilmemesi gerekirdi. O yüzden iletişim kazalarının, ilerleyen dönemlerdeki sıkıntılarının, o cenemelerini çekme durumudur yani. Galatasaray transferde yavaş hareket ediyor.
bunu bazı yorumcu abilerimiz acelemiz yok modundalar. Dünya kupası var vesaire vesaire söylemler güzel ama geçen seneden bunun acısını yedik diye düşünüyorum. Oğulcan'a 36 milyon euro para verdik. Bunun sebebi de son günlere kalmasıydı. Belki Uğurcan performansıyla bu rakamları konuşturmadı Galatasaray taraftarını ama yönetimin geçmişten bir ders alması lazım diye düşünüyorum. Doğan abi senin düşüncen nedir acaba demiş. Yani onlar da bekliyorlar yani menajerlerin de Dünya Kupası bahanesiyle ellerinin güçlü olduğunu düşünmek lazım arkadaşlar. Yani şu an verirsin istediği parayı alırsın serbest kalış maddeleriyle alakalı ama biraz da kontrollü gitmek gerekmiyor mu? Hani bu bir oyuncu için hani bir Osimhen daha bulacaksan bunun garantisi varsa gözünü kırpmadan yapacağın hamleler evet akıllarda ama diğer taraftan olmaz yani. O kadar kolay değil yani. Senin paran olmadığı için şey yapıyorsun yani hemen. Fenerbahçe alıyor biz niye almıyoruz? Galatasaray alıyor biz niye almıyoruz? Beşiktaş'ı gördün mü? Bak toparlanıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Beşiktaş çok kötü geliyor falan gibi. Yani erkenden konuşmaların hastasıyım zaten yani. Abi ben yapay zekaya fikstür çektirdim. İlk maçımız Beşiktaş Çorum maçıyla başlıyor. Eyüp deplasmanına gidiyoruz, ardından Samsun geliyor. Göztepe'ye gidiyoruz, Gençler Birliği geliyor. Sonra evimizde 6. haftada ilk derbimiz Galatasaray'ı ağırlıyoruz. 2 maç üst üste Beşiktaş İnönü'de. Vay. Konya deplasmanı yapıyoruz, Başakşehir geliyor. Fenerbahçe'ye gidiyoruz, Alanya geliyor. Antep'e gidiyoruz, Çaykur Rize geliyor, Trabzon geliyor. 12. 13. haftada yine üst üste. Abi en son maçımız Erzurum mu? Kocaeli deplasmanına gidiyoruz. Kasımpaşa geliyor. Ahmet deplasmanına gidiyor ilk haftalarda Beşiktaş. Yapay zeka bana bunu çıkarmış diyor. Herhalde diye tahmin ediyorum. Fotoğraflarda öyle yazmıştı da yapay zeka mı acaba? Mustafa Pandır. Kendim zekam mı yapay zeka mı? Murat Özen bugün geliyor dedi abi demiş. Yönetim söyle demiştir. Murat Özen kendi söylemez çünkü.

Her zaman her konuda görüşüyoruz da. Gazor, evet ya. Radyo, bir radyo kahramanı Gazor diye öyle. Kura Katakullesi'ni en iyi yaşayarak gördük. Bir sezon önceki Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçını biliyoruz zaten diye yazmış. Murat Özen'den haber var mı ya? Kaç haftadır yok diye yazmış. Bağlanıyor arkadaşlar. Yönetim izin verdikçe. Doğan Konancı o köylere gitsin, bu köylere gitsin. Aman dönmesin demişler. Doğan Bey, lige isim koyacak mıyız acaba diye yazmışlar bu sezon. Dur, daha erken. Daha erken. Ne sezonu diye. Hani biz bir şey bulalım istiyorsanız. Hay hay, önümüzdeki haftalarda her gelen aklına bir şeyler yazsın. Bu sezon şu sezonu diye. Yeni kurallarla alakalı. Hakemlerle ilgili mi olur? Acaba yönetimsel mi olur? Bilmiyorum artık. Sakın Ağa sezonu muydu? Mesela bir önceki sezonda öyle bir isimler konuldu yani, böyle arka arkaya. En iyisi zorlu sezonu mesela, hani oradan esinlenmiştik, orada kalmıştı. Sonra buna benzer bir sürü şey de çıkmaya başlamıştı yani. Bizim niye aklımıza gelmedi ya? Bu Bolu'nun imamını dua için milli takıma getiremedik. Kalecimizin bir panter edasıyla 90'dan çıkarmayı nasip edecek dualarını edememesi enteresan değil. Hatırlıyorum ya, Bolu bir gün bir deplasmana giderken hocanın ettiği dualarla bir uğurlanışı vardı. Oyuncular tutamadılar kendilerini, arkada kakır kakır gülüyorlardı falan diye, hani böyle neler neler söylüyordu. Rabbim, örümcek ağlarının kapladığı 90'lardan bizim toplar falan oralara buralara. Ertem Şener maç anlatışı gibi. Dodo Yençek, bugün biraz daha iyi yayın olması için sana doping olsun diye tatil yaptığım yerden fotoğraf yolluyorum demiş. Doping mi? Bunlar beni gaza getirecek şeyler olmasın sakın. Ben niye orada değilim diye düşünmeye başladığım anlar olmasın. Doğan abi, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu şansını daha fazla görüyorum diyeceksin ki neden? Yani Beşiktaş'taki yorumcular, muhabirler, yönetim Fenerbahçe'ye nazardan geçmiş de o kadar takılı kalmıyor. Önümüzde ne var, ne yapabiliriz diye, nasıl halledebiliriz diye düşünme hissi içerisindeler. Allah razı olsun. Fenerbahçeli yorumcular, Ahmet Konanç gibi isimler sürekli geçmişte bir sorun arıyorlar ve sürekli bunu konuşarak Fenerbahçe camiasını ve futbolcularını bence etki altına alıyorlar. Yani futbolcu Gaga, Ahmet Konanç gibi bir yerden duymuyor. Ya biz ne yapsak zaten boş abi, bizi engelleyecekler, o yüzden çok da yırtılmanın anlamı yok modundalar demiş. Evet ya, bunu baya baya isteye isteye yazmış. Nasip sezonu olabilir mi acaba? Aa, güzel başlangıç. Erol, takdir ediyorum ya. Bunu tabii ki ilk olarak 14 Ağustos gününün sabahında, bugün de akşam yatsı namazına mütakiben Allah nasip etti diyerek futbolumuzu başlayacağız. 2026-27 nasip sezonumuz hayırlı uğurlu olsun diyen bir federasyon başkanımız olabilir. Her sezon olduğu gibi bu sezonda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak Doğan abi demiş. Tencit mutlak pilavı sezonu olabilir demiş. Fenerbahçe'yi artık şampiyon yapma sezonu nasıl peki diye sorarım demiş. İsimler geliyor. Herkes bir şeyler yazıyor. Yapay zeka sezonu demiş. İsim koyacaksanız gerçek bir şey söylüyorum. Sabri Ugan sezonu niye yapılmadı demiş. Rahmetli anarım. Abi Doğan, senin ismini diziye vermişler. Doğan'ın kanunları diye yazmışlar. Doğan'ın o. Ne yok, Doğa kanunları. Doğan'ın değil ya. Yoksa patendi bende falan değil. Geçenlerde Serdar da aradı. Serdar yayında, bizim radyocu arkadaşımız Alem Efendi. Oğlum bunu sende mi patendi falan dedim ki, oğlum bu kadar kolay yoldan para bulma çabaları nereye kadar devam edecek Allah aşkına ya. Hani senin programın ismini diziye vermişler, açalım mahkemeyi, alalım parayı, süründürelim falan diyeyim, donuna kadar alalım falan. Öyle dedim ki, ne istiyor, ne bekliyorsunuz abi? Hani adam patendi, Doğan'ın kanununun patendi mi olur ya? Radyoda bilmem ne de kullanılma durumu dersen tamam, ayrı bir konu da. Yani genel anlamda.

Zaten doğa kanunları diye bir şey var yani. Selamlar, Beşiktaş Trostart alıyormuş sanırım. Çok iyi oyuncu eyvallah ama 31 yaşında. Bu tarz oyunculara 4 yıllık sözleşme vermek ne kadar doğrudur? Oyuncu göndermede en çok sorun yaşanan kulüpten hala neden bu uzun kontratlar? Oyuncu 2025-26 yaşında, hani oyuncu 25-26 yaşında olur neyse hadi şeklinde gidiyor ama haklı olarak tabii. Yapay abi diye yazmış. İyi günler, ben Ankara'dan Mehmet. Bildiğim kadarıyla geçen seneki fikstürde Galatasaray top çekmedi. En sona kaldı, yine Galatasaray kullanıyor dedi. Millet bu kadar psikolojik sorunla nasıl yaşayabiliyor onu bilemedim demiş. Daha az para harcansın, daha verimli olur. Gecekondu sezonu nasıl olur acaba demiş. Kentsel dönüşüm sezonuna gelebilir. Villa sezonu olabilir yani. O yüzden o Allah nasip ederse bu seneki yayın haklarımızı villa olarak ödemeyi düşünüyoruz şeklinde yorumlanabilir. Utanmazlarsa belki Süper Lig'e Yusuf Tekin sezonu olabilir demiş. O bende yok sezonu. O sene bu sene sezonu olabilir. Ya da usludur sezonu olabilir. Seni gömerim sezonu açılmadı mı? Artık Galatasaray helal kupa kazansın sezonu. Yıldırım sezonu olacak. Azizim sezonu olsun bu sene denmiş. Dünya Kupası'ndaki istifa rüzgarı, ben 9 oldu falan dedim de 13 olmuş ya. 13 teknik adamla yollar ayrılmış. Ama bizdeki ilişkiler daha da sağlamlaştırıldı. Gitmesin diye beton döküldü falan, hani oralara döndü yani bu. Baspas paraları sezonu olacaktır. Yapı sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun demiş. Herkes yorum yapmaya, onları konuşmaya devam ediyor. Kısmetse bilmiyorum, bağlantı mı yapılır yoksa burada mıdır? Yakup Çınar gelecek zaten Cihan'la beraber. Galatasaray'daki detayları, ayrıntıları, gelişmeleri aktaracak. Son raddede neler var, bunu göreceğiz. Hep beraber inceleme altına alacağız. Teşekkür ediyorum. Bu sene siyah beyaz sezonudur. Montella'ya beton yetmez abi. Sinan abi ara, anlatsın sana denmiş. Güzel şeyler. Vallahi tebrik ediyorum. Başka ne var? Cilesi transferi. Sonra da burada da bu reklamı girmişiz. 12 reklamı varmış öncesinde. Ferhat Gündoğdu sezonu olsun. Koltuğa yapıştı kalkmıyor abi. Zaten öyle olacaktır. Hakemlerle ilgili konuşmaları hazırsak eğer, beyazlı, beyaz boğazlı kazak sezonu diye yazsam demiş. Nasip sezonu şu ana kadar cezbedenler arasında yani. Belçika'nın Amerika'yı yenmesi kadar beni bu sabah mutlu eden başka bir haber almadım. Ne güzel olmadı mı demiş. Yani Portekiz-İspanya maçını seyredebildiniz mi arkadaşlar? Hani İspanya'nın gerçekten bu oyunuyla Portekiz'e karşı kazanabileceğini düşünüyor musunuz turnuvayı İspanya'nın? Yoksa biraz daha şeye mi dönmek gerekiyor Dünya Kupası'yla ilgili olarak? Hani bundan sonraki maçlar üzerinden mi gidelim? Yani Fransa, Fas mı? Gerçi bugün şey yapalım da Arjantin-Mısır maçı saat 19'da, biter bitmez İsviçre-Kolombiya maçı var. Neredeyse 23'te oraya dönüyor. Arjantin-Mısır, İsviçre-Kolombiya maçları. Sonrasında çeyrek finalistler de belli oluyor tabii. Fransa-Fas maçı perşembe günü saat 23'te. Cuma günü İspanya-Belçika mücadelesi saat 22'de. Güzel saatlerde. Norveç-İngiltere maçı pazar gününe denk geliyor. Bildiğim kadarıyla çeyrek finalistler Norveç-İngiltere ve
Artık bugün oynanacak olan Arjantin, İsviçre mi? Mısır, Kolombiya mı? Mısır, İsviçre mi? Kolombiya, Arjantin mi falan? Bugün belli olur. Onun sonrasında, ondan sonra yarı finallerle ilgili olarak da zaten ayın 14'ünde 15'inde oynanacak yarı finaller. Ayın 19'unda da önce üçüncülük karşılaşması yapılacak. Ardından yok. Önce 22'de galiba final maçı var. Gece pazar günü ilk saatlerde de çift sıfırda da 12'de de üçüncülük karşılaşması oynanacak. Program böyleydi. Onu da aktarmış olalım yani. Teşekkür ediyoruz. Yarın kısmetse tekrar saat 10'da buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Saydın Cingöz ben. Ali Naci Küçük'le birlikteyiz. Galatasaray'ın oldukça yoğun bir gündem var. Bu gündemi konuşacağız. Naci hoş geldin.
3: Teşekkürler. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimizden özür diliyorum. Ne yazık ki İstanbul trafiği sebebiyle 15 dakika gecikmeli
2: yine
3: başlıyoruz.
2: Iyi. Yine iyi. Ben sana
3: yine söyleyeyim. De iyi. Aynen 10, öyle.
2: 15 dakika çok iyi. Geldin yolun itibariyle. Hoş geldin tekrar Naci.
3: Öncelikle ben yine teşekkür ediyorum. Desteğe ve ilgiye. Geçen haftada
2: biraz dinle diyorum beni ya.
3: Rekor kırmayı başardık. Aslında Aydın Cingöz sürekli beni canlıya çekmeye çalışıyor. Ben hep bant taraflısıyım ama canlı da gerçekten banttaki rakamları aşmayı, oralara ulaşmayı başardık.
2: Öncelikle teşekkürler. Geçen haftanın haberi sendendi zaten. John Duran'la Galatasaray anlaştığı haberi ki son dakika yayın olarak girmiştik. Dilersen onunla mı başlayalım? Ne dersin? John Duran.
3: Hiç
2: yani yeni
3: tabii
2: bir şey varsa istersen onu alarak
3: tabii
2: başlayalım
3: ki
2: senden.
3: Zaten futbolcu yaklaşık 6 aydır Galatasaray'a gelmek için deyim yerindeyse sarı kırmızı yöneticilerle sürekli olarak hem menajeri hem kendisi kontak halinde ve Galatasaray forması giymeyi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istiyor ve nitekim de Galatasaray'ın sunduğu şartları kabul etmiş pozisyonda. Tabii ki burada tabii ki Al Nassr kulübü 77 milyon euro gibi ciddi bir bonservis ödemesi yapmıştı John Duran için. Burada tamamıyla artık olay kulüpler arasındaki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu noktada da Galatasaray 5 milyon euro gibi bir ödeme yapacak Al Nassr'a eğer ki anlaşırsa, okeyleşirse.
2: Öyle yeni bir görüş var.
3: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Futbolcu da açıkçası Galatasaray ve kulübünün anlaşmasını bekliyor. John Duran Al Nassr kulübüyle de görüştü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ve transferine bir çözüm üretilmesini talep etti. Bir hafta 10 günlük dilimde ben bu olayın dediğim gibi çözülmesini bekliyorum. Çünkü futbolcunun özellikle çok ısrarla Galatasaray'a gelmek için kulübünü de baskılaması sonrasında Suudi kulübünün bir anlamda o direncinin kırılmasını bekliyorum. Neden, ne oldu peki? Tabii ki Galatasaray'ın ve John Duran'ın isteği sonrasında Suudiler bunu bir fırsata çevirip bonservisiyle bir anlamda zorunlu satın alma opsiyonuyla John Duran'ı Galatasaray'a vermek istedi ama Galatasaray bu noktada belli maddeler koyarak isteğe bağlı bir opsiyon maddesiyle John Duran'ı kadrosuna katmak adına Suudi kulübüne teklif sundu. Kiralık, yani bir yıl kiralık artı tamamıyla tercih hakkı Galatasaray'a bağlı olacak şekilde bir opsiyon maddesiyle bu işi çözmeye çalışıyor Galatasaray. Bir kez daha belirtelim, Galatasaray'ın Başkan Dursun Özbey'in, Okan Buruk'un bu transferi onay vermesinde 4 önemli kriter var. 1- uygun maliyeti, 2- 23 yaş altı kontenjanına girmesi, 3- John Duran'ın potansiyeli, 4- John Duran'ın geçmiş hatalarından ders çıkarıp Galatasaray'ı konfor alanına sokacak maddeleri de kabul etmiş olması. Şimdi Türkiye'de 10+4 kuralı gibi bir sınırlama var. Kulüpler buna göre planlama yapmak zorunda. Belki birçok taraftar bunu gözden kaçırıyor ama Galatasaray'ın şu anda mevcut oyuncu havuzunda 9+1 yabancısı var.
2: Bir yani kim?
3: Naga. Renata Naga. Ha. Sadece Galatasaray'da 23 yaş altı kategorisine girebilen tek futbolcu. Ha, Yelert'i falan saymıyorum. Nelson'u saymıyorum. Çünkü onları elden çıkaracak Galatasaray. Lemina'yla da kontrat uzatma kararı aldığı için Galatasaray şu anda mevcut. Icardi'yi kenara arıyorum. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda 9 tane yabancı futbolcu var. Yani artı 1 var. Yani senin ne kadar kontenjanın var abi? 1+3. John Duran da o artı 3'e giren çok potansiyelli bir santrafor olduğu için ve Okan Buruk da ben Lig Şampiyonlar Ligi Osimhen'e es verdirebilirim John Duran'la dediği için Icardi'den bağımsız olarak böyle bir hamle yapmak istiyor. Al Nassr'la Galatasaray el sıkıştığı an John Duran ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Çünkü hani Hakan Altun'un şarkısı var ya, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Evet, şu an John Duran aslında o şarkıyı dinliyordur muhtemelen. Galatasaray'da gelip antrenmana çıkmak için gerçekten de dört gözle bekliyor.
2: Peki burada olmaz da diyelim ki yabancı kuralında tamam kardeşim bu kurala gerek yok dediler. 14 tane oyuncu istediğiniz yaşta alabilirsiniz gibi bir şey çıktı diyelim.
3: Evet.
2: Yani Galatasaray en önemli unsur Duran'ın gelişinde bu artı 4'teki yaş meselesi mi? En önemli unsur bu mu yoksa diğer özellikler mi?
3: Yaş meselesi ve maliyeti artı potansiyeli. Yani bir anlamda John Durant kendi içinde riskler barındıran bir futbolcu mu? Evet, Fenerbahçe kariyeri bunu söylüyor. Ama artıların daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ya yani o riskleri alabilecek düzeyde görüyor Galatasaray. John Durant'ın yaklaşımı, geçmişten çıkardığı dersler, potansiyeli ve biraz önce dediğim gibi maliyet ve 23 yaş altı kriteri.
2: Peki şimdi bu yabancı sınırında 20 genç var mı sende?
3: Vallahi bende yok. Şöyle bir şey var. Hatta onu bana galiba işte konuşuyorduk seninle de. Ben de birkaç telefon trafiği yaptım. 18 kulübün 18'de tamam derse Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sınırlamasıyla alakalı bir geri adım atar. Ama bizde genellikle şöyle olur. Kulüpler birbirine herkes tamam diyor. Zaten sadece bir Kocaeli Spor'un bir ama fakat gibi bir yaklaşım varmış. Hani böyle biraz ön yargılı bir bakış açısı varmış. Yabancı sınırlamasıyla alakalı. Yani mevcut kuralın devam etmesini isteyen bir tavır sergilemiş ama ya bizde biliyorsun masada herkes tamam der, perde arkasında çıkar, söylemlerle eylemler değişir. Burada 18 kulüpte imza verir mi? 18 kulüpte federasyona gidip bu kural değişsin der mi? Orada büyük bir soru işareti var. Ve benim aldığım vibe sanki Galatasaray tarafından bu kural değişmeyecek. Biz de artık bu kurala göre oynamak zorundayız. Bu kurala göre planlama yapmak zorundayız.
2: Fenerbahçe tarafında da en yetkili isimlere sordum. Bayağı direniyormuş federasyon bu arada.
3: Evet.
2: Bu konuda onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe diyor ki bu konuyla alakalı olarak, kardeşim tamam yani 18'de 18 istiyorsunuz. Adamlar istemiyor. Yani şu anki tabloda rakamları veriyorum. 13 kulüp tamam diyor. 5 kulüp ise hayır diyor. O zaman sen çoğunluğa bakacaksın. Yani oradan da bir bastırıyor Fenerbahçe tarafı. Bu oldukça kritik. Galatasaray'ın bir açıklama yapmasını bekliyor musun? Bu biraz da kamuoyu
3: yabancı
2: meselesi.
3: Yabancı kontenjanı. Evet, evet. Yok, zannetmiyorum artık daha bu saatten sonra. Yani belki Sayın Başkan bir açıklama yapar ama değiştirebilir mi bu kuralı, zannetmiyorum. Galatasaray'ın tek başına tavrı değil artık. 18 kulüp el ele gelecek, bir tavır sergilerse o zaman federasyon geri adım atar. Yoksa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, belli ki federasyon bu noktalarda biraz inatçı. Çözüm üretmiyor.
2: Galiba şöyle olacak Naci. Bugün bu arada yayına girmeden önce konuştuğumda şu formül bayağı bir ısınıyor. Bunu daha önce Galatasaray mı o formülü götürmüştü? Yani bu artı dördün ikisi, evet, 2000 doğumlu ve üstü olsun. Diğeri 2000 kaçtı? 3.
3: Açılımı da şuydu işte, 10 artı 2 artı 2.
2: Evet. Sanki olabilir. Biraz oraya iş dönmüş gibi değerlendirmeler de var.
3: Evet. Yani eğer olursa bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel Galatasaray resmi şekilde federasyona başvurarak talep etmişti ama bekleyip görmek lazım.
2: Peki şimdi bir başka mesele Galatasaray'da, özellikle tabii transferlerde çok büyük bir hareketlilik olması bekleniyor daha doğrusu. Şimdi Galatasaray'ın eli biraz daha rahat. Sezon geç başlayacak ki geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hatta ben geçen hangi yayındaydı hatırlayamadım. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en büyük fark Fenerbahçe'deki bu transfer baskısı meselesi. Bir, yönetim değişti. Erken başlayacak. Vaatler var. Dolayısıyla bu baskın çok normal. Yani yer değiş, bu baskı Galatasaray'a olurdu. Ama yavaş yavaş benim gördüğüm Galatasaray'da da artık hadi hadi hadi demeler başladı.
3: Evet. Ya Galatasaray'da baskı değil, çok yoğun bir pres var. Hatta protesto var. Ben son dönemde işte başkana ve yönetime karşı çok sayıda hashtag açıldığını görüyorum. Hatta
2: şimdi şunu sorayım o zaman. Galatasaray bu sezon bonservis harcamadan kiralık oyuncuya mı gidecek?
3: Hayır abi. Yani şimdi ben bunu da anlamıyorum. Galatasaray sadece kiralık oyunculara bakıyor. Bonservis harcamayacak. Abi Bruno Fernandes'in bonservisi var mı? Var. Can Uzun'un var mı? Var.
2: Hani sanki bunlardan mesela vazgeçilmiş gibi.
3: Hayır abi, vazgeçer mi? Ya Galatasaray doğruyu yapmanın peşinde. Şu anda yine birileri yangın çıkarıyor abi. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ne zaman açıyor abi sezonu? 23 Temmuz. Yanlış hatırlamıyorum değil
2: İlk
3: mi?
2: Resim açımı söylüyorsun.
3: Aynen 22 ya da 23 ya. Temmuz.
2: 22 mi? 21-22 yani.
3: Ya tamam. Temmuz'un 22'si.
2: 15-16.
3: Beşiktaş 22 Temmuz. Galatasaray sezon başı lig maçıyla başlıyor. İlk Avrupa maçı Eylül'de. Şimdi Galatasaray'ın transfer çalışmaları hiç mi yok? Abi var tabii ki, çalışıyor. A, B, C, D bütün formülleri üzerine çalışıyor Galatasaray. 10 artı 4'e de bir göre de bir projeksiyon belirledi Galatasaray. Ama Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimin planlaması şu: doğru zamanda, doğru isme, doğru rakam. Şimdi sen kalkıp hep anlatıyorum abi, Lucas'ı 2 ay boyunca istedin. 15 milyon eurodan açtılar kapıyı. 6 milyon euroya aldın Lucas'ı. Transfer bir süreçtir. Sen şimdi gidip evet Can Uzun için 60 milyon euroyu masaya koyarsan Can Uzun'u bugün alırsın.
2: İstersen alırsın.
3: Bruno Fernandes için Manchester United masasına 50 milyon euro koyarsan alırsın. Ama Galatasaray başkanı transfer yaparken Galatasaray ve geleceğini düşünerek yapmak istiyor. Doğru rakamları vermek istiyor. Yüksek astronomik rakamlar ödeyip kulübü zarara sokmak istemiyor. Yani orada timing çok önemli. Bunların hepsi bir süreç. Galatasaray Bruno Fernandes'le de görüşüyor. Galatasaray Can Uzun'la da görüşüyor. Galatasaray Leslie ile de görüşüyor. İşte Galatasaray şimdi John Duran'la da görüşüyor. Yani Galatasaray'ın birçok opsiyon noktaları var. Ama doğru rakamda olduğu an bu işi bitirmenin peşinde.
1: Bir de bu kural meselesi.
3: Yangın çıkarıp bonservis harcamayacak. Abi Galatasaray bonservis harcamadan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayalini kurdurabilecek bir kadro kurabilir mi? Ha şu anda yaptığı ne Galatasaray'ın? Ha bir saniye. Kural yeni çıktı. Bir, Lemina'yı uzatıyorum. Icardi'den haber bekliyorum. Kontenjanım dolu mu boş mu? Bir saniye bir Icardi'yi bekleyeyim. İki, Davinson'a çok fazla teklif var. Davinson Sanchez'in bir durumu netleşsin. İki, diğer konu, Saray'a teklif var. Acaba Gabriel Saray'la alakalı bir aksiyon alırsa ben orta sahaya bir değil iki tane üst düzey ekleme yapayım. Üç, Can Uzun'la Bruno Fernandes'in maliyetini düşürüp hangi matematikte hangi oyuncu daha doğru ona göre bir karar vereyim. Kısaca ben acele etmeyeyim ve yeni sezon başlamadan önce doğru kadroyu, doğru nitelikte oyuncuları doğru maliyetle kurayım. Şimdi ben burada Galatasaray'ın doğru matematik yaptığı görüşündeyim abi. Hani niye bugün yangın var abi? Niye köy yangına vermeye çalışıyorsunuz?
2: Şu var mı
3: ya gelirken Şahan Gökbakar'ın paylaşımını gördüm. Ya sevgili Şahan sen çok iyi, hepimizi güldürüyorsun. Çok iyi bir Galatasaraylısın. Galatasaraylıların hepsi de zamanında o kadar tehlikeli noktalarda aynı bizim gibi Galatasaray'ın haklarını savunduğun için seni çok seviyor. Ama sen kalkıp Galatasaray başkanına, Galatasaray yöneticisine simitçi, kahveci, gazozcu, otelci falan filan diyemezsin abi. Dememelisin ya, bu hakarete girer çünkü. Eleştirebilirsin bak. Eleştirebilirsin ama hakaret olmaz abi. Ki biz sana eğer ki Recep İvedik dersek hakaret olur bence ya. Recep İvedik çok büyük bir tiyatro, film, senaryo, sinemacılıkta karakter. Muhteşem bir olay. Ama sen kalkıp koca Galatasaray kulübüne 5 tane şampiyonluk kazandıran, 2 tane sayın rahmetli bir kez daha analım Mustafa Cengiz'in şampiyonluklarında Belhanda'sını, Fegoli'sini, Mariano'sunu, Fernando'sunu getiren, Gomis'i getiren, yani kısaca 7 şampiyonlukta direkt etkisi olan bir Galatasaray kulübü başkanına otelci diyerek bence aşağılamamalısın ya. Olmaz böyle bir şey. Ya da Sayın Abdullah Kavukçu Osimhen rüyasını, hayaline kim inandırdı abi? Hangimiz inanıyorduk? Sayın Abdullah Kavukçu inandırdı. Sen şimdi biri otelci, biri simitçi. Ne bekliyoruz ki dersen abi Galatasaray anlamadım. 13. mü oldu? Galatasaray şampiyon bitirdi ya. 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'de 16'ya kaldı ve şimdi çeyrek final hayaline, hedefine ulaştıracak bir kadro planlaması içinde. Ama bir sakin abi. Ya Galatasaray elbette ki bonservis harcaması yapacak. Elbette ki takviyeler yapacak ama daha Temmuz'un 6'sı, transfer döneminin bitimine tam 2 ay var. Hatta 2 aydan fazla zaman var. Abi transferler nerede? Dursun Özbek istifa, Abdullah Kavukçu istifa, Okan Buruk istifa, Eray Yazgan istifa. Abi ne oluyoruz ya? Evet, baskılama doğru zamanda Galatasaray'ı başarıya götürüyor. Ama bugün o gün değil. Evet, bugün tarih 15 Ağustos olsaydı, 20 Ağustos olsaydı, Galatasaray hiçbir transfer yapmasaydı kesinlikle katılırdım. Hakaretler dışında, eleştiri noktasına. Ama daha bir dakika abi. Bismillah ya. Ve bu

0: kulüp şu anda orta saha transferi için net bir şekilde, sıcak bir şekilde masada. Biraz sonra anlatacağım. İnşallah da olur. İki, yedek golcüsü için masada. Santrafor için. Zaten evet, senin önünde Osimhen. Ya senin bugün var ya bak. Yani yaptıkların, kadroda tuttukların, tutmadıkların, aldıkların, alamadıkların, bunların hepsi bir transfer başarısıdır. Bugün senin Osimhen'i huzur içinde kadroda tutabilmen bile başarıdır abi Galatasaray yönetimi için. Ya bunları es geçiyor insanlar. Yoksa ben kimsenin avukatı falan değilim kardeşim. Ben sadece gazeteci ve Galatasaraylıyım. Benim tarafım Galatasaray. Ne Sayın Dursun Özbek, ne Sayın Abdullah Kavukçu. Ben Adnan Polat'la değildim, Ali Dürüst'le değildim, Abdurrahim Albayrak'la değildim, Haldun Üstünel'le değildim, Ergun Gürsoy'la değildim, Fatih Gökşen'le değildim, Murat Yalçındağ'la değildim, İbrahim Atipoğlu'yla değildim. Çünkü ben Galatasaray dostuyum kardeşim. Ben kimsenin avukatı falan değilim.
1: Şimdi burada özellikle bu transferler meselesinde şu konuyu anladığım kadar Galatasaray'da irdeliyor. Ya şimdi bu kurala göre transfer yapmakla olası değişecek kurala göre transfer yapmak arasında bir fark var.
0: Tabii ki.
1: Bir maliyet farkı da var.
0: Ya kesinlikle.
1: Yani diyelim ki oyuncu olacaksın sen transfer yapmak için. Şimdi bu kurala göre masaya oturursan başka bir hikaye. Olası bir değişikliğe göre yaparsan başka bir hikaye. Aslında hani bu şımarıklığı niye bağlıyorsun peki? Bu şımarıklık bir taraftan yani. Orada öyle ya, hakikaten adama da haksızlık ediyorlar yani. Dursun Özbek özelinde söylüyorum yani.
0: Ya ne söyleyeyim şimdi sen... Bu 10 artı 4 matematiğine göre bir projeksiyon belirliyorsun ve buna göre yürümek zorundasın. Buna göre bir transfer stratejisi belirlemek zorundasın ve bunu yapıyor kulüp. Şimdi birçok oyuncu yazıyorlar genç. Abi gitti Galatasaray birçoğuna. Şampiyonlar Ligi'nde elit kategoride oynayabilecek düzeyde 23 yaş altı oyuncu ya sana çarpı 2 çarpı 3 çekiyor ya da Türkiye'ye gelmem diyor. Buna rağmen doğru matematikle Galatasaray oradan oyuncuyu ikna etmiş durumda. Kim bu isim? Burnley'de forma giyen Leslie. Ve geçen sezon Premier Lig'de çok fazla karşılaşma oynadı. Fransa U21 oyuncusu. Çok önün açık olduğu dile getiriliyor. Ve Galatasaray ilmik ilmik bir aydır, bir buçuk aydır bu transfer için çalışmış.
1: Oldu mu?
0: Haluk Yürekli vermişti. Kendisine tebrik ediyorum ilk olarak bu haberi. Galatasaray masada teklifini de sunmuş durumda. Sayın Başkan da onaylamış durumda. Ama şimdi Burnley Leslie için daha bir sezon önce Chelsea kulübüne 28.7 milyon euro bonservis ödemiş. Şimdi bu oyuncuları almak kolay mı? Önemli olan abi sen kulüple temasa geçtin. Oyuncuyu ikna etme noktasına geldin. Oyuncuya projeksiyonuna inandırdın. Ve şimdi kendi matematiğinde o paketi, o ayırdığın 60-70 milyon euro doğru yönetmek için formüller üretiyorsun. Diyorsun ki bir sene kiralayayım, opsiyon maddesi koyayım ve oyuncuyu Türkiye'ye çekeyim. Ya şimdi bunlarla uğraşıyor Galatasaray. Ya Galatasaray sanki ne diyeyim, yan gelip yatıyor Sayın Başkan, Sayın Abdullah Kavukçu. Biz şampiyon olduk, böyle devam edelim mi dediğini düşünüyorsunuz siz. Ya böyle demiyorlar. Ya da Galatasaray işte Temmuz ayında şampiyonluğu kutluyor. Kutlayacak tabii ki abi Galatasaray şampiyonluğu. 10 ay şampiyonluk için mücadele ediyor. Bırak da 4 yıl üst üste Türkiye tarihinde ikinci kez şampiyon olmuş. Gitsin kutlasın abi başkanıyla. Ama şampiyonluk kutlamasından 3 gün önce ikinci kez transfer toplantısı yapıldı İstanbul'da. Ya ben bunu şımarıklık değil de haksızlık olarak görüyorum.
1: O transfer toplantısında nasıl kararlar çıktı? Var mı bir karar orada? Yoksa diğer maddelere yavaş yavaş geçeceğim.
0: Aynen, o Leslie konusunda daha geniş pencerede açacağım bilgilerle.
1: Yani başkanın onay vermesini anlatacaksın.
0: Evet, sayın başkanın onay verdiğini de belirtelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki daha önce dile getirmiştim. Okan Hoca'nın öncelikli olarak belirlediği 3 tane mevki var. 1- 10 numara pozisyonu. 2, 6, 8, 3, yedek golcü. Yedek golcün John Duran. Al Nasır'la masadasın zaten. Futbolcuyla el sıkıştın.
1: Peki.
0: Orta saha transferi. O kontenjana uyan. Yani artı 4'e uyan kontenjanda orta sahadaki hedefin Berlin'de forma giyen Leslie. Anlatayım mı Leslie'yi?
1: Birazdan geleceğim ona.
0: Birazdan mı?
1: Birazdan geleceğim.
0: Aynı zamanda da Lemina ile alakalı bir karar çıkarıldı o gün. Çünkü soru işareti vardı. Kontenjanın değişmesiyle birlikte acaba Lemina ile devam edelim mi, etmeyelim mi? Daha nitelikli, daha iyi oyuncuyu acaba bir tık üstte maliyette bulabilir miyiz diye. Abi alternatifler geldi. Sayın Başkan, Hoca, Sayın Abdullah Kavukçu değerlendirdiler. Abi Lemina'nın 2 yıllık maliyeti 7 milyon euro. Diğer alternatiflerin maliyeti ise bonservis ödeyeceği için ya da imza parası ödeyeceği için ya da daha nitelikli oyuncu alabilmen için, yani biraz daha genç Lemina'da.
1: Artı kaç veriyorsun?
0: Geç. Abi biri 7, biri 20-25 bandında. O yüzden de Sayın Başkan ve Hoca Lemina ile devam edelim kararını aldı. Okan Hoca'nın da Lemina ile devam etme matematiğindeki görüşü şu. 1. Üst düzey maçlarda çok iyi konsantre olur ve sana 20 karşılaşma en az üst düzey performans verir. 2. Rotasyonda kullanırım. Yedek kaldığında sorun çıkarmaz ve gerekirse hamle oyuncusu yaparım. 3. Sol stoper rotasyonumuz dar. Abdülkerim Bardakçı sadece orada sürekli olarak forma giyiyor. Lemina sol stoperde de çok iyi performanslar sergiledi. Bunun en büyük kanıtı da geçen yıl oynadığı karşılaşmalar. Yani Lemina aynı zamanda sol stoper ihtiyacını da gideren ikinci oyuncu opsiyonu olacak Abdülkerim'in arkasında.
1: Bu Aral Şimşir.
0: Aral Şimşir.
1: Trabzon'a gitti galiba.
0: Çok güzel olay.
1: Ne oldu?
0: Şimdi abi bak, yani öyle bir yangın çıkarıyorlar.
1: Bu arada yayınımıza beğeni rica edeceğiz.
0: Tabii ki hem beğenileriyle.
1: Birazdan süper chatleri de hızlıca geçeceğim. Okuyacağım bazı gelenleri.
0: Aral Şimşir olayının perde arkasını net bir şekilde aktarayım size. Olayın aktörleriyle farklı farklı, hem futbolcu temsilcileriyle hem kulüp yetkilileriyle görüştüm. Şimdi Aral Şimşir konusu daha Dünya Kupası. Bak daha Dünya Kupası başlamadan evvel,
1: evet,
0: Galatasaray'ın masasına geliyor. Maliyetleri de ortada. Şunu söyleyeyim, 15 milyon euro Midland kulübü bonservis talep ediyor. Galatasaray kendi içinde bir toplantı yapıyor. Ve nitekim de o toplantı sonrasında o bölgede Yunus var, Sane var, Barış var, Can Uzun'u almak istiyorsun. Ve nitekim de Galatasaray bitirebilecek noktadaydı ama nitekim de transfer zirvesinde karar şu çıkıyor. Zaten burada başrol diye niteleyebileceğimiz önemli karakterler var ve Can Uzun'u transfer etmek istiyoruz. O yüzden Aral Şimşir bizim için bu maliyetlere doğru bir yatırım olmayabilir deniliyor. Ve nitekim Galatasaray masada yok. Ama Midland kulübü ne yapıyor abi? Trabzonspor masadayken kurnaz bir şekilde bonservis rakamını arttırmak için Trabzonspor'a diyor ki Galatasaray masada. Galatasaray da istiyor bu oyuncuyu diyor. Ve nitekim de Trabzonspor değerli ikinci başkanın ismini. Zeynat mıydı?
1: Zeyyat Kafkas.
0: Zeyyat Kafkas Bey Galatasaray yöneticilerini arıyor. Sayın Abdullah Kavukçu. Sayın Ertuğrul Doğan Başkan ve Abdullah Kavukçu'yu arıyor. Galatasaray diyor ki biz masada yokuz. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabilirsiniz. Belli ki Danimarkalılar fiyatı yukarı çekmek
1: bizi
0: için bizim ismimizi kullanıyorlar. Galatasaray'ın ismini kullanıyorlar. Biz Aral Şimşir transferinde yokuz diyor Galatasaray. Yoksa Galatasaray Aral Şimşir'i bitirme noktasında olacak. İsteyecek. Trabzonspor telefon ettiği için geri çekilecek. Ya bunun üzerinden bir senaryo üretiliyor. Bunun üzerinden Galatasaray Başkanı ve yönetimi hedef alınıyor. Ve istifalar bilmem neler. Ya arkadaş, Galatasaray Trabzonspor masadayken potansiyelli görüp gelecekte katkı alabileceğine inandığı Naga'yı Trabzonspor'un elinden almadı mı arkadaş?
1: Hatta bu kriz oldu orada.
0: Evet. Aran açıldı. Ya şimdi Galatasaray Aral Şimşir'i net bir şekilde istiyor olsa, anlatsa, Trabzonspor telefon açtı diye teşekkürler buyurun sizin olsun der mi abi ya? Der mi? Transfer böyle bir rekabet abi. Böyle bir rekabet. Yani o yüzden Galatasaray'ın Aral Şimşir'le alakalı, bak hatta o transfer toplantısı dedin ya.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz hafta, evet, çarşamba günü, evet, yapılan toplantı. Orada zaten Aral Şimşir'in de ismi konuşuluyor. Hayır, yokuz deniliyor abi.
1: Kapatıyorlar konuyu.
0: Masada yokuz deniliyor. Çarşamba günü Galatasaray Aral Şimşir defterini hop kapatıyor. Çöp kutusuna gönderiyor yani. Geri dönüşüm kutusuna gönderiyor abi. Yani Galatasaray masada olsa Trabzonspor'a buyurun alın ben yemedim siz yiyin der mi abi? Ya ama insanlar, yani hani diyorlar ya, yanlış anlamayın yani, benzetme yapacağım. Bir deli bir kuyuya taş atıyor abi, 40 akıllı inanıyor. Tabii ki Trabzonspor medyası Trabzonspor'un bu başarısını güzelleme adına Galatasaray'ın elinden aldık. Ya da Galatasaray Trabzonspor'a öncelik verdi. Ha bak şu doğru, bir kez daha belirteyim. Dün akşam hem Zeyyat Bey hem Sayın Ertuğrul Doğan arıyor Galatasaray tarafını. Ama Galatasaray diyor ki...
1: Galatasaray yardımcı olmuş.
0: Ha, belli ki Midland bonservis rakamını arttırmak, fiyatı yükseltmek için bizim ismimizi kullanıyor. Galatasaray ismini kullanıyor. Biz masada yokuz. Ona göre pazarlığınızı yapabilirsiniz diyor. Yok geri çekilme, yok Trabzonspor'a jest yapma. Abi jest yapacak olsa Galatasaray. Abi olayı verdi mi sana jest yaparak Trabzonspor kulüp başkanı? Ya da Uğurcan'ı verdi mi jest yaparak? 30 milyon euro verdin ya. Ki Trabzonspor başkanı o günkü toplantıda dedi ki aman beni camiamda topa tutarlar. 36 olarak açıklayayım bunu, stopajı KDV'yi de içine koyayım, öyle açıklayayım bonservisini. Tamam dedi Galatasaray. Sen bir jest görmedin ki Trabzonspor'dan. Niye jest yapsın yani? Aral Şimşir'den Trabzonspor'un telefonu üzerine Galatasaray niye vazgeçsin abi? O yüzden söylüyorum yani, bunları da belirtmek lazım.
1: Dolayısıyla Aral'la ilgili bir durum mu?
0: Söz konusu değil.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi Galatasaray teşekkür ediyor. Aral Şimşir'le ilgilenmiyor. O talep sonrasında ve Trabzonspor'u da söylüyor.
1: Peki. Şimdi en azından bunu tamamladık. Dursun Özbek'in onay sürecine geçelim.
0: Evet.
1: Dursun Özbek ya da birkaç süper chat'i bakayım istersen. Tabii, müsaadenle. Onları da okuyalım. Çünkü patron çok sayıda süper chat vardı. İzleyenlerimize de teşekkürler. Onları da Muzaffer şimdi hızlı hızlı ekrana getirecek. Ben de bunları okuyacağım. Bu arada eksik olmasın izleyenlerimiz. Sağ olun, var olun. Yayınımızı beğenir veya abone olursanız Digifutbol'a çok da memnun oluruz, mutlu oluruz. Şimdi Umut Aydemir.
0: Evet.
1: Bakalım taraftar tepkilerini bastırmak ve taraftarı konsolide etmek için bugün hangi transfer yapmışız? Yaşasın Dursun Özbek.
0: Yaşasın.
1: Yani az önceki meseleden devam ediyor. Evet, devam edelim. Galatasaray'ın futbol aklı eşittir yabancıdır bilmediğini iki Türk menajerinin eline bakan yönetici Haziran'da 15 milyon euro almak varken ucuzlar diye bekleyip transferin son günü 30 milyona Uğurcan'ı alıp meteler düzülen başkan.
0: Ya bu süreçte
1: bayağı tepki
0: ya.
1: Var ya.
0: Ya inanılmaz bir tepki. Yani bugün dün, ayın 6 Temmuz. Abi sen geçen sezon şampiyon oldun. Osimhen senin elinde, Uğurcan senin elinde, Lucas'ı senin elinde. Ya Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahipsin. Doğru matematiği gütmeye çalışıyorsun. O günkü konjektürde de Uğurcan'ı son gün Galatasaray kapıya dayanıp 15'e değil 30'a almadı. Galatasaray 1,5 ay gerçekleri konuşalım. Ederson'u bekledi arkadaş. Galatasaray Ederson'u bekledi. İstediği rakama düşürmeye çalıştı. Daha sonra düşüremeyince Sayın Başkan Dursun Özbey'in belirlediği maliyetlere, onun üstüne dedi ki başkan Uğurcan matematiği daha doğru, Uğurcan'a gidip alalım dedi. Bu kadar.
1: İş yaptı mı?
0: Ortada.
1: Peki devam. Dün yeni forma almak için Galatasaray Spor'a gittim. Satın alma opsiyonu kiralama teklif edip 1000 TL önerdim. Garip garip baktılar. Sebebini anlayamadım.
0: Ya hep bir nazire işte.
1: Sayın Ali Naci Bey, Galatasaray Spor'dan kiralık opsiyonu forma alabiliyor muyuz? Galatasaray yönetimine sorabilir misiniz?
0: Bak bu da bak, kiralık satın alma opsiyonunu genç oyuncular için uygulamaya
1: çalışıyoruz. Şey
0: 30'ları 40'ları vermemek
1: vallahi için. Dursun Özbek.
0: Çok zekice abi. Galatasaray liseden geliyor diyoruz ya, lise kültürü var. Galatasaray tarafında, Galatasaray taraftarında da o zeka ve zekice hamleler var. Teşekkür ediyoruz.
1: Affetmem diyor. Yani sen diyor, ben de seviyorum.
0: Galatasaray bu da başarıya yetiyor da ben sadece fazla dozaja anlam veremiyorum. Yani evet, eleştiri çok güzel. Fakat doğruysa abi Galatasaray peki bonservis yatırımı yapıp Can Uzun'u, Bruno Fernandes'i
1: baskı
0: ya da
1: yaptı,
0: oyuncuyu
1: baskı yaptı kaldı.
0: Bonser, değil mi? Kahraman biziz diyorsun.
1: Öyle olur, öyle olur. Baskı tabii yaptı işte, kaldılar derler bence.
0: Zaten
1: bu da bir taktik.
0: Katkısı çok ayrı.
1: Bu arada bu yazılanlar tamam da gönülden, yani insanlar sonuçta böyle daha iyi gitsin diye.
0: Başarısını istiyor herkes.
1: Ve bir yandan ya biz bu kadar çalışıyoruz, yani şey bu kadar başarı sağlıyoruz, para kazanıyoruz ve hala biz niye kiralık bakıyoruz kardeşim? Biraz şeyde var, bak ben sana söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe neydi? Ake'yi getirdi. Şimdi Greenwood konusunda Fenerbahçe bence ciddi anlamda masada. Yani olursa kimse şaşırmasın. Bu haberler de yılıyor. Biraz aslında o karşılık bir şeyi de beraberinde getiriyor Naci. Baskıyı da beraberinde getiriyor.
0: Abi tamam da senin rakibin elbette ki kadrosunu Galatasaray seviyesine, senin seviyene çekmeye çalışıyor. Tabii ki daha hızlı olacak. Çünkü maçı 22 Temmuz'da. Ama senin aceleye ihtiyacın yok. Ya aceleye gerek yok. Niye milyon euroları sokağa atsın abi Galatasaray? Galatasaray mali disiplini oturtmaya çalışıyor ve aynı zamanda da dediğim gibi doğru takviyeleri yapacak. Bonservisli transfer yapmayacak dersen Galatasaray, yanlış söylemiş olursun. Bonservisli transfer yapacak Galatasaray. İzleyip göreceğiz abi hepimiz. Kiralık satın alma opsiyonu, evet belli oyuncular için bu paket daha uygun diye bakıyor Galatasaray. Şak diye 25-30 milyon euro genç oyuncuya vermeyeyim diye. Yani koltuktakiler Galatasaray'ın parasını harcamayı bilmiyor mu abi? Ama Galatasaray'ı düşünüyorlar, yapmayın ya.
1: Belki devam. Kışın çocuklarıma bilgisayar istediklerinde paramızı şimdi harcayamayıp en güzelini yazın alırız demiştim. Şimdi para yok diyorum. Sayın Dursun Özbek taktikleri için teşekkürler. Param cebimde yalnız. Acayip ya. Devam. Bir malın fiyatı bellidir. Gece pazarına sadece çürük mal kalır. Taraftar artık yemiyor. Plansızın en büyük özeti Lemine ve Icardi beklemektir. 10+4 varken Aral kaptırmak plansızlıktır.
0: Peki ben soruyorum şimdi. Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Transferin son günü.
1: Şey mi söylüyorsun? İlk
0: Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı?
1: Son günlerde.
0: Son günü. Icardi ile Osimhen çürük mal mıydı? Soruyorum. Mesajı soruyorum sadece.
1: Peki.
0: Ya olmaz yani.
1: İyi yerden geldin yalnız.
0: Frankfurt'tan
1: daha yeni 50 milyon euroya Brown'u sattı Bayern'e. Para ihtiyaçları yok. Bence Can Uzun'un istediklerini para verilmezse satacaklarını sanmam demiş Özbek.
0: Tabii ki tok satıcı.
1: Devam. Ali Naci, ben sırf Sayın Dursun Özbey'e yaralanmak için video çektiğini düşünüyorum. Yapmayın etmeyin ya.
0: Ya Sayın Başkan'ı da eleştirdiğimiz...
1: İyi de adamın da bir
0: sezon
1: hakkı...
0: Sezon boyunca var. Bak İyi bir de. Şey söyleyeceğim. Ben Sayın Başkan'ı...
1: Ben Sayın Yardımcısı'nı böyle bir hiç demem. Adamın da bir savunması gereken noktalar var ya, bu kadar da değil ya.
0: Tabii ki Galatasaray değerleri, Galatasaray hakları, Galatasaray'ın parası ya. Galatasaray'ın asedini savunmaya çalışıyor adam.
1: Abi ve adam başarılı mı başarılı
0: mı? Senin şu anda eleştirdiğin adam...
1: Başarılı mı başarılı mı?
0: 7 şampiyonlukta
1: mı?
0: Payı var. 7 şampiyon.
1: Hadi o 7'yi sayma, boş ver. Onu deme. Çünkü bu sefer diyecekler ki abarttı diyecekler. Ben seni anlıyorum tabii söylediğin şeyi. Mustafa Cengiz'in... Yani Fatih Terim'le gelen Tudor sonrası tabii şampiyonlukta kadroyu kuran oydu. Dursun Başkan orada bir cinlik yaptı. Dedi ben seçimde öne alayım. Baskın seçim yapayım. Baskın seçimine gitti. Eyvallah, tamam. Ama şu an başarısız diyemezsin abi adama.
0: Evet.
1: Yani bu da bu kadar da bence haksızlık olur. Peki devam ediyorum. Şimdi gelelim şu şey meselesine Naci. Icardi meselesi abi. Ölüm tehditleri alıyoruz. Çok acayip bir şey. Olay senden başladı galiba. Menajeriyle konuştun. Menajeri ne diyor? Ama en çok merak ettiğim şey şu. Menajeri sana biz kardeşim kalıyor muyuz, gidiyor muyuz bir şey dedi mi Icardi ile ilgili?
0: Yok, sıfır. Zaten menajeri ben yayındayken 3-4-3 yayınındaydım. Açamadım tabii ki doğal olarak. Orada bir Icardi konusunu konuşmuştuk. Herhalde onu göndermişler. Chat beni aradı. Yayında olduğum için açamadım. Onun üstüne mesaj. Sonra o mesajı yayında okuyup karşılık verdim. Tekrar bir mesaj. Şimdi Elio Pino, biz konuşacağımızı ve yanıtımızı Sayın Dursun Özbey'e bildirdik diyor.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha.
0: Şimdi Sayın Başkan'ın bir açıklaması var mı? Icardi ile Elio Pino'nun bir açıklaması var mı? Tamam mı, devam mı adına herhangi bir çıkarım var mı? Herhangi bir deklarasyon var mı? Yok. Niye yok? Hani Elio Pino açıklamasında diyor ya, biz Galatasaray kulübüne ve taraftarına olan saygımızdan dolayı sakinliğimizi ve sessizliğimizi koruyoruz. Galatasaray'da Icardi'ye olan saygısından dolayı Sayın Başkan şu an sessizliğini koruyor. Icardi'nin kontratı bitti değil mi? Sözleşmesi bitti. 30 Haziran itibariyle. Teşekkürler Icardi gibi bir paylaşım gördük mü? Demek ki Galatasaray'da Sayın Başkan Dursun Özbek de Icardi'ye aynı tavırla geliyor. Aynı yaklaşımla geliyor. Ama aynı samimiyette mi? Orası soru işareti. Neden bunu söylüyorum? Şimdi Galatasaray'ın aslında Icardi'ye önerdiği kontratın gerçek noktası şudur. 1 yıllık kontrattır o kontrat. 2 yıllık değil.
1: Çünkü opsiyon yok.
0: 1+1 yıllık kontrat.
1: Ha, 1+1.
0: +1 başarı opsiyonuna bağlı. Mesela Icardi neden oynama garantisi istediği haberleri çıktı? Çünkü o +1'i tamamlamak için. Mertens o +1'i kabul edip geldi. Neden kabul etmiyorsunuz Elio Pino? Mertens sıradan bir futbolcu muydu? Mertens Napoli efsanesi olarak Galatasaray'a geldi. 1+1 yılı kabul etti. İlk yıl oynadı ve ödülünü de sahada forma giyerek aldı ve kontratı uzadı. Sonra hatta +1 daha uzattı Galatasaray Mertens'e. Ama siz oynama garantisi isteyerek bir anlamda Galatasaray'ı baskılamaya çalıştınız. Sayın Başkan da dedi ki ben böyle bir garanti veremem. Aradan kaç gün geçmiş Aydın? 50 gün geçti. 50 gün.
1: Öyle mi?
0: Ne evet var, ne hayır var. Aslında Mauro Icardi Elio Pino üzerinden 2 yıllık kontrat arayışında. Bir yerden 2 yıllık iyi maliyette, yani iyi sözleşmeyle bulsa imzayı atacak. Ama şu anda kenarda Galatasaray 1 yıllık kontratta garantide. Peki Galatasaray takımı 7 Temmuz'da sezonu açıyor yarın Kemerburgaz'da. Oyuncular gelecek, sağlık kontrollerine girecek. Mauro Icardi uçağa bindi mi? Eğer Galatasaray'da kalacaksa. Yok, hayır. Tatiline devam edip evet derse de mesela, bak burada Sayın Başkan'ı eleştireyim. Sayın Başkan Dursun Özbey'in bence Icardi konusunda net bir tavır sergilemesi lazım. Arkadaş bugün 7 Temmuz. Ben sezonu açıyorum. Elio Pino var mısın yok musun? Bir hafta içinde. Burası Galatasaray. Önce Galatasaray demesi lazım bence Sayın Başkan'ın.
1: Bu Elio Pino'ya, yani Icardi'ye bugüne kadar Inter'de oynadı. Paris Saint Germain'de oynadı. Esas kulüpler bunlar diyebiliyorum.
0: Barcelona altyapısı çıkıştı.
1: Altyapısı ama yani yıldız olması Inter ve Paris Saint Germain. Mesela buralarda aynı hikayeyi yapabilmiş mi abi bu adam?
0: Yapabilir misin abi?
1: Ha, buraya ne yapıyorsun yani? Burada şöyle bir şey yapıyorlar. Bence çok açık. Yani ben Elio Pino'nun, yani menajerinin şeyini okudum geçen. Hatta story'yi okudum. Şimdi burada bir kamuoyu yaratmak.
0: Tabii ki abi. Galatasaray taraftarına saygımızdan. Ya arkadaş, Galatasaray taraftarı için de önce Icardi değil. Önce Galatasaray ya. Icardi Galatasaray'ın çok büyük bir değeri. Bir kez daha söyleyelim. Efsanesi. Burada hiç kimse Icardi'nin imajını zedelemek için herhangi bir şey yapmıyor. Burada herkes Galatasaray'ı, önce Galatasaray'ı düşünüyor, sonra Icardi'nin kararını bekliyor. Ve Elio Pino şöyle söylüyor bana: mahkemede görüşürüz. Bütün yayınlarda söylediğim olay bu. Peki dedim, görüşürüz.
1: Sana mı diyor?
0: Evet evet. Mahkemede görüşelim dedim. Aynen, dava açsın. Mahkemede görüşürüz dedim. Buyurun. Çünkü benim yaptığım eleştirilerde ne var abi? Sadece eleştiri var. Yorum var. Gerçekler var. Tehdit yok. Hakaret yok. Saygısızlık yok. Ben soruyorum abi işte. Tek sorduğum bu. Var mısın yok musun abi? Bunun karşılığını ver. Tamam mı, devam mı? Oynayacak mısın? Ve Elio Pino şöyle karşılık vermiş. Neden mi söyleyeyim demiş. Senin yaptığın yorumlardan dolayı Galatasaray taraftarı bizi ölümle tehdit ediyor. Ölümle tehdit ettiklerine dair mesajlar var. Bunu da mahkemeye sunacağım. Galatasaray taraftarı Icardi'yi ölümle mi tehdit edecek ya? Ya siz nereye oynamaya çalışıyorsunuz?
1: Bence karşı propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.
0: Ya inanılmaz. Ya neye oynamaya çalışıyorsunuz? Yani 3 yıl boyunca aşkın olayımı çalan, hiçbir futbolcuya göstermediği saygıyı ve sabrı gösteren Galatasaray taraftarı Icardi'ye karar vermediği için henüz ölümle tehdit edecek. Ya yapmayın Elio Pino. Yani bizim yerli, yabancı, birçok yabancı işte oyuncu temsilcisi, menajer dostumuz var. Bu şekilde zaten sizin iletişim başarısızlığınızdır bu. Icardi'nin durumu. Eğer ki Mauro Icardi gibi bir marka 45 gündür Galatasaray'a dönmediyse, Galatasaray kulübünden daha iyi bir kontrat alamadıysa free oyuncu pozisyonundayken, bu sizin başarısızlığınızdır. Bunu kabul edin abi. Ben burada hakaret ediyor muyum abi?
1: Hayır canım.
0: Görüşümü dile getiriyorum.
1: Abi Icardi Galatasaray'a, Icardi Galatasaray'a bir yük mü değil mi? Bence yük.
0: Yük şu anda.
1: Bence yük.
0: Gerçek. Mesela orada eleştiririm Sayın Başkan'ı. Galatasaray'da eleştiri kültürü vardır. Bence Sayın Başkan'ın burada bir tavır koyması lazım. Icardi'ye bir deadline vermesi lazım. Arkadaş sen bana 17-15 Temmuz'a kadar artık geri dön. Cevabını ver.
1: Ya burada oyuncunun da iyi niyetli olması lazım. Kendi durumunun farkında olması lazım.
0: Zaten Icardi'nin Galatasaray taraftarı nezdinde tekrar aşkın olayımı doya doya gönülden söylemesi için Icardi'nin de o özveriyi, o disiplini, o mesajı vermesi gerekiyor. Nasıl olur o? Kemerburgaz'a gelirsin, bütün kampa katılırsın, hazırlık maçlarında oynarsın, çalışırsın, tatil yapmazsın ama çalışırsın kalacaksan, o zaman seni Galatasaray taraftarı iyi ki geldin Mauro Icardi diye karşılar.
1: Belki aynı örnek olmayacak ama bir niyet göstergesi bakımından bir çok kısa bir yola ver, aktarayım mı? Bu Mert Hakan meselesi. Dün biliyorsun Fenerbahçe açıkladı.
0: Evet.
1: Dedi ki biz oyuncuyla, bu arada hani çalışıyorsa sen de bir paraya tabi olmalı. Sigorta primi ödüyorsun. Bir asgari ücrete anlaştı. Bu arada olay net öyle. Ben daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşacağını söylemiştim kendi yayınlarımda. Hatta ben bunu Aziz Yıldırım'a sormuştum. Demiştim ki Sayın Başkan, bu Mert Hakan'la ilgili ne yapacaksınız demiştim. O da şunu söyledi. Dedi ki ya bu adam tamam, böyle bir badireler atlattı falan. Gelip dedi şunu söylüyor yöneticilere. Yani ben kalmak istiyorum Fenerbahçe'de. Para da istemiyorum. Yani zaten hani bir yük oldum buraya. Biz de diyor bu durumda. Hı. Adama hani sonuç itibariyle oynayamayacak bir süre, tamam demiş. Yani bu durumda bize hani bir vefa gösterelim. Karşılıklı iyi niyet var. Kontrat uzatıldı. Bu arada para almayacak yani. Tamam mı? Icardi para almayacak demiyorum. Galatasaray iyi de bir sözleşme önermiş ama bu mesele biraz da iyi niyet meselesidir ya.
0: Tabii canım.
1: Sen söylüyorsun işte. Icardi'ye önerilen para bir başka kulüpten önerilseydi eğer. Icardi bana da bunu öneriyor. Şuradan bir artı bir daha verin der miydi, demez miydi?
0: Tabii ki diyecekti. Tabii ki diyecek. Ya bak, burada Elio Pino'yu da suçlamıyorum. Tabii ki oyuncu temsilcisi kendi futbolcusunun haklarını korumaya çalışacak.
1: Tamam, bu karşılıklı iyi niyet meselesi. Ama aynen bahsediyorum.
0: Öyle. Karşındaki kulüp de Galatasaray. Yani şimdi biraz önce dediğim gibi abi, eğer ki bu konu para değil bu arada. Ben ilk günlerde de söyledim. Icardi'nin olayı para değil. Para pazarlığı yapılmadı zaten Sayın Başkan'la yapılan görüşmede.
1: Ne istiyor Icardi?
0: Konu sadece artı birin kaldırılmasını istiyor. Ya da oynama garantisinin verilmesini istiyor. Ya da 2 yıllık direkt kontrat istiyor. Anladın mı? Olay bu.
1: Abi nasıl oynama garantisi vereceksin?
0: Olay bu. Ben de onu söylüyorum
1: ya
0: zaten.
1: Ya bir şey soracağım sana.
0: Mert Ersun'u kabul edip geldi. Sen Galatasaray'ı çok seviyorsan abi, kabul eder, çıkar, oynarsın.
1: Şeye, oynama garantisi meselesi var ya Naci. Bir sorun var. Oynama garantisi Galatasaray Icardi'ye verirse Osimhen ne der?
0: Efendim?
1: Galatasaray Icardi'ye oynama garantisi verdi
0: abi,
1: mesela.
0: Verebilir mi?
1: Osimhen ne der mesela?
0: Ya zaten Galatasaray bunu vermez. Galatasaray bunu vermez. Osimhen, yani Osimhen'in bir şey diyeceğini düşünmüyorum ben. Açık söyleyeyim. Hani burada karşı çıkacağını vesaire falan.
1: Tamam, diğer oyuncular ne der?
0: Niye vermez biliyor musun?
1: Niye versin
0: ki? Okan Buruk dahi, bak sevgili Okan Buruk, 3-4-3'te hocayla röportaj yaptık. Ne demişti orada? Icardi oynadıkça ısınan, oynadıkça motive olan ve oynadıkça daha iyisini yapan ve sadece de sahada kaldıkça mutlu olan bir oyuncu. Ancak bugünkü Galatasaray şartlarında bunu yapabilir mi? Dedi ve bıraktı, soru işareti koydu oraya. Bu oynama garantisi Okan Buruk verebilir mi?
1: Vermez. Can Uzun.
0: Evet.
1: Nedir abi Can Uzun'da son
0: abi
1: durum?
0: Can Uzun Galatasaray'ın.
1: Bu arada birazdan Leao.
0: Yok, Leao değil. Leslie, sonra Leao.
1: Ona da geleceğiz.
0: Evet. Evet. Şimdi Can Uzun konusu Galatasaray çok uzun süredir Frankfurt kulübüyle de Can Uzun'un ailesi ve temsilcisiyle de görüşüyordu. Şimdi Frankfurt kulübü zaten tok satıcı rolünde, son yıllarda çok yüksek bedelli satışlar yaptıkları için Galatasaray dedi ki hiç bize gelmeyin, Can Uzun'un kontratında serbest kalma bedeli var. Fesih bedeli 60 milyon euro, onu ödeyin, oyuncuyla anlaşın, alın dedi. Şimdi Can Uzun'un ailesi çok hasta düzeyde çok iyi bir Galatasaraylılar. Ve bu Galatasaray için çok büyük bir artıydı. Ama Galatasaray Dünya Kupası sırasında milli futbolcunun, daha önce de anlatmıştım ben bunu, konsantrasyonunu, motivasyonunu bozmamak için Can Uzun'la direkt olarak temasa hiç geçmedi Galatasaray. Hiç direkt iletişim kurmadı. Turnuva bittikten sonra da bu iletişimler ve girişimler yapıldı. Ve Can Uzun Galatasaray'a Frankfurt'la anlaşırsanız okeyim dedi. Ben gelirim Galatasaray'a dedi.
1: Tamam.
0: Şimdi süreç nereye gidecek? Galatasaray Frankfurt kulübüyle bonservis pazarlığına oturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu 2-3 haftadır söylüyorum ya, Can'ın soyadı gibi uzun bir süreç. Bu direkt olacak o iş değil. Ha şimdi Galatasaraylar şuna mutlu mu olacak? Galatasaray gitsin Can Uzun'a, masaya 60 milyon euro koysun. Oyuncu nasıl olsa gelmeye hazır. Ya da masaya 50 milyon euro koysun. İyi bir iş mi bu şimdi? Abi Galatasaray
1: 75'i Osimhen aldın. Baremi olacak. Yani 75'i Osimhen aldın sen.
0: Abi ama Osimhen'i aldın da Türk futbol tarihinde bir tane var. O da başarılı bir operasyon. Niye? Sen çünkü bugün 75'i aldığın Osimhen için 120 milyon euro teklif alıyorsun. Hayır diyorsun.
1: Mevzu da zaten o yüzden onu söylüyorum. Yani Osimhen'e 75 verildi ya. Bu en yüksek barem ya. Şimdi dolayısıyla bir oyuncuya 60 verildiğinde ya bu Osimhen mi ki bu kadar para veriliyor muhabbeti. Yarın döner. Olmaz demiyorum. Bunlar olur. Bu tartışmalar yaşanır. Seni desteklemek için söylüyorum.
0: Tabii ki Can Uzun içinde Galatasaray Frankfurt'la görüşecek. Hiç temaslarını koparmış durumda değil. Bir anlamda orada oyuncunun da Galatasaray'a olan ilgisi, oyuncunun da Galatasaray'a olan isteği sonrasında Galatasaray bu rakamları 40-45 bandına çekmeye çalışacak. O matematikte de Galatasaray doğru ödeme planıyla Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor. Futbolcu tarafında herhangi bir problem yok, onu söyleyeyim. Yani Can'ın Türkiye'ye gelmekle alakalı, Galatasaray'a gelmekle alakalı,
1: evet,
0: bir soru işareti taşımadığını özellikle belirtmek istedim. Yani Can Uzun'la Galatasaray Frankfurt'ta el sıkıştığı gün anında anlaşır.
1: Peki gelelim, neydi? Leslie transfer.
0: Leslie.
1: Evet, nedir abi? Burada son
0: evet,
1: durum.
0: Leslie
1: koşulları neye Dursun Özbek neye onay verdi? Evet,
0: Galatasaray'ın çok uzun süredir takip ettiği, scout ekibinin sunduğu, raporladığı, Okan Hoca'nın beğendiği ve gizli yürütülen bir transfer operasyonu. Yaklaşık 1,5 aydır Galatasaray bu futbolcuyu bir anlamda Türkiye formülüne, Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi artısıyla birlikte ikna etmek için çok yoğun bir çaba harcamış durumda. Hatta oyuncuyu getiren de Şelay'ın menajeri görüşmeleri yürütüyor. Roland Şelay'ı Galatasaray'a getiren menajer.
1: Piyasa değeri bu arada 22 milyon euro görünüyor.
0: Ya futbolcu geçen yıl Chelsea'den 28.7 milyon euro transfer yapmış. Fransa U21 oyuncusu, ön libero ve 1.90 boyunda. Size'ı da çok iyi. Ve Galatasaray'a gelirim demiş durumda Leslie. Şimdi sarı kırmızılı kulüp, Sayın Başkan Dursun Özbey'in de yapılan toplantılar sonrasında onay verdiği bir teklifle gitti Premier Lig ekibine. 2 milyon euro kiralama ücreti ve artı satın alma opsiyonu. İngilizler tabii ki bonservis yatırımı yaptıkları bu oyuncu için dediler ki eğer ki istiyorsanız 25 milyon euroya veririz. Galatasaray onun üzerine, bak şimdi konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama mesela Nolanka da doğru formülle aldı Galatasaray. Aspiria'yı da öyle aldı. Katkı da aldı Nolanka'dan. Ama bugün aldı. İyi ki kiralık almışım diyor mesela. Hani taraftarlar T'yi alıyorlar ya bu kiralık satın alma opsiyonlarına. İyi ki kiralık almışım diyor. Nolan kalsaydın bugün kontenjanın doluydu. Hareket edemiyordun. Icardi ile dahi devam edemiyordun mesela. Hani bir de buradan bakalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki futbolcu da genç yaşta olduğu için Galatasaray potansiyeline inanıyor. İş yapacağına da inanıyor. Okan Hoca da onay vermiş durumda ama Galatasaray diyor ki kiralık satın alma opsiyonu gidelim. Pat diye 25 milyon euro bağlamayalım buraya diyor. Daha sonra da Burnley'nin bu dönüşü sonrasında Galatasaray orada aynı Nolan transferinde olduğu gibi kiralık artı satın alma opsiyonu koydu oraya. O da yaklaşık 20 milyon euronun biraz daha üstünde. 2 artı 20 diyelim. 2 artı 20'lik bir paketle gitti Galatasaray Burnley kulübüne. Totalde 22 milyon euroluk paket. Oraya da şunu söylüyor Galatasaray. Belli bir oynama baremi olsun. O oynama baremini futbolcu sağlarsa, tamam mı? Eğer futbolcu bunu sağlarsa oynamaya bağlı opsiyon maddesi koyalım. Futbolcu bunu sağlarsa ben zorunlu olarak alayım oyuncuyu. Yani atıyorum 25 maç oynadı Galatasaray 22 milyon euroyu, 20 milyon euroyu sezon sonunda verir ve Leicester'i kadrosuna katar. Şimdi bu formül üzerine Burnley kulübüyle Galatasaray görüşmelerini yürütüyor. Hedefi de futbolcuyu buraya çekebilmek. Çünkü Fransız oyuncunun Galatasaray potansiyeline çok inanıyor ve bu oyuncu için de temaslarını sürdürüyor. Dediğim gibi aynı Nolang'da olduğu gibi kiralama artı oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle, zorunlu değil, oynamaya bağlı opsiyon maddesiyle Galatasaray'ın haklarını bir anlamda ön planda tutarak Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonu formülüyle Leicester'i kadrosuna katmak istiyor. Aynı John Duran'da olduğu gibi. Ama bence bu Galatasaray'ı düşünen bir tavır. Sen git Leicester'e 25 ver, John Duran'a git 15 ver. O zaman mı kahraman olacak Galatasaray yönetimi? Ama şimdi bu formülün T'ye alınması üzücü. Galatasaray bonservisli. Bak Galatasaray o marka, Galatasaray o çilek transferini yapacak. O bonservis bedelini harcayacak. Yani hemen bir köyü yangına vermeyelim arkadaşlar.
1: Peki. Leao.
0: Rafael Leao son dönemde çok fazla ismi Galatasaray'la anılıyor. Bir kere Galatasaray kanat takviyesi yapacak. Ama öncelikli olarak biraz önce anlattım ya, belirlediği mevkilerden biri değil. Galatasaray Nolan kaldı. Çok da güzel katkı aldı değil mi? Kiralama formülüyle aldı. Şimdi bazı oyuncular kulüplerinde düşünülmez. Özellikle top seviyedeki kulüplerden bahsediyorum. İstediği teklifleri alamaz ve Ağustos ayının son haftasında o pazara düşer, o havuza düşer. Icardi böyle olmadı mı? Osimhen farklı sebeplerden dolayı böyle olmadı mı? Rafael Leao da Galatasaray'ın o pazarda hayal ettiği, o pazara, o havuza düşerse hamle yapar, kiralık olarak getiririm. Risk de almam, kafam da rahat olur. Yıldız bir futbolcu çekmiş olurum diye düşündüğü bir isim. Icardi de kiralıkla başladı. Osimhen de kiralıkla başladı. Nolan da kiralık geldi. Bunları lütfen unutmayın.
1: Model bu.
0: Evet. Leao için model bu. Yani Galatasaray gidip Rafael Leao için masaya oturup bonservis pazarlığı vesaire falan yapmaz. Onu söyleyeyim.
1: Belki. Transferde gitmesini beklediğin bir oyuncu var mı Galatasaray'da?
0: Vallahi gitmesini beklediğim yani zaten flash yani ana planın parçası olan isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklif alıyor. Osimhen'in gitmek gibi bir düşüncesi yok onu da söyleyeyim. Osimhen hatta bundan 3 gün evvel tabii 4 gün evvel hocayla da konuşmuş, kulüp yetkilileriyle de konuşmuş. Transferler hakkında bilgi almış, çalışma planıyla alakalı, kamp programıyla alakalı bilgi almış.
1: Yarın başlıyor mu Osimhen?

0: zamandan
1: ayrılmayı düşünmediğini ve Galatasaray'da kalacağını söyleyeyim. Peki. Doğru zaman gelince.
0: Tamam, şu süper chatlere bakalım.
1: Tabii ki. Ha, buradan şunu da söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Geçeyim mi? Yani daha Ödegaard'ı söyleyeyim istiyorsan.
0: Söyle tabii.
1: Şimdi Ödegaard çok konuşuluyor. ama Ödegaard Galatasaray'ın transfer listesinde yok. Yani o çok iyi bir futbolcu, Norveçli oyuncu ama Galatasaray'ın işte Arsenal kulübüyle görüştüğü, Ödegaard'la temasa geçtiği falan bunlar doğru değil. Galatasaray'ın hedefleri arasında Ödegaard yok, onu söyleyeyim.
0: Peki. Gelen çok sayıda süper chat geldi. Onları da hızlıca okuyayım. Son dakikaya kadar bekleyip 36 milyon vermişlerdi.
2: Tamam.
0: Tabii dümdüz şeye bakıyor. Uğurcan'la ilgili hikayesi var ya, onu söyleyeyim.
1: 27,5 artı 2,5 gerçeği 30 milyon euro. Ama bugün Uğurcan'ın performans sonrasında sezon boyunca bonservis bedelini konuşan bir kişi oldu mu?
0: Başarısı olsa konuşsun.
1: Keşke Ederson'u alsaydık diyen oldu mu? O zaman olmadı. Abi.
0: Aydın Bey, Ali Naci neden bu kadar sinirli? Olay ne?
1: Ali Naci niye bu kadar sinirli? Ali Naci çünkü 4 yıl üst üste şampiyon olmuş.
0: Bir sinirli misin ya?
1: Kulübüm, ya sinirli değilim. Sadece
0: ayıp ediyorlar diyorsun.
1: Reaksiyon, ya ayıp da, ya olur mu öyle şey? Ayıp demiyorum da, ya biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki. Ya. Şimdiden yangına vermenin bir manası yok.
0: Devam edelim. Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun Başkan haklı bu konuda. Şey konusu, Icardi konusu ile ilgili yazmış.
1: Ama Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
0: Dursun Başkan haklı bu konuda diyor.
1: İyi de direkt
0: yok, Okan hani Hoca'nın oynatmayacağı oyuncu. Sen bir daha gelsene.
1: Icardi'ye kontratı bir veren kim abi?
0: Direkt Lig 11'de Okan Hoca'nın oynatmayacağı oyuncunun yıllık maliyeti 10 milyon euro olmamalı. Dursun, tamam.
1: Bence burada
0: yani bu parayı vermeyerek Dursun Özbek haklılık doğru yapıyor diyor bence.
1: Tamam, bence 5 milyon euro da çok iyi Mauro Icardi'ye.
0: Çok iyi ya, sen ne diyorsun?
2: Tamam.
0: Ey Galatasaray renktaşlarım, yönetim bonservisli adam gibi transfer yapana kadar forma, ürün falan almayın. Bakın ne halleri varsa, bırakın ne halleri varsa görsünler.
1: Çok İyi günde yapıyor. Kötü günde diye bir kavram bilir misiniz? Yani ben o kıyısından köşesinden yetiştim Galatasaray'ın o dönemlerine, ama Galatasaray'ın uzun uzun yıllar şampiyon olamadığı sezonlar oldu.
0: Fenerbahçe taraftarı bayağı sabırlı yalnızca.
1: Yani abi yapmayın, gözünüzü vallahi seveyim ya. Şu mesaj hiç sağlıklı değil ya, yapmayın ya.
0: Peki, devam. Aral Şimşir hikaye, taraftarı kaliteli ve lider vasıflı bir 10 numara istiyorum. Bir sezon daha çakma 10 numara denemeleri istemiyoruz.
1: Yani şimdi bak. İşte Aral Şimşir'den dahi fırtına koparılıyor abi bir gündür Galatasaray'da. İşte doğruları anlatmaya çalışıyorum. Ama sonra kalkıp yönetimin adamı diyor. Ya arkadaş, siz benden doğruları duymak istemiyor musunuz? Konunun muhataplarıyla, konunun aktörleriyle, konunun başrolleriyle, Galatasaray başkanıyla, Galatasaray yöneticisiyle, oyuncunun temsilcisi tabii konuşacaksın abi. Bunları söyleyeceksin. Aral Şimşir için Galatasaray masada değildi. Galatasaray o defteri günler öncesinden, haftalar öncesinden kapatmıştı. Trabzonspor'a hediye eder mi ya Galatasaray istediği şeyi? Galatasaray can uzun konusunda. Galatasaray Bruno Fernandes noktasında. Bunu istiyor Galatasaray.
0: Devam. 10 numara transfer durumu artık netleşti. Netleşti mi, kim gelecek?
1: Ya zaten hep söylüyoruz ya, Bruno Fernandes de can uzun. Oranın en fazla istenilen
0: adamı.
1: Galatasaray'ın talepkar olduğu isimler bunlar. Ama Bruno Fernandes ne diyor abi Manchester United? Şu anda diyor 50 milyon euro. Bruno Fernandes, kupadan sonra konuşalım. Benim Manchester United'da kazandığım para 12 milyon pound diyor. Ona göre bana bir değerleme biç diyor.
0: Tamam. Evet.
1: Şimdi o yüzden Galatasaray Genoa'nın artısını eksisini alacak. Frankfurt'un en son düşürdüğü bonservis rakamını koyacak. Onun altına aynı Uğurcan Ederson kıyaslamasında olduğu gibi Genoa'nın yıllık maliyetini koyacak. Diğer projeksiyona da Bruno Fernandes'in yıllık ücretini, Manchester'ın talebini koyacak.
0: Ona göre karar verecek.
1: Bakıp bir karar verecek. Ama süreç içinde, bugünden yarına değil, belki bir aylık süre zarfında rakamı aşağı çekebilmek adına elinden gelen mesaiyi harcayacak Galatasaray.
0: Peki, devam. Transfer gelecek, bekleyeceğiz ama Mertens'e etkisi yapacak bir futbolcu alınması şart. Konuşulan isimlerin hiçbirinde bu etkiyi göremiyorum.
1: Valla ben Bruno Fernandes'te bu etkiyi görüyorum. Ben Can Uzun'da bu etkiyi hayal edebiliyorum. Bak, direkt görüyorum demem. Hayal edebiliyorum.
0: O Can Uzun hikayesi de şey işte, yerli olması bakımından bu büyük özellikle vardır. Bu kuralda başka bir alanı da beraberinde getiriyor.
1: Tabii.
0: Onu da bu arada ekleyelim. Cevap veriyorum. Osimhen 100 yılda bir gelir. Maalesef o da yönetim şansıdır. Her sene Osimhen bulamazsın. Ekstradan 75 milyonluk topçuyu

0: Sen almak marifetse Galatasaray'ın parasıyla onu ben de yaparım.
1: Keşke yapsaydın canım kardeşim. Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağlamış olurdu.
0: Belki devam
1: bak
0: edelim.
1: Bu da ayrı. Yani Osimhen hayaline inandı Galatasaray. Arkasından gitti.
0: O fırsattı diyor.
1: Abi aldı geldi. Oyuncuyu ikna etti. Kulübü ikna etti. Ben de alırdım oldu. Allah Allah.
0: Devam. Acaba Osimhen satın alma opsiyonu kiralık teklif gelse ne tepki verirler? Günün sonunda Trabzonspor'a 40 milyon euroya bayılıp olayı alacağız.
2: Devam.
0: Abicim istemiyor taraftar. Icardi'yi istemiyoruz demiş. Bir başka dinleyenimiz, izleyenimiz. Devam edelim. En büyük camia izliyoruz ama 35 yaşındayım. Hangi yönetim olursa olsun bir transfer döneminde rahat geçirdiğini hatırlamıyorum. Diken üstünde hep.
1: Ama hep şampiyonluk var mı? Başarı var mı? Belki de başarıya götüren nokta
0: transfer
1: bu.
0: Transfer insanları mutlu ediyor.
1: Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Aydın bak şimdi. Hep diken üstünde diyor ya.
0: Evet.
1: Abi Galatasaray geçen yıl Haziran'ın 10'unda Leroy Sané'yi Türkiye'ye indirdi. Almanya milli takımının 10 numarası, Bayern'in 10 numarası, Bayern'in devam etmek istediği oyuncuyu Galatasaray İstanbul'a indirdi. Free oyuncu pozisyondayken kontrat imzalattı. Hatırla Bayern Münih'in futbolcuları ne alaka Sané Türkiye falan açıklamalar yaptı. Abi her sene diken üstünde.
0: Bir de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'ye gelme durumu da vardı bu arada. Yani onlar da masadaydı. Onu da söyleyelim.
1: Ya onu da bu yönetim yaptı. Yani lütfen bunları unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Leroy Sané de çok motive, çok konsantre. Aynı Osimhen gibi. Sürekli olarak iletişim halinde. Leroy Sané de bana göre bu sezon çok farklı işler yapacak. Ben kısa kısa kalanları söyleyeyim mi? Bilgi var mı daha Süper Chat?
2: Bayağı var.
0: Var var. Onları hızlı hızlı okuyayım.
1: Tamam.
0: Onları başka pakette değerlendirebilirim yani. Başkan divanda eşik atamaz. Başkan divanda eşik atlamanın senesindeyiz. Herkes büyük düşünsün ve destek olsun derken bugün transferde vites küçültmesi insanları isyan ettiriyor.
1: Bir şey soracağım sadece. Şimdi Sayın Başkan'ın transferde elini küçülttüğü, vites küçülttüğüne dair resmi bir açıklaması var mı? Bunu soruyorum önce.
0: Yok da işte abi oraya gitmiş Naci.
1: Ya arkadaşlar lütfen.
0: Peki devam edelim. Daha Kaan Günay kalıyor mu da belli değil. Aral için 40 milyon dendi. 12'ye mis gibi kanat kaçırdık. Bitik oyunculara ısrarlı sözleşme yenileniyor. Ne gelen var ne giden. O halde cimbom için yangın vakti. Acayip ya.
1: Yangın
0: tayfı. Şey söyleyeyim mi şaşkınım bende Naci. Hı? Şaşkınım bende. Abi çok fena yürüyorlar Galatasaray Başkanı'na. Kaan Ayhan ve Ahmet Kutucu'yu gönderip yerine Salih Özcan ve Aral Şimşir'i almayı bile akıl edemeyen insanların taraftarın gücü ve desteği üzerinden saltanat sürmeye devam ediyorlar.
1: Şimdi Salih Özcan güzel mesaj. Salih Özcan Galatasaray'a da teklif edildi ama o bölgede Galatasaray'ın çok fazla oyuncu opsiyonu olması sebebiyle düşünülmedi. Onu da söyleyeyim.
0: Kazanalım. Aslında Galatasaray diyoruz tamamen. Tamam seviyoruz, sevdik Icardi'yi ama Brezilya dizisinde çevirmek nedir? Ya bir yönetici de çıkıp bir şey desin, noktayı koysun. Bu doğru yalnız.
1: Katılıyorum %100. Yani. Sayın Başkan Dursun Özbey'in gerekirse yarın sezonun çalışında bence bu konuyla alakalı masayı yumruya vurması ve dominant bir tavır sergilemesi gerektiği kanaatindeyim.
0: Belki. Mertens gitmeden önce ne zaman gideceği belliydi. Galatasaray'ın ilk 11'de Mertens sonrası 10 numara oynar dediğimiz oyuncusu yok. Hala o mu olsun, bu mu olsun, yok eldekiler mi olsun, bıktık artık.
1: Doğuz Berk'e teşekkür ediyorum. Her yayınımıza ilgi gösteriyor 3-4-3'te de.
0: Osimhen'e kim
1: İlkay'ı hayal ederek geçen sene almıştı aslında. Mertens'in yerine İlkay'ı eklemek istemişti Galatasaray ama olmadı.
0: Bazen de olmaz.
1: Osimhen'e ne son mesaj?
0: Kim diyor?
1: Atletico
0: Madrid. Yalan diyor. Bu diyor doğru değil.
1: Peki.
0: 120 mi veriyor?
1: Teşekkür ederiz evet.
0: Orada bir durum daha yok herhalde.
1: Yok Osimhen.
0: Peki. Bir baltaya sap olamayan, futboldan anlamayan troller yorum atmasın. Bırakın futbolu bilenler yönetsin, transfer yapsın. Siz de sadece izleyin ve ilerleyin. Abi bu anlattıkları iyi aşama taraftarın beklentisi ve transfer konusunda Leslie çok iyi transfer olur.
1: İşte bunun için de uğraşıyor Galatasaray. Teşekkür ederiz.
0: Destini yollamış bir başka izleyenimiz.
1: Teşekkür
0: bu arada
1: ederim.
0: İsimleri bazen ekran küçük çünkü göremiyorum kusura bakmayın. Naci Bey ciddi ciddi sormak istiyorum. Kulüp kiralayalım beğenirsem alalım diyorsa aynısını ben niye kombine yenileme zamanı yapmadım? Ben de kiralayıp sonra performansına göre yenilesem olmaz mı?
1: Çünkü profesyonel bir sözleşme yapıyor Galatasaray kulüplerle ve futbolcularla. Bu futbolcular armaya renklere aşık olduğu için gelmiyor. Sen renklere aşık değilsen zaten kombine alma kardeşim öyle söyleyeyim sana.
0: Belki devam. Dursun Özbek'in yönetimine transfer konusunda bu kadar tepki varken bir de taraftan istemediği Icardi sürecini uzatmasını mantıklı buluyor musunuz? Kesinlikle. Bu arada bizim çocuklar da manket açtılar. Evet. Icardi kalsın mı gitsin mi diye. Evet. Söyleyeyim. %70 falan da.
3: Tabii tabii.
0: Daha fazla olabilir, özür dilerim. Şey diye ama.
3: Gitsin diye.
0: Gitsin diyenler tabii, daha tabii. Çoğunlukta ilk anda baktığımda onu da söyleyeceğim.
3: Şaşırmam yani, çok açık ve net yani bu süreci. Eğer ki 18 nereden Mayıs tarihinde, 19 Mayıs tarihinde Icardi Galatasaray'a evet deseydi, şimdi yine aşkın olayım Icardi'ydi. Ama aradan 50 gün geçti Aydın. 50 gün geçti.
0: %84 kesin diyormuş.
3: 50 gün geçti. Tatil yapıyorsun. Menajerin kontrat arıyor. Hala yanıt vermiyorsun. Kalacağım mı gideceğim mi belli değil. Sonra seni mahkemeye vereceğim bunları konuştuğun için. Ver sevgili Elio Pino'ya.
0: Abi o
3: beni
0: çok enteresanmış.
3: Beni ne olur mahkemeye şey. Ver. Ne diyeyim abi?
0: Ya hedef gösterdin diyor işte. Hı. Falan. Sonraki süper chat. İzleyenlerimize çok teşekkürler bu arada. Geçen sene taraftar kadroyu yetersiz dedi. Genç oyuncu almadılar. Çeyrek final görecek Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında rezil oldu takım. Hala aynı kafa. Belki biraz isyan buna, biliyor musun? Haftalardır denilen baba orta saha nerede acaba? Diyerek süper chatleri tamamladık. İzleyenlerimize çok teşekkür ederiz. Anlıkta şu an 4000 civarında izleyenimiz bizimle birlikte. Yayınımızı beğenir ve DigiFootball abone olursanız çok memnun ve mutlu oluruz.
3: Son birkaç şey daha, bilgi daha.
0: Söyle onları da aktar Naci, onlara geleceğim.
3: Ben de geç kaldım dişçiye. Bir, Galatasaray futbol takımına 2 aylık maaş ödemesini yaptı. 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihlerinde. Oyuncuların içeride kiminin 1, kiminin 1,5 aylık alacağı kaldı. 15 Temmuz tarihinde Galatasaray UEFA'ya borçsuzluk kağıdı verecek ve bu tarihe kadar Galatasaray bütün futbolcularının alacaklarını sıfırlamış olacak. Diğer nokta, Singo ile alakalı Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri var. Dünya Kupası'nda da sakatlandı. Eyvah dediler. Ama rahatlatan bir gelişmeyi aktarayım. Singo'nun sakatlığının önceki sakatlığıyla hiçbir alakası yok. Yani nükseden başka bir durum yok. Başka bir noktadan sakatlanıyor. Ve 2 hafta içinde de sağ çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bunun dışında Bodrum'da bir Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması oldu.
0: Fatih Hoca'yı da gördüm orada. Terim,
3: Sayın Dursun Özbek, Okan Hoca, futbolcular katıldı. Ama o pasaja Hoca ve Fatih Hoca kalamamıştı. Ya İsmail Kartal detayı çok rahatsızlık verici. İşte o kutlama esnasında hazırlanan video klipte işte İsmail Kartal'ın açıklaması vesaire falan. Abi biz Galatasaray büyük kulüp diyoruz abi. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Eğer Galatasaray bu ligin, bu ülkenin futbol anlamında abisi ise, akili ise, bu tip videolara hiç ama hiç gerek yok. Açık söyleyeyim. O zaman sen İsmail Kartal torununda yanıt vermiş oluyorsun. Sen rakibin torununda o zaman karşılık ve gönderme yapmış oluyorsun.
0: O videonun
3: i̇şte
0: hikayesi ne?
3: Şampiyonu kutlaması abi. Videonun hikayesi işte telefon çalıyor. İsmail Kartal
0: hayır,
3: koşarak
0: gördüm onu, gördüm
3: gidiyor
0: de,
3: falan.
0: Yani kim akıl etmiş bunu?
3: Ya bilmiyorum. Yani Bodrum Galatasaray Derneği'nin şampiyonu kutlaması, ama ben Galatasaray'a yakıştırmadım abi. Galatasaray'ın şampiyonu kutlamasında İsmail Kartal'ın ne işi var? Alakasız. Ben hiç yakıştırmadım.
0: Peki. İzleyenlerimize tekrar teşekkürler.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Naci, ağzına sağlık.
3: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.
3: Dilerim beğenmeniz dileğiyle bu arada. Sonradan izleyenlerin de teşekkürler. Sağ olun.
0: Evet, geçen hafta çok ciddi bir teveccüh vardı. Bu hafta da aynısını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
4: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, yani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti çünkü problem orta sahada.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: Bankası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Reklam bitti.
4: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
5: Gol pozisyonu. Vurana. Gol. Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. 7.32.44 bir Allah'ım.

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: 4 saniye. Günaydın, günaydın, günaydın. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Herkese mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Ve yine yeniden saatler 7.02 gösterirken karşınızdayız. Her olduğu gibi hafta içi. Ve yine çarşamba günleri sizlerle birlikteliğimizin en özel ismiyle birlikteyiz. Sevgili hocamız, psikologumuz, spor psikologumuz, saygıdeğer Ömer Ateş hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre Bey, günaydın Radyo Gol dinleyicileri, hoş bulduk.
1: Hocam duyuyor musunuz beni?
2: Duyuyorum, duyuyorum.
1: Evet, biraz geriden geliyor sesiniz hocam.
2: Yakında ama bilmiyorum, deneyeceğim, daha yaklaştıracağım mikrofona.
1: Peki, telefonu. Çok teşekkür ederim. Kulaklıkla konuşmuyorsunuz değil mi hocam?
2: Yok yok.
1: Süper. Hocam, öncelikle dün geceye dönelim. Mısır'a çok üzülmedik mi?
2: Maalesef, yani inanılmaz bir maçtı. 1-0 penaltı kurtarıyor kaleci Mustafa'yı da yanılmıyorsam, ondan sonra
1: bir de Messi'nin penaltısı, yani
2: evet Messi'nin penaltısı, harika kurtarışları var maçta, inanılmaz kurtarışları. Maç 2-0'a geliyor ve bir an artık bu iş bitti dendiği dakikalar, son dakikalar, belki artık o 85. dakika derken o gol bir anda inanılmaz bir şekilde bir çevre kontrolü hatası. Ama ikinci gol eline değiyor. Yani o kadar iyi kaleci, o kadar iyi kurtarışlar yaptı. Talihsizlik diyelim Mısır için. Yani Arjantin için de şans. Yediği golde bile bir çaba var, bir emek var sonuç olarak. Ve işte bu futbol güzelliği burada. Hakikaten çok Mısır için çok unutulmayacak bir maç oldu olumsuz anlamda. Arjantin elinden kaçırdı.
1: Arjantin 7 dakikada içinde çözüldü Mısır.
2: Evet. Maalesef işte o geri çekilme güdüsü az kaldı artık, böyle oyuncuların kafasında ya bir gol yesek de sorun değil düşünceleri olabilir bu tür durumlarda. Ondan sonra zaten 2-1 olunca Arjantin'de tüm gücüyle yüklendi. Arjantin'de son iki maçtır ipten dönüyor. İşte Yeşil Burun Adaları olsun bu maçtır. Tabii baktığımızda evet, Arjantin'de bir Messi faktörü var. Tabii eskiden Arjantin'de Maradona'nın yanında çok yıldız da vardı. Daha fazla oyuncular vardı. Keza aynı şey Brezilya için de geçerliydi. Ama baktığımızda artık dünyada da yıldız oyuncu sayısı azalıyor. O yıldız oyuncuların etrafında tamamlayan oyuncuların sayısı da azalıyor maalesef. Arjantin bunun eksikliğini de çekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Dünya Kupası'nda gece de, yani saat 23'te de gece 1'e kadar, hatta 1.30'a kadar uzayan bir maç vardı. İsviçre-Kolombiya. Galatasaray'ın evet, tanıdığımız Davinson Sanchez de penaltı kaçırdı ve penaltılarla tur atlayan İsviçre oldu 4-3 ile. Bir isim var, Murat Yakın.
2: Evet. Şimdi Murat Yakın tabii biliyoruz kendisini. Yanılmıyorsam Fenerbahçe'de de 98-99 sezonunda oynamıştı diye düşünüyorum. Kardeşi de vardı. Tabii ki Murat Hakan Yakın. Ondan sonra gerçekten baktığımızda tabii gurur verici. Orada bir Türk teknik direktörünün olması, işte Türk oyuncuların da olması. Ama tabii ki şu var. Bizim için kötü bir Dünya Kupası oldu. Ben İsviçre maçını açık konuşmak gerekirse şeylerde bitirdim. Uzatmaya gittiği anda seyredemedim. Sonra sabah kalktım, penaltı atışlarında kazanmış İsviçre. Yani İsviçre de iyi bir takım, iyi mücadele ediyorlar ve çeyrek final eşleşmeleri çok güzel maçlar olacak diye düşünüyorum. İşte Fransa, Fas, Belçika ile İspanya oynayacak. Ondan sonra Arjantin, İsviçre, İngiltere, İsveç. İngiltere, İsveç maçını çok merak ediyorum ben açıkçası. Güzel eşleşmeler oldu. Sonuçta İsviçre de İyi şekilde ilerliyor. Bakacağız, göreceğiz ama dediğim gibi Dünya Kupası'nda güzel şeyler de oluyor, güzel olmayan şeyler de oluyor. İşte kırmızı kartın iptal edilmesi, bu da bir sorun olarak görüyorum ben. Siyasetin futbola karışması hiç hoş olmadı.
1: Evet, buradan dilerseniz Dünya Kupası'nın vehametine geçelim. Yani ben 2026 Dünya Kupası'nı 1930'dan beri düzenlenen kupalar içerisindeki 100. yılına giderken kupa en vahim kupa olarak görüyorum. İnanılmaz majör hatalar var. Oyuncuların aranması, İran'ın Meksika'da kalması, keza kırmızı kart olayı, siyasetin dibine kadar işin içine girmesi.
2: Maalesef şöyle söyleyeyim Emre Bey, hani tabii ki burada İran'a yapılanlar, eziyet çektirmeler, Amerika'da konaklamasının yasaklanması, işte Amerika'ya maç için gelmesi, oradan tekrar gitmesi, işte maçında yaşanan olaylar, ben o iptal edilen golü bilemiyorum, hani bir şey göremedim ama çok detaylı olarak şey yapamadım, inceleyemedim ama sanki baktım olsaydı yok dedim ama o golü şey yaptılar, İptal ettiler mesela. Tabii Messi'nin aranması, ki Messi bayağı güldü bu olaya. Tabii sinirden güldü büyük ihtimalle. Ondan sonra yani NATO'yu arayıp da Trump'ın bir yıllığına o kırmızı kartı iptal ettirmesi de, ertelemesi de çok hoş olmadı. Sonuçta haksız görülen kartlar oluyor biliyorsunuz. Ama onlar da iptal edilmiyor liglerde. Ben de buna bir anlam veremedim. Hoş olmadı. Bu Dünya Kupası'na gölge düşüren olaylar, bahsettiğimiz olaylar diye düşünüyorum maalesef.
1: Peki efendim, Dünya Kupası içerisinde futbolcuların psikolojik yapılarına baktığınızda enteresan durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi işte sevinirken yaralanmak, bir diğeri gözyaşlarına hakim olamamak. Seyircinin saha içerisine çok fazla dahil olduğunu gözlemliyoruz. Bu konudaki fikriniz nedir?
2: Evet, talihsiz bir olay yaşadı İngiliz oyuncu. Jordan Anderson elini kırdı sevinirken. Evet, bu tür olaylar olabiliyor maalesef. Zamanında da Volkan Demirel, biliyorsunuz, formayı sevinirken omzunu çıkarmış, dirseğini yanılmıyorsam çıkarmıştı. Bu tür olaylar oluyor. Tabii dikkatli olmak gerekiyor. Ben de pozisyonu gördüm. Çok talihsiz bir pozisyon. Yani oradaki sevinçle birlikte o mutluluğun verdiği coşkuyla dikkatinin dağılması sonucunda oyuncu elini kırdı maalesef. Tabii ki seyircinin de çok saha içine dahil olmasını doğru bulmuyorum. Sonuç olarak bunun önlemlerini de alması gerekir. Tabii duygular yaşanıyor, yaşanacak, sevinçler, mutluluklar, neşe. Sonuçta bir Dünya Kupası, 4 yılın emeği var. Örnek veriyorum, Mısır'da gözyaşları döktü. Sevinçten Arjantinler gözyaşları döktü. Bunlar doğal duygular. Ama şunu görüyorum, birçok takım Dünya Kupası'na çok iyi hazırlanmış. Gerçekten orada herkes Dünya Kupası'na katılmayı değil, Dünya Kupası'nda bir şey yapmaya odaklanmış birçok takım. Yani bakıyoruz işte bu Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları çıktı ortaya. Bir Mısır çıktı. Şimdi bakıyorsunuz İsviçre ön planda. Güzel sürprizleri de var. Güzel hikayeleri de olacak. Hani bu gelecek Dünya Kupalarına da yansıyacak. Evet, her Dünya Kupası'nda demiştim bir takım yükselir, sürpriz yapar. Ama bu çok büyük bir sürpriz oldu, Yeşilburun Adaları'nın çıkışı. Bundan sonraki Dünya Kupası'nda böyle ismi böyle çok bilinmeyen, hani çok favori olmayan birçok takıma da ilham olacak. Hani bizim milli takımımızın da bu Dünya Kupası'ndan çıkaracağı çok büyük dersler var. Daha önceki programlarda da dediğim gibi bizim takım 3 defa biyoritim bozukluğuna kademeli sokuldu. İklim olarak 2-3 aşamalı iklim dezavantajına sokuldu. Giderek sıcaklığın arttığı yerlere gittik. Sonra birden maçın oynanacağı yere giderken 23 derecelik bir sıcaklık farkı vardı. Düşüş bu sefer. Norveç'i görüyoruz. Yiyeceklerini bile Norveç'ten getiriyorlar. 3 aşçı getirmişler. Ne kadar önem veriyorlar. Bilimsellik bu yüzden çok çok önemli. İnşallah biz de bu Dünya Kupası'ndan iyi dersler çıkarırız.
1: Aslında biz Japonya ve Güney Kore'ye aşçımızı, keza psikoloğumuzu falan hepsini götürmüştük ama O bence biz şeyden ders çıkartamıyoruz hocam. Yani ya baba biz daha önce gitmiştik 2002'de ne yapmıştık da bu kadar başarılı olmuştuk? Bir Sayın Şenol Güneş, bir o dönemin Futbol Federasyonu, bir o dönem çalışanlar işte Turgay Biçer'di, Can Çobanoğlu'ydu. Bir gelir misiniz bize destek olur musunuz demiyoruz. Yani biz her ya
2: Evet.
1: ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Dünya Kupası'nda ne olduğunu ben biliyorum yaklaşımındayız. Ama bilmiyorsun işte
2: Evet.
1: böylelikle de sınıfta kalıyorsun.
2: Gerçekten en güzel şey tecrübedir. Biz neden sporculara hep şunu sorarız? En iyi oynadığın maçların öncesi ve sırasındaki bana psikolojik analizini yapar mısın? Örnek veriyorum, bu maçta önce ne düşünüyordun, ne oldu, seni ne motive etti, nasıl konsantre oldun, stres seviyen, uyarılma düzeyin nasıldı? Çünkü en iyi performans ve sporcuların en düşük performanslarını gösterdiğinde yaptığımız analizler orada bize veri sağlar. Evet, şu şu olursa iyi performans gösteriyorsun, şu şu olursa düşük performans gösteriyorsun. Şimdi biz 2002'ye gittiğimizde gerçekten oradaki deneyim, oradaki oyuncuları dinlemek, teknik direktörü dinlemek, menajeri dinlemek, orada başarı da katkısı olan yöneticileri dinlemek çok çok önemli. İşte bunu bizim, yani bir şey vardır, bu tecrübedir. Bundan ders çıkarmak lazım. İşte orada da krizler oldu. Nasıl çözüldü bu krizler? Bunları konuşmak lazım. Ama yani Emre Bey, gerçekten skandal. Skandalın da ötesi bir skandal ki o bahsettiğim olay. İşte bizim gibi bir uzman olsa alır kamp tarihlerini ezberler, bakar tarihlere, hava sıcaklık durumuna bakar, mesafeye bakar. Doğuya ve batıya gittiğinizde biyoritim bozukluğu yaşarsınız. Bu biyoritim bozukluğu hem zihinsel hem fizyolojik olarak sizi çok olumsuz etkiler. Yani milli takımı sabote edin deseler bu plan yapılırdı, bu kamp programı yapılırdı. Maalesef yani bizim baktığımızda 3 tane takım çeyrek finale kadar geldi yanılmıyorsam. İşte oradan şey yaptı. Bakıyorum şimdi eşleşmelere. Yani bizim milli takımımız gerçekten o 2002'deki gibi psikolojik anlamda bu maça motive olsa, yönetimsel anlamda iyi hazırlanmış olsa, bu şeyler dikkatini çekse, bu farklılıklar, organizasyon yapısı, kamp programı, biz yani belki şu anda 8'deydik. Çeyrek finali geçmiştik, yarı final için oynayacaktık. Ama maalesef olmadı işte. Ciddiden bir hayal kırıklığı yaşadık. 6 günde Dünya Kupası'na veda ettik.
1: Messi'nin gözyaşları vardı. Ben hiç bu kadar böyle hüzünlü ve bu kadar mutlu bir Messi görmemiştim. Bu gözyaşlarının karşılığını nasıl yorumlamamız gerekir? A, bir duygu boşalması. B, kaçırdığı penaltıdan sonra inanılmaz rahatlama attığı golle.
2: Şimdi buna katılıyorum. En son dediğimiz hani şey olarak penaltıyı kaçırınca, tabii maçı da kazanınca şu vardı: kaybedilseydi şu olacaktı. Hani biliyorsunuz aralarında rekabet de var Ronaldo'yla. Portekiz elendikten sonra Arjantin denilseydi bu bir hayal kırıklığı olacaktı Messi için. Bir de bunda da katkısı olmuş olacaktı penaltıyı kaçırdığı için. Bazen olur ya, kaleci hatalı gol yer. Sonra bilirsiniz oyuncu gol atar, kaleci hüngür hüngür ağlamaya başlar. Hani yırttık diye sevinçten, o sevinçten gözyaşları dökülür. Messi'nin de bence gözyaşlarının dökme sebebi büyük ihtimalle penaltıyı kaçırdı. Maç 85. dakikaya geldiği zaman her ne kadar Messi de olsa eyvah bu maç gitti, ben de penaltıyı kaçırdım, bir suçluluk hissiyatı, üzüntü, orada negatif duygu durumunu yaşayıp bir anda 7 dakikada o negatif duygu tam bir pozitif duyguya dönüştü. Yani şöyle düşünün, negatif duygunuz diplerde, bir anda 7 dakika sonra pozitif duygular üst düzeyde. Buna bir gol atıp bir de asist yapıyorsunuz. Bunun verdiği katkı da var. O zıt duyguların, negatif ve pozitif duyguların 7 dakika içinde tersine dönmesinin verdiği bir etki diye düşünüyorum.
1: Efendim biz belki Dünya Kupası'na kilitlendik ama bu sıralarda Wimbledon'da devam ediyor. Ve Grand Slam heyecanı sürüyor Wimbledon'da. 39 yaşında bir adam var Wimbledon'da. Adı Novak Djokovic. Ve kendisinden
2: Evet.
1: tam 15 yaş, 14 yaş hatta işte biri 25 yaşında, Novak Djokovic 39 yaşında. Merkez Kort'ta 24 kez Grand Slam şampiyonu olmasına rağmen yaklaşık 5 saat 15 dakika süren mücadeleyi kazanmayı başardı. Neler söylersiniz?
2: Açık konuşayım, tenis sporu mental anlamda en zor sporlardan biri. Tabii ben şeylerle çalışmadım, hani rallicilerle çalışmadım ama 30'a yakın branşta çalıştım Emre Bey. Hani genel anlamda baktığımda mental anlamda tenis ve yüzme en zor sporların başında geliyor. Onlar kafa kafaya çekişiyor ilk bir için, yüzme ve tenis. Tabii rally yani Formula 1 bu da çok zor olduğuna biliyorum, adım gibi eminim. Ama tenis öyle bir dinamik oyun ki her an her şeyin çok hızlı değiştiği bir oyun. Hani bir anda sayı alıyorsunuz, veriyorsunuz, kritik anlar. Kolay da değil bu tür maçları oynamak bu havada. 5 saat 6 saat süren maçlar var. Yanılmıyorsam 2012'de Novak Djokovic yine 5,5-6 saatlik bir maç yapmıştı. Yine geçen ayda böyle bir maça çıkmıştı. Kolay değil. İşte 39 yaşının verdiği tecrübe, ama bu olay sadece fiziksel bakmamak lazım. Djokovic mentalini de iyi yönetiyor. Evet, zaman zaman olumsuz durumlar yaşıyor ama bu gayet normal. Oyuncuların müsabakanda zaman zaman çözülebiliyorlar psikolojik olarak. Ama genele baktığımızda mental anlamda çok çok güçlü kendisi. Bunun da zaten desteğini alan, hem beslenme anlamında olsun, hem uyku düzeni anlamında, hem mental anlamda kendini devamlı geliştiren bir oyuncudur Djokovic. Bunu da görüyoruz sonuç olarak. Hatta birçok branşta sporcuların tenisçileri izlemesi çok çok önemli. Hatta tenis bile oynamaları gerekiyor belki, böyle aralarında turnuva yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum böyle kamplarda. Mental anlamda tenis en zor spor, çok da güçlendiriyor oyuncuları. Kendisini de tebrik ediyorum.
1: Yeni Serena, yeni Venüsler geliyor sanki. Çünkü Coco Gauff diye bir Amerikalı tenisçi var. Maria Sharapova'nın 2007'de 22 yaşında Fransa Açık'ta elde ettiği ve 4 Grand Slam turnuvasının hepsinde yarı finale ulaşan en genç sporcu olma unvanını geride bıraktı. O Gauff'ta son 4 maçı da 3 seti uzadı. Ama kazanmayı başardı. Tip olarak da biraz böyle Serena Venüs arasında bir arkadaşa benziyor. Kadınlarda da yeni yıldızlar gelmeye başladı.
2: Evet. Şimdi şu vardır Emre Bey, teniste oyuncuların psikolojisi genelde şeylerde ortaya çıkar. Bu karar puanları, işte tie breakler olsun, çekişmeli giden şeyler. Hani nasıl Arjantin son anda kazanıyor, düşe kalka gidiyor. Evet, hep uzatmaya giden böyle 3 setlik maçlarda kazanıyorsa bu da zaten şunu gösteriyor. Mental anlamda iyi olduğunu, belki maçın evet tabii ki set verdiği için zaten gidiyor ama burada belirli tekniksel hatalar da olabilir, taktiksel hatalar da olabilir ama genelde uzayan maçlar kazanılıyorsa bu mental anlamda oyuncunun daha güçlü olduğunu gösteriyor. Çünkü teniste sadece teknik yeterli değil. Teniste inanın bu kişiye göre değişir ama genelde baktığınızda %60 üzeri mental faktörlerin daha önemli olduğunu söyler eski oyuncular olsun. Nadal, Federer, geçmişe baktığımızda birçok oyuncu, yani Borg'un açıklamaları var, eski İsveçli biliyorsunuz.
1: Björn Borg.
2: Evet, evet, ondan sonra birçok sporcunun hep baktığımızda tenisteki mental faktörlerin %60'ın üzerinde olduğunu hep ifade ederler.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey.
1: Ömer Ateş hocam bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam arası.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam

0: Haberlerimiz devam ediyor ve şimdi de hattımızda çok özel bir isim var. Çok değerli hocamız Mustafa Tümöz hocam, eski bir profesyonel futbolcu, çok değerli bir isim. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Emre Bey, keyifli yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam Arjantin az kalsın patlıyordu. Mısır'a çok yazık oldu, çok üzüldük. Ya yani böyle hafif gözümden bir damla yaş geldi işin açıkçası.
1: Ya aynen öyle söylediğiniz gibi, gerçekten ben de maçı ilk dakikadan son ana kadar seyrettim. Yani biraz böyle Arjantin'in üzülüyor, yeniliyor olmasına üzüntü duyarken bir yandan da Mısır'ın bu başarısı, emeğine de böyle saygı duyarak açıkçası hani Mısır'ın tur atlayacağına da böyle dakika 77 idi galiba, İnanarak seyrettiğim bir maç oldu. Son yıllarda böyle geri dönüşü çok enteresan, ilginç maçlardan birini yaşadık. Ben Mısır'ı bu mücadelesi için aslında tebrik etmek istiyorum. Biraz da böyle o Mısır'ı seyrederken milli takımımızı hissederek de seyrettim. Yani
0: Müslüman ülke 2000... falan değil mi? Böyle golden sonra seçtiği biraz... kümeler falan çok güzeldi ya.
1: Yani içimden hani o Mısır'ın o mücadelesini, o şehri kazanmasını çok istedim. Kazanacağına da inanıyordum ama 77'den sonra başka bir şey oldu. Yani ne oldu onu Mısırlı futbolcu yerinde olmak istemem. Yani travma olmuştur herhalde Mısırlı futbolcular için. Çok kötü, çok kötü oldu açıkçası Mısır'ın. Bilmiyorum, Sum olasından sonra Arjantin'in bu bir takım hamleleri mi etkili oldu? Onlara da bir bakmak gerekebilir. Yani çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesi. Mısır en büyük sürprizi yapacaktı aslında Dünya Kupası'nda. Olmadı, üzüldük. Messi'nin tabii gözyaşları falan oldu. Arjantin açısından da çok enteresan bir dönüş oldu. Tabii Messi niye gözyaşları döktü falan, onu da anlayabiliyorum aslında. O ana kadar bütün maçlarda çok büyük etki yaratmış bir Messi. Mısır karşısında bana göre gole kadar, yani Arjantin'in golüne kadar çok etkisizdi. Bir de 1-0'dan sonra bir penaltı kaçırdı. Çok da etkisiz oynayan bir Messi var. Messi maçı artık herhalde kaybettiğini düşünerek büyük bir yıkım içinde, neler söyleyeceğini falan kafasında planlarken maçtan sonra bir asist bir golle dünya değişti. O tabii, o muhtemelen ondan sonra da bir otomatikman Messi'de de bir gözyaşlarına sebep olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten enteresandı. Romero'nun 79. dakikadaki golü sonrasında 13 dakikada Mısır çözüldü ve 3 gol birden yedi. İşte futbolun enteresan yüzü de bu olsa gerek. Penaltılar...
1: Evet sevgili mi?
0: Buyurun efendim.
1: Ben 77. dakika 2-0'dı. Dakikaya da bakmıştım. Normalde 13 dakika var 90 için ama uzatmalarda çokça görüyoruz hani su molalarından sonra. Şöyle dedim, yani 20 dakika var, daha çok uzun bir süre. Hani 90'a 13 çok kısa gibi geliyor ama 20 dakika hakikaten çok uzun bir süre. Bu uzun sürede Mısır'ın çok dikkatli olması gerektiğini düşünürken goller arka arkaya 5 dakikada Mısır beraberliğe falan geldi.
0: 15'te attığı golden sonra bir de 67'de ekledi o gole. Yaklaşık işte sizin de dediğiniz gibi 80 dakika çok iyi direndi. Ya bu kadar direnç, ben dedim ki 80 dakika çok iyi direndi. Bu dedim 15-20 dakikada yine direnir, en kötü bir gol yer dedim ama çok kötü çözüldüler.
1: Evet evet, bu golleri de çok güzel. Mesela Essem Hasan'ın çıkarıp da bu Mustafa Zico'ydu galiba. Yani arkadan çok o dakikada büyük inançla gelip o golü atması, ilkinde sarı kart gördü, gol geçerli olmadı ama ikincisinde yapmadı o hatayı gol attıktan sonra. Yani gerçekten çok çok iyi bir geçiş oyununu da sergilediler. Çok iyi mücadele ettiler. Yazık oldu diyorum Mısır açısına.
0: İsviçre tur atladı. Kolombiya, bilmiyorum seyretme şansınız oldu mu? Gece 2'ye kadar sürdü maç neredeyse ve penaltılara kaldı. İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla 4-3 ile geçti. Davinson Sanchez Kolombiya'da penaltı kaçırdı ki kötü de bir oyun ortaya koymadı aslında.
1: Evet, yani o iki takımdan herhangi birisinin geçmesi aslında sürpriz olmayacak bir maçtı. Ben çok maçı seyredemedim. Maçın biraz uzaması ve farklı bir işimden dolayı sabah aslında penaltı atışlarından geçtiğini İsviçre'nin gördüm. Tabii bu Murat Yakın'ın olması İsviçre'de, hani Murat Yakın'a biz de yakın hissetmeye başladık kendimizi. Dolayısıyla İsviçre Murat Yakın'la aslında tarihi yazmaya devam ediyor. Murat Yakın da İsviçre'nin başında uzun süredir var tahmin ediyorum. Bir 5 yılı falan olmuş olabilir. Daha önceki Dünya Kupası'nda ve Avrupa Kupalarında da başındaydı. Onları da hep gruptan çıkarmış, belli bir yere getirmiş bir teknik direktör. Şimdi de böyle 48 takımın katıldığı ve 8 takıma düşen bir Dünya Kupası'nda 6. bir Avrupa takımı olarak çeyrek final oynatacak Murat Yakın İsviçre'ye. Onu da tebrik ediyoruz açıkçası.
0: Hocam, şimdi tabii yaklaşık 8 takım yarından itibaren, bugün Dünya Kupası'nda hiçbir şey yok ama 9, 10, 11 ve 12 her gün bir maç oynayacaklar ve Dünya Kupası'nda çeyrek finaller oynanacak. Her kıtadan bir takım var. Afrika'dan Fas var, Güney Amerika'dan Arjantin var ve Avrupa'dan tam 6 takım var. Yani bu da UEFA'nın ne kadar ya da Avrupa futbolunun ne kadar dünyanın diğer futbol mantığının ötesinde olduğunu mu gösteriyor sizce?
1: Ya kesinlikle zaten Avrupa, yani dünyada futbol denildiğinde zaten Avrupa kıtası aklımıza geliyor. Yani diğer kıtalarda da bildiğimiz birkaç tane takım var, işte Brezilya, Arjantin. Onun dışında çok ciddi anlamda takım aklımıza gelmiyor. Şimdi tabii 48 takımın Avrupa'dan katılan da 16 tane katılıyordu galiba bildiğim kadarıyla. Yani %33'ü zaten Avrupa kıtasından oluyor. Şimdi 8 takımın 6'sı oldu. Yani bu %75'e çıktı. Yani diğer kıtalardaki birçok takımların elendiğini, Avrupa kıtasındaki takımların kaldığını görüyoruz. Playoff'tan gelmiştik biz. Biz de birlikte 4 takım gelmişti. Onlar da aslında elendiler.
0: Ev
1: Avrupa kıtasında
0: sahipleri
1: futbol
0: elendi:
1: yani
0: Meksika,
1: başla
0: Amerika,
1: şimdi.
0: Kanada.
1: Evet, onlar kontenjandan gelmişlerdi tabii. Amerika'nın elenmesi de aslında belki de birçok futbol severin istediği bir şey olmuş olabilir.
0: Zaten Trump buna
1: Siyasi.
0: kızarak dün gece İran'ı vurmuş. Şaka yapmıyorum,
1: Yok, herhalde
0: gerçekten.
1: doğru diyeceğim.
0: Ya belki ona kızmamıştır ama İran'ı vurmuş. 8 farklı askeri hedef vurulmuş. İran'da hani sözleşme imzalamıştık, şimdi bundan sonra tepkimiz çok sert olacak demiş. An itibariyle belki okumamış olanlar olabilir. Gece yarısı İran'daki 8 büyük askeri hedefi vurmuş Amerika. Petrol fiyatları uçtu hocam, altın muazzam bir düşüşte.
1: Açıkçası sabah bakmadım. Petrol ve Brent fiyatları normale dönmüş gibi duruyordu ama bu yine tekrar uçmuş olabilir. Altın fiyatları da tabii değişmiş olabilir. Yani ben Dünya Kupası ile ilgili olduğunu düşünmüyorum ama hani Trump olunca olabilirdi de diyebilirim aslında her türlü bir şey. Yani Allah dünyayı Trump'ın bu tavırlarından ve şeyden korusun diyebilirim
0: Bu arada
1: artık.
0: Trump Ankara'da biliyorsunuz. Bütün
1: Evet.
0: İzlanda başkanının hanımefendinin külliyeyi görünce böyle nasıl dağıldığını gördünüz mü? Vay, şu binaya bak falan oldu öyle.
1: Yok, seyredemedim. Yani binanın muhteşemliğinden falan olsa gerek, bilemiyorum, herhalde öyle düşünmüştür diye
0: Enteresan.
1: tahmin ediyorum.
0: Yani özellikle siyasi muhabirler, Ankara muhabirleri fazla mesai yapacaklar. Ayın 12'sine kadar. Aslında biz de fazla mesai yapıyoruz. Sürekli maç seyrediyoruz.
1: Evet.
0: Hocam,
1: Tabii.
0: buyurun.
1: Yok, binanın dışından öyle olmuş olamıyor. İçini görünce belki daha da hayran kalmış olabilir yani.
0: Ben görmediğim için o konuda
1: Olacak.
0: yorum yapmayayım. Peki.
1: Ben de görmedim ama tam televizyondan gördüm istedim.
0: Peki. Hocam, İskoçya'da Steve Clark 7 yıllık görev süresinin ardından istifa etti. Güney Kore'de Hong Myung-bo grup aşamasında elenmesinden sonra sorumluluğu üstlendi. Hollanda'da Ronald Koeman, Fas'a elendikten sonra görevinden ayrıldı ve ayrılık kararını eşinin sağlık durumuna bağladı. Ekvador'da Sebastian Bakake, Meksika'ya elendikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle görevinden ayrıldı. Portekiz'de Roberto Martinez, elenmenin ardından devam etmenin anlamı yok, bu kadar dedi. Almanya'da Julian Nagelsmann direndi ama yerine Jürgen Klopp geldi ve Paraguay'a karşı elenince güle güle dediler. Uruguay'da Marcelo Bielsa, grup aşamasında elenince veda etti. Gana'da Carlos Queiroz Kolombiya elenince gitti. Ve Tunus'ta Sabri Lomoshi İsveç karşısındaki 5-1'lik ağır yenilgiden sonra ayrıldı. Ve Türkiye grup aşamasında elenen Montella ve saygıdeğer, bu arada Futbol Federasyonu başkanlarından da ayrılanlar oldu. Onları tek tek uzun uzun anlatmıyorum. Ne diyorsunuz bizde? Durum nedir? Nereye gider?
1: Yani bu konuyla ilgili daha önce de ben fikrimi söylemiştim. Aynı fikirdeyim aslında. Değişen bir şey yok. Şimdi Montella Türk milli takımının başına geldiğinde milli takımın durumu çok iyi değildi açıkçası. Montella başa geldikten sonra bir sinerji yaratarak iyi bir takım oluşturdu. Yeni bir jenerasyonla birlikte iyi bir takım hüviyetine büründürdü milli takımı. Başarılar elde etmeye de başladık. Uluslar Ligi'nde belli bir seviyeye çıktık. A Ligi'ne kadar yükseldik. Yine Avrupa Kupası'nda da iyi sonuçlar elde ettik. Hatta 24 yıl sonra da Dünya Kupası'na ilk defa katıldık. Tabii hedefimiz aslında bizim Dünya Kupası'na katılmak değildi. Dünya Kupası'nda en azından gruplardan çıkıp bugün Mısır'ın yapabildiği, yapmaya çalıştığı yerlere kadar gelebilmek, Türk futbol severleri çok fazla sevindirebilmek gibi bir hedeflerimiz vardı. Montella en son bu hedeflerde başarılı olamadı. Bundan önceki durumlarda tabii başarılıydı. Bana göre artık Montella bu noktadan itibaren misyonunu tamamlamıştır. Başarılı oldukları için kendisine teşekkür etmek gerekir. Ama bu noktadan sonra artık Montella kariyer anlamında geriye bir düşüş yaşadı Türk milli takımında. Bence Montella'nın en büyük hatalarından bir tanesi de yapılan yanlışları hala savunuyor olması. Yani yanlış her teknik direktör yapabilir, hata yapabilir. Nerede yanlış yaptığıyla ilgili çok doğru düzgün bir açıklama yapması beklenir aslında teknik direktörlerden. Ama Montella hala bazı yanlışlarını doğru olarak savunmaya, sanki biraz böyle işi bireyselleştirmeye çevirdi. İşte milli takımın attığı şutları fazla farklı istatistikleri öne çıkararak aslında başarılı olduğu gibi bir noktaya geldi. Yapması gerekli olan tek bir şey vardı. İstenileni, hedefleri tutturamadığını, başarılı olamadığını söylemesi. Bundan sonra da artık Türk kamuoyuna ve federasyon başkanına kendi durumunu bırakmasıydı. Böyle olmadı. Ben Montella'nın bu noktadan sonra devam edilmesini çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası.
0: Efendim Galatasaray sezonu açtı, 2026-2027 sezonunu. 2 hafta İstanbul'da kalacak, sonra Avusturya'ya gidecek. Dün Necati Ateş, Icardi artık veda etmeli dedi. John Duran için geri sayım başladı, geliyor. Ama diğer taraftan Davinson Sanchez'in yerine de Van Dijk konuşuluyordu. Orada da bir çıkış geldi ve Fuat Buruk, Okan Buruk'un abisi dedi ki, teknik direktör Fuat Buruk, Davinson Sanchez Van Dijk'tan daha iyi kardeşim dedi. Ne dersiniz, Galatasaray biraz transferde sessiz davranıyor?
1: Yani evet, sessiz davranıyor gibi görünüyor ama Galatasaray'ın diğer takımlara göre bir sezonu daha geç açabilme ve ilk maçı da zaten lig maçı olacak. Önünde de bir süre var. Galatasaray da bundan önceki transfer dönemlerinde de böyle sessiz ve geriden gitme politikası izledi. Yani ben sessiz, belki biz ses duymuyoruz ama arka tarafta çok ciddi anlamda Galatasaray'ın bir transfer politikasının işlediğini düşünüyorum. Icardi ile zaten sözleşme bitti. Bu noktadan sonra herhalde Icardi'ye sunulan bir paket var ya da bir teklif var. Icardi'nin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Icardi de bu teklife yanaşmıyor gibi bir durum söz konusu. Ya Icardi bu noktada teklifi kabul etme noktasına gelecek ki bu Galatasaray için aslında istediği bir şey mi gerçekten, ondan da emin değilim. Çünkü diğer taraftan dediğiniz gibi John Durang'ın Galatasaray için, ki özellikle bu 10+4'teki 4 kontenjanına girecek John Durang'ın da olması noktasında Icardi iyice geri planda da kalabilir. Van Dijk kısmına gelirsek, Davinson Sanchez yerine Van Dijk mi olacak, yoksa Davinson Sanchez, Van Dijk birlikte mi oynayacak, Abdülkerim'in yerine mi olacak noktasını çok bilemiyorum, emin değilim. Yani böyle de olabilir. Van Dijk şu an itibariyle Davinson Sanchez'ten çok daha iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hollanda milli takım kaptanı, çok üst düzey maçlar oynamış, çok kupalar görmüş. Ha, yaş itibariyle bir noktadan sonra artık gerilemeye başlayabilir ama bu Premier Lig'de geçen sene aktif olarak oynayan bir oyuncu. Davinson Sanchez şu an itibariyle çok da fazla tecrübesi, Van Dijk'a göre tecrübesi olan bir oyuncu değil. Bilemiyorum, hani Van Dijk'in Galatasaray'a faydası bence olabilir. Ama asıl Galatasaray'ın belki bugün Fenerbahçe'nin aldığı bu Nathan Ake'yi, sol ayaklı sol stoperi belki almış olsa Abdülkerim'in alternatifi olarak veya üçlü savunmaya dönerek bir yapıda olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'de ise Dominik Livakovic Dinamo Zagreb'e gidiyor. Sizce birinci sorum Livakovic kayıp mıdır? Ederson varken Livakovic'e gerek yok diyorlar. Semedo da tatile çıkmış. Jorge Jesus Portekiz milli takımının başına geçebilirmiş. Edson Alvarez de takımdan ayrılıyor. Diğer tarafta Greenwood'a çok yakın Fenerbahçe. Roma ve Marsilya ile bir türlü anlaşamayınca rotayı Porto Pepe'ye çevirmişti biliyorsunuz Fenerbahçe. Ve sonrasında da sarı lacivertler Greenwood konusunda tek kaldı. Şimdi 45 artı 5 milyon avro şeklinde bir teklif yapmış. 50 milyon avroya Greenwood'u almaya çalışıyorlar. Neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii Livakovic Fenerbahçe için kayıp mı? Fenerbahçe bence kayıp değil. Zaten kaybetmişti. Livakovic Fenerbahçe'nin şu an itibariyle zaten kaybedilmiş bir oyuncusu. Tekrar geri döneceğini düşünmemiştim. Ederson, evet, Ederson'la devam edilmeli bence de. Gerçi Ederson'un bu Rize Spor maçında son dakikada yenilen ve şampiyonluğun giden golü Fenerbahçe taraftarlara büyük bir yıkım yaratmıştı. Ama Ederson iyi bir kaleci sonuçta. Yani onu atlatabilir. Brezilya'nın da ikinci milli takım kalecisi. Onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ederson'la devam edilmeli. Greenwood konusunda da tabii Fenerbahçe iyi bir oyuncu alması gerekiyor. Şampiyonluk çok büyük isteği var Fenerbahçe'nin bu sene içerisinde. Vedat Muriç'i aldılar, o da sakatlandı ama Vedat Muriç zaten tek başına bu noktada santrafor olarak bir sezonu götürebilecek kapasitede bir oyuncu değil. Arka tarafı bence Fenerbahçe'nin sorunlu olanlardan bir tanesiydi. Nathan Ake'yi almış olmaları, Skriniar'la birlikte oynatacak olmaları bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Greenwood için bu kadar para verilir mi? Yani Galatasaray biliyorsunuz Osimhen için çok yüksek miktarda bir bonservis ödedi ama onun karşılığını aldı. Sonuçta bir beklenti var Fenerbahçe'de. İyi oyuncuyla devam etmek istiyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu alabileceğini düşünüyorum. Bence de Fenerbahçe bu sene şampiyonun çok büyük bir adayı, önemli adaylarından bir tanesi olacak her sene olduğu gibi. Şimdilik söyleyeceğim bunlar Emre Bey.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ama 20
1: Ben
0: dakikam
1: teşekkür
0: bitti.
1: ederim. İyi
0: Kucak dolu
1: yayınlar.
0: sevgiler Sayın Tümöz.
1: Sağ olun. Teşekkür.
0: Efendim Mustafa Tümöz hocamla birlikte olduk. Eski futbolcularımızdan az sonra birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: ve yine birlikteyiz. Şimdi de attığımızda süper bir isim var. Doçent Doktor Sayın Hakan Güveli Hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, hoş buldum.
0: Hocam yediniz, içtiniz, tatile çıktınız, nasıldı, güzel miydi?
1: Eyvallah, her tatil güzel oluyor Emre ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim.
0: Hocam bu sokakta yemek yemek tehlikeli mi? Onun için soruyorum yani. Tatile gittiğimizde ne yapmak lazım böyle?
1: Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela şimdi midye örneği verelim. Hani birileri şimdi kimyasal zehirlenme, bir Alman aile ölmüştü ya bizim gurbetçilerimizden. Evet. Hepimiz gerçekten çok üzülmüştük. Korkunç bir hata, ama o sırada ilk başta midyeydi. Mesela midye ile ilgili o dönem ben de 3-5 televizyon programına çıkmıştım. Mesela bir mikotoksin, sen ne yaparsan yap o midye kültür midyesi değilse, geri dönüşü olmayan, istediğin modern teknolojiyi kullan, iş çok ciddi hayat kaybıyla sonuçlanabilir. Şimdi bir de çok önemli bir kritik nokta var. Ne olur sevgili dinleyicilerimiz, biz de yazın hep ellerimizi bir şey yapıyoruz. Ne olur her bir mekana oturduğumuzda önce biz bir ellerimizi en az bir 30-40 saniye her tarafını artık nasıl avuşturacağımızı biliyoruz. Baş parmaklar, aralar, Covid'de bunu öğrenmiştik. Bunu yapıyoruz. Hatta bunun için ben arabada bile böyle bir sabun, hani su taşıyorum. İmkan olmadığında hani böyle kendim de bunu yapıyorum. Onun dışında ne olur, en büyük tehlikelerden biri, İstanbul'da buna hiç dikkat etmiyorlar. Korkunç, bence cezalar verilmeli. Sevgili Emre ve dinleyicilerimiz, dışarıda soslar var. Hava 35-40 derece. Masanın üstünde ketçabıydı, mayoneziydi, yok acı sosuydu, tabaskosu, bir takım soslar var. Ya bunlar mikrop yuvasına dönüşür. Bunlar buzdolabında saklanmalı. Yani anladınız mı? Ama buna dikkat etmiyorlar. Bu büyük büyük büyük bir tehlike. Oradan kesinlikle çok ciddi hem bakteriyel hem virütik zehirlenmeler olabilir. O yüzden ben diyorum ki, yani ben kendime hani bunu şimdi bir takım insanların ekmeğiyle oynamak değil, düşmanımızın ekmeğiyle, çocuğunun rızkıyla bile oynamayalım. Ama burada şu da var, sağlığımızdan da olmayalım gereksiz yere. Hani en büyük meselelerden bir tanesi de mesela gene Emre, ben dışarıda buzlu bir şey içmeye korkarım. Çünkü o buz hangi koşullarda geldi, onun lojistiği nasıl sağlandı, en önemlisi de o buzun su kaynağı neydi? Birisi elledi mi, içi temiz miydi, salla pati mi doldurdular? Bu beni çok ürkütür. Dolayısıyla kardeşim, benim evimde 8-10 tane kahve bardağım var, 8-10 tane termosum var. Mesela bugün 3 gün sıvı diyeti yapalım diyoruz Özge ile. Bugün
0: yediniz tabi Yunan'da balıkları böyle ekmek arası falan, diyet vakti falan.
1: Mesela Emre, ben bunu bak üzülerek söylüyorum. Evet, mesela Kadıköy'de de güvendiğim yer var. Hani yıllardır, öğrenciliğimden beri bunu yapan yer. Ama İstanbul'da birkaç yer dışında ben midye yemeye korkarım. Dışarıda. Dolayısıyla ben 4-5 yere gidiyorum. Onun dışında bir şey yapmıyorum. Kahvemi, buzumu evde kendim yapıp kendim taşıyorum. Hani bu klinikte de böyle. Ne olur bunlara çok dikkat edelim. Bizim, yani üzülerek söylüyorum ki, hiç kimse bunu ciddiye almıyor. Düşünsene, bir mekanda 20-30 tane masa var. Bütün ketçaplar, mayonezler hepsini koyduğunda adamda dolapta ciddi bir yer olacak. Ama açıktan almak cesaret isteyen bir davranış. Basit gelebilir ama ben geçen yıl herhalde 47 tane besin zehirlenmesi. Bunun 3-5'i de hastaneye yatış gerektiren, bazılarında da kanlı ishal olan tablolar vardı. Ne olur çok dikkat edelim diyorum. Topu sana atıyorum.
0: Bu arada bu hani meşhur kahve zincirleri var. Orada ben geçen şeyi gördüm. Böyle

0: Buzu kovayla, kovanın içinden de bir kürekle alınıyor ama kol kürekle kovaya kadar giriyor falan böyle, buz makinesinin içine giriyor falan. Çok sevimli bir görüntü oluşturmuyor. Dünya Kupası'nda Mısır-Arjantin maçı sonrası çok üzüldüm ben Mısır'ın elenmesine. Çok fazla değerlendirme var. Özellikle Mısır teknik direktörü Hossam Hassan diyor ki size çok net bir şey söyleyeyim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne dönüştü. Messi'nin elenmesini kimse istemiyordu. Adalet yok, penaltımız verilmedi. Messi'yi korudu Fransız hakem diyor. Zico da, oyuncu Zico vardı ya, Mustafa Zico gol attı. O da diyor
1: Evet.
0: ki bu kurgulanmış kardeşim diyor. Yeter artık diyor. Verin kupayı Arjantin'e, iş bitsin diyor. Ne dersiniz?
1: Valla ben aynı fikirde olduğumu söyleyemem. Bir kere ama bunun bir parasal kaynağı, arka planda bir sürü şey döndüğü gerçek. Çünkü sen de demiştin çok ciddi milyar dolarlar var. Ama maçı izleyen de şu şapkayı önüne koyar. Kardeşim yani maçın çoğu Mısır'ın ceza sahasında oynandı yani. Adamlar tamam son dakika 80'den sonra geldiler. Hani 2-0'dan 3-2 bilmem ne hani bir takım mücadeleler oldu. Ama geldiler mi? Geldiler. Kusura bakmasınlar. Hani Messi de ayağını konuşturan bir adam. Ki diğer takım arkadaşları da o kafa golü de çok güzeldi. Dolayısıyla pazar konusunda, para konusunda tamamen katılıyorum. Hele şu Amerika'nın kırmızı kartının affedilmesi doğru muydu? Onu ben anlamadım Emre. Eğer doğruysa o facia.
0: O
1: Hani ertelendi ya.
0: Infantino korkusu. Infantino'nun korkusundan. Yani Trump ne yapar? Bak Blatter'i harcadı, beni de harcar. Edin ya, ne olacak? Bir tane.
1: Ama oldu mu bu gerçekten şimdi? O maçta adam oynadı mı?
0: Oynadı
1: Yenilikleri
0: tabii
1: maçta
0: canım. Babanın
1: 4-1.
0: kartı iptal oldu.
1: Ya işte bunlar ben şeyi çok seviyorum. Hani İbrahim Sılatoviç var ya. Hani
0: Evet.
1: çıkıyor kısa sosyal medyada yorumlar yapıyor. Amerika Amerika diyor sen elendin diyor. Bundan sonra sakır değil futbol de diyor artık olaya. Git biraz öğren diyor. Hani sen sakırınla uğraş diyor. Amerikan futbolu hala öyle diyorsunuz futbola diyor. Demin sen de güzel vurgu yaptın. Hani tesadüf mü kardeşim bu kadar Avrupa'dan ülkenin kalması. Futbolun kültürü var, beşiği var. Onlar gidiyor. Fas ilginç bir hikaye yazıyor. O da çok
0: Fransa'yı
1: güzel bir
0: yenerse
1: şey.
0: ne enteresan olur, değil mi?
1: Çok enteresan olur ama ben şaşırır mıyım? Şaşırmam. Oynuyorlar Emre. Oynuyorlar yani. Ve şimdi üzülmez misin? Hani bunu da sen dedin ya biz geçsek hangi koridordan ilerleyecektik? İnan çeyrek finallere falan gelirdik biz. Yani önümüzde çok güçlü rakipler çıkmayacaktı. Ha demek ki birilerinin bir şeyleri düşünmesi gerekiyor. O ilk iki maçtaki kötü oyunun hesabının faturalarının bir yerlere çıkartılması gerekiyor. Bunu da düşünsünler yani yazık oldu. Bu yıla bu kupaya o koridordan ilerlemek çok yazık oldu. Bu takımları gördüğünde gerçekten milli takım son maçta oynadığını ya da iyi bir gününde oynadığını oynasın. Ben Fransa'da diyorum hani İspanya bir tek karşımızda durabilir. Hani İspanya'da Portekiz'i eledi Emre ama onu da söyleyeyim. Hani Portekiz'in o direkten dönenleri dönmese, içeri girse, önce Portekiz öne geçse ben sorardım İspanya'ya ne olurdu diye. O yüzden Ronaldo için de üzüldüm yani.
0: Peki, şimdi tabii bir fotoğraf var hocam. O fotoğrafta da Mısır teknik direktörü Hossam Hassan ellerini X şeklinde yapıyor. Şimdi bu X FIFA'da ırkçılığın yansıması. Yani FIFA protokolünde bir oyuncu saha içerisinde ya da bir teknik adam bu işareti yaparsa hakemin önce maçı durdurması, taciz devam ederse oyunu askıya alması, sorun çözülmezse de maçı terk etmesi gerekiyor ama bunların hiçbirini yapmadı. Mısır'la Hüsam Hasan'ın yani teknik direktörün bu tavrı da çok konuşuluyor şu anda özellikle Avrupa basınında.
1: Yani bunu yapmasının nedeni gene herhalde bu yenilgiyle beraber bu tür ırkçılığın olduğunu vurgulaması. Emre ben buna yok diyemem ama. Yani bu adamlarda birçok ülkeyi dolaşan biri olarak özellikle pandemiden sonra hani biz bunu Özge'yle de çok gözlemliyoruz. Yani İslamofobi arttı, yabancı düşmanlığı arttı, ırkçılık arttı. Felaket biçimde şimdi bile hala göçle gelenlerin hepsinin yasa çıkarttı herifler birçok Avrupa Birliği ülkesi geri gönderme kararı alıyor. Yani felaket şeyler oluyor. Dolayısıyla buna hiç hayret etmiyorum. Bence ırkçılık Amerika dahil dibine kadar var. Ama dolayısıyla buna seyirci kalan tabii ki bir Avrupa'da var. Dolayısıyla hakem de buna hani seyirci kalmış olabilir. Ama çok da kasmamak lazım. Ne yapalım? Oyununa bakıp ilerlemek lazım.
0: Hocam.
1: Fas da bunu yaptı.
0: Peki şimdi siz Galatasaraylısınız. O yüzden size sormak istiyorum. Şahan Gökbakar Galatasaray'da yönetimi eleştirdi. Sayın Dursun Özbek için otelci dedi. Keza yine Okan Buruk'u eleştirdi. Farklı isimleri eleştirdi. Ortalık birbirine girdi. Vay Galatasaray başkanı sen nasıl otelci dersin diye. Dün de bir açıklama yayınladı. Kardeşim dedi simit sarayı olana dedi. Simit fabrikatörü denir dedi. Ötekine dedi oteli olana otelci denir dedi. Diğerine işte hepsini tek tek anlatıyor böyle. Beni hiç anlamamışsınız diyor. Şimdi de imzalar toplanıyor ve Şahan Gökbakar'ı Galatasaray üyeliğinden atmak üzerine. Biz eleştirinin dozunda mı yerinde bir davranış ortaya koymuyoruz yoksa eleştiriye tahammülsüzlükte mi? Yani Şahan'ın söyledikleri o çok kırıcı, çok etkili gibi bir noktada okunmalı mı?
1: Vallahi Emre iki karşı tarafı da çok iyi tarif ettin. Birincisi bence biz şunu ben hayret ediyorum Emre ya. Vallahi hayret ediyorum. Mesela bu tatilde de birçok türkü gördük. Yani tahammül yok hemen bağırıyorlar 5 dakika siparişin gelişmesine. Ama başka insanlarla hani cool sakin bir şekilde oturuluyor. Hani dolayısıyla evet biz eleştirilere hiç tahammülümüz yok. Halbuki gerçekten olumlu eleştiriler hani sakin tonda hakaret içermeyecek bir şekilde yapıldığında iyidir. Yani adam orada diyorsa buna o kadar takılmamak lazım. Yani o tercih ne dediğine bakmak lazım, içeriğine bakmak lazım. Yani bir de hemen düşmanlıkla yani gömleğin kolunu sıvayıp hadi bakalım işletelim biz bunu üyelikten atalım. Ben hani Şahan Gökbakar'ın da arada ani çıkışlarının olduğunu biliyorum. Ama hangi ben bilmiyorum tüm cümleleri nasıl kullandı. Ama haklısın. Biz bu Fatih Terim'le Federasyon Başkanı Hacı İbrahimoğlu'nun arasında da yaşanmıştı. Günlerce polemik oldu. Ya garip toplum olduk. Ben inanamıyorum ya. 17-18 yaşındaki kız şurada hani taksiyle arabayla durmuş 5 saniye daha tahammülü yok ya taksiden birisi iniyor kornaya basıp bağırıyor. Kardeşim bekle. Yaşlı kadın iniyor ya taksiden.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Orada bile çok olaylar oluyor. Yani ne olur empati kuralım, birbirimizi kırmayalım. Yani şu anı niye atıyorsun kardeşim? Gel bir otur ya, ne derdin? Sen de bizdensin, sen de cimbomlusun. Bana da otelci dedim, bir anlat hani benim neyim var? Bunu diyelim ya, bunu diyelim. Biz Okan 4 yıl üst üste tamam. Ama Okan'ı eleştirdiğimiz bir sürü yön de oldu. Yani ucundan döndü, Fener'e kaç kere şampiyonluk verildi, onlar alamadı. Demek ki bu tarz şeyler olabiliyor. Sonuçta bu bir top. Ve oynanıyor, yanlışlar olacak ama bence daha köklü çözümler için bunlarla birbirimize bahane bulmayalım. Galatasaray altyapıdan kaç kişi yetiştiriyor? Fenerbahçe gibi yok kürek takımından basket, onlara yeterli para ayırıyor mu? Ben bunlara bakarım artık. Hani bir kültür, bir camia her yönde bütün sporcuları desteklemeli. Olimpiyata kaç oyuncu gönderiyorsun? Kaç tane çocuğa burs veriyorsun? Okul için onların önünü açabiliyorsun. Ben bunları konuşmak isterim. Artık ıvır zıvır hani düşmanlıktan bundan falan vazgeçelim. Takım renkleriyle birbirimizle boğulmayalım. İleriye bakalım. Şu Türk futbolu daha ileri olsaydı. Emre, bugün Türkiye'nin milyarlar harcayıp ya Haaland değil mi? Ya öyle bir tanıttı ki ülkesini. Öyle bir şov yaptılar kürek çekmeyle. Niye Türkiye'de de bizde milyarlar harcayıp bu tanıtımı yapamazdın? Türkiye tanınırdı. Sırf bu yüzden gelen turist sayısı artardı. Birçok şey olurdu deyip topu sana atayım yani. Çok üzücü, çok üzücü diyorum.
3: Literatür var mı bugün hocam?
2: Vallahi var Emre. İznin varsa hemen başlayayım.
3: Ne demek isin hocam? Estağfurullah. Buyurun, saygılarımla.
2: Şimdi ne kadar ben geçen hafta da söylemiştim. Bakın sevgili dinleyicilerimiz. Modern teknoloji, kimya, biyoloji, genetik elimizde, yapay zeka elimizde. Ya biz hala kilo yönetiminde vücutta neler oluyor? Bir kişi az yediği halde diğerinden aynı boyda, aynı cinste niye kilo alıyor? Bunu bile bilmiyoruz. Bakın bilmiyoruz. Ben 16 yıldır diyet fakültesinde, beslenme diyette, sağlık bilimlerinde hocayım. Tıpta değil. Tıpçıyım. Ama bundan zevk alıyorum. Bu makalede 2 Temmuz 2026'da yayınlanıyor. Yeni bir protein buluyorlar. MIÇ denen bir protein. İnsan hücrelerinde bu protein devre dışı bırakıldığında yağ yakımı artıyor, enerji kullanımı yükseliyor. Yeni yağ hücrelerin gelişmesi de zorlanıyor. Resmen bir metabolik kontrol sağlanıyor. Bu proteini eksik olan farelerde daha zayıf. Ama önemli olan bir şey var. Daha atletik ve obez olmaya daha fazla direnç mekanizmaları gösteriliyor. Dolayısıyla yağ yakan bir protein anahtarını keşfediyorlar. Bunu devre dışı bıraktığında olumlu sonuçlar alıyorlar. Şimdi normalde bizim kilo verme bir sürü ilaçlarımız vardı. Burada en önemli olay, buna da bir açıklık getireceğim. Bıktım çünkü bu sorudan da. Ya zayıflama iğneleri kas kaybı yapıyor. Bakın, kası doğrudan eritmez. Hızlı kilo kaybederseniz, düşük enerji alırsanız kalori protein düşer. Protein ve alt grupları amino asitleri alamazsak proteinleri oluşturan yapı taşlarını yağ değil vücut yağsız kütleyi de kullanır. Dolayısıyla bunları kullandığımızda özellikle direnç egzersizi yoksa da kaslarımızda birçok kişi de bu direnç egzersizlerini yapmayı da atlıyor. Kas kitlesini koruyamıyoruz. Aynı zamanda insülin ve bir takım yapıcı sinyallerde de azalma oluyor. Ama bu direkt bir iğnenin yan etkisiymiş gibi yanaşmıyoruz. Şimdi bu MIÇ proteini enerjiyi nasıl yönetiyor, yağ nasıl depoladığı üzerinde önemli bulgular oluyor. İnsan hücrelerinde de bunu denemeye başlıyorlar. Bu protein devre dışı bırakıldığında yağların ve karbonhidratların hızla yakıldığı, ama önemli olan bir şey var. Yeni yağ hücrelerinin oluşumu da azalıyor. Dolayısıyla bakıyorlar ki hayvanda gözlenen, hayvanların hem kilo kaybederken hem daha fit olması, kaslarının korunması, dayanıklılık, fiziksel aktivite performanslarının artması önemli bir keşif. Bunu nasıl kullanabiliriz diye bir düşünce gelişiyor. bakmışlar farklı deneylerde de birçok deney yapılıyor aynı proteinle. Devre dışı kaldığında tam aksine koruma değil kas kitlesinin daha da arttığını. Bu artışta yüksek miktarda oksijen tüketiyorlar, daha iyi dayanıklılığı, daha iyi atletik performans sergiliyorlar. Bunu insanlarda nasıl olduğunun mekanizmasını araştırıyorlar. Daha önce ne demiştik? Bizim enerji depomuz mitokondridir sevgili Emre ve dinleyicilerimiz. Şimdi mitokondriler birbirleriyle birleştiğinde büyük ağlar oluşturduğunda enerjiyi verimli kullanırlar. Ama mitokondriler küçük küçük birbirinden ayrı kaldıklarında enerji üretimi daha az verimli. Ama ben bu kötü senaryoyu vücutta iyi yararlanımına nasıl dönüştürürüm? Enerji üretimi verimsiz olursa bunu telafi etmem lazım. Yürüyorum, elimi kaldırıyorum. Vücut enerji ihtiyacı içinde. Ha, yağlardan, karbonhidratlardan, başka yerlerden yakıt tüketmem lazım. Ha, dolayısıyla bunları tükettiğimde de yağlı dokudan kaybettiğimi. Dolayısıyla insan hücrelerinin MİÇ proteinini ben uzaklaştırırsam bunu da nasıl yapıyorlar? Genetik mühendisliği tekniğiyle yapıyorlar. Mitokondriler ayrı birimlere parçalanıyor. Enerji üretimi verimsiz hale geliyor. Sürekli bir enerji yetersizliği hali olup başka yerlerden bu enerjiyi karşılayıp kas kütlesinde de kayıp olmadan biz kilo kaybedebiliyoruz. Bunu da nasıl yapıyorlar? Yani adamlardaki para ve teknoloji müthiş. Bunların hepsi parasal fon kaynaklı doktora çalışmaları. Bu MİÇ proteini silindikten sonra insan hücrelerindeki o metabolizma, işleyiş, mekanizmaya katılan yüzden fazla maddeyi birkaç saatte bir inceliyorlar. Düşünsene 24 saatte aynı ölçümü sadece bir insanda 8-10 kere yapıyorlar. Hücresel solunumda artış tespit ediyorlar. Dolayısıyla bu da hücresel karbonhidrat ve yağlar gibi besinlerden oksijen kullanarak enerji üretiyorlar. Hem enerjini üretiyorsun, hem kilo kaybediyorsun, hem kas kaybetmeyip hem daha iyi bir atletik performansa sahip oluyorsun. Dolayısıyla sonuç cümlesi de bu MİÇ proteinin yağların depolanıp depolanmayacağı, yakılıp yakılmayacağını belirlemeye yardımcı önemli bir protein değil, düzenleyici bir protein, hedef mekanizması olduğu. Dolayısıyla da araştırmacılar bunu hücrelerden verimli olarak silmenin yağ metabolizması üzerinde etkilerini, yeni yağ hücrelerinin farklılaşması ve birikiminin azaldığını keşfediyorlar. Dolayısıyla bu yeni ortaya konulan, bakın daha önceden bilmediğimiz yeni ortaya konulan biyolojik bir yolak. Vücudumuzda o kadar çok bizi iltihaba, hastalığa, kansere götüren yolaklar var ki bunlarda bağırsak, metabolizma, amino asitler birçok şey etkili. İnanın modern tıp burada emekliyor daha. Yapılacak, kat edilecek çok şey var. Ama ne iyi ki bu yapay zeka ve daha gelişmiş bu temel bilimlerdeki modern teknolojilerle burada daha iyi şeyler olacağız. Ama ben inanıyorum ki yakın gelecekte diyabetin algısı, tedavisi kısa sürede değişebilir. Obezite çok ciddi anlamda sadece GLP-1 analogları değil, çok farklı arka planda hani çok kısa sürede başka ilaçlar gelecek. Yan etkiler daha az olacak, metabolik kontroller daha iyi olacak deyip topu sana atayım.
3: Hocam nefis bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum sevgi ve saygılarımla.
3: Doçent doktor Sayın Hakan Güveli hocam bizlerle birlikteydi. Müthiş bilgileriyle bizleri donattı. Reklam vakti, ardından birlikteyiz.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler ve evlatlar, tabii ki yine birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatler 8.06'yı gösteriyor ve gündemden yansıyanları sizlerle konuşacağız. 0533 265 3995 0533 265 3995. Beni eğer çaldırırsanız sizi ararım ve yayına alırım. 0533 265 3995. Buraya mesajlarınızı da bekliyorum, yorumlarınızı da bekliyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla gelen mesajlar var. Saygıdeğer Yunus Bey'den gelmiş. Selamünaleyküm uyandırma servisi. Öncelikle Messi hakikaten bambaşka. Mısır'a üzüldüm. Lakin bu kadar çok geri çekilirsen futboldan anlayanlar zaten 2-1 oldu ve en azından uzatma olur dedi. Messi'nin varsa asist dahil futbol adına her şey var demek istiyorum demiş. Sevgiler, saygılar. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Evet, telefonlar var. Alacağım o telefonları ve sonu 1907 ile biten değerli dostumuz şu anda attığımızda. Alo, günaydın.
6: Günaydın Emre Bey.
5: Buyurun efendim, yayınlar. İyi yayınlar. Sizi dinliyoruz.
6: İyi yayınlar. Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
5: Sağ olun efendim.
6: Şimdi dün akşamki Arjantin maçını izledim ben de. Ben şimdi tabii çocukluğumuzda bizim Maradona'yı biz izledik. Siz de biz aşağı yukarı aynı nesilden olduğumuz için siz de tabii çok rahat bir şekilde o dönemleri hatırlarsınız.
5: Hocam Maradona'yı izlediğimde 18 yaşındaydım.
6: Evet, ben de 12 yaşındaydım.
5: Ben yani daha öncesi şimdi Kempes'i hatırlıyorum. Yani 78 Kempes çok, o da çok iyiydi.
6: Evet, yok ben Kempes'i hatırlamıyorum. ama şey tabii o da dün tribündeydi, maçı izliyordu. Yani ben şunu diyeceğim, ben 1986 yılından beri Maradona'da kaynaklı, tabii devamında Messi de bu işe bir katkıda bulundu, belki daha da fazla bulundu. Ben Arjantin'i tutuyorum. Evet, Mısır dün Arjantin'le oynamasaydı, başka bir takımla oynasaydı, Latin Amerika veya Avrupa fark etmez, Mısır'ı tutardım ama Arjantin'in bir hikayesi olduğunu düşünüyorum. Yine İngiltere'yle eşleşecek büyük ihtimalle, o hikaye devam edecek. Ben hakemin biraz ince sanki bana da öyle geliyor, yani faul pozisyonlarında iptal edilen golde bir şey yok ama sanki biraz Mısır'ın aleyhine hareket ettiği gibi, yani ben o hocanın aslında doğru söylediğini düşünüyorum. Umarım Messi yine güler ve hikayesini, futbol hikayesini güzel bir şekilde tamamlar, ben bunu istiyorum. Ama kalbim öyle demekle birlikte mantığım Fransa diyor. Bir de son olarak da bazı böyle hani Twitter'da ben görüyorum, işte Fransa iyi oynuyor, Fransa'yı tutuyoruz, işte başka takımı söylüyorlar. Ben Türk halkıyla ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Hiçbir aklı başında, biraz da tarih bilgisi olan, biraz da siyasetle ilgilenen insanların hiçbir Avrupa takımını tutmasını ben anlamlandıramıyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
5: Ben teşekkür ediyorum efendim. Aslında çok önemli bir noktaya temas etti saygıdeğer dostumuz. Hakikaten Avrupa takımları önce bizim ülkemize göz diktikleri için, her ne kadar saygıdeğer Milli Eğitim Bakanı Kurtuluş Savaşı'nı tarih kitaplarımızdan ve çocukların eğitim kitaplarından çıkartacağını söylemiş olsa da, bizim yüreğimizden nasıl söküp akacak, aklımızdan nasıl söküp atacak, orada acaba Nene Hatun'u nereye koyacak ya da Kara Fatma lakaplı çok değerli Kurtuluş Cephesi'nin kıymetli isimlerini nereye yerleştirecek ya da yediyordu Elif Kanısını kara geceden geceden dehteri gitmez daha dedi yürümez diye başlayan şiirleri neremize koyacağız, o çok önemli. O yüzden de yani aklımızın derinliklerine oturmuş olan, bizlere öğretilmiş olan ecdadımızın bütün bir gayretiyle, çabasıyla ama her şeyden önemlisi kanıyla sulamış oldukları bu topraklarda Kocatepe'yi, Kocatepe'den bir çığlık gibi yükselen Türk'ün o dev yükselişini, oradan Eskişehir'den, Afyon'dan, adım adım Sakarya'dan ve devamında ve sonrasında 9 Eylül'de İzmir'den dökülen Yunanlı askerleri ne yapacağız? Ha, ne yapacağız? Hasan Tahsin'in yediği ilk kurşunu ne yapacağız? Ya da Fevzi Çakmak'ın o müthiş gayretini, Fahrettin Altay'ın atıyla girerek muazzam bir başarıyı elde edip biz İzmir'de 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçekler açar şarkısını söylediğimiz o ecdadı ne yapacağız? Saygıdeğer bakanıma soruyorum. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın ya. Tarihte bizi üzmeyin saygıdeğer bakanım. Ya ecdadı yerinde titretmeyin. Onların kemiklerini sızlatmayın saygıdeğer bakanım. Ne demek Kurtuluş Savaşı'nı tarih kitaplarından çıkartacağız? Biz Kurtuluş Savaşı'nı tarih kitaplarının öyle derinliklerine, öyle önemli noktalarına, öyle kıymetli yerlerine yerleştirmeliyiz ki biz şunu düşünmeliyiz. Afyon'da başka bir kurtuluş hikayesi var mıydı? Sakarya'da ne yaptı da Gazi Mustafa Kemal Atatürk biz bu başarıyı elde ettik? Bu ülkenin alyansını satıp devletine veren anaları, babaları nasıl bir gayretin içerisinde oldular da bunun için can verdiler. Toprakları kanlarıyla suladılar. Bugün biz niye bu noktaya geldik de geçmişimizle bu kadar kavganın içerisindeyken onlar geleceğe çizmek adına biz torunlarına, evlatlarına bu vatanı emanet etmek adına kanlarıyla bu toprağı suladılar. Yapmayın. Yapmayın. Üzmeyin bizi ya. Üzmeyin saygıdeğer bakanım. Kırmayın kalbimizi. Ya kaç tanemizin bugün sokağa çıktığında dedesi, ninesi, büyük büyük babaanneleri, büyük büyük anneanneleri, büyük büyük dedeleri bu toprakları kanla suladılar. Bakın çok net söylüyorum. Siz Kurtuluş Savaşı'nı o kitaplardan yetkisiz de elbette silebilirsiniz. Ama benim kalbimden, aklımdan, yüreğimden silmeniz mümkün değil efendim. Ancak ben ölünce silinebilir onlar. Ama ben ölünce silinmesin diye de ben evladıma anlatıyorum. Ben gördüğüm her dostuma anlatıyorum. Ben bu radyoda bana verilen mikrofondan anlatıyorum. Çünkü bunlar değerli. Benim için Osmanlım da değerli. Benim için Anadolu Selçuklu da değerli. Hun İmparatorluğu da değerli. Göktürk de değerli. Değerli hocam ya. 16 devlet kurmuşuz biz. Hepsi çok değerli. Efendim 0533 265 39 95 bizi arayabilir ve değerlendirmeleri yapabilirsiniz. Süleyman Bitmez'den gelmiş. Günaydın. Bir Dünya Kupası'na skandal hakem yönetimi damga vurdu. Dünkü Fransız hakem de bence maçın önüne geçti. Verdiği vermediği fauller vardı demiş. Ben Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsin Emre abi. Biz de hoş gelmişiz. Abim dün Mısır'ın tecrübesizliği maçı Arjantin'e verdi demiş. Hakem berbattı demiş. Bence de hakem berbattı. Çok kötü bir yönetim ortaya koydu. Ve sen ne düşünüyorsun penaltı için demişler. Valla ben Mısır'ın attığı gol öncesinde bir faul var. Ayağa basma var. Bunu herkes gördü. Ama bu arada telefonumuz da var. Hemen oraya dönüyorum. Alo.
2: Günaydın.
5: Günaydın saygıdeğer dostumuz. Hoş geldiniz efendim.
2: Nasılsınız Emre Bey?
5: Sağ olun efendim. Buyurun sizi dinliyorum efendim.
2: Emre Bey önce galiba pazartesi günkü yayınınızda bir hocamız bir şey bildirmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Okan Üniversitesi'nden. Hatta Fransa ile ilgili milli takımı için devşirme Afrika ülkelerinden ailesiyle futbolcular daha sonra yetiştirerek şu anki Fransa'nın iskeletini oluşturdu. Biz niye yapmıyoruz diye bir şey söylemişti. Ben bir Türk olarak bizim elimizde bunlardan daha değerli oyuncular olduğuna inandığımdan o projeye pek sıkmadığımı belirtmek isterim. Bu benim şahsi kanaatimdir. İkincisi, dün akşamki İsviçre-Kolombiya maçı benim bugüne kadar Dünya Kupası'nda seyrettiğim en berbat maçtı.
5: Çok
2: İşte
5: kötüydü.
2: O takımları görünce... Ya bu futbol yani katili, ya bu kadar top kaybının olduğu, 10 metrede 3 tane pas hatası yapıldığı, hiç bu kadar zevksiz bir maç seyretmedim. O zaman elenmemiz bana çok acı geldi. İşte o zaman elendiğimize üzüldüm. Yani onların olduğu yerde biz nasıl olmaz? Ya bunlar top oynamayı mı bilmiyor? Hayat en zevksiz maçtı. Arjantin-Fas maçına gelince, Mısır maçına gelince hakikaten kalben Mısır'ı destekliyordum. Mısır en son dakikalarda Trezeguet o topu çıkarsa penaltı noktasına maç 3-0 zaten bitecek. Fişi çekeceklerdi. Vermediği pası gitti yan ağlara vurdu. Top geldi bu tarafa, gol oldu. Orada Trezeguet'in de bu skorun gelmesine, böyle olması. Çünkü dikkatli izleyin. Penaltı noktasında Mısırlı futbolcu bomboş geldi. Hatta niye atmadın dedi. Trezeguet kaleye vurdu. O top döndü. Arjantin'i ateşleyen ilk golü yaptı. Gerçekten üzüldüm. Bir elenmesine, bir de Kolombiya maçından sonra Türkiye'nin orada olmamasına daha çok üzüldüm. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet, saygıdeğer dostumuzla birlikte olduk. Emre abi, dün akşamki maçın Mısır'ın hakkını yendiğini düşünüyor musun? Ya Mısır'ın hakkını yendiğini düşünmüyorum. Şöyle ki Mısır'ın dediğim gibi yediği golde bir faul var. Ama hani çok ince gördü. Ama küçük küçük Fransız hakem böyle faul ve takdir haklarını ne yazık ki Arjantin'den yana kullandı. Bunu düşünüyorum. Ve öfkeliyim tabii, bu kadar geri çekilmeli miydi Hüsam Aslan'ın takımı? Attığımızda bir değerli dinleyenimiz var. Hemen aldık. Sonra 47 ile bitiyor.
7: Ama hani
5: hemen beni radyodan dinlerseniz böyle bir ses oluşuyor. Beni telefondan dinlemeniz lazım ki sizi yayına alayım. Alo.
7: Evet evet abi, özür dilerim. Kusura bakma abi.
5: Buyurun.
7: Hayırlı sabahlar diliyorum tüm Radyo Gol ailesine. Hayırlı uğurlu bir gün diliyorum inşallah. Evet, biraz önce bağlanan abimizin söylediklerine ben de katılıyorum Emre abi. Üzüldük Mısır'ın elenmesiyle. Güzel bir futbol oldu. 2-0 bizi çok ama çok umutlandırdı abi. Ama işte 3-2 biteceği aklımıza bile gelmedi. Ama futbolun acımasız yönü de bu sonucun belli olmaması. Şimdi Fas'ı desteklemeye devam abi. İnşallah onlar yarı finale, finale kadar giderler. Saygılar sunuyorum Emre abi.
5: Teşekkür ederim.
7: Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah akşam 2 yarım kokoreç yersin abi. Allah'a emanet ol abi. 2 yarım
5: görüşürüz. Kokoreç niye yiyorum?
7: Abi İzmir'in kokoreci hani meşhur ya abi.
5: Hocam ben hiç aram yoktur biliyor musun? Yani kokoreç severim. Ama böyle hani 2 yarım falan benim cüsseye bakıp baba sen ne yiyorsun falan diyorlar. Yok hocam ben çok yemek yiyemiyorum ya. Ama
7: şimdi Emre abi.
5: Kokoreçi severiz yani. Kokoreç güzel. Candır kokoreç.
7: Kokoreç candır abi. Şimdi ben abi yemeği çok hocam, sevdiğim
5: ben,
7: için.
5: Ben iki özür dilerim sözünü kestim.
7: Benimki de 55 abi.
5: 2 yarım kokoreç yersen ben. Beni Seferihisar Devlet Hastanesi'nden toparlarlar.
7: Emre abi şimdi şöyle bir şey var. Bizim sokak lezzetlerimiz var ya, biraz konuyu dağıtmamız dedim abi.
5: Ya iyi yanlış yaptın, anlama. İyi yaptın. Ne güzel yaptın.
7: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bu sokak lezzetlerinden abi ben mesela kokoreç yiyorum abi. Ya beni yarım kokoreç kesmiyor abi. Gidiyorum tantuni yiyorum abi. ya çekirdek çıtlamış gibi oluyorum. Yani ya ne bileyim.
5: Hocam,
7: geçen gün Eminönü'nde abi, Eminönü'nde, İstanbul Eminönü'nde bir kavurmacıya gittim abi. Meşhur bir kavurmacı, isim vermiyorum abi. Yani söyleme sahip 480 lira verdim abi. İçeceğiyle beraber 600 lirayı buldu abi. Abi doymadım ya. Vallahi doymadım abi. Sanki lokantaya tok girdim, aç çıktım.
5: Hocam bak, bununla ilgili az sonra hikaye anlatayım, sana veda edeyim. Çok saygılar sunuyorum. Çok
7: Allah'a emanet abi. Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar abi.
5: Saygılar, saygılar. Hocam üniversitede gireceğiz, sınavlara gireceğiz. Tabii garibanız yani, öyle benim babam devlet memuruydu, valide de devlet memuru, öyle çok zengin değiliz. Kemeraltı'na gidiyoruz. Kemeraltı'nda menemen yiyelim dedik. En ucuz şey menemen. Oturduk menemenciye, menemen yiyoruz. Menemen söyledik. Dedik ki bize bir menemen. Menemen öncesi adam masaya 4 tane çeyrek ekmek getirdi. Biz de 4 kişiyiz. Biz o 4 çeyrek ekmeği konuşurken ucundan mucundan derken yedik. Adam 4 çeyrek daha getirdi. O 4 çeyreği de yedik biz. Sonra melemenler geldi. Adam melemenle 4 çeyrek daha koydu. Bu arada biz o 4 çeyrekten, yani melemene 3, zaten çeyrek ekmek dediğin ne ki, 3 parça yani, bizim gibi böyle öyle o zaman lisedeyiz falan, lise sondayız. 3 kere banıyoruz. Bir de o zaman ben atletizm falan yapıyorum. Takım arkadaşlarım da var içlerinde. Onları yedik. Abi dedik ekmek. Adam bir 4 çeyrek daha koydu. Abi ekmek, bir 4 çeyrek daha etti 5 çeyrek. Abi ekmek, bir 4 çeyrek daha etti 6. çeyrek. Abi ekmek diyecektim. Adam pis pis bakmaya başladı. Abi dedim ekmek rica edebilir miyiz? Ekmek geldi. Neyse biz o melemen, o alüminyumda yaparlar biliyorsun melemeni. Melemeni bir sıyırdık falan böyle. Ve kalktık. Adam dedi ki işte atıyorum o zaman kaç para. Dedi ki abi borcumuz ne? Çocuklar dedi, içecekler ve ekmeklerin ödeyin parasını, melemen benden olsun dedi. Yani son dönemde hakikaten enteresan. Emrecan'la Mersin'e gittik arabayla. Mersin'in de en önemli şeyi tantuni biliyorsunuz. Emrecan'a dedim ki oğlum dedim 20 tane tantuni alalım. Zaten dedim hızlı gidiyoruz. İşte 7 saatte, 6,5 7 saatte Mersin'den İstanbul'a geliyoruz. Giderken de ondan daha kısa bir sürede gitmiştik. Emrecan dedi ki tamam baba dedi, 20 tane tantuni aldık. Bu arada çift lavaşlı aldık ve gidiyoruz. Dedim ki işte akşam da evde oluruz 10 gibi, akşamleyin yeriz. Neyse bizim böyle o şeyden, boğazdan, gülek boğazından falan geçerken biraz mide kazındı. Dedim ki aç bir tantuni. Açtı, yedik. İşte Niğde'ye doğru geliyoruz. Aç bir tantuni. Ankara'ya aç bir tantuni. Geçtik işte atıyorum Sakarya, aç bir tantuni falan derken aç bir tantuni. Dedi ki baba bir tane tantuni kaldı dedi. Nasıl yani dedim ya. İki kişi biz 19 tantuni mi yedik yol boyunca? Evet, istersen onu anneme bırakalım dedi. Müthiş. Yani bu aralar ekmeklerde mi bereket yok, yoksa biz mi çok obur olduk onu bilemiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Bir reklam vakti var.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
10: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
11: TEB o kadar iyi ki TEB.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Bankam, Tom Bank,
9: kartım hadi. Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var. 0533-265-3995. Günaydın Emre abi. Yalçın ben, Mısır üzdü bizi demiş. Evet ya, vallahi üzüldük Mısır'la. Müslüman ülkelerin hep yanında olmayı seviyorum. Günaydın Emre Bey. Dün Arjantin maçını izleyince şunu çok iyi anladım. Futbol sahada hak edenin kazandığı bir oyun olmaktan çıkalı çok olmuş. Tıpkı hayatın geneli gibi. Ayrıca sizin belirttiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nın müfredattan çıkarılmasıyla ilgili. Affedersiniz. Müfredattan çıkarılmasıyla ilgili hem özelinde hem hayatımızın genelinde Atatürk'ten özür diliyoruz. Bize bıraktığı cennet vatanda insanca yaşamayı beceremediğimiz için demiş. Sevgili Ali'den gelmiş. Konu dışı demiş saygıdeğer dostum Yunus Balyer'den gelmiş. Sayın Bakan, kurtuluş kelimesini Osmanlı'dan kurtuluş, eskiden kurtuluş şeklinde anlıyor diye değiştirdi. 10 yıllık öğretmenim, ben öyle anlamıyordum. Biz bu kelimeyi düşmandan kurtuluş diye anlıyorduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncellenen müfredatında değiştirilen kavramlar. Kurtuluş Savaşı'nın adı milli mücadele olmuş. Ormanlarımız yeşil vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanı mavi vatan olmuş. Türkiye'nin hava sahası gök vatan, Bizans Doğu Roma, Ermeni meselesi asılsız Ermeni iddiaları, Haçlı seferleri, Haçlı saldırıları, Orta Asya Türkistan, Ege Denizi, Adalar Denizi, coğrafi keşifler, sömürgeciliğin başlangıcı, Teçhir Kanunu, Sevk ve İskan Kanunu ve Pontus meselesi asılsız Pontus iddiaları. Bu kavramlar içerisinde beni en etkileyen ve aslında olumlu da yaklaştığım asılsız Pontus iddiaları ve asılsız Ermeni iddiaları. Onun dışında zaten Bizans'a, Doğu Roma'da diyorduk. Türkiye'nin hava sahası gök vatan ya da deniz alanı mavi vatan zaten bizim vatanımız olduğu için çok ben anlamsız bulmuyorum. Ama Kurtuluş Savaşı'nı milli mücadele tanımı içerisinde ele almak, zaten böyle de ele alıyorduk. Yani hem Kurtuluş Savaşı hem milli mücadele, Kurtuluş Savaşı tanımında Osmanlı'dan kurtulmak kavramını ben hiç anlamadım. Hiç de öyle düşünmedim. Ben hep düşmandan, Yunan'dan, İtalyan'dan, Fransız'dan, İngiliz'den, Agamemnon zırhlısının gelip de benim Çanakkale'min gözünün önünde Mehmetçiğimi bombalarken ki hüviyetinden hiçbir zaman baktığımızda ya Osmanlı mı yoksa o mu bu mu tanımlamasına dahil olmadım. Benim tepkim hep İngiliz'eydi, Fransa'ydı, İtalyan'ıydı, Yunan'ıydı. Kurtuluşu hepimiz öyle anladık. Yani farklı anlayan var mı? Sayın Bakan niye böyle anlamış? Onu anlamakta da ben zorlandım. Belki benim bilmediğim, onun daha iyi bildiği bir şey vardır. Efendim 0533-265-3995. Bu benim cep telefonum. İstediğiniz zaman arayın, sizi yayına alayım. 0533-265-3995 telefonlarınızı da alıyorum. Efendim Ahmet Can Kaplan yuvaya dönüyor. Ajax'la görüşmeler sona gelinmiş. Trabzonspor Ahmet Can Kaplan'la yapılan görüşmelerde yıllık ücret ve sözleşme konusunda anlaşmaya varmış. Genç oyuncuya yıllık 1 milyon avro teklif edilmiş. Ahmet Can'ın transferin sonlanmasını beklediği iddia ediliyor. Transferin en hareketli takımlarından biri Trabzonspor. Aral Şimşir'in de transferinde dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Bordo Mavili ekip Danimarka ekibi Midland formasını giyen genç oyuncu Aral'la ilgili çalışmalarını hızla sürdürüyor ve Aral'ı kadroya dahil ediyor. Şimdi bir telefonumuz var, hemen alalım. Sonu 74 ile bitiyor. Hoş geldiniz. Buyurun İbrahim Bey'ciğim. Net hocam, cillop gibi geliyor ses, harika geliyor, buyurun.

0: Peki. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgili İbrahim'e teşekkür ediyoruz bu kıymetli bağlantı için ama konuya hiç vakıf değilim. Yani hiç bilmediğim bir şey, bilmediğim biçimde de palavradan atmak istemem. O da abesle iştigal bir durum olur. Vallahi hiç bilmediğim bir mevzu sevgili dostum ama araştıracağım. Yarın sana bu konuda bilgi vermeye çalışırım. Hakan Cantınası falan ararım. Sonu 72 ile biten değerli dostum, hoş geldiniz efendim. Günaydın. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Yok hocam, hiç sunmadım. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Evet, anlat. Sağ olun efendim, size de. Anlatan dostlar da çok güzel anlatıyorlar hepsi. Özellikle at yarışının duayenleri var hocam. Ben bu konularda çok eksiğim. Hiç becerikli değilim. Sonu 63 ile biten değerli dostumuzdan geliyor. Buyurun efendim. Alo. Alo, duyabildiniz mi beni? Alo.
1: Emre Bey, alo. Emre.
0: Buyurun efendim.
1: Emre Bey, son iki telefonunuzu siz alıyorsunuz, bize gelmiyor. Sizin ses geliyor, karşı tarafı. Peki. Biz duymuyoruz.
0: O yanlış bir düğmeye bastım muhtemelen burada. Çünkü bu işte evden yayın yapıyorum ya, Seferihisar'dan, oradan kaynaklandı. Tamam. Onu da düzelttim. Burada bir Rode, ben eve bir mikser aldım. O mikserin de üstünde düğmeler var. O düğmelerden eksik olan bir şeye bastım. Çok teşekkür ediyorum uyarınız için. Buyurun, siz, muhtemelen evet, sizin sesiniz geliyor. Burada bir problem yok. Buyurun efendim, siz dinliyorum.
1: Tamam. Yo, ben sırf o yüzden aradım. Farkında değilsiniz. Tamam.
0: Ne
1: İyi günler.
0: Efendim, dinleyicim benim harika ya. Muhteşem, muhteşem. Kelimenin tam anlamıyla harikulade. Vallahi billahi muhteşemsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok ama sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Konukların sesi gelmemiş. Buradan hemen bunu düzeltmek gerekiyordu. Biz de onu düzeltmiş olalım. Şimdi sonu 74 ile biten değerli dostumuza hemen gidelim. Alo.
2: Alo, merhabalar. Merhabalar.
0: Az önce sesin gelmiyormuş. O yüzden bir kez daha aradım. Evet. Bu sevgili jokeylerle ilgili söylediğini tekrar söylemek için. Buyurun. Buyur, söz sende.
2: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey Emre abi. Bugün bütün jokeyler protestoya gittiler. Şu anda bütün aplantiler İstanbul'daki yarışlarda da binecek. Doğu'daki yarışlarda binebilecek. Abi şimdi bu jokeyleri sadece at binmeleri için 1500 lira Türkiye Jokey Kulübü para veriyor burada.
0: Tek 1500 lira. Tek sadece bir ata binmek için 1500 lira mı?
2: Tek bir ata binmek için.
0: Yani bir günde
2: yani illa konuda iyi bir şey kazanması için birinci olması lazım jokey ve bunların güvenliği yok Emre abi. Can güvenliği yok bu insanların. Kaç tane jokey arkadaşımızı kaybettik. Attan düştüler. Vefat edenler oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ama Türkiye Jokey Kulübü'nden biz spor severler olarak bu arkadaşlarımıza biraz düzenleme bekliyoruz abi. Bakın bu arkadaşlar da hepsi protesto ettiğine göre demek ki burada bazı sıkıntılar var. Sizin ayrıcalığınızla ben Türkiye Jokey Kulübü'nü şunu söylüyorum. Gelin, bu insanların can güvenliği yok. Bir şeyleri yok. Biraz düzenleme getirin. Ya aldıkları ücretlerde şeylerde falan, yani herkes evine ekmek getiriyor. Hepimiz, bak biz evimize ekmek getiriyoruz ama bir ata binmek hakikaten bir can 1500 lira kadar, bu kadar değersiz mi Emre abi? 1500 lira kadar.
0: Peki.
2: Yani çok... dışarıda bir yemek yiyoruz zaten 1000 lira. Biliyorsunuz hepiniz. Ekonomimiz şu anda bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun.
0: Efendim, ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Devam ediyoruz saygıdeğer dostlarla birlikteliğimize. Sonu 63 ile biten değerli dostumuzu yayına almıştık. Onun da sesinde bir sorun olmuş. Çünkü ben burada yanlış düğmeye bastım. Yaşlılık işte, 55 yaşında radyocu olursan bu kadar olur senden. Çenebazlığımızda sınır yok ama maalesef düğmeye yanlış basmışız. Özür diliyorum. Saygıdeğer dostumu bir daha yayına alayım. Efendim, az önce bağlanmıştık. Sesiniz yayına tam gitmemiş. Sonu 63 ile biten değerli dostum.
1: Yok Emre Bey, ben sonradan sizi ikaz edelim.
0: Evet, evet, muhteşemsiniz. Size de sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum.
1: İsmim Turgay bu arada. Ben de İzmirliyim. Özdere'de de çok kaldım.
0: Eyvallah
1: Seferi efendim. Seferihisar'ı da severim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum efendim.
1: İyi günler, iyi günler.
0: Evet, saygıdeğer dostlarla birlikte oluyoruz. Kıymetli misafirlerimiz bizlerle. Bir sonu 11 ile biten değerli dostum arıyor. Hemen onu da yayına alalım hızlı bir şekilde. Bakalım neler söyleyecek sonu 11 ile biten değerli dostumuz bize. Hattımızda da şu anda. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm Emre abi, günaydın. Ben İstanbul Gaziosman Paşa'dan Ahmet Ataş. Nasılsın abi, iyi misin?
0: Eyvallah, iyiyim. Buyurun, sizi dinliyorum efendim.
3: Abi sabah sabah tantuni çektirdim bize ya. Canımız tantuni çekti sabah sabah.
0: Tantuni, abi, bu arada tantuni Mersin'de en iyi tantunicinin adı Memoş'muş, tamam mı? Biz de gittik adamla tanışmaya. Burası Memoş tantuni dedi. Dedim ki ben de spikoş Emre Tilev. Adam yerlere yattı gülmekten. Abi dedi, ya bu nedir ya? Dedim ki vallahi annem bana yıllardır spikoş diyor dedim. Allah Allah dedi. Ben de bir mekan açarsam adını Spikoş koyacağım.
3: Abi ben de tantuniyi çok seviyordum. Yani ben kaç sene önce kendim yiyordum yani 10 lira falandı. Abi şu an 120 falan oldu herhalde.
0: Hocam şimdi
3: tanesi.
0: Kokluyoruz. Kokluyoruz. Yandan geçerken evet. Kokusunu alıyor. Oh oh, mis diyoruz.
3: Vallahi abi evde ben kendim yapıyorum. Daha güzel oluyor vallahi. İnternetten baktım. Yani oraya iki tane 200 lira vereceğim ama gidiyorum pamuk alıyorum. 5 tane çıkarıyorum abi.
0: Mis. Çok,
3: çok güzel oluyor. Bir de
0: devir hesap
3: abi akşam. Evet, evet abi, gerçekten öyle oldu. Bir de abi akşam Mısır maçını da izledim. Mısır abi, ben Mısır'a çok üzüldüm ya. Bir de abi son dakikada Salah ceza sahasında düştü ya golden önce. Orada bir faul var mıydı acaba?
0: Valla bir kere gösterdiler ama bence bir penaltı vardı orada sanki.
3: Ufak bir temas vardı sanki abi ya.
0: Orayı bir yani kere gösterdi, bakmadı bile netesi. Yani,
3: öyle. Bir de abi son bir şey daha söyleyeceğim. Dün Ahmet Konak Doğan
0: Hocam hocam bak, bu uyarıyı hep yapıyorum. Başkalarının programını ben de konuşmuyoruz. Rica ediyorum.
3: Tamam abi, o zaman teşekkür ettim. Allah razı olsun.
0: Kolay gelsin.
3: Bir ara beraber tantuni yiyelim abi.
0: İnşallah. Sevgiler saygılar, kolay gelsin. Efendim affınıza sığınıyorum, başka dostların programlarını burada konuşmuyoruz. Herkesi kendi programında arayın. Beni de mesela, benim eksikliğim varsa beni de benim programımda arayın. İstediğiniz kadar eleştirin. Şimdi bir reklama gideceğim. Reklamların ardından sürpriz bir konuğumuz olacak.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Efendim, beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve çok özel bir ismi yayına alma gayreti içerisindeyim. İnşallah başarabileceğim. Çünkü gerçekten acaba neler oluyor sorusuna da belki de yanıt bulabileceğimiz isimlerden biri. Onu yayına alma gayreti içerisindeyim ve sizlerle beraberliğimizde kıymetli misafirler değerlendirmeleri, analizleri beraber yapacağız. Şimdi saatlere baktım, 8.39'u 8.40'ı gösteriyor ve sizlerle beraberliğimizde özel bir ismi. Dün gece sevgili Vay abi aradı. Vay abi dedi ki çok değerli bir konuğum var, onu yayına alır mısın dedi. Şu anda da konuğum hattımda muhtemelen. Ben de güçlü bir coşkuyla merhaba diyeyim. Saygıdeğer Müjdat Yetkiner üstadımız, Fenerbahçemizin efsane ismi ve çok özel bir yüz. Sayın Yetkiner, günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim, hayırdır, kimle görüşüyorum?
0: Emretile ben, Radyo Gold'den yayına sizle birlikte heyecanı ve coşkuyu paylaşmak adına. Dün Vay abiyle de konuşmuştuk. Sabah saat 7.40 için, 8.40 içinde sözleşmiştik. Zannediyorum yanlış aramadım.
1: Yanlış aramadım. Ben programa, yayına bağlanayım diye Vay ile konuştum. Vay benim çok sevdiğim,
0: evet,
1: saygı duyduğum insan.
0: Evet. Ya ben şunun için, sizin sesinizi duymak, şu anda zaten bütün Türkiye sizi dinliyor. Sizle birlikte olmak da bizim için büyük bir onur, büyük bir keyif. Bir de yeniden görevinize, yani hak ettiğiniz noktaya geri dönmeniz de bizi mutlu etti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Emre.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani akdi vefa duygusu içinde bir davranışla görev iadesi yapıldı. Başta Fenerbahçe Kulübü'ne, tabii en önemlisi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu teklif, bu konuşma benim isteğim doğrultusunda değil. Vay benim canım diyeriz. Madem bağlandınız, sorularınızın bir ikisine özgürce doğru bir cevap vereyim.

0: altyapı problemini çözebilecek miyiz diye hep sorulur ya. Geçen gün bir değerli dostum, bir teknik direktör dostum çok önemli bir şey söyledi. Siz de yılların emekçisisiniz. Bu konuya açıklık getirmeniz benim için önemli. Dedi ki Türkiye'de altyapı problemi yok dedi. Türkiye'de altyapıyla üst yapıyı bağlayan hatlarda kopukluk var dedi. Katılır mısınız?
1: Kesinlikle absolut dedim. O da aynı kelime de. Kesinlikle katılırım. Yani altyapı dediğin zaman hele ki bu 19 altyapının en önemli takımı. Yani bu 19 dediğin zaman A takım demektir. Çünkü orada yetişen oyuncu A takımda oynayacaktır. İkisi bir eş değer bir anlama gelir. Hani altyapıyı anlatabilmek için altyapı için neler yapabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğinin planlarını, projelerini iyi hazırlamanız lazım. Bizde bu yapılıyor mu? Şu an için bir şey diyemem. Çünkü tam daha detaylı bugün başlıyorum göreve. Orada analiz yapacağım. Tabii ki ekibimi kurdum mu? Kurdum. Kimle çalışacağımı, hangi hocayla çalışacağımı tespit ettim mi? Ettim. Çünkü Fenerbahçe kulübü dediğin zaman Fenerbahçe'ye yakışır hoca ve Fenerbahçe'ye yakışır oyuncu tamlamasını iyi tespit etmemiz lazım. Biz neyi, nasıl, nerede yapmamızı iyi bilmemiz lazım. Çünkü bizden A takıma oyuncu isteniyor. Benim çalıştığım zamanda benim bıraktığım altyapıdaki oyuncuların çoğu liglerde oynuyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet efendim.
1: Bir tane örnek vereyim. Abdullah Yiğiter, Antalya Spor'un kalecisi. Yani ben bedavaya almıştım. Bizim kaleci Murat'ın da oğludur. Ama Süper Lig'de oynuyor. Nasıl olacak? Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ramazan Civelek, Fenerbahçe'ye geçen sene gol attı. Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir, Fenerbahçe'ye gol attı. Yani bunlar Süper Lig'de oynuyorlar. Yani oyuncu tespitini, oyuncuyu iyi tespit etmen lazım. İyi oyuncularla çalışman lazım. Bunu bulabilecek, bunu yaratabilecek squadların olması lazım. Yani sadece idmana çıkıp takım çalıştırmak değil. Boş zamanlarınızda ki elindeki mevcut kadroyla amatör maçlara gideceksin, turnuvalara gideceksin, oyuncu tespiti yapacaksın. Neden? Bu yetenekli bulduğun oyuncuların Fenerbahçe kulübüne kazandırılması gerekiyor. Bunun için zaman harcayacaksın. Zaman harcamanın dışında bu iş gönül işi. Altyapı dediğin zaman gönüllü olman lazım. Bilmiyorum doğru ifadeler kullanabildim mi?
0: Bence mükemmel ifadelerdi. Peki şunu merak ediyorum. Türkiye'de altyapıyı çalıştıran birisi hemen ben A takıma nasıl teknik direktör olurum diye düşünüyor. Yıllar önce 1997 ya da 98'di, belki daha da geç olabilir. Ben Emi Jacquet ile bir röportaj yapmıştım. Sonrasında da Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'la konuşmuştum. Onlar şunu söylemişlerdi. Türkiye'nin sorunu tamamıyla kendisini altyapıya adayacak teknik direktörler. Yani ömrünün sonuna kadar altyapıdan oyuncu yetiştirip onları Türk futbolunun içerisine kazandırma. Bu noktada bir eksiklik yaşıyorsunuz demişlerdi. Katılır mısınız Sayın Müjdat Yetkiner?
1: Kesinlikle doğru. Bir de şunları dipnot olarak izleyicilerimize anlatmamız lazım. Bakın arkadaşlar, ben Brezilya'ya, Real Madrid'e, Bayern Münih'e gitmiş bir kardeşinizim. Altyapı diyoruz da insanlara doğru mesajlar vermemiz lazım. Neden doğru mesajlar vermemiz lazım? Şunu iyi ifade edelim. Bizde çocuklar çim sahayı 19 yaşına geldiği zaman, o 18-19 yaşlarında çim sahayı tanıyorlar, öğreniyorlar. Ama Avrupa'da öyle değil. Çocuk Brezilya'da 7 yaşından itibaren çim sahada çalışıyor. Ama bizde 19 yaşına gelene kadar suyunu içeyim. Yani kanserojen

0: traktör lastiği, kamyon lastiklerinin parçalanarak plastik şeyler içinde yapılan sahalarda çalıştırıyoruz çocuklarımızı. Ama Brezilya'da, İspanya'da, Almanya'da çocuk 7 yaşında timsahı öğreniyor, timsahda çalışmayı öğreniyor. Ne kadar farklı bir duygu, ne kadar farklı bir analiz yapabiliyor musunuz? Yani ne kadar önemli bir şey verdim size, anekdot verdim.
1: Evet, evet.
0: Hocam ben toprak sahada futbolcu oldum. Kaydığım zaman 250 gram et bırakıyordum toprak sahada. Yani toprak sahada toplarımız iyi değil, çivili ayakkabılarla. Şimdi top iyi, saha iyi ama çim saha 19 yaşında başlıyor. Yani bizim o 19 çim sahada çıkıyor. Bunu Aziz Başkan'a söylediğim zaman akademi yapmamız lazım. Bizim çim sahalarımız olması lazım. Bütün çocuklarımız orada çalışmalı diye söylemiştim. Ve yapacaktı bunu. Yapmalı da. Aziz abi yani tesis manyak kelimesini olumlu olarak düşünün.
1: Anladım. Yani, bu konunun hastası şeklinde yorumlayalım.
0: Evet,
1: tesis hastası.
0: Yani, aynen öyle. Hocam topuk yaylasına kim ekilecek? Nasıl yaparız? Nasıl yaparız diye düşünüyor işte. Para istiyorlar çok. Ben hallederim dedim. Serkan abi rahmetli çok o zaman sahada ölmemişti. Başkanım bana bir iki otobüs şey verin, kiralayın. İki tane otobüsün karşılığında ben bu çimleri ektireceğim. Sadece bu çimi ekmek için gereken tornavidaları, çivileri hazırlayın siz. Nasıl, ne yapacağım Müjdat? İki tane yaş grubunun takımını 20'şerden 40 kişiyi getireceğim. Burada başlayacağız. Sonuna kadar çocuklar delik açacak. Çim tohumunu ekecek. Kapatacak. Bitti. Sen de sulayacaksın. Bir hafta 10 gün sonra çimlerin ek kralına sahip olacak. Ve biz topuk yerlesindeki çimi böyle yaptırdık. Dünya para istiyorlar. Ben de kendi oyuncularımı getirdim, yaptırdım.
1: Peki.
0: Aramızdaki farkı anlayabiliyor musunuz?
1: Elbette anlıyorum. Peki efendim, Sayın Müjdat Yetkiner Üstadımızla birlikteyiz. Şunu merak ediyorum Türkiye'de. Sizce Türkiye'de öncelikle A takım teknik direktörleri altyapıdan gelen oyuncuya karşı davetkar olabiliyor mu? Yani onları takımının içerisine çekebiliyor mu? Yoksa bizim olmak, büyük bir yabancı hayranlığımız mı var? Mesela 10 artı 4'e nasıl bakıyorsunuz?
0: Hocam ben karşıyım. Bu kadar yabancıya karşıyım. Ama Fenerbahçe'nin şansı var mı? Şansı var. Neden var? Altyapıda çıkmış, yetişmiş ve şu an Fenerbahçe takımının altyapı hocalığını yapmış İsmail Kartal denen bir değeri var. İsmail Kartal da altyapıdan gelen oyunculara sıcak bakmak zorunda ki bakıyor. Bu kadar basit. Yani altyapıdan yetişmiş bir antrenör A takımda hoca oluyorsa altyapıdan gelen oyuncuya şans verme şansı daha fazla. Bilmem anlatabildim mi?
1: Evet, gayet iyi anladım. Peki Sayın Yetkiner'le birlikteyiz. Sayın Müjdat Yetkiner'le. Efendim Türkiye'nin milli maçlarını tümüyle Dünya Kupası anlamında ele aldığınızda biz Sayın Montella'nın doğru seçimler yapıp yapmadığını giderken çok tartışmıştık. Sayın Yetkiner bu konuda neler düşünür? Yani seçimler doğru muydu? Özellikle Avrupa'da yetişmiş pek çok oyuncuyu bünyenin içerisine dahil ederken kendi ülkemiz oyuncu yetiştirmekte çok kısır ve etkisiz kalıyor. Bu konudaki fikrinizi de istirham ediyorum.
0: Ya kendi ülkemizde altyapıdan yetişmiş oyuncu sayısı fazla değil. Neden? 10 artı kaç dedin demin?
1: 10 artı 4 kuralı.
0: 10 artı 4 tane yabancıyı oynatma şansını federasyon veriyorsa sen altyapıdan oyuncu yetiştiremezsin. Altyapıya değer vermiyorsun demektir. Altyapıdaki oyunculara şans vermiyorsan, yetişmesine imkan vermiyorsan o zaman niye yabancıları alıyorsun? Yabancılar bir de öyle bir mukavele yapıyor ki bütün paralarını almak zorunda kalıyor. Sen niye kendi evladına, kendi çocuğuna değer vermek için savaş vermiyorsun? Öyle değil mi? Neden bu kadar yabancıyı alıyorsun? Biz zengin bir ülke değiliz ki. Kendi çocuğumuza verelim. kendi tesislerimizi yaratalım. Kendi tesislerimizden yetiştirdiğimiz çocuklara şans verelim. Bunu verdiğimiz zaman zaten milli takımda da kendi takımlarımızda da o genç çocuklarımız oynar. Elif Elmas denen adamı niye veriyorsunuz? Arda Güler denen yetenekli adamı niye veriyorsunuz? Arda Güler'e yeterli değil diyen antrenörlerimiz var, beyanları var. Ya adam yeterli değilse niye Real Madrid'de oynuyor? Bir örnek vereceğim. Almanya 2004 yılında Depiter turnuvaya gittim ben. Fenerbahçe kulübünü temsilen değil, Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul bölge sorumlusu olarak gittim. Gündüz Hoca'ya bir yazı yazdım. Gündüz Hoca beni çağırdı. Metin Türel sağ, Yılmaz Yüce Türk sağ. Nuri Şahin geleceğin yıldızı diye yazı yazdım. Depiter turnuvada. O Nuri Şahin Dortmund'dan nereye gitti? Real Madrid'e gitti. Yani o Nuri Şahin geleceğin yıldızı oldu mu? Oldu. Geleceğin yıldızlığını bırak şimdi Türkiye'de bir profesyonel takımın antrenörü oldu mu? Oldu. Demek ki değerlerimize sahip çıkıyorsak, değerlerimizi iyi tespit ediyorsak bunlardan faydalanmamız lazım. İsmini vermeyeceğim iki tane antrenör Gündüz Hoca'nın yanında bana şey yaptı. Laf söylediler. Ben de dayanamadım dedim. Ben bu çocuğu 4 kere seyrettim. Gündüz Hoca Riva'ya çağırırsın. 4 tane maç yaptırırsın. Tribünde sizler de oturursunuz bakarsınız. Ben doğru muyum yanlış mıyım? Ama bu eleştiri yapan antrenör arkadaşlarımız yani ne yedikleri ne içtiklerini söylemek istemiyorum. Biz seyrederken onlar bir şeyler içiyordu bir şeyler yiyorlardı. Ama ben sahanın kenarında Nuri Şahin'i izliyordum. O Nuri Şahin geleceğin yıldız topçusu olmadı mı? Oldu. Şimdi de Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri değil mi? Soruma cevap alayım.
1: Evet evet aynen %100 katılıyorum. Evet. Ya olacak hatta yani, daha iyi
0: demek
1: olacak.
0: Demek ki teşhis çok önemli. Ben bunu yaptım mı yaptım hala yapıyorum. Yani ben kahveye gitmem. Sosyal medyada beni alkolik yapıyorlar, içiyor diyorlar mı?
1: Estağfurullah efendim. Herkesin kendisine göre görüşü vardır. Kimse
0: yok,
1: karışamaz bu işlere.
0: Ben Zekeriyaköy'de oturuyorum. Eğer Kilyos'ta maç varsa Turgut Odabaş diye bir hakem abim var. Yürüyüş yaparız her gün. 10 kilometreden fazla yürürüz. Maç varsa abi yürüyüşü bir saat erteliyoruz. Niye? Ya şu çocukları seyredelim Allah aşkına ya. Bir tane bir iki buluruz işte. Benim hastalığım bu. Ben bir Kadir'in programını bir de Zuhal Topal'ın programını seyrederim. Onun dışında hiç dizi haberleri seyretmem. Bakın çok anekdot bir şeyimi kullandım.
1: Zuhal Topal'ın Yemekteyiz programı mı?
0: Aynen öyle. Kadir de Yemekteyiz programıdır. Zuhal Topal da. Ama onun dışında dizi, haberler hayatta seyret. Ama maç varsa her şey biter. Maç seyrederim. 2-0'dan 3-2 yendi dün. Öyle değil mi?
1: Evet. Arjantin, Mısır.
0: Kim bekliyordu 2-0'dan 3-2'yi? Kimse. Mühim olan işte buraları yakalamak. Buraları yakaladığın zaman bir şeyleri görmek, öğrenmek. Benim hayatım bu. Ben böyle yaşamayı istiyorum. Şimdi de bugün kulübe gideceğim. İlk günüm. Bugün başlangıcın ilk günü.
1: Vira bismillah. Allah yolunuzu açsın.
0: Aynen öyle. Yani.
1: Efendim.
0: Durum bu.
1: Ahd-ı vefa var mı Türkiye'de ahd-ı vefa?
0: Ya yok ama ben bu ahd-ı vefaya yakalayanlardan biriyim. Allah Aziz Yıldırım'ı başımızdan eksik etmesin. Hak etmediğim davranıştan uzaklaştırıldım. Ahd-ı vefa olmasaydı ben bu göreve tekrar layık ilen başlamazdım. Çok çok ama camiama başta Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluma camiama Fenerbahçe kulübünün yönetim kurulu değil, Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Benim iade itibarımı yaptıkları için. Herkes hata yapabilir ama ben yapmadım. Ben de bu göreve layık olabilmek için çalışmak zorundayım. Ki çalışacağım. Yani çalışmak zorundayım. Çünkü

0: Bir tane oyuncu, iki tane oyuncu kazandırırsam dünyanın en mutlu, en zengin insanı ben olacağım. Yani 16 sene oyna, 767 kere bu formayı giy. Genç Ümit Amil takımda formayı giy. Önemli olan formayı giymek değil, bir miras bırakabilmek. O çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Biz o mirası bıraktığımız zaman dünyanın en zengin insanlarından biriyiz. Çünkü onu yapmakla mükellefiz. Yani Arda Güler şimdi Real Madrid'de oynuyor. Fenerbahçe taraftarlar, Fenerbahçe kulübü mutlu değil mi? Bizim raporlarımız da alındı. Yani biz elimizdeki değerlere sahip çıkmamız lazım. Bulmak kolay ama bulduktan sonra onu tutmak önemli. Tutman lazım ki, neden tutman lazım? Şampiyon olmak için tutman lazım. Önce şampiyon ol, Fenerbahçe'ye kupayı getir, ondan sonra sat Arda Güler'i, para kazan. Ama şampiyon olmadan Arda Güler'i gönderiyorsan para için, o zaman yanlış yapıyorsun demektir. Bilmem anlatabildim mi?
1: Mükemmelsiniz. İlerleyen günlerde sizle o engin bilginizden yine yararlanmak ve özellikle de Fenerbahçe altyapısında hangi yıldızların yavaş yavaş dünya futbolunda, Türk futbolunda yer bulacaklarını konuşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdığınız için minnettarım.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı programlar. Türk sporuna, Türk futboluna hizmet veriyorsunuz. Sizlerin bu yaptığı özverili çalışmalarınız için de sizlere teşekkür ederim.
1: Efendim ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyor ve reklama gidiyorum.
0: Bir mukabil, saygılar.
1: Süper bir isim Sayın Müjdat Yetkiner üstadımızla birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: Reklam bitti. Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1.590.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: 2, 1, yayın. Efendim şimdi de attığımızda süper bir isim var. Teknik direktörümüz, saygıdeğer hocam Muhsin Ertuğral. Güney Afrika'dan bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın Emre, hoş bulduk, yayınlar.
8: Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
9: Teşekkür ederim. Senin sorunlarını dinledikten sonra bizim sorunlarımız.

0: Donumuz yanında sadece şey kalır diye düşünüyoruz.
1: Ayak nasıl,
0: İyiyiz.
1: ayak nasıl oldu?
0: Vallahi daha iyi gidiyor ama hala daha füzyon olduğu için yani kilitlediler. Daha zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz ama bu da daha erken. Zannediyorum 9 ay bir sene sonra geçtikten sonra biraz daha bir rahat yürüyebileceğim öyle diyeyim.
1: Tenis oynuyor muyuz hocam?
0: Vallahi yakında tenis oynamaya başlarım diye düşünüyorum.
1: Wimbledon'u seyrediyor musunuz hocam?
0: Seyredemiyorum yani şu anda zaten bu Dünya Kupası'nda ilgili biraz hem kendi işlerimizle ilgili akademilerle ilgili bir sıkıntılar var. Onları halletmeye ama Wimbledon'u tabii çok eskiden çok severdik. Bireysel sporlar hakikaten çok değerli. Ben öyle büyüdük çünkü biz Almanya'da Boris Becker'la büyümüştük hiç unutmam. Onun o dönemdeki Ivan Lendl, Boris Becker. O zamanlar o seviyede tenis hakikaten çok farklıydı.
1: Hocam Novak Djokovic'in kendisinden 14 yaş küçük Oger Olas'la Kanadalı tenisçiyle oynadığı bir maç var. 5 saati geçti. 7-6, 6-3, 6-3, 7-6, 7-6 şeklinde bitti. Yani 39 yaşındaki Djokovic rakibini yendi. İnanılmaz bir maçtı hocam. Tavsiye ederim. Sinner turladı. Kobolli ve bugün Ferri ile oynuyor. Fritz de Zverev ile oynuyor. Sanki böyle bir Sinner Djokovic maçının heyecanına doğru gidiyoruz.
0: İnşallah öyle olur. Çünkü sonuçta yani futbola baktığımızda işler acısı olduğunu görüyoruz. Bari bu sporun temiz bir sporun doğru oynanan ve güzelliklerinden, kötülüklerinden birlikte herkes heyecan yaşadığı bir sporu izlemek. Futboldan uzaklaşarak biraz bu sporlar daha avantajlı diye düşünüyorum. Çünkü futbola baktığımızda hakikaten futbolu konuşamıyoruz bu aralarda.
1: Kirlendi mi? Mesela dün Arjantin-Mısır maçı kirli bir maç mıydı?
0: İğrenç. Başka bir söz bulamıyorum artık. Ben aslında Arjantin'i çok seven ve Arjantin'in futbolunu çok uzun yıllardır takip eden ve onların bireysel açıdan oyuncu kalitesine seven bir spor adamı olarak ama dünkü olay hakikaten sonunda artık ah yeter artık demeye futbolun içindeki sadece o değil son günlerde baktığımız gördüğümüz karşılaşmalar nasıl Hırvatistan'ın ayrılışı. Daha hangisini konuşalım, hangisini bitirelim? Dolayısıyla artık futbol oynuyor muyuz diye o soru sormak lazım.
1: Oynanmıyor mu? Yani tarihin en çirkin Dünya Kupası'ydı. Peki tarihin en kirli Dünya Kupası da diyebilir miyiz?
0: Tabii ki diyebiliriz bunu artık oraya doğru gidiyoruz. Yani bakarsanız Mısır'ın golünü o kadar çok geriye gidip bir faul arayarak bir faulü bulmaya çalışıyor. O zaman biz bütün karşılaşmaları herhangi bir golden önce artık şeyi ararsak, herhangi bir sıkıntı ararsak kesinlikle bir şey buluruz. Ya
1: Buna
0: zaten
1: atak
0: faul
1: faz
0: bile değildi.
1: başlangıcı diyorlar ya, acaba atak faz başlangıcı ya da VAR biraz kirletti mi futbolu ya da iyileştirdi mi, ne dersiniz?
0: Neye doğru geldi? Neden var geldik? Var niye var? Yani onu zaten saatlerce Türkiye'de de tartışıyoruz onu. Daha yani ortamı daha çok hakemlerin hatalarını düzeltmek için yapıldı sonunda. Ama biz sonuçta artık hata arıyoruz. Yani karşılaşmayı kafamıza göre. Dolayısıyla artık hem var olsun hem topun içindeki çip olsun. Olay biraz fazla geliyor. Çünkü sonuçta futbolun o güzel o hatalarla birlikte olan o güzelliği kaybediyoruz artık. Şöyle söyleyeyim, taraftarlar, futbolcular, teknik adamlar hatalı zaten büyüyorlar. Bu oyun zaten hatalı bir oyun. Hata olmasa zaten bütün oyun bu karşılaşmalar 0-0 biter. Çünkü hata oyun olduğu için bir yerde bir hata oluyor ki bu maç bu karşılaşmalar farklı boyutlara gelebiliyor. Skora gelebiliyor. Dolayısıyla artık bunu da aramak bence bu seviyede aramak bence artık olayın çığırı çıktı.
1: Bir de çok mu uzadı? Yani mesela herkese bir bıkkınlık geldi. 48 takım. Normalde mesela bu hafta gerçek Dünya Kupası olsa bu 64 maçlık. Gerçek derken bu da gerçek de.
0: İşte bak sonunda bunu diyebiliyoruz.
1: Evet. Yani 9'unda final olurdu, 10'unda ya da işte 11'inde finale oynar kapatırdık. Şimdi daha çeyrek finaller oynanacak.
0: Evet, bir de sahanın içindeki oyuncuların, şimdi teknik adamları da var. Oyuncular buraya gelen, bu seviyeye gelen oyuncular artık çeyrek finalden sonra yarı final final. Bunların hepsi en az 60 maç oynamış. Yani hepsi üst seviyede oyuncular. Dolayısıyla bu oyuncuların bu kadar çok uzun ligi oynamaları, sonra işte finale kadar gelen oyuncular bu oyuncular olacak. Bu kadar paralar, rakamlar veriliyor. Dolayısıyla yorgun oyuncular göreceksiniz. İşte bir kimin artık bu yorgun oyuncuları görmekte bu kadar ciddi rakamlar veriyor. Taraftarlar zaten birçoğu gidemedi.
1: Bir de şeyi
0: Dolayısıyla
1: görüyorum.
0: ben...
1: Sözünüzü balla kestim. Oraya da bir açıklık getirirseniz. Oyunlarda özellikle şu seviyede mesela dün Mısır'da iki oyuncunun başına geldi. Daha önce İngiltere'de geldi. Oyuncular çok çabuk sakatlanmaya başladılar.
0: Tabii. Yani buraya bağlıyoruz olayı. Çünkü bir 60 karşılaşma oynadıktan sonra bir de Dünya Kupa turnuvası sadece bir yerde değil, kilometrelerle oyuncular sabit bir bölgede değiller, sürekli işte Kanada'da oynuyor, kimi sonra dönüp Amerika'da oynuyor, sonra Meksika'da var. Yani sürekli yollarda, burada dinlenme süresi de azalıyor. Yani biz sahaya bu kadar rakamlar verip çok üst seviyede bir oyuncunun performansını seyretmek istiyoruz. Ama bu oyuncuların performansı sergilemesi mümkün değil. Sonra sakatlıklar geliyor. Tabii ki takımlar UEFA'da burada bu konunun içinde bence takımları korumak amacıyla çok ciddi bir sorular olduğunu düşünüyorum. Sonunda milli takım kulüp arasında çok ciddi sıkıntılar başlıyor. Yani o kadar nereden başlasak, nereden bitsek FIFA şu anda her tuttuğu elinde kalıyor bana göre.
1: Peki, Dünya Kupası'nda dilerseniz şöyle tek tek maçlara bakalım sizin engin görüşünüzle. Yarın saat 21, tabii BBC saati, benim önümde hep BBC açık, ben ona göre söylüyorum, insanlar baksınlar kendi saatlerine. Fransa Fas maçı var. Cuma günü İspanya Belçika, cumartesi günü Norveç İngiltere ve pazar günü Arjantin İsviçre. Fransa Fas'la başlayalım hocam.
0: Çok enteresan olacak bana göre, çünkü sonuçta hemen benim aklıma o Paris'teki görmek istemediğimiz taraftarların sıkıntıları geliyor. Kim kazanırsa kazansın, bana göre orada Paris çok ciddi önlemler alması lazım. Bak, karşılaşmadan bahsetmiyoruz gene. Yani futboldan bahsetmiyoruz. Futbolun etrafındaki sıkıntılardan bahsediyorum. O benim hemen aklıma geliyor. Birincisi bu, ikincisi. Tabii ki Fas bu turnuvanın bana göre bize çok üzerine koyarak geldi. Son Dünya Kupası'na baktığımızda bu seviyeye gelebilen bir Fas vardı, ama şöyle çok geriye yaslanarak kontrayı iyi oynayabilen, hem bireysel açıdan hem kontrayı iyi oynayabilen çok iyi bir takım vardı, ama onun üzerine koymuşlar. Yani artık daha da fazla topa sahip olabilmek, oyunu güzelleştiren o unsurları yerine getirerek hem bireysel açıdan çok iyiler, hem de takım olmuşlar. O takım olmuş lafı hemen suyun üstüne çıkıyor. Öyle görmek gerekiyor. Hakikaten takım olmuşlar, istiyorlar. Dolayısıyla Fransa'yla birlikte sadece bu iki takım karşılaşması değil, bana göre çok emosyonel, çok burada ciddi bir savaş olacağını düşünüyorum. Ama Fransızların da ön hattı tabii ki çok ciddi. Çok çabuk, çok canlı bir ceza sahası içine girebilen, bireysel açıdan çözebilen bir Fransa var. Enteresan bir karşılaşma, ama benim favorim tabii ki Fas olacak.
1: Bunu gazeteme göndermiştim ama size de soracağım az sonra. Enteresan bir şey, orayı hatırlayacaksınız. Ama sırası gelince şimdi İspanya Belçika'ya ne dersiniz?
0: Ya, enteresan tabii o Amerika'daki olay, Trump olsun, Infantino çıkıp bir başkan olarak orada cevap vermesi, bunlar enteresan şeyler oldu. Sanki Belçika buradan güç kazandı diye düşünüyorum, motive kazandı. Dolayısıyla Amerika'yı yerle bir etmesi skor açıdan, tabii ki onları da farklı boyuta getir, takım olmuşlar. Şimdi bu karşılaşma onları farklı boyutlar. Yani kampın içindeki olayları düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla şimdi İspanya bunun acısını çekecek. İspanya, beklediğimiz İspanya değildi diyoruz, ama işte Rodri ile ilgili çok söylentiler var, ama Rodri'ye baktığımızda en az 72 gün bu sene oynamamış. Sakatlıklardan yeni gelmiş. Birkaç tane oyuncu çok uzun sakatlıklardan geri gelip takımın o beklediğimiz, o bildiğimiz o performansı sahaya süremediler. Ama bu karşılaşmalardan itibaren ben İspanya daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ritmi çok çabuk veyahut da azaltabilen, topa sahip olma yüzdeleri yükseltebilen, veyahut da çok çabuk rakibin ceza sahasına girebilen, hem bireysel açıdan hem çözüm arasından kolektif açıdan

0: Alman çok farklı bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben Belçika'yı çözeceklerini biliyor düşünüyorum.
1: Efendim, şimdi geldik çok özel bir noktaya. Hazır mısınız? Beni duyabiliyor musunuz hocam?
0: Evet, dinliyorum dinliyorum, bekledim. O kadar heyecanlı söyledin ki.
1: Evet.
0: Bekledim.
1: Erik Thorsvert hatırlıyor musunuz?
0: Erik Thorsvert hatırlıyorum tabii ki.
1: Alf Inge Halland.
0: Babası.
1: Goran
0: Sörlot, evet.
1: Hocam yıl 1994. Amerika Birleşik
0: Evet.
1: Devletleri. Bu üçlü Norveç'in orta
0: Evet.
1: sahası. Bugün
0: Evet.
1: bundan geçen 1926 2026 32 yıl sonra Norveç'in gol ve orta sahası Alexander Sørloth, Erik
0: Evet.
1: Haaland, Christian Thorsvert. İnanılmaz değil mi
0: Müthiş.
1: hocam?
0: Müthiş, müthiş. İyi araştırmışım bunu. Süper.
1: Yazdım, yazısını da yazdım, gönderiyorum. Herhalde Bahadır ne zaman çıkartır bilmiyorum.
0: Müthiş. Çok enteresan tabii. Demek ki jenerasyon
1: Bir
0: devam
1: neslin
0: ediyor
1: mirası değil
0: Norveç'te.
1: mi?
0: Evet, jenerasyon devam ediyor. Mesleğin mirası. Ve ayrıca zaten çok sempatikler. Yani biz Norveç'i birkaç kez izlemek zorunda kalmıştım ben bizim milli takımımızın döneminde. Her zaman Norveçliler çok sevimli. Futbolun güzelliklerini, o taraftarların görkemli, eskiye dönük Vikinglerin orada kürek çekmeleri bence hepimizin gönlüne taht kurduklarını, hem de oynadıkları futbol tabii ki. Haaland tabii ki bu arada çok farklı bir oyuncu olduğunu bu Dünya Kupası'nda da gösterdi. Yani bence hepimiz tabii ki istiyoruz ki Norveç, bana göre İngilizler biraz asimpatik geliyor. Ama İngilizlerin baktığımızda hakikaten çok ciddi bir kadrosu var. Thomas Tuchel'ı çok eleştirmelerine rağmen çok oyuncu biliyorsunuz ki dışarıda bıraktı. Büyük isimler dışarıda bıraktı, getirmedi. Farklı bir takım olduğunu görebiliyoruz. Benim çok meraklı beklediğim bir karşılaşma ama sonunda İngilizler kazanacağını düşünüyorum.
1: Ben kürek çekmek istiyorum hocam.
0: Onu biz hepimiz istiyoruz diye düşünüyorum.
1: Tuval için neler söylersiniz? Yani şimdi Almanya'da bir kayıp da yaşandı. Ben şeye şaşırıyorum mesela. İngiliz futbolunu bir Alman yönetiyor. Enteresan değil mi? Şimdi mesela Alman
0: Evet.
1: futbolunda da Nagelsmann gitti, Klopp geldi.
0: Ya çok enteresan Alman futbolu. Bana göre bizden çok benziyor. Biz Alman futbolu sürekli bir takım arayış içinde, bir takım kendinden bahsediyor, geriye dönük. Ama sonuçta futbol çok ilerledi. Artık Almanya geride kaldı diye düşünüyorum. O dört yıldız, göğsündeki dört yıldız çok eskiden çok geride kaldığını, artık yenice nesil, yeni jenerasyon futbolu tartışmasını biliyorlar. Bütün o Almanya Futbol Federasyonu'ndaki bulunan teknik direktör seminerlerine katılıyorum ben. Sonunda sorular doğru ama bir türlü kendilerini o yarışın içine artık sokamıyorlar. Alman futbolu bana göre çok geriledi. Genç bir teknik adamla denediler ama olmadı. Tekrar onun sıkıntıları ortaya çıktı. Dolayısıyla Rudi Föller orada kalması çok doğru ama onun üzerine Klopp gelmesi, elindeki nesil burada çok önemli. Çok bu kadar seviyeyi yarışın içine girebilecek bir takımı sahipler mi? Ona ben soru işareti bırakıyorum. Klopp gelse bile bana göre orta seviyede kalacaklar. Yani dünya çapındaki o bildiğimiz İspanya, Fransa, İngiltere, Arjantin, bu takımların arasına girmeleri bana göre çok zor.
1: Arjantin-İsviçre maçını sormadım. Sonra da Beşiktaş'a geçeceğim. Bir tane soru gelmiş size. Arjantin-İsviçre maçı ne olur?
0: Evet, ben tabii ki eşim İsviçreli olmasına rağmen de biz bir gözüm hep İsviçre'de. Bir de
1: Bir de
0: Murat
1: Murat var, değil
0: orada
1: mi?
0: olması. Tabii, Murat olması orada hepimizin çok değerli bir arkadaşımız. Hakikaten çok sakin. Çok zor bir takım. Bu takımı yönetmek çok kolay bir şey değil. Dışarıdan göründüğü gibi İsviçre diyorsunuz, küçük bir de, ama bu takımı yönetmek için de büyük sıkıntılar vardı. Sonunda bunu başarabilmek tabii bir teknik adamın da başarısını gösteriyor. Çünkü yeni geldiğinde baya bir soru işaretler vardı ki zannediyorum kendisi ikincilikten gelmişti. Dolayısıyla şu anda kendini kabul etmiş, bu takımın buralara kadar gelmesi, evet buralara kadar gelmesi sonunda burada kalacak diye düşünüyorum. Ama İsviçre pozitif futboluna, hem de defansif organizasyon, hem işte oyun içindeki zaman zaman değişkenlikleri, bu da tabii ki Murat'a vermemiz gerekiyor. İsviçre hepimizin dışarıdan baktığımızda gönlüne biraz futbol adına güzel bir anlar yaşattı, ama sonunda burası da son nokta olacağını düşünüyorum.
1: Efendim, şöyle bir soru var. Emre abi, rica etsem bu tabloyu hocama sorabilir misiniz demiş. Doğan Alemdar, son 2 yılda 3 maçı var. Salih Özcan, son 2 yılda ortalama 22 dakikadan 38 maçı var. Kasum Kuatara, 6 aydır sakattı, ondan önce de yedekti. Bir dakika hocam, okumaya çalışıyorum. İlhan Fakılı, Fransa Ligi'nde 2'de 4 gol 5 asist. Alexander Nübel 4 sezondur kiralanıyor. Zannediyorum bu Beşiktaş'la ilgili transferleri sormuş kıymetli dostum.
0: Eyvah eyvah, bu kadar çok az öyle hemen diyebilirim. Bir teknik adam olarak şu anda çok az oynamış oyuncular. Baktığımızda bunları toplayıp bir arada bahsediyoruz. Bunları tek bir tane oyuncu değil. Şu anda bahsettiğimiz oyuncular birkaç oyuncu. Dolayısıyla ne kadar rekabet içinde bu oyuncular, bir an önce nasıl rekabet içine girebilir? Onu da bana soru işareti bırakıyor. Çünkü sonuçta sana diyorum, Beşiktaş'ın süresi hazırlık için çok uzun değil. Birincisi bu. İkincisi, hemen üzerinden bir şey çekmemek gerekiyor. Çizgi çekmemek gerekiyor. Sonuçta bu tarz oyuncuların da başka kulüplerde, eskiden baktığımızda başka kulüplerde tekrar çok iyi performans sergileme imkanını verildikten sonra o imkanı alan oyuncular vardı. Hep birlikte olması beni biraz tabii ki düşündürüyor. Çünkü çok uzun zaman yer almadılar. Rekabet futbolda, biliyorsunuz, belli bir zaman rekabet içinde olmadığınız zaman, az oynadığınız zaman bu büyük bir sıkıntı yaratır. Ama şu anda üzerinden yorum yapılması bence de biraz talihsiz olabilir. Çünkü bu oyuncular başka bir yerde daha da iyi olabilir. Daha da farklı bir ortamda daha da performansı yükseltebilir. Beklemek, görmek lazım. Onu herkes söyleyebilir, ama ben biraz soru işareti bırakıyorum bir teknik bakımda.
1: Saygıdeğer hocam, Muhsin Ertuğral'la birlikteyiz. Canım hocam, tabii gündemin bir başka sıcak gelişmesi de hiç kuşku yok ki. Türkiye'de özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çalışmalarında ve dikkat çeken şu: Trabzonspor muazzam transferler yapıyor. Şimdi de Aral Şimşir'i alıyor. Neler söylersiniz Trabzonspor için?
0: Ben orada sevgili Eren var. Eren Meltvak arkadaşımız var. Ben geleceğin çok çok farklı bir yönetici olduğu, bu yeni neslin yöneticileri ve arkadaşlar arkasında çok değerli araştırmacılar var, scout grubu var. Trabzon bu sene yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Geçen sene de doğru transferler yaptılar. Adım adım gidiyorlar. Elindeki bütçelerle yapılan işleri ben hakikaten, orada bizim Orhan Çıkırıkçı var. Çok sevdiğim, beğendiğim, uzun yıllar hem arkadaşım beraber oynadık, hem de arka planda kalan ciddi bir çalışma grubu var. Ön planda değil. Tabii ki teknik adamlarıyla birlikte, çok değerli bir teknik adamlarıyla birlikte, bizim artık geleceğine umut veren bir teknik adamla birlikte, bana göre Trabzon bu sene büyük işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü o sevgili Eren hakikaten hiç kuşkusuz dünyanın her bir köşesine gidip, kendisi gidip oyuncuları çıplak gözle izleyip sadece bizim bildiğimiz menajer yapısından hareket eden değil, hakikaten kendisi gidip oyuncuları gören ve kulübe şu anda çok ciddi oyuncular bağladı. Umarım daha da ileriye gidecek. Ben Trabzon'un bu sene yarışın içinde olacağını çok umut ediyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Tekrar geçmiş olsun. Anneler bizim için her zaman çok önemli. Umarım her şey çok çabuk saatine kavuşur. Onu dilemek istedim.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum ve sizden de reklama gidiyorum saygıdeğer hocam.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Konuşuyorum.
1: Geliyorum. Efendim, reklamlardan döndük ve süper bir isimle teknik direktörümüz Cezmi Turan hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, günaydın, iyi sabahlar.
8: Hoş bulduk, size de iyi sabahlar, herkese iyi bir gün diliyorum, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız saygıdeğer hocam, iyi misiniz?
8: Çok teşekkür ederim, hamdolsun iyiyim. Konuşuyoruz sıcaklarla.
1: Hocam, Dünya Kupası kirli mi sizce?
8: Dünya Kupası kirli mi? Çok ilginç ve sende doğru bir soru. Dünya Kupası kirli olduğunu düşünmüyorum ama tuhaf bir şey oluyor yani. O da ne? Mesela hakemlerin çoğundan memnun değilim, dürüstçe söyleyeyim. Mesela sert oyuna anormal müsaade ediyorlar. İki, mesela bu Amerika şey maçında özellikle son Amerika Belçika maçından önceki olaylar FIFA açıklamasında okudum. Infantino'nun açıklamasında okudum. Ha, ayrı ayrı açıklamaları okudum.
1: Bologan'ın kırmızı kart iptali.
8: Evet, Bologan'ın kırmızı kartını. Sonra döndüm. Bologan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyona baktım. Bilinçsiz yapılmış bir hareket ama direkt kırmızı kart. Adamın fibulasına basıyor. Yani kırıldığı an tendonun üzerine kırıldığı an herhalde bir en az 6-7 ay yoksun ya. Yani. Bilinçsizce yapılan bir faul ama direkt kırmızı kart. Valla FIFA regülasyonlarının çok derinine değinmek istemiyorum ama daha doğrusu hakemliğin çok kuralların derinine dürüstçe söyleyeyim çok ilgili değilim. Belirli önemli kararların haricinde fakat tabii Bolgun'un o tekrar cezasının ertelenmesi filan. Madem erteleyecektiniz hemen yapsaydınız. Arkadan işte o telefon etti, bu telefon etti filan. Ya çok iyi bir şey gözükmedi yani. Dolayısıyla bu konuda söyleyeceğim bu sevgili Emre ama bunun ötesinde kirli midir? Hangi anlamda sordun onu bilmiyorum.
1: Peki, dün gece Arjantin-Mısır maçı vardı. Mısırlılar özellikle pozisyonlarda faz başlangıcına bu kadar geri dönülmenin yanlış olduğu fikrindeler. Diğer tarafta sallığa yapılan ceza sahası içindeki hareketin bir penaltı olduğunu söylüyorlar. NFL'de yani Amerikan futbolunun önemli isimlerinden Tom Brady, Atlanta'da oynanan heyecan verici son 16 maçını yakından takip ettiklerini ve 2-0'dan geri dönüşle 79. dakikadan itibaren 3-2'ye dönen maçın belki de kendi takımı Super Bowl mucizesini başaran New England Patriots'ın geri dönüşünden çok daha iyi olduğunu söylüyor. Yani 28-3'ten geri dönmüştü biliyorsunuz Patriots. Siz ne söylersiniz bu maçla ilgili?
8: Özellikle şunu söylemek istiyorum. Bence bu Dünya Kupası sevgili Emre son yılların en dengeli ve en rekabetçi turnuvalarından biri oluyor. Mesela büyük favoriler artık maçları rahat kazanamıyorlar. Sürpriz yapan ülkelerin sayısı arttı. Dikkat edersen fiziksel tempo çok yüksek olmasına rağmen taktik disiplin ve takım organizasyonu bireysel yıldızlardan daha belirleyici hale geldi. Örneğin Norveç. Bunun yanı sıra Fas, Paraguay, Norveç ve Kolombiya gibi ülkelerin gösterdiği performans hatta daha biraz geriye gideyim. Kongo gibi, Yeşilburun Adaları gibi, diğer birkaç ülkeyi de sayabiliriz. Bunların gösterdiği performans dünya futbolunda rekabetin ne kadar genişlediğini ortaya koyuyor. Turnuva hem kalite hem de heyecan açısından şu ana kadar futbol severler

0: çok iyi bir Dünya Kupası'nı zaman zaman bayağı gösteriyor. Bu arada dün akşamki maça dönecek olursak, dün akşamki maça baktığımızda Mısır aşağı yukarı 76-77 dakika boyunca çok disiplinli, kompakt ve akıllı oynadı. Kademeli savunma yaptı. Bloklar arası mesafeyi iyi tuttu. Tom Brady'ye katılıyorum. Tom Brady biliyorsun Dallas Cowboys'un efsanevi quarterback'i. Topu atan adamı yani.
1: Evet.
0: Bence iyi bir teşhis yapmış. Dolayısıyla Mısır ilk 76-77 dakikada bu oyunu çok iyi götürdü. Kontratak oyununda çok iyi kontratağa çıktı. Belki de bu bilinçli olarak yapılan takım savunmalarının en iyilerinden birini ortaya koydu Arjantin'e karşı. Fakat bir de tabii bu arada Arjantin'de şunu bir meydan vermedi. Özellikle merkezden gelen Arjantin atakları ve kontra atakları çok dengeli çıktı. Fakat Arjantin ilginç bir takım. Bütün oyuncuları çok çok çok en üst düzey kulüplerde oynuyor ama. Dolayısıyla Arjantin'in farkı şu. Maçın içinde uzun süre görünmese bile ki hayret ediyorduk ya nerede bunlar? McAllister ortada yok mu? Fernandez oynamıyor. Messi ortada yok. Fakat Arjantin'in işte bu tabii farkı şu. Maçın içinde uzun süre görünmese bile bir lider çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir organizasyon yapıyor. Messi gibi bir liderle bir anda oyunun duygusunu, ritmini değiştirebiliyor. Yani Mısır bana göre taktik olarak çok iyi hazırlanmıştı. Savunma disiplini ve geçiş oyunuyla Arjantin'i uzun uzun süre kilitledi farkındaysan. Ama Arjantin'in en büyük gücü tabii oyun kötü giderken bile oyunu çevirmesi. İşte burada Messi'nin liderliği çok önemliydi. Bunu bekliyorduk ve bu çok iyi ortaya çıktı. Maçı hem duygusal çevirdi, bütün oyuncuların şeyini bir anda yükseltti, moral kondisyonu bir de teknik olarak çevirdi. Ve özellikle bu maç bize gösterdi ki sistem çok ama çok önemli, hala çok önemli. Ama büyük oyuncular hala kritik anlarda kader değiştirebiliyorlar. Yani hatırlarsan bundan önceki Dünya Kupası'nda da yetenekli oyuncular son sözü söyledi. Bir yetenekli oyuncu çıktı, Messi son sözü söyledi. Hatırlarsanız Katar'dakinde. Dolayısıyla Mısır sistemiyle maçı tuttu. Messi bence liderliğiyle maçı aldı. Ama bu arada tabii şunu söylemek istiyorum. Mısır ben pozisyonları defalarca seyrettim. Mısır'ın isyanı Muhammed Salah'a yapılan faul. Hayır penaltı değil. O kadar ucuz penaltı verilmiyor. Bana göre değil. Bana
1: Peki
0: göre değil. Yani tabii o
1: atak fazındaki harekete dönmek doğru mu?
0: Yok bana göre takılacak bir şey yoktu. Yani hadi hakem hata yaptı diyelim. Hatta oranın orada var. Yani ben Arjantin'in galibiyetinde en ufak bir gölge görmüyorum. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar farklı düşünebilirler. Ve ben bu meslek hayatımda gördüğüm ender çok çok güzel maçlar seyrettik. Fakat dün son o yani son 76-77'den sonra uzatmalar dahil Arjantin'in geri dönmesi yani olağanüstü bir şey. Pas, destek, estetik, organizasyon, oyunu isteme, baskı ve galibiyete geçtikten sonra dandın yok. Topu ileride tutma, geride beklememe, çıkma. Yani Arjantin bunu çok iyi yaptı. Valla bana öyle geliyor ki Emre sanki yarı finalde finalde eğer bir sürpriz olabilir futbol bu. Tabii İngiltere önemli bir ekip. Fransa, Arjantin çok ağır basıyorlar. İngiltere de aynı şekilde. Dolayısıyla Arjantin maçı hakkında söyleyeceğim bu kadar. Dediğim gibi Messi'nin şeyi çok önemli. Bu arada tabii şunu söylemek istiyorum. Son 15-18 dakikada öne çıkan oyuncular. Şimdi mesela bu Julian Alvarez savunma arkasına yaptığı koşularla Mısır'ın blok dengesini çok bozdu. Sonra bu Lautaro Martinez ceza sahasında inanılmaz bir tehdit oldu. Stoperleri çok meşgul etti. O Enzo Fernandez'leri ikinci toplarına da hepsini aldı sanki. Oyunu öne taşıdı. McAllister zaten Liverpool'da oynayabiliyorsun. Baya baya ciddi bir yetenek. Pas bağlantılarını hızlandırdı. Özellikle yani son bölümde Messi liderliği belirleyeceği

0: Çok bir belirleyici oldu. Ama tabii ona da büyük destek geldi. Takım oyunu bu, ekip oyununda. Alvarez'in koşuları, bu Lautaro'nun ceza sahası baskısı, Enzo ve McAllister'ın orta saha temposu Arjantin'in bence geri dönüşünü hazırladı diye düşünüyorum. Arjantin son 15 dakikada bireyselliği kolektif oyuna çok ve baskıya çevirdi. Müthiş bir maç oldu bana göre. Evet, bu konuda söyleyeceğim bu kadar sevgili Emre.
1: Peki, saygıdeğer hocam Cezmi Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam yarın başlayacak olan çeyrek finalleri böyle cümle cümle gidelim mi? Fransa-Fas kimi şanslı görüyorsunuz?
0: Şimdi çok ilginç bir şey, sevgili Emre, şöyle söyleyeyim sana. Fransa çok ilginç bir ülke. Futbolda da müthiş bir futbol background'ından ve eğitiminden gelen bir ülke. Şöyle söyleyeyim. Fransa'ya baktığımızda çok ilginç, diğer ülkelere Fas'a geçeceğim de. Şimdi bu Dünya Kupası'nda sahaya çıkan oyunculara baktık. Dün de hatta bir mesajlar falan geldi, ona da bakıyordum. Baktığımız araştırmada bu Dünya Kupası'ndaki ortayadaki ön plana çıkan takımlarda bunlar da Fransa çok açık ara birinci Emre. Mesela 98 oyuncu yapmışlar istatistiğe Fransa doğumlu. Ama sadece bunların 23'ü Fransa milli takımında forma giyiyor. 76'sı başka ülkelerde giyiyor. Örneğin Cezayir'de 13 tane milli takım oyuncusu var, Fransa doğumlu. Haiti'de 12 tane, Kongo'da 11 tane. Ve Fas'a baktığınızda da Fas'ın doğanların büyük bir kısmı Fas'ta doğmamış. Hepsi Avrupa'da doğmuşlar ama aile ülkelerini tercih etmişler. Şunu söyleyeyim, bir defa geldikleri eğitimden dolayı bunu milli takım performansına yansıtmaları müthiş. Zaten bu Dünya Kupası bize şunu gösterdi ki, evet, bireysel yetenekten çok takım yeteneği de ortaya çıktı. Takımın kolektif sistemi de ortaya çok çıktı. Tabii ki yetenekli oyuncu çok fark ettiriyor ama bu turnuva takım kolektivitesi ve takım duygusunu ve özellikle takım duygusunun inanılmaz bir algıya dönüşmesi, pozisyon sezintileri ve buna göre oynamak. Dolayısıyla Fas öyle kolay bir lokma takım değil. Maçın favorisi Fransa. Rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat Fransa diyoruz ama yani Fransa dahi Paraguay karşısında çoğu zaman pozisyon bulmakta büyük güçlük çekti. Hatırlarsak maça döndüğümüzde, ki hak ettiği bir maç aldı bana göre. 1-0 falan filan ama hak ettiği bir maç. Ama şu var, Fas öyle kolay bir takım değil. Bence çok üst düzey bir futbol bekliyorum. Bence çok tempolu bir maç bekliyorum. Maçın favorisi Fransa, çünkü Fransa zaten Dünya Kupası'nın favorisi bana göre. Hem de en ağırlıklı favorisi. Fakat futbol bu. Bütün sürprize açık. Umadığınız şeyler oluyor.
1: İspanya,
0: Bugün iddiaya girse
1: evet, buyurun.
0: Özür dilerim. Herkes iddiaya girse ya Norveç, Brezilya falan filan. Bak dikkat et, Norveç'e döndüğümüzde maça dön yani sürpriz takımlara döndüğümüzde sevgili Emre, çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Yani bugün şeye baktığımızda, Brezilya maçına baktığınızda, mesela Brezilya Norveç maçında kimse demezdi ki ya bu Brezilya tamam da arkadaş Norveç ulan helal olsun. Norveç inanılmaz bir sürpriz yapıyor. Evet, Norveç çok iyi bir takım. Norveç belki Dünya Kupaları tarihlerinin, Avrupa Şampiyonası tarihlerinin en güçlü, en sistematik, en yetenekli oyuncularına sahip şu anda bana göre. Yani Brezilya'ya baktığımızda küçük takımlara bakın, yani sürpriz takımlar diyoruz. Ki bence maçın baştan eğer baksaydık, iddiaya girilse ya kim kazanır, kim kazanır aramızda değerlendirsek herkes derdi ki ya Brezilya'nın yani ölüsü bile Brezilya'dır. Ki benim seyrettiğim bu Brezilya takımı Dünya Kupası tarihlerinin en kötü yetenek bakımından takımı. Ama ona rağmen maçı farklı kazanması lazımdı. Bu arada kim çıkıyor karşısına? Sistem çıkıyor. Sistem çıkıyor işte. Norveç burada çok ortaya girdi. Bakın bu maça özellikle bahsetmek istiyorum bu maçta. Brezilya aslında kaybetmesi gereken bir maçı oynamadı. Pozisyonlara girdi, çok gol kaçırdı ama Norveç çıkıyor burada işte daha dengeli, daha disiplinli, ve daha geçiş oyununda etkili bir ekip vardı. Norveç. Dolayısıyla belki Brezilya hala bireysel kalite var. Ama eski Brezilya gibi oyunu kontrol eden, rakibi sürekli çözen yaratıcı bir kolektif yapı yok sevgili Emre. Norveç ise bakın çok işte onun için küçük takımların bu Dünya Kupası'nda yani küçük dedim yani favori olmayan küçük ülkelerin Norveç gibi Norveç ise son yıllarda özellikle fizik gücü, takım disiplini, başka ne diyeyim doğru hücum geçişleriyle çok ciddi bir seviyeye geldi. Bu maç bize şunu gösterdi artık sadece yetenek yetmiyor. Çok çalışma, organizasyon, bitiricilik ve oyun disiplini çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla oyun disiplini belirleyici sistem getiriyor. Norveç bunu çok iyi ortaya koydu. Yani bunun için Fransa Fas maçında bence bu kesinlikle bu konuşmuş olduğumuz yeteneğin yanı sıra organizasyon ve bitiricilik ve oyun disiplini çok ön plana çıkacak. Tabii ki burada en önemli şey artık yetenekli oyuncuların da son sözü söylemesi lazım. Şunu bekliyorum. Psikolojik olarak çok biraz üst düzey maç olacak. Stres toleransı olan ülke bence daha avantajlı. Mesela Paraguay maçında stres toleransı Fransa'nın çok çok daha iyiydi. Paraguay çok tabii bir agresiflik gösterdi sonlara doğru. Dolayısıyla bence Fransa Fas maçının favorisi Fransa gözüküyor ama çok üst düzey bir maç oynayacağını düşünüyorum. Bu arada bence bu turnuvada favori olmayan ülkelerden ortaya çıkan oyuncular da mesela ben Norveç'teki Martin Odegaard'ı çok beğendim. Çok beğendim. Takımın beyni. Oyunun temposunu ayarlıyor. Son pasları hazırlıyor. Bence Brezilya'nın dengesini bozdu. Sörloth bildiğimiz Sörloth. İnanılmaz katkı vererek oynuyor. Sonra mesela Antonio Nusa diye bir oyuncu çıktı. Fulham'da oynayan Norveç'te. Sürati ve birebir Brezilya koşusunda birebir savunmasını bayağı bayağı sıkıntıya soktu. Dolayısıyla bir oyuncuyu daha eklemek isterim o maçtan. Hatırlıyorsam Berge, Sander Berge. Orta sahada çok dengeli bir oyuncuydu. Yani burada artık takım ritmi, takım ekip oyunu çok çok ön planda. Onun için bugün de daha doğrusu bu akşam da bunlardan bir tanesini seyredeceğiz diye düşünüyorum sevgili Emre. Bu konuda değerlendirmem bu kadar. Başka bir sorun var mı Emre?
1: Yani çeyrek finallere şöyle tek tek bakmak istemiştim ama siz zaten hepsini
0: Tabii.
1: söylediniz.
0: Yok
1: Fransa,
0: yok.
1: Fas,
0: Yani
1: İspanya.
0: çeyrek şu kişi çok doğru söylüyorsun. Evet oraya hemen çok kısa dönüş yapabilirim. Çok kısa olarak hemen
1: Zaten
0: dönüş
1: sürem de
0: yapabilirim.
1: çok azaldı o yüzden.
0: Evet ya sen şöyle son bir dakikayı şöyle mesela burada mesela İspanya Belçika. İspanya Belçika İspanya evet Portekiz'de ciddi bir maç oynadı. İspanya Belçika'dan İspanya'nın geleceğini düşünüyorum. Yani net bu konuda fikrim çok bu konuda iddialı olduğumu söyleyebilirim. İspanya başka bir ülke yani onlar o aynı şekilde. Diğer taraftan Norveç İngiltere maçı var. Norveç İngiltere ama çok üst düzey olacak. İngiltere çok istim üzerinde bir performans ekip. Çok iyi gidiyorlar. Stratejik planlamadan gelen, uzun vade oyuncu gelişiminden gelen bir oyuncu grubu var. Aynı şekilde Norveç'te. Tabii ki burada Arjantin-İsviçre. Arjantin-İsviçre maçında da tabii Murat Yakın'ın ekibine bence dün de iyi oynadılar. İyi bir maç olacak ama Arjantin'e böyle sanki ya tabii futbol bütün sürprize açık ama sanki yarı final İngiltere, Arjantin, yani Fransa, İspanya gibi gözüküyor. Fakat futbol tabii bütün sürprizlere açık. Bu Dünya Kupası bize ilginç bir Dünya Kupası gösteriyor. Bakalım sonuna kadar inşallah pasın, desteğin, oyun kalitesinin daha yüksek olduğu iyi maçları seyredeceğiz diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ama sürem
0: Ben
1: bitti.
0: teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Teknik direktörümüz Cezmi Turan hocamla bir araya geldik. Çok değerli bilgileriyle bizleri donattı ve çok özel, çok kıymetli bilgiler aktardı. Beraberliğimiz devam ediyor bu blokta. Şimdi bir Tarkan 7 Yıldız'a gideceğiz. Bakalım o neler söyleyecek Tarkan hocam. Bu 40 bloğunda reklamım yok. O yüzden de sizlerle beraberliğimizi an ve an sürdürüyorum ve Avusturya'ya götüreceğim.

sizlere. Acaba Avusturya'da Tarkan Hoca bize neler aktaracak, onlara bakacağız. Şu anda da hattımızda Tarkan Yedi Yıldız Hocam bizlerle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.

0: Sen iyisin inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam soru var, size soruyla başlıyorum. Tarkan Bey'e sorar mısınız? Galatasaray yine kampını İstanbul'da yapıyor. Sonra Avusturya'ya geçecek. 15 gün İstanbul'da çalışıp sonra niye gidiyor? Niye Avusturya'da başlamadı gibi bir soru var. Neler söylersiniz? Ama bu arada
0: Emrah,
1: yani
0: ben...
1: Türkiye'de soğuk, yani o kadar sıcak değil.
0: Emrah, ben bunu gerçekten... Yani 4 senedir anlatamıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Yani maalesef bazı bir şeyler eksik kalıyor muhtemelen. Bunu şöyle bir belirtmek istiyorum. Bugün dünyanın, Avrupa'nın birçok kulübü Avusturya'da kampta şu anda. Bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin oynayacağı Gombik takımı. Podolski'nin hissesinin olduğu takım. Onu izleyeceğim Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe şansı nedir? Onu, o takımı takip edeceğim hazırlık karşılaşmalarını. Kopenhag her sene geliyor buraya. Yani Avrupa'nın birçok kulübü. Yani isim saymaya gerek yok. Burada Galatasaray'ın, yani dinleyicilerimizin bilmediği bazı bir şeyler var. Çünkü bilgiye dayalı konuşursak çok daha doğru olur. Soruya cevap istinaden. Galatasaray Avusturya'ya mecbur gelmek zorunda. Çünkü LASK Linz takımıyla 4 veya 5 yıllık bir hazırlık karşılaşmaları sözleşmesi imzaladılar. Ve bu hazırlık karşılaşmalarını mecbur burada oynamak zorunda. 6 günlüğüne o maçları burada oynamak için geliyor. Galatasaray Avusturya'ya kamp için gelmiyor. Kamp süresi 6 gün değildir değerli dostlar. Bir kampın süresi 11 ile 15 gün arasında değişir. Ve bu kamp süresi boyunca oyuncular doğal ortamında ailelerden uzak, kendi beynindeki bütün negatif enerjileri pozitif enerjiye çevireceği bir ortam demektir. Kampta sadece oyuncular kilo vermez. Kilo vermek için kamp yapılmaz. Ne bileyim, kondisyon yüklenir. Takımın taktik idmanları çalışılır. Ve bu kampta gerçekleşir bunların hepsi. Ben İstanbul sıcaktır, soğuktur, bunun şeyinde değilim. Ama bir yabancı bir yerde, uzak bir diyarda, ya bu başka bir Erzurum'da olabilir, Palandöken de olabilir işte Erzurum'daki veya Erciyes Dağı'da olabilir, ama bu Kemerburgaz olmaz. Galatasaray maalesef ligin kalitesizliğinden dolayı bir şımarıklık var. Yani ilk iki sene Galatasaray kampını Avusturya'da yaptı. Kemerburgaz yapıldıktan sonra Galatasaray Avusturya'ya kampa gelmiyor. Hazırlık karşılaşmalarını oynamak için geliyor. Bu aradaki farkı lütfen anlayalım. Galatasaray hazırlık kampını Kemerburgaz'da gerçekleştiriyor. Yani biraz bilgiye dayalı konuşursak çok daha doğru olur. Ben bu konunun ısrarla yanlış olduğunu, kamp demek kendi olduğun ortamdan uzaklaşıp dış dünyayla bütün bağlantılarını kesip bir sonraki sezona hazırlanmak demek. Bilmem anlatabildim mi Emre abi?
1: Ama iki senin hafta sonra yıllar... İstanbul'dan Avusturya'ya geçecekmiş. Şeyi bekliyor olabilir mi? Çünkü mesela Osimhen 10 Temmuz'da, Salah 13 Temmuz'da katılacak. A milli takımdan dönen oyuncular ancak 20 Temmuz'da gelebilecek. Hani çok yoğun bir süreç olmuştu ya. Burada da işte atıyorum 20 Temmuz'a kadar kalacak. Ondan sonra da zaten Galatasaray Avusturya'ya gidecek. Bir de tabii maliyet çizelgesi var. Yani çok kalabalık bir topluluğun 3 ay Avusturya'da kalması ya da işte 3 hafta 4 hafta Avusturya'da kalması, artık maliyetler ve euro dolar TL baremi de değiştiği için burada etkili olabilir mi hocam?
0: Emrah, ben bu maliyete asla katılmıyorum. Çünkü yani futbolcuların kazandığı paralarla ya bu otel masraflarını eğer karşılaştırırsak bu devede kulak bile olmaz Emre abi. Yani kesinlikle. Yani bu maliyetin, ya ben birinci derece yakınlarımdan, tanıdığım insanlardan bildiğim kadarıyla Okan Buruk Kemerburgaz'da kendisi kalmak istiyor. Yani Okan Buruk'un kendi tercihi Kemerburgaz'da kamp yapmak. Ya bu bir tercih meselesidir. Ama ben Avrupa'nın bütün takımlarının gelip Avrupa'da kamp yapıp 10 ile 15 gün burada kalıp daha sonra sezon açmalarıyla tabii ki bu başarıyla endeksi. Şu anda Okan Buruk başarılı ve istediğini yapabilir. Ama başarısız olduğu zaman bunları ben çok daha keskin bir şekilde konuşulacağını düşünüyorum. Sonuçta kamp demek sadece antrenman yapmak değil Emre abi. Yani bunu üstüne basa basa tekrar söylüyorum.
1: Ama Avusturya'ya hiç gelmeyeceğim demiş.

0: ki Okan Buruk. Yani Okan Buruk sezonu açacak.
1: İki maçlığına gelecekler Emre abi. İki tane hazırlık karşılaşması var Galatasaray'ın. Linz şehrinde Raiffeisen Arena Stadyumunda Monza, İtalya'nın Monza ve Venezia takımlarıyla iki tane hazırlık karşılaşması var. Bu karşılaşmalar için gelecek. Bu karşılaşmaları oynamak zorunda olduğu için geliyor. Bu aradaki farkı bilmemiz lazım. Galatasaray çünkü Lask Linz takımıyla sözleşme imzaladığı kamp sözleşmesi, yani hazırlık maçı sözleşmesi, onların stadyumunda, yani Lask Linz'in stadyumunda Galatasaray her yaz 5 yıl boyunca hazırlık karşılaşması oynamak zorunda. O hazırlık karşılaşmalarını oynamak için geliyor Galatasaray, kamp için gelmiyor. Bu aradaki farkı lütfen anlamamız gerekiyor. Fenerbahçe kamp için geliyor. Fenerbahçe de bu sene aynı stadyumda karşılaşmalarını oynayacak. Onlar da aynı Lask Linz kulübüyle aynı sözleşme imzaladılar. Yani bir organizasyonla. Bundan sonra Fenerbahçe'de Linz şehrinde
0: ama
1: maçlarını
0: bir hafta
1: oynayacak
0: kalıyor
1: Emre abi.
0: Hocam. Yani bir hafta yeterli değil mi? Yani bir hafta kalıyor işte, Galatasaray geliyor 22 ile 29 Temmuz arasında şeyde, Avusturya'da.
1: Emre abi en az 2 hafta olması lazım. Tabii bu tercih meselesi. Ben bunu eleştiremem. Sadece fikrimi beyan ediyorum. Çünkü çok burada takımlarla çok haşır neşir organizasyonların içerisinde olduğum için, hatta size şöyle söyleyebilirim, İskandinavya ülkeleri, İsviçre takımları maçlarını 90 dakikada oynamıyorlar Emre abi. Bunu 120 dakika üzerinden oynuyorlar. Bütün oyuncularına şans veriyorlar. Maalesef ben Türk takımlarının hazırlık karşılaşmalarını da beğenmiyorum. Eleştiriyorum Emre abi, saygı duyulur duyulmaz. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü Kopenhag takımı mesela, hep Kopenhag'dan örnek veriyorum çünkü çok haşır neşir olduğum bir kulüp, çok yani onlarla çok diyalogumun olduğu bir kulüp, maçların son 30 dakikasında getirmiş oldukları altyapı oyuncularını oynatıyorlar Emre abi, onlara da burada şans veriyorlar. Yani biz ya birazcık daha bilmiyorum Emre abi, ben biraz genç oyuncu oynatılması taraftarı olduğum için, kamplarda da genç oyuncuları sadece götürmüş olmak için götürmüyorlar. Onlar oralarda süre veriyorlar. O süre alan oyuncular daha sonra Avrupa'nın çok çeşitli takımlarına yani mesela adamlar Yelert'i satabiliyor Emre abi sana. Ama Galatasaray'ın sağ beki vardı, Ali Turalp diye bir çocuk. Nerede mesela bu çocuk şu anda? En son İmraniyespor'daydı. Ondan sonrasını takip edemedim. Yani ben de genç oyunculara çok hakimim. Yani bir Yelert'in sana satıldığı yerde sen Ali Tuğralp'ı çıkarıp oynatamıyorsan ondan sonra yani Singolara 35 milyon euro vermeye mahkumsun Emre abi. Bunları ya, çünkü bu bir milli gelir ise cebimizden çıkan, yani ben her sene biz 5 nüfusuz 5 tane forma alıyorum Emre abi, tuttuğum takım taraftarı olarak. Yani en az söylüyorum yani. Bunlar milli gelirse taraftar, elimden geldiği kadar fırsat bulduğum zamanlarda maça da gidiyorum. Burada hazırlık karşılaşmalarını zaten 3 büyükler, 4 büyükler veya Anadolu takımları gelirse onların zaten maçlarına devamlı buralarda bulunuyorum. Yani eğer bu milli gelirse yani Türk futbolunda ben şişirilmiş bir paranın olduğunu düşünüyorum. Ya bu bir şişirilmiş paranın da çok boşa harcanıldığını, yani tabii kamptan bunu başka bir konuya atladık ama ya bu hepsi birbiriyle bağlantılı olan konular Emre abi. Soruyu soran arkadaşımıza da bir şekilde en azından cevabını vermiş olalım Emre abi.
0: Peki Dünya Kupası için neler söylersin? Avusturya'da Dünya Kupası nasıl konuşuluyor? Tarihin en çalkantılı kupalarından biri sanki.
1: Emre abi, Avusturyalılar üzgünler çünkü İspanya gibi bir takımı elendikleri için. Yani çünkü hiçbir şekilde Avusturya'nın gücü yetmedi İspanya'ya o konuda. Ama Almanya'da çok büyük bir şey var. Su kaynıyor, fokur diyor. Yani orada çok büyük sıkıntılar var. Elendikten sonra, Paraguay elendikten sonra. Dünya Kupası'ndan Emre abi uykusuz geçiyor. Yani biraz saat farkından dolayı bazı maçlarda uykusuz kalıyoruz ama ya sonuçta Dünya Kupası Emre abi. Dün akşam Arjantin Mısır karşılaşması, maalesef Mısır talihsiz bir şekilde elendi. Ya ben bu kadar hakeme neden yüklenildiğini anlamadım Emre abi. Maç 2-0. Oyunu soğutamıyorsun, topu çeviremiyorsun, top ayağında tutamıyorsun. Ya biraz daha Mısır akıllı oynamalıydı. Maçın son 15 dakikası gerçekten Mısır Arjantin'in ekmeğine yağ sürdü. Kendi yapmış olduğu taktikle Arjantin'den 3. golü yemiş oldu. Üzücü ama futbolda bunlar var. Futbol 90 dakika bitmeden bitmiyor Emre abi. 2-0 çok değerli bir skordu Mısır için. Ama yetmedi turu geçmek için. Arjantin bir sonraki turda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bence Arjantin maçı İsviçre için yani Mısır maçından daha kolay geçer diye düşünüyorum Emre abi. İsviçre Kolombiya'ya isabetli şut atamadan, ilk isabetli şut 30. dakikadaydı. Uzatmalarla beraber isabetli şut atmadan Kolombiya'yı eledi. Futbolda bazen şans da olması lazım. Sadece oynamak da yetmiyor. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Maalesef ülkemiz yok. Ülkemizden mahrum kaldık. Maalesef yaşadığım ülke Avusturya, onlar delendiler. Bu şekilde bakalım, Fas-Fransa maçını çok merak ediyorum Emre abi. O maçta nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Yani çok kıran kırana bir mücadele olacak. Çok kesin. Bakalım, umarım. Fas kazanmasını istiyorum. Umarım Fas kazanır Emre abi. Dünya Kupası'nda Fas'ın kazanmasını isterim. Eğer Fas kazanmayacaksa İspanya futboluna çok değer veren birisi olarak İspanya'nın kazanmasını isterim Emre abi.
0: Peki dünya futbolu evrildi mi? Değişiyor mu? Ne dersin? Yani artık milliyetçilik akımı futbolun içerisinde olup da biz tamam doğduğumuz ülke değil doyduğumuz ülkeye gidiyoruz. Ama orada da artık hünerlerimizi kendi ülkemiz için ortaya koyalım mantığı öne çıkıyor mu?
1: Emre abi, futbol basketbollaştı diyebiliriz. Çünkü devşirme oyuncular eskiden basketbolda çok olurdu. Dört çeyrekte oynanan bir spor müsabakası basketbol. Artık futbol da dörde bölündü. Ya bir nevi artık VAR var. Yani sonuçta pozisyonları kamerayla inceleme hakkınız var. Futbol biraz basketbollaştı gibi Emre abi. Devşirmeler de eskiden çok basketbolda çok aşırı olurdu. Artık futbolda da bunlar var. Bizde yıllar önce Mehmet Aurel'le oynamıştı ama şu anda ülkemizde bizim kadro milli takımımızda oynayabilecek statüde bir oyuncu yok. Ama diğer Fransa, Hollanda, işte Almanya, işte Avusturya gibi ülkelerde göçmen çocuklarının çok fazla olmasından dolayı buralarda daha çok siyahi ve Afrika veya Kuzey Afrika kökenli oyuncular oynama şansını elde ediyorlar Emre abi. Ama bizim ülkemizde o şekilde bir koloni ülkesi olmadığımız için veya bir mülteci akımının olan bir ülke olmadığımız için ülkemizde bu tür devşirme oyuncularımız yok. Aurelio da bir istisnaydı zaten. Brezilya'da doğmuş büyümüş birisiydi. Ben buna karşı değilim Emre abi. Sonuçta benim çocuklarım da Avusturya'da doğdular. İleride bir gün tercihlerini Avusturya'dan yana kullanırlarsa bu onların tercihi olur. Ama Türkiye'den yana kullanırlarsa yine onların tercihi olur. Sonuçta bu yaşadıkları ülke onların kendi öz vatanları oluyor. Bu gurbetçi veya nasıl diyelim mülteci olarak gelen diğer göçmen insanlar için. Türklerin de Avrupa'da çok büyük bir nüfusu var. Birçok ülkede Türk nüfusunun olması bizim için aslında avantaj. Bunu da Türk milli takımı değerlendiriyor zaten Emre abi. Birçok lejyonerimiz var. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi. Yani ben buna karşı değilim. Futbol değişiyor Emre abi. Dünya değişiyor daha doğrusu. Dünya değiştikçe futbolun da bazı özellikleri elbette günün çağ ve değişikliklerine futbolda uğruyor. Ben buna şaşırmıyorum. Çünkü olması gereken bu. Avusturya'da 2-3 tane siyah oyuncu var. Dün İsviçre'de yine siyah oyuncu vardı. Fransız milli takımı beyazdan çok daha çok Afrika kökenli oyuncu var. İspanya milli takımında Sena vardı. Sen daha hatırlarsın Emre abi. O da Afrika kökenli bir oyuncuydu. Yani bu tür olanaklar futbolda artık çok daha. Fas milli takımının %80'i Hollanda da yetişmiş, o Fransız Hollanda asıl. Cezayir milli takımı keza öyle. Cezayir milli takımının kalecisi Zidane Emre abi. Babası Fransız efsanesi. Dolayısıyla bunlar artık şaşırmıyorum. Dünya değişiyor, futbolda değişiyor dolayısıyla.
0: Tarkan Yedi Yıldız hocamla birlikteyiz. Avusturya'dan bizlerle birlikte oluyor. Ondan detayları alıyoruz. Hocam Şimdi tabii kamp dönemi artık Avusturya'da Beşiktaş, Fenerbahçe de oraya gidecek. Son cümle onlarla ilgili de olsun. Onlara da bakalım. Son bir dakikanın içerisindeyim çünkü. Sonra da noktalayalım. Transferler, özellikle Trabzonspor müthiş işler yapıyor. Beşiktaş kalesini güçlendirdi. Doğan Alemdar'ı aldı.

0: Devamında Nuber'i de aldı Stuttgart'ın kalecisi. Bu konudaki görüşlerini de almak isterim.
1: Emre abi, Beşiktaş'tan başlayalım. Beşiktaş gerçekten çok doğru bir hamleyle gidiyor. Yani gerçekten iki tane üst düzey kaleci aldılar. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş kalesi gerçekten çok çalkantılı bir dönem yaşadı. Beşiktaş şu anda gerçekten Önder Özen yönetiminde, ben Önder Hoca'yı gerçekten çok sevdiğim, takip ettiğim birisiydi. Yine çok doğru hamleleriyle Beşiktaş'a doğru isimleri kazandırmaya devam ediyorlar. Ben transfer politikasını Beşiktaş'ın bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Trabzonspor yaklaşık 10 tane transfer yaptı Emre abi. Ve bu 10 tane transfer içerisinde çok değerli isimler var. Cabral var, Aral Şimşir var. Yani hem yerli statüsündeki oyuncularının sayısını çoğalttı, hem yabancı kalitesini artırdı. Tabii şu anda Trabzonspor bir para harcıyor. Muhtemelen elinden çıkarıp satacağı oyuncular da var. Olay tarzı gibi. Trabzonspor gerçekten çok değerli işler yapıyor. Fenerbahçe biraz daha sessiz ve derinden gidiyor Emre abi. Çok iyi bir stoper kadrosuna kattı. Ake çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin eksik yani Şikriyer'in yalnız kaldığı dönemde Ake'nin onun yanına alınmış olması Fenerbahçe defans sattığını bir nebze olsun daha güçlendirecektir. Doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Ligimiz yine transfer çılgınlığı devam ediyor Emre abi. Hani henüz Galatasaray'da ses seda yok. Biraz Dursun Özbek eleştiriliyor. Ama genel olarak baktığımız vakit Çorum Spor'un Aubameyang transferiyle alakalı bir girişimin olduğunu duydum. Ya bu da çok ilginç Emre abi. Umarım yine transfer sezonu kulüplerimiz için hayırlı olur. Doğru isimleri transfer ederler. Ve ligimizin kalitesi en üst seviyeye çıkıp çok kaliteli bir lig serüvenimizin geçmesini diliyorum Emre abi. Bütün takımlarımıza hazırlık döneminde sakatlıksız bir hazırlık dönemi temenni ediyorum Emre abi.
0: Çok teşekkürler Tarkan Yediyıldız. Harikasın.
1: Rica ederim Emre abi. İyi programlar. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
0: Avusturya'dan teknik direktörümüz Tarkan Yediyıldız bizlerle birlikte oldu. Kura çekimleri var biliyorsunuz. Türkiye Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Ve herkes kuralların nasıl olacağını ve nasıl şekilleneceğini sorguluyor. Bununla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Ama yıllardır o kura sistemi biliyorsunuz hiç değişmedi. Aynı şekilde kuralar çekiliyor. Ve o aynı esaslar çerçevesinde ikincilik, üçüncülük 13 Temmuz pazartesi günü. Üçüncülük 14 Temmuz salı günü. Ve birincilik 10 Temmuz cuma günü. Ve yarın da saat 14'te Süper Lig'in kura çekimi var. Efendim ben Deniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç sporu. 53995 numaralı telefondan bana ulaştınız. Sonsuz teşekkürler, sonsuz şükranlar sunuyorum ve sizlere kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Yarın saatler yine 7'yi gösterdiğinde karşınızda olacağım. Allah nasip ederse. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için şükranlarımla. Hoşçakalın. Unutmayın, benden sonra Doğan Öncel var. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Reklam.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi sona erdi.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Yeni bir günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, 8 Temmuz, haftanın tam ortasında. Günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz var. 2 saat boyunca eşlik ederseniz seviniriz. Gündeme dair konuları incelem altına alacağız. Hem Dünya Kupası heyecanını hem de Süper Lig temsilcilerimizin, takımlarımızın transfer harekatını şöyle bir gözden geçireceğiz ki tabii Belçika'nın Amerika'yı 4-1'lik skorla dize getirmesi dünya spor medyasında günün alayı olmuş durumda ki bu konuyla alakalı o kadar çok şey söyleniyor ki sadece bizim sosyal medya hesaplarımızda ya da medyada yazılanlarla ilişkilendirmemek gerekiyor. Dünyanın genelinde de yani şimdi kimi arayacaksın Trump? İşte ne oldu Donald? Hani eğer varsa birileri işte uzaylılar mı girsin devreye? Ne oldu hani Balogun'un bilmem ne falan oyuncuların Florin oynayamadı da. İlahi adaletler, Allah büyük lafları falan hani böyle şeyler var tabii. Yani Infantino'yu bizzat arayarak bunu dile getirmesi bile hani siyaset bile tamam bazen istenmedik sonuçlar doğurabilir ama Bunu bir de gizli saklı yapma diye bir kültür vardır herhalde. Göze sokma da bu kadar aleni bir şekilde ortaya koyma da. İşte bu sonuçlar dolayısıyla daha fazla tepki almaya sebebiyet veriyor. Tabii herkes konunun ne olduğunu aslında çok iyi biliyor. Nereye gideceğini, bundan sonra ne olacağını. Hatta Özkan bile maçın bitiminde TRT'de maçı anlattıktan sonra Özkan Öztürk dedi ki eğer bundan sonra bir şey olmayacaksa Amerika veda etti dedi. Hani öyle söyledi yani. 4-1'lik bir skor sonrasında. Eğer ileride farklı bir şey yaşanmayacaksa, birileri devreye girmeyecekse Amerika şimdi kupaya veda etmiş oluyor bu skorla diye bitirdi yani. Ya. Şimdi biraz genelleme yaparsak bir Dünya Kupası ev sahipleri açısından futbola zehir olduğu, futbolu zehir ettiği gibi düşünceler bilmiyorum daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Meksika ve Kanada'nın ardından Amerika'dan erkenden elenmek ev sahipleri için de zaten turnuvaya veda anlamına geliyor. Tabii Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler konumunda biraz çok da geçmişe değil. Yani 2002'ye bize gidersek Güney Kore'nin 4. olduğunu, 2002'de Japonya'nın son 16'ya kaldığını, 2006 Almanya'nın 3. olduğunu, 2010'da Güney Afrika'da yapılan maçlarda Güney Afrika'nın grup aşamalarında kaldığını, 2014'te Brezilya'nın 4. olduğunu, 2018 Rusya'da Rusya'nın son 8'de kaldığını, 2022 Katar grup aşamaları, Amerika son 16, 2026 Kanada son 16, Meksika son 16. Son bir değişiklik olmazsa böyle bitti. Amerika son 16, Kanada 16 son, böyle devam ediyor. Ama sonra da oynanan maçlara bakıyorsun. Şimdi bir yeni mücadeleye daha sahne olacak. Bundan sonrası için turnuvada işte tahminler üzerinden gidildiğinde, sona yaklaştığında bana göre bir sürpriz takım dar basıyor diye düşünenler, abi benim gene favorim, kadınların bile olaya dahil olmaya başladığı sonuçlar artık bunlar. İşte Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, işte İsviçre. Hani bu maçlarla ilgili olarak herkes kafa yoruyor. Bak abi bak, Kolombiya, o da yazık oldu. 0-0, ondan sonra 4-3'lük penaltı atışları falan. Ama İsviçre sürpriz yapabilir. Bak bu aradan Belçika'nın ne yapacağı belli değil. Ya bunları biz değilsek konuşmanın da bir anlamı yok gibi geliyor bana. Elbette hepimizin futbol anlamında kendi kafamızda geliştirdiği, inanmak istediği çok kıymetli şeyler var tabii yani. Yani ben isterim ki ben de Fas mesela dünya şampiyonu olsun, herkes alkışlasın. Hani Fas'ın buralara kadar gelmesini geçenlerde bir dinleyici yazmıştı. İşte U takımlarına bakın, U14'lere, U15'lere, U16'lara, U19'lara falan. Tesisleşme açısından, altyapıya verdikleri önem açısından ne kadar kıymetli olduklarını, buraya da böyle ayda nereye geldik biz ya falan gibi değil. Hani buraya gelmek için ne kadar sistematik çalışmaların içerisinden var olduklarını gösteriyor yani. Ya. Bizde hala da işte Hakan isterse, Montella dilerse, Rabbim izin verirse, nasip olursa falan gibi şeyler daha ön plana çıkıyor yani. Hani Arizona dedik ama Rabbim bu kadar sıcağı da bize ne bileyim hani uygun gördüyse ne diyelim, kime şikayet ediyoruz, kimi kime şikayet ediyoruz ki falan gibi mi bakalım ya. Ya var orada daha serin yerler, daha iyi yerler, daha erkenden burada hazırlık maçları falan yapmaya gerek yokken orada belki orada kendi kendine oynayacağın maçın orası için daha iyi bir hazırlık olabilecek. Abi eğlendikten sonra, başarısız olduktan sonra konuşmak falan çok kolay bunlar ya. Şimdi Fransa Fas maçını konuşacağız. Yani ben şey derim mesela, hani Fransa'nın içiyle Fransa'nın dışı maç ediyor. İçi dışı bir yer yani. Fransa kendi kendine oynuyor falan diye. Nerede, neredensin, neresindensin Fransa'nın? İçinden mi dışından mı durumu yani? Ya. Kimler var mesela? Kamerun, Cezayir, Nijerya,

Cezayir, Togo, Mali, Haiti, İspanya, Fil Dişi Sahili, Demokratik Kongo, Almanya, Cezayir, İtalya, Madagaskar, Portekiz, Fransa milli takımındaki oyuncuların kökenlerinden bahsediyorum size. Nasıl ya? Ne Almanya'sı falan diye. Robin Reiser var. Almanya asıllı Fransız. Ya hani şey falan geçtim ben, hani Senegal'i, Mali'yi, işte Moritanyaları, Fil Dişi sahillerini, onları geçtim, Ganaları, Gine'leri falan bitirdim ya. İçinde İspanya var. Lucas Hernandez İspanyol, Fransa'da oynuyor. Theo Hernandez var, İspanyol, Fransa'da oynuyor. Malili Konatelerden Kantelere kadar devam edin, herkes biliyor. Barcola Togolu, Kamerun Cezayir asıllı Mbappe var orada. Demokratik Kongolu Mateta var. Ya Cezayirli Akliuçe var. Cigne var. Rabio var. Samba var. Çaça var. Rumba var. Roman havası var. Yani her şey var abi yani. Portekiz de var. Roman havası da var. Gusto var. Malo Gusto. Ya Fransa'nın içinden misiniz dışından mısınız diye. Çok dışındanım. Hani ne kadar dışındansınız? Hani içindenseniz ne kadar içinden diye sor. Dışındansınız ne kadar dışındansınız? Çok dışındansınız. Oraya kadar gidiyor. Fransızlar ya. Bu arada Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği maçta yaşanan bu gerginlikler farklı bir boyut kazanmış durumda. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Paraguaylı Liberal Demokrat Parti senatörü Caleste Amarilla maç sonrasında kalecileri Gil'in elini sıkmayı reddeden Fransız kaptanı Mbappe'ye ırkçı hareketlerinde bulunarak sosyal medya hesabından "bu kaba adam yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş" falan diye. Abla, abla freni patlatmış, kamyon gibi inmiş aşağı. Şey diye yazmış ya. "Bu kaba adam yazmayı bile öğrenememiş, anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş. Hayatında duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi" falan diye. Hani ırkçılığı kim yapmış? Mbappe yaptı diye kendimi böyle bilemedim yani. Mbappe, sizin ırkçı sözleriniz nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu mücadeleyi ve tarihi başarıyı çoktan unuttu cevabını vermiş Mbappe de. Ablacığım, hani bir başarınız vardı, bunu kutlamak yerine sizin bu yaptıklarınız onların bütün başarılarını unutturdu diyor yani. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari Amarilla'nın sözleri için "biz utandık, iğrenç şeyler" demiş bu arada. Hani bütün ülkede destekledi, "helal olsun abla, yürü be" falan diye, hiç öyle bir olayın içine girmemişler yani. Macron da bu ırkçı saldırıyı falan kınadı yani. Ya bizim bir Demokrat Parti, Liberal Demokratlar'da bir ablamız var. Hani belli olmuyor ne söyleyeceği, o yüzden kusura bakmayın falan gibi orada bir noktayı koymuş yani. Şeye gelelim arkadaşlar, biraz onu konuşalım. Herkesin aklına geldiği, abi bir tane forvetimiz bile yok denilen milli takımla ilgili konuşurken yine de böyle tutunduğumuz daldı, sığındığımız limandı gibi bir detaya böyle bakıldığında ortaya çıkan sonucu söyleyeyim size. Bir Cenk Tosun gerçeği vardı. Abi hiç olmazsa, hiç olmazsa o da iş yapar. Abi hiç olmazsa, yani son vuruş kafa mafa bir şey yapardı abi yani. Hiç ya Kerem'den daha iyi falan gibi kıyaslamalar, benzetmeler de yapılırdı. Cenk Tosun yeni kulübüyle anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra onu Süper Lig'de seyredemeyeceğiz. Çünkü Cenk Tosun artık birinci ligde forma giyen Fatih Karagümrük'le geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Cenk Tosun'u Karagümrük almış durumda. Birinci lig ekibinde oynayacak Cenk Tosun'un takımı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için mücadele vereceği söyleniyor.
Ya.

Bu arada hamleler, mesela şunu duyabiliyorum etrafımdaki Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlardan. Kendi içlerindeki bu 2-3 senelik kıyasıya rekabet sonrasında erkenden o mücadeleden ayrılan takımların şu an oturmuş kadroları ya da yeni oluşumlarının getirdiği tedirginlik biraz böyle bir, ya fena değil ha, Beşiktaş'ta güzel transferler, işte Trabzonspor ne yapıyor öyle falan derken, abi biz niye bir şey yapmıyoruz kısımda kendi yönetimlerini biraz zor durumda bırakıyor. Ya yani Beşiktaşlı arkadaşlarımızın birçoğunun ortak görüşü benimle birlikte şu: artık bir kalecimiz var, kalecilerimiz var gibi olmaya başladı. Hani Ersin Destanoğlu ve o Davis Vazquez'i gönderen yönetim böylece kaleyi baştan aşağı değiştirmiş oldu. Bir Doğan Alemdar transferi, bir de diğer taraftan Alexander Nübel transferi İstanbul'a getirmiş olması her iki oyuncuyu da çok keyifli. Doğan'ın bir dönem o kadar Fransa'dan bahsettik, içinden mi dışından mı derken içinde oynadığını hatırlatırım bu arada. Hatta ben Kayseri Spor'da başladığı o kariyerle ilgili olarak Doğan'la ilgili abi ismin de getirmiş olduğu bir şey var, sempati var. 23 yaşında bir kaleci, Fransa'da Troyes takımında kiralık olarak forma giymişti. Ne yaptı? İşte Rennes transfer olmuştu. Bir dönem orada başarılı olamadı. Ondan sonra öbür tarafa geçti. Zor yani, zaten direkt olarak kaleye geçemediyse ondan sonraki süreçte bir denenme, ya bir maceraydı, döneyim edeyim kısmına gelebiliyor. İlk performanslarıyla yok abi ya, bence kesin kiralık verilmeli en kötü ihtimalle, satılmalı gibi düşünülen kalecilerin sonraki performanslarının ne kadar kıymetli olduğunu da görebiliyoruz. Yani Mert'in Fenerbahçe mi Beşiktaş mı, işte Günay'ın Beşiktaş mı Galatasaray mı gibi böyle performanslar üzerinde, mesela şu an Uğurcan Trabzon mu Galatasaray mı kısmında, ikisinde de iyiydi abi. Şimdi atanı ve tutanı kısmında şampiyonluklar yaşayan bir kaleciden bahsediyoruz da dönebilir yani. Muhammed için aynısı söylenebilir Başakşehir'deki performansıyla. Sayabiliriz de yani, hani yerli ve yabancı kıyasıyla Türkiye'de kaleciyle ilgili ben bir problemimizin, bir sorunumuzun olduğunu çok düşünmüyorum yani. Ya bizde tabii hani problem ve sorun nasıl yok Doğancığım deyip hani üretme konusunda bir ihtiyaç duyulursa fazlasıyla taşacak kadar sorun üretilebildiği için, yani genel anlamda hani forvet anlamında orta saha veya birinci bölge üzerinden konuşursak kale en son konuşacağımız şeyler arasında yer alabilir bana göre. O yüzden Beşiktaş'ın bu son dönemlerde yapmış olduğu harekat, transfer hamleleri gerçekten camianın içini biraz rahatlatmış durumda, yüreğine su serpmiş durumda yani böyle bir. Oh be, kalede rahat artık. Göreceğiz bakalım Nübeller, işte Doğan Alemdarlar ne yapacak, ne edecek diye. İzleyeceğiz. Sonrasında işte Trossard da bir gelsin. Öbür taraftan Salih Özcan da oh cillop gibi. Öteki taraftan o da geliyor, bu da geliyor derken. Abi iyi transferler yani olursa vallahi, hani hoca iyi bir kere deyip oradan bağlama. O da keyifli. Hoca iyi bir kere. Daha kimse hani çok da bir izlemişliği, takip etmişliği yok. Sadece takip ettiği insanların hoca üzerinden yaptığı yorumları kopyalayıp yapıştırıp kendi ortamlarında satma durumu. Bir kere abi sizin hoca iyi ama şimdi İtalyano. Hani ya hiç bir kere aklınıza geldi mi ya İtalyano gelmeli falan diye? Ne zaman ki hani Montella falan gibi, hani şey Vincenzo diye geçiyor ya en başında. Onu duyduğunda Vincenzo'lar abi işte hepsi Montella gibiyse Vincenzo'lardan bir şey olmuyor ya bağlanabilirdi yani. Ya da bir şey olmazsa bir başarısızlık 2-3 haftada bu Vincenzo'ların hepsi mi böyle ya bağlanabilir yani. Orada bir malzeme cepte duruyor hazır. Ama hoca iyi, öyle duyduk şimdi. Söylediler. Bir de hani Önder Özen de böyle şeyleri yorumlardı. Dijital platformlarda yapmış olduğu işte Serdar Ali Çelikler'le ya da Onur Tuğrul'la falan yaptığı programlarda falan hep böyle şeyleri dile getiriyordu zaten yani. Bu isim iyi, bak şöyle bir hoca var, o çok tehlikeli olabilir. Ilgaz Çınar falan konuşurdu güzel, anlatırdı. Erman Özgür inceler, Uğur Meleke bu konularda teknik analiz ve ne bileyim biraz scout üzerine gidildiğinde
dikkat edilme. Serkan Akkoyunlu mesela çok keyifli insanlar. Yani hocaları anlatırken şey diyorlar mesela. Abi iyi adam. Yani oyun anlayışı, Türk futbol severin, spor severin sevebileceği, Beşiktaş taraftarının heyecanını arttırabilecek bir oyun anlayışı falan gibi yani. Hani Gendouzi'nin nasıl İsmail Kartal geldikten sonraki ilk röportajında dile getirdiği şey var ya, oh be deyip önde baskıyı, sürekli hücum futbolunu düşünen bir hocayla çalışmanın keyfi falan diye yorumlanınca, hani orada bir hem oyuncu açısından hem izleyen açısından şeye bağlanıyor. Bunu söyleyeyim, bu güzelliğe bağlanıyor. Doğan Alemdar yerine ikinci kaleci olarak Ersin kalsa daha iyiydi bence diye yazmış. Sevgili Engin miydi? Engin. Tedirginlik mi? Hani Galatasaray'da. Hani 3-5 kişi de olmayabilir de gelen anlamda bakıldığında abi biz bir şey yapmayacak mıyız ya? Niye öyle sosyal medyadan yönetimi baskı altına almaya çalışan? Abi bu Dünya Kupası falan diyorlar, bak Uğurcan'ı da sona sakladılar, kaça almak zorunda kaldık dediğinde o tedirginliği ya öyle bağırdığını hatırlarım, Ramazan Kabak. Hani taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor falan dediğin günleri. Ederson da gitti, ne yapacağız biz derken o tedirginlik bir öncekiyle üzerine koyarak ikincisini de eklerim yani. Öyle hiçbir şey yok be, biz rahatız be. Yok be. Öyle olmuyor yani. Selamünaleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan Dodom, 8 kişi dinlemedeyiz seni demiş. Hani bir kavga falan olursa haber ver, iki ıslık çaldığında anında çökeriz mekana diye. Oğlum koçla kavga var diye öyle. 8 kişi dinlemedeyiz ne ya? Gözdağı verir gibi mesaj mı atılır ya? 8 kişi dinlemedeyiz, o yüzden ağzından çıkanları kulağın duysun Doğan. Dodo bu Fransa'da kimin eli kimin cebinde belli değil ya. Bu nedir abi, neler saydın az önce diyor ya. Ya söylüyorum işte ya, Fransa milli takımında asıllı olan oyunculara bakıyorum ben. Mesela bir tane ülke söyleyeceğim size. Bilmem ne asıllı diyeceğim. O ne asıllı ben de bilmiyorum mesela. Bir dakika. Martinik asıllı Fransız. Martinik. Martinik neresi ya? Karayipler'de bulunan Fransa'nın deniz aşırı illerinden biri. Deniz aşırı illerinden biri. Yavru vatanı falan gibi de değil yani Martinik adası. Yani küçük Antiller ada grubunda yer alan Karayip adalarından bir tanesiymiş. San Lucia güneyinde, kuzeyinde Dominika adası var. Siyasi olarak Avrupa Birliği toprağı sayılan ve Fransa'nın deniz aşırı bir bölgesi olan adanın başkenti Forte de France olarak geçiyormuş. Tobago'nun, Trinidad ve Tobago'nun kuzeyinde yer alıyor Karayipler'de. Oralı asıllı oyuncu var. Ya bir adadan, Martinik'ten oyuncu çıkmış. Kim o? Martinikli Warren Zaire Emery. Bizden bir tane forvet çıkmamış. Martinik'ten Fransa milli takımına oyuncu gitmiş. O kadar insanın arasına. Bizden bir tane yok. Beninli Kuande'den Fildişi sahilli Kone'ye, Togolu Barkolo'dan Malili Konate'ye, Kante'ye, Saliba'dan Kamerun Lübnan, yani Lübnan asıllı Kamerunlu Fransız falan gibi, hani böyle şeydi. Hani hem çikolata kaplı, hem marshmallowlu, hem karamel lezzetleriyle inanılmaz bir damak tadı sunuyorum size falan gibi bir şey. Hem sıcak hem soğuk yenilebilir futbolcular bunlar diye bana böyle. İster dolaba koy, ister fırına at. 5 dakikada hazır falan, öyle bir şey olması lazım ya. Müthiş ya. Günaydın Dodo abim. Dün bizim başkan açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın açıklamaları, Dursun Başkan'ın açıklamaları hep bir 5. şampiyonluktan ibaret. Bir tane yöneticinde çıkıp ya biz Avrupa'da başarı yapacağız artık, Avrupa'da hedefimiz var vesaire gibi söylemler duyamıyoruz. Başkan dün acele etmeyin transfer konusunda gereken.

yerlere gereken takviyeleri yapacağız dedi. Ben de buradan başkana sesleniyorum. İnşallah beni duyuyordur. Başkanım 5 milyonluk için transfer yapacaksanız yani 5. şampiyonluk içindir o. Transfer yapacaksanız hiç yapmayın. Olan kadroyu koruyun, bence yeterli olur zaten. En azından şampiyonluk yaşayamazsak bir bahanemiz olur. Transfer yapmadık vesaire deriz diyor. Onu söyleyeyim diyor. Ali Naci var mı? Ali Naci'ye kalmış bir şey var mı? Ben yoklamalar yapıyorum. Bazen soruyorum işte. İrfan 25 burada falan diye. Ali Naci falan diye. Gelmedi mi oğlum raporlu? Yok yaz falan diye. Soralım bakalım.

Gelir cevabı. Şimdi FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nı 48 takıma çıkarıp turnuvanın formatını adeta bir böyle matematik problemine dönüştürdüğünde futbol kamuoyunun en büyük endişesi kalitenin düşmesiydi. Hep böyle yani bu kadar fazla takımla bu kadar fazla maçın oynanacak olması öyle olur mu böyle olur mu gibi yorumlanabiliyordu. Eski sisteme göre de bu grup aşamasında elenmesi gereken takımları bir şekilde turnuvada tutmak için o getirilen en iyi üçüncüler durumu var ya, en iyi üçüncüler de o kadar iyi üçüncüler değillermiş. Onu gördük yani. Dünya Kupası'nın en iyi üçüncüleri. Kim onlar? 8 takımdan oluşuyor. En iyi üçüncüler formülü 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda tam anlamıyla duvara toslamış durumda. Zira en iyi 8 grup üçüncüsünden hiçbiri son 16'ya kalamadı. Ama aralarında üzüldüklerimiz var mı? Fazlasıyla. Yani hakkı yendi be. Yani ulan üzüldüm be falan gibi şeyleri söyledik yani. En iyi üçüncüler formatı çok eski değil aslında. Bundan yıllar önce 86, 90, 94 Dünya Kupalarında da uygulanmış bir sistem. Yani hemen hiçbir şeyden bir haber olan, bir haber daha doğrusu konulardan bir haber olan insanların ortaya koyduğu şeydi mesela. Abi bu en iyi üçüncüler falan hani bize de şey yapmıyorsa, yaramıyorsa bir anlamı yok zaten diye. Hani en iyi dördüncü yok mu falan dediğimizi hatırlıyorum ben mesela. Demokratik Kongo, İsveç, Ekvador, Gana, Bosna Hersek, Cezayir, Paraguay, Senegal. En iyi üçüncüler. Ne? Ama 1986'da Belçika dördüncü, 90'da Almanya ve 94'te İtalya ikinci olmayı başardı. Yani grup üçüncüleri ya hemen eleniyor ama gitti mi de sonuna kadar gidiyor. Öyle de bir şey var. Ya bu tabii bir rastlantı. Hani böyle olursak, üçüncü olursak bütün istatistikler bizi daha çok ilerleyebileceğimizi söylüyor falan. Onları geçelim hani. Yani tabii ki ikinci olursak önümüzdeki rakiplerimiz bunlar olur deyip stratejik bir hamle yapabilme ihtimalini de düşünmeden edemiyor tabii insan. Ben olsam aynı şeyleri yapardım yani. Ali Naci'nin bağlanmama sebebi, bugün olmama sebebi Galatasaray'da hiç transferin olmaması olabilir. Değil tabii ki yani. Galatasaray'ın bir kere sahaya inişinden de bahsedebilir. Ali Naci bağlanırsa ona da zaten soracağız. Metin Oktay tesislerinde, Okan Buruk yönetiminde, basına açık da gerçekleştirildi antrenman. Isınma hareketleriyle başladı, kondisyon hareketleriyle devam etti. Sonra topla yapılan çalışmaların ardından da teşekkür ederiz arkadaşlar, bir sahaya indik mesajı verildi zaten kendi camialarına. Yani Dünya Kupası'na giden oyuncuların 20 Temmuz'a kadar izinli olduğunu da söyleyelim. 8 Temmuz bugün. 20'sine kadar oyuncular yok zaten yani. Ayrıca Şalai'nin 13 Temmuz'da, Osimhen'in ise 10 Temmuz'da çalışmalara katılacağı da söyleniyor. Bireysel anlamda öyle bir talepler, istekleri var. Ve çalışmayı Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş de izlemiş durumda. Yönetim anlamında da buradayız. Her daim takımın yanındayız falan diye. Abi geçen cuma günü Kongo muhabbeti yaparken bir adam geldi. Dükkana Kongo firması var mı diye sordu diyor. Kongo firması.

0: hangi sektörde ki acaba Kongo firmaları? Daha çok ne üzerine iş yapıyor? Kongo pazarında iş yapmak veya partner bulmak için ilk temas kurulacak resmi kurumların Kongo İşletmeler Federasyonu olduğunu deyip böyle şu yapay zeka ne tehlikeli bir şey ya. Gıda sektöründe Türkiye'deki bölgedeki en çok ihtiyaç yapılan sektörler olduğunu makarnadan mayaya tavuk etine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyormuş. Orada da, tavuk daha mı fazla geziyormuş Kongo'dan? Gezerek mi geliyormuş Kongo'dan buraya mesela? Tavuk burada hiç mi yokmuş? Mudurunu falan ne olmuş acaba Balıkesir, Bolu, Molu o taraflar? He? Makarna hiç mi çıkmıyormuş? Burada buğday mı yokmuş artık yani? Siyez miyez mi tükenmiş? Neyse hani... Beni niye buralara sürüklüyorsunuz? Beni niye yakıyorsunuz beni? Komplo lan bu. Kumpas bu. Başka bir şey değil bu. Hani maden ve inşaat sektörlerinde eğer bir gelişim arıyorsanız Kongo'dan mutlaka yardım alabilirmişiz. Ya Kongo'yu yeniden inşa ederiz. 3 tane Karadenizli müteahhite ver Kongo'yu. Bak çehresini nasıl değiştiriyor 15 dakikada ya. Gabriel Saray'ı gördün mü? Yemiş içmiş pis boğaz olmuş, dombili olmuş diye yazmış dinleyiciye bak. Ya bu hayatımızdaki uyar 11'de bağlanıyor bu arada Ali Naci. Ya bu hayatımızdaki bazı insanların, bazı demeyeceğim ya, geneli anlamda söyleyeceğim. Etrafımızdaki, bir dakika şunu yazayım cevap olarak. Etrafımızdaki birçok tanıdığımız, yakın, biraz yakın, hafif uzak, çok uzak gibi gözükebilecek herhangi bir tanıdığınızın sizi gördüğünde verdiği reaksiyonlar arasında çok uzun zaman bile olsa abi gel bir sarılayım çok özlemişimden sonra ya da önce ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, göbek mi yaptın biraz, hadi bakalım kilo mu aldın sen, şişmişsin falan deyip hani ilk olarak bütün hayatında Türk insanının %70'inin normalde aslında farkında olmadan mezun oldukları o diyetisyenlik olayıyla alakalı yapman gerekeni söyleyeyim. Bu göbek biraz hoş değil. Şimdi spor yok değil mi hayatta? Hmm, ekmek fazlasıyla var. Asitli içeceği de kestin mi? Zaten toparlarsın diye. Yani. Var var. Kilo mu verdin sen? Kilo mu aldın sen? Hani iyi gördüm seni. Yani yine de yakışmış ama falan deyip hani böyle vereceğin reaksiyona göre de öyle bir geri vites de var yani. Hani Doğan hayırdır ya? He? Sen hafif biraz böyle sen göbeği vermişsin. Yok değil mi bir şey? Göbeği aldığımda iyi yiyoruz yenge sana güzel bakıyor. Oo, çok kazanıyorsun galiba dediğin insanlar diyen insanlar. Göbek gidince mesela hemen şeye dönüyorlar. Hemen nereye dönüyorlar? Şeye dönüyorlar. Yok değil mi bir şey? Biraz kilo vermiş gördüm seni. Biraz suratın falan süzülmüş. He? Bir hastalık mastalık bir şey yok değil mi abi? Allah tövbe de oğlum ne yok, Allah'a çok şükür hani hiçbir şey yok falan diyeyim. Ha, bilmiyorum abi korktum hani birden o kadar kiloyu verince dedim bir şey oldu. İğne mi yoksa hani parayı verdin iğneyi yaptırdın artık böyle kilo verici iğneler diyorlar. Onlar da safra kesesini bitiriyor diyorlar falan. Oradan da öğrenmiş onu. Onun hepsinin bilgisi var. Herkesin her konuda bilgisi var böyle bayılıyorum. Hastasıyım ya. Hiç gerek yok ya Google'a, yapay zekaya falan değil ya. Balkondan çık, camı aç. İyi günler, böyle bir problemim vardı. Kulağını böyle tut dışarıya doğru. Gelen sesleri dinle. Herkes her şeyi söyleyebilir. Hay kız şimdi yeni duydum deyip alt komşun çıkabilir yukarıya. Yönetim toplantısında arkadaşlar 3 numaradaki Fehmi Bey'in de böyle böyle bir sıkıntısı varmış. Hani benim yakınım, benim bacanak da, kayınço da böyle bir problem olmuştu. Şöyle yaptılar deyip oradan fikir de verir yani. Ya. Ne yaptın? Maşallah çanakta kocaman olmuş. Oturuyorsun galiba bu aralar hiç spor yok deyip hani. Çekiyor mu her kanalı? Bütün çanakta maşallah yani. Yurt dışından bütün kanallar açık. Şifresi mi? Şifresiz mi? Hadi bakalım. Alın diye. Reklamlara gidelim. Ondan sonra saat 11'de Ali Naci Küçük'le beraber bir Galatasaray gündemi değerlendirmesi yapalım. Tadilat dolayısıyla kapalıyız der gibi. Galatasaray'da acaba yazı kalkıyor mu? Transferlerle ilgili son durum nedir? Sahaya inişler. Antrenmanlarda gördüm falan diye. Allah abi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun bir Torreira diye gerçek var. Şimdi bu oyuncuların tatilleri, hayatları falan derken Torreira abi gece eğlenmesini iyi bilen, onun sonrasında bulduğunda yiyen içen falan bir adam ama sabah 6'da da antrenman salonunda ilk görülen, onu söyleyeyim size yani ilk görülen isimlerden bir tanesiymiş yani. Dodo beni de bağla, benim de ağzım iyi laf yapar demiş. Bir ipte iki cambazın mümkün değil anlaşabilmesi. Ozan atışması gibi olur. Öyle olmaz yani. Doğan Bey, siz niye herkesi geri zekalıymış gibi, bir tek siz akıllıymışsınız gibi konuşuyorsunuz? Siz niye kendinizi öyle hissediyorsunuz gibi cevaplar vermeyeceğim. Siz her şeyi okulunu mu okudunuz? Örneğin spor yazarlığı mı okudun yoksa spor medyasından mı? Yok, hiçbir şey değil sizin için de. Hani 3 üniversite okumuş olmam spor konusunda eğitim almak adına illa beden eğitimi, meslek yüksek okulları falan gibi bir yerleri bitirmem mi gerekiyor derken sporun içinden gelmiş, etrafımda birçok spor yapmış. Ablası eğitmen, dalgıç, basketbol hakemi, aynı zamanda profesyonel bir basketbolcu olan. Kendisi yine dalışta 3 yıldız breveye sahip olan. Futbolu lisanslı olarak oynamış, basketbolu da profesyonel anlamda oynamış biri olarak. Sportif anlamda da, sanatsal anlamda da yeteneklerim, başarılarım olduğunu inandığım, sporun da aynı zamanda birleştirici özelliğiyle birlikte konuşabilme ve hitap etme ve aynı zamanda iletişim kurabilme konusunda halkla ilişkiler mezunu olmamdan kaynaklı olarak birçok firmada danışmanlık da yapmış. Ardından radyo ve televizyon programlarını 1992 yılından beri icra etmeye devam eden ben, bu sorunun cevabını vermiş olduğumu düşünerek konuyu kapatmak isterim. O yüzden teşekkür ederim. Nokta. Abi beni de bağla demişler. Yani şimdi burada şeye gider. Abi beni de bağla diye bir şey olunca böyle daha öncekileri bağlamışız da ne yaptık falan gibi böyle bir şeyler yapmayalım arkadaşlar. Yani olayları farklı yerlere çekmeyelim. Türkçenin lastikliği ile ilgili. Ne oldu ya Doğan sabahtan beri birbirlerini bağla. O beni bağla diyor, bu beni bağla diyor, oraya bağla diyor, buraya bağla diyor. Biz zaten yeterince konuları konulara bağlayabiliyoruz. Oradan oraya bağlama durumumuzda sıkıntı yok. Böyle bağlama Arif Sağ'da bile yok gibi bağlantılar kurup öyle bitirebiliriz yani ama şöyle de bir şey gerçek var. Telefon hattını açmayacak değiliz. Onu da söyleyeyim yani. Ali Naci. Yakışıklım, saat 11 iyi midir dedi. 11 iyidir dedim bir tanem. Tamam bebişim dedi. Eyvallah bebişim dedi. Öpücüklerimizi attık. Yanaklardan makaslarımızı aldık. Olayı öyle bitirdik yani. Doğancı bayağı iyisin. CV diyor. Şu adrese yollarsan sevinirim diyor. Hani bir boşluk olduğunda arayacağız seni gibi mesajlar da geliyor. Vallahi o boşluk olursa zaten onu doldurabilecek insan ben değilim. Oradan taşarım ben. O boşluğu başkalarıyla doldurmanızı tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Ben reklama gideyim. Sonra çok mütevazı olmak da bazen iyi olmuyor. Konuşması için 7B'den Doğan Önceli dinlediniz diyor. Bunu söyleyen arkadaş 3C'den sevgili. Sevgilimi bilmiyorum. Birinin de tahmin etmiyorum. Sevgili bile olabilme konusunda biraz eksikliği de olabilir. Veya ya da iyi bir sevgilidir de diğer konularda olabilir. O da bilmiyor. Bak ne güzel gidiyor böyle kırıcı kırıcı. Hep böyle sempatik, iyi. Doğan da çok tatlı bir adam ya. Tontiş, pontiş maşallah falan çok. İyi çocuk yani. Biraz ponçik monçik ama. Falan diye. Reklam.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam Tombank kartım hadi. Reklam bitti. Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

9, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde'ler. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar.
Yani adam Guardiola ile gözünüzün

önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli.

Tam ortasında çarşamba gününün sabahındayız. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 8 Temmuz ve doğanın kanunları tadında bir taraftar kulübünü devam ettiriyoruz. Son bir saate gireceğiz. Birazdan Ali Naci Küçük'le bir bağlantı kuracağız. Gelen dinleyici mesajlarıyla devam ediyoruz. Ya da gazetelere, sosyal medyaya, dijital platformlara yansıyan konuşulan konular üzerinden şöyle bir harmanlama yapıyoruz. Ki bu arada... bir dinleyiciden gelen mesaj vardı. Az önce şeyi de söylemiştik. Hani bundan sonra kimi kime şikayet edeceksin? Donald ya da işte şimdi kimi arayacaksın? Trump. İşte Amerika'da elendi. Belçika'nın Amerika'yı o 4-1'lik skorla dize getirmesi dünya spor medyasında gündem olmuş durumda. Dünya medyası Amerika-Belçika maçının sonuçlarıyla alakalı. Muhtemelen Donald Trump muhtemelen yarından itibaren Belçika içeceklerine %100 ithalat vergisi uygulamayı düşünüyor olabilir. Onun sonrasında Dısan, Belçikalı futbolcular Balogun'un olayındaki rolü nedeniyle Amerika'ya karşı 4-1'lik Dünya Kupası zaferini kutlarken Donald Trump dansı yaparak devam ettiler. Ondan sonra bir yaptırım olabilir mi? Vergilerde bir arttırım durumu söz konusu olabilir mi? Tabii bu da şeye geçti. Sosyal medya üzerinden arkadaşlar yazmışlar, bir dinleyici yazmış, diyor ki dün Türkiye'de en çok Google'da aranılan kelime neymiş biliyor musun abi diye, CASTA yani CASTA diye okunan bir konu, aslında CASTA değil kanasta diye telaffuz ediliyor bu olay. Bu da Amerikan firmalarının yaptırımlarıyla alakalı. Yani Amerika'nın rakiplerine karşı bir yasası. İran'ın, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın, Çin'in falan o yaptırımlarıyla alakalı bir konu. Yani ne yapabilir? O yaptırımla alakalı ne yapabiliyor? Yani orada tabii ticari anlamda ya da daha farklı boyutlarda temel maddi yaptırım türlerinde işte cezalar, tazminatlar, cebri icralar, hükümsüzlükler, iptaller. Onun sonrasında bununla ilgili hapis ve adli para cezalarına kadar uzanan bazı cezalar var. Maddi manevi tazminatlar olabiliyor. Hükümsüzlük dediğin o yokluk, mutlak butlanlar ya da iptal edilebilecek olan nisbi butlanlarla alakalı bir şeyler söyleniyor. Bu kişiler üzerine ya da kurumlar üzerine de etkili olabiliyor. Bazı belgelerin, ruhsatların ya da diplomaların iptaline kadar uzanabilen bir süreç olabiliyor aslında. Bu konuyla alakalı olarak konuştuğumuzda kanastanın yapmış olduğu şeyler. Bunlarla ilgili Trump'ın şimdi Belçika düşünsün. Bundan sonrasında Infantino sen ne yaptığının farkında mısın? Trump NATO ile ilgileniyor. Döndüğünde seninle ilgilenecek gibi konular çok fazla. Sarı saçlarından sen suçlusun. Durumuna gelecek yani. Oralara bağlanacak yani. Abi adam Ankara'yı bile karıştır diye geldi konu yani. Yani hiçbir yoldan gidemiyoruz, evden çıkamıyoruz falan diye. Sadece katsa diye okunuyor, kanatsa da değil o diye yazmışlar. Kanasta diye aslında telaffuz edildiğini biliyorum ben. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Yani öyle değil kardeşim, böyle okunuyor falan gibi de yorum yapmayacağım. Tabii İngilizce telaffuzda aslında naste veya ke... Neaste şeklinde de yorumlanabilir ama bununla ilgili zaten birçok yerde nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir derken dinleyebileceğiniz bazı siteler var. Biz de futbolcu isimleri konusunda da şey yapabiliyoruz yani. Senin aklın tavuk kanadına gitti galiba diye devam etmiş. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump şeklinde. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump. Siz beni hep adı Bahtiyar bildiniz falan diyerek devam edecek yani konu. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump, iyiymiş ya. Oraya gidiyor konu yani. Arjantin'in kabustan zaferi olan kısmını şöyle bir gözden geçirip bakalım mı?
Yine Yaser Ahmet ve Zico'nun golleriyle 2-0 geriye düşüp elenme korkusu yaşamaya başlayan tangocuların 79'da Romero, 83'te Messi ve 90+2'de de Fernandez'le turu geçmiş olmalarını nasıl buluyorsunuz sorusunun cevabını isterim. 0212 273 10 üzerinden WhatsApp'tan bunu söylemek lazım, bunu konuşmak lazım. Tabii bunlar beraberinde yeni rekorlar getiriyor Messi'ye. Arjantinli yıldız Messi turnuvada rekor kırmaya devam ediyor. 21 golle Dünya Kupası tarihinin şu an en golcü futbolcusu. Üst üste gol attığı maç sayısını 9'a çıkardı. Ve turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu da aslında Messi oldu. 8 penaltıdan. Ah, benim Messi alerjim mi var acaba? Arjantin'e mi acaba genel anlamda? 8 penaltıdan 4'ü kaçmış durumda. 8 asistle Maradona'yı da geçip ilk sıraya yerleşen insanüstü bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Yine müthiş, yine harika, yine yaptı yapacağını. Messi. Arjantin'i kabustan zafere taşıyan galibiyetin mimarı, müteahhiti. Onun sonrasında pazarlamacısı, satıcısı, her şeyi yani. Bunlar önemli konular. Messi'nin kollanıp kollanmamasıyla alakalı düşünceler de bir o kadar tavan yapmış durumda. Abi kupayı verecekler galiba Messi'ye durumu. Hep o da bilmiyorum dünyanın genelinde acaba hani işte Amerika'nın o Balogun'un cezasının ertelenmesiyle alakalı konuşurken Messi'nin de Trumpçı oluşuyla alakalı bazı işte bir videoda o konuşurken ona gülmesi, işte yanında sempatik tavırlarda bulunması, normalde hiçbir ortamda böyle şeyler yapmazken Messi'nin Trump'ın yanında kendini çok rahat hissetmesi, sempatik durması, diyalog kurması falan birçok kişiyi rahatsız etmiş. Hani emperyalist güçlere karşı falan gibi hani böyle bir yakınlığıyla bilinen bir adam konumuna geçildi. Yani onun da Messi'nin en son konuşulacak olan konusunu, abi ideolojileri ve siyasi bakış açısı Messi'nin de böyleymişe döndü. Yani yeteneğini falan geçtik, müthiş bir sol ayak, insan değil uzaylı mı falan diye düşündüğümüz, galiba uzaylı. Amerikalılar hani bunu öyle inceliyorsa vardır bir bildiklerine döndü yani. Ya. Sonra Mısır. Abi Mısır ikiye atınca keşke atmasalardı dedim diyor. Ondan sonra zaten olanlar oldu diyor. Fas keza aynı sıkıntıyı yaşar mı? Yani aslında hani Fransa ve Fas işte iç içe kendi kendiyle mücadele durumu olabilir ama mesela Fas asıllı Fransız oyuncu Fransa'da yok. Hani o kadar kendiyle oynuyor falan diyoruz ama biz demin şeyi saydık. Fransa'nın Paraguay'ı mağlup ettiği karşılaşma sonrasında sosyal medyada o viral olan bir paylaşım. Mavilerin o bilindik çok kültürlü o kozmopolit yapısını aslında harika özetler nitelikteydi demin bahsettiklerimiz. Mesela Fransa'nın ilk 11'indeki futbolculardan 9'u

0: Afrika kökenli isimlerden oluşuyor. Sadece iki isim falan değil yani, hani Cagne ve Rabio falan değil yani, Fransa'nın içinden oluşları. Daha da ilginci, bu ikisi dışında tamamen Fransız kökenli başka oyuncuların olmamasıyla alakalı konu yani. Yani bir de Fransa'da doğup ata topraklarında oynamayı seçenler de var. Mbaye gibi, Aubameyang gibi, Frederic gibi, Kanaote gibi isimler var mesela. O yılın Afrikalı futbolcusu ödülünü kazanan da isimler oldular onlar ama. Cezayir, İtalya, Cezayir, Almanya, İspanya, Fil Dişi, işte Martinik Adası, Lübnan, Kamerun, Haiti, Mali, Togo, Nijerya, Kamerun, Benin, Gine, Gana, Portekiz, Demokratik Kongo, Madagaskar falan bunlar. Asıllı olan oyuncuların Fransa milli takımındaki aldıkları rol ve de başarıdaki işte mimarlar falan gibi yani. Ya dün patlamış Mısır'ı gördünüz mü'ye döndü konu mesela, gelen mesajlar ona yazıyor abi, Mısır'ı patlattılar işte, kısık ateşte çatlattılar falan gibi yorumlar yapılıyor yani. Ama Mısır'ın attığı ikinci gol güme gitti ya, ona çok üzüldüm demiş bir dinleyici. İsmail Karakış yollamış. Dün akşamki Arjantin-Mısır maçını izlerken Muhammed Salah'ı görünce Hakan Çalhanoğlu'nu izler gibi oldum. Mısır'ı resmen frenledi. Takım atağa kalkarken yan paslar, ayağındaki topu rakibe çarptırması falan. Aynısının tıpkısı değil miydi diye yorum yapmış. Patlamış Mısır bence en iyi manşettir diye yazmış. Doğan Bey, zevkle dinliyorum, teşekkürler demiş. Mısır'ın topçuları da dünya karması gibi aslında. Trezege, Zico şeklinde yorumlanabilir. Yeşil Bulur'un adalarını alsak yeterli bence bu konu üzerinden demiş. Ali Naci, Amerika'nın kırmızısıyla alakalı Gökhan Zan'ın kart iptalini sorma şansın var mı? Yani gerginlik isteyip de konuları oraya bağlama durumu biraz şey olacakmış gibi gözüküyor. Bu konulara değil arkadaşlar. Galatasaray ile ilgili bilgilere, detaylara, ayrıntılara bakalım. Ondan sonra olup biteni de Ali Naci'den öğrenelim. Galatasaray'ın sahaya inişi hazırsa eğer bağlantımızı kuralım değerli kardeşimizle, Ali Naci'mizle. Sonrasında Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar.
1: Teşekkürler, günaydınlar, iyi sabahlar abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, seni sormalı, her şey yolunda umarım. Güzel görünüyorsun, bronz tenine yakışır gömleklerinle sosyal medya hesaplarında yaptığın paylaşımları yakında.
1: Özledim ya galiba, görüşürüz.
0: Özledim tabii ki, özledim, çok özledim. En kısa zamanda zaten o aylardır ve yıllardır planladığımız bir şeyi yapmak için artık inşallah. Galatasaray sahaya indi, biz inemedik be Ali Naci, öyle söyleyeyim yani. Artık yeni sezon hazırlıkları Kemerburgaz tesislerinde başladı ama çok eksik başladı. Sadece hani başlamış olmak gibi bir başlangıç gibi. Hem başkan ve yönetim de tam kadro hazır gibi duruyordu. Ben en son Maruf Güneş'i de gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu da oradaydı. Başkan da takım ve hocasının yanındaydı. Ama ne işte Şalay var, ne Osimhen var. Sadece birkaç futbolcu üzerinden bir kondisyon hareketleri, topla yapılan küçük bir çalışma derken bir başlangıç yapıldı, start verildi ama tabii rakiplerin transferleri konusunda hep de gelen şikayetler şunlardı. Bir endişe var aslında. Biz niye bir şey yapmıyoruz? Transfer yapmayacak mıyız? Niye sonra saklıyoruz gibi. Başkanın da biraz bekleyin, acele etmeyin tavrı rahatsız etmeye başladı diyor dinleyici. Bak gördün mü, Uğurcan'ı da o kadar fazla paraya almak zorunda kalmıştık kısmına geliyor. Bir de sürekli 5. şampiyonluktan bahsediyorlar. Avrupa ile ilgili bir planları mı yok diye de soran var. Onu da söyleyeyim.
1: Öncelikle herkese iyi sabahlar. Tabii ki yani bütünsel olarak bakmak lazım. Gidip fotoğraftan değerlendirmek lazım. Galatasaray yıllardır transferlerini her zaman sakin şekilde ama biraz da zaman zaman gecikerek yapan, fakat sezon başladığında eksiklerini

0: getirip şampiyonluğa ulaşacak, hedeflerine ulaşacak kadro kuran bir camia görüntüsü, bir kulüp yönetimi görüntüsü sergiliyor. Ve nitekim de zaten evet zaman zaman transferler geçiyor, gecikiyor. Fakat 4 senedir de hedefine ulaşan bir Galatasaray ve kulüp başkanı Sayın Dursun Özbek var. Yani tabii ki rakipleri daha hızlı davranmak zorunda. Çünkü resmi maçları Temmuz ayının 3. haftasında. Tabii ki rakipleri daha hızlı davranmak zorunda. Çünkü Galatasaray yıllardır ligi domine eden bir pozisyon içinde. Şimdi biraz evet yani eleştiriye kesinlikle var. Fakat hakaret noktasına gelen ya da ne diyeyim geçmiş başarılı göz ardı eden yorumlar da açıkçası yokum. Asla da olmayacağım. Hani bugün tarih 15 Ağustos olsa ve Galatasaray hiç transfer hamlesi yapamasa hep birlikte eleştiri bombardımanına tutalım Galatasaray yönetimini. Fakat bugün daha tarih 8 Temmuz. Galatasaray sezonu yeni açtı. Güçlü bir kadrosu var. Transfer çalışmaları var. Mesela Sayın Abdullah hiç tatil vesaire falan yapmadı. Birçok oyuncuyla görüşüyor. Ama söylediğim gibi Galatasaray doğru rakama doğru oyuncuyu alma hedefinde. Yani sen bugün Can Uzun'la görüşme halindesin. Bruno Fernandes'le görüşme halindesin. John Duran'la görüşme halindesin. Bernd Forme giyen Leslie'yle görüşme halindesin. Fakat bugün sen bonservisle bir transfer yapmaya kalksan yani Bruno Fernandes için Manchester United'a 50 milyon euro vermek zorundasın. Can Uzun için Frankfurt'a 60 milyon euro vermek zorundasın. Yani transfer gerçekten farklı parametreleri ve uzun süreç isteyen bir konu. Yani burada Galatasaray Frankfurt'u 40 milyon euroya çekmeye çalışıyor. Bruno Fernandes için rakamı 25-30'lara çekmeye çalışıyor. Galatasaray eksiklerinin farkında. Nitekim de öncelikli olarak mesela o kadar çok dezenformasyon var ki Galatasaray yönetimine tamamıyla eleştirilmesi adına. Şimdi bu noktada yani satın alma opsiyonunu kiralık. Galatasaray'a kiralık transfer yapacak. Ya şimdi Galatasaray'ın hedefi 5 yıl üst üste futbol tarihinde ilk kez şampiyonluk hedefine ulaşabilmek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya da çeyrek finalden yukarıya hedefliyor. Şimdi bu yüzden Galatasaray Osimhen'e 120 milyon euroluk teklif geldiğinde hayır satmayacağım diyor. Osimhen gibi bir karakteri içeride tutmayı başarabiliyor. Ya da bu yüzden Galatasaray 10 numara pozisyonu için Bruno Fernandes ya da Can Uzun gibi yüksek potansiyelli farklı isimler ama biri tecrübe, kalite, diğeri büyük bir potansiyel ve yerli kurulu için çok büyük bir artı. Yani Galatasaray bana göre büyük isimler temas halinde olduğu için rakamlar buna paralel olarak ciddi rakamlar ve bonservis bedelleri olduğu için acele etmiyor, sakin kalıp doğru hamleyi doğru zamanda ve doğru rakama yapmayı hedefliyor. O yüzden ben hedeflerim yok, Avrupa'yı mı düşünmüyorlar, sadece işte şampiyonluk mu tek hedef vesaire. Bu zaten Galatasaray'ın kültüründe yok açık bir şekilde. Yani eleştirebilirsin, transferler gecikti, evet. Yani ama burada Galatasaray İşte John Duran'ı bitirebilecek pozisyonda. Fakat orada Galatasaray'ın geleceğini düşünerek daha kulübün menfaatlerini gözeten maddelerle imzayı atmak istiyor. Çünkü futbolcu senin kapında hazır bir şekilde bekliyor 1,5-2 aydır Galatasaray'a imza atabilmek için. İşte Les 28.7 milyon euroyu almış bir yıl evvel Burnley Kulübü Chelsea'den. Öncelikli olarak bonservis talep ettiler. Galatasaray dedi ki satın al, önce kiralayalım. İkinci paralel Burnley kabul etmeyince satın alma opsiyonunu kiralayalım. Onu da reddettiler. Bonserviste bu sefer dediler ki peki o zaman başarı bonusu koyalım. Daha doğrusu başarı kriteri koyalım ve buna paralel olarak zorunlu opsiyon olsun. Oyuncu 25 maç oynarsa Galatasaray kulübü satın alır. Bu maddeyi ekledi ve buralarda da Burnley ile orta yolda buluşmaya çalışıyor. Burada değerli olan Leslie daha 22 yaşında Fransa milli takımının havuzunda olan bir futbolcu. Zaten alt yaş kategorilerinin tamamında oynamış geçen yıl. Premier Lig'de full sezon oynamış. çok iyi bir oyuncu ve Okan Hoca, hani ben bir hafta 10 günlük zaman diliminde Galatasaray'ın hem o 23 yaş altı kategorisine giren John Durant ve Lest transferlerinde sonuç alacağını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi sezon başladığında Galatasaray ihtiyaçlarını gidermiyor olsa, evet, o zaman hep beraber eleştirelim. Hep beraber soralım. Hani bütçeler, hani paralar, hani başarıların karşılığı. Bunları söylersiniz ama bu fişek, bu ateş 6 Temmuz'da yakıldığı zaman olmuyor. Evet, bu baskılar, bu mükemmeli hedefleyen Galatasaray taraftarındaki zihniyet her zaman Galatasaray'ı presledi ve daha iyisine zorladı. Bu bir gerçek. Zaten taraftar bu başarıların en önemli noktasında, en önemli yerinde. Ama bu başarıda payı olan, bu başarıda çok büyük bir emeği olan yönetimi de pas geçmemek lazım diye düşünüyorum. Yani Sayın Dursun Özbey'in bu başarıda hiç mi payı yok? Yönetimin hiç mi payı yok? Onların da bir stratejisi var ama bu iş sadece masaya parayı koy ve bitir. Giden kimin parası? Taraftarın parası, Galatasaray'ın parası. Doğru rakamı. Mesela Uğurcan konusunda şöyle katılmıyorum. Şimdi diyorum ya, transferin farklı parametreleri vardır. Mesela Bruno Fernandes ve Can Uzun'la görüşüyor Galatasaray. İkisinin de ayrı bir matematiği var. Hangisi daha mantıklı, daha uygun, Galatasaray'ı daha fazla memnun edecek düzeyde olursa kontrat şartları, bonservis şartları, onu tercih edecek Galatasaray. Sağda ne alırımı da tabii ki göz önünde bulundurarak. Şimdi bir tarafta yüksek bonservis, yüksek yıllık ücret var Bruno Fernandes'e. Diğer tarafta daha düşük bir yıllık ücret, bir tık daha yüksek bonservis ama gelecek var, potansiyel var. Şimdi orada rakamları nereye çekerse Galatasaray bir anlamda ya Bruno Fernandes ya Can Uzun ya da belki o zaman diliminde daha büyük bir fırsat çıkacak oraya. Ama Galatasaray işte hem orta sahaya yani 6-8'e hem de 10 numaraya yüksek bonservisli, hani Sayın Ünal Aysal'ın deyimiyle çilek diye niteleyebileceğimiz isimler almayı hedefliyor. Sonrasında da zaten rotasyonu güçlendirecek Leslie ile ve John Duran'la. Şimdi zaten plana hazır olan yönetimi de bu kadar fazla topa tutmak sağlıklı değil bence. Yani normal, olağan değil. Şimdi bakıyoruz, sadece Galatasaray çizgisinin dışına geçen yıl çıkmış. Ne yapmış? Sezon, daha transfer sezonu başlamadan Leroy Sané ile anlaşmış. Bitirmiş, uygun şartlarda el sıkışmış, Türkiye'ye getirmiş. Sonra hatırlayalım, neredeyse Temmuz ayının 3. haftası, hatta Ağustos'ta gaza basmaya başladı Galatasaray. Osimhen'i bekledi bu sefer. Osimhen'i bitirdi öncelikli olarak Sané'den sonra. Şimdi burada Bernardo Silva'yı bitirebilirdi Galatasaray. Ama Galatasaray tercih etti bunu. Ne dedi? 55 milyon euro veremem ben sana 3 yıllık, 31 yaşındasın. Yıllık 18 milyon euro veremem sana dedi Bernardo Silva'yı. Verse alıyordu Galatasaray. Leroy Sané gibi bir hamle daha yapıyordu. Ama burada içerideki dengeleri, mali disiplini ve aynı zamanda da kontrat şartlarını ön planda tutuyor Galatasaray. Ya bence ya bunlar da çok değerli, önemli şeyler. Ya bugün şimdi bir hafta sonra Galatasaray'da hiçbir futbolcunun 1 lira alacağı kalmayacak. O yüzden Galatasaray'da bir huzur ortamı var. O yüzden başarı var. Ya bunları da düşünmek gerekiyor. Sayın Başkan'ın şöyle bir tarzı var. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Evet, bizim çok ciddi gelirlerimiz var. Ürettiğimiz projeler var. Finansmanını da sağlıyoruz yaptığımız transferlerde. Ama içerideki dengeyi bozmamak ve finansal yükümlülüklerimizi de verdiğimiz da yerine getirmemiz gerekiyor. Bunları da hesap ederek kadrosunu kalite olarak yukarı taşımaya çalışıyor. Burada hiç transfer çalışması yok diye bir fotoğraf, bir tablo.
1: Ya biraz bedavaya mı getirmeye çalışıyor diye. Şimdi sen konuştukça senin her yorumundan sonra kelimene karşılık ya da cümlene karşılık burada bir cevap veriyor insanlar. Ali Naci'ye sorar mısın, söyler misin? İşte Leroy Sané örneği çok erken almak da hata değil mi? En sona bırakmak da hata değil mi? Bunun bir orta yolu bulunamaz mı?
0: Ama onun işte sonrası... ortadayız şu anda, evet. Daha ortada bile değiliz bak.
1: Transfer, hayır, bunun sebebi aslında Ali Naci, bunun sebebi Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer yapmak zorunda olmalarından dolayı.
0: Bak, Doğan abi, insanların, Galatasaray'ın kaçırdığı nokta şu. Tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş transfer yapacak. Tabii. Bir, şampiyon olan Galatasaray'ı yakalamak için transfer yapacak. İki, Temmuz ayının 3. haftasında bu takımlarımız Avrupa maçlarına çıkacak. Galatasaray ne zaman başlıyor lige? Ağustos'un 3. haftası lig karşılaşmasıyla başlıyor.
1: Avrupa, şampiyon, Eylül.
0: Öyle. Eylül'de başlıyor. Yani Galatasaray'ın önünde çok rahat

0: konforlu bir takvim var. Bu takvimi göz önünde bulundurarak Galatasaray, bir kez daha tekrar ediyorum, nitelikli üst düzey futbolcuları doğru rakama almaya çalışıyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuların birçoğu Dünya Kupası'nda oynuyor. Bruno Fernandes Dünya Kupası'ndaydı. Daha yeni elendi. Adam dedi ki Dünya Kupası'ndan sonra konuşalım. Manchester United daha keza öyle. Ya da şu anda daha transfer sezonun başında sen kalkıp Can Uzun'u alamazsın şu anda. Çünkü Frankfurt tok satıcı rolünde. Adam çok yüksek bedelli satışlar yapmış Bundesliga ekibi. Kontrat fesih bedelini verirsen alırsın sen diyor. Galatasaray ne yapıyor? Diğer taraftan Can Uzun ve ailesini ikna edip bir anlamda evet dedirterek orada transfer pazarlığına çekmeye çalışıyor Frankfurt kulübünü. Yani gittiğiniz isimler üst düzey isimler. Öteki önde oynayan futbolcu da yani teklifler alan ve Fransa pasaportu olan milli takım havuzundaki oyuncuyu buraya getirmeye çalışıyorsun. Burada önemli olan Galatasaray oyuncularla, ilgilendiği futbolcularla belli bir aşamaya gelmiş durumda ama kulüplerini ikna etmeye çalışıyor.
1: Ya biraz şey istiyor aslında, biliyor musun? Taraftara da hak veriyorum. Çünkü bizim jenerasyon daha öncesinde kampa gidildiğinde birçok transferin teknik adamla ve takımla uyumunu da görmek istiyordu. Yani ilk hazırlık maçında onu seyretmek isteği vardı. Şimdi öyle değil. Çok şey değişti. Hatta Mesut Yıldırım...
0: Kaliteye giderseniz bu problemleri yaşamazsınız. Osimhen ne zaman geldi Galatasaray'a? Transferin son günü. Mauro Icardi ne zaman geldi Galatasaray'a? Transferin son günü. Şimdi Galatasaray bu noktada üst düzey isimlere gittiği için bu süreçler uzuyor. Ya Galatasaray Lucas Torreira'yı, Sayın Erden Timur kulakları çınlasın, 2 ay ilgilendi, 2 ay pazarlık yaptı. Oyuncu Galatasaray'ı bekledi. Tamam bekliyorum dedi. Davinson Sanchez'de. Lucas Torreira'da 2 aylık görüşmeler sonucunda geldi. Çünkü kulüp Tottenham 20 milyon euro istiyordu Davinson Sanchez'e. 9,5 milyon euroya aldı. Lucas Torreira 15 milyon euroyu istiyordu Arsenal. 6 milyon euroya aldı. Burada ödenebilirlik de çok önemli. Yani Galatasaray orada şeyine göre, bütçesine göre hamleler yapmak istiyor. Transfer hamlelerini yapmak istiyor. Ya bugün şu bile çok değerli ve önemli yani. Victor Osimhen gibi Avrupa'nın sayılı, bana göre ilk 5'te yer alan bir golcüsünün tüm bonservisini bir yıl içinde Napoli'ye ödedi Galatasaray. Ve Osimhen'in de bütün şartlarını eksiksiz şekilde yerine getirdi. Ve Victor Osimhen'in bugün teklifler alırken Atletico Madrid'den, Suudi Arabistan'dan hiç ayrılmayı düşünmemesi, Galatasaray'a bu kadar tutkuyla bağlaması dahi bir transfer başarısıdır, bir operasyon başarısıdır. Bunlar da bence çok değerli. Bugün senden ya ben ayrılmak istiyorum diyen bir futbolcu yok. Bu da işte sadece o tutku, başarı, sahadaki olay değil. Bu aynı zamanda işte uyguladığın finansal disiplin ve mali şartları yerine getirmeyle oluyor. Çünkü oyuncu sadece o tutkuyu yaşıyor, oyuna odaklanıyor ve gerisini düşünmüyor. Bunları sağlamak çok değerli ve önemli bana göre. Ya bugün Galatasaray'daki her futbolcu eğer mutluysa bunda %100 yönetimin çok büyük bir başarısı vardır.
1: Ya zaten bunlar, hazır olan bir kadroya sadece evet, yapılması gereken takviyeleri yani, aslında konuşuyoruz da. Zaten
0: aynen 4-5 tane dokunuş var yani senin evet. Yapman gereken.
1: Ya ama şimdi ya, şey var hani sen şimdi Mertens'in yerini tam dolduramadığın için Davinson da giderse, işte Davinson da giderse orayı doldurabilir misin? Sona kalırsan dona kalır mısın? Endişesi var aslında.
0: Abi sona kaldın, dona kaldın mı? 4 senedir şampiyonsun ya. Ya ben bunları
1: evet
0: çok
1: de mesela bak az önce ya, bir tane mesaj var. Şunu söylüyor dinleyici. Diyor ki sen o dinleyiciye yapma de mesela. Abi biz bu sene şampiyon olmadık ki. Yani Fenerbahçe verdi o şampiyonluğu bize diyor. Mesela inanamıyorum mesela, anladın mı?
0: Bu dankörlük, bu şımarıklık bence Galatasaraylı değildir. Galatasaraylıysa yani iyi bir taraftar değil yani, ya da genç bir kardeşimiz hiç yaşamamış başarısızlık falan, daha herhalde yaşı genç, ne diyebilirim ki yani, bu takım Okan Buruk gelmeden önce 13. oldu bu ligde.
1: Peki şuna hazır mıyız diye soruyor. Ben şimdi diyor sona geldi, ondan sonra Ağustos'ta lig başlayacak, Eylül'de Şampiyonlar Ligi, daha zamanımız var ama Okan Hoca ondan sonra geç gelen oyuncular için şunu demesin diyor. Daha %100'üne gelmedi, takımla uyum problemi var, onları aşacağız diye o bahaneleri duymak istemiyorum diyor mesela bir dinleyicide.
0: Allah herkes
1: çok şey istiyor, anladın mı herkes?
0: Şey yani herkes bu işi
1: kolay zannediyor çok
0: kolay. Evet. Konsol oyunu falan zannediyor insanlar herhalde bu işi. Yani PlayStation'da
1: abi
0: falan.
1: Abi sat onu, al bunu. Adam orada ya, duruyor işte. Abi. Niye almıyorsun ki gibi.
0: Böyle bir operasyon değil yani. Bu, ya neyse. Ne diyeyim, anlatamazsın abi. Peki ya, daha iyi biliyorlar ya. Ben ya, bak Galatasaray taraftarının şu başarılarda çok büyük bir payı var zaten. Taraftarla bir olduğunda Galatasaray bu kadar güçlü, ama ben sadece şunu yadırgıyorum: 4 sene üst üste hedefine ulaşmış ve bu kadar başarılı olmuş. Victor Osimhen'i getirmişler, o seneyi getirmiş, Türkiye'nin en iyi kalesini kadrosuna katmış bir yönetime bu kadar acımasızca ya da güven erozyonu yaşanarak yaklaşılmasını ben açıkçası çok fazla yadırgıyorum. Ha, sakin kalıp evet bekleyenler de var, ama yangın çıkartmak Temmuz ayının ortasında, daha ortasına gelmeden, bana çok şey geliyor ya, sağlıklı gelmiyor. Şimdi Fenerbahçe yaptı, Beşiktaş yaptı, Trabzonspor yaptı. Biraz önce dediğim gibi yapacaklar tabii ki ya. Yapacaklar, çünkü Galatasaray lige damga vurmuş durumda, dominasyon sağlamış durumda. Abi senin zaten şu an hala yaptıkları transferlere rağmen ligin en iyi kadrosu Galatasaray'dı abi. Senin amacın ne? Bu kadroyu daha nitelikli hale getirmek. Bu kadrodan bir çeyrek final başarısı sergileyecek noktaya evirmek. Ya bir de 10+4 kuralı yeni onandı. Bütün kulüplerin, hala bastırıyor bütün kulüpler. Bütün kulüplerin bir umut ışığı vardı Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Ona göre de projeksiyon değişebiliyor. Ya şu an Galatasaray'ın Lemina ile uzatacak önümüzdeki hafta. 9 tane yabancısı var arkadaşlar. 9. Bir de Nagas'ı var. 9+1. Senin esneyebileceğin yabancı kontenjanında kalan yer kaç? Bir tane yaş kriteri olmayan transfer. 3 tane de kontenjanı alabiliyorsun. Peki gittin şimdi parayı bastın, getirdin Bruno Fernandes'i. Transferin son günü, son haftası çok büyük bir fırsat çıktı. Hani Osimhen'i, Icardi'yi o pazardan aldı ya Galatasaray. Hı hı. Abi yabancı kontenjanın dolu. Geçmiş olsun. Ya bunları da düşünüp stratejik davranmak zorunda Galatasaray. Ben demiyorum ki, ama buradan şimdi çok bilmiş arkadaşlarımız şey demesin. Aa, transferin son günü mü bırakılır önemli hamleler? Öyle bir şey söylemiyorum. Ama bunları da düşünerek hareket etmek zorunda. Senin şu an bir yabancı kontenjanın var. Ve onu doğru isme, doğru kaliteye, doğru rakama kullanmaya çalışıyor Galatasaray. Artı o 23 yaş altındaki oyuncuları da buraya çekebilmek, Türkiye'ye ikna edebilmek kolay bir iş değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayabilecek futbolcudan bahsediyorum. 23 yaş altında. Şimdi sen birini ikna etmişsin, Leslie'yi. Ama çat 25 verirsen ne olacak? Bütçenden düşecek. Bruno Fernandes'i hayal ediyorsun, Can Uzun'u hayal ediyorsun. Gittin verdin, orta sahayı getirdin. Mutlu mu olacak herkes? Ya burada önemli olan 31 Ağustos tarihi geldiğinde Galatasaray 5 transferini yapmış olursa ya da 4 transferini yapmış olursa tamamdır benim için. Çünkü diğer o son bir haftada da fırsat transferi kovalayacak Galatasaray. Ne diyor Okan Hoca? Yani yönetime sunduğu raporda ve transfer zirvelerinde 1. 10 numara almalıyız. Üst düzey nitelikte olmalı. Gerekirse bütçenin büyük bir kısmını buraya ayıralım. Zaten karşılığı da belli. Can Uzun, Bruno Fernandes. Üst düzey, iki farklı profil ama üst düzey iki tane isim. 2. 6-8 alalım. Direkt 11 oynayabilecek nitelikte. Bir tane de genç 6-8 alalım. O Leslie. Diğerine bakılacak şu anda. 6-8'e bakılıyor. Ama Leslie ile şu an uğraşıyor Galatasaray. Kontenjan değişebilir diyerekten. Yani yabancı kuralından bahsediyorum. Sonra Nolan gitti. Bir kanat transferi yapacak Galatasaray. İşte o kanat transferi transfer döneminin son haftalarına kalabilir. Son günlerine hatta kalabilir. Oradan bir yıldız futbolcu çekebilir Galatasaray. Bütün hayal bu doğrultuda. Diğer nokta Davinson Sanchez. Evet, çok büyük bir ilgi var Davinson'a. Como başta olmak üzere, ama Davinson ayrılmayı düşünmüyor şu anda. Ben Galatasaray'da mutluyum. Anlaşırsanız okey, oturur konuşurum diyor Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için. Ama sen Davinson'un eğer ki 35 ve üstü rakama sattığında, ki ilk Galatasaray'ın istediği rakam 30'du ama Dünya Kupası performans sonrasında Galatasaray 35 milyon euro istiyorum diyerek
1: Como da galiba 20-22 civarında mı bir şey veriyor o tarz?
0: Daha şu an resmi teklifi yok. Onların yok. Hepsi dedikodu, yalan. Şimdi 35'e sattığın senaryoda Davinson'un sen

0: Ne yani kuruyordun sezon bitmeden? Van Dijk'i alsam mı acaba? 2 sene beni kurtarır mı? 34 yaşında ama büyük tecrübe. Artı Avrupa'da da ses getiririm. Alttan zaten Galatasaray ısıtıyor Van Dijk'ı. Davinson'a sürekli pres olunca. Yani Galatasaray yönetimi başkanı Abdullah Kavukçusu ya yan gelip oturmuyor. Ya adamlar tatile gitmedi ikisi de.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kadar enteresan ki bu yönetime karşı bir muhalif tavır mı var arkada? Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Taraftar grubun lideri bile açıklama yapıyor. Bu gelirler nereye gitti? Bir bütçe vardı, hayırdır ne oldu? Taraftar işte transfer niye gecikti? Ortam niye gerildi Ali Naci? Ya da şeyi söyleyeyim, Şahan Gökbakar örneğini vereyim, anladın mı? Yani Fatih Hoca gibi elini yere göstererek bu yönetime karşı yaptıkları eleştiriler falan, bunların sebebi nedir sence?
0: Vallahi Recep İvedik 8 filmi çıkıyor. Herkese de reklam lazım, PR lazım. İyi yaptı yani. Gündeme geldi, ne söyleyeyim yani. Ya bir kere Sebahattin abinin, yani Ultrastan liderinin açıklaması gayet makul, gayet aklı selim, gayet aslında herkese hem sakinlik hem de yönetime bir mesaj içeriyor. Ama yani Galatasaray'ın bir bütçesi var, evet, biraz önce dediğim gibi, ama o bütçeyi doğru kullanmak isteyen bir Galatasaray yönetim var ve artı yabancı kuralı var, 10+4. Senin üst düzey 9 tane yabancın var, bak hala söylüyorum, bir tanesini aldın getirdin, önümüzdeki ay fırsat çıktı, nasıl alacaksın? Yani işte ana hedefini almak istiyor Galatasaray. Can uzunu eğer ki istediğim rakamlara çekemezsem bonservis maliyetini, 10 numara pozisyonunu, yani o son kalan kontenjanı ben diyor Bruno Fernandes'e rezerve etmiş durumdayım. Oraya kullanacağım düşüncesi var. Şimdi bu kadar çok yakıp yıktığınız, neredeyse hakaret ettiğiniz yönetim Ağustos ayının 2. haftası ya da 3. haftası Bruno Fernandes'i indirirse ne düşüneceksiniz? Olmuyor yani. Biraz beklemek lazım. Biraz sakin olmak lazım.
1: Yani işte bence bunun sebebi tabii ki hemen kıyasa dönüyor. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer harekatlarında işte bunu aldı, bunu aldı, uçak geliyor, iniyor deyince bizde niye bir şey yoka dönüyor? Yani abi, aslında
0: Beşiktaş'ın kontenjanı ne? Fenerbahçe'nin kontenjanı ne? Dolu değil mi? Bir sürü fesih yapacaklar.
1: Tabii,
0: Galatasaray
1: tabii
0: bunu yapmak istemiyor abi.
1: Çünkü ya ben sana şunu söyleyeyim mi?
0: Üst düzey yabancı futbolcusu var.
1: Abi Mario'ya, Musrati'ye, Onana'ya bir futbolcu daha var işlerinde. Yönetim şunu demiş. Para da istemeyiz, gidin demiş.
0: Ne?
1: Yeter ki gidin demiş. Para istemez, yeter ki gidin demiş.
0: Tamam işte.
1: Bulun demiş yani. Kendi masrafınızı karşılayın, bulun demiş yani.
0: Yani bulacak mı oyuncular?
1: Yani tabii ki bulmayacaklar ya, yani sonuçta.
0: Siyah, beyaz, sarı, kırmızı, sarı lacivert aşkla gelmiyor arkadaşlar bu oyuncular gelirken. Hele ki hikayesi kötü giderse, bir tutku, bir başarı, bir aidiyet hissetmezse son kuruşuna kadar alıp gidiyor. Son kuruşuna kadar.
1: Yani. Gözünün yaşına bakmaz. Alamadığını da anında FIFA'sı, UEFA'sı bilmem nesine gidiyor.
0: Profesyonel oyuncular tabii abi bunlar. Ki. Yani forma aşkına, renk aşkına gelmiyor ki, paraya geliyor. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Kaldı ki bir kez daha söylüyorum, yani Galatasaray'da öyle kontenjanı kullandığın sıradan bir futbolcu yok. Senin 9 tane kapı gibi oyuncun var ilk 11'de direkt oynatabilecek potansiyelde. O yüzden yani hareket alanı kısıtlı Galatasaray'ın ve o hareket alanında doğru isme, biraz bir kez daha söylüyorum, üst düzey isme, doğru rakama kullanmak istiyor.
1: Peki içeride bir hareketlilik var mı? Yurt dışında Dünya Kupası'ndan beklenen oyuncular var ama mesela Emin Bayram'ı verip de Bertuğ'u istediği ya da Kazımcan Karataş'ı da takas formülüyle kullanmak istediği doğru mu?
0: Yok. Emin Bayram zaten Başakşehir'e gidiyor. Westerlo kulübünden transfer yapacak. Galatasaray'da buradan tabii ki gelir elde edecek. Yani Bertu konusunda Başakşehir'in rakam indirmesi halinde ancak bu durum söz konusu olabilir. Çünkü 15 milyon euro gibi çok bence ütopik, çok enteresan bir talebi var Başakşehir Futbol Kulübü'nün. Ancak bu rakam dediğim gibi takas formülüne açılır. Ve işte bonservis olarak da 4-5 milyon euro civarında bir noktaya inerse o zaman olabilir. Yani Bertuğ Yıldırım Galatasaray'ın daha önceden de yaklaşık 1-2 önce de istediği transfer şartlarını

0: sonunda üçüncü golcü olarak düşündüğü bir isimdi. Fakat net tavrı var Galatasaray yönetimi. Yani üçüncü golcüye 15 milyon yoktur. Bonservis verilmez görüşünde. Bu arada rakam dediğim gibi takas turnuğuna açık olursa Başakşehir ancak öyle gündeme gelir. Aksi takdirde Bertu transferine o rakamları vermeyi düşünmüyor Galatasaray kulübü. Zaten o yüzden de bir anlamda 23 yaş altı kriterine de uygun olduğu için, işte John Duran'ın talepleri makul olduğu için Galatasaray Kolombiyalı golcüyle şu an masada kulübü Al-Nassr'ı ikna etmeye çalışıyor. Yani olsa Bertu'yu zaten Galatasaray bir ay önce Başakşehir'in talepleri çok yüksek olmasaydı.
1: Zaten ilk hamleyi ona yapmıştı. O kadar büyük rakam gelince de tamamen kapı neredeyse kapanmak üzereydi. Bir aralık var ama oradan gelen hava çok da serin değil gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu arada Yelert ve Nelson'un kesin ayrılacağını söyleyebilir misin?
0: Kesin söyleyebilirim, evet. Evet, kesin bir şekilde hem Nelson hem de Yelert'i kadroda tutmayacak.
1: Hem Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda hem de gelen teklifler üzerinden mi?
0: Evet, yani Nelson'u Monza kulübü istiyor. Acun Bıcal'ın sahibi olduğu Hull City bir teklif verdi. İki kulüpten birine ya İtalya'ya ya İngiltere'ye transfer yapacak Nelson. Diğeri Yelert. Yelert'i kiralık olarak verecek. Kontenjanda girdiği için orada bir acelesi yok Galatasaray'ın. Ama Elias Yelert'i düşünmüyor net bir şekilde Okan Hoca.
1: Şeye bakıyorum. Şimdi kura çekimleriyle alakalı. Süper Lig'de yarın yapılacak fikstür çekiminin detayları duyuruldu. Buna göre ligde ilk derbi 4. haftada Fenerbahçe veya Galatasaray'dan biri Beşiktaş veya Trabzonspor'la karşı karşıya gelecekmiş. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 9. haftada yapılacakmış. Diğer derbiler 6, 8, 13 ve 15. haftalarda oynanacakmış. Fikstür çekimiyle alakalı sosyal medya üzerinden yine son toptu. Yok işte yıllardır 11 senedir değişmeyen ilk maç burada, ikinci maç şurada durumları konusunda bir yorumun var mı?
0: Vallahi ne yorum yaparsak yapalım. Yani ilgi çeken, reyting alacak yorumları sağ olsun sezon devam ederken zaman zaman bazı kulüp yöneticileri, bazı sosyal medya fenomenleri, bazı yorumcularımız yapıyorlar. Yani geçtiğimiz yıl top çekmeyen, fikstüre katılmayan, dahil olmayan, rakiplerine öncelik tanıyan Galatasaray'ı bile itham ettiler. Burada fikstür şikesi var dediler. Galatasaray'ı ayarlamış dediler. Bu nasıl konfor dediler. Orada zaten ben Sayın Metin Öztürk'ü ve Sayın Başkan Dursun Özbey'i tebrik ediyorum yani. Hiç bunlara meğer vermeden, kendine güvenerek Galatasaray fikstür çekiminde top dahi çekmedi. Kura'ya bile katılmadı. Ona rağmen eleştirildi, hedef alındı. Şimdi biz ne dersek diyelim, Galatasaray başarılı olduğu sürece bu tip iddialarla, bu tip asılsız olaylarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Bence bir şey yok ama Galatasaray dediğim gibi kendi içinde olaya konsantre olduğunda, hedefe kilitlendiğinde her zaman kusursuz şekilde ilerleyen bir cami yani bir kulüp. Ben açıkçası bu fikstür çekiminde de Galatasaray'ın çok fazla topa gireceğini düşünmüyorum. Rakiplerine bırakacaktır. Buyurun siz çekin diye. Bekleyip görelim yarın.
1: Sadece sana şu sorulmuş. Can'la Bertu arasındaki farkı nasıl görüyor Ali Naci diye sormuşlar.
0: Can'la Bertu derken Can Uzun'la Bertu'yu değil mi?
1: Evet, onun farkını yani sence Can'a bu kadar para vermek mi, Bertu'yu o fiyata almak mı?
0: Abi bir kere ikisi de farklı mevkilerin oyuncuları. İkisinin de kadro, daha doğrusu oyun niteliği olarak bence iki oyuncu arasında çok büyük bir farklılıklar var. Evet, Can Uzun'a 60 vermeyi düşünmüyor Galatasaray. 60 alacaksan Can Uzun başarılı bir operasyon olmaz bence. Ama zaten Galatasaray'ın orada belirlediği bir matematik var. 40 bandına düşürürse Can Uzun almak istiyor. 40 milyon euroya değer mi Can Uzun? Bence değer. Niye değer? Çünkü Okan Hoca orada 3 bölgede oynatmayı düşünüyor. Yani hem 10 numara, hem kanat hem de ileride santrafor olarak da değerlendirebileceğine inanıyor Can Uzun'u. Kaldı ki bağlantı oyuncusu olarak Osimhen, Mertens olmadan Yunus'la Saray'la orayı tolere etmeye çalıştı Galatasaray. Bu sezon bir bağlantı oyuncusuyla, 10 numara, gerçek bir 10 numarayla Osimhen'in çok daha fazla gol atacağına inanıyor Okan Hoca. Kaldı ki 20 yaşında daha Can Uzun. Bu arada Can'ı isteyen kulüp sadece Galatasaray değil, Milan ve Napoli kulüpleri de istiyor Can Uzun'u. Yani burada Okan Hoca hem sahada katkı almayı hedefliyor Can Uzun'dan, hem de gelecekte Galatasaray'a ciddi bir bonservis getirisi de sağlayacağı inancı hakim. Bertu yedek golcü, yani Bertu farklı bir mevkinin oyuncusu, yedek golcü. Yani zaten yani Başakşehir'de de direkt 11 oyuncusu olamadı. Direkt 11 oyuncusu olamayan bir oyuncuya 15 milyon euro bonservis ödemek de çok fazla sağlıklı değil. Yani Ahmet Kutucu hayal kırıklığı yarattı, ama Kutucu'yu sen kaça aldın? 5-5,5 bandında bir rakama aldın. İşte Bertu için de benzer bir bonservis rakamını Galatasaray eğer ki çekebilirse o zaman masaya oturur. Yoksa aksi takdirde Bertu için 15 milyon euroluk rakamları falan Galatasaray karşılamaz. Karşılaması da zaten bence de doğru bir tercih olmaz.
1: Bir de son olarak sana Curtis Jones'u sorayım. Bununla ilgili isimler çıkıyor. Her boş olan oyuncu ya da biraz performansından memnun olunan oyuncu bir yerlere yapıştırılıyor, yakıştırılıyor, ama onu merak etmiş dinleyiciler.
0: Evet, hiç duymadım Curtis Jones. Benim bildiğim kadarıyla gündemde yok.
1: 25 yaşında bir İngiliz orta saha altyapısından yetiştiği Liverpool formasıyla merkez orta saha başta olmak üzere 8 numara ve ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, İngiliz basınına göre Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular arasında yazıldı diye bir haber var şu an karşımda. Ben de ona baktım bir dinleyici yazınca. O da büyük ihtimalle sosyal medyadan gördü.
0: Evet, ona göre hareket edelim, ama bugüne kadar hiç duymadım Curtis Jones ismini. Ama tabii ki konuşup bilgi aldıktan sonra daha net ifadeler kullanmak sağlıklı olur.
1: Teşekkür ediyorum Ali Naci. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar olsun. Ali Naci ile beraberdik. O da Galatasaray içerisindeki yaşananları, düşünceleri, fikirleri paylaştı. Katılanlar, katılmayanlar oldu. Ali Naci şeye mi döndü acaba dendi. Yönetimde toplantılara mı katılıyor diye yazılıyor, ediliyor. Bir sürü şey var yani. Her şey konuşuluyor. İşte Şahan'la ilgili yorumu, işte Ultra Aslan'la ilgili yorumu. O niye böyle, o niye böyle? Ali Naci niye böyle? Galatasaray niye böyle? Futbolcular niye böyle? Benim de takıldığım konulardan bir tanesi aslında şeydi. Davinson Sanchez'in aslında 30 milyon euro bir serbest kalış maddesi varken, öyle bir rakam Dünya Kupası'ndaki performansından dolayı 35'e çıktı. Tabii ki biraz tok bir satıcıymış gibi bir durum söz konusu Galatasaray'da, ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Galatasaray'da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Normalde 30 olan bir oyuncu Dünya Kupası'nda 35 istenildiğinde Galatasaray'da dur bakalım biraz sonra saklayalım'a dönebiliyor. Yani Davinson kanısında da aynı şekilde. Çünkü oyuncu gitmek istemiyor bir kere. Burada aradaki farklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yani Mesut Yıldırım da mesela bir haber yapmış Sözcü Gazetesi'nde, Galatasaray muhabiri. Dursun Özbek dönemindeki bu 7 yaz transfer sezonunda yapılan 63 takviyenin yalnızca 5'i ilk antrenman öncesi açıklanmış. Yani sarı kırmızılarda bu yılda adeta gelenek bozulmuyor. Zaten 2015 yılında açılış 1 Temmuz'da yapılıyor. 8 transfer yapılıyor. Bir tanesi kampa katılabiliyor ya da antrenmana çıkabiliyor. 2016'nın 1 Temmuz'u yine yeni bir sezon açılıyor. 8 transfer daha yapılıyor 2016 yılında. Bir transfer yetişebiliyor sadece İlk antrenmana. 2017 19 Haziran'da açılıyor. 10 transfer yapılıyor. Hiçbiri yetişmiyor. 2022 27 Haziran'da sezon açılışını yapıyor. 13 transfer yapıyor. Bir tanesi ilk antrenmana çıkabiliyor. 2023 1 Temmuz 13 transfer, hiç yetişen yok. 2024 3 Temmuz 6 transfer, bir yetişen var. 2025 4 Temmuz'da 5 transfer yapılıyor. Sadece 1 yetişebiliyor. Yani 2015'ten 2025'e 10 yıllık süreç içerisinde

0: içerisinde 63 tane transfer yapılıyor ve sadece 63 transferden 5 tane oyuncu ilk antrenmana yetişebiliyor. Tabii takımın adaptasyonu zor hale gelebilir, oyuncunun uyum sürecidir, o sudur, bu sudur, falanıdır, filanıdır, bir sürü detay, ayrıntı var. Ona da söyleyebilirim. Tabii yarın ağırlıklı olarak Fenerbahçe üzerinden de konuşacağız. Oradaki transfer harekatı ile ilgili, Beşiktaş'la ilgili de bağlantılar yapacağız. Sadece Beşiktaş'a giderim diyen, işte Alexander Nübel transferinde hep böyle elini kartal pençesi yapıp da sadece Beşiktaş dedim, buraya geldim falan. Bunlar biraz camiayı rahatlatmak, gaza getirici detaylar gibi gözüküyor bana göre. İnşallah performansıyla da hani bunlar böyle gazlar, biraz abartılar ters tepebiliyor. O yüzden acaba hiç abartmadan biraz Rolanti'de jikleyi çekip öyle mi gitsek, gaza basmanın bir anlamı yok. Hani geldi zaten. Hani zaten bir göreceğiz. Salih Özcan da saat 20.30'da geliyor bildiğim kadarıyla. Beşiktaş milli oyuncuya saat 20.30'da kavuşacak diye birkaç tane haber okudum az önce Ali Naci konuşurken. 28 yaşında bir futbolcu İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından 3 artı 1 yıllık bir resmi imza durumu söz konusu ve Cuma günkü ekibin Slovakya kampına Beşiktaş'ın katılması bekleniyor. Diğer taraftan İlham Fakılı Slovakya kampında sürdürüyor. Karakartal'da genç oyuncu takımla beraber çalışmalara katıldı. Öte yandan Trossard Ağustos'ta katılması bekleniyor. Sorun çıkmasın, problem olmasın, parada, anlaşmalarda hiçbir çapağın olmaması gerektiği söyleniyor. Varsa yoksa Beşiktaş'ta bir Belçikalı golcü peşinde, Lukaku'yu çok fazla istediği söyleniyor. 10 milyonluk bonservis bedelini aşağı çekmeyi planladığı Romelu Lukaku da neymiş ya, her yere geldi yani, en son Eyüp'e mi gelecek artık, nereye, Ahmet'e mi gelecek, bir yere gelecek gibi gözüküyor ama geçen sene Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı, oydu buydu, bu sene oralardı falan. Her sene bir şeyler yapılabiliyor. Tabii oyuncuların şu anki sezon açılışlarında ilk sahaya indiklerindeki fiziksel görüntüleriyle alakalı Sara'nın oldu dombili şeklindeki yorumu, bak gördün mü o ne kadar kilo almışlar falanlar filanlar, bir sürü şey var arkadaşlar. Yaşanıyor bunlar, problem haline gelebiliyor yani. Görüntü anlamında, ama bir toparlanma süreci, o rahatlama, bir, bir buçuk ayda nasıl bu hale gelebilir? Bir 15 günde, 3 haftada bu hale nasıl gelinebilir? Vallahi bana da şöyle söyleyeyim size, bir imkan verilse, Doğancım hani 20 kilo alabilir misin? Bana 2 hafta ver falan desem yeter herhalde yani, 2 haftada 20 kilo. Değil hani, verebilir misin? Valla bana bir sene ver anca falan gibi olabilir de, o zor. Ama bu kadar sıkı çalışma, antrenman, onun toparlanma süreci çok zor bir şey değil. Hani bazen bir çıkıyorsun, bir bakıyorsun, abi göbeği gördün mü oyuncuda diyorsun. 3 hafta sonrasında o vücuda nasıl bu hale gelebildi? İğne mi yapılıyor? Kaslar bilmem ne mi? Ya, acaba operasyon mu falan? Tıp çok gelişti arkadaşlar yani. Hani anatomik olarak insan vücut yapısı biraz rahatladığında hiç tanınmayacak hale de gelebilir. Bu kadar kısa sürede nasıl toparlandın diyebileceğin de bir insan kıvamına da gelebilir yani. Bunlar yaşanabilir. Reklama gidelim. Onun sonrasında yavaş yavaş artık son bölümde kapanışı yapacağız. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Bankam Tombank kartım hadi. Reklam bitti. Reklam. Bankam Tombank kartım hadi. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise

adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği

0: Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. 2. Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Sabahlar yine günlerden çarşamba, 8 Temmuz bugün. Artık yavaş yavaş heyecanı yaşamaya başladık. Dünya Kupası'nda sona doğru gelindikçe ne olur? Sence sürpriz kim? Kim alır? Kim kaybeder? Odur budur diye. Mesela Dodo, ben dün akşam Davinson'u beğenmedim. Çok adam kaçırdı. Bilmiyorum, performansı 35'ten gene 30'a mı düşer? Oralara gidilmiş. Bir maç üzerinden bakmamak lazım. Bir oyuncunun pozisyon alışıyla, o suyla, bu suyla, bilmem nesiyle. Greenwood konusunda ne oldu, bir bilgin var mı Doğancım diye soruluyor. Ya kıran kırana bir görüşme trafiği olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe ile ilgili söylenebilecek az önce bir konu vardı. Onu bir tamamlayayım. Biliyorsun Beşiktaş Vlahovic transferiyle ilgili olarak çok fazla baskı yapmıştı ve bu işi bitirme konusunda ısrarcıydı. Dušan Vlahovic'ten haber bekliyor ama istediği yanıtı alamayacağını düşünüyor Beşiktaş ve o yüzden Lukaku tarafıyla iletişime geçilmiş durumda ki Belçikalı golcünün sağlık raporu istenmiş ve raporlar incelemeye alınmış. Raporlar gönderilmiş bu arada. Beşiktaş heyeti Lukaku'nun sağlık raporlarını inceliyor. Raporlar doğrultusunda oyuncuyla daha net bir şekilde ya da menajerleriyle ya da takımıyla masaya oturulacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Dušan Vlahovic Juventus'ta yeniden anlaşmak için maaş beklentisini düşürmeye hazır olduğunu duyurmuş Sırp golcü ve son günlerde Luciano Spalletti ile de doğrudan bir görüşme gerçekleştirmiş.

yerleştirdiğini La Stampa yazıyor İtalya'da. O yüzden Vlahovic Spalletti ile görüşüyor, görüşecek. Bu iş bitmek üzere, Juventus hayırlı olsun gibi yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum söz konusu. Lukaku, Romelu Lukaku için de Beşiktaş'ın devreye girme sebebi buymuş. O bilgiyi verelim. Fenerbahçe'de ise Greenwood harekatı ile ilgili kıran kırana bir görüşme trafiği var. Tabii Manchester United'a vereceği için %40'lık payı, Fransız ekibi alacağı bedelden %40'lık payı Manchester United'a vereceği için peşin para talep ettiği söyleniyor. Sarı lacivertlerse taksitli ödeme planı konusunda çok ısrarcı. Her şeye rağmen anlaşmanın yakın olduğu da söyleniyor ama göreceğiz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Sarı lacivertlerde dün altyapıda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yarın bunu konuşuruz İrfan 25'te. Altyapı koordinatörü Şenol Çorlu, yollar ayrıldı Şenol Hoca ile. Fenerbahçe'nin bu göreve kulübün efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner'i getireceği söyleniyor. Takımda İsmail Hoca'nın joker olarak sistem üzerinden daha oturmamış bir kadroyla alakalı olarak tabii 10 artı 4 şeklinde uygulanacak olması yeni kuralın tabii en az 8 oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelir. İlk etapta Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Bekao, Osterwolde ve Musabba için gelen tekliflerin değerlendirmesi bekleniyor. Diğer taraftan 7 gençe uygunluk durumu söz konusu. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrasında ise Fred, Semedo, Talisca ve Kante dörtlüsünden 2 isimle daha vedalaşılabilme ihtimali var. Kadroda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var. Bu gruptan Mimović, Omar Fayet ve Abdulaziz Foul yeni sezon planlamasında yer almıyor. Nene, Arşi Brown, Şerif ve Diouf'la yola devam edilecek gibi gözüküyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi ise hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda. Bu bilgiler var. Ama İsmail Hoca'nın Talisca'yı bir joker gibi kullanmak istediği, hatta takıma hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı isteyen İsmail Hoca'nın sistemi de 4-3-3 şeklinde belirlediği iddia ediliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk provasına Avusturya kampındaki hazırlık maçında bu akşam saat Türkiye saatiyle 20.30'da Admira Wacker'le kozlarını paylaşacak. Yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf sakatlıkları nedeniyle kadroya yoklar ve geçirdiği fıtık operasyonu sonrasında bireysel çalışan Nene de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Bir Aral Şimşir transferi var Trabzon'da. 15 milyon euroluk Aral imzaya geldi. Trabzon'da rekor transfer. 13 milyon euro artı bonuslarla 15 milyon euroyu bulan bir bonservisi var. Kulüp rekoru oldu bu da. Milli futbolcu yaptığı açıklamada gol atmak, asist yapmak benim en önemli hedeflerim. Onaçu'ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diyerek camiayı heyecanlandırmış. Aral'a da hayırlı uğurlu olsun. Artık milli takımda herhalde oynar diye tahmin ediyoruz. Türkiye'ye gelip de böyle bir performans sergilediğinde Montella'nın da ne yapayım artık, alayım mı falan deyip hani o duruma gelebileceği iddia ediliyor. Oradan o konuşmalar çıkar yani. Cenk Tosun Karagümrük'te anlaştı. Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapacağım dedi. Eyüp'te Costa imza attı. Tabi transfer çalışmalarını sürdürüyor diğer camialar. David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı Eyüp Spor. 10 numara sağ ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşında Yeşil Burun Adalı. Oo, Yeşil Burun mu? İyidir o oyuncu diye hemen akla gelebilir. Geçen sezon Portekiz 2. Lig ekibi Torense'de 20 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asist katkısı sağlayabilmiş. Konya Spor 5 takviye yapacağını açıklamış. Crespo Arabistan'a gitti. Başakşehir'de oynuyordu. 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Suudi Arabistan ekibi El Kalej ile 2 yıllık bir anlaşma imzalamış Crespo. Bu bilgiler de size aktarabileceğim son bilgilerdi.
Bir de Trabzonspor Benfica'nın 20 yaşındaki yıldızı

için gözünü karartmış durumda. Prestiani fırtınası esiyor. Bordo Mavili ekibin 13 milyon euroluk teklifi reddedildiği, 20 milyon euro talep edilen Portekizli oyuncu için Fatih Tekke'nin Arjantinli sağ kanadı çok istediği söyleniyor. Benfica oyuncu için 20 milyon euro talep ediyor. Fatih Tekke ne yapalım ne edelim alalım demiş Prestiani için. Bakalım ne olacak, çünkü sabah salonda biraz kuvvet, akşam sahada ağırlıklı taktik antrenmanları yaptığı söyleniyor Trabzon'dan aldığımız bilgiler. Nurgül'le konuşuyoruz zaman zaman, bağlantılar kuruyoruz biz, gün içerisinde de dinliyorum. Aksal abi de anlatıyor, geçen başkanla da görüştü, sosyal medya hesaplarında da iyi bir röportajdı. Aksal Yavuz'a da buradan selamlar olsun. Trabzon'da olup biten nedir ne değildir detaylarıyla ilerleyen günlerden de alırız. Benden bu kadar. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.

0: Reklam. Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
3: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
2: Nasılsın abi?
3: Sağ ol, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri doğru konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
3: Dursun
2: konuşacağız.
3: Dursun Özbek'in savunması da var.
2: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
3: Doğru.
2: Şimdi Dünya Kupası bir kere enteresan bir Dünya Kupası.
3: Şöyle, takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmiş. Yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika Belçika maçını birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz.
2: Gireceğiz.
3: Ama şunu söylemek
2: abi,
3: lazım ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan
2: tabii,
3: maçı çevirdiler.
2: 3-2 maçı kazandılar.
3: Bugün Fas aslında bu işi Mısır, özür dilerim.
2: Mısır.
3: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı.

0: günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor, onu da söyleyeyim.
1: Abi, bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konanç da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada, biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
0: Doğru. Ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi. Onu
1: Peki.
0: aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
1: Konuşuruz onu da.
0: Yeni bir bilgi, onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin
1: Evet.
0: yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan, özür dilerim, Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
1: Bunu da aktarmış olduk.
0: Şimdi
1: Peki.
0: gelelim
1: Kırmızı
0: şey
1: kart
0: meselesine.
1: meselesi.
0: Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence, evet, Gökhan Zan şey cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun, UEFA başkanıydı.
1: Evet.
0: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Bu çok açık, bu çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuyu araştırırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
0: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino, bizim Serdar abi Serdar Çelikler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde, ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin, bir Rus kuracaksın, Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani, işte Bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak, şöyleler böyleler falan. Ya bak, demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine, siyaset dibine kadar, köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak, Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması, eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın? Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı, buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo Kiev'e hazırlık maçı
0: Rusya'ya
1: oynamış.
0: karşı ambargolar varken, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da, ambargo idealdi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim, Fenerbahçe'ye karşı, çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargo idermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu, insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim, ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de
1: Tabii.
0: yapabilirlerdi. Zaten Trump maçtan önce diyor ki, yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak, o enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak, Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Ama
1: Belçika
0: herkes
1: tak
0: herhalde
1: tak.
0: biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak, Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Ona yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat
0: Ama
1: bıraksınlar.
0: o da mesela önemli bir duruştu.
1: Ya
0: Yani
1: öyle
0: herkesin
1: tabii de.
0: ambargo koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok, üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Ha o
0: Hayır
1: zaman için
0: hayır
1: söylüyorsun.
0: hayır.
1: Ha o zaman için
0: Jesus'tan
1: söylüyorsun.
0: önce.
1: Anladım
0: Bir
1: anladım.
0: saniye abi. Jesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra.
1: Sonra.
0: Mourinho'dan önce.
1: Jesus'tan sonra.
0: Jesus,
1: Tabii
0: Mourinho
1: ikisinin
0: arası
1: arasında.
0: İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya. O
1: Evet.
0: hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe, yani Malcolm mu, Greenwood mu, Greenwood
1: Konuşacağız.
0: mu? Bence Fenerbahçe
1: Konuşacağız.
0: Greenwood da ısrarcı.
1: Onun
0: Onu söyleyeyim.
1: detaylarını sana soracağım.
0: Yani hala ben kanat.
2: Reklam. Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
4: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
5: Selam. Hoş bulduk Can.
4: Nasılsın?
5: Selamlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyi, çok şükür. Görüşmeyeli nasıl geçti abi bir hafta?
5: Çok hızlı geçti.
4: Hızlı
5: Bak, geçen
4: geçti.
5: haftaya göre bu hafta biraz fazla hızlı geçti.
4: Evet, Dünya Kupası maçları devam ediyor abi. Ama Dünya Kupası maçları devam ederken de transferler de hız kesmiyor. İşte özellikle Beşiktaş transferleri hızlandırdı bir tık. Galatasaray'dan şu an ses çıkmıyor. İşte Fenerbahçe de ağır adımlarla ilerliyor ama İstersen Dünya Kupası ile bir başlayalım.
5: Dünkü maç istersen biraz Mısır maçı.
4: Arjantin-Mısır evet. Orada da ilginç şeyler oldu. Mısır hocasına İsrail bayrağı gösterdiler. İsrail bayrağına tükürdü falan böyle. İlginç enstantaneler yaşandı. Ama biraz da maçın içinden de
5: konuşabiliriz. Aslında maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani bekle.

0: beklenen bir oyundu değil mi? Yani Mısır kapanacak, işte hızlı oyuncularıyla Arjantin'e problem çıkartacak.
1: Doğru.
0: Hasan, yani kenarda oynayan o Real Oviedo'daki oyuncu sakatlanana kadar aslında onlarda plan şahane işliyordu. 73 dakika falandı. Hatta biraz oyuncunun profiline bakarken ya böyle bir oyuncuya bizim Anadolu takımları nasıl bulamaz diye biraz girdim baktım. Yani şahane bir oyuncu. Hele hele bu oyunların en iyi oyuncuları. Hem ayağına hakim, hem süratli, hem becerisi. Ki ikinci goldeki asisti de şahaneydi. Sakatlandıktan sonra artık şey ortadan kalktı Arjantin adına. İleride onlara tehdit çıkartabilecek hızlı oyuncu profili ortadan kalktı. Salah tek başına kaldı. Ve artık tamamen yaslandılar. İşte o dakikadan itibaren şey çok risklidir. Tamam, iki farklı öndesin ama golü yediğin an o skoru koruma içgüdüsü ister istemez seni hataya zorluyor. Hele hele bu kadar kalite farkı doğru olan oyunlarda. Ve yine işte o işin kahramanı penaltıyı kaçırdı ama sonrasında ilk golün asisti de bence şahaneydi. Messi'nin yaptığı asist. Ve finalde işte bitiriciliğiyle 2-2'ye geldikten sonra artık zaten tamamen Mısır şeye teslim oldu. Yani acaba penaltılara götürebilir miyiz? Çünkü skora katkı sağlama şansı yoktu. Ki oyuna talip olmazsan o işi halletme şansın maalesef ortadan kalkıyor. Yani aslında keyifli. Yani Mısır adına tabii olumsuz hikayeyi de çok fazla içinde barındırdı. Senin söylediğin biraz önce, ben görmedim o yaşanan hadiseyi ama şeye biraz itiraz etmiştim. Biraz bize benzettim kültür olarak. Hani bizde de skor kendi lehine olmadığın zaman takımlar üzerinde özellikle kulübede ciddi anlamda sürekli birileri kart görüyor. Onlarda da bir ara biri sarı, biri kırmızı, işte teknik direktörü, yardımcısı, masörü, malzemecisi, herkes oyunun içindeydi. Çünkü biz de çok görüyoruz öyle. Hele Anadolu takımları buraya İstanbul'a, Galatasaray, Fener maçına skoru yakalayıp sonra geriye düştüklerinde bayağı orada bir problem oluyor. Onu çok benzetmiştim bize. Ama onlar adına, onların gelişimi adına bence şahane bir deneyim.
1: Evet, ben de şimdi seninle konuşurken biraz tekrar maçı anımsamak adına özetine bakıyordum. Mesela Mısır'ın iptal edilen golünden önceki pozisyon faul deniliyor. Ama mesela Arjantin'in de 3. golünden önce Salah'a yapılan bir hareket var. O nasıl penaltı veya faul olmadı onu da anlamadım. Mesela
0: ya şeyi Cihan, yani
1: en kötü hakem performansı olabilir izlediklerimin arasında. Yoksa Dünya Kupası'nda fena yönetmiyorlardı.
0: Şeyi biraz oluyor yani bu işte favori ülkeleri.
1: Kollama işte,
0: favori
1: yani
0: oyuncuları, hani Arjantin'de yıldız oyuncuları.
1: Severim gerçi.
0: Yani onları sanki biraz kollama hadisesi oluyor. Anlaşılmaz asla bu durum ama hani işte Amerika'da kırmızı kart gören oyuncunun ya aslında biraz haksızlık yapılmış, cezasını bu maç değil de sonraki maçlarda görsün düşüncesi gibi değil mi? Trump aramış, evet, müdahale Balogun etmiş, hatta ya yıldızlar kalsın onlara niye gündü? Şimdi bunların olduğu bir ortamda tabii ki kabul edilemez. Yani orada nasıl devreye giriyorsa var, burada da olumsuz bir şey varsa girmesi gerekiyor.
1: Evet, onu peki doğru buluyor musun o olayı?
0: Yok asla ya. Doğru bulacak hiçbir şey,
1: şey
0: yok.
1: Şey dedi de Trump, ben futbol çok iyi bilirim. En iyi oyuncuların oynaması lazımdı. Bu cezanın ertelenmesi gerekiyordu zaten gibi bir cümle kurdu.
0: Ya Trump'la ilgili eğer konuşacaksak.
1: Güçlü ya, olunca bu, haklı oluyorsun herhalde.
0: Trump'la ilgili konuşacaksak bu verdiği karar en masum karardır yani. Hani ya da oyuna bir şeye dahil olup
1: şu
0: kendi lehine.
1: Dikkatli konuş.
0: Kendi lehine çevirme adına en masum şeyi olur. Keşke bütün Trump'ın verdiği kararlarda bu şey gibi olsa. Oyuna müdahale ettiği kadar olsa ama maalesef biliyorsun. Yani problemler var değil mi? Yani onların müdahil olduğu bir sürü insanın canını yakıyorlar. Evlerinden, barklarından, ülkelerinden ediyorlar. O yüzden onunla ilgili konuşmaya kalkarsak bu işin en masum tarafı olur yani.
1: Evet, İsviçre de sürprizlerine devam ediyor. Kolombiya karşısında kazandı ki zaten ondan önceki karşılaşmada bunu yapabileceğini düşünüyorduk. Penaltılarla kazandı. Davinson Sanchez de penaltıyı kaçırdı. Hani bir günah keçisi ilan edilebilir mi? Turnuvada da çok iyi bir performans sergiliyordu. Hatta ben dedim ki Galatasaray Sanchez'den çıkmasın, Van Dijk falan bıraksın. Benle de hazır dalga geçmeyin dedim ama yani muazzam.
0: Aynı fikirdeyim. Ben de performans olarak dün hatta yayındaydım tam maçın olduğu anda. Ekrandan da izlemeye çalışıyordum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu kadar hazır, bu kadar fit, bu kadar iyi durumda olan ve o camiayla da oynama tekrarı olan bir oyuncudan vazgeçip yerine daha isim bile olsa birini getirmek bana daha riskli geliyor. Hiçbir şey olmaz. Tabii penaltı kaçırması ister istemez ya öyledir. Ya ne kadar iyi oynarsan oyna penaltıyı kaçırınca bir eleştiriyle karşılaşacaksın ama bütününe baktığında onun adına şahane bir turnuva performansı oldu.
1: Evet, döneriz tekrar turnuvaya abi. Ve transferler diyelim istersen. Salih Özcan.
0: Bugün Beşiktaş
1: da işi bitirdi.
0: İki hafta önce.

0: Galiba Önder Hoca'nın yeni geldiği dönem burada bir bize mi denk gelmişti bir açıklaması, öyle bir hadise hatırlıyorum. Şu yorumu yapmıştım. Yani Beşiktaş bugüne kadar işin sportif direktörlük anlamında çok fazla o tarafı yok saydılar ya da getirdikleri insanlara çok fazla müdahale ettiler. Önder Özen'de sanki bu iş öyle olmayacak. Yani o işin futbol aklını Önder Özen'e teslim edecekler. Önder Özen'in belirlediği teknik direktörün planlamasıyla hareket edecekler ki bu düşüncenin çok sağlıklı olduğunu o gün söylemiştim. Benzer ifadeyi kullanıyorum. Hatta bugüne kadarki süreçte transfer hareketine bakınca işte iki tane kaleci transferi son derece onlar adına önemliydi.
1: Doğan Ali.
0: Salih'in varlığı bu anlamda çok önemli. Hani hepsini bir araya getirdiğinde Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, yani sözleşmesi de çok uygun değil mi abi? 3 artı 1 yıllık 2 milyon euro. Yani artık uygun gibi geliyor bana.
0: Tabii
1: normalde
0: yani,
1: hani biz bu 6-7'lere 9'lara alıştık
0: ya. 2 milyon
1: yani.
0: Euro.
1: Ufak
0: 2 milyon
1: bana.
0: Euroya itiraz eden oyuncular var. Yani 2 milyona imza atıp biraz performans sıkıntısı yaşayanlar, değil mi? Hemen biz bu kontratı oynamayız diyorlar yani.
1: Evet, dinleyenimiz de sormuş mesela Beşiktaş'ın izlediği yol doğru mu demiş. Fenerbahçe'ye de geçeyim. İsmail Kartal
0: Beşiktaş'ın son derece
1: oynamak istiyor. Galatasaray'a da geçeyim ama biraz Beşiktaş'ı konuşmak istiyor.
0: Son zamanlarda Cihan en doğru planlama. Yani en doğru planlama. Ama burada yine belirleyici olan şu olacak. Maalesef bizde skorlar belirleyici oluyor. Şimdi bu bahsettiğim planlama çok sağlıklı. Ama bu planlamanın sabra ihtiyacı var. Yani sen tutup Önder Özen'in, Italiano'nun, işte oyuncuların bu kadar kısa sürede maksimum verim ortaya çıkarmasını beklemeyeceksin. Biraz zamana ihtiyaçları var. Yani hatta ilk maçta Beşiktaş bu kadroyu kurdu. Ligin ilk haftası içeride kaybetti. Anlamaya çalışacaksın onu, taraftar olarak da idareci olarak. Ya sakın aman bir plan olmadı, ilk maç gittik atıyorum Konya'ya mağlup olduk, olmayacak gibi düşünceye kapılma. Kapılırsan muhtemelen bir önceki seneye benzersin. Çünkü her sene aynı şeyleri yapıyorsun yani.
1: Evet ya, bir de mesela Serdal Adalı'yı bir şu yüzden eleştirmiştik ya. Başkan verdiği hiçbir sözü tutmadı. Bu sezon için söyledik ama şu an mesela sezon başında demişti ki en az 8 transfer yapacağız demişti. Bir sol bek alındı, iki kaleci, bir sol açık. İşte bugün de Salih geliyor. 5 transfer.
0: Bunu bu Serdal Adalı'nın bilgisi doğrultusunda olacak işler değil yani. Bu teknik direktörle sportif direktörün planlamasıyla olacak işler. Yani eğer Serdal Adalı kendi tespit ettiği eksikler üzerinden bir şey yapıp yani tespit yapıp 8 oyuncu alacağız diyorsa orada problem var yani. Bilemez Serdal Adalı oradaki eksikleri. Bilemez teknik anlamda nasıl görsün sol bekin bir kere bilmez sol bekin aksiyonlarını bilmez, ön liberonun aksiyonlarını bilmez, stoperi bilmez. O yüzden teknik direktör ve sportif direktörün bu dili kullanması lazım. Yani anlıyorum, kulüp başkanlarından taraftar bunu talep ediyor. İşte başkan transfer söylesin diyor, transfer anlatsın diyor bize. Hoşuna gidiyor ama başkanın öyle bir donanımı yok ki. Başkan sportif direktörle teknik direktörün verdiği raporu uygulasın. Ya da onlara desin ki işte Cihan'ı isteme, Cihan'ın maliyeti yüksek, İbrahim'in biraz daha düşük, İbrahim'i alalım desin. O anlaşılabilir bir durum.
1: Taraftarı karşısına almasını nasıl buluyorsun? Özellikle çarşı grubuna karşı tribün takımın performansına olumlu katkı vermedi dedi.
0: Ya mesela kulüp başkanları çok fazla konuşmasınlar. Çünkü ister istemez bir önceki söyledikleriyle çelişiyorlar. Her şeye dahil oluyorlar. Onunla ilgili bir video izledim. Diyor ki ya işte bu bilet fiyatları ile ilgili, ya çok yüksek olduğu ile ilgili.
1: Okuyayım sana istersen. Yani
0: söyle o dönemi.
1: Yani kapalı tribün kombinelerini ezeli rakiplerimizin fiyatlarının yarısına satışa çıkardık. Normalde kapalı tribün fiyatları 50-60 bin lira bandında olsa bugünden olmayacaktı. Kapalı tribünle ilgili neler söylüyorlar? Geçen sezon tribün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma hiçbir etki yapmadı. Geçen sezonki Raic'in oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş tribünlerine bir katkısı oldu mu? Tribün olarak hangi maça etki ettiniz?
0: Tribün olarak bir kere bir maça etki etmez.
1: Yani taraftarını...
0: Ya bak, bir taraftar maça
1: etki etmez. Bunu söylememesi lazımdı bence.
0: Etmez ya, senin planlama ne der? Kaç tane teknik direktör değiştirmişsin? Taraftar nasıl etki etsin? Taraftarın da kafası karışmış ya, sağda bir onu görüyor, bir Cengiz'i görüyor, bir Sergen Yalçın'ı görüyor, bir Solskjaer'i görüyor. Bir Immobile'yi görüyor. Taraftar ne yapsın? Taraftar nasıl böyle bir etki etsin? Ya senin planlaman yanlış. Senin burada eleştirmen gereken şu olabilir. içinde bulunduğun durumdan bağımsız, şampiyonla oynasan da oynamasan da bu aidiyet böyle bir şeydir. Taraftarın bir camiaya olan aidiyeti. Her maça gitmesi lazım. Bizim de talep ettiğimiz budur, değil mi? Ya bırakın şampiyonla mı oynuyorsunuz, düşmeye mi oynuyorsunuz, iddianız mı yok? Oyuna, kulübe sahip çıkın, doldurun o statları. Bunu diyebilir bir kulüp başkanı ama sen oyunu etki ettin de, ben mesela taraftar derneği başkanı neyse, çarşının başında biri olsam ben de derim ki ya başkanım biz nasıl etki edelim? Solşayer'le başladın, Sergen Yalçın dedin, Cengiz Ünder dedin, Rafa Silva dedin, Abraham dedin, bizim kafamız karıştı. Her gün bir o geldi, bir öteki, nasıl biz etki edelim yani?
1: O çarşıda cevap verdi. Çarşıda dedi ki herkes haddini bilsin dedi.
0: Ya onlar tabii teknik cevaplardan bekle vermez tabii.
1: Yok, teknik değil. Yani 1982'den beri tribünde tek bir otorite, tek bir kanun vardır. Onun adı da çarşıdır dedi. Bu ülkede tribün kültürünün kitabını yazan, raconunu koyan biziz. Biraz evet, daha böyle semti ağzı bir açıklama. Pankartın dilini, bestenin hasını, tribünün raconunu biz öğrettik. Çizgisini biz çizeriz. Türkiye'nin değişmez, tartışılmaz tek otoritesi çarşıdır dedi. Başkanla çarşı arasında hiç, çarşı karıştı.
0: Ya bu diyaloglar çok problemli diyaloglar. Yani şimdi bak, biraz önce anlattığım hadise gelecek başına iş açacak senin.
1: Açacak.
0: Çünkü senin zamana ihtiyacın var. En yumuşak dili kullanman gereken bir dönem. Ha şu olursa bir şey demem ha. Mesela başkan, ben planlamama sadık kalacağım. Kıyamet kopsa stadyumda planlamamın dışına çıkmayacağım diyorsa eyvallah, ama o çarşının tepkisinden ister istemez senin de fikrin değişecek.
1: Ama
0: planlamanın
1: yani,
0: dışına çıkacaksın.
1: Sert kayaya tosladınız, ensenizde olacağız diyorlar. Yani şimdi Serdal Adalı en ufak bir hata da herhalde.
0: Şimdi onu bekleyen bir kalabalık ister istemez oyuncuyu ve teknik direktörü etkileyecek bu durum yani. Ne gerek var? Bir de ben eski bir video izledim. İşte dün ve bugün diye kesmişler videoyu. O gün aynı aslında çarşının itiraz ettiği şeye Serdal Adalı itiraz ediyor. Hani en ucuza, en uygun bilete taraftarların ulaşması gerektiğini söylüyor. Şimdi o yüzden siz çok fazla eğer açıklama yaparsanız kendinizle çelişmek zorunda kalıyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz çünkü bir kulübün başkanı bu kadar konuşmaz. Ben sayısını unuttum Serdar Adalı göreve geldikten sonra. Radyoda, televizyonda bizim yayınlarımız kesilip Serdar Adalı'ya gidildiği hadisesiyle ilgili. Ben unuttum sayısını yani. Hatta diyordum ki abi ne konuşur bir kulübün başkanı? Sürekli konuşuyor. Sen ne anlatabilirsin ki bir kulübün başkanı olarak yani? Ya bir kere konuşursun, genel değerlendirme yaparsın değil mi? Mali açıdan planlama, eyvallah. Ama bir bakıyorum 2 hafta sonra bir daha. Hakemler, 3 hafta sonra bir daha. Federasyon, bir daha taraftar, oyuncular, teknik direktör, böyle olmaz. Yani o yüzden teknik direktör, kulübün başkanı bu işe çok fazla dahil olmayacak. Bak dahil olunca daha yola çıkarken en sağlıklı planlama yaptığın dediğin hadisede bu sefer taraftarınla karşı karşıya geldin.
1: O taraftara fırça atma olayı, yani 20 olmaz yıllık sen. Başkan Aziz Yıldırım'ı bile görevden aldı. Hani paralı bilmem
0: alma
1: neler
0: taraftarı.
1: Dedi ya yani. Taraftar
0: alma
1: onun fişini çekti
0: bak,
1: yani.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: O dönem.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: Tabii.
0: Bak ne kutsa ne saygısızlık yap. Neyse artık o değil. İkisini de kullanma yani. İkisinin de sana bir faydası yok yani. Bak dikkat et, futbolcular çok yapar. Teknik direktör çok yapar. İsmail Kartal mesela, merak ediyorum bu sene onu yapacak mı? Mesela, taraftarımdan özür diliyorum. Niye özür diliyorsun taraftardan ya? Niye özür diliyorsun abi taraftardan yani? Taraftardan özür dileyince onlar da gerçekten kendinde bu hakkı görüyor. Ulan bizden özür dilediyse demek ki böyle bir durum var diyor. Bu sefer senden her şeyi talep ediyor. Olur olmadık şeyleri talep ediyor.
1: Niye özür dilemek gerekmez mesela?
0: Hiç gerekmez.
1: Mesela kötü oyun var ya ortada. Oraya da insanlar yani saatinden
0: mesela,
1: vaktinden
0: futbol,
1: alıp... Gelmiş.
0: Ya sen hepsine talip oluyorsun taraftar olarak. Kötüye de taraftarlık böyle bir hadise. O zaman takım tutma mesela. Git her hafta en iyi oynayan takımları, iyi giden takımları git orada maç izle. Hmm. Taraftarlık böyle bir durumdur. En kötü anında yanında olma hadisesi var ya.
1: Doğru.
0: Ona da talip oluyorsun sen.
1: Yani sevinmek için sevmedik diyorsun.
0: Ya öyledir. Öyle değil mi? Slogan atıyorsun ama işe gelince kabul etmiyorsun yani. Ben diyorum ki sana. İyi oyunda var, kötü oyunda var. Eleştiri ayrı bir şey. Öz eleştirisini yapar bir teknik direktör. Evet, planlamamızın dışında bu oldu. Beklentinin altında olduk. Evet, bizi izleyenleri o anlamda bir hayal kırıklığına uğratmış olabiliriz. Ama sürekli özür özür özür. Nedir özür ya? Bir İsmail Yüksek geçen sene utanıyoruz falan dedi ya. Niye utanıyorsun ya? Maç kaybetmişsin. Niye utanıyorsun yani? Sonra taraftar o tepkiyi gösterince de işte Serdar Adalı gibi bu sefer sen de ona saldırıyorsun. Sen verdin o hakkı. Utanıyoruz, özür diliyoruz dersen. O da gerçekten kendini öyle bir pozisyonda görüyor.
1: Evet, ben az önce mesela İsmail Kartal dedin, oradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. 4-3-3 oynatacağım diyor İsmail Kartal yeni sezonda. Sahaya o şekilde çıkacak. Anderson Talisca'yı da forvet arkası ve santrofor olarak kullanabileceği
0: konuşuluyor. Şimdi 4-3-3'te Fenerbahçe'nin kadrosunu yapalım mı seninle?

0: Beraber. Şimdi savunmanın merkezinde Skriniar'la beraber neydi Hollandalı oyuncu? Yeni transfer. Abi gerçekten benim hafızayla ilgili sorunum var.
1: Yok benim de var benim de. Tamam sen söyle.
0: Neyse işte o Beşiktaş'tan gelen oyuncu. Ake.
1: Ha Ake. Zaten her gün yayınlıyoruz. Oradan bakıyor baktım ben de.
0: Ake ile beraber Skriniar değil mi?
1: Evet.
0: Gel sağ beke. Semedo var, Mert var ya. İki tane mil takım oyuncusu. Sol bekte şu an Archie Brown var. Osterwolde de oynayabilir. Stoper de oynayabilir. Bak birkaç pozisyona da alternatif üretiyorsun. Şimdi esas Fenerbahçe'nin başına şaşacak yere geldik yani. O çok belirleyici olacak. Çok merak ediyorum nasıl bir planlamayla hareket edecekler. Bana göre Fenerbahçe'nin çift yani aslında 4-3-3'te tek ön liberoyla diyor değil mi? Üçlü orta sahayla bir planlama yapıyor.
1: Evet.
0: Ama tabii onu nasıl yapacak? Tek ön libero mu çift ön libero mu, önünde Asensio mu? Bana kalsa...
1: Çift ön libero yapar ya, tek mi yapacak?
0: Tek de yapabilir. Tek ön libero, önünde iki tane gezen orta saha oyuncusu. Önde üç tane hücum oyuncusu. İki kanat bir forvet. Bence çift ön libero daha sağlıklı. Yani çift ön libero ile yapacağı merkezde ikili. Onların önünde Asensio. Çünkü sen mecbursun Asensio'ya fiziksel anlamda bir özgürlük tanımayı. Asensio şey falan oynayamaz yani. Şimdi bakıyorum mesela kanat. Oynayamaz Asensio kanat. Senin orada problemini çözemez. Ve senin Guendouzi ve Kante'den de vazgeçme şansın yok. Çünkü çok yüksek maliyetler. Çok yüksek maliyetler.
1: İsmail şimdi de var orada.
0: Şimdi İsmail iyi bir alternatif o bahsettiğin oyunculara. Fred sayısal olarak senin oradaki problemin. Mecbursun vedalaşmaya Fred'le. Kerem her türlü senin kenar oyuncun olacak. Her türlü kendi ya %100 kalıyor. Evet onu biliyorum ya, Fred kalıyor ama bence planlamaya uymayacak. O Fenerbahçe'nin ayağına dolanacak. Neden? Çünkü Kante'nin maliyeti çok yüksek. Git de Kante'ye gidecek mi Kante? Gitmeyecek. Para maaş yüksek. Bu sefer Kante diyecek ki sana. Ha siz benimle şeysiniz değil mi yani? Beni bir de dalaşıyorsunuz benimle. Peki abi ödeyin maaşımı. Bu durumunda sana hiçbir faydası yok. Yine cebinden bu kadar para gidecek. Ben de diyorum ki ne olursa olsun elinde bir potansiyel var. Yaşı ne olursa olsun. Şu an senin Süper Lig'de her türlü işini görebilecek bir oyuncu. Bir orta saha organizasyonu. Guendouzi Kante ile merkezi tutacaksın. Onun önünde Asensio bütün oyuna zenginlik katacak. Ve ön tarafta işte takviyelerle beraber. Kerem olabilir. İşte Greenwood deniyor. Watkins deniyor. Neyse. Yani Fenerbahçe'nin aslında kadronun bütününe baktığında bak gerçekten çok iyi kadrosu var. Ama dün gördüm mesela, hayal kırıklığı yaşadım yani. Maçı Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'i gördüm yani. Bak Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder senin var olan bütün enerjini, potansiyelini aşağı çeker ya. Mesela senin Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i falan artık kampa götürmemen lazım Fenerbahçe olarak. Planlamaya başlıyorsan oradan başla yani.
1: Mert Hakan'la da bir yıllık sözleşme.
0: Mert Hakan zaten o başlı başına bir skandal yani. Mesela Mert Hakan'la bir insan niye sözleşme imzalar? Bana teknik anlamda bu işi, bana hemen yazacakları şeyi biliyorum. Aidiyet. Nasıl bir aidiyet?
1: Şu yüzden olmuş, ben sana anlatayım. Geçen sezon ben hani cezam vardı. Onu çektim, oynayamadım. Bana paramı ödediniz. Ben de bu sezon bana asgari ücret verin. Oynayayım demiş. Onlar da evet, aidiyet, senin dediğin gibi sonu aidiyete çıkıyor. O sebeple yapmış.
0: Abi bunun bak, bu bahsettiğin oyuncu senin problemini mental anlamda ortadan kaldıracak güce sahip biri değil. Kendisinin psikolojik anlamda iyi olmadığını görüyoruz ya. Bak yaşadığı olumsuzluğa yani tabii ki hepimiz üzülüyoruz. Yani bir an önce toparlamasını diliyoruz ama ya oyun şöyle bir şey. Yani işte ya Hakan, Mert Hakan'ın psikolojik sorunlarını toparlayalım. İşte geçmişteki oyuncuların psikolojik dertleri, onlar bizim efsanemizdi. İşte İsmail Kartal'ı da üzmüştük aslında. Bir de onu da gelelim tekrar hani bir moralini, motivasyon. Ya böyle olur mu? Böyle kulüp yönetilir mi? 12 senesi gitmiş Fenerbahçe'nin ya. Şimdi Mert Hakan'ın sana fiziksel olarak yakın zamanda katkı sağlama şansı çok düşük. Çok düşük. Yani şimdi nasıl buna talip oluyorlar bilmiyorum yani. Hani sözleşme yenilemek bu anlamda bence çok sağlıksız bir durum. Çünkü artık senin zaten bu kadar sayısı olarak fazla oyuncularla ilgili bir planlaman var. Kaç tane oyuncu var Fenerbahçe'nin antrenmanında? Olur mu o kadar fazla oyuncuyla antrenman yapılmaz ki zaten. Bak benzer durum İrfan Can'la ilgili. Onun da fiziksel durumu çok problemli. Tamam hadi ona talip oldun, anladım, hadi o oyuncunun potansiyeline talip oldun. Ama şimdi İrfan fiziksel anlamda sıkıntılı, gelişimine talipsin. Mert Hakan fiziksel anlamda sıkıntılı, gelişimine talipsin. Nasıl olacak abi?
1: Ne yapması lazım yani bu oyuncuları? Kadro dışı mı bırakacak? Elinde tutmayıp mesela Çağlar kadro

0: orada. Cengiz kadroda. Ne yapacak bu oyuncularla? Ne
1: vedalaşacak.
0: Takım bulamıyor şu an. Kiralar mı diyorsun?
1: Bak abi, bazı oyuncular var. Mesela Kante, evet, maliyeti yüksek, yaşı mantıklı bir transfer değildi. Ama vedalaşamazsın. Çok yüksek maliyeti yani. Ondan faydalanabilirsin. Ama Cengiz Ünder'den faydalanamazsın. Cengiz Ünder'le de vedalaşabilirsin. Hmm. Verirsin Cengiz Ünder'i. Çorum'u oraya buraya alırlar hala o bizim buralarda. Alırlar bizimkiler.
0: Alırlar
1: yani.
0: Alırlar. Anadolu
1: şimdi
0: alır.
1: O yüzden mesela Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder. Bak, çünkü bir tane kontenjanım var orada. Birini ayağa kaldıracaksan bir tane isim söylüyorum sana. İrfan için zamanını harca. Çünkü o da fiziksel olarak iyi durumda değil yani. Hadi birine, kaç kişiye talip oluyorsunuz abi? Kaç kişiyi birden ayağa kaldıracaksınız yani? Hala 2 sene önceki Fred konuşuluyor. Yok, yakalamadı o ritmi. Oyun ritmini yakalayamadı. Sen bir de onun için zaman kaybedeceksin. Hazır elinde Gendouzi, Kante varken, Asensio tekrarın varken, bunlardan vazgeçip 2 sene önce ben 99 puan aldım. Bu organizasyonun önemli parçasıydı Fred, İsmail. Ben onlarla tekrar yapamazsın. Yok, öyle bir zamanın da yok zaten ya. O yüzden Fenerbahçe'nin şu bahsettiğim planlaması, aslında çok güçlü kadrosu var şu an Fenerbahçe'nin. İşte bahsettiğim Ake, Skriniar, Gendouzi, Kante, Asensio. Abi bakar mısın? Semedo, Ederson. Yani acayip zengin bir kadro ya. Yani şimdi havalimanında Galatasaraylı, Fenerbahçeli oyunculara, mesela Paris'te havalimanına denk gelseler, iki Fenerbahçe Galatasaraylı oyuncular yürüse değil mi, herkes Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi? Yani dünyanın her yerinde karşılığı olan isimler bunlar yani. Bu kadar önemli isimler yani.
0: İsim olarak bak.
1: İsim olarak. Doğru. Ama sen oyunla bunları alacaksın yukarı. Bakma, geçen sene bunlar yerden yere vuruldu ama oyunun çok kötüydü. Sen eğer düzgün, sağlıklı bir oyunla planlama yaparsan, bunlar sana iyi oyunu vaat ediyorlar. Yapmışlar bunları yani. Ama senin düşüncen sağlıksız. Şimdi İsmail Kartal'ı göreve getirdin. İsmail Kartal'ın zaten en büyük problemi neydi? Dili değil mi? Anlatması, davranışı. Hala aynı sorunları yaşıyor. Şerif için ne dediğini hatırla. Yüksek bonservisi dedi. Ya sen teknik direktörsün ya. Mevcut eldeki oyuncunun bonservisini bir teknik direktör yüksek ya da düşük der mi ya? Onun görevi o oyuncuyu en yüksek seviyeye çıkarabilmek değil mi? Verimlilik anlamında. Şimdi bana gelmiş, Cihan'ı verdiler bana, oyuncum. Ya Cihan'a bir önceki yönetim çok para vermiş. Ne diyeyim ben? Abi çok para vermiş olmaz mı? Benim oyuncum ya Cihan. Ben ondan maksimum nasıl verim alırım? Ne Cihan'ın özelliği? Süratle ama bitiricilikte zayıf. Tamam, onun üzerine bir oyun inşa edebilirim kısa vadede. Ondan böyle faydalanabilirim. Şimdi iş mi oyuncu için ya yüksek onun mal. Ne oldu? Bak, oyunda seni geldi cezalandırdı, kaldın şeye, Şerif'e. Yok, bak net bir tane santrafor var Fenerbahçe'nin şu an. Şerif. Kulübün başkanı da yetersiz dedi. Bir de diyor ki satacağız diyor mesela. Ya şimdi sen X bir kulüpsün. Düşünsene. Sana önerilen kulübün, ya oyuncunun kulübün başkanı diyor ki fazla diyor. Ya senin fazla dediğini ben niye alayım yani?
0: Greenwood olursa hani Şerif'e belki talip olmazlar. Tamam, sağ kanat ama hani forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Yani, ama benim tanıdığım Aziz Yıldırım an, 50 milyon ödemez Greenwood'a. Yani.
1: Şu an benim anlatmak istediğim, biliyor musun? Şu an acil bir planım var ya, yakın tarihte. Maçın var ya senin. Bugün en kaçı? 8'i. 2 hafta sonra maç oynayacaksın.
0: Önelim.
1: 2 hafta sonra sen bir de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın. Sen niye eldeki bir tane oyuncunu yok sayıyorsun yani? Sen mecbursun onun üzerine. Ha, gelirse daha ileri eyvallah, bir şey demiyorum da şu an yok ya. Ve bir maça çıkacaksın sen yani. Ve muhtaç olduğun şu an oyuncu, fiziksel anlamda en iyi oyuncun. Yani Şerif fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Geniş alanları oynama konusu. Şimdi diyorsun ki ben Talişka ile oynayacağım. Oyna bakalım Talişka ile. Nasıl oynayacaksın Talişka ile? Oynayamayacaksın ki Talişka ile. Talişka'nın sert maçlarda falan sana katkı sağlama şansı yok.
0: Yani biraz forvet arkası değil de gerektiğinde böyle santrafor olarak deneyecekmiş Talişka'yı.
1: Ya denesin öyle de söyleyeyim. Oynamıyor ya oyuncu.
0: Yeni planda
1: ya, geçen sene de denediler. Ya istemiyor Cihan. O zaten stoperlerin kucağına gitmediği için durmuyor orada zaten. Dikkat et, sürekli stoperlerden kurtulayım diye merkeze geliyor. Çünkü biliyor stoperlerin arasında kaybolacağını. Geniş alanda da oynayamıyor. Önüne atıp gidebilir mi Talişka'nın önüne vurduğunda? Ne kolu kovalıyor? Sırtı dönük aldığında direkt şut atabilecek alan kolluyor. Ya da işte stoperlerden sıyrıldığında bitiriciliğiyle. Şimdi bu kadar kısa şeye talip olan bir oyuncuya ben niye teslim olayım yani? Fiziksel anlamda elimde daha iyisi varken. Onunla da bir oyun inşa etmen lazım. Diğerine de ihtiyacın olabilir. Ama Talişka ile 90 dakika güçlü oyun oynayamazsın. Net yok, oynamamış. 1,5 senedir yok öyle bir maçı.
0: Evet, mesajlara da döneceğim arkadaşlar. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Onlara da bakacağız. Şimdi Galatasaray taraftarı bir kısmı diyor ki bu transferler nerede kardeşim? Gecikiyoruz yine diyor. İşte bu sene önceki senelerin üstüne katarak gitmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi noktalara erişmemiz lazım. Ama yönetim biraz sessiz bu transferlerde diyor. Evet, isimler anılıyor. İşte Can Uzun konuşuluyor. Farklı isimler var. Ama şu an herhangi bir gelişme yok Galatasaray'a. Bir transfer yok.
1: Şimdi yolda gelirken Doğan abi dinliyordum. Orada Galatasaray'ın son 4 sezonda yapılan transferlerin sadece 5'i kamp dönemine yetişmiş. Geri kalan işte hep 60 öyle. Küsurda evet yani 50 küsur oyuncu hep sonrasında gelmiş. Yani aslında Galatasaray'da şunu anlatıyor. Ya Galatasaray hiçbir zaman bir planlamayla bir şey halletmemiş yani.
0: Geçen sezon sanki bir tık erken yaptı bu işleri.
1: Bir tek seneyi yaptı geçen sene.
0: Ama sonra seneyi ortasına doğru da evet.
1: Yani Galatasaray ya bir ilk ayı da aslında o işin içine kadar. Yani erken yaptı da yaramadı Galatasaray'ın işine. Şimdi Galatasaray zaten hiçbir zaman, bak Galatasaray'ın iki tane oyuncusu var son 4 senede değil mi? İlk dönemler Icardi en zirve oyuncusuydu. İkinci Osimhen. İkisinin de planlamanın içinde olmadığını biliyoruz zaten. İkisi de kulüpleriyle sorun yaşayıp biri 9. hafta geldi biliyorum Icardi. Diğeri de oralar geldi değil mi? Kafadan yoktu Osimhen. Tabii. Kendi kulübüyle. Yani Galatasaray
0: Icardi'nin
1: zaten
0: maaşını kulübü ödüyordu zaten geldiğinde.
1: Ya öyle geldi Icardi yani. Şimdi siz zaten hiçbir zaman planlamayla bir şey halletmemişsiniz ki. Yani o yüzden bazı şeyleri Galatasaray'da şu doğru bulmuyorum ama anlıyorum. Şimdi kulübün başkanı da şunu diyebilir mesela, bana mantıklı mesela Okan Hoca diyor ya, mesela Can Uzun'u istiyorum diyor mesela, ya da işte genç oyuncuların gelişimine talibim diyor. Mesela ben Tursun Özbek olsam derim ki hocam kabul ediyorum da sen Yelert'in gelişimine talip oldun, olmadı. Yine genç oyuncu söyle Galatasaray'ın işte
0: birçok isim
1: Cuesta, Yelert, bu Frankowski, Anelinho, ya sayısını unuttum yani. Kazımcan yine aynı genç oyuncuydu. Şey Yusuf Yıldırım genç oyuncuydu. Bu sayıyı arttırabiliriz
0: Yusuf
1: yani.
0: Demir'e.
1: Şey Yusuf Demir, özür dilerim. Bak kaç tane genç oyuncu var. Hiçbirinden faydalanamamışsın. Ben sana niye bir daha genç oyuncu vereyim? Bir de daha da yüksek maliyetli. Yapamamışsın ya sen teknik direktör olarak. Ben şöyle yapayım demiştir Dursun Özbek. Sen bekle hocam. Ben sana yine böyle kulübüyle sorun yaşayan daha böyle elit oynama tekrarı fazla olan oyuncuyu bulayım. Sen onları da iyi idare ediyorsun. Onlara bir özgürlük tanıyorsun. Yani Galatasaray'ı o yüzden anlayabiliyorum. Doğru bulmuyorum ama anlıyorum planlamalarını yani. Çünkü rakipleri zaten o anlamda yeterince problem yaşadığı için.
0: Jondron olayına ne diyorsun?
1: O da ayrı bir çaresizlik yani. Koca Galatasaray takımı yani hiçbir şey bulamıyor gezegende. Jondron'a talip oluyor. Onun da sebebi ne? Bak temel sebebi var ya bak. Bir, Fenerbahçe'nin 20 küsura verdiğini biz 4'e alıyoruz. Bir kere onu hemen satın alıp kullanmak istiyorlar yani. İki, Fenerbahçe'nin oynatamadığına talip oluyor. Bak sen yapamadın, ben oynatıyorum. Bir de oyuncuya da 2 tane 3 tane süslü şeyler söyletecekler. İşte burası başka, bu acayip bir seviye falan filan böyle. Ve ikincisi yok elinde şey. Alternatifi de gerçekten yok Galatasaray'ın. Bilmiyorlar, çalışmıyorlar yani. Ben inanamıyorum. 4. senesini bitirmiş bir teknik direktörün ve o ekibin nasıl oluyor da yani Avrupa'dan, işte Balkanlardan, işte Afrika'dan, neyse bir yerden böyle bizim bilmediğimiz etmediğimiz bir oyuncunun gelişimine talip olamamasının yani alternatif anlamında ya. Hadi Osimhen var elinde.
0: Ogochukwu diye bir oyuncu var Burnley'den. Şu an piyasa değeri 28 milyon, onunla ilgileniyor Galatasaray.
1: Ya Galatasaray
0: 10 artı 4 kuralı olduğu için.
1: İşte hep olmuşla ilgileniyor. Galatasaray'ın bir tane böyle alıp değer kattığı bir oyuncu söyler misin bana ya? Ay yok ya, Galatasaray bir tane oyuncuyu alıp değer katamamış Galatasaray. Galatasaray'ın bir tane değer kattığı oyuncu söylüyorum. Bak bir oyuncu var Galatasaray'ın değer kattığı. Sasha Boy. Onu da Okan Buruk dedi ki bu bizim planlamamızın parçası olamaz dedi. Yetersiz dedi. Dubois'u aldı. Dubois sakatlanınca çaresizlikten Sasha Boy'a döndü. Tarihin en pahalı bek transferini yaptı. Orada da yine gitti verdi, geri aldı, ayağına dolandı. Bu sefer yine oynatamadı oyuncuyu. Ya bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine talip olmamış bir organizasyona ben çıkartıp 50 milyon 40 milyon para vermem Can Uzun'a yani. Çünkü Can Uzun'a Galatasaray 40 milyon euro verirse bugüne kadar gördüğüm Okan Buruk performansıyla Can Uzun 41 milyon euro etmez yani. 40'a verirsen büyük başarı, 40'a iade edersen. Yapamamış çünkü bugüne kadar. Şimdi bu kadar yapamamış oyuncu sayısı varken ben Can Uzun 40, 40'ı olur 50 yaparlar diyemem. Bir de Galatasaray'ın aslında daha büyük problemi yine geleceğe talip oluyor Galatasaray değil mi? Mesela 40 milyon euroya Avrupa'dan bir oyuncuya talip oluyor.

0: İşte senin söylediğin yine genç bir oyuncu diyorsun mesela 28 milyon euro. Galatasaray'ın önümüzdeki sene nerede antrenman yapacağını biliyor musunuz? Galatasaray altyapısının akademisinin. Bir kere Okan Buruk'tan duydun mu akademiyle ilgili bir yorum? Ki orası o kulüplerin geleceği, kurtuluşudur normalde akademiler yani. Oralardan mı? Ki Galatasaray bunu en iyi yapan takımlardan biri değil mi? Arda Turanlar oradan gelmiş. Kendisi de oradan gelmiş. O akademinin bir parçası Okan Buruk. Galatasaray'ın önümüzdeki sene altyapısının nerede antrenman yapacağını kimse bilmiyor. Bunu ben defalarca televizyonda, programda söyledim. Galatasaray muhabir arkadaşlarıma da sordum. İşte bir kısmı diyor ki yarısını kullanılacak, biri işte o arkada bir restoran varmış, oranın halı sahası varmış, o prefabrik varmış, geçici. Olur mu ya? Ya bu kadar para harcayan bir camiye altyapısına şu ana kadar bir planlamaya sokmaz mı ya? Ya tek kelime etmiyorlar biliyor musun altyapıya? Tek kelime yok. Galatasaray altyapısı nerede antrenman yapacak? O kadar yok sayıyorlar altyapıyı.
1: Bugün de sezonu açtı Galatasaray. Bu Dünya Kupası'na giden oyuncular 20 Temmuz'a kadar izinli. Yine onun dışında Macar oyuncu Şalai ve Osimhen. Onlar da 13 Temmuz'da dönecek. Biri de 10 Temmuz'da dönecek. Oyuncular falan böyle mutluydu, keyifliydi. Dursun Özbek de takip etti. Abdullah Kavukçu da takip etti.
0: Ya şu Antrenman. An Türkiye'nin en rahat kulübü. Yani işte direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı oradan getirisiyle ilgili bir şeyleri öngörebiliyorlar. Gözünü kapattığında hala kadro tekrar anlamında rakiplerine göre bir hayli avantajı var. Bak 4. senenin sonunda hala 7-8 oyuncuyla tekrar yapıyor. Aynı teknik direktör. 3 aşağı 5 yukarı bazı şeyleri öngörebiliyor, başına gelebilecek şeyleri.
1: Sana bir salvo gelmiş mesela. Tabii İbrahim. Ki. Diyor ki Galatasaray bir oyuncunun gelişimine neden talip olsun ki? Hem Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olsun diyorsunuz, hem oyuncu geliştir diyorsunuz, hem şampiyon olsun diyorsunuz. Ketçap mayonezi de olsun mu?
0: O zaman
1: onu yapacak olan akademi olur. İsim Okan ne? Buruk mu talip olacak demiş.
0: İsim ne?
1: Ferhat Gürsesçim.
0: Ferhat Bey, senin öyle bir paran yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen bilmiyorsun, sana söyleyeyim. Senin öyle o bahsettiğin Şampiyonlar Ligi'nde City, Liverpool, United'la yarışacak paran yok ya. Yani paran yok. Öyle bir paran yok. Sen neye talip oluyorsun ya? Sen mecbursun akademiye talip olmaya. Yine devam edeyim. Galatasaraylısın. Hafızan da demek ki iyi değil. Çünkü Fatih Terim senin söylediğin akademideki şu bugünkü teknik direktörüyle UEFA Kupası'nı kazandı. Yarıştı işte. Nasıl talip olmuş ya, nasıl bir hafızanız var sizin? Yaşını bilmiyorum. Çok genç olması lazım. Çünkü genç olmasa direkt kendiyle çelişecek.
1: Genç bir kardeşimiz.
0: Bülent gibi Korkmazlar. Bülent Korkmaz hangi, hani nereden geldi? Okan Buruk nereden geldi? Emre Belözoğlu nereden geldi? O akademinin bir parçası değil mi bahsettiğim oyuncular? Almadı mı Galatasaray o akademinin parçasıyla UEFA Kupası'nı? Nasıl yarışamıyormuş? Ya yarıştı işte. Süper Kupayı da aldı. Öyle şey olur mu yani? Yarışamazsın bir de. Sen bırak City ile Midi. Nasıl yarışacaksın ekonomik anlamda ya? Senin gelirin belli, giderin belli. Sen Süper Lig'de şampiyon olduğunda Galatasaray'ın kaç para aldığını biliyor musun ya? Bir tane oyuncunun maaşını karşılamıyor ya.
1: O tarz çok mesaj var mesela. Okan Buruk yarışta mı tutsun, futbolcu mu yetiştirsin tarzı böyle.
0: Ya Okan Buruk futbolcu yetiştirsin demiyorum. Futbolcuların gelişimine talip olacak ya. Bu kadar basit. Ya olmuş ya Fatih Terim diyorum ben de. Gözünün önünde Ozan Kabak'ı nereden aldı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynattı ya? Semih var. Ya bir sürü var ya, yani şimdi sayısını unuttum yani. Şimdi bu kadar oyuncuya Fatih Hoca ve bak sebebini de anlattım geçen. Ceyhun Müderrisoğlu. O dönem akademinin bütün yaş kategorilerinde olan teknik direktörü. YouTube'da bir kanala çıkıyor. İzledim. Dinlemiyorlar çünkü, anladın mı? Onların derdi şu, adını bildikleri insanları hemen dinliyorlar. Ne dedikleriyle ilgilenmiyor. Bir tane adam çıkıyor. Bugün siyah dediğine yarın beyaz diyor. Adam oturup onu dinliyor. Altını doldurmadığı şey. Dinlesene Ceyhun Müderrisoğlu'nu, anlatsın sana Galatasaray Akademisi'nde neden oyuncu yetişmediğini. Fatih Terim zamanı neden yetiştiğini, bugün neden yetişmediğini. Fatih Terim her içerideki maçları Cihan gidiyormuş, izliyormuş. En kötü bir yarı bile izliyormuş. Kendi görüyor altyapıdaki oyuncuları.
1: Gelişimini Arda Turan'la izliyorlar da.
0: Ama şimdi, tamam şimdi bu tesadüf olabilir mi? Gitmiyormuş Okan Buruk, işte onu anlatıyorum. Bilmiyor bile, bak nerede antrenman yaptıklarını bilmiyorlar yani. Ya bunu niye görmek istemiyorsun? Yok hem yarışmacı olacakmış hem şu olacakmış. Ya olamazsın yarışmacı. En iyi yaptın 16. olmuşsun işte. En iyi 16'ya girmişsin. O da Liverpool'da tarihi ezimet yaşıyordun yani. Ya bir biraz şanslı olsa Liverpool, Beşiktaş'ın yaşadığı durumu yaşayacaktın yani. Hangi sen şeyden bahsediyorsun? Yarışıyormuş. Yarışamıyorsun. En güçlüyle yarışamadın. Bak o Osimhen'ler hepsi orada. Ya Alza Akbar'ı neyle anlatacaksın? Young Boys'u, Sparta Pırağı.
1: Aleyküm selam. Bekliyordum ne zaman gelecek diye.
0: Senden ben de o tepkiyi bekliyordum.
1: Her hafta. Mesela diyor ki Ali Cemal Bey de. Tamam ben anlıyorum.

0: İbrahim Bey diyor. Talip olmak, geliştirmekten bahsediyor. Hemfikiriz ama diyor Türkiye'de futbol iklimi buna müsait mi?
1: Yani müsait.
0: Kağıt üstünde güzel söylemler. Kabul etmiş onu da. Ama mesela 5 sene önce Türkiye'nin en kariyerli başarılı hocası Terim bunu denedi. Ne başkan kaldı demiş, ne hoca kaldı. Biri Arabistan'da soluğu aldı. Diğeri de başka bir yere gitti. Yani Okan Hoca birilerini geliştireyim, yetiştireyim deseydi şu an bu takımın başında kalamazdı demiş.
1: Yahu ben zaten demiyorum altyapıdan bir takım

0: çıksın diyorsun
1: ya
0: yani.
1: Bu kadar basit bir şey, bir planlamam var. Talip ol Osimhen'i, olma demiyorum ama arada Osimhen'in yanına da birini yetiştir. Ya bu Ahmet Kutucu'nun durumuna falan üzülmüyor mu bu Galatasaraylılar? Ya bu adam uçuyordu Eyüpspor'da. Ya ne oldu sana geldi, tanınmaz hale geldi. Yusuf'la ilgili biraz önce söyledim. Ya ortalığı ayağa kaldırdı Galatasaray, hatırla ya, yerli yabancı, biz bu çocuğu kullanamıyoruz. Bunu Barcelona'dan aldık, bu uçuyor falan. Ya 15 dakika tahammül edemediler. Yelert öyle. Ya acaba problem sende olabilir mi yani? Çünkü talip olmuyorsun sen. Sen sürekli şey derdinde. Osimhen'i görmek istiyorsun. Icardi diyorsun. Ben sana diyorum Tete, Ziyech, Zaha, Ndombele. Sayısını unuttum yani. E bunlar ne olacak abi?
0: Evet ya, lig bitti. Ben bugün antrenmanda Ahmet Kutucu hala top kaybediyordu. Bitmesine rağmen herhalde Eyüpspor'un yolcusu
1: olacak. Ya Ahmet Kutucu zaten orada sen yok ettin. Ya hiç kimsenin gelişimine talip olmamışsın ki. Ya şurada bir bak, telefonumda vallahi billahi duruyor. Bak videosunu çektim. Kasımpaşa maçı. Icardi topun üstünde oturuyor. Isınacak hali yok çünkü. Bak gücü yok adamın. Ve sözleşmesi bitmiş oyuncuyu sen neredeyse 90 dakika sahada tuttun. O şey var ya, Maradona neydi şey, ismi kim? Neydi ya, aldı ya Galatasaray genç bir oyuncu.
0: Can Armando.
1: Can Armando Maradona.
0: Ya olur.
1: Armando'dan dolayı Maradona.
0: Ben de oradan şey yaptım. Olur.
1: Ya Can Armando yine bak o maçta ya 88'de falan aldı. Ya ne olur Icardi çıkar, adamın zaten ısınacak gücü yok. Golü de Galatasaray oradan yedi. Tuttu ayağındakini, kaptırdı, kontradan golü yedi. Ya ne işi var Icardi'nin artık daha Kasımpaşa'da son maçta? Oynatsana John Armando'yu, oynatsana şu gençleri de bir görsün insanlar. Hiçbirinin gelişimine talip olmak istemiyorsun. Duruyor telefonumda, bak isteyen olursa senin üzerinden atayım, izlesinler videoyu. Ya depar atacak hali yok, oturuyor topun üstünde. Hala Galatasaray 1,5 ay Icardi'yi bekledi ya. Ha diyor ki yok yıldızlarla yarışa. Neyle yarışacaksın Icardi ile yani?
0: Ben İbrahim Bey'i anladım. Altyapıdan iki tane genç alıp 28 kişilik kadroya monte edeceksin. Bu kadar zor olmamalı demiş. Bunu söylemeye çalışıyor bence diyor.
1: Ya olmama şansı olabilir mi ya? Ya altyapıdan oyuncu olmama şansı. Ya nereden geldi bu Barış Alperler, Yunuslar nereden geldi? Bak Fatih Hoca ile ilgili biraz önce örnek verdi ya. Evet Fatih Hoca bu anlamda çok önemli işler yaptı ama sonuçta Fatih Hoca da o planlamayı yanlış yaptı. Yani evet bahsettiğin gençlere yatırım yaptı ama Fatih Hoca gitti Çıkılday'la Morutsan'a yatırım yaptı. İçinde aynı organizasyonda olan Yunus'u da Adana Demir'e gönderdi. E şimdi bunu Fatih Terim yaptı diye bunu yok saymıyorum. Yanlış, o da yanlış yaptı.
0: Mesela diyor ki Bülentler, Tugaylar çıkarken Türkiye'de 3 yabancı sınırı hakkı vardı. Bunun etkisi yok mu?
1: %100 etkisi var, ondan bahsediyorum zaten. Mustafa o gün zaten UEFA kupasını kazandığında kaldırsaydın sınırı aynı şey olacaktı. Ben doğru bulmuyorum yasak hadisesini ama maalesef Türkiye'de mecbursun. Çünkü o özgürlüğü yanlış anlıyor idareciler, teknik direktörler. O zorunluluktan mecbur şey çıkıyor. Mesela orada da hemen şöyle bir cevap geliyor. Ya tamam da o zaman yerli oyuncular çok verme. Verme abi Tarık Çamdal'a. Tarık Çamdal ne yapsın? Veriyorsun parayı, alıyor. Mesela yerli yabancı kuralında ilk şey Tarık Çamdal'a saldırıyorlar. Sanki çocuğun suçu var. Niye veriyorsun abi o parayı? Çocuk ne yapsın? Verdiler, aldı çocuk parayı. Verme parayı ya, verme. Altyapından yetiştirirsen ihtiyaç duymazsın. Bak Yunus senin altyapından yetişti. Yat kalk dua et, o gene Montella'ya falan değdi de Montella aldı. Bak Yunus'la ilgili de bak yine Okan Buruk'la ilgili sana bir şey anlatayım. Yunus Akgün Okan Buruk'un geldiği dönem şeydeydi değil mi? Adana Demirspor'daydı. Şahane bir sezon geçirmişti Montella'yla. Sonra geri döndü Okan Buruk ilk senesinde. Değil mi Yunus? Okan Buruk'un yani Fatih Hoca gönderdi. Hı hı. O Çıkıldağ Morutsan'la gelecek inşa ediyorlardı. Yunus'u gönderdiler. Yunus müthiş bir sezon geçirdi. Fatih Hoca Okan Hoca ile geri geldi sezon başı. Sonra geri geldi Okan Hoca ile. Çok kötü devre arasına kadar çok kötü bir sezon geçirdi. Hatta herkes şöyle dedi. Ya arkadaş bu adam Adana Demir'de uçuyordu. Ne oldu Galatasaray'da bu tanınmaz hale geldi o Icardi'lerin ilk geldiği sene. Devre arası Leicester'a gitti. Bak oynayamadı Galatasaray'da, Leicester'a gitti. Sezon başı geri geldi. Yine Yunus yoktu planlamada. Galatasaray 5 tane yedi Beşiktaş'tan. Hatırlıyorsun değil mi? O maçtan sonra Kerem, Tete, Ziyech, Zaha. Dördünü birden Galatasaray gönderdi. O soyunma odasında yaşanan hadiseler falan. Bir anda Yunus'a şans doğdu. Barış Alper'e daha fazla şans doğdu. Onlar da o süreci iyi geçirdiler. Yani yine planlamayla bunları halletmedin ki sen yani. Orada bir kaos oldu.
0: Altyapı dedin de İbrahim abi, bu arada radyosunu yeni açanlar için İbrahim Yavuz'la beraberiz. Fenerbahçe tam bu altyapı sözünün üzerine dün Şenol Çorlu ile yolunu ayırdı. Müjdat yetkineri getirdi. Yani
1: onu da dinledim.

0: Tanımış.
1: Yok hoca Müjdat Hoca'yı da sabah Emre abi konuk etti programını. Orada dinledim. Ya şöyle şimdi geçen bir yerde bir söz okudum çok güzel. Her çağın dilini konuşma ile ilgili bir işte yaşı ilerlemiş bir konuşmacı her çağın dilinden bahsediyor. Yani çok önemlidir. Biz çünkü o konuda çok eksik kalıyoruz. Yaşı ilerlemişler sürekli yeni nesille bir çatışma halinde. Anlamak istemiyorlar. Sürekli onları geçmişe götürmek istiyorlar. Bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda böyleydi. Ama şimdi çağ değişti ya, ona ayak uydurmak zorundasın. Şimdi burada belirleyici olan o olacak Müjdat Hoca ile alakalı. Geçmişte yaptıklarını anlattı bugün. Evet değerlidir, kıymetlidir ama işte dünde kaldı, düne ait ne varsa diyor. Yeni söz söylemek lazım. Şimdi ne söyleyeceksin sen? Ama sen sürekli geçmişle ilgili bir şey anlatıyorsun. Çok değerli yaptığı şeyler varmış. Mesela bu çimleri ekme ile alakalı o dönem Aziz Yıldırım'a demiş ki ben hallederim demiş başkanım demiş. Çim ekme ile bir şey var, çok para istemişler, tamam mı? Altyapıdaki diyor iki yaş kategorisini aldım çocukları diyor. İşte 50 tane çocuğu almış. Böyle tek tek çimleri ektirmiş çocuklara. Sonra belli bir süre sonra oldu diyor. Tamam yani üretim konusunda şahane bir şey yapıyor. Çocuklara da sorumluluk falan neyse. Ama yeni bir şey duymadım yani. Merak ediyorum tabii. Orada da bugün başlıyormuş görev. Hayırlı olsun. Anlıyorum düşünceyi Fenerbahçe'de. Çünkü Aziz Yıldırım'a talip olanlar da geçmişteki başarıya talip oldu. O da kendi altyapısında güvendiği geçmişteki başarıya talip oluyor. İsmail Kartal göreve gelirken de 99 puana talip oldular. Herkes bir geçmişe talip oldu Fenerbahçe'de. Şimdi bakalım onların sözlerine, yeni söyleyecek sözleri var mı? O çok belirleyici olacak tabii.
2: Ama o dönemde Müjdat Hoca ile ilgili söylentiler çıkmıştı. Hatırlarsan işte iyi oyuncuları tırpanlıyor. Galatasaray'a, Trabzon'a, Beşiktaş'a gitmemesi için önlerine set koyuyor tarzı. Böyle
1: şimdi şöyle,
2: şeyler çıkmıştı.
1: Şimdi mikrofon açık mı?
2: Açalım.
1: Açalım. şimdi Fenerbahçe'de de oynamış geçmişte arkadaşımız.
2: Şer koyduruyormuş altyapı çocuklarına yani. Böyle iddialar vardı o dönem.
1: Şimdi o daha yakın, o yüzden bence daha sağlıklı bir şey. Bence söyle baba yani hani yani. Altyapı ile alakalı yani öyle şeyler oldu mu olmadı mı diye.
3: Yani şer koyma şöyle. Tabii ki de yani elindeki oyuncuların başka bir rakibine gitmesini istemez yani. Hiçbir kulüp istemez. Şimdi Galatasaray'dan mesela Galatasaray'ın altyapısından Yusuf geldi Fenerbahçe'ye. Çok mu istiyordu? Çocuk bir şekilde şartları zorladı. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe ne yaptı bunu? Arabistan'a sattı. Çok ciddi bir para kazandı. Şimdi bu korkular yaşanması çok normal. Yani patlama yapabilecek çocuğu keşfetmek kolay bir şey değil. Yani belli bir standarda getirdikten sonra olabilir de olmayabilir noktası var. İşte oradaki karar merciinde kendilerini bir garantiye alma. Kulüpler.
2: Yani elden kaçırmayayım diye.
3: Tabii yani garantiye alma mevzusu var burada. Çok normal. Ben bunu esasında şey yapmıyorum. Ama tabii çocuğun da önünü kesmemek şart.
1: Yani o belirleyici olsun. Yani önünü tıkama çocuğun ama gelişimine bence o şekilde dahil olabilir Fenerbahçe. Onda da bir problem yok.
2: Evet yok. Yok hani bir o dönem birisi çıkmış söylemişti de işte benim oğluma falan böyle yapıldı diye.
1: Daha yakın camiaya daha yakın birinden biz almamız gereken mesajı tabii aldık. Dinleyenler de almıştır diye düşünüyorum.
2: Camiaya yakın bir isimden adını vermeyelim. İşte istemedi çünkü verse kendi verirdi.
1: Yani kendi vermediği için biz de bir şey demiyoruz yani.
2: Sesten tanıyan tanır falan diye teşekkür edelim. Bilgiyi de aldık, net bilgi sonuçta. Hani Müjdat abinin de şeyi kalması yani sonuçta söyledi.
1: Müjdat abinin programı da bu arada sabah yatıyorsundur, dinlememişsindir. Ben dinledim şimdi. Şöyle oldu. Emre abi onu telefona bağlarken muhtemelen o tam
2: başkasıyla konuşuyordu.
1: Tam anlayamadı olayı. Buyurun dedi. Herhalde kimi aradınız mı? Öyle bir şey söyledi. Bu arada Emre abiyi de kutluyorum. Şey çok zordur ya. Mesela ben o an empati kurdum. Ben onun yerinde olsam muhtemelen telefonu kapatırdım. İdare edemezdim çünkü. Oradan nasıl bir tepki geleceğini bilmiyorsun, tamam mı? İşte bir aracı varmış. Bir arkadaşları, ortak arkadaşları varmış. Onun ricasıyla aramış ama başta
2: ama biz o sapıklığı tırnak için çok yapıyoruz Emre abiyle. Yapıyorduk daha da. Şimdi sabah insanların afyonu patlamadığı için.
1: Zaten o da.
2: Ne, kim beni arıyor diye yanlışlıkla açıyor, anladın mı?
1: Dursun... Kim aradınız dedi zaten.
2: Dursun Özbey'e yaptık bunu. Sonra Fikret Orman'a yaptık. Şeye yaptık, özür Beşiktaş'ın eski Ahmet Nur Çebi'ye yaptık mesela. Yani deprem döneminde deprem uzmanına falan yapmıştık. Sabah böyle bir kontrada kalıyorlar herhalde.
1: O an yani
2: bir, önemli biri mi arıyor sabah bak, 7'de?
1: Dedi ya, kimi aradınız mı dedi. Kimle görüşüyorum? Ama Emre abi o kadar güzel götürdü ki böyle adım adım. Sonra zaten şöyle oldu. Program tamamen Müjdat Yetkinler'e geçti yani. O Emre abiden aldı programı.
2: Hayır, bir de yayındasın dediğinde kapatamıyor da.
1: Tabii tamam şu an dedi herkes sizi dinliyor canlı yayın.
2: Emri defa ki.

0: Başka türlü bağlanmak çok zor işte. Beni 10 dakika sonra bağlayın, 15 dakika. Şunu sorarsan bağlanırım falan. Yani iş işte, başka yere gidiyor
1: yani. Yani sizin buradaki deneyiminiz de çok önemli işte abi. Hani mesela biz olsak orada var, elimiz ayağımız orada, kem küm yapıp yüzüne kapatırdık telefonu.
0: Yok canım, estağfurullah. Anladım, Galatasaray'da her şey tesadüfen oluyor. Okan Hoca bu kadar mı başarısız demiş. Başka türlü anlamış Yenel.
2: Okan Hoca'nın başka teknik direktörlük başarıları var. Yok demiyoruz tabii ya. Öyle şey olur mu? 4 sene şampiyon olmuş bir teknik direktör hiçbir şey yapmıyor demiyoruz. Biz daha fazla şeyler yapılabilir. Yani tek başına şampiyonluğa talip olma diyoruz. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu bir sezonda 3 kupa kazandı. Bak, benzer bir durum. O dönem içinde bir röportajını hatırlıyorum. Dedi ki, hocam hani başarıyı anlatır mısınız dedi. Ne yaptınız bu kadar kısa sürede? Dedi ki oyuncular dedi sıkılıyordu analizden. Toplantıları iptal ettim dedi. O gün onu duydum ya. Dedim yani şimdi bu konunun şeyle, Hamza Hoca ile bir alakası yokmuş dedim. Ya, ikna oldum yani. Yani anlatmak istediğim şu. Bu davranışlar Okan Hoca'nın geleceğine katkısı olmaz. O yüzden zaten Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor. Almaz. Bak bunu geçen sene de söylüyordum değil mi? Mümkün değil. Alamaz. Hayır ya, parayı da bir tarafa bırakıyorum. Almaz, talip olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Çünkü oradaki adam bakıyor buna. Planlamaya bakıyor. Oyuncuların fiziksel durumuna bakıyor. Icardi'yi bir görüyor sahada. Diyor ki arkadaş bunlar nasıl bir antrenman yapıyor? Bir oyuncu bu durumda olamaz diyor ya. Bak her gün antrenman yapan bir oyuncu fiziksel olarak hala daha kilolarıyla falan uğraşmaması lazım. He, diyor ki burada lig çok zayıf diyor. Oyuncu kalitesi çok belirliyor diyor. Ve Okan Buruk belli ki bunlara sınırsız özgürlük veriyor. Bir de avantajı şu, diğerleri çok fazla hata yapıyor. Şimdi Beşiktaş'la ilgili durumu anlattık ya. Kaçıncı teknik direktör? Fenerbahçe'nin durumu aynı. Kaçıncı başkan teknik direktör? Yani ne olacak zaten bu kadar değişime uğramış yapılardan güçlü bir organizasyon çıkmaz ki. Yani Fenerbahçe mesela güçlü olsa ben şaşırırım. Ya da Beşiktaş güçlü oyunu olsa şaşırırım. Bu kadar değişimden çıkmaz. E Trabzon'un hali ortada zaten. Yaklaşacak şampiyonluğa teknik direktörü ısrarla dördüncülük başarı diyor. Yukarı gelmiş artık, hala diyor ki hayır başarı dördüncülük.
0: Hayır, biraz ya tamam,
2: al oldun, tamam al oldun. Üçüncü oldun tamam. Niye bu kadar kısıtlıyorsun üçüncü? Ya bırak şey belirleme ya. Bırak oyun seni alıp götürür zaten. Bursaspor sezona başlarken şampiyon mu olacağım dedi. Onuncu mu olacağım dedi. E aldı oyun bak götürdü bir anda şampiyon yaptı Bursa'yı yani.
0: Trabzonspor da bir tık böyle yapılanmasını değiştirdi gibi. Maliyetleri arttırdı.
2: Mesela aslında şimdi sağlıklı iş yapıyorlar.
0: Ama şimdi Cristiani diye bir oyuncu var Benfica'da. Ona 20 milyon vermeyi göze koymuş.
2: Ya şöyle onu. Yani işte Cabral mesela son aldıkları, evet, yeşil, evet, burun adı. Mesela baktığın zaman aslında o ya bu kadar kolay değil aslında. İşte scouting buradaki faydası ortaya çıkıyor. Trabzonspor onu yapıyor. Alıyor. Oyuncuya değer katıyor. Ve bir ederini bulduğunda veriyor oyuncuyu. Yani aslında Türkiye'de şu an yani hemen hemen birçoğunun yapması gereken bu. Başka türlü yarışamazsın zaten ha. Evet öyle bir durum varmış. Altyapının başına mesela Hüseyin Eroğlu'yu getirme durumları varmış Trabzonspor'un. O da mesela enteresan bir karar. Şimdi Hüseyin Eroğlu bu kadar Süper Lig'de çalıştı bir sürü takımda. Aslında Altınordu'da altyapı planlamasıyla tanınan biri Hüseyin Eroğlu. Hatta Samsunspor'un başkanı o dönem ya onun ismi geçtiğinde ya o daha dedi genç oyuncularla çalıştıran bir teknik direktör. Ben dedi nasıl bu kadar yıldız oyuncuyu alayım dedi. Sonra sıkıştı aldı, o da şampiyon yaptı onu. Samsun onunla beraber şampiyon oldu. Ya biraz tabii şey yani Trabzonspor'u ayırıyorum ama mesela şey transferi çok çok sağlıksız transfer. Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır ya? Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır?
0: Onu sana söyleyemem.
2: Bak düşünüyorum.
0: Hayır onu.
2: Düşünüyorum. Can bak oturalım mesela bak oturalım haksızlık da etmeyelim.
0: Al, al dersen alırlar.
2: Mesela bak Samet Akaydın'ı oturalım şimdi bir düşünelim. Samet Akaydın Fenerbahçe'de problemi ortadan kaldırmış mı? Çünkü Fenerbahçe, yok, Trabzon, Galatasaray bunlar üst seviyelerde oynayan değil mi yani?
0: Evet.
2: Kaldıramamış.
0: Yok.
2: Samet Akaydın Panathinaikos'ta Fatih Hoca'nın sorununu ortadan kaldırmış mı? Hatta bir geri pasını hatırlıyorum. Daha da sorunu çoğaltmış bir oyuncu. Milli takımda sorunu ortadan kaldırmış mı? Zaten en son kendi var. Ya heyecandan diyor perişan oldum şey maçında diyor. Yani acayip kötüydüm diyor yani. Heyecandan nasıl bittiğini bilmiyorum maçın diyor. Bak heyecana direnç gösteremiyor oyuncu. Şimdi ben niye bu kadar üst seviyeleri planlarken, oraları deneyimlerken sorun yaşamış bir oyuncuyu alayım getireyim ki oraya? Bak Metehan'ı da aynı şekilde söylerim. Metehan benim de takım arkadaşım yani.
0: Niye aldılar ben sana söyleyeyim. Altyapısında yetişti ya o yüzden aldılar.
2: Ya ama olmaz.
0: Öyle düşün yani.
2: Şey mi altyapı?
0: Az önce söylediğim
2: çıkar Samet aklına. Mi altyapısında yetişti?
0: Öyle de öyle olmadı mı yanlış mı biliyorum?
2: Samet Boluspor'da da var. Ben Bolu'da oynadığım dönem bizim altyapıda da oynamış Samet.

0: Samet de ne yapmış? Bütün Türkiye'nin altyapıları nerede yerde oynamış mı? Ne yapmış?
1: Bakayım bir.
0: Polda da var çünkü Samet.
1: Trabzon U16. Oradan İtman Ocağı'na geçiyor. Oradan Bolu U21'e ama Trabzon'dan çıkıyor.
0: Tabii bize geliyor. Ben çünkü Bolu Spor'da oynarken o bizim altyapıdaymış yani. Biz de antrenmanlara falan
1: ama
0: geliyormuş.
1: İlk Trabzon çıkarmış. Arda gibi
0: düşün yani. Trabzon'dan tekrar memlekete dönmüş
1: evet,
0: yani.
1: Evet, memlekete dönmüş.
0: Rize'den bu tarafa geçeyim. Evet. Yerli oyuncu. Daha önce mil takımda da oynamış. Yani çok sağlıksız. Ya Trabzonspor altyapısından Samet Akaydın'ın yerine birini koyamıyorsa zaten orada da problem var ya.
1: Peki bir saat başı yapalım mı?
0: Böyle güzeldi ya, biz bayağı sohbet
1: ettik. İyiydi iyiydi. Ama bir saat yapalım. Reklam var. Çünkü dönüşte dinleyenlerimizin mesajlarıyla dönelim. Çok fazla mesaj var. Bir 5 dakikalık bir ara rica edeceğim sizlerden. Hem İbrahim Yavuz adına hem kendim adına. Hamit Altıntop'un bir Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. 5 dakika sonra buluşalım, olur mu? Hemen geliyoruz.
2: Reklam. Reklam bitti.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam edecek.
4: Onu zaman gösterecek nereye götüreceğini. İnsanlar bana sorduğunda futboldan uzaklaştın vesaire gibi cümleler ortaya çıkıyor. Ben futboldan uzaklaşmadım. Futbol benim hayatım. Kendimi bildim bileli futbolun içindeyim. Oyuncu olarak, sonra yönetici olarak. Bugün de bir futbol adamı olarak evet dışarıdan daha çok gözlemliyorum, analiz ediyorum. Ama aynı zamanda da geçmişi bir kendimce algılamaya çalışıyorum. Ve en önemlisi de gelecekte neler yapılabilir, özellikle Türkiye'mizle beraber onun da çalışması içindeyim. Ana hedef yeni nesili, bizim yaptığımız hataları onların yapmaması veya daha aza düşürmemiz. Çünkü özellikle milli takım konu olunca dönem dönem iyi sonuçlar olmuştu. Ama ve sürdürülebilirlik olmadığını, istikrar olmadığını gördük. Bunları nasıl elde edebiliriz? Bunu aslında kendimce tasarlamaya çalışıyorum. Çünkü inanıyorum ki yarın bir gün bu konuda da tekrar bir görev gelecektir. Bu yanlış algılanmaması gerekir. Ben aslında federasyonda 63 aylık sürecimde şunu çok net anladım. Tek başınıza siz çok fazla bir şey elde edemezsiniz. Doğru paydaşlarla, doğru ortamda, doğru yapıyla aslında istikrarı sağlayabilirsiniz. Bunun en iyi örneği şu an Hırvatistan'dır. 4 milyon nüfusu olmasına rağmen son 20 yıl her turnuvaya katılıp her turnuvaya renk katan ve oyuncuları bireysel anlamda da ileriye taşıması bu insanı motive ediyor. Biz sahada yer aldık, mücadele ettik ve en az onlar kadar da iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Görev almak illaki sistemin içinde olmanız gerekmiyor. Size bir başkan değer verdiğinde futbol bilginize, tecrübenize, o başkanla bazı projeleri ele almak, farklı bakış açılarını sunmak çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Biz de çok isimler üzerine ilerliyoruz. Özellikle ortak değerimiz Türkiye ise, milli takımımızda herkes bir araya gelip birikimlerini, tecrübelerini aynı keseye koyması. Bir olduğumuzda bu hayal ettiğimiz başarılar gelebilir. Bu şekilde maalesef bir adım ileri atarız, sonra tekrar iki adım geriye atarız. Emre olsun, Arda olsun, Nuri Şahin olsun, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve oyuncu grubunla veya Montella'yla, ya bunlarla kendimi sorumlu hissediyorum yani. İstişarelerimi, farklı bir bakış açısı onlara katabilirim. Onların yanında olduğumu, onlara destek olduğumu, bunu aslında her fırsatta ben belirtmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi, biz el ele verirsek, kafa kafaya verirsek o zaman Türk futbolu, Türk insanı daha ileriye gidecektir. Maç maç değerlendirme yapmayı çok fazla sevmiyorum. Zihinsel anlamda bir eksiklik olduğunu da hissedebiliyordum. Özellikle bu bizim playoff maçlarımızda, Romanya ve Kosova maçlarında çok emin olmayarak bir maç seyrettik. Evet, sonunda çok sevindik. Çok mutlu olduk 24 yıl sonra Dünya Kupası'nın biletini alma anlamında. Bazı eksikler de tespit ettiğimi ben söylemem lazım. Çünkü bu geçmişe baktığımızda iyi bir takım oyunundan bireysel oyuna değişme meyilli bir karaktere müsaitiz biz. Bunun sadece oyuncuyla, karakteriyle alakalı değil, etrafındaki paydaşlarla da alakalı. Bu paydaşlar kimdir? Bu paydaşlar ebeveynleridir, menajerleridir, kendi kulüpleridir ve medya iletişim anlamında. Turnuvadan önce bunu İbrahim Başkan'la da paylaştım. Montella'yla da dönem dönem bunları paylaşma fırsatım oldu. Maalesef o kadar çaba sarf edip Dünya Kupası'na gelip bu şekilde turnuvadan ayrılmak hepimizi üzdü. Burada hiç kimse kendisini temsil etmiyor. Ya burada hepimiz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Burada isimler önemli değil. Burada ülkemiz önemli. Burada da o egolar hiçbir şekilde yeri yok. Tabii ki top çizgiyi geçmediğinde farklı konular da çıkıyor. Ama ana sebep dediğim gibi odaklanma, neyi temsil ettiğini bilmek ve onun bilinciyle sahaya çıkmak. Su molaları da aslında takımlara iyi geldiğini düşünüyorum. Genel manada gayet keyifli, iyi bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. FAS bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü hayal ettiğimiz o tutku, o birliktelik bizi de andırıyorlar diye düşünüyorum. Faslı grubunun çoğu Avrupa'da doğmuş, büyümüş. Kendi ülkesinin değerlerine o kadar benimsemiş bir yapıları var. Fransa'yı zaten konuşmamıza gerek yok. Turnuvanın favorisi o muhteşem dörtlüyle önde beraber. İspanya biraz beklentimizin altında gibi gözükmesine rağmen ilerliyor. İngiltere'de bir sürpriz yapabilir mi? Arjantinli Messi var. Ben de merakla finali bekliyorum. Onların da yönetimsel bir problemi olduğunu düşünebiliyorum. Onların problemleri ciddiydi. İletişim problemi vardı. Bizde kötü alışkanlıklarımız bir nevi nüks etti. Ben Dünya Kupası'nı oynamadım. Yönetici olarak oralarda bulunmak isterdim. Çünkü en ileriyle yarışmak istiyoruz. Ve bu sahnede o sahneydi. Maalesef olumsuz geçti ama gelecekte fırsatlar gelecektir. Kardeşlerimiz daha iyi sonuçlar elde edecektir, bundan eminim. Ben geçen bir arkadaşıma şunu söyledim ya. Dünya Kupası yarı finali, final oynama ihtimalini bilseydin şu elindeki telefonu 45 gün kapatır mıydın? Kapatırdım. Belki telefonlarını kapattırırdım. Konu isimler ve şahıslar olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Montella şimdi bir Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasını gördü. Bunu çok başarılı buluyorum. Konunun Montella olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğumuza inanıyorum. Ya ben aslında oyuncular üzerine konuşmak istemiyorum. Yani Hakan da illaki eksiği hatası olmuştur. Ama sevdiklerinde bazen bu eleştiriler oluyordur. Burada önemli olan Hakan ne yapacak ve federasyon bu konuyu nasıl ele aldı? Yani Deniz Ündal'la aslında biz Kunt döneminde temas halindeydim ben. Farklı düşündüğünü, farklı hedeflerinin olduğunu, ona inandığını, o konuda ilerlemek istediğini bize ilk görüşmesinde, ilk cümlelerinde belirtti. Buna da saygı duymak lazım. Biz gayet ciddi, profesyonel, Deniz Gül'ü nasıl kazandırdığımız gibi, Can Uzun'un nasıl bizimle beraber olduğu gibi, Aral'ın bizimle nasıl o beraber olduğu gibi, o konuda vicdanımız çok çok rahat. Heyecanlı maçların çok ilgi çektiğini ben aslında tahmin ediyorum ama bunu daha kıymetli hale nasıl getirebiliriz? Kavga gürültüleri de biraz bırakmamız lazım yani. İçerik odaklı. Ürün ne kadar iyi olursa o kadar masada güçlü olursunuz ve sürdürülebilir hale olur.
3: İbrahim Yavuz'la birebir devam ediyor.
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.10'u gösteriyor. 12-13 arası aralıksız gitmiştik, reklamsız. 5 dakika sizlerden müsaade istedik ve yerimizi aldık. Şimdi saat 14'e kadar da yine aralıksız gitmeyi planlıyoruz. Bir sorun, bir problem olmazsa sizlerden gelen mesajlar var. Onları bir okuyalım hızlıca. Tedesco ve Mourinho Süper Lig'den Avrupa'ya tekrar transfer oldular. Mourinho ve Tedesco Süper Lig'de Okan Hoca'dan daha başarısız oldukları için gönderildiler. Burada başka bir şey var benim anlamadığım. Süper Lig mi çok kötü, Okan Hoca mı çok kötü, İbrahim Yavuz Süper Lig'i nerede görüyor ve ne bekliyor Süper Lig'den demiş.
0: Ya onların oraya gitmesinin ya burayla bir alakası

0: olmadığını bir kere biliyor olmamız lazım. Çünkü Tedesco kariyerinde zaten Almanya'da, değil mi? Schalke'de, Leipzig, bir yerlerde çalışmış zaten yani. Mourinho ile ilgili olur mu yani? Şimdi Türkiye'den mi yorumlayacağız Mourinho'yu? Ki yani Mourinho'nun performansı da burada elle tutulur hiçbir şey yok. Antrenörlükle ilgili birçok eksiği içinde barındırıyor. Ama onların da sen nasıl talip oluyorsun İsmail Kartal'a? Mourinho'ya da Real Madrid öyle talip oldu. Geçmişte yaptıklarına talip oldu yani. Benzer davranış aslında. Ama onlar yapıyor diye de bunu da olumlu bir şey diye anlatmayacağız tabii ki. Ama Okan Hoca'nın oraya gidememesinin temel sebebinin buradaki planlamayla alakalı olduğunu söylüyorum. Yani hiçbir oyuncunun bu anlamda gelişimine dokunmamasıyla alakalı olduğunu. O taraftan bakmak lazım. Orada o daha anlaşılabilir bir durum. Şimdi fiziksel anlamda oyuncuların durumu ortada. Şimdi onlar tabii ki burayı takip ederken maç önü maç sonu açıklamalarını dinliyorlar. Okan Hoca Türkiye'de de Avrupa'da da sürekli hakemden, sistemden şikayet eden bir teknik direktör davranışı, değil mi? Onlar buna bakıyorlar, okuyorlar yani. Nasıl talip olsunlar? Elle tutulur bir şey göremiyorlar ki.
1: İbrahim Yavuz Bolu Spor'dan Hüseyin Kuzu'yu tanır mı? Forvet oynuyordu demiş.
0: Vallahi hatırlayamadım
1: Türk, ya. Türkoğlu Türk. Dünya Kupası'ndan önce Montella'yı beğeniyordu İbrahim Bey. En azından eleştirmiyordu diyor. Çok iyi bir teknik, yani çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyordu demiş. Sonrasında yine aynı fikirde mi? Bir değişiklik oldu mu fikrinde diyor.
0: Şöyle hayal kırıklığı yaşadığım bir tane şey oldu Montella ile ilgili. O atılan şutu ve topa sahip olma ile alakalı oyunun bütününün analizinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar şut atmayı Montella'nın olumlu bir istatistik olarak bize anlatmaması gerekiyordu. Çünkü o sağlıklı bir ya da yapılan ortayı, o sağlıklı bir planlama değildi. Aslında dün de benzer bir oyun vardı, değil mi? Mısır-Arjantin maçında. Mümkün olduğunca topu kaldırmadan o senin orta dediğin hadiseyi onlar pasla halletmeye çalışıyor, değil mi? Mesela Messi'nin yaptığı ortada kafayla vurduğu pozisyon gibi. Sen bir belirsizliğe, kalabalığa topu kaldırıyorsun yüksek topla ve senin teknik direktörün o gün onu olumlu istatistik olarak anlatıyor. Evet, orada bir hayal kırıklığı yaşadım ama ben bütününe baktığım zaman, yani Montella'nın bugüne kadarki performansına baktığım zaman, evet buradaki performansı yeterli değildi. Ama bugüne kadar yaptıklarını da yok saymamak lazım.
1: Satılmış Çınar, ben bir Beşiktaşlı olarak Cenk Tosun'a tarihi haksızlık yapıldığını düşünüyorum demiş. Şimdi de Beşiktaş tribün lideri Alen bile hakkında konuşuyor kendisinin diyor.
0: Cenk Tosun'a niye...
1: 3-5'in hesabını yapmış Cenk. Beşiktaş'a bunu yapmasıydı. 3-5'in hesabını yapmış, bu kadar para kazandırmış Beşiktaş kendisine diye... Cenk Tosun'u bir eleştirmişti de Alan Markaryan. Onunla ilgili bir yorumunu yapmış ya. Diyor ki
0: ya orada yine oyuncularda problem var. Niye oyuncularda problem var? Sen şimdi bu kadar duygular üzerinden seviyorum, ölüyorum, bitiyorum ifadesi kullanırsan, sonra başka yere gidersen de insanlar senin için madem bu kadar seviyordun o zaman üçe bir şey bakmayacaksın derler. Ya yine sen de hata. Girme o işe ya bu kadar. Ya da giriyorsan da Bülent Korkmaz gibi ol mesela. Bildiğim için söylüyorum. O dönem Bülent Korkmaz Galatasaray'dan aldığından fazlasını başka kulüplerden alıyordu. Gitmedi. Ben Galatasaraylıyım, burada bırakacağım dedi. Bak bu anlaşılabilir bir durum yani. Ama sen onu dile getiriyorsun ama fazlasını bulduğunda da gidiyorsun. Ve direkt rakibine gidiyorsun. Sonra kızıyorsun, insanlar bunu söyledi. Söylüyorlar. Keşke hiçbir ne oyuncu onu söylesin ne yorumcu aynı ifadeyi kullansın.
1: Ya da Hasan Şaş da mı, onu da söyleyeyim.
0: Hasan abiyle ilgili de net, bak bildiğim, Galatasaray'a ilk geldiğimde Hasan abiden direkt dinlediğim için söylüyorum. Yani Dünya Kupası sonrası
1: teklif doluydu.
0: Aziz Yıldırım'ın, bak özellikle Aziz Yıldırım'ın ona yaptığı teklifi anlatıyor. Yani Galatasaray'da işte atıyorum birkaç senede kazanamayacağım parayı peşin olarak Hasan Şaş'a Aziz Yıldırım teklif ediyor. Ve telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor en son Hasan Şaş. Çünkü mecbur kalacak ya da işte öyle bir durum yaşayacak. Şimdi bunlar gerçekten kulübe olan...
1: Ama şimdiki aklım olsa giderdim diyor, biliyor musun? Söyledi bunu programda. En büyük hatam Liverpool'un teklifini reddetmişti, şimdi, gitmemekti diyor. Az para vermişlerdi diyor.
0: Işte o yüzden oyuncu profesyonel olduğunu unutmayacak, duygularıyla hareket etmeyecek. O dönem biraz daha fazlaydı o aidiyet hadisesi. Mesela ben yaşadım onu, gördüm Galatasaray'da yani. Ben bir derbi gördüm Galatasaray'da. O derbi haftası işte Bülent Korkmaz'ın...
1: Bülent Korkmaz'ın
0: Bülent
1: Korkmaz'ın ve arkadaşlarının
0: Ergün Pembe'nin, Hakan Ünsal'ın olan o aidiyetini, Hasan Şaş'ın o aidiyeti gördüm. Bak gerçekten onlar taraftar gibi davranıyorlardı yani. O dönem oyuncular öyleydi yani. Ama doğru değil. Bak o da pişmanlığını dile getirmiş. Öyle davran.

0: olmasa belki kariyeri çok başka bir yere gidebilirdi.
1: Uğur Dalkıran yazmış. Teknik direktör o da. Altyapılarla ilgileniyor. Zaman zaman yayınımıza da alıyoruz. Kendisine teşekkür edelim Uğur hocamıza. İbrahim Bey'e selam. Çok selamlar.
0: Selamlar hocam.
1: Naçizane benim şöyle bir isteğim var diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlar sorumluluğu ve altyapı sorumluluğu adı altında bir birimin olması ve hatta bu birimi de farklı insanların gelmesini çok isterim. İbrahim Bey de olabilir, farklı kişiler de olabilir.
0: Ya şöyle, şimdi bu milli takımlarda orayı da deneyimlediğim için söyleyeyim. Genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Şimdi biz o dönem işte rahmetli Gündüz Sekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer, işte onlarla beraber işte Necati Özçağlayan, Turan Mesci, Serpil Hamdi Tüzün, bak kaç sene aynı antrenörlere, teknik direktörlere, idari yapılanmanın en tepesindeki insanlara temas ediyorduk. Şimdi sayısını unuttuk artık, son 10 senede kim geldi kim gitti. Şu an biri geliyor, baştan yapılanma içinde oluyor. Bir sene sonra o gidiyor, diğeri geliyor, o da baştan bir yapılanma falan derken, yani orada sabra ihtiyacım var. Orada sürekli değişim olmaması gerekiyor. Ama maalesef işte biri geldiği an ben diyor komple değiştireceğim, kendi ekibimi getireceğim. Ya oraya bir şey getirmen lazım, bir zorunluluk getirmen lazım. Öyle her gelenin ben burayı değiştireceğim dememesi lazım. Ya da birilerini göreve getirirken onları çok iyi süzgeçten geçireceksin abi. O donanıma sahip olması gerekiyor o insanların. Yani seni beni tanıyor, aramızı iyi, aman bizim çocuk orada dursun değil. Ya da geçmişte çok iyi futbolcuydu. Tamam da antrenörlük konusunda ikisi bambaşka hadise. Belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bak hep söylüyorum, yine söyleyeyim, ben UEFA B lisansına sahibim. Kimse kalmadı abi bizim şeyde, kursta. Herkes geçti. Herkes geçer mi bir sınavdan yani? Muhakkak birileri bir şey eksik yapmıştır. Ama niye? Hepimiz eski futbolcuyduk. Ya futbolcuysa bunlar yapabilir. Değil abi yani. Onun iyi antrenörlerin sınavdan geçmesi gerekiyor. Türkiye'de geçmiyorlar. Abi, ne teoride ne pratikte geçmiyorlar yani.
1: Abi Galatasaray antrenmanını izlediniz mi diyor. Saran'ın o kiloları ne evet. diyor öyle. Icardi'yi mi örnek alıyor?
0: Ya enteresan bir durum var aslında oyuncular.
1: Brezilya'da da çalıştı Sarı aslında ama niye öyle, kamera açısından mı öyle gözüktü acaba?
0: Ya yanakları çok şey değil mi, yüzü çok.
1: Bir de saçları falan da kestirdi acaba, evet, yüzü şiş mi geldi gözüme?
0: Yani bilmiyorum, zaten bununla ilgili biliyorsun bir testten geçiyor oyuncular.
1: Mideyi çok tutamıyor biliyorsun, külliyede
0: evet,
1: de yiyordu.
0: Evet, külliyede de herkes dinlerken o gayet götürüyordu yani. Ya şöyle, şimdi normalde bizim zamanımızda lig biterdi Cihan. 2 ay sonra görüşürüz derlerdi. Herkes yani en iyi aktivite şey, halı sahada bir top oynarsan. Şimdi öyle değil. Şimdi onları gönderirken fiziksel durumlarıyla alakalı bir testler yapılıyor. Onlara işte bu listeleri antrenman diyor. Takipleriyle alakalı bir polar saat dediğin o antrenmanı takip etmeyle ilgili bir sistem var. Giriyor bakıyor senin ne yaptığına. Böyle bir sistemde bir oyuncu ya istesen de o durumda olamazsın. Acaba ona mı uymadı? İyi durumda değil. Eğer o gözüktüğü gibiyse zaten ne oluyor biliyor musun? O durumda arkadaşlarına yetişmek için de ekstra bir çaba sarf ediyor. İşte sakatlıklar da orada ortaya çıkıyor. Mesela kas sakatlıkları. Mesela eğer Sara bu fizik gördüğümüz gibi, şimdi televizyonda gördüğümüz şeyde gördüğümüz, gerçekten yanakları falan bayağı şiş. O onu sakatlığa iter yani.
1: Abi kusura bakmayın, yaşlanınca bana taraftar bakmayacak. Adam ailesini düşünüyor Cenk. Ki kimse kötü yorumlamasın. İşin içine para girince bu işleri yorumlayamazsın.
0: Bir şey demiyoruz. Yani aynı fikirdeyim. Profesyoneller hakkıdır.
1: Herhalde bir Cenk'in. Önceki dinleyicimize
0: söylemiş. Ama öncesinde şey demeyeceksin. İşte gerekirse ben şöyleyim, aşığım, ölüyorum, bitiyorum, bir yere gitmem deme.
1: Aynen,
0: ben profesyonelim de. Ben de yani doğru bulmuyorum o yorumu, ama oyuncu o kapıyı açıyor diyorum. Sen açıyorsun o kapıyı. Sen şöyle desen ki mesela, Altay dedi onu değil mi? Kaleci Altay. Biz profesyoneliz dedi. Oraya da giderim, oraya da giderim. Taraftar sevmez normalde bu dili değil mi? Ama şimdi Altay Galatasaray'a gitse kimse bir şey demez. Zaten oyuncu ben oraya giderim demiş yani.
1: İlk gittiğinde söyledi.
0: Söyledi bunu yani. Şimdi tamam, bunu dedi. Ama Cenk onu demedi. Cenk aidiyetten bahsetti, hiçbir yere gitmem, seviyorum, ölüyorum, bitiyorum deyip Fener'e gittiğin zaman olmuyor işte o iş.
1: Uzun bir mesaj gelmiş Medi'den. O şöyle bir şey söyleniyor. Okan Hoca Can Uzun'u istiyor. Çünkü 10 numara ve kanatlarda gerektiği zaman da ileride kullanmak istiyor. Şimdi sana 3-4 mevki saydım. Asıl mevkisi neresi? Merkez orta saha abi. Sence bir oyuncuyu 4-5 mevkide oynatmak mı mantıklı? Asıl oynadığı mevkiden meyve almak mı mantıklı diyor.
0: Ya bence oyuncunun yani ideal bir mevkisi olması her zaman avantajdır. Çok fazla bölgede oynamak biraz her yere eksik oynamak demektir. O da iyi bir şey değildir yani. Ben mesela onu futbolculuğumda yaşadım. Sağ bek oynuyorum, stoper oynuyorum, önlü bir oynuyorum ama hepsinde yarım oynuyorsun. Ama tam bir bölgenin oyuncusu olamıyorsun yani.
1: İş görüşmelerinde de hani ne iş yaparsın, her işi yaparım i̇şte, dediğinde de almıyorlar
0: mesela
1: genelde.
0: Avantajın ne biliyor musun? Çalıştığın bir teknik direktöre denk geliyorsan o bir avantaj. Bak o iyi bir şey. Diyor ki ya ben alırım diyor, sağ bek oynatırım, sol bek oynatırım diyor. Ama net bir bölgenin oyuncusu değilsin. Nesin diyor oyuncu sen? Sağ bek misin, sol bek misin, stoper misin, orta saha mısın? Planlamada dışarıda kalıyorsun. Ben de arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Bir bölgenin oyuncusu olmak her zaman daha iyidir oyuncunun gelişimi açısından.
1: İbrahim abinin Atakan Kurt'la yayınında Bülent Korkmaz anısı bayağı bir viral olmuş diyor.
0: Evet ya o. Ama o şöyle oldu anlatayım
1: yine,
0: onu.
1: Yine piyasada dolanmaya
0: evet, dolanıyor,
1: başladı.
0: Evet. Olsun. Ya Bülent şöyle bir olay yaşadı. Kızıldız'la oynuyoruz. Ya Partizan ya Kızıldız. Tamam. Zikiç diye bir santrafor var. Adam uçuyor. Zaten oradan sonra şeye gitti. He. Ben de tabii sağda ıslak. Bülent abi de sürekli bana topu kaldırarak atıyor, tamam mı? Abi kaldı şimdi o topu kaldırarak attığında zeminle beraber kayıyor. Kontrol et, düzelt falan böyle. O ara ona hani zaten biraz şeyim hani ya şu topu yerden at bizi artık şey, yorma de... bizi yani hani ekstra. O arada Zikiç bayağı şey yapıyor. Bülent abi yıpratıyor yani. Vuruyor falan. Bülent abi bayağı zorlanıyor. Abi her pozisyonda da bana kızıyor ama yani. Konunun benimle ilgisi yok. Neredesin? Ona çalım atıyor. Sen yoksun. O oldu, bu oldu. Korner oldu en son. Abi dedim bir sus da. Tabii o ara bir aydınlandım ama söyledikten sonra bir kime ne dediğim bir...
1: Hani bir sus da topumuz mu oynayalım dedi.
0: Bir gün Hasan Şaş bana öyle dedi biliyor musun? 5'e 2 oynuyoruz. Conceição Real Madrid'den gelmiş. Bir şey oldu. Ben Conceição sen geç dedim, tamam mı? Hasan abi böyle yaptı. Ya dedi Adana Sporlu... İbrahim Yavuz'a bak dedi. Real Madrid'i Conceição'yu ortaya geçirmeye çalışıyordu. Yani orada bir şey oldum lan, ne yapıyorum ben.
1: Bazen oluyor öyle şeyler.
0: Ama orada bir de Bülent abi sakatlandı. Çok uzun süre benimle şey konuşmamıştı yani böyle.
1: Hani daraldınız bildiğin.
0: Çok ya, bana çok şey.
1: Allah Allah.
0: Maç o maçta çünkü şey. Zikiç bir şut attı. Bülent abi sakatladı dizinden. Bir girdim soyunma odasına, yatıyor sedyenin üzerinde. Hiçbir şey diyemedim zaten, yüzüme bakmadı yani.
1: Yani genelde sağa içinde
0: abi geçmiş olan... olsun bayağı yıprattı seni. Düşsene öyle diyormuşum içeri girip abi geçmiş olsun bayağı yıprattı seni.
1: Evet, Bülent Korkmaz. Selam olsun buradan da diyelim. Belki bir yerlerde dinliyordur. Trabzonspor altyapısı kuvvetli bir kulüp ama Fatih Hoca ilk 11 altyapıdan oyuncu monte edemedi. Ona da bir şeyler söylemek lazım diyor İbrahim Az.
0: Bir problem var mesela. Hiç talip olmadılar. Hatta Fatih Hoca şöyle bir şey söyledi. Çok eksikler dedi. Ya çok eksik olduğunu biliyoruz zaten. Orada işte sizin teknik direktörünüz devreye giriyor. Geliştirmek zorundasınız onları. Yani hiç yok diyemezsin. Çünkü bunlar sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda en iyilerle karşılaştılar. Değil mi yani? En iyi. Inter'i, işte Barcelona'sı neyse bunlar yarıştılar onunla. Şimdi bundan 7-8 sene sonra Avrupa'nın önemli takımlarının oyuncularıyla yarıştılar, denediler. Ya o kadronun içinden 1-2 oyuncu oraya dahil olabilirdi. Eksik olmasını anlıyorum. Eksik olacaklar tabii ki yani. Zaten senin varlığın da orada değerli hale gelmiyor mu? Senin dokunman. Bu Guardiola'lar falan bilmiyor mu mesela birini eksik demeyi? Adamı görmüyor musun? Sahanın içine giriyor, düzeltiyor oyuncuyu, bir şey anlatıyor. Maç bitiyor, düzeltiyor. Yani o yüzden Trabzonspor'da ben o işi biraz... sağlıklı bulmuyorum. Yani kendi altyapından o işin içine katabileceğin oyuncular vardı. Ama tabii yabancı oyuncuları getirip değer kattıkları için en azından orada tamam eksik bir şey var ama artıları da içinde barındırdığı için o kadar da eleştirmemek lazım.
1: Bir dinleyenimiz bize Dursun Özbey'in dünkü röportajını hatırlatmış, Onur. Geçmiş dönemde söylenenleri hatırlayın. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Torreira, Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Diye bir yazı yazmış. Taraftarların tepkisine istinaden Dursun Özbek böyle söylemişti. Ve gerekeni yapacağız ifadesini kullanmıştı.
0: Ya işte tam olarak biraz önce anlattığım
1: soru sormuş. Mi? Şov mu yapacak Galatasaray transferde? Bunu mu anlamalıyız diyor.
0: Yok, orada şunu yapıyor. Diyor ki yani biz bundan hiçbirini diyor planla getirmedik diyor. Şu anda diyor bir plansızlık var. Niye acele ediyorsunuz diyor yani. Gelecek diyor. Muhakkak birileri bir yerlerde bir sorun yaşayacak diyor. Biz onlardan birini bulacağız, fırsat diye getireceğiz diyor. Mesela onu dediği an şey de diyebilirlerdi o. Kabul ediyoruz başkanım ama işte Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Yelert, Cuesta, Frankowski, Angelino. Değil mi mesela? Sayıyı arttırabiliriz. Hatta şey dün Dünya Kupası'nda da Vinicius muydu? Neydi o santrafor? O bile gelmiş Galatasaray'a. Unuttum dedim. Tesiste çalışana sorsa onun da haberi olmaz yani.
1: Vinicius.
0: Vinicius muydu? Hatta gol mol attı Kasımpaşa'ya değil mi böyle?

0: O da gelmiş. Hiçbir kaç tane tutmamış, sen tutturdun iki tane üç taneyi bize anlatıyorsun işte. Normal. Yani onların hiçbiri planla gelmediği için başkanı anlayabiliyorum yani. Verecek en güzel cevabı vermiş yani. Niye acele ediyorsunuz? Bu kadar plansız başarılı olmuş bir takımdan planla bir programı beklemeyin demiş yani.
1: Çağatay yazmış. İbrahim Yavuz çok profesyonel mesela. Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray'a geldi demiş. Ben yanlış bilgi. Galatasaray'la.
0: Benim bir de çocukluk fotoğraflarım çıktı. Şey nedir o? O dönem Galatasaray. Yok,
1: sen
0: olmasına...
1: şimdi Okan Buruk'u falan böyle eleştirdiğini düşünüyorlar ya bazen, planlamayı falan. Aslında sen düşünceni söylüyorsun. Seni Galatasaraylı zannetmiyorlar. Genelde evet. Yorumcular...
0: Ama Fenerbahçe'yle zannetmiyorlar.
1: Ne zannediyorlar sen abi? Adana Demirspor.
0: Beni şöyle zannediyorlar. Tavşan yani, yine. Hangi takımı eleştirirsen... işte Fenerbahçe'yi eleştiriyorsam Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı eleştiriyorsam Fenerbahçeliyim.
1: Bir tık sivri gibi geliyor ya dilin aslında. Ondan mı acaba?
0: Ya ben gördüğümü yorumluyorum. Herkesin şeye başka bakış açısı başka. O pozitif taraftan bakıyor. Ben bir şey demiyorum mesela yani. Hani o diyor ki Galatasaray şampiyon oldu diyor. O da bir bakış açısı. Ben de diyorum ki tamam şampiyon oldu ama işte gelir gider, gelişim, işte diğerlerinin yapamadığı, bir de bu pencereden bak diyorum. Beşiktaş da onların anlattığı durumda Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıktı. 2 sene üstte şampiyon oldu. Ama ekonomi anlatıldığı gibi değil mi? Benzer ifadeyi Fikret Orman kullanıyordu o dönem yani.
1: Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selamlar demiş. Futbolcu ev geçindiriyor. Kimse yorum yapamaz kısmına katılmıyorum. Futbol neticesinde reyting kişi. Yine İbo abinin terimiyle biz satın aldığımız için bu paraları kazanıyorlar. Yoksa voleybolcu da ev geçindiriyor ama izleyeni olmayınca para kazanamıyorlar demiş. Böyle bir yorum yapmış. Seni satın alma müdürü ilan etmiş.
0: Müdür ilan etmiş benim bir şey yok.
1: Güzel güzel. Bakayım fotoğraf atmış bize Ilgaz Çınar'ın paylaşımı. Burada gayet fit diyor. Tek kareye bakıp yorumlamamak gerekiyormuş. Tarafımdan büyük hata yapmışım, özür dilerim demiş Ilgaz Çınar. Ilgaz abiyi de severim. Önceden de çalışmıştım. Icardi'nin fotoğrafını paylaşmış. Ya, fotoğrafta fit gözüküyor.
0: Icardi mi fit gözüküyor?
1: Şey, Icardi değil. Sara. Özür diliyorum. Sara. Icardi yok zaten de. Hani... Yani. Ya bu fotoğrafta fit gözüküyor. Evet ama videoda farklı gözüküyor. Bilemiyoruz.
0: Bakış açısı. Bakış açısı.
1: Cem Yılmaz. Bakış açını değiştir.
0: Bakış açını değiştir yani.
1: İbrahim Yavuz bence tanıyordur. Muhsin Ertural diye bir hoca var.
0: Evet, beraber program da yaptım hocamla.
1: Afrika futboluna çok hakim. Evet. Galatasaray böyle bir adamla neden koordine olup genç futbolcuları entegre etmiyor? Ya da bizim bilmediğimiz şeyler mi var diyor Süreyya Bey.
0: Derdi yok ki Galatasaray'ın öyle bir. Yok yani anlatmak istediğim o zaten. Öyle bir derdi yok işte. Başkan da söylüyor ya saydı isimleri. Ben onları alıyorum diyor yani. Ben de diyorum ki bir yerden sonra o ekonomi sürdürülebilir hale getirilemez. Yok çünkü öyle bir karşılığın Süper Lig'de. Galatasaray bir sene şampiyon olmadan bütün planlama çöktü. Bak şampiyon olamadığından bütün planlaman çöktü. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinden yok o ekonomi. Şimdi o nedir o inşaat, proje, planlama değil mi? Onlardan bahsediyorlar yani. Peki bakacağız. Evet,
1: Muhsin hocamıza da selam
0: olsun. Muhsin hocaya selam
1: olsun. Biz de eskiden çok bağlantı kurardık kendisiyle. Daha fazla paraya başka bir yere gitmeyecekse bir futbolcu neden ona profesyonel diyoruz ki biz demiş. Bu insanlar profesyonellik adı altında bu iş için, bu işi para için yapıyorlar. Amatör duygular amatör kümede demiş. Böyle bir mesaj var.
0: Bu yok, amatörlük de içinde barındırılabilir ya. Bunda bir anormallik yok yani.
1: Real Madrid ille demiş. Kadrosunda akademiden birkaç oyuncu oynatıyor. İşte bizim de bunu yapmamız lazım demiş.
0: Hepsi oynatıyor. Mesela Arsenal geçtiğimiz sezon.
1: Real Madrid değil de Barça bunu çok yapıyor. Real biraz daha hazıra. Konan'ı alır. Parası var. Basıyor parayı alıyor.
0: Arsenal geçtiğimiz sezon içeride unuttum rakibini. Sağ bekte oyuncu sakatlandı.
1: White söylüyorsun.
0: Bir oyuncu girdi. Ha,
1: söyledin.
0: Girdi abi. Ben geçen de anlatmıştım. Ha. Baktım oyuncu kendi akademisinden. Arsenal şampiyonluğu oynuyor. Ya, o da diyebilirdi. Abi ne uğraşacağım ben akademiyle. Gideyim alayım mesela. Sasha Boy'u alayım. Ötekini alayım. Yapabiliyor. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin. Ondan bahsediyorum. Yarışma demiyorum. Osimhen'i alma demiyorum. Al yarış. Ama birilerini de kat. Çünkü kurtuluşun orada. Bu kadar fazla alternatif oyuncuyla götüremezsin o paralarla yani. Tabii yani. Bir sürü var ya. Sayı artar yani.
1: Ne demiş? Real'de Barça'da kaç oyuncu var şu anda oynayan? Biraz gerçekçi olmak lazım diyor.
0: Barça'da mı kaç oyuncu var?
1: Barça'da vardır. La Masia zaten onlar da. Hani Real'de belki bir

0: 5 tanedir de Barça'da
1: Ya
0: var.
1: Real'le bir de kendini nasıl bir tutuyorsun ya? Sen onun biliyor musun reklamlarını, gelirini, forma satışını, televizyon gelirini, uluslararası organizasyonlara gittikleri gelirini? Nasıl bir tutuyorsun Real Madrid'le kendini? Ben onu da anlamıyorum yani.
0: Trabzonspor'un altyapısı nasıl eksik ben anlamıyorum yani. Bu çocuklar U23 Şampiyonlar Ligi'nde final oynamadılar mı? Rakiplerin hepsi transfer yaptı. Nasıl eksikler? A takıma giremeyecek kadar mı eksik bu çocuklar
1: Aynı
0: demiş.
1: fikirdeyim. Muhakkak yani oradan bir iki tanesini atabilirdin
0: Gelişimlerine
1: organizasyona.
0: talip
1: Talip
0: olmuyorlar.
1: olmuyorsun abi,
0: Öyle demiş.
1: olmuyorsun yani. Şimdi Samet Akaydın olur mu orada bir sürü genç oyuncu varken? Bak Metehan için de aynısını söylerim. Metehan benim takım arkadaşım ama kariyerinde bir tane sezon geçirmiş oyuncu Trabzonspor. Hiç deneyimlememiş ki Metehan. Baksana kaç yaşında, çok merak ediyorum Metehan'ı. Metehan yani kariyerinde böyle bir şey yapmamış bir oyuncuyu bu yaştan sonra Trabzonspor'sun sen. Bak bir tane daha oyuncu aldı Trabzon yerli. Kim aldı ya?
0: Meta Mimar 31 yaşında.
1: 31
0: 94'lü hatta
1: yaşında.
0: 32.
1: Yok Aras değil. Bir tane daha genç oyuncu aldı. Yerli oyuncu aldı. Şimdi Metan yani o hiç deneyimlememiş 31 yaşında bir oyuncuya ne gerek var? Onu harcayacağın zamanı altyapıdan bir çocuğu harcayabilirsin yani. Samet öyle.
0: Melih kaba sakalı mı diyorsun?
1: Ha, Melih ya olur mu yani şimdi? Yani Melih kaba sakala Trabzonspor nasıl talip olur ya? Ya Eyüpspor'da en iyi olduğu sene yani müthiş sezon geçirdiği dediğin bir tane fazla top kapmış yani. Oyunun hücumuna hiç katkı sağlamamış bir oyuncu ve defalarca stadyumda izledim. Şimdi nasıl Trabzonspor'da olay var orta sahada atıyorum bu kadar seviyeyi yukarı çıkarmışın. Şimdi nasıl Melih'le organizasyon ne diyorsun yani Melih'le mesela ne planlayacaksın Melih'le? Melih, Metehan, Samet Akaydın.
0: Bir de Thierry Karadeniz diye bir genç arkadaşımız Köln'den almışlar U19 18 yaşında. Thierry Karadeniz.
1: İşte
0: bilmiyorum.
1: Oralara talip oluyorsun. Gel dibinde var yani hep oralara gidiyorsun. Diğerine gidiyorsun bilmiyorum yani.
0: Bir iş yerinde alabileceğin stajyer sayısı bellidir diyor. Fazla stajyer çalıştırırsan ürünler patlar. Futbol da öyle. Komple çıraklarla devam edersen çırak kalırsın diyor.
1: Ege etti şey Barcelona şey İspanya amil takımı senin çıraklarınla işte oynuyor. Nasıl senin anlattığın şirkette futbolun ne alakası var yani stajyerle onunla ne alakası var? Bak bazı meslekler vardır mesela olursun bir yerde hani atıyorum bir meslekte mesela futbol öyle bir şey hiçbir zaman olmazsın. Anladın mı? Yani verdiğin örnek mesela sanatçı da öyledir. Hiçbir zaman olmaz sanatçı. Atıyorum işte bankada olursun. İşte neyse müdürsen neysen bilgin birikimin onu tekrarıyla gidersin ama işte futbolculuk, sanatçılık değil mi? Yani verdiğin meslekle onun uzaktan yakından alakası yok. Yapmış İspanya diyorum ya. Adını duymadığın burada çocuk diyeceğin çocuk şeylerle oyuncularla bak neler yapmış yani. Bence doğru örnek değil.
0: Evet örneği çeşitlendirebilir Ali Cemal Bey. Zaten sık sık yazar bize eski dinleyenlerimizden. İbrahim Yavuz'a göre kupayı kim alır? Bence en iyi organizasyon İspanya'da. Oyun disiplini hiç değişmiyor demiş. Evet gol yemiyorlar abi. Fransa diyor herkes ama İspanya...
1: Hiç vazgeçmiyorlar mesela değil mi abi? Oyun planından hiç vazgeçmiyor. Son ana kadar taktik disipline sadık kalıyor. Planlamaya sadık kalıyor. Mesela şey yok İspanya'da. Var mı mesela net uzun santrafor kim var İspanya'da mesela var mı öyle bir oyuncu?
0: Yok şu an
1: mesela
0: için
1: o kadar bize de o kadar güzel örnek ki mesela Montella'yı yerden yere vuruyorlar ya mesela.
0: Eskiden Morata falan oynardı
1: yok
0: zaman
1: şu an
0: zaman.
1: Mesela,
0: evet,
1: şu yok. An yok. O bahsettiğin gezen oyuncularla Oyarzabal burada çok ön plana çıkıyor değil mi? Ya, oynanabiliyormuş oyun böyle. Bizde çok böyle acayip bir şey var. Yani biri çıkıyor bir şey atıyor ortaya uzun santraforun yok diyor. Oynuyor bak o kısalarla uzunların arasında. Bak oyun belirleyici oluyormuş. Atıyor golü. Hiç öyle topu da kaldırmasına gerek kalmıyor yani.
0: Evet, Dünya Kupası'ndan devam etmiş dinleyenlerimiz mesela. Bir anda böyle oraya geçiş yapmışlar. Fas Fransa maçı ne olur demiş. Evi arabayı satın Fas'a yatırın. Yok tabii ki.
1: Fas.
0: Öyle şeyler yapmayın da. Tehlikeli işler.
1: Fas şey yani Fas aslında bu planlama konusunda İşte geçmişte oraya yatırım yapıp işte akademilere tesisleşmeye yatırım yapıp ama oraya tek başına şey değil. Mesela akademiye yatırım yapıyorsun eyvallah tesise yatırım yapıyorsun ama esas yatırım yapman insan değil mi eğitici antrenöre yatırım yapman lazım. Sen onu yapmıyorsun işte. Oraya getirdiğin adam belirleyici oluyor. Onun bilgisi birikimi öngörüsü belirleyici oluyor. İşte anlattım yine anlatayım bence önemli. 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam Zeki Çelik İstanbulspor'da oynuyor. Taylan Antalyalı Hacettepe'de oynuyor. Maç izlemeye gittik.
0: Hatırlamıyorum.
1: Bahçeli Evler stadına bak. TFF 2. lig. 10 sene önce. O gün de mil takımlarda görevli eski futbolcu bir abimiz, arkadaşımız. O da izlemeye gelmiş maçı. İşte dedi ya şu Taylan'la dedi şeyi söylediler dedi. Zeki Çelik'i söylediler dedi. İzlemeye geldim dedi. 50 ya da 55. dakika. Dedi ben kaçar dedi falan. Bunlar da futbolcu falan değil dedi. Tamam bak. Eğitici ne ya? Çocukları teslim ettiğin. O gün de Zeki Çelik'i Fransa'dan Lille izlemeye geliyor. Bak Lille aynı göz. Bir tanesi Fransa'dan, bir tanesi senin dibinde. Lille diyor ki evet bu diyor çok önemli oyuncu olacak. Bak aynı. Biri diyor ki bu futbolcu değil. Yani belirleyici olan o arkadaşımız olsa Zeki Çelik'in kariyeri buralara gitmeyecekti abi. Kalacaktı orada. Yetersiz raporu verdi. Ama Fransa'dan biri dedi ki evet bu gelişir dedi. Aldı. Bak senin mil takımı hocan yetersiz dediği oyuncuyu, alt yaş kategorisi için yetersiz dediği oyuncuyu aldı. Fransa Lig 1 oyuncusu yaptı. Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Bir de dedi ki sana al senin antrenörlerin bilmiyor dedi. Al ben sana bir de dedi amil takım oyuncusu yaptı. Al oynat dedi. Şimdi problem kimde? O bahsettiğimde arkadaşımız da futbolculuğu çok üst seviye olduğu için antrenörlük bilgilerine bakmadan getirdiler koydular onu mil takımların başına. 50 dakikada yetersiz olduğuna ikna oldu. Onun yetersiz dediğini de Fransa'dan birileri aldı götürdü. Diğer yetersiz dediği de Galatasaray'ı gördü Taylan Antalyalı'da. Bak bakalım problem kimde yani.
0: Evet. İbrahim Bey'e sorabilir misin? Galatasaray'a transfer oldu. Ben hiçbir resmi maçta oynadığını hatırlamıyorum. Yok. İki hazırlık maçında oynadı.
1: Az önce... değil ya daha fazla. Şimdi o da bizi iyice öldürmesin.
0: Şöyle bir soru sormuş.
1: Hazırlık maçların hepsinde oynadı. Aynen.
0: Az önce anlattı Bülent Korkmaz'ın bu varsa ben yokum yaklaşımına mı kurban gitti?
1: Yok ya öyle bir şey olmaz.
0: Ondan mı kadroya girmedi sormak yok. İstedim dedi.
1: Ya şöyle aslında ben...
0: Bu konu hakkında itiraf edeceği bir şey var mı diyor.
1: Yok ben planlama... Ya itiraf edeceğim çok şey var da itiraf edersen baya bir şey olabilir ya.
0: Haydi söyle.
1: O dönemi bilenler söyle, onu ayırıyorum böyle söyle. Biraz daha şeyde bir dönem anlatacağım tabii ki çok oradan...
0: Ortalık karışır mı?
1: Tabii çok özel hikayelerim. Yani ortalık karışır değil ama yani önemli hikayeler için.
0: Bak şu an piyasa durgun abi. Dünya Kupası falan. Tamam insanlar Türkiye eğlenici çok izlemiyor. Ben izliyorum ama transfer de yok. Evet. İtiraf edersen gündem olur.
1: Ne olur %100 olur.
0: Bence
1: ya.
0: Onu düşün yani.
1: %100 olur.
0: Maçlar
1: ya.
0: Falan da çok yok.
1: Şimdilik şey yok.
0: İyi peki yavaş yavaş.
1: Ya benim o dönemki problemim şuydu. Aslında Ümit Mil takımında oynayan kadronun tamamı büyük takımlara transfer olmuştu. Ben de Adana Spor'da oynuyordum. 21 yaşındaydım. Yani... Aslında benim ihtiyacım olan işte atıyorum bir Gençler Birliği, bir Antep gibi tekrar oynama ritmini devam ettirebileceğim, daha fazla deneyim kazanabileceğim bir yerdi. Galatasaray'da bu anlamda en yanlış tercihti. Niye? Galatasaray'ın UEFA Kupası olduğu gibi orada duruyordu. Dedim ve anlatacağım şeyler.
0: Ben biliyorum da.
1: Hemen anladı. Ama mesela Fenerbahçe o dönem... Tamamen bizim Ümit Milli Takım'da kadroyu almıştı. İşte Tuncay, Volkan, Kemal, Servet, Serkan. Tamamen Ümit Milli Takım yani. Hani oraya Serhat Akın, oraya gittiğimde mesela gitsem Fenerbahçe. Orada daha çok Ümit Milli Takım'da genç milli takımlarla beraber oynadığım arkadaşlarım olurdu. Mesela orada en azından o şansı bulma anlamında bir tekrarım olurdu. Galatasaray'da kadro bir açıklanıyordu. Şimdi benim kadroya giremediğim şeyi söyleyeyim. Kadro açıklandı, Hacı açıklandı. Bakıyoruz dışarıda kalanlar. Elvir Baliç, Ayhan Akman, Ümit Karan, Saido yeni gelmişti. Saido yok. Petre Buratu'yu saymıyorum zaten. Onlar da hatırla Fatih Hoca'nın şey
0: transferi. Ümit Karan dedin de dün aradım onu. Evet. Ya bu adam yani bir sıkıntı yaşamıştı. Evet, dedim abi ben dedim ben seni niye aramadım ya bir aydır dedim mesaj atıyorum falan. İyiymiş pazartesi yayınlara başlıyormuş belki takipçileri vardı onun da bilgisini verelim.
1: Ben de Ataşehir'de spor salonunda gördüm Ümit abiyi. Bir hafta önce gördüm yani.
0: Fitme hala.
1: Çok iyi durumda. İyi durumda gördüm.
0: Her yerde röveşata atıyor. Canı sıkıldıkça stüdyoda falan attırıyorduk ona.
1: En sevdiği şey zaten. Antrenmanlarda en sevdiği şeydi yani.
0: Erkan Kambur yazmış Sarıyer'de. Ünsal Furkan'la beraber dinliyorlarmış. Selam yollamışlar bize. Teşekkür edelim. Fas inşallah kazanamaz diyor Fransa'dan bir dinleyenimiz. Yoksa buralar sıkıntı oluyor. Eğlenmeyi, kutlamayı bilmiyorlar. Arabalara hasar veriyorlar. Dükkanlara zarar veriyorlar demiş.
1: O başka bir derdi var.
0: Yasin, bence inşallah Fas kazanır ya. Eskiden Osmanlı toprağıydı sonuçta. Bizden sayılırlar yani.
1: Ama çok iyi sevinemiyorlarmış. Bak,
0: evet öyle bir problemleri var.
1: Sorunları varmış. Evet. Fas çok güçlü aday yani. Yani
0: ben
1: en son
0: ben Fransa'yı aradan çıkarabileceklerini düşünüyorum.
1: Evet, 22'den bu da. Yani kolay geçmeyecek.

0: Bir kere onu net söyleyebiliriz yani. Ki Fransa'nın son karşılaşmada da o kapalı savunmayı açma ile ilgili bir hayli problemleri oldu yani. Çok zorlandılar yani.
1: Hatta maç sonunda Mbappe hani Paraguaylı oyunculara neredeyse küfür etti. Yani argo tabir
0: mesela
1: kullandı.
0: Aynı şeyde mesela bizim oyuncuları yerden yere vurduk. Bizimkiler de açamadı mesela. Tamam eksik kaldılar ama biz yerden yere vurduk değil mi? Çok acımasız davrandık. Fransa da çok zorlandı.
1: Bizim en elimizde çok fırsat da geçti. Fransa'ya o kadar ama geçmedi belki
0: yani
1: de.
0: Biz mesela o durumu yaşadık yani. Ama biz tabii çok acımasız davranıyoruz. Paraguay'ı bilmediğimiz için yani bizim en büyük problemimiz o. Avustralya'yı bilmiyoruz. Paraguay'ı bilmiyoruz. Çok hayatımızda izlememişiz. Biz Arda'yı, Kenan'ı, Hakan'ı bildiğimiz için diyoruz ki biz hepsini yeneriz. Bilmiyoruz ki orada nasıl bir organizasyonla. Bak hiç bilmediğimiz bir şeyi deneyimledik yani.
1: Evet hani genelde böyle stoperler çaktırmadan ufak ufak vurur ya.
0: Paraguay direkt net yapıyor zaten yani şöyle onu. Bizim maçta da yaptılar. Bak hatırla Kenan'ın karşısında oynayan 2 numaralı yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu vardı.
1: Bezdirdi Kenan'ı.
0: O kadar ona hissettiriyor ki temas ederek. Yani mesela bizim en büyük sorunlarımızdan biri de oydu aslında.
1: Çekindik.
0: Onu da biraz hatta dün Kemal Aslan'la otururken o işin o tarafıyla ilgili de hani o fiziksel olarak işte bu jet lag olma hadisesi, işte iklim, işte o vücudun ona uyum sağlaması, zamanlama, işte uçakla yapılan seyahatler falan aslında çok doğru. Çok kısa sürede oyuncunun buna uyum sağlaması kolay değil. Bence biraz o sorunu da yaşadık. Mesela her maçta çok böyle biz o konuda sönüktük değil mi? Daha coşkulu bizim milli takımlar, daha sert oynar. Mesela Paraguay bize onu hissettirdi fiziksel olarak. Biz sizden daha çok istiyoruz bu işi. Bu çok şeydir. Etkileyicidir ki Fransa maçında da benzer durumu yaptılar. Biraz tabii Fransızları da psikolojik anlamda bozmaya çalışıyorlardı.
1: Evet ya biraz da bir sindirmeye çalışıyorlar.
0: Sinirlendirip aynı zamanda. Çünkü sinirlenen insan hata yapar değil mi? Yani o seni çünkü yeteneğiyle problemi ortadan kaldırmayacak. Fiziksel olarak seni rahatsız etmeye çalışıyor. Mental olarak seni bozmaya çalışıyor.
1: Evet ya bir de bu Fransa'yı kaybettiklerinde ben böyle her maçtan sonra takımların forumlarına falan girerim. Bir de hala kendilerini haklı zannediyorlar. İşte penaltı değildi. Yani evet. Normalde Paraguay'ın belki iki tane kırmızı kart yemesi lazımdı adamları.
0: Tabii,
1: bayağı çok dövdüler yani Fransa'yı. Yani
0: bayağı da hakem aslında onlara bir özgürlük tanıdı,
1: tanıdı
0: yani.
1: Tanıdı bence de. Söyleyeceklerine talibiz. İbrahim Hoca ver coşkuyu demiş. Micho Tamer ver coşkuyu abi o zaman. Bu da benim araştırmam. Geçen gün de atmıştım diyor. FAS 2018 Dünya Kupası sonrası mağlubiyetlerden dolayı tesis ve stadyum yenileme projesi başlattı. Sadece FAS'ta değil, Avrupa'da FAS'lı oyuncular buldular, FIFA turnuvalarına ev sahipliği yaptılar ve sonrasında U20 takımı Arjantin'i finalde yendi, şampiyon oldu. Milli takımda bulunan oyuncuların 7 tanesi FAS'lı, 19 oyuncusu gurbetçi FAS'lı. Federasyon bu konuda çok çalışarak bir bayrak altında bir araya geldiler ve tesisleşme yaptılar demiş. 2022 yarı finali ve şu an Dünya Kupası'nda buraya gelmeleri hiçbir zaman tesadüf değil demiş.
0: Asla. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de izledim o planlama ile ilgili videoyu da izledim. Çok çok da güzel yani. O zaman anlıyorsun aslında bir şeyin tesadüf olmadığını Katar'daki turnuva ve bu turnuvadaki performanslarından.
1: İbo abi bugün spor salonunda her şeyi bilen abiden bahsetmedin demiş. Sen anlatıyordun ya, spor salonunda bir abi var sürekli bana yorum yapıyor falan diyordun, hatırlıyor musun?
0: Galatasaraylı olanı mı?
1: Evet Galatasaraylı.
0: Onu görüyorum ya. O
1: ondan bugün hiç bahsetmedi diye.
0: Yani. Görmüyorum yani şey en son yani buraya gelmeden önce dün de temas etmedim bir öncekin. O çok iyi bir Galatasaraylı, asla kabul etmiyor. Bana diyor ki geçen gün televizyonda programı izlemiş, diyor ki ben işte İlkay Gündoğan'la ilgili bir şey anlatıyorum, tamam mı? Diyorum ki ya, bu İlkay Gündoğan'ın tek başına problemi değil diyorum. İşte bu Galatasaray'ın sistemle ilgili çok fazla doğaçlama oyunu oynamasıyla alakalı bir durum. O sürekli benim açığımı diyor ki çok çelişiyorsun kendinle diyor. Ne abi diyorum mesela, çeliştiğim şeyi söyle diyorum. Bana da bir faydası olur diyorum. Diyor İlkay'la ilgili diyor işte diyor sistemin olmadığını söylüyorsun ama işte sakatlık süreciyle ilgili o tarafı atlıyorsun. Ya dedim senin derdin şey, sen haklı olmaya çalışıyorsun dedim. Sen benim çelişmemle ilgili bir şey bana söylemiyorsun dedim. Sen benden şey duymak istiyorsun abi, sen haklısın. Eyvallah, tamam Ercan abi sen haklısın dedim.
1: Ercan adını Ercan da öğrenmiş
0: abi,
1: olduk.
0: Ercan abi tamam dedim yani.
1: Şöyle devam edelim hızlıca. Yavaş yavaş zaten 45 yapmışız saati.
0: Evet, evet vallahi.
1: İbrahim abi Fransız gözüyle Türk gözünü kıyasladı. Biri olmaz dedi, biri aldı götürdü dedi. Ben diyor Diego Costa'nın filmini izledim. Orada bir menajer vardı. Belli yerlerde böyle futbolcuyla alakası hiç olmayan insanlara para ödeyerek iyi olan futbolcularla bunlara haber uçuruyorlardı. Ve bunlar da bir ekip kurup gidip bakıyorlardı demiş. Evet.

0: para veriyormuş vesaire. Hangi film? Filmin de adını yazarsanız seviniriz.
1: Bizi de izleriz.
0: Avrupa'da bahsettiğiniz takımlar var ya diyor, o takımların hepsinin B takımları var demiş. Orada hazırlayabiliyorlar bu oyuncuları. Bu bizde yok. Altyapıdan çıkan oyuncu gelişmesi için maç oynayamıyor.
1: B takımı vardı.
0: Bir de o B takımı
1: kaldırıldı.
0: Lige de çıkamıyor mesela.
1: Tabii kaldırıldı.
0: Mesela yani Dortmund çıkıyordu. Dortmund'un ikinci takımı çıkarmadılar.
1: Ya senin daha büyük sorun.

0: Gitmek istemeyen bir sürü şey var.
1: Gitmek istemeyen oyuncular oldu tabii. Sasha Boy bile orada oynadı yani, biliyorsun, rezerv takımda.
0: Bayram Olcay abiye selamlar. İbrahim, herkesi memnun edemezsin. Ercan'ı kendi haline bırak demiş. Doğru söylüyorsun abi.
1: Trabzonspor'un da B takımı Süper Lig'e çıkma hakkını kazandı ama çıkamadı yanlış hatırlamıyorsam diyor.
0: Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de... Doğru da hatırlamıyorum.
1: Boray, o Trabzonspor'un B takımı değildir ya. O zaman bir rezervlik var mıydı ki? Bilmiyorum yani, 1461 Trabzon'la falan onunla bir bağlantısı yok ama.
0: Yok, o başka.
1: Aa, başka 14... takım, evet.
0: Sahibi başka yani.
1: Sahibi başka, evet. Acaba oradan mı bir şey oldu? Ben de hatırlayamadım. Bilmiyorum. Evet, yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz abi. Bu noktada var mıdır?
0: Eksik, çok teşekkür
1: bıraktığımız,
0: ederim.
1: Yarım bıraktığımız.
0: Mesaj atan, katkı sağlayan herkese de çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar.
1: Gidiyor musun?
0: Gidelim abi.
1: Son kez bir de şu takımların şeyini de yorumlarsan, bu sezon nasıl bir başlangıç olur falan.
0: Abi şöyle, şimdi Galatasaray'ın durumu zaten belli değil mi? Yani en fazla oynama tekrarı olan oyuncuları, teknik direktörü, kulübün başkanı ve son 4 senenin şampiyonu ciddi içinde avantajları barındırıyor. Fenerbahçe ile ilgili biraz önce söylediğim, aslında kadro kalitesine baktığında çok önemli oyuncuları var ama işte bir sürü şey söyleniyor. Kante ile durum, işte Asensio, Ederson, yani orada ne olacağını çok merak ediyorum. Ciddi bir belirsizlik var. Burada teknik direktör ve idareci davranış çok belirleyici olacak. Bunların içinde Beşiktaş'ı çok sağlıklı buluyorum. Yani çok fazla teknik direktörde, oyuncuda, kulüp başkanında değişime gitmişlerdi. Planlamaları bugüne kadar hem oyuncu katkısı anlamında hem teknik direktöre ve sportif direktöre teslim olma anlamında. Ama onlar da yine dediğim gibi belirleyici olan o sabır olacak. Yani geçtiğimiz sezona göre sanki biraz daha Galatasaray, Fener'in dışında işte Trabzonspor'un da biraz daha dahil olacağı, Beşiktaş'ın da biraz daha dahil olabileceği. Şeyi çok merak ediyorum, onları hiç konuşmuyoruz aslında ama yeni çıkan takımların performansı da çok önemli. Çünkü onların performansı da ne kadar zorlarsa Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ya da diğer

0: göre daha keyifli bir lig olacak gibi hissediyorum ben.
1: Evet. Teşekkürler İbrahim abi. Şunu da demiş dostumuz, sonunda okuyalım. Eskiden PAF takımları maçları olurdu. Süper Lig maçlarından önce çok
0: Çok
1: zevkli
0: güzel,
1: oluyordu.
0: müthişti, çok önemliydi. Yani gelişimlerine de inanılmaz katkı sağlıyordu. Düşün, Ali Sami Yen'e gidiyordu altyapıdaki, işte Gaziantep Galatasaray. Gaziantep'teki oyuncu da kalkıyordu, Galatasaray'daki oyuncu da o stadyumun önünde bir hazırlık yapıyordu. O kalabalığa karşı oynama hazırlığı da yapıyordu. Aslında o da eğitimin bir parçasıydı.
1: Zemin çok bozulmuyormuş
0: İşte,
1: demek ki.
0: Ya ne olur yaparsın zemine, biraz zaman ayır ya. Ayrıca biraz da bozulsun zemin, hiç de problem değil. Orada ciddi gelişime katkı sağlayan oyuncular oluyor ki, bak işte Güvenç adını da söylemiş oldum. Güvenç onu PAF takımda defalarca deneyimlemiş. Maçlardan önce Fenerbahçe'de deneyimlemiş. Ya çok önemliydi. Bence en büyük hatalardan biriydi planlamadan vazgeçmek.
1: Ağzına sağlık İbrahim abi. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Dikkat
0: çok
1: et kendine.
0: Sen de.
1: Tüm dostlara da teşekkür ediyoruz. Bize mesaj atan, mesaj atmayan, sessiz dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba yine İbrahim Yavuz'la burada olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Reklam. Reklam bitti.

Bankası'nda ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bilgi, Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk toplam bir bonservis bedeli var ya, bu noktada hani oralara yaklaştığı, böyle 45 milyon eurolar seviyesinde bir anlaşma noktasına geldiği yönünde bilgiler var. Tamam mı? Hmm. İddialar var, daha doğrusu söyleyeyim. Oyuncu konusu, oyuncuyla bence Fenerbahçe anlaştı. Belki de bu transferin bitiminde özellikle oyuncunun kendi hakkından belki feragat etmesi de çok etkili olacaktır. Bunların hepsi bir ihtimal, tamam mı? Ya da Manchester tarafı belki de Marsilya'ya ya da bu transferde oyuncuya kolaylık olsun diye, diyelim ki Manchester şey diyor ya, kardeşim ben buradan 15 istiyorum diyor ya.
5: Evet.
4: Belki Fenerbahçe tarafı gidecek ya da gitti. Manchester'la bir 5 milyon euroluk daha indirim konusunda anlaştı. Yani burada yine söylüyorum, bu transferde bir, pahalı bir oyuncu. 2, 3-4 tane şey var, aşaması var. Ve Fenerbahçe'nin birinci odağının kanat konusunda Greenwood olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Ya ama senin... pahalı bir transfer. Şimdi diğer yandan Fenerbahçe bir taraftan da şuna bakmak durumunda, bakıyor da mutlaka. Şimdi diyelim ki abi Greenwood'da, ben bu arada oyuncu konusunda sorun olduğunu düşünmüyorum.
5: Greenwood tarafında bir sorun olduğunu düşünmüyorsun. Ben, hatta yani, az önce noktada, değerli bir şey söyledim. Belki kendi alacaklarından feragat edebilir diyorsun.
4: Mutabık kalındığını düşünüyorum oyuncuyla. Bonservis tamam anlamında. Mı? Yani konu bonservis meselesi. Hı-hı. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de şöyle bir tavır var ister istemez. Olmalı da abi, bu olmayabilir. Tamam, Greenwood. Bunun yerine kim olabilir? Dolayısıyla bugün adı Muzaffer'se Muzaffer, Malcolm'sa Malcolm ya da başka bir oyuncu. Bunlarla da oturup pazarlık yapması ya da şartlarını sorması kadar doğal bir durum yok. Bunu da yapar. Bunlarla görüşmesi, bu transferin

0: olmayacağı, olacağı anlamına gelmez. Olmayacağı anlamına da gelmez. Bu
1: Peki.
0: kadar net. Şöyle, bu doğrulanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Malcolm'la bir görüşme yaptı, doğrulanıyor. Görüşme yapması menajeriyle nedir bu oyuncunun şartları, ne istersiniz, ne olur, ne olmaz diye konuşması kadar doğal bir şey yok. Bu transferin olacağı bittiği anlamına bence gelmez.
1: Gelmez.
0: Ya da şöyle söyleyeyim, Greenwood'dan vazgeçti anlamına gelmez. Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin hala Greenwood konusunda, yani birinci adam noktasında Greenwood olduğu yönünde, tamam mı? Ama son dakika değişebilir. Bu bir yanıltma da olmasın. Yani öyle de algılanmasın. Edindiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Transferdir bu. Son dakika her
1: Her
0: şey
1: şey değişebilir,
0: değişebilir.
1: evet.
0: Ama şu da var. Yani Fenerbahçe piyasada birçok oyuncuyla görüşüyor. Herkesin bir karşı tarafın bir stratejisi varsa, oyuncunun, kulübün, Fenerbahçe'nin bir stratejisi vardır. Belki de Fenerbahçe Malcolm görüşmesiyle birlikte bu transferde biraz daha belki elini güçlendirdi. Yani kardeşim bakın, bizim elimizde böyle bir ihtimal de var. Toplam maliyeti 25-30 milyon euro daha uygun bir fırsat da var. Buna imzayı attırabiliriz. Ama biz oyuncuya değer veriyoruz. Sizin taleplerinize değer veriyoruz. Şu konuda siz de bize yardımcı olun noktasına götürmek için de aynı zamanda bu süreci bu şekilde yönetiyor
1: Peki.
0: olabilir. Diğer yandan tek bir şeye bağlı kalmadan, alternatife bağlı kalmadan farklı isimlerle görüşmesinde ben bir beis olduğunu
1: Peki.
0: açıkçası düşünmüyorum. Sonuç itibariyle gelirsek tekrar, ben Fenerbahçe'nin sağ ön konusunda en güçlü adayının hala Greenwood olduğunu düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin burada önemli bir yol kat ettiğini kısmen biliyorum, düşünüyorum.
1: Biliyor musun,
0: Son
1: düşünüyor musun?
0: dakika, son dakika hayattır bu, her şey olabilir. Ama ben hani kim gelecek, Greenwood Fenerbahçe'ye yakın mıdır? Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda önemli adımlar attığı, yani bu transfer biterse benim için sürpriz olması işin açıkçası.
1: Özetle Greenwood konusunu ve Malcolm konusunu şöyle toparlayıp diğer isimlere geçeceğim. Sen Malcolm ismi şu anda yaklaşık bir 4-5 saattir yazılmasına rağmen Fenerbahçe'nin kanat transferi konusunda Greenwood'a daha yakın olduğunu
0: Ben
1: söylüyorsun. Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım ve diğer konularımıza geçelim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Anlıkta 4000 kişiyiz yaklaşık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi Aydın abi, Greenwood ve Malcolm meselesini konuştuk ama tabii ki bir diğer
0: Ay
1: konuda ne?
0: şeyde ha,
1: Söyle
0: söyle.
1: abi.
0: Söyle söyle
1: Ha,
0: söyle
1: bir
0: söyle.
1: diğer konuda golcü konusu.
0: Evet.
1: Şimdi iki isim son dönemde konuşuluyordu çok fazla. Watkins ismi ve Girassi ismi. Girassi ve Watkins de son durumda, Fenerbahçe golcü transferinde ne yapıyor?
0: Valla bu Girasi mi
1: Girassi.
0: Girasi mi?
1: Girassi.
0: Girasi. Biz Girasi peki. Girasi meselesi çok uzadı. Şimdi ben bugün biraz hani ne oluyor falan diye tekrar böyle bakarken böyle başka bir kaynaktan şöyle bir bilgi edindim. Fenerbahçe aslında sözleşme konusunda bir golcüyle bir noktaya geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Golcüyle bir noktaya gelmesi meselesi de hani bonservis, yani artık protokol, kulüp ve oyuncuyla protokol aşamasına doğru bir hayli yol aldığı yönünde bir 15 gün öncesinden bahsediyorum. Bir bilgiyi birisi benimle paylaştı. Yani bugün paylaştığı mesele 15 gün önce olan bir konudan bahsediyoruz. Özellikle Girassi konusunda seçim döneminden, hatta Saadettin Saran döneminden beri gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Girassi'nin bu kadar uzamasını olumlu olarak görenlerden değilim. Fenerbahçe alternatiflere de bence bakıyor. Oyuncunun özellikle işi yokuşa sürdüğüne dair bilgiler var. Fenerbahçe'nin şeyle Dortmund'la 25, yani Dortmund 35 artı 10 milyon euro istiyor diye bilgiler vardı. Fenerbahçe'nin bunu 25'e çekmeye çalıştığı yönünde başka bilgiler vardı. Orada son dakika özellikle oyuncunun ve menajerin çeşitli zorluklar çıkardığı, biraz nazlandıkları yönünde bilgiler var. Diğer yandan burada özellikle şunu da altını çizmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ben Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir tavır olduğunu düşünüyorum. diyelim ki Fenerbahçe şeyi getirdi. Sen söyle adını.
1: Girassi.
0: Girassi'yi getirdi. Elinde Vedat da var. Ben Fenerbahçe futbol takımında planlamanın şöyle yapıldığını duyuyorum. Kardeşim, biz iki tane büyük oyuncu, yani sonuçta bunlara önemli paralar vererek getiriyoruz. Hem bonservis hem maaşlar. Dolayısıyla alacağımız bu dört oyuncu var ya, yani Fenerbahçe yönetimi açısından meseleye bakıyorum. Stoper, kenar oyuncusu, iki tane golcü.
1: Evet.
0: Yani burada alınan golcüler üzerinde şöyle bir mesele var. Yani aldık, hani biri as golcü, biri yedek golcü değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği işte sistemi, düzeni biz hangi oyuncuyla yaratabiliriz? Yani biz bunu Girassi ile mi yaratırız? Watkins ile mi yaratırız? Sörlot ile mi yaratırız? Ya da başka bir isimle mi yaratırız?
1: Hı hı.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'deki bence ana unsur şu. Ve bence böyle bir kararda yani teknik ekiple birlikte planlamada bence kanaat şu. Alınacak oyuncu, yani golcü olarak gelecek oyuncu Vedat'la birlikte aynı anda sahada olabilme meziyetlerine sahip olmalı.
1: İkisi yani, de oynasın nedir? Yani. Biri kanat yedek forvet, beklemesin.
0: Kanat forvet niteliğinde bir golcü mü? Yoksa işte ne bileyim, bilmiyorum şimdi.
1: Daha Ceko tarzı, içeride duran. Girassi
0: de öyledir.
1: Sabit.
0: Oralarda o yüzden söylüyorum. Hı-hı. Yani hakim olmadığım için oyuncu özellikleri konusunda. Evet. Oralarda işin uzmanları başka. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Vedat geldi. Bir tane daha golcü geldi. Biri 70 dakika oynasın, diğeri 20 dakika oynasın değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği bir operasyon yapabiliyor mu Fenerbahçe futbol takımı? Buna bakılarak özellikle ikinci golcü transferinde Fenerbahçe'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorum. Şimdi Girassi konusunda tekrar ediyorum. Oyuncunun farklı teklifler nedeniyle de meseleyi biraz uzattığı yönde bilgiler var. Ve son tablo şu. Hani az önce Greenwood konusunda konuştuk ya.
1: Evet.
0: Yani şunu söyledim ya, ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önemli adımlar attığını, hala özellikle kenar oyuncusu konusunda en güçlü ismin Greenwood olduğunu, ama olmazsa da bay siz bunu nasıl böyle söylersiniz diye ya da yapamazsınız diye eleştiri getirecek bir durum yok. Girassi konusunda da meselenin Greenwood'da tablonun ben olumlu olduğunu söylüyorum ya,
1: evet.
0: Bu oyuncuda da olumsuz olduğu yönde bilgiler var. Fenerbahçe bence farklı alternatiflere daha çok yoğunlaşmış durumda. Bir iş bu kadar, peki, uzarsa bazen olumlu da olabilir. Ya da bir kenara çekersin. Az önce anlattığım plan uygun farklı isimler de gelebilir. Şey konusu neydi abi? Watkins konusu.
1: Watkins
0: konusu. Fenerbahçe'nin zaten yine o da gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Ama gerek oyuncu üzerinde gerekse kulübü üzerinde zor transfer olarak değerlendiriliyor. Ama biz buradan şunu anlıyoruz.
1: Nedir?
0: Abi ben hani bu seçim döneminde bunu çok konuştuk. Şimdi Vedat Fenerbahçe'de tatmin edici bir transfer midir?
1: Abi bu bence kişiden kişiye değişir.
0: Abi, evet mi, hayır mı?
1: Beni tatmin etti Vedat transferi, öyle söyleyeyim.
0: Tatmin?
1: Linç yiyebilirim de bundan. Ben tatmin oldum Vedat
0: transferi. Ya şöyle
1: transferi.
0: Sınıfı geçen bir transfer midir?
1: Benim için evet.
0: Sınıfı geçen. Yani yıldız statüsünden bağımsız,
1: evet,
0: konuşursak öyle. Yani yıldız dersen Lakin Sörlot'u getirir ki ben Sörlot konusunda da Fenerbahçe'nin bakarsın abi Sörlot'u getirir.
1: Olabilir, bilemiyorum.
0: Tamam mı? Yani Fenerbahçe buralarda agresif davranan bir kulüptür. Özellikle başkan üzerinde bunu söylüyorum. Ake o seviyede bir oyuncu mudur? Tatmin eden bir oyuncu mudur? Odur. Bugün konuşulan Girassi o seviyede bir oyuncu mudur?
1: Evet.
0: Odur. Yani biz şunu anlıyoruz abi. Aziz Yıldırım'ın tekrar o bir yıllık meseleye döneceğiz. Şampiyon olma meselesi çok önemli. Aziz Yıldırım'ın genlerinde de Fenerbahçe'de oynayacak seviyede oyuncu transfer her zaman vardır. Zaman zaman kötü transferler de yapılmıştır Aziz Yıldırım döneminde. Her dönem olduğu gibi. Ama benim Aziz Yıldırım arşivine baktığım zaman Aziz Yıldırım'ın transferlerde yaptığı iş baba oyuncu almaktır. Buralara vurgu yapmaktır. Öyle çalışmaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin ikinci golcüsü kim olur? Bence önemli bir oyuncu olur. Bu tekrar Giresi'ye döner onu alırlar mı? Watkins olur mu? Ama zor transfer olduğundan bahsediyorlar. Son dakika Fenerbahçe kafayı kırıp Sörlot'a gider mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ben güçlü bir golcünün de Vedat sonrası geleceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de yönetimin kafası şu. Büyük oyuncular, ha diğer yandan. Özellikle Aziz Yıldırım'ın şöyle bir tavrı var, onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ın yaptığını yapar mı?
1: Ne i̇stese açıdan yapar. Söylüyorsun?
0: İstese yapar.
1: Harcama konusunda
0: tabii
1: mı?
0: Tabii istese yapar. Yani mesela Saadettin yani Saran geldi.
1: Yaşamaz
0: geldi azizde. Örneğin Çobani'den 2 yıllık parayı aldı. Evet. Kullandı. Yani Fenerbahçe bu sene alması gereken parayı Saadettin Saran al devre arasında harcadı. Bunu da divan toplantılarında açıklarlar. Ya da başka kaynakları da kullandı. Ve bunu kullanırken de kimse Saadettin Saran'a ses etmedi.
1: Niye kullanıyorsun
0: demediler. Şampiyon ol yeter ki diye.
1: Aynen öyle.
0: Ama şimdi bunu yaptın. Bugün gelecekten milyonlarca euroyu harcadın. Tamam mı? Harcadın. Şimdi bunun yerine parayı koymak lazım. Şimdi Aziz Yıldırım bunu yapar mı? Ben Aziz Yıldırım'ın tam olarak kafa olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım gelecekten kaynakları harcayarak bugün çok daha agresif davranabilir, hareket edebilir ama eğrisi yani doğru bir şekilde doğruyu bulmaya çalışıyor. Çünkü kafasında şu var. Kardeşim tamam yani biz bütün bunları yapıyoruz da sonuçta bunlar Fenerbahçe'nin kaynakları. Yani biz şimdi bu dönemde geleceğin bilmem kaç milyon eurosu harcanmış. Üzerine biz de bu kadar geleceğin parasını doğru düzgün hesap yapmadan harcayalım. Seneye ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyon olunca futbola veda etmeyecek. Ya da olamayınca. Devam edecek yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geleceğini de düşünerek hareket eden bir başkan var bence. Söylemlerinden, eylemlerinden anladığım bu. O yüzden burada mesele transferde kafası net bence. Büyük oyuncu getirmek. Plan da o. Oturmuş bence Fenerbahçe'de her şey. Ama bu büyük oyuncu getirirken de sen kulübün maliyetlerini ve diğer yandan toplam bütçesini limitlerinde düşünmek zorundasın. Yoksa yarın bir gün başına bela alıyor. Aziz Yıldırım yine söylüyorum. Hani gelecekten de kaynaklar harcayalım. Onu da yapalım, bunu da yapalım. Noktasına bence meseleye bakmıyor. Özellikle bu noktada çok hassas olduğunu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yani bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak kadro kurması noktasında Aziz Yıldırım'ın yüksek bir motivasyonu olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe'nin kaynaklarını da hemen bu sezonda önümüzdeki 2-3 yılın kaynaklarını bu sezona gömelim anlayışıyla da hareket eden bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin faydasını onu da söyleyeyim.
1: Bu Fenerbahçe'nin tabii ki faydasınadır. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim abi ama tabii ki doğal olarak taraftarlar 12 yıldır bir şampiyonluk hasreti olduğu için çok da konuya bu kadar mantık çerçevesi içerisinde bakmak istemiyorlar. Onları da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet anlattığın doğru, değerli. Aziz Bey Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor ama taraftarlar artık şu noktaya geldi. Özellikle Fenerbahçe taraftarı. Kardeşim bana ne? Greenwood'sa al. Adam Osimhen'e gitti aldı. Şampiyon yaptı. Zamanında doğru. Icardi'yi aldı.
0: Doğru.
1: Şampiyon yaptı. Doğru. Al bana doğru. Mali durumu anlatma diyen çok fazla da Fenerbahçe doğru. taraftarı
0: şöyle
1: var.
0: Şöyle eleştiriler geliyor.
1: Doğal olarak.
0: Kardeşim siz gelirken bu tabloyu biliyordunuz.
1: Biliyordum. Aynen öyle.
0: Eleştiriler gelir ama burada bir de o koltuğa oturunca o koltukta vereceğin kararlar da önemli.
1: Tabii ki
0: bir de. Bir de onu yapıyorsun da sonuçta başarının geleceği de garanti değil.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin bir gün muhakkak bir yerde kesişir dediği noktadan Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden hepinize merhaba. Takvimlerin 8 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir günde radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metrobüste, metroda, yurt dışında, hatta tatil beldelerinde, otellerde, yollarda bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanların sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Sıcaklarla aranız nasıl? Gerçi yarın İstanbul'da yağmur gözüküyormuş ama bakalım. Sizler sormadan bu sefer ben sorayım. Dün Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen gollü size göre doğru muydu? Sizlere göre Arjantin'in penaltı kararı doğru muydu? Ve yine sizlere göre Dünya Kupası'nda en iyi futbolu oynayan ülke hangisi? Bana yazabilirsiniz. Bu arada cep telefonum sesi de tabii ki kısayım. Açık kalmış. Spor yazarı arkadaşlarımızdan da arayanlar var. Hepsini sırasına göre alacağım. 0212 273 10 10 daha programa girmeden onlarca hoş geldin mesajı için çok ama çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10 10'a WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Tabii bugün sırada bekleyen sizlerin istekleri doğrultusunda yayına almamı beklediğiniz yine farklı isimlerle 2 saat boyunca Türkiye radyoları kendi saat diliminde en çok dinlenilen futbol programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında umarım sizlere en son bilgileri yine verip gönül rahatlığıyla yarınki programa kadar da huzurlu olabiliriz diyoruz. İşte haftalardır Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği isimlerden bir tanesi, en sonunda sevgili Murat Aşık'ı da yayınımıza alıyoruz. Fenerbahçeli taraftarlar ona aşık. Sports Digital'den Murat Aşık. Güzel oldu değil mi Murat? Bağlamak.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda Murat ederim. Aşık.
2: Çok şükür, sizi sormalı. Her
1: çok,
2: şey yolunda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Aşık, yaklaşık hani şöyle onlarca mesaj var. İlk olarak hani Dünya Kupası ile başlayacaktım ama Fenerbahçeli taraftarlar Greenwood için o kadar çok mesaj attı ki. Son durum varsa sende bilgiler lütfen paylaşabilir misin bizlerle?
2: Ya Greenwood şöyle, yani artık dünyanın da gündeminde olduğu üzere Fenerbahçe'nin ciddi bilgisi var. Ben bu transferle ilgili ilk olarak 25 Haziran gibi bir takım duyumlar aldım. O zaman kendi sosyal medyamda paylaştım. Ya kolay bir transfer değil. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Hani böyle ben hep şu benzetmeyi yapıyorum. Bu fast food bir transfer değil. Hı-hı. Bu böyle biraz kısık ateşte yavaş yavaş pişecek bir transfer. Oyuncu ayrılmak istiyor. Fenerbahçe oyuncu istiyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Burada tek sorun Marsilya'nın istediği o ana bonservis. Ki hak verirsin, artık dünyada peşin bonservis diye bir şey kalmadı. Hı hı. Taksitlendiriyorsun, bölüyorsun, işte vadelendiriyorsun.
1: Bonusu
2: fakat
1: var.
2: Marsilya bonusu var. 50 tane bunun formülü var. Fakat Marsilya oyuncunun %100'üne sahip olmadığı için parayın tamamını istiyor ki kendi payına düşen %40 galiba onların payı. Evet. O parayı almak için. Yani şöyle diyebilirim Fenerbahçe taraftarlarının, negatif bir durum yok şu anda Greenwood transferinde. Ha bu demek değil ki bitti, imzaladı. Yani eli kulağında diyelim. Yakında duyarız gibime geliyor.
1: Peki,
2: açıkçası.
1: Peki Watkins'le ilgili bir şeyler var mı Murat Aşık?
2: Oli Watkins'le Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunda yine bizim Levent Ümiteroğlu söylemişti ilk olarak. Sonra onun üzerine takip ettim biraz izini. Fenerbahçe'nin özellikle sayın başkanın çok ciddi bir beğenisi var Watkins'e karşı. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin, yani oyuncunun menajeriyle tabii, oyuncu Dünya Kupası'nda olduğu için bir temas var. Ya oyuncuyu ikna edip akabinde kulüple iletişime geçecek ama hani Fenerbahçe'nin santrfor savunmasında bence birinci sırada şu anda Oli Watkins var. Hı hı. Sonra Serhu Girasi var. Ha şu olursa şaşırır mısın diyorsan, ya ikisi de açıklanmadı, bambaşka bir isim çıktı. Buna şöyle hayır diyemem çünkü Nathan Ake'de böyle bir transfer oldu. İşte herkes Malang Sar derken, Kim Mi-je derken biz bir anda Nathan Ake ismini duyduk. Bunun da sebebi şu, ben defalarca kez şunu söyledim. Hatırlar mısın, bir Tadiş transferi vardı.
1: Evet, ha,
2: Türkiye'deki
1: evet.
2: Basına baktığımızda Tadiş Beşiktaş'ta anlaşma imzalamak üzereydi.
1: Evet.
2: Hatta ben o zamanlar Radyo Gol'de program yapıyordum. Tadiş Beşiktaş haber çıkında eyvah demiştim. Ama demiştim Fenerbahçe'de Allah derim demiştim. Yani evet. Hani böyle bir komedi. Aslında ve biz bugün yayındayız.
1: Senin sosyal medyanı da takip ediyorum. Tadiç gibi transferler yapılmalı demiştin, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yapılmalı ve yapacaklar. Yani Sayın Aziz Yıldırım çok ciddi bir sıkı yönetim uyguluyor şu anda içeride. Hani ben bunu kulübün kurumsal iletişim direktörüyle de konuştum. Ya başkanın böyle bir tarzı var. Verebileceğimiz şeyleri veriyoruz zaten diyor. Ama öyle konular oluyor ki diyor, takdir edersiniz, hani birazcık sessiz kalması gerekiyor kulübün. Bazen başka adres gösterip sizler onunla uğraşırken arka kapıdan öbür oyuncuya gitmek gibi şeyler de yaşanabiliyor. Bunlar transferin doğası. Yani ben bu işin yönetici tarafında da oturdum. Menajerlik tarafında da oturdum. Anlayabiliyorum. Biz de öğrenip Fenerbahçe taraftarının içinde su serpmeye çalışıyoruz. Çünkü 12 senelik bir şampiyonluk özlemi var. Ama Sayın Başkan şunu söylemiş. Ben geçen gün olduğu bir meclisten, böyle bir yemekten, özel bir yemekten, çok yakın bir tanıdığım oradaydı. Ya dedim ki bizim için bir iki bir şey sorar mısın yani? Demiş ki rahat olun. Ya benim konuşum işte çok iyi Fenerbahçe'de. Ne gerekiyorsa yapacağım demiş. Hepinizden çok ben istiyorum şampiyonu demiş. Yani başkanın da bugüne kadar yaptığı transferlere şöyle bakarsak 18-20 yıllık iktidarında. Yani işte Fanoy Donklar, Anelkalar, Ortegalar, Van Persiler. Yine tabii beklentimiz orada. Çıta orada. Tabii burada kongre döneminde Sayın Hakan Safi'nin verdiği isimler de çok cezbediciydi. Hı hı. Biraz o sürecin de sıkıntılarını yaşıyor. Aslında böyle bir süreç olmasaydı Çağatay, ne bileyim, tek adaylı bir seçim olsaydı Aziz Yıldırım'ın, hiç o çıta oralara çıkmasaydı ya da o isimler gündeme düşmeseydi, Fenerbahçe yine o isimlere gidebilirdi ama bu kadar zorlanmayabilirdi. Hatta Sayın Başkan şöyle bir şey de söylemiş. Yani bunu da ilk kez buradan söyleyeyim. Ya o kadar çok konuşuyorsunuz ki olacağı varsa da olmayacak demiş bazı oyuncular. Ya işimizi zorlaştırıyorsunuz anlamında. Fakat ben şu yakın, yani bu birkaç gün içinde santrfor transferini, özellikle santrforunun biteceğini söyleyebilirim Fenerbahçe'de. Yani duyumlarım o yönde.
1: Murat Aşık, Sayın Aziz Yıldırım da çok riskli bir zamanda yönetimiyle sence işbaşı yapmadı mı?
2: Çok riskli, özellikle kendisi adına. Ya ben hep şunu dedim, belki de kariyerinde, yani Fenerbahçe kariyerindeki en zor ve en riskli sezon. Neden? Şimdi bir defa önce bir risk vardı, seçimi kazanamaması. O zaman denecekti ki ya efsane başkan diyorsunuz, 3 kere seçim kaybetti. O ilk risk sınavı geçildi. Şimdi 2 ve 3. etaplar var. Şimdi 2. etap ne? Şampiyon yapamaması. Diyecekler ki söz verdin, şampiyon yapamadın. Şimdi bu çok büyük bir risk Sayın Başkan adına. Yani belki de 20 yıllık iktidarını, 20 yıllık efsaneliğini riske attı. Ama bu riski de kim alırdı diye sorarsan, bu riski de sadece Aziz Yıldırım alırdı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki Murat Aşık'a göre forvet haricinde Fenerbahçe'de yapılması gereken mevkiler nereler? Senin sol bek ısrarın vardı, onu biliyorum.
2: Benim kaleci ısrarım da var aslında çok ciddi şekilde, ama şimdi şöyle, aslında bana bakıyorsan çok eksik var.
1: 3 kaleci var Dünya Kupası'nda oynuyor.
2: 3 kaleci Dünya Kupası'nda var aslında, ama hani şöyle şimdi. Yani Livakovic ile Fenerbahçe olmadı. Yani Livakovic daha doğrusu şöyle bir çocuk. İspanya'ya gitti, orada da olmadı. Yani Livakovic Hırvatistan dışında mutsuz olan bir çocuk. Yani bunun futbolcuyla alakası yok. Orada doğmuş, orada büyümüş. Zagreb dışına hiç çıkmamış Fenerbahçe'ye gelene kadar. Ve özlüyor. Yani o evini özleyen oyuncu sendromu var onda maalesef. Ve muhtemelen de göreceğiz ki önümüzdeki sezonda yine Dinamo Zagreb'de oynayacaktır. Ederson konusu. Ederson Fenerbahçe taraftarına. Ben sonuçta her şeyden önce bir taraftarım. Fenerbahçe taraftarının kalbini çok kırdı Galatasaray maçında yaptıklarıyla. Yani oyundan attırmak için kendisine uğraştı. Sonra gitti VAR monitörüne tekme attı. Daha da cezası uzasın diye. Benim bir iddiam var. Nottingham deplasmanına bilerek gitmedi. Çünkü şundan dolayı bu iddiam var. 3 gün sonra Antalya Spor maçında ilk 11'de oynadı. Hani madem sakattır, 3 günde mucizevi bir sihirli bir el değmediyse sana. Sen Nottingham'a gidip bizim İngiltere'de karizma çizilmesin dedin. Bununla ilgili de hiç aksi bir şey de söylenmedi bu arada. Ben bunu onlarca kez söyledim. Birisi de bir şey demedi bana kulübün içinden. Yo ya, nereden uyduruyorsun kardeşim denmedi. Ha yoksa kalecilik meziyetleri, yani belki dünyada hala ayağını en iyi kullanan 2-3 kaleciden biri, ama Fenerbahçe'de geçen sene insanlara ya wow ya ne maç önünde Ederson dediği, valla toplasan 3 maç ya var ya yok. Hani benim böyle gönlümde, şimdi ben Toni Schumacher'i gördüm. Rüştü Reçber'i gördüm. Evet. Volkan Demirel'i gördüm. Ya ben böyle Fenerbahçe kalesini gözümü kapattığımda çok rahat hissetmek isteyen taraftarlardan bir tanesiyim ha. Ederson bir yere gitmiyorsa tabii ki Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson olacak. Sağ bek konusunda Sayın Başkan'ın kongreden önce ya bizim sağ bek ihtiyacımız var ki Sayın Başkan'ın şeyi şuydu, varsayımı. Ya biz Avrupa maçı oynayacağız. Bizim oyuncular milli takımda, hani yetişmezler o maç, ama tabii hem Türk milli takımı erken elendi. Mert Müldür geldi. Elimizde var bir sağ bek. Oğuz Aydın geldi. İsmail Hoca onu da sağ bek olarak, en azından sağ beklerden biri olarak kullanacak. Muhtemelen dün elendi Semedo. O da herhalde haftaya gelir. Ha bir sağ bek alınır mı? Bu üçünden üçü de kadroda kalırsa bence alınmaz. Sol stoper bence alınabilecek en iyisi alındı. Nathan Ake, ben çok beğeniyorum. Hani Kim Mijay'ı alamayacağı için söylüyorum, bedelinden dolayı. Ya bundan sonra bir tane skorer kanat, herkesin düşündüğü. Bir tane santifor. Bunlar elzem. Olmazsa olmaz. Ha ondan sonra yapılacak satışa göre Çağatay, şimdi yani Fenerbahçe gider Jadon Osterwold'i satarsa muhakkak bir tane daha stoper alması lazım. Bana soruyorsan Fenerbahçe'nin Çağlar'la ayrılıp bir stoper de alması lazım. Hı hı. Burada da varsayımım şu. Ben geçen sene Ocak ayında herkes başka mevkiler derken stoper almamız lazım diyordum. Neden? Skriniar yaklaşık 60 maç oynamıştı geçen sene Ocak ayına kadar Fenerbahçe kariyerinde. Ya dedim ki bir yerde sakatlanacak. Robot değil bu adam. Ha, hiç gönül istemez. Bizim Skriniar sakatlandı, yerine koyacak oyuncumuz yok demiştim. Ve işte oraya Çağlar oldu, işte Genduzi oldu.
1: Levent'i oldu, de gördük. Levent
2: oldu,
1: gördük.
2: Mert Müldür oldu, oldu. Çorba oldu yani günün sonunda. Öylesin. Yani Osterwold'de bile şef stoper oynadı Fenerbahçe'de bir ara. Skriniar yokken. Hani 5 tane stoper, hadi biri genç olabilir. Yani senin 4 tane ilk 11 önce kaliteli stopere ihtiyacın var bu işlerde. Evet.
1: Murat Aşık, benim merak ettiğim konulardan biri de şu. Biraz önce şimdi Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili tabii sözü de geçmişken, kongrede bu Sıdıkı Şerif'i kim aldırdı, nasıl aldınız demişti. Peki Sıdıkı Şerif'in durumu ne olacak? Biliyor musun?
2: Ben Sayın Başkan'la en çok orada ayrılmıştım. Çünkü Sıdıkı Şerif bugün Fransa U19 havuzunda bir oyuncu. Muhtemelen şimdi evrak işlemleri de hallolmuş. Ya bundan sonra Fransa U19 milli takımında oynayacak. Ve her zaman aldığınız para belki daha fazlasını elden çıkarabilirsiniz. Ha bu sene şunu diyorsan, ya sen gidip Sıdıkı Şerif Fenerbahçe'nin birinci santrforu yapar mısın? Tabii ki yapmam. Hani benim aklımda şu var. Ben burada bir Victor Osimhen hikayesi görüyorum. Victor Osimhen, araştıranlar, bilenler biliyordur ama belki bilmeyenler vardır. Victor Osimhen Wolfsburg'a transfer olmuştu Bundesliga'ya. Kötü bir sezon geçirmişti. Hatta Sıdıkı Şerif'ten daha kötü bir sezon geçirmişti. Hı hı. Ya, topa vuramıyor diye dalga geçiyorlardı Victor Osimhen'le. Oradan Belçika Ligi'ne kiralık gitmişti. Ondan sonra da uçuşa geçti. Bir daha da hiç yere inmedi zaten Victor Osimhen. Hani ben Fenerbahçe'de olsam şunu yapardım. Oynama garantisi alarak bir Avrupa kulübüne kiralardım Sıdıkı Şerif'i.
1: Evet.
2: Çünkü özgüven kazanması gerekiyor Çağatay. Yani özgüven de oynayarak kazanılır. Yani gel sen Fenerbahçe'de 3. santifor ol ama özgüven de kazan. Ya maalesef o ikisi aynı anda olmuyor.
1: Murat'cığım, şimdi sen bağlandıktan sonra saydım 40 küsür mesaj var ama işlerinden birkaç tane seçeceğim, eğer izin verirsen bir iki soru da sana sormak istiyor dinleyicilerimiz çünkü.
2: Sağ olsunlar, teşekkür ederim.
1: Yaşar Bey diyor ki, Murat abi ben Fenerbahçe taraftarıyım ama büyük bir Ronaldo hayranıyım. Ronaldo'nun erkenden veda etmesine çok üzüldüm. Ayrıca Arjantin'de kullanıyor olması biraz zoruma gidiyor. Ne dersin bu konuda alakalı demiş.
2: Geçen sene Ocak ayına kadar ben de çok büyük Ronaldo fanıydım. Fakat Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini engellemek için her şeyi yaptığı için o günden beri fanı değilim. Şaka bir yana acayip bir turnuva oluyor. Ben de dün Mısır'a çok üzüldüm hakikaten. Evet, ben ya bence de hak eden taraf Mısır'dı. Yani özellikle tamam. Ya şuna çok karşıyım. VAR uygulamasına saygı duyuyorum ama ya adamın foul yaptığı yerden sonra adam 60 metreyi tek başına gitti. Yani kaç tane ikili mücadele kazandı?
1: O kadar aynısı zaman geçti acaba, değil mi?
2: Aynısı acaba Arjantin olsa gol iptali olur muydu?
1: Bence
2: bilmiyorum.
1: Olmazdı.
2: Bilmiyorum. Ya da Arjantin ilk attığı gol bence gol ama hani offside hiç incelenmedi. Ya bir çizgimiz gibi çekilirdi, bir bakaydık yani. Hemen top başlama vuruşuna konuldu ama ya bu büyük organizasyonlara maalesef bazı takımlar ve bazı oyuncuların turnuvaya devam etmesi isteniyor. Gerek sponsorlar tarafından isteniyor, gerek organizasyon tarafından, gerek taraftarlar. Yani orada hostamaslarının açıklamalarına katılıyorum. O zaman niye diğerlerini çağırıyorsunuz diyor. Keşke bir son dans, bir Messi Ronaldo izleyebilseydik. O olmadı. Sanki şeye doğru gidiyoruz. Bir Messi, Harry Kane izleyeceğiz herhalde önce. Evet. İngiltere gelirse oradan. Ya da Haaland izleyeceğiz.
1: Arjantin'in de fikstürü ne kadar kolaymış ya Murat. İnanılmaz.
2: Ama kolay diyoruz ama. Çağatay, Yeşilburnu zor geçti. Mısır'ı zor geçti. Evet. Yani o kolay fikstürden böyle hani tabiri caizse futbol tabiriyle söylüyorum. Böyle vura vura da çıkamadılar yani.
1: Öbür tarafta,
2: şimdi öbür tarafta İngiltere çok net çıktı mesela. İngiltere bayağı gövde gösterisi yaptı. Yani ben hani İngiltere Norveç'ten kim gelir bilmiyorum açıkçası ama yani ya Haaland ya Kane gelecek Messi'nin karşısına. Sonra öbür taraf yani Mbappe benim favorim başından beri Fransa. Sonunda bir Mbappe Messi görür müyüz? Organizasyon ve sponsorlar muhtemelen bir back to back istiyor. Yani bir Fransa Arjantin finali daha istiyorlar. Ama bu sefer 2022 gibi olmaz sonuç. Onu da bugünden söyleyeyim yani.
1: Onur Bey demiş ki, Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım, Ali Koç'a borcunuz 25 milyar lira, transfer yapamıyorsunuz demişti. Şimdi ne değişti de marka isimler alınabilecek? Murat Bey'e sorma imkanınız var mıdır Çağatay Hocam demiş.
2: Ya şimdi kongre dönemlerinde bu söylemler olur. Yani zamanında Ali Bey de Aziz Bey için aynılarını söylemişti. Zamanında 2018'de Aziz Bey başkanken kongreye giderken Fenerbahçe batıyor denmişti. Fenerbahçe geldik 2026'ya, ne battı ne bir şey oldu. Hakeza Beşiktaş için biliyorsun yıllardır her kongrede batıyoruz denir. Batmaz. Ya şunu şöyle bir gerçeği kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane çok büyük markası var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar kolay kolay batmazlar. Ha, çok acayip gidip hançerlemezsen batmazlar. Aziz Bey öyle demişti. Şimdi iktidara geldi. Muhtemelen diyecek ki işte biz daha iyi biliyoruz bu işleri. Biz parayı yönetmeyi biliyoruz. Kaynak bulduk. Muhtemelen yakında Feneryum'un belki bir halka arzı söz konusu olabilir. Oradan bir para gelebilir. Yani artık ellerinde çok fazla enstrüman var. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü sadece eskisi gibi bir tane dernek değil. Bir sürü şirketten oluşuyor. Bir şekilde bir formüller bulunuyor. Bekleyelim görelim. Bir transfer dönemin daha yeni başladı. Yani daha çok başlarındayız. Fenerbahçe'de kötü başlamadı bence. Hani elzem ihtiyaçları. Bir tane santifor. Bir tane sol stoper alındı. Tabii şimdi bir tane daha imza santifor bekleniyor. Bir tane Greenwood'dan dolayı bir tane çok ciddi bir kanat oyuncusu bekleniyor. Bekleyelim görelim bakalım neler olacak.
1: Peki Şampiyonlar Ligi playoff için neler söyleyeceksin? Fenerbahçe geçebilir mi? Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir mi? Ya da bu tamamen Murat Aşık'a göre transferlerle mi alakalı?
2: Ya ben transferler olmasaydı da, yani Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosunu düşünelim. Yani Vedat zaten sakat, muhtemelen olmayacak. Nathan Ake de Avusturya kampının son günlerine yetişecekmiş, bilmiyorum maçta oynatılan yapmaz İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe kadrosunun Gornik Zabrze'den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Mevcut haliyle, yani geçen seneyi bitiren kadronun, hatta öyle diyeyim. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diyorsan, hani Gornik Zabrze'yi küçümsemek için söylemiyorum ama Polonya Lig ikincisinde bir zahmet eleyiver.
1: Bir sonraki tur için söylemiştim ben.
2: Yo, ben genel olarak playoff'a kadar, Fenerbahçe seri başı gelecek playoff'a kadar, evet, ve nispeten daha kolay takımlarla oynayacak. Tabii ki hedef tekrar o Şampiyonlar Ligi müziğinin dinlenmesi. Ama şöyle biraz daha hafif espri yapayım. Hani İsmail Hoca'ya sorsak çok ister mi Şampiyonlar Ligi'nde yıpranmak? Kesin şampiyonluk istediği bir sezonda. Sanki orada cevabı hayır olabilir.
1: Evet. İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'la gelmesi doğru bir karar mıydı sana göre?
2: Ya orada benim hep şöyle bir tezim var. Bugün hangi Türk teknik adama gel Fenerbahçe'nin başına geç desen, başkana da bakmaz, kadroya da bakmaz, bütçeye de bakmaz. Evet. Ya çünkü buralar, ya Türkiye'de şanslı insanlar bu üç büyük, hatta dört büyüğü, Trabzonspor'u söyleyelim, es geçmeyelim. Ya bunları çalıştıranlar şanslı insanlar. Ya düşün, bunların toplam taraftarı neredeyse 60-70 milyon insandan bahsediyorsun. İşte seçilmişler yönetiyor sadece orayı. İsmail Hoca da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçe efsanesi, hem futbolculuğunda hem... Ya hocalığı, futbolculuğu kadar daha şampiyonluğu yok ama çok iyi oyunlar izlettirdi Fenerbahçe taraftarına. Ya bazen kendinden bile feragat edebiliyorsun oralara gelebilmek için. Ben anlayışla karşılıyorum İsmail Hoca'yı.
1: Sevgili Murat Aşık, dün de aradım seni. Dinleyicilerimizin isteği olduğunu, sana bağlanmamı istediklerini söyledim. Sen de bizleri kırmadın, sözünde durdun. Bugün yayına katılacağını söylemiştin. Çok teşekkür ediyorum. Hem değerli görüşlerin için, hem Radyo Gol'de artık senin de eski radyon.
2: Tabii ki her zaman için. Benim eski ve tek, yani yayıncı olarak yayın yaptım 2 sene boyunca tek radyo. O yüzden ne zaman isterseniz seve seve bağlanırım tabii.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Aşık. İşin gücün rast gitsin diyorum.
2: Sağ ol Çağatay, sana da iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Söyledik işte, dünkü maçlarla alakalı çok soru var, çok da yorum var. Merak etmeyin, hepsini de okuyacağım. Ama dün hani Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen golüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Arjantin'in penaltı kararı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu arada çok mesaj gelmedi. Bakın şu soruyu da lütfen es geçmeyelim. Size göre şu ana kadar oynanan tüm karşılaşmalar da dahil olmak üzere Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan ülkesi hangi takımdı? Lütfen eğer yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hem buradan da mesajlarınızla yayında okurum. Bir yandan da tabii yurt dışından gelen mesajlar var. Muammer Bey'e de sevgiler, saygılar, Türk bayraklarını yollamış, ne kadar güzel. Diyor ki dinleyicimiz, yine bakıyoruz, Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda çipli toplar var, offside'lar saniyesinde otomatik bakılıyor. Arjantin'in golü Nizami demiş. Yine Beşiktaşlı Musa Akarsu. Hocam, Dünya Kupası'nda Avrupa'nın futbolda ne kadar ileri olduğunu gördük. 8'de 6 demiş. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Nevzat Bey, Arjantin-Mısır karşılaşması FIFA, hakemler ve Arjantin için bir utanç tablosu oldu. Bunun hemen arkasından Fransa-Fas maçına atanan 5 hakem Arjantin Federasyonu'ndan demiş. Arjantin'in ikinci ve üçüncü gollerinin de Mısır'ın iptal edilme mantığı ile iptal edilmesi gerekiyordu yorumu yapmış. Yine buradan bakıyorum. Şükür Kavuşturan'a Çağatay Hocam demiş. İyi yayınlar diyor. Bayram Olcay, çok teşekkürler Çağatay Hocam. Instagram adresindeki mesajlara geçtim. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bir gün bile yalnız bırakmadın beni. Allah razı olsun. Başarılar, iyi yayınlarınız olsun demiş. Cihan Aslancan, çok teşekkür ediyorum. Enver Kılıç, Mamak'tan selam. Ankara'dan, yerli futbolcuların durumu nedir? Murat Aşık, Fenerbahçe'de aday olmak var mı? Bunu bir daha hani yazabilirseniz, ben çünkü herhalde klavyeden dolayı çok da anlaşılamamış. Gökhan Tüfekçi'ye çok teşekkür ediyorum yine gelen mesajlarda. Hakan Ogündür, iyi yayınlar dilerim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çok çok teşekkürler. Mesajlar başladı yağmaya. Ben birikmemesi adına birazcık ara vereceğim. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğim. Onur Bey diyor ki şu ana kadar en iyi oynayan bence kupayı alacak olan Fransa demiş. Çatı Hocam demiş. Bu da enteresan, evet. Hiç kimse öyle dememişti. Espri yapıyorum tabii. Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan birinci sırada Fransa, ikinci Fas demiş Orhan Bey. Hasan Bey diyor ki Fas net demiş. Yaşar Bey, ben Fas'ı çok beğeniyorum Çağatay Hocam ama rakibi Fransa sanırım. Geçense Fransa'yı şaşırmasın kimse demiş. Aslında çok enteresan maç, çünkü Fas'ın ben televizyondaki yayınlarda da söylemiştim. Fas milli takımının milli takımlar düzeyinde 40 maçtır yenilmediğini özellikle istatistiklere bakarak görmüştüm. Fas'ı da kimse küçümsemesin. Fransa-Fas maçında Fransa'yı kesin olarak alacak diye yazanlar var ama ben o şekilde çok kolay bir maç olmayacağı düşünenlerdenim. Çünkü karşınızda 40 maçtır yenilmeyen bir Fas milli takımı var. Necati Kul, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanlar da var. Onlara da teşekkür edeceğim. Uğur Çalık, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Allah gönlünüze göre versin. Sizlerin de Murat Aşık Fenerbahçe'ye aday olmayı düşünüyor mu? Evet. Murat da uzun zaman çalışmıştı diye hatırlıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan Mehmet Ali Demiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Gökdemir 69-34. Aziz Gökdemir'e çok teşekkür ediyorum. Turgut Bakırtaş'a çok teşekkür ediyorum. Evet, devamlı mesajlar da geliyor. İyi yayınlar Çağatay abi. Bence Fransa kupa sahibi Arjantin'de İsviçre'ye elenir demiş. İsminiz Oğuz Kayalp. Teşekkür ediyoruz. Sıradan devam ediyorum. Fatih Bey, Çağatay Bey, Mısır'ın iptal edilen golünü sormanız anlamsız demiş. Saygı duyuyorum ama hani gelen yorumların hepsinde bu fikirde, kamuoyunun ve sosyal medyanın bu konuyu tartışması üzerinde ben de aynı soruyu sorma gereği duymuştum. Çok teşekkür ediyorum mesajınız için. Okan Bey'in bir mesajı var. Süper Lig fikstürle ilgili ne der? Yani futbolcu döneminde düşünürse fikstür avantajı diye bir şey var mıdır? Son 4 yılda fikstür avantajını kullanan takım olmuş mudur? Okursanız teşekkürler. Okuduk. Bunu yarın göreceğiz. Yarın saat 14'te benim de yayınıma denk geliyor. Yayın içinde de vereceğiz. Fikstürü hep birlikte göreceğiz. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligimiz için. Selam abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben Tarık Cengiz. İstanbul Beşiktaş bağlantı yapar mısın? Atakan Kurt, son dakika haberleri seviliyorsun hocam demişler. Atakan'la herhalde en son Cihan yeni yaptı diye biliyorum ama yine de sorarım. Bu Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca fazla maç seyretmeye çalışıyorum. Yeni kuralları çok beğendim. Yerde zaman geçiren oyuncu yok. Doktor sahaya girmiyor. Futbolcular bizi kandıramıyor. Umarım çipli top ve bu yeni kurallar ülkemizde de uygulanır. 3 dakika ara bile olabilir. Basket maçları gibi hocaların takıma müdahalesi edebilme şansı oluyor. Genel anlamda Şampiyonlar Ligi kıvamında oynanıyor maçlar demiş. Evet, doğru söylüyor dinleyicimiz. Ben de bir kısmına katılıyorum ama aslında bir gün gelmeyeli, hani oyun durduğu zaman basket maçındaki gibi süre duruyor ya, o zaman süreyi durdursalar inanın futbolcuların bu kadar sakatlanması, doktorun sahaya girmesi, bunların hiçbiri olmayacak. Bunlardan emin olabilirsiniz. Mustafa Namlı'yı çok teşekkür ediyorum. Instagram'da takip alan dinleyicilerimizden. Bir yandan da gözüm sizlerin mesajlarında, iki tarafı üç tarafa birden bakıyorum. Enver Kılıç, Fenerbahçe'de yerli oyuncuların durumu nedir? Kimler gidecek? Teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe muhabirlerine de bağlanacağız Enver Bey, merak etmeyin. Dört büyük takımın, programın ismi Dört Büyük Gündem olduğu için dört büyük kulübümüzün de hem muhabirlerine hem gazetecilerine hem yazarlarına bağlanıyoruz biliyorsunuz. Bu saatlerde hiçbir yerde bulamayacağınız en taze bilgileri de bu programla alacaksınız, hiç merak etmeyin. İsimler lütfen yazılsın. İsminiz yok maalesef. Bakıyorum. Evet. WhatsApp'ta da yok ama ben yine okumuş olayım. İyi yayınlar. Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa'nın ileri dörtlüsü karşısında işleri bayağı zor demiş. Evet, Poyraz Bey'miş. Teşekkür ediyorum isminizi de yazdığınız için. Başkan Serdal Adalı son kurşunlarını atıyor. Gemileri yaktı der misiniz? Sultan Gazi'den Emre Bey. Tabii ki söylerim. Çağatay Hocam, aceleden çatı yazmışım, kusura bakmayın, ne demek, öyle şey mi olur ya, istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe transfer haberleri nedir Çağatay Hocam? Evet, söylediğiniz gibi Fenerbahçe muhabirlerine bağlanacağız. İsimler lütfen yazılsın. Fransa maçlarının ilk düdüğünden bu yana farklarını açık açık ara gösterdi. İngiltere favorimdi ama bence Norveç Fransa'nın yeni rakibi. Tabii ki bunlar da FIFA'nın eli değmeden demişler. Bir yandan saate de bakıyorum çünkü söz verdiğim gazeteci dostlarım var. Onların saatine de sadık kalmak istiyorum. Evet, Galatasaray ile ilgili son haberleri de şimdi alacağız. Galatasaray bildiğiniz gibi dün sezonu açtı. En hazır takım ve de en avantajlı takımlardan bir tanesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şampiyon olan takım da biliyorsunuz ki sezonu en son açıyor ve diğer takımlara nazaran da avantajlı olabiliyor. Hem oturmuş kadrosu hem de transferler düşündüğünde. Bakalım Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay Galatasaray ile ilgili bizlere neler aktaracak. Emrah Oktay, hoş geldin Radyo Gol'e. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına nasılsın?
2: Hoş bulduk abi. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray dün açtı sezonu. Emrah, birkaç bilgi alabilir miyiz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu Icardi meselesiyle ilgili. Lütfen bizleri aydınlatabilir misin?
2: Evet, Galatasaray biliyorsunuz şampiyon oldu. Şampiyonluğu elde etti. Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Süper Lig'de de zaten sezon Ağustos ayının ortasında başlıyor için Galatasaray bu noktada biraz daha hazırlıklar açısından daha rahat konumda. Diğer rakiplerine göre, özellikle Avrupa Kupalarında eleme oynayacak rakiplerine göre biraz daha geç, yaklaşık 10-15 gün geç sezonu açtı. Dün ilk kez bir antrenman gerçekleştirdi. Milli takımda olan futbolcuların çoğu yoktu. Özellikle zaten şu an Alisson Sanchez, Leroy Sané, bizim milli takımımızda olan futbolcular izinle Macaristan milli takımına gitmişti. Roland Saray o 10 Temmuz'da gelecek. Yine özür dilerim, Saray 13 Temmuz'da gelecek. Victor Osimhen de 10 Temmuz'da kampa katılacak. Şu anlık elindeki kadroyla çalışmalara başladı Sarıkamızın takımı. Sonrasında 23 Temmuz'da bir yurt dışı kampı olacak. Hem isterdi hem de şampiyonlar.
1: Emrah'cığım arada bir kesiliyor. Ben seni tekrar arayayım mı? Bir kere daha dinleyelim. Çünkü dinleyicilerimiz de yazıyor. Tam anlayamıyoruz Emrah Bey diye. Şimdi sevgili Emrah'ı bir kere daha arıyorum. Daha belki sağlıklı bağlantı olabilir diye. Türk usulü olur ya, hani böyle telefonu açıp kapatırsınız ya da tekrar ararsınız ama gerçekten öyle yani. Sonuç alabiliyorsunuz. Emrah, şimdi nasıl ses?
2: Senin sesin gayet net geliyor abi. Benimki geliyor
1: evet,
2: mu?
1: Evet, şimdi gayet net geliyor. Lütfen kaldığın yerden devam eder misin?
2: Evet, istersen kısa bir toparlayayım abi. Galatasaray sezonun rakiplerine göre, Süper Lig'deki rakiplerine göre 15 gün geç açtı. Çünkü önümüzdeki sezon bu sezon bir Avrupa elemesi oynamayacak ve ilk resmi maçını Ağustos'un ilk ikinci haftası oynayacağı için biraz zamanı vardı. Bayağı eksik oyuncuyla aslında açtı sarı kırmızı takım. Milli takımdaki oyuncular yok. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncular yok. Osimhen 2 gün sonra gelecek. 5 gün sonra da Roland Saray'a gelecek ve kampa katılacak. Diğer milli futbolcular da 20'sinden itibaren kampa katılmaya başlayacak. Şu anlık eksik kadroyla sarı kırmızı takım İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.
1: Bu futbolcular izinli mi? Mesela hani Osimhen falan geç katılıyor ya.
0: Tabii Osimhen'in özel bir izni var. Bu şeyde izin zamanında bir rahatsızlık yaşadığı için Okan Hoca ekstra 3 gün izin vermiş. Yani takım 7'sinde başladı. Osimhen onun da kampa katılacak. Singo mesela Dünya Kupası'nda mücadele etti, bir sakatlık yaşadı. İstanbul'a geldi, şu an İstanbul'da ama antrenmanlara katılamıyor tabii ki. Roland Sevay Macaristan milli takımına gitmişti sezon bitince. O da daha az, diğer arkadaşlarına göre daha az izin yaptığı için 13 Temmuz'da kampa katılacak. Bizim milli futbolcular da 20 Temmuz'da kampa katılacak. Sonrasında da işte Dünya Kupası'ndan elenme tarihine göre futbolcular da peyderpey kampa dahil olacak. Bazılarının Avusturya'daki kampa dahil olacağını tahmin ediyoruz.
1: Sevgili Emre Oktay, peki transferler için herhangi bir duyum var mı? Çalışmalar hangi mevkiler için yapılıyor? Benim aldığım bilgiler doğrultusunda Galatasaray'ın 1-10 numara ve 6 numara için bir çalışma yaptığı şeklinde, sen neler söylemek istersin?
0: Abi şöyle, sen ilk bağlantıyı açarken Icardi'yi sordun. Artık Icardi de ben sona gelindiğini düşünüyorum.
1: Sona derken
0: yani artık yol ayrımına geldi Icardi ile Galatasaray. Henüz daha işte Galatasaray'ın sözleşme teklifine geri dönüş yapılmadı Icardi'den. Kabul ediyorum veyahut da etmiyorum şeklinde. Her ne kadar menajeri işte Mayıs ayında biz kabul etmediğimizi ilettik dese de hala Galatasaray bir yanıt bekliyor. Şu anda transfer çalışmaları da aslında Icardi'nin kararıyla şekillenecek. Galatasaray'da biliyorsun Victor Nelson'un ayrılmasını bekliyoruz. Yine yerli futbolculardan Ahmet Kutucu'nun ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Elias Yeler kiralıktan dönen futbolcu. Onun da yeni sezonda takımda olmayacağını düşünüyoruz. Galatasaray bu matematikte, Icardi'nin olmadığı matematikte iki futbolcuyu yaş kriteri olmadan, 3 futbolcuyu da 23 yaş altında. Yani toplam 5 futbolcu kadrosuna katabilecek durumda. Yabancı oyuncu da. Bir santrafor olacak Galatasaray. Birisi yerli, birisi yabancı olacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki burada John Duran ismi hala sıcaklığını koruyor ama henüz net bir gelişme yaşanmadı. Duran tarafı tamam ama kulübüyle hala görüşmeler devam ediyor. Yine Galatasaray oraya gelecek vadeden bir yerli futbolcuyu da santraforu da katmak istiyor. Burada en özellikle 10 numarada bir boşluk var. Orada Mertens'in ayrıldığından sonra ileride baskıyı da yapabilecek dinamik genç bir futbolcu. Burada yabancı kuralının etkisiyle Galatasaray can uzunda ısrarcı ama çok böyle istekli görünüp pazarlık masasında elini zayıflatmak istemiyor. Tabii ki Galatasaray'ın biraz önce bahsettiğimiz o sezonu geç açacak olması, resmi maçı işte Şampiyonlar Ligi'nde Eylül ayında oynayacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Biraz daha böyle kısık ateşte o transferi yapmak için demlemeye bırakmış vaziyette, öyle diyelim.
1: Emrah, peki John Duran'ı özellikle Okan Buruk mu istiyor?
0: John Duran tarafından Galatasaray'a gelen bir şey bu, menajerinin önerisiyle. Ve özellikle yapılan görüşmelerde biliyorsunuz John Duran'ın mental bazı problemleri vardı, disiplin sorunları vardı. Galatasaray'da bunları aşmak için elinden geleni yapacağını dile getiriyor John Duran. Ama tabii ki burada Galatasaray'ın da çekinceleri var. Buna göre sözleşmesine bazı maddeler eklenecek. Burada John Duran tarafı tamam ama dediğim gibi kulübüyle görüşmeler sürüyor. Okan Hoca da John Duran'dan verim alacağını düşünüyor. Hem Osimhen'le birlikte hem Osimhen'in olmadığı zamanlarda John Duran'ın Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyor. O yüzden bu transferi onay vermiş durumda. Ama burada Icardi meselesi tabii ki var. Icardi Temmuz ayının 15'inde ben geliyorum dediği zaman Galatasaray'ın transfer politikası biraz da orada değişebilir. Çünkü şimdi kamuoyunda şöyle bir şey var, yani sosyal medyada bir yangın var. Galatasaray transfer yapmıyor, transfer için çalışmıyor gibi bir düşünce var, böyle bir algı var. Bu kesinlikle yanlış. Galatasaray Ocak ayından itibaren bu yaz döneminin transferi için çalışıyor ama burada yabancı kuralı, işte Icardi'nin durumu gibi bazı etkenler etkili. Aynı şekilde Dünya Kupası'nın oynanması Galatasaray'ın şu ana kadar bir transfer yapmamasına neden oldu. Ama bu yönetimin çalışmadığı anlamına da gelmez tabii ki. Yani sarı kırmızı yöneticilerden aldığımız izlenim şu: 14 yabancının tamamının A plus kalitede olacağı. Yani işte B sınıfı, yani böyle insan hani sporcu sınıflandırıyorum, yanlış anlaşılmasın. Kalite kalite biliyorsunuz, yani dünya çapında starlar var. Onların bir alt kalitesi var. Yani Galatasaray alacağı bütün yabancı oyuncuların takıma doğrudan katkı verecek.
1: A plus oyuncular olması lazım yani.
0: A plus olmasını istiyor. Onun için inceleyip sık dokuyor. Özellikle 23 yaş altındaki futbolcuları Türkiye'ye getirmek inanılmaz zor. Hepsinin bu A plus olarak nitelendirdiğimiz futbolcuların hepsinin işte Fransa Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da hepsinin bir talibi var. Ve bu futbolcular kararını verirken aslında biraz da bu liglerle alakalı tam şeyin netleşmesini bekliyor. Sevgili yani talip olmayanlar da çıkabilir diye, talip olmayanlar da çıkabilir diye bekliyor.
1: Bu konuyla ilgili bir dinleyicimiz var. Ahmet Bey diyor ki Sara, Salahi, Torreira, Lemina, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olmaz Çağatay Hocam. Bunlar gönderilip üst seviyeye lazım. Lütfen Emrah abiye sorabilir misiniz bu konuda ne düşünüyor diye. Bunun da hemen hemen cevabı olmuş gibi.
0: Yani şöyle söyleyelim. Şimdi çok keskin görüşler var. Ben bu dinleyicimize katılmıyorum açıkçası. Niye katılmıyorum? Galatasaray'ın bu sezon en efektif futbolcusu kimdi? Yani baktığımızda sağ bek oynayan Roland Sarayi. Yani bu futbolcu devre arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinin izlediği bir futbolcuydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren, yani Singo'yu yedek bırakan, Sasha Boy'u yedek bırakan bir futbolcu olarak gördük değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela bir Juventus maçı hatırlıyorum. Maçın

0: 3 ödülünü alan Gabriel Sara var. Maçı çeviren 5-2'lik galibiyeti getiren futbolcuydu. Yani şimdi burada ben dinleyicilerimize, evet herkes futboldan anlıyor ama bu kadar keskin olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani saydığı oyuncular Abdülkerim Bardakçı mesela, evet Manchester City maçında Haaland yanından uzadı gitti. Hepimiz gördük. Ama Haaland'ın yanından uzayıp gitmediği futbolcum var. Dünya Kupası'nı izliyoruz. Dünyanın en elit stoperlerine karşı nasıl üstünlük kurduğunu hepimiz görüyoruz. Yani burada oyuncuları değerlendirirken biraz daha insaflı olmak lazım. Abdülkerim Bardakçı özellikle hem milli takımımızda hem Galatasaray'da oyun kurulumunun çok büyük bir parçası. Abdülkerim'in olmadığı maçlarda Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani sadece savunma anlamında bakmamak lazım. Takımı çıkarırken, hücum ederken de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Galatasaray. O yüzden Abdülkerim de çok kıymetli bir futbolcu. Galatasaray'a 4 sezon üst üste şampiyon olan takımın bel kemiklerinden birisi. O yüzden biraz daha adil ve insaflı olmak lazım. Ben dinleyicimize saygı duyuyorum ama katılmıyorum.
1: Emrah Oktay, Almanya'dan bir dinleyicimiz var. Okay Ersan Galatasaray taraftarıymış. Çok evet. Özür diliyorum.
0: Selamlarımızı iletelim.
1: Taraftar olarak biz transferlerin hep geciktiğinden rahatsız oluyoruz. İşte kışın transferde iyi bir orta saha beklerken Niaga transferi gerçekleşti ve bu oyuncu Avrupa listesine yazılmadı bile. Şampiyon olan biziz, erken plan yapmak bu kadar zor mu? Neden bekleniyor? Para varsa, transfer planlaması varsa bu sezon biter bitmez yapılır. Yönetim bu konuda açık ve net bilgi de vermiyor. Biz taraftar bu konuda rahatsız oluyoruz ve çoğunu da anlıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon bizden daha zengin bir kulüp mü? Ama transferleri en azından erken yapıyorlar. Bu konuda Emrah Oktay ne söylemek ister acaba diye?
0: Şimdi Galatasaray'ın elinde Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 oynamış bir kadro var. Yani buradan eksilen kim var abi? Icardi var ki geçen son 2 sezondaki katkısı ortada. Süper Lig'de her ne kadar çift haneleri skor üretse de oyuna bir etkisi var mı Icardi'nin? Yok. Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynamış bir takım var. Eksilen kim var? Noah Lang, Asprilla, Sacha Boey, Icardi. Hı hı.
1: Noah Lang'la ilgili bir şey var mı? Yani tekrar geleceğe falan söyleniyor. Abi, var mı böyle bir şey?
0: Şöyle söyleyelim. Noah Lang eğer yabancı sınırı 10+4 değil de 12+2 olsaydı bugün Noah Lang Galatasaray

0: Türk futbolunda çok fazla değişken var. Yani yabancı kuralı bir hafta oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun evet değişmeyecek, böyle devam edecek demesi. Yani hala kulüpleri oy birliğiyle gelirse değiştiririz diye bir haberleri okuyoruz. Sen de okuyorsun, bütün dinleyiciler de okuyor. Yani hala bir hafta sonra değişmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Aynı şekilde kulüp harcama limitleri de açıklanalı yaklaşık 10 gün oldu. Şimdi bugün biz Fenerbahçe'nin aldığı cezayı konuşuyoruz. 7 milyon euroluk bir cezası var. Fenerbahçe'nin göndermek için çabalayacağı futbolcuları da konuşacağız. Evet, şu anda alıyor. İşte bir Beşiktaş'ın 18 zannedersem 18-19 yabancısı var. Fenerbahçe'nin yine 20 küsürlerde yabancısı var. Galatasaray bir planlama dahilinde devre arasında 3 futbolcuyu kiraladı. Noalang, Aspiria ve Sasha Boy. Bunu da kiralık geldiğinde de herkes eleştirdi. Galatasaray 40-50 milyon euro harcayıp bonservisiyle transfer yapsaydı ve bu futbolculardan verim alamasaydı nasıl bir yol izleyecekti? Göndermek için çabalayacak ve ekstra maliyetin altına girecekti. Hı hı. Galatasaray geçen sezon limitleri tutturan bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip bu performansı göstermesine rağmen limitler içerisinde kalan ne TFF'den ne UEFA'dan herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan bir takım. Bu takıma planlama yapılmıyor diye bakmak biraz insafsızlık. Yani Galatasaray'ın mevcut bütçesi dışında, harcamaları dışında harcayabileceği ne kadar rakam var bu sezon için? Yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir harcama limiti var Galatasaray'ın boşta. Buna bonservis de dahil, futbolcu alacakları da dahil. Bu böyle bir ortamda nasıl harman savurmasını bekliyor dinleyiciler? Evet, taraftarı anlıyorum ama takım, kulüp transfer yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Hep şundan yanayız. İstikrar. İşte Manchester City'ye bakıyoruz. Sabit bir kadrosu var. İstikrarlı bir omurgası var. Ona bir ya da iki takviye yaparak ilerliyor. Barcelona bir oyuncu alıyor veyahut da almıyor. İşte Real Madrid yine aynı şekilde. Şimdi biz burada şampiyon olan başarılı bir takım var. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş. Yine buna da yönetim diyor ki biz A plus transferler yapacağız. Şu an Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular var. Yani ismini bilmediğimiz, hala sır gibi saklanan ama görüşmelerin sürdüğü oyuncular var. Şimdi biz burada planlama yapmıyor diye dersek, orada gönüllülük esasına göre gece gündüz emek veren yöneticileri, yine aynı şekilde scout ekibinde çalışanları, kulüp idaresinde çalışanları haksızlık yapmış oluruz. Yani bunu derken bir de şey oluyoruz. Yani yönetimi savunan, işte farklı tabirler de kullanılıyor bizim için ama biz gördüğümüzü aktarmakla yükümlüyüz. Burada Sayın Başkan Dursun Özbek dün çıktı, dedi ki aynısı hiçtir, kişinin lafa bakılmaz. Biz bu zamana kadar 4 sene 3'te şampiyon olduk. Futbolcuları biz getirdik. Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi, işte diğer Davinson Sanchez'i, Torreira'yı biz getirdik. Yenilerini de biz alacağız. Sadece sabır istiyoruz dedi. Ve bu 4 sezon üstte şampiyon olmuş bir yönetime tanınması gereken bir kredi olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı.
1: Dinleyicilerimizden Cemal Bey diyor ki Galatasaray tribün seyirci sayısı arttırması ile ilgili çalışmalar ne oldu, sorabilir misiniz hocam demiş.
0: Stadın fiziki şartlarında bu çok zor. Burada işte koltuk küçülterek, yani koltuk aralarını daraltarak bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte sosyal alanları lojeye çevirerek bazı çalışmalar yapılıyor ama Galatasaray stadının mevcut durumunda çok ciddi bir kapasite artırımı imkansız. Hı hı. Yani zaten Galatasaray bu geçen sezona baktığımızda ortalama olarak evet büyük maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bilet bulmak çok zordu ama 40 bin ortalamayı oynadı Galatasaray. 40-42 bin. Özür dilerim. 40-42 bin ortalamayı oynadı. Galatasaray bütün maçları 52 bin ortalama oynasa, bütün maçlar sold out olsa, yani kapalı kişi olsa bu denilen şeyi anlayabilirim. Tribünün kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini düşünebilirim ama mevcut durumda özellikle kombinesi olanlar da gelmemiş olabilir ama sonuç olarak Galatasaray tam dolulukla sezonu geçirmedi. Yine de fiziki şartlar da buna çok imkan tanımıyor. İşte biliyorsunuz Dortmund'daki gibi kale arkasındaki koltukların kaldırılıp oraya ayakta daha fazla seyirci alınması gündemde ama ona da Türkiye Futbol Federasyonu

0: talimatları izin vermiyor.
1: Evet. Basında yazılan isimler doğru mu? Yani o, Emrah en çok soru onlardan geliyor. İşte Bernardo Silva'lar falan ama, yazılıyor.
0: Yani anlıyorum. Ya Bernardo Silva olmayacak artık. Hı hı. Bruno Fernandes yazılıyor.
1: Bruno Fernandes çok düzeltiyorum evet.
0: Can Uzun yine aynı şekilde yazılıyor. Hepsinin bir doğruluk payı var ama ben Bruno Fernandes'i çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Menajerler tarafından şunlar geliyor. İşte Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkarabiliriz. Atıyorum X bir futbolcuyu Real Madrid'den çıkarabiliriz. Düşünür müsünüz diye geliyor. Bunlar da basına yansıdığı zaman Galatasaray izleniyor oluyor. Ama şu anda biraz önce bahsettiğim gibi hem basına yansıyan isimler arasında hem de henüz kimsenin duymadığı isimler arasında Galatasaray'ın çok ciddi çalışmaları var. Hatta işte yazıldığı için söyleyelim. Saibari biliyorsunuz FAS milli takımının golcülerinden. Hı hı. Galatasaray bu oyuncuyla anlaşmıştı Ocak ayında. Ama yabancı kuralından dolayı bu işi sonlandıramadı. Sonra Bayern Münih araya girip oyuncuyu transfer etti. İşte biraz önce bahsettiğim yabancı kuralının çok geç netleşmesi. Çünkü bizde çok sık biliyorsun abi. Oyun oynanırken kural değiştirmelere çok alışkınız. Yabancı kuralıyla alakalı diğer şeylerde konularla alakalı. Sezonun başlamasına birkaç gün kala bile yabancı kuralında esnemelerin olduğunu, yaş kriterlerinde esnemelerin olduğunu şahit olduk. O yüzden yönetimin de net bir şekilde plan yapamamasını gayet iyi anlıyorum.
1: Evet. Sevgili Emir Oktay, çok teşekkür ediyorum Galatasaray'la ilgili bizlere bilgi verdiğin için, bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Son olarak söylemek istediğim şeyler varsa onu da alalım.
0: Yok abi, ben teşekkür ediyorum bağladığın için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere Emrah Oktay. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Hepsine bakacağım. Bakalım buradan. Diyor ki Murat Bey, evet Murat Soytürk, çok teşekkür ediyorum. Ünsal Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanları okuyorum şu anda. Mehmet Aklık, çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından yazan dinleyicilerimiz var. Onların da mesajlarına bakacağım ama bir yandan spor yazarlarının da saatlerini takip edip onlara da çünkü söz verdik. O saatlerde telefonlarımızı açacağız. Mehmet Ali Demioğlu demiş ki Çağatay Hocam, Galatasaray formalarında hiçbir değişiklik yok, bunu sorar mısınız konuğunuza demiş ama şimdi gördüm, kusura bakmayın lütfen, ama ilk bağlantımızda Galatasaraylı spor yazarlarına ve muhabir arkadaşları da bunu sorarız, merak etmeyin. Yurt dışından var Doğancan Yeşilkaya, çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan selamlar Çağatay Hocam demiş. Adamsınız, severek takip ediyoruz her zaman, hem televizyonda hem radyoda demiş. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Çağatay abi. Fenerbahçe'yi konuştunuz mu? Biraz geciktim radyoya demiş. Hayır Firas Bey, daha konuşmadık. Gerçi Murat Aşık'a bağlandık. Ama tabii kampla ilgili bilgileri almadık. Abi lütfen Bülent Uslu, Bülent Uslu demiş. Ahmet Bey, Bülent Uslu şu anda tatilde. Dün bana şezlong'dan resimler attı zaten. Önümüzdeki hafta beraberiz hocam dedi. Kamavinga'da herhangi bir gelişme yok. Yine sizlerin mesajlarıyla devam ederken isimlerinizi de yazarsanız çok teşekkür ederim. Daha beni işlerimi kolaylaştırmış olursunuz. Fikret Akkösem, Çağatay Bey biz geçen sene hiç bilet bulamıyorduk. Nasıl 40 bin kişiye demiş. Real Madrid ve Barcelona'nın yaş ortalaması ile Galatasaray'ın yaş ortalaması nedir? Plansızlıktan girip zorla gönderilen futbolcularımızı da unutmayalım lütfen. Plan şart demiş. Galatasaray'ı lütfen üzmeyelim mesajları var. Caner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. FAS milli takımdaki sakatlık durumlarını sormuşlar Caner Beyler. Ona da bakalım, araştıralım. Serkan Bey diyor ki Tüm dünyada uygulanan kurallar bizde bir önemi yok. Tersini yapan ve uygulayan bir anlayış var. Federasyon, hakem falan ben gelişmez diyorum. Bizim ligimiz bu Çağatay Hocam demiş. Teşekkürler. Serhan Türk'ü yayına bağlar mısınız demişler. Serhan'ı da ararız, rica ederiz. Galatasaray haberleri versin demiş ama biraz önce sevgili Emrah da Galatasaray haberleri verdi zaten. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaşlı muhabir ve gazeteci arkadaşlarımız inanın çok yoğun. Ben birkaç alternatif arkadaşımıza daha şimdi reklam arasında ulaşmaya çalışacağım. Çünkü Beşiktaş tarafında da transferler var. Onların da değerlendirmelerini almak istiyorum. Sizler bir yandan 0212 273 10 10 lütfen mesajlarınızı yazın. Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi de bizlerle paylaşın. Bu bağlantıyı şu anda açamayacağım. Değerli dinleyicimize de iletmiş olalım. Bir kısa araya gideceğiz çünkü bir saattir konuşuyoruz. Hem bir su molası verelim, reklam arası verelim. Ardından yine kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem son bir saatinde yine devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti. Yarış başlıyor.

0: Daha gerideyse. Buz boylu var. Ay Buket yerini almak üzere. Bu safkan da artık tam anlamıyla içeride. Uz boylu kaldı dışarıda. Dört numaralı uz boylu. Görüntüdeki Tay. Box'ın dışında Enes Bozdağ'la koşacak. Dört numaralı uz boylu. Altıncı kulvarı kullanacak. Şimdi o da kulvarına yaklaştırılıyor. Şartlı 3 mücadele 1400 metre mesafede çim pistte yapılacak. Uz boylu dışarıdaki son safkan artık ve o da yerine aldı. 5 daha 3. koşu için hazır. 7 numaralı Aybuket biraz hareket etti. Evet, start verildi. Koşu başladı. 5 numaralı Yaman Berk rakiplerinin yaklaşık 15 boy kadar gerisinde çıktı. Liderliği içerideki 6 numaralı Özbey'in rüzgarı aldı. İkinciye 4 numaralı uz boylu sokuldu. 2 boy kadar geride 2 numaralı Erçetin. Üçüncülükte, dördüncülükte 7 numaralı Aybuket yer tutuyor. Onun da 5-6 boy gerisine geldi. 5 numaralı Yaman Berk. 6 numaralı Özbey'in rüzgarı bir boy farklı yarış lideri. 4 numaralı uz boylu ikincilikte, yine üçüncülükte içeride 2 numaralı Erçetin. 3 boy kadar geride 7 numaralı Aybuket yer tutuyor. Aybuket'in de 3 boy gerisine geldi. 5 numaralı Yaman Berk. Son 800 metreye girildiğinde yarışın lideri 6 numaralı Özbey'in rüzgarı. Fark 2 boy kadar. 4 numaralı uz boylu ikincilikte, içinde 2 numaralı Erçetin. 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Aybuket. Onun da 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yaman Berk. Viraj bu sırayla dönüldü. 6 numaralı Özbey'in rüzgarı düzlüğe lider çıkmayı başardı. Bariyer dibinden 2 numaralı Erçetin atağa kalktı. Daha geriden dıştan da uz boylu gelmeye çalışıyor. Son 400 metreye girildi. 2 numaralı Erçetin içeriden geldi. Yarışın liderliğini aldı. Dışta yine 6 numaralı Özbey'in rüzgarı. Daha geriden 4 numaralı uz boylu da gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye girildi. 2 numaralı Erçetin önde farkı da 3 boy kadar çıkarttı bu safkan. Geriden 4 numaralı uz boylu ikinciliğe girip arayı azaltmaya çalışıyor ama son 50'de fark 4 boy kadar. 2 numaralı Erçetin önde. Koşuyu da 2 numaralı Erçetin kazanıyor. 4 numaralı uz boylu ikinci oldu. Üçüncülük için 6 numaralı Özbey'in rüzgarı ve 7 numaralı Aybuket Potoy'u beraber geçtiler. 5 numaralı Yaman Berk de 5. oldu. 2 numaralı Erçetin Berkan Çığlığa ile kazandı. AGF'ydi bu tayi. 1 numaralı Akif Berk, 3 numaralı Taşkın Kral koşmadı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında son bir saate girdik. Beşiktaşlı taraftarlar bizden haberler olacak mı diyor. Tabii ki olacak, çünkü Hürriyet gazetesinden sevgili İsmail Er var ve İsmail Er'in de bugünkü haberiyle devam ederken kendisi de şu anda mikrofonun diğer ucunda zaten. Kaleyi sağlam alan bir Beşiktaş var. Yeni kaleci Nübel için İsmail Er neler söylemek ister acaba?
1: Beşiktaş tarihinde biliyorsunuz en önemli şey atanla tutan iyi olacaktı. Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulu bu konuda inceleyip sık dokundular ve Beşiktaş'ın kalesinde gelecek için güven verecek bir kaleci tercihi yaptılar. Nübel hem Alman milli takımında hem de Alman yanın altyapısında yetişmiş önemli bir oyuncu. Bu oyuncuyla birlikte Türk milli takımının gelecekte kalesini koruyacak olan Doğan'ı da transfer ettiler Başakşehir'den. Daha önce Kayseri'deydi biliyorsunuz. Ve gerçekten alkışlanacak ve önemli bir olay. Tabii burada yeni teknik direktör Vincenzo Italiano bu konuda çok hassas davranıyor. Transferleri inceleyip sık dokuyor. Ve Beşiktaş'ın yeni sezonda yapacağı hamleleri de şimdiden oluşturmuş oluyor. Yani son yıllarda yani şimdi Ersin kötü müydü? Değil. Mert kötü müydü? Değil. Ama işte bu bir hava sorunu, bir konsantrasyon sorunu. Bu nedenle Başkan Serdal Adalı ve yeni sportif direktör Önder Özen ve yardımcısı Gökhan Keskin ile birlikte güzel bir yapılanma içerisine girdiler. Bu yapılanmada sanırım Beşiktaş taraftarlarını mutlu edecek, Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek ve Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatacak bir ekip oluşturma çabasında içerisindeler. Bu ekip de gerçekten yani kariyer olarak da kendilerini kanıtlamış oyuncular ve Beşiktaş'ın da önümüzdeki sezondan itibaren ayakta alkışlanacak bir takım hüviyetinde olacağından şüphemiz yok.
0: Sevgili İsmail Er, bana en çok sorulan soru Trossard. Lütfen bu konuyla ilgili son durumu bizle paylaşır mısın?
1: Şimdi bu Trossard olayı daha önceden zaten gündeme gelmiş. Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç ve diğer yöneticiler temaslarda bulunmuşlardı Trossard'la ilgili. Ve medyada da dillendirildi. Medyaya da gerekli açıklamalar yapıldı. Ve Trossard konusunda da işte Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı zaten kendisiyle aşağı yukarı anlaşılmıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Çünkü Beşiktaş kulübünden bugüne kadar Trossard hakkında herhangi bir olumsuz bir açıklama yapılmadı. Trossard gerçekten ki alınırsa, imza atılırsa ben öyle inanacağım. Çünkü hem sağ ayağını hem sol ayağını

0: zekasını kullanan önemli bir oyuncu. Bu oyuncu hem kanatlarda hem de kontra ataklarda Beşiktaş'ın önemli bir gücü olacak.
1: Burak Bey diyor ki, İsmail Bey'e lütfen sorar mısınız? Çağatay Hocam demiş. Kanat transferine Trossard haricinde herhangi bir isim yok mu? Çerni ile mi devam edecek Beşiktaş diyor.
0: Şu anda Çerni ile devam etme pozisyonu var. Çünkü Çerni Beşiktaş'tan aldığı parayı hiçbir yerden alamaz. Neden diyeceksiniz? 5-6 milyon euro şu anda Türkiye dışında kulüpler fazla para harcayamıyorlar. Fazla para yatırım yapmıyorlar. Bu nedenle sözleşmesi de devam ediyor. Eğer sözleşmesi devam etmeseydi çok güçlü bir Fransa'dan kanat oyuncusu geliyordu. Ama maalesef Çarni devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Çarni'nin bu seneki performansını biz de merak ediyoruz.
1: Yunus Bey diyor ki, İsmail Er Galatasaraylı olarak soruyorlar. Beşiktaş bu sene yaptığı transferlerle şampiyonlar oynar mı, yoksa yapılanma ilerisi için mi, takımın uyumu, en az 10 hafta futbol oynadığım için amatör değerli görüşlerinizi alabilir miyim lütfen demiş.
0: Biliyorsunuz geçmişten bu zamana kadar, yani özellikle geçen yıl teknik direktör Sergen Yalçın bu konuda çok hassas davranmıştı. Ve biz sadece bir altyapı oluşturuyoruz, altyapıyı kuruyoruz ve geleceğin takımını oluşturuyoruz. Bize bir iki sene zaman lazım. Şu an acı çekiyoruz, acı çekmeye devam edeceğiz şeklindeydi. Aynı sıkıntıyı da Vincenzo Italiano da söylüyor şu anda, diyor. Daha yolun başındayız gençlerle beraber. Hırsı var, çalışıyorlar ama benim istediğim kapasitede değiller şeklinde. Yavaşlar, biraz daha tempoyu yükseltecekler şeklinde demeçleri var. Bu nedenle teknik direktör Sergen Yalçın'ın dedikleri harfiyen yerine geliyor. Neden? Diyeceksiniz, çünkü işte olaytan alındı, biliyorsun. Herkes eleştirdi. Sergen dedi ki, biz bu takımın dedi altyapısını, temellerini oluşturuyoruz. Daha henüz A klas oyuncular almadık demişti. Daha sancı çekilecek bir kere demişti. O sancı bu sene sürer. Sürmezse şöyle bir şey olur. Sürpriz olur. Çünkü teknik direktör Vincenzo hırslı, idealist bir adam. Sergen de hırslı, idealist adamdı ama bu kadar böyle geniş bir kadro oluşmamıştı. Şimdi Salih Özcan da geliyor. Yani hem orta alanda, hem forvette, hem kanatlarda ve kalede özellikle etkili isimlerin alınması teknik direktör Sergen'in dediklerine harfiyen uyuyor. Çünkü geçen yıl bir altyapı, kemik bir yapı oluşmuştu. Bu kemik yapıya da Vincenzo ile birlikte A klas esas takım oluşturacak oyuncular yerleştiriliyor. Hı hı. Ve bu nedenle işte Galatasaraylılar merak etmesinler. Yine rakipleri Beşiktaş olacak. Beşiktaş'la yine final oynayacaklar. Ve final oynayacak bir takım oluşturuyorlar. Güzel rekabet olsun, futbol olsun, bol gol olsun, kavga olmasın, insanlar birbirlerine saldırmasın. Bu sonuçta futbol, bir kişi bir takım şampiyon oluyor. Ama şu bir gerçek, yani Galatasaray şu anda Türkiye'nin tek istikrarlı takımı. Çünkü Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk göreve geldiğinden bu zamana kadar 4 yıl içerisinde kadroda yani 5-6 tane temel direkt oyuncu tuttu ve diğerlerinin yanına, yani bu oyuncuların yanına star oyuncular, Osimhen gibi böyle klas oyuncular yerleştirdi. Yani diğer takımların işte en büyük handikapı da bu. Çünkü her sene 10-15 tane oyuncu alıp 10-15 tane oyuncu gönderiyorlar. Hatta 3-4 yıllık anlaşma yapıyorlar. Bu da takımların hem istikrarını, hem havasını, hem de ekonomik tablosunu bozuyor. Hı hı. Bu nedenle Beşiktaş da sanırım Galatasaray gibi istikrarlı bir yola girmek üzere.
1: Dinleyicilerimizden Ayhan Bey diyor ki, Doğan Alemdar için başarılar dileriz. Yalnız Altay varken, Tarık ve Muhammed niceleri varken nasıl Alemdar gelecekte milli kaleyi alsın? Bence zor demiş. Rakipleri iyi çünkü diyor.
0: Ben katılıyorum, yoruma katılıyorum. Gerçekten öyle iyi bir yorum yapmış arkadaş. Ama tabii bu oyuncu tercihleri de futbol koordinatörü ve teknik direktör Vincenzo'ya ait. Bu konuda da sezon bitiminde eğer olumlu olumsuz bir şey varsa da, olumlu da olumsuz da olsa bu ikili cevabını verecek, hesabını verecek. Mutlaka bildikleri, güvendikleri, inandıkları bir şey var ki Bu

0: Nübel ve Doğan'ı tercih ettiler.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail Er, bağlandığın için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İsmail Er'i de dinledik. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de bir yandan mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bayağı bir mesaj var. Gelen, evet, Instagram'dan takibi alanlar. Çınar Satılmış, sevgiler. Semih Sözer, teşekkür ediyoruz. Orhan Beyaz'a teşekkür ediyorum. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey, evet, o da beni takibi almış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Mehmet Aklık Beyefendi'ye de çok çok teşekkürler. Evet, şimdi yine bağlantılarımıza devam edeceğiz ama çok güzel mesajlar geliyor. Okumadan geçemeyeceğim. Kayıtsız kalamam çünkü yurt dışında. Doğancan Bey'in çok güzel bir resimle beraber paylaşmış. Strasbourg Avrupa Birliği Parlamento binasında çalışıyorum. Son ses Radyo Gol dinletiyorum millete. Çağatay Hocam, herkes artık tanıyor Radyo Gol'ü demiş. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu ettiniz bizleri. Gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. Grimut almış. Fenerbahçe Grimut almış. Açıklandı diyor. Serkan Karataş. Şimdi ben de takip edeceğim. Programda olduğum için bir yandan da gözüm orada, ajanslarda. Ama siz de bana yollayabilirsiniz. Resmi olarak geçirip geçirmediğiyle ilgili haberin bizimle de paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Hiç vakit kaybetmeden değerli spor yazar arkadaşlarımız var. Onlarla tabii ki bağlanacağız. Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Birazcık da Trabzonspor'la ilgili haberlerimizi verelim. Trabzonsporlu taraftarlar da bir yandan 2-3 tane dinleyicimiz vardı. Son bilgiler nedir diye, işte onlardan bir tanesi de Trabzonspor haberlerini alacağımız, çok güvendiğim, özellikle analizleriyle, yorumlarıyla sevgili Furkan Uzun şu anda mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Furkan, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim hocam, çok naziksiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, merhaba.
1: Merhaba, aslında Trabzonspor'la ilgili konuşacağız ama ben dün akşamki maçlardan sonra, biliyorum Mısır'ı da destekledin. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda senin dikkatini çeken, aklında kalan en son enstantaneler nelerdir?
2: Yani Dünya Kupası hakikaten şaşırtıcı bir biçimde ilerliyor. Çünkü Almanya elendi, dün akşam işte yine Kolombiya elendi, Brezilya elendi ki Brezilya belki de tarihinin en zayıf kadrosu mücadele etti. 1990'dan beri en başarısız dünya kupası derecesine imza attı. Şu an baktığımız zaman İspanya ve Fransa'yı büyük iki favori olarak gözüküyor ama Fas bence Fransa'yı yenildiği takdirde gizli bir şampiyon gibi de olacak gibi duruyor ki bence Fas'ın Fransa karşısındaki şansı hiç de az değil. Onun dışında baktığımız zaman dünya futbolunda zaten aşağı yukarı bir bence gerileme var. Yani İtalya mesela 3 tur dünya futbolarına katılamıyor. Yani Almanya keza gruptan çıkamıyor son yıllarda. Bu şekilde bence dünya futbolunda yavaştan bence bir gerileme olduğu, evet, ortada.
1: Furkan'cığım, ses çok sağlıklı gelmiyor. Müsaade edersen ben seni bir kere daha arayayım. Çünkü biraz tamam, önceki spor yazarı dinleyicimizle de aynı problemi yaşadık. Şimdi tekrar tamam, arıyorum seni sevgili Furkan Uzun. Nedense bugün böyle. Ama Furkan'ı tekrar arayalım. İnşallah daha net gelir sesi ve daha sağlıklı bir yayın yapmış oluruz. Evet, Furkan çalıyor. Yayına da verdim. Sevgili Furkan, evet Furkan, birazcık konuşursan anlayabileceğiz.
2: Tamam, tamam. En son Fas'ın ben...
1: Evet, sürpriz takım olarak.
2: Evet.
1: 40 maçta da yenilmeyen, yani ülke milli takımları bazında 40 maçta da yenilmeyen bir Fas var.
2: Bunu bilmiyordum ama bu hakikaten çok enteresan bir detaymış. Fas'ın bir önceki turnuvadaki zaten büyük bir başarısı vardı. Ondan önce de bu mevcut Fas'ın, yani bu modern Fas'ın temellerini atan teknik adamlarından biri Halil Osic. Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda ceza

0: ile çok başarılı bir turnuva geçirmişti. Trabzonspor'un eski teknik adamı. Yani bence Fas'ın bu kadar iddialı durumda olmasının temel nedenlerinden biri iyi teknik adam seçimi yapması. Çünkü teknik adam seçimi çok önemli. Yani bugün baktığımız zaman her ülkede aşağı yukarı, elenen her ülkede aşağı yukarı bir teknik adam ayrılığı yaşandı Dünya Kupası'nda. Devam edecek gibi de duruyor ama Türkiye'de henüz öyle bir gelişme yaşanmadı malumunuz. Yani doğru teknik adam seçimi aslında sizin ilerleyen yıllarınızda size bir yol gösteriyor. Bugün baktığımız zaman İsviçre bir akşam mesela yıllar sonra, 72 yıl sonra sanırım Dünya Kupası'na çeyrek finale ulaştı. Ki son 4 büyük turnuvanı yani Avrupa Şampiyonası'na kattığımız zaman son işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na kattığımız zaman son 4 büyük turnuvanın 3'ünde çeyrek final oynayan İsviçre takımı görüyoruz. Ama İsviçre futbolu o kadar ötürleşti olmamasına rağmen. Yani baktığımız zaman bugün Türk takımları İsviçre takımlara karşı mücadele etse herhalde Türk takımları favori olarak sahaya çıkar. Ama bugün baktığımız zaman İsviçre hem Avrupa Şampiyonları'nda hem de Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ulaşabilen bir takım durumunda. Dolayısıyla tabii bu da biraz milli takımda çalıştıracak olan teknik adamın sorunu gibi duruyor.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de sevgili Furkan Uzun sorular geliyor. Trabzonspor tarafına geçmek istiyorum. Trabzonspor'da Malinovski şu an kimse bilmiyor. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kampa da katıldı. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Ukrayna milli takım oyuncusu yanılmıyorsam.
0: Tabii ki Malinovski çok kaliteli bir oyuncu. Yani Malinovski'nin kariyeri zaten Atalanta'da yaptıkları. Ondan önce Belçika Ligi'nde sanırım Genk forması giymişti. Orada yaptıkları. Ama özellikle Atalanta'da yaptıkları, Gasperini yönetimindeki Atalanta'da yaptıkları çok sansasyonel şeylerdi. Sonrasında Marsilya ve Jean'a performansı biraz bence dalgalanmalı gitti ama Malinovski hakikaten yani Trabzonspor'un Ali Kamşık'tan bu yana aradığı o lider, yönlendirici, yaratıcı, orta saha profiline ve aynı zamanda takımlar da bir liderlik yapabilecek, toplamda yapabilecek profile uygun bir oyuncu. Evet.
1: Furkan'cığım ben yine seni arayacağım çünkü gerçekten hani çok anlamaya çalışıyoruz ama nedense bağlantıda bir problem yaşıyoruz. Bir kere daha deniyorum. Sevgili Furkan'ı, Furkan inşallah şimdi daha iyi duyacağız seni. Çünkü arada bir kesilmeler oluyordu.
0: Evet, bir saniye ben de şu mevcut yerimi değiştireceğim. Hı-hı. Şu an daha mı iyi?
1: Evet, şu an daha iyi.
0: Tamam.
1: Malinovski'de kalmıştık ama bilmiyorum şuna katılır mısın? Malinovski biraz Sosa ile Bakasetas karışımı gibi diyebilir miyiz?
0: Biraz aslında öyle. Ama onlardan da daha farklı bir oyuncu olduğunu da söyleyebilirim.
1: Yani liderlik vasfı anlamında.
0: Evet. Kesinlikle liderlik. Kesinlikle. Trabzonspor zaten Marek Amşik takımlar ayrıldığı günden beri orta sahasında
1: bir lider eksikliği var.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla Malinovski de o profile çok uyan bir oyuncu ki burada Malinovski'yi tabii ki transfer etmek önemli bir durum ama Nisan ayında Trabzonspor bu transferi bitiriyor. Yani sezon daha devam ederken bu da aslında baktığımız zaman çok planlı bir görüntü ortaya koyuyor ki Trabzonspor'un bu sene baktığımız zaman son olarak işte Aral Çemişer transferi Temmuz ayında daha yani onu bile olmadan Trabzonspor aşağı yukarı bir kadro sonu oluşturdu. Kaleci Onana, işte Aral Çemişer, Malinovski, diğer tarafta işte alternatif stoper olarak Samet Akaydın, Melih yine keza alternatif orta saha oyuncusu olarak keza hücum hattında Samuel gibi farklı çeşitlilik oluşturdu. Bu da aslında gerçekten planlı bir çalışmanın olduğunu da gösteriyor. Çünkü Trabzonspor bir tane Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak. Elemesi halinde, rakibinin elemesi halinde uzun yıllar sonra, belki de sanırım 4 yıl sonra galiba grup aşamasına kalmış olacak ki yeni aşama, yeni lig formatında da ilk defa mücadele edecek. Dolayısıyla bir tabii ki heyecan yaratan bir durum bunlar. O bakımdan gerçekten iyi bir planlama olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Trabzonspor geçen sene yerli oyuncu sorunu yaşayan bir takımdı. Bu sene baktığımız zaman daha transfer dönemine açılmasına belki bir ay bile geçmeden işte dediğim gibi Samet Akaydın, Metan Mimaroğlu, işte Melih Kabasakal, Aral Sevişir gibi 4 tane yerli oyuncu kadrosunu kattı ki elinde zaten Mustafa Eskellas gibi gerçekten takım oyuncuları konusu da olan. O bakımdan baktığımız zaman hakikaten planlı bir Trabzonspor takımı izlediğimizi şu ana kadar söylemek mümkün.
1: Mesut Bey var dinleyicimiz. Diyor ki Saviola ve Aral aynı mevki oyuncusu diyebiliyorum. Trabzonspor aynı mevkiye neden iki oyuncu aldı? Furkan Uzun'a sorabilir misiniz demiş.
0: Şöyle evet aynı mevki oyuncuları ama Trabzonspor bu sene 55-60 maça çıkacak. Dolayısıyla o mevkide yani sol kanat pozisyonundaki oyuncu sayısının Mete Mimaroğlu mesela orada oynayabiliyor. 3 olarak tarif edebiliriz. Ama aynı zamanda Saviola sağ kanatta da oynayabiliyor. Aral Şimşir 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Yani bu iki oyuncu klasik olarak sol kanatta. Bakayım klasik bir sol kanat oyuncusu. Sol kanattan başka yerde oynaması çok az olan bir oyuncu. Ama Aral Şimşir ve Saviola öyle değil. Saviola'nın sağ kanatta oynadığı maçlar var. Aral Şimşir'in 10 numara oynadığı maçlar var. Hatta Saviola'nın geçen sene beraber çalıştığı teknik adam Luis Pinto ile ben röportaj yapmıştım. O mesela oyuncu Jeremy Doku'ya benzetiyor ve iki kanatta da iyi bir şekilde oynayabileceğini ifade ediyor ki Saviola da zaten Trabzon'a geldiğinde havalimanında kendisini Jeremy Doku'ya benzetiyor.
1: Açıklamaları yapmıştı.
0: Evet, evet, evet doğruladı yani hocamın söylemlerine katılıyorum dedi. Dolayısıyla Saviola'yı sadece bir sol kanat oyuncusu olarak düşünmemek lazım. Sağ kanatta da oynayabilecek bir oyuncu ve Aral Şemişir'de dediğim gibi oyunun belirli anlarında 10 numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu.
1: Sevgili Furkan, Arko Dori ismi geçiyor. Bu konuyla ilgili son duyumlar nedir?
0: Açıkçası oyuncunun profiline çok hakim değilim. Yani açıp da çok az maçını izledim ama Trabzonspor'un kiralama teklifi yaptığı biliniyor ve Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrasında zaten orada bir santrafor transferi gerekiyordu. O bakımdan baktığımız zaman Trabzonspor'un profiller, aradığı profiller, aradığı oyun tarzına, oyuncu tarzına uyan bir oyuncu gibi duruyor. Kiralık olarak ben biliyorum. Bendeki bilgi bu şekildeydi. Ben Trabzonspor'un transfer edebileceği bir oyuncu olacağını düşünüyorum Anakuleri'nin. Ki baktığımız zaman ekranına Trabzonspor'a ve Süper Lig'de ciddi katkı verme ihtimali olan bir oyuncu. Onun dışında Benfica'da oynayan Prestiani, Arjantin'in sağ kanat oyuncusu.
1: Onun da olacak herhalde muhtemelen Trabzon'un transferi evet. Gerçekleşecek.
0: Öyle gözüküyor ve Trabzonspor Portekiz'de şöyle demek lazım yani aşağı yukarı. Bir üst kurdu diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman Pedro, işte Wagner Pina gibi oyuncular, Saviola gibi oyuncular hep Portekiz'den geldi. Geçmişte Pereira ve Bosipa gibi oyuncular da Trabzonspor'a Portekiz'den gelmiş ve katkı vermiş. Dolayısıyla Portekiz liginden Trabzonspor oyuncu aldığı zaman çok yüksek ihtimalle katkı veriyor ve ondan birini olabiliyor. Dolayısıyla Cristiano transferinin de Trabzonspor'un bitirme noktasına geldiğini söylemek doğru olabilir.
1: Burhanettin Bey diyor ki iyi yayınlar. Furkan Bey'e sorabilir misiniz? Trabzonspor'da yaklaşık 10-15 oyuncu yaşı 30 ve 30 üzeri bu sıkıntı yaratmaz mı diyor.
0: Yani o kadar fazla oyuncunun 30 yaş üstünde olduğunu...
1: Ben de olduğunu düşünmüyorum, evet.
0: Ben evet, orada bir yanlışlık olabilir. Çünkü Melih Kabasakal 30 yaş üstünde. Onana galiba 30 yaş üstünde diyebiliyorum. Malinovski o şekilde. Onana o şekilde. Onun dışında benim şu an aklıma gelmedi 30 yaş üstünde bir oyuncu.
1: Belki Savic'i falan da kastediyorlar.
0: Doğru, evet. Savic ve Okay, Ozan onlar da 30 yaş üstünde ama onlar alternatif oyuncu. Yani dolayısıyla ilk 11 üzerinden bakmak lazım. Geçen sene mesela Trabzonspor takımı ligin en genç takımıydı. 23 veya 24 yaş ortalaması var. Şu an rakam tam aklımda değil ama ligin en genç takımıydı ilk 11 bazında. Dolayısıyla
1: 24.6 diye hatırlıyorum.
0: Evet yani. 24 aynen doğru evet. Tam ben de emin olamadım. Ama ilk 11 üzerinden değerlendirmek lazım. Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde kaç oyuncusu 30 yaş üstünde veya 25 yaşın altında olacak, o önemli. Mesela Dünya Kupası'na örnek vermek gerekirse Brezilya takımının Norveç maçındaki arka beşlisinin 4'ü 30 yaş üstündeydi. Trabzonspor'da yeni sezonda böyle bir şey olmayacak. Belki oynadığı zaman Savic 30 yaş üstünde bir oyuncu, belki de bir de Onana. Dolayısıyla 2, 5'te 2 olarak değerlendirmek lazım. Ki Savic'in de kaç maç oynayacak, kaç maç ilk 11'de başlayacak ayrı bir soru işaret. O bakımdan ilk 11'in yaş ortalaması üzerinden değerlendirmek gerekir.
1: Evet. Furkan Uzun, şimdi 10 tane transfer yapıldı. 10 tane transferin 11'e eğer uygulayacak olursan senin kafanda, hani yerleri zaten bellidir. Burada Muçi'yi görüyor musun? İlk 11'e koyar mısın mesela?
0: Muçi'yi tabii ki koyarım. Çünkü Muçi geçen sene ortaya koyduğu performansla zaten ben ilk 11 oyuncusuyum dedi. Ayrıca bugün de aslında geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Milli Takımı'nın eski hocası Silvinho ile bir röportaj yapmıştık ve Muçi'nin Premier Lig seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi kendisi. Daha önce bunu Trabzonspor'daki bir Fatih Tekke de söylemişti. Yani

0: iki farklı futbol adamının bu ifadesi. Muçi'nin aslında Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde vazgeçilmez bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Çünkü hakikaten Muçi Trabzonspor'u geçen sene tek başına tabiri caizse uzun bir periyotta tek başına taşıdı. O bakımdan böyle bir oyuncuyu alternatif oyuncu yapabilmek pek de mümkün gözükmüyor ki. Muçi fiziksel olarak da baktığın zaman oyunu etkileyen bir hocam. Koşu mesafelerinde her zaman Trabzonspor'a olumlu bir durumu olan bir oyuncu. O bakımdan ben yeni transferlerden Onan'ın, Muçi'nin, Malinovski'nin, Aral Şevçin'in, Savioğlu'nun ve Muçi'nin ilk 11'de olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, sol tarafta bazı maçlarda Savioğlu, 10 numarada Aral Şevçin, sağ kanatta Muçi veya işte solda Aral Şevçin, 10 numarada Malinovski, sağda Muçi gibi bu şekilde ben değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Ama ağırlıklı olarak Muçi, Malinovski, Onan'a, Savioğlu ve Aral Çimşir'in ilk 11 seviyesinde olacağını Samet Akay'da, Melih Kavasakal, Terey Karadeniz gibi oyuncuların da alternatif oyuncu olarak maçın belirli anlarında veya işte kupa maçlarında gibi durumlarda oynayabileceklerini düşünüyorum.
1: Evet, Vivo'nun da Fulham'la anlaştığı söylentileri var. Büyük bir ihtimalle gidiyor söylentileri var. Neler söylemek istersin?
0: Anlaşmayı bilmiyorum ama Fulham'ın çok ısrarcı olduğunu biliyorum. 25 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığını duymuştum. Ama Vivo Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu.
1: Ben gelmiş geçmiş en iyi stoperi olarak görüyorum.
0: Çok iddialı. Yani çok iddialı. Olabilir. Gerçekten olabilir. Ben Batogu'yu mesela çok beğeniyordum. Batogu tabii ki sakatlanması kötü oldu ama Vivo hakikaten direkt olarak tat yaratacak bir oyuncu. Ki Vivo gelmeden önce şöyle deniliyordu. Davinson Sanchez etkisi yapabilecek bir stoper diye tabir edilmişti Trabzonspor yetkilileri tarafından ve hakikaten Davinson Sanchez'den de bence iyi bir performans sergiledi. 6 aylık performansıyla 25 milyon euroları gördü. Ama şu an Trabzonspor bir gol satması halinde kadrosunu mesela Zucco gitti, olay gidecek, Felipe gitti. Bu da giderse %40'dan %50'sini değiştiren bir takım olacak. Dolayısıyla büyük bir risk. Bence alınmaması gereken bir risk. Vivo ile bence Trabzonspor en az bir tam sezon daha devam ettirir. Çünkü Vivo hakikaten çok enteresan bir stoper. Ve çok enteresandır. Mesela Vivo hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncu. Yani hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncunun bu kadar iyi bir savunmacı olması da belki de dünyada eşine çok az rastlanacak bir durum.
1: Evet, olay da herhalde gittiği gibi Furkan Uzun.
0: Olayı evet. Yani olayın zaten şöyle. Olayının
1: olayı o gibi galiba.
0: Doğru, olay Fatih Hoca'nın deyimiyle olayının olayı. Öyle bir ifade kullanmıştı Fatih Hoca bir basın toplantısında. Yani olay çok yetenekli bir oyuncu ama mental olarak biraz soru işaretleri olan bir oyuncu. Olay'ı keşfeden Bastia kulübünün skotu Antonetti ile geçtiğimiz pastalarda bir röportaj yapmıştı. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı Antonetti. Olay'ı izlemek için üç maçına gittik. Birincisinde beğendik. İkincisinde işte olumlu röportajı. Üçüncü maçta oynatılmadı. Çünkü disiplin cezası aldı. Yani 15 yaşında bile, 16 yaşında bile mental olarak soru işaretleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmişken elinize, 35 milyon euro bir teklif gelmişken tabii ki o teklifi değerlendirmek gerekir.
1: Çünkü Trabzonspor'da da öyle olmuştu, oynamamıştı.
0: Evet, evet, aynen. Kesinlikle gelişi, evet. Gelişi kırmızı kart cezası nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Ve çok saçma sapan bir şekilde, yani yedek kulübesinde bir oyuncu olarak polis çevirici yapan oyuncuya gidip tokat attı galiba. Yani bunu kapsam şu an hatırlayamadım.
1: Yok, tokat atmadı ama itti.
0: Evet evet, aynen doğru. İtti, ve 4 maç ceza almış. Dolayısıyla baktığınız zaman çok fevri davranıştır olabilen, biraz da disiplin sorunları soru işareti olabilen bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor takımı böyle bir oyuncuyla yola devam ederse, yani 30 milyon euro teklif almasına rağmen satmazsa büyük bir risk almış olur. Mesela bu bir uyda alabilecek bir risk. Ama olay da alınamayacak bir risk. Dolayısıyla böyle bir teklif geldiğinde ben Trabzonspor'un olay ile yollarını ayıracağını düşünüyorum ki yeni sezonlardan olayının olacağını da pek sanmıyorum.
1: Peki Furkan Uzun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde güçlerinde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, bir araya gideceğiz. 0212 273 10 Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarının son yarım saatte yine sürpriz bağlantılarımıza devam edecek. Lütfen Radyo Gol'den ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.

0: Reklam.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
4: İstanbul'da dördüncü koşu başladı. Liderlik mücadelesinde bir numaralı Kalender Tay öne gelmişti. Onun dışından arttırdığı temposunu şimdi Kayaşah yarışın liderliğini almayı başardı. Dışına da Distile geldi. Bu safkanların içinde kaldı bir numaralı Kalender Tay. Daha sonra dışına 6 numaralı Aktaşberk sokuldu. 1,5 boy kadar geride de 2 numaralı Soğuk Dağ var. Şimdi dıştaki 3 numaralı Distile Asfalt'ta önde, yine içinde 9 numaralı Kayaşah. O da liderliği vermemeye çalışıyor. 2 boy geride 1 numaralı Kalender Tay. Yarım boy geride 6 numaralı Aktaşberk. 3 boy kadar geride 2 numaralı Soğuk Dağ var. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Cabire Sultan. 2,5 boy kadar geride de 7 numaralı Çelik abi sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Distile düzlüğe lider çıkan safkan. İçinde 9 numaralı Kayaşah. Dışlarında da 1 numaralı Kalender Tay sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 3 numaralı Distile önde, dış kulvardan 1 numaralı Kalender Tay'ın enişten 8 numaralı Cabire Sultan'ın gayretleri var. 1 numaralı Kalender Tay geldi, yarışın liderliğini aldı. Bariyer dibinden 8 numaralı Cabire Sultan, dışarıdan da 2 numaralı Soğuk Dağ geliyor. Son 200 metreye doğru enişte Cabire Sultan, ortada Kalender Tay, dışta Soğuk Dağ var. 2 numaralı Soğuk Dağ öne geçti şimdi. Farkı da açmaya başladı 2 numaralı Soğuk Dağ. Son 50 metre fark 3 boy. 2 numaralı Soğuk Dağ önde ve koşuyu da o kazanıyor. 1 numaralı Kalender Tay'la 8 numaralı Cabire Sultan ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 7 numaralı Çelik abi 4. 10 numaralı Altın Dost'a yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Soğuk Dağ İzzettin Güreke ile kazandı.
5: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
6: Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programına devam ediyoruz. Çok dinleyicimizden mesaj gelmişti. 2 gün önce de, dün de gelmişti. Ama kısmet bugüneymiş. İrfan 25, sevgili İrfan 25 şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucunda. İrfan'cığım hoş geldin, nasılsın?
7: İyiyim Çağatay, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili gündem, Greenwood üzerine, Watkins üzerine neler söylemek istersin? Dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konu bu. Daha sonra sohbetimiz zaten devam eder.
7: Greenwood konusunda adım adım Fenerbahçe'ye geliyor diyebiliriz. Greenwood'un Fenerbahçe yönetimi Greenwood'la prensipte sözleşme şartları, mali detaylar konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı. Marsilya ile Monsens pazarlarını sürdürüyordu. Şu anda Marsilya'da 50 milyon euro da diretiyor ve bu rakamın aşağısına inme konusunda herhangi bir şey göstermiyordu. Tabii Fenerbahçe Marsilya'nın istediği rakama yanaştı ve ona yani o son teklifini iletti. Artık ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Marsilya tabii yıllık ücret, yani bonservis bedelinin bir kısmını %40 gibi bir rakamı Manchester United ödeyeceği için bu ödeme planının büyük oranda peşin olarak ödenmesini istiyor. Fenerbahçe ise taksitler halinde ödeme yapmayı planlıyor. Şu ana kadar en iyi teklif Marsilya'ya, Marsilya'nın istediği ücrete yakın en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Roma'nın şu anda resmi bir teklifi bulunmuyor. Ve bu rakam ve Atletico Madrid'de henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Şu anda masadaki en iyi teklif Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de ödeme planı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hedefi 15 Temmuz tarihine kadar, 15 Temmuz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önlemede kadroyu vereceği son tarih, 15 Temmuz tarihine kadar Fenerbahçe Greenwood transferini bitirmek istiyor. Tabii burada artık son şey ödeme planı üzerinde. Görüşmeler, son pürüzler halledilmeye çalışıyor. Fenerbahçe kısa süre içerisinde, yani belki de bir hafta içerisinde, yani önümüzdeki günler içerisinde Greenwood transferini açıklayabilir. Adım adım olumlu şekilde devam ediyor Fenerbahçe. En iyi şekilde, en uygun maliyetli oyuncu kadroya katmak istiyor. Marsilya'yla da uzun süredir devam eden bonservis pazarlıkta artık son aşamaya gelindi.
6: Dinleyicilerimizden İsmail Kılıç da yazmış zaten, ama İtalyan basını diyor Greenwood'un Roma ile anlaştığını yazıyormuş. Doğru mu diyor?
7: Yok, hayır hayır. Roma ile herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Roma'nın zaten Fenerbahçe'nin şu andaki verdiği teklif, Fenerbahçe Roma'nın verdiği teklifler çok daha iyi. Hatta Roma'nın resmi bir teklifte bulunmadığı yönünde bir söz konusu Şimdi Greenwood'a Fenerbahçe önerdiği yıllık ücret 8 milyon euro civarında. Roma'nın önerdiği ücret ise 4,5 milyon euro. Yani Fenerbahçe neredeyse Greenwood'a zaten iki katı bir yıllık ücret teklifinde bulundu. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Şu anda da Fenerbahçe ile Marsilya arasında artık son detaylar konuşuluyor. Adım adım Fenerbahçe'ye doğru geldiğini söyleyebiliriz Greenwood'u. Dün Malcolm ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Ama şunu söyleyeyim. Yani Malcolm'un zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Orada çok yüksek bir yıllık ücret alıyor. Malcolm iddiaları çıktığında da ben hani Fenerbahçe'nin Greenwood'dan vazgeçmiş değil. Fenerbahçe işte bu pazarlıklar esnasında Greenwood olması alternatif isimlere yönelip alternatif isimleri de gündeme getiriyordu. Bu da alternatif isimler içerisinde Brahim Diaz vardı, işte Sassuolo'dan Llorente vardı. Yani burada burada Fenerbahçe'nin transfer, özellikle kanat transferinde, sağ kanat transferinde önceliği Greenwood'u ve Greenwood transferini bitirmek için Fenerbahçe artık son düzlükte diyebiliriz, son pazarlıklar yapılıyor. Burada Marsilya'nın inadı biraz daha kırılırsa, bir noktada anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe Greenwood transferini kısa süre içerisinde açıklayabilir.
6: Sol bekle ilgili transfer olacak mı İrfan 25?
7: Ben bir şu aşamada sol bek transferi beklemiyorum. Çünkü Ayşe Buran özellikle topuk yarasasından da İsmail Kartal oyuncu görmek istedi. Oyuncu topuk yarasında yapılan nattak testlerinde fizik dayanıklılık anlamında tüm testlerde birinci çıktı. Orada yapılan taktik çalışmalarda, çift kere maçlarda iyi performans gösterdi ve teknik direktör İsmail Kartal da oyuncunun performansından oldukça memnun kaldı ve şu aşamada sol bek transferi yapılması düşünülmüyor. Ayşe Buran için gelen teklifler vardı. Ayşe Buran aynı zamanda artı 3 kuralına uyan bir isim. Dolayısıyla bu artı 4 kuralı devam ettiği için de Fenerbahçe'nin Ayşe Buran'ın şu aşamada satma gibi düşüncesi bulunmuyor. Ayşe Buran'la yola devam edecek. Teknik yetti Ayşe Buran'ın performansından oldukça memnun. Dolayısıyla bir sol bek transferi şu aşamada düşünülmüyor. Ama tabii ilerleyen dönemde ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Daha transfer döneminin bitmesine çok uzun zaman var. Eylül ayında bitecek. Özellikle sosyal medyada bir grup şunu yapıyordu. Fenerbahçe yönetimi daha göreve geleli bugün yani tam bir ay doldurdu artık, tam anlamıyla bir ay doldurdu. Bir ay içerisinde işte Vedat Muriç'i transfer etti. İşte belki kısa süre içerisinde önünde Greenwood transferini gerçekleşecek, forvet transferini gerçekleşecek, ama özellikle bir grup var ki hani sanki çok geç kalınmış gibi bir hava estiriliyor. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor. Doğru adımlar atıyor. Doğru transferlere nokta transfer, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan noktalara transfer yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Biz hep şunu söyledik. Fenerbahçe'nin limit sorunu var. Fenerbahçe'de yönetiminde para sorunu yok. Bunu söyleyeyim. Ama bir limit sorunu olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Hem maaş konusunda limit sorunu var, hem UEFA'da bir limit sorunu var. Ama yönetim de bunu aşacak, aşmayı da planlıyor. Değişik projeler var. Bunları da hayata geçirerek bu limit sorununu da çözeceğini söyleyelim.
6: Yine o zaman Fred de İsmail Kartal'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi mi? Yani Fred gidecek mi, kalacak mı? O da henüz belli değil İrfan.
7: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, kanat transferi ve forvet transferini gerçekleştirdiği takta forvet içinde şunu söyleyeyim. Forvet içinde Watkins ismi gündemde. Şimdi Fenerbahçe Watkins ve diyelim ki Greenwood transferini gerçekleştirdiğinde sözleşmesi devam eden 25 yabancı oyuncusu oluyor Fenerbahçe'nin. Artı 4 kuralı da aynı şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin 2004 öncesi doğumlu olan, yani bu kural artı 4 kuralına uymayan 18 tane yabancı oyuncusu oluyor.
6: 18.
8: Dolayısıyla evet bak ama artı 4 kuralına uymayan. Hı hı. Şimdi artı 4 kuralına Fenerbahçe'de gidecek yabancı oyuncular aslında belli. Livakovic, Diego Carlos, Amrabat, Beka, Usaba. Yani bunlar şu an

0: gönderilmesi planlanan oyuncular arasında yer alan yabancı oyuncular. Ama bunun üzerine artı ki kanat ve forvet transferi geldiği takdirde Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuyla da yoldan ayrılması gerekiyor. O zaman kimler gidecek? O zaman Osterwold'e Ake transferi geldi artık. Osterwold'un gitme ihtimali var. Osterwold için Ocak takımda kalacak dedi ama yabancı sınırına, yabancı kontenjanı oynamak için belki bu oyuncuyu da yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Fred, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği oyunculardan bir tanesi. Talişka, Kante. Yani bu dört isimden en az iki tanesini yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Yani çünkü yabancı kuralına uyman gerekiyor. Artı dört kuralına uyan üç tane iyi oyuncum var. Yani dört oyuncum var aslında. İşte Şerif, Nene, Aşı Burak, işte Amara Diouf. Onun haricinde ki artı dört kuralına uyan Mimović ve Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Ama diğer isimlerle kaldığını düşündüğümüzde o zaman bu isimlerden az önce saydığım dört isimden iki tanesiyle mutlaka yoldan ayırmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ake'nin transfer olduğu bir stoper tandeminde oraya bir yerli transfer daha yapılması planlanıyor. Yerli stoper. Yerli stoper olarak da Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan isim de Adi Demirbağ. Şimdi oraya yerli stoper transfer edildiğinde Ake, Şikinyar, işte bir yerli stoper, yani Çağlar var. O bu denklemde Osterwold ile yollar ayrılır.
1: Evet.
0: Hoca çünkü takımda kalacağını söylemişti ama yabancı kontenjan dediğinde ayrılmak zorunda kalabilirsin. Diğer taraftan orta saha rotasyonunda işte Kante'nin, Gendouzi'nin, Asensio'nun, işte Mert Hakan'dan sözleşme yenilendi. Mert Hakan, İsmail Yüksel'in olduğu bir senaryoda orta sahadan da bir oyuncunun yoldan ayırma ihtimali söz konusu olabilir ki burada da Fred'in Atletico Mineiro'yla Brezilya ekibiyle konuda anlaşmaya varmıştı. Bu noktada Fred'le de iyi bir bonus resmeleri gelirse yollar ayırabilir. Talişka'ya da bakarsanız şimdi forvet hattında şimdi iki tane forvet olacak Fenerbahçe'de. İşte Vedat Muriç, Şerif bir de yeni transfer olarak düşündüğümüzde 3 forvet. Yani şimdi 10 numara pozisyonunda Asensio var. Şimdi Talişka da ilk 11 oynayamıyor. İlk 11 belki sezonda gelecek sezonun ilk 11'de çok fazla görmeyebiliriz Talişka'yı. Hem 10 numaranın hem forvetin alternatifi olacak. Belki devre arasında geçen sezon sözleşme yenilenmeseydi Talişka'yla ve şu anda Talişka'da belki Fenerbahçe'de devam etmiyor olabilir veya sözleşme yenilemiyor olabilirdi. Çünkü o rotasyonda dolu Fenerbahçe'nin o bölgesi. Ama geçen sezonda çok iyi performans sergileyen bir Talişka var. Ama mevcut yabancı kontenjanı ve yabancı kuralını düşündüğümüzde Fenerbahçe bazı oyuncularla da yollarını ayırmak zorunda kalacak. Abi bunlar kim olacak? Az önce saydığım isimler belli ama onun haricinde de duruma göre bazı sürpriz ayrılıklar da söz konusu olabilir. Hı hı.
1: İrfan Bey sorabilir misiniz? Fenerbahçe'de yerli futbolcuların olacak çiçekler hangileri demiş. Amerika'dan selamlar diyor Muhammed Bey.
0: Şöyle söyleyeyim. Tamam, şimdi Fenerbahçe yerli oyuncu kalitesini bozmak istemiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir yerli kadrosu var. Yani şimdi İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, onlar İsmail Yüksek, Mert Müldür, Levent Mercan. Yani bunlara baktığın zaman güçlü bir yerli kadrosu var. İşte Tarık Çetinkale'de. Fenerbahçe bu yerli kadrosunu korumayı, üzerine bu kadroyu da güçlendirecek takviyeler yapmayı da planlıyoruz. İşte genç, gelecek vadeden gurbetçi, bazı yurt dışında gurbetçi oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Yine az önce söyledik, Adil Demirbağ stoperde Konyaspor'da görüşmeler, önümüzdeki günlerde resmi olarak temaslar başlayabilir. Diğer taraftan İsmail Yüksek'e gelen teklifler var. İsmail Yüksek artık 27-28 yaşına geldi. Kariyerini Avrupa'da, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir yerde sürdürmek istiyor. Ama şimdi Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığın zaman geçen sezon yedek kalmıştı. Özellikle Tedesco döneminde. Ama İsmail Kartal'a daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum ben İsmail Yüksek'in. İsmail Yüksek'e de çok ciddi transfer teklifleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde mücadele eden takımlar ki orta düzey takımlar. Yani Avrupa Ligi'nde 300 oynayan, mücadele eden takımlar. Onlardan İsmail Yüksek'e teklifler var. Ama İsmail Yüksek bu teklifleri değerlendiriyor ama Fenerbahçe yönetiminin astronomik bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i bırakmayı düşünmüyor. Hı hı. Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetinin İsmail Yüksek'le ilgili daha fazla gelecek sezon oynatmayı planlıyor, o yüzden bırakmayı düşünmüyor. Şimdi Oğuz Aydın var. Hem Mourinho hem Tedesco döneminde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Bence çok kaliteli bir oyuncu. İsmail Kartal'ın da Oğuz'u daha fazla değerlendireceğini, özellikle sol kanatta oyuncuya görev vermeyi planladığını söyleyebilirim. Diğer taraftan İrfan Can Kahveci geçen sezon Kasımpaşa'da forma giymişti kiralık olarak. İrfan Can Kahveci'nin de İsmail Kartal'ın takımda kalacağını söylediği isimlerden

bir tanesi ve İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi dönemini İsmail Kartal döneminde yaşadı. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'nin de yeni sezonda daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum.

0: Bunun farkında çalışmalara, topuk yaylasına fit durumda gelmişti. Ama onun Avusturya kampında göstereceği performans da onun geleceği aslında belirleyici olacak. Aslında baktığımızda tek tek isimlere baktığımızda Çağlar'ı da sayarız. Cengiz'i, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Mert Müldür, Tarık Çetin. Yani baktığınız zaman çok güçlü bir yerli kadrosu var Fenerbahçe'nin, ama zaman zaman performans anlamında kendilerinin beklentilerinin altında kalan yerli oyuncular var. Onlar için de bu Avusturya kampı çok belirleyici olacak zaten.
1: Dinleyicilerimizden Erkan Bey diyor ki Greenwood alternatifi Llorente nasıl olur? Biri sol, biri sağ kanat demiş.
0: Ay şöyle söyleyeyim, iki çift taraftan. Şimdi İsmail Kartal oyun sistemini aslında belirledi. 4-3-3 oynatmayı planlıyor. Yani 4-3-3 gibi bir oyun planı planlıyor. Yani bu anlamda işte Greenwood'u sola, sağda değerlendirdiğinizde işte solda Oğuz Aydın Kerem ikilisi ve onların önünde Vedat Bıç ve o tarafa bir transfer yaptığınızda aslında çift iki kanatlarda oynayabilen özellikle oyuncular. Greenwood sadece sağ kanat oturuyor ama çift yani iki kanatta da oynayabilen, zaman zaman forvet de oynayabilen bir isim.
1: Evet. Peki yine sorulara bakıyorum da Vedat Muriç yetişecek mi?
0: Vedat Muriç'in minimum 3 veya 4 hafta deniliyordu. Şu anda sakatlık olalı herhalde 10 günü geçti. Tam olarak hani sağ topuk yaylasının ilk dönem kamp döneminde sakatlanmıştı. Gorni maçında ilk maçta oynayan, yani ben Gorni'nin iki maçta da oynayacağını düşünmüyorum. Yani çünkü bu sakatlık şöyle bir şey, adalet sakatlığı. Tam olarak iyileşmeden sahaya çıktığınızda tekrar nüksetme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi planlanmıyor. O yüzden hani her iki maçta da özellikle 15 Temmuz'da da Fenerbahçe'nin Gornik maçı için kadroyu verecek. Dolayısıyla o maçlarda, o kadroda ben Vedat Muriç'in olmasını beklemiyorum. Ama yoğun bir tedavi uygulanıyor. İstanbul'da kaldı. 24 saat esasına göre bir tedavi programı uygulanıyor. Bireysel çalışmalarını aksatmıyor. Oyuncu da bir an önce sahalara dönmek için tedavi sürecine çok dikkat ediyor. Ama bir de Fenerbahçe'de şey var. 6G aleti diye bir alet var biliyorsunuz. O adalet sakatlıklarında yine bireysel koşu yapıyorlar. Çok fazla oyuncular daha yük binmeden o şeyde koşu yapabiliyorlar. Dolayısıyla orada da çalışmalarını sürülüyor. Mümkün olduğunca kısa sürede sahalara dönecek ama özellikle o Gornik maçında oynamasını beklemiyorum Vedat için. Ama bir sonraki maçta ya da ligde kesin %100 hazır olacak.
1: İrfan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Watkins ismi geçiyor ama o zaman Jiresi'den vaz mı geçiliyor yoksa ayrıca düşünülen isimlerden bir tanesi mi?
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal'ın özellikle istediği isimlerden bir tanesi. Daha hareketli bir oyuncu istiyor. Zaman zaman Vedat Muriç'le birlikte oynayacak. Zaman zaman kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu istiyor. Watkins Jiresi ise daha çok pivot santrofor özelinde olan bir isim. Vedat Muriç de o özellikle bir oyuncu. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda daha hareketli, farklı mevkilerde de oynayabilen, kanatlarda da oynayabilen bir forvet profiline yöneldi Fenerbahçe ve bu anlamda da Watkins'le temas kurdu. Watkins'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe. Watkins aslında Dünya Kupası sonrası görüşelim mesajı vermişti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ısrarı sonucu oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşme şartları ve mali şartlar masaya yatırıldı. Orada bir anlaşma sağlandığı takdirde oyuncunun kulübüyle Aston Villa'yla masaya oturacak Fenerbahçe. Orada da 35-40 milyon euro bandında bir Aston Villa'nın isteği var. Fenerbahçe ise daha uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Tabii burada limit sorunları var. Bu limit sorunları daha önce çok sayıda Fenerbahçe'nin futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları bonservis bedeliyle ayrılacak. Dolayısıyla oradan da limitini aşması ve Fenerbahçe'ye gelir elde etmesi planlanıyor. Ben işte Livakovic, Dinamo Zagreb'e anlaşmak üzere 3+1 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle. Diğer taraftan İşte Diego Carlos Como'yla var. Amrabat'a hem Real Betis hem Olympiakos'un teklifi var. Musaba'ya yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Fenerbahçe bu oyuncuları iyi bir bonservis bedeliyle satarak hem de harcama limitinde yer açmak hem maaş bütçesinde yer açmak istiyor.
1: Evet. Sevgili İrfan 25, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, verdiğin bilgilerden dolayı da.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum Çağatay. İyi çalışmalar.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, İrfan 25'le de son bağlantımızı yaptık. Programın da sonuna geldik. Yine sevgili dinleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Gökhan Tüfekçi yollamış. Erhan Polat, Çağatay Bey bu sene de Galatasaray şampiyon olur demiş. O da

mesajını paylaşmış. Lütfi Cansever merhaba demiş. Merhaba. Gelen bakalım yine bir yandan bakıyorum dinleyicilerimizden gelen mesajlara Instagram üzerinden ve takibi alanlara da teşekkürlerim olacaktı. Onları da es geçmeyeyim. Mehmet Aydın'a çok teşekkürler. Serdar Özdemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takibi alan isimlerden. Murat Yıldırım, Lütfi Cansever'i söylemiştik, o da almış. Çınar Satılmış, Semih Bey'e yine çok teşekkürler. Bugünlük de bu kadardı. Bizlerle birlikte olduğunuz için, yine 2 saati bizlerle paylaştığınız için gönüllerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık diyoruz. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de bir araya geleceğiz. Yarın önemli günlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde fikstür çekimi olacak. Bizim de programımıza denk gelecek. Hem oraya bağlanacağız, hem bakalım 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligde derbi haftaları nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Çünkü kamuoyunda bu tartışma hala devam ediyor. Yarın bu soruların cevabını alacağız. Bugün herkese yine çok çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosunda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Reklam. Bankam, bank, kartıma bin. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dinlemeye devam edelim, eleştirmeye de devam edelim.
4: Hoca ile Yıldız'ı barışmıyor dediniz. Hoca istemedi mi? Yani gitsin mi dedi yoksa?
5: İşin sonunda gitsin dedi ama Yıldız'ı barışmıyordan kastım şu. Mesela Beşiktaş maçında oyuna girip golü attı deplasmanda.
4: Evet.
5: Ertesi hafta Kadıköy'de bütün taraftar onu beklerken oyuna girmedi.
4: İstemedi mi girmek?
5: Yok, hoca sokmadı John Duran'ın oyuna. İşte John Duran buna tabii alınıyor vesaire gibi aralarında böyle bir şey vardı. Çok ilişki hiçbir zaman sağlıklı olmadı. İşin sonunda da o yaşanan bazı şeyler, John Duran'ın haksız olduğu şeyler bunlar. Tedesco'yu burada şey yapmıyor, eleştirmiyorum. Ama hocamız ben John Duran'a devam etmek istemiyorum. Benim takımdaki disiplini bozuyor dedi ve gönderilmesini istedi.
6: Ama şimdi John Duran zaten maçtan önce yaptı o arızayı. Ondan dolayı maçta.
3: 11'de niye değilim?
6: 11'de diye. Değilim deyince de Tedesco da dedi ki bu benim kararım dedi ve ondan sonra o gün de oyunu almadı. Ondan sonra ayrılmak istedi. Ama burada planlama baştan sona o kadar yanlış ki hani oyuncuyu kazanmışken kaybediyorsun. Kaybederken transferi yapıyorsun. Müsel bir oyuncu getiriyorsun. Elindeki oyuncuyu bedavaya gönderiyorsun. Elindeki santraforu 10 milyon euroya satıyorsun. 20 ile kapına gelen 15'e kapına gelenleri o gün doğru bir planlama satamadan 10 milyon euroya onu satıyorsun.
3: Enes'i mi diyorsun?
6: Tabii abi.
3: Enes'i de son. Üstü Kante değil mi ama?
6: İşte 10 üstü Kante. Sen hani hem Kante'yi alıyorsun hem ona sayıyorsun. Onun üstüne bir 5 daha bonservis veriyorsun. Üstüne o yetmezmiş gibi 15 milyon euro imza parası veriyorsun. O yetmezmiş gibi üstüne 11 milyon euro para öyle bir anlatıyor ki biz Kante transferini bitirme şeklini anlatıyor. Hani dersin ki öyle bir transfer bitirdik ki Fenerbahçe. Aman Allah'ım helal olsun falan bu yönetimi falan dememiz gerektiği gibi anlatıyor ama orada helal olsun denen bir şey yok ki. 35 yaşındaki adama büyük bir servet verdin. Üstüne elindeki santraforu verdin. Üstüne Cumhurbaşkanımızın katkısıyla alınmış bir oyuncuyu son anda, tamam mı? Onu da böyle gülerek çok böyle large bir şekilde anlatıyor abi, ben bilmiyorum.
3: Şu fotoğraf bak hakikaten bence genelde %90 falan konuşurken gülümseyen, yüzünde gülümseme ifadesi olan bir insan bence.
6: Tabii Allah yüzünü hep güldürsün bir insan. Ben orada bir şey demiyorum ama burada bazı şeyleri açıklarken, tamam mı, Fenerbahçe taraftarının da psikolojisini bilmemiz lazım. Hani burada çok başarılı bir operasyon var da sen burada gülerek anlatırsın başımla beraber. Tamam mı? Ama sen burada o kadar insanların canı acırken santraforsuz sezonu tamamladığımız bir yerde sanki çok güzel işler yapılmış gibi anlatarak bir de gülerek anlatması, bence onun da buradan bir eğitimden geçmesi lazım bu konuda.
3: Haklı olabilirsin. Alalım.
5: Bunu ben şöyle özettim.

0: oyuncunun menajeri transfer dönemi kapandıktan bir hafta sonra kadar bana ziyarete geldi. Ben ondan dinlediğim kısmıyla direkt aldım. En net herhalde bu olacaktır. Kendisine sordum sohbetimizin sonunda, dedim ya neden bu transfer olmadı? Hani biz çünkü Cide'deydik. Biz de uzaktan sadece duyduklarımızla biliyoruz. Dedi ki Ömer Bey, ben size çok net bir şekilde söyleyeyim. Atletico Madrid devreye girip sizle aynı parayı vermeyi kabul ettiği andan itibaren Atalanta oyuncusunu oraya vermek istedi. Siz bu teminat da verseniz başka bir şey çıkacaktı ve bu transfer olmayacaktı dedi. Çünkü niye? Atalanta genç bir oyuncu alıyor, Ademola Lukman. Oynatıyor, parlatıyor ve dünyanın en büyük kulüplerinden birini satıyor. Bu yeni bir genç oyuncu transferinde onlar için çok güzel bir hikaye. Ve bu hikayeyi kaçırmak istemediler. Ama biz elimizi çabuk tutsaydık Atletico Madrid'den önce, belki işte o ilk başkan gittiğinde geri dönmemiz gerekmeseydi, çok daha farklı bir hikaye olabilirdi.
1: Şimdi burada kısmen katılıyorum kendisine. Atletico Madrid gibi bir Avrupa'da daha çok oyuncuyu parlatıp satabilme potansiyeli ve isminin büyük olması bir oyuncunun ve satan kulüp için daha avantajlı bir durum oluşturuyor. Yani daha önce elimizi tutsaydık, yani hızlı tutsaydık alırdık diyor. Teminat mektubu da hikaye gibi diyor. Yani başka bir bahane öğreteceklerdi ama bence kendiyle çelişiyor burada. Sen elini çabuk tutmuş olsaydın, ilk teklifi yapmış onu da almış olsaydın, bence o zaman daha Atletico Madrid'in henüz daha radarına girmemişti.
2: Abi bir de bunun şimdi bu kadar süre geçmiş üstünden, ilk bize Fenerbahçe kulübü yetkililerinden yapılan açıklama neydi? Fenerbahçe teminat vermez, biz Lukman'ı o yüzden almadık. Murat Bey öyle açıklamadı dedi. Mı?
1: Öyle açıkladı.
2: Biz bunu aylarca böyle bildik. Şimdi bize, hani Saadettin Bey yönetimi gittikten, Tedesco başka bir takımla anlaştıktan, yeni bir başkan geldikten sonra bu iş aslında böyle değildi. İşte Atalanta her türlü Atletico'ya verecekti Lukman'ı falan gibi bir şeyle kimseyi bir şey ikna edemezsin ki. Ne değişti yani peki? Yani millet sonuca bakar yani. Çünkü sen Ocak'ta Sidiki yerine Lukman'ı almış olsaydın belki Galatasaray'a o kadar ikram etti ki, çünkü şampiyon olacaktın belki.
1: Ya sen %100 şampiyon olacağın
2: Lukman'ı
1: bir senede...
2: Lukman'ı 9 kullanırdın, bir şey yapardın
1: %100
2: yani.
1: %100 şampiyon olacağın bir senede burada sanki çok başarılı gibi bir açıklamalar yapıyor. Ben en çok takıldığım nokta bu. Ya şunu diyebilirsin, biz kadro mühendisliğini doğru yapamadık. Fenerbahçe'nin ihtiyaç olan bölgelerini tamamlayamadık. Tamamlamadığımız yetmemiş gibi üstüne de çok büyük bir transfer hatası şöyle yaptık. Maddi anlamda çok büyük bir paraya bir oyuncu aldık orta sahaya. O parayı aslında biz Lukman veya Santrafor'u daha planlı kullansaydık belki de daha çok önemli başarılara imza atabilirdik. Bizim de burada hatamız var. Ya bunu söylemek insanı küçültmez ya. Bunu söylersin, tamam mı? Gülmezsin, insanı küçültmez ama bizim de hatamız oldu. Tecrübesizliğimiz oldu. Gelmiştik, aniden takımın başına geldik. Hızlı bir seçim oldu. Bizim de hatalarımız oldu ama iyi yaptığımız şeyler de şunlardı dersin. Abi bak, bu seni yüceltir biliyor musun? Yani bu çok net yüceltir. Ama sanki çok başarılı gibi gülerek hani bazı şeyleri anlatmasını anlamıyorum yani. Sen şimdi bütün ihaleyi Tedesco'ya yıktın. Yani Tedesco şu an tabiri caizse bu röportajı izlesin. Yarın bir gün bir yerde röportaj verse acaba, çok merak ediyorum, Tedesco bunları onaylıyor mu? Ya hiç Tedesco'yu mesela dinlemedik bununla alakalı. Ya sen şimdi Tedesco'yu yerden yere vuruyorsun mesela. Ya Tedesco hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadı Fenerbahçe görev yaparken. Evet. Bak ben onun şunu derim, eleştirebiliriz. Tedesco'nun bazen maçlarda performansını yeterli olup olmadığını, kısmen başarılı olur başarısız olur, ben onu o spor kamuoyunun takdiri dedim. Ama onun adamlığı, duruşu, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan hem takımını hem oyuncularını, hiçbir zaman başkanın yönetimini ateşe atmadan bir sezon geçirdi burada.
2: Zaten başarısız
1: olması... Çok karakterli bir adamdı Tedesco.
2: Başarısız olmasına rağmen gözyaşlarıyla vedalanması...
1: Ya evet yani, o hani yani ben onu sevgiyi bir kenara koyuyorum ama adamın bir duruşu vardı. Adam hiçbir zaman Fenerbahçe yönetimi hakkında şu kadarcık, serçe parmağım kadar açıklama yapmadı. Şimdi siz Tedesco'nun arkasından vuruyorsunuz hocaya. Mesela aynısını o yapsa ne yapacaksınız? Ya biraz ya, da onun da duruşunu bir görelim ya. Bak ben Tedesco'yu ne diyorum sana? Eğri oturup biz konuşuyorum. Onun bir adamlığı vardı ama Tedesco'nun.
2: Vardı.
1: Yani bir adamlığı vardı. Bence şu an Tedesco'ya ayıp ettiler. Tedesco evet. Acaba ne diyor bununla alakalı? Sen böyle anlatıyorsun ama Tedesco ne diyor bununla alakalı?
2: Anlatsa bence yerinden oynayacağı şeyler de vardır.
1: Ya. Vardır tabii ya. Olmaz olur mu?
2: Vardır
1: ya?
2: Mı var mı? Sen şimdi...
1: Ya var tabii ya. Olmaz olur mu ya? Yani orta saha transferinde gidin bir sorun bakalım. Tedesco ne demiş yani? Hiç Tedesco konuşmuyor bunlar ama o gün orada görev yapanlar çok başka anlatıyor.
2: Kante almayın mı demiş mesela?
1: Yani mesela ne demiş Kante? Ya Kante için evet çok iyi topçu ama önemli olan ihtiyaç bölgemiz şu an santrafor. Orayı tamamlayalım. Limitimiz, gücümüz yetiyorsa tabii ki Kante'ye kimse hayır diyor. O sizin bileceğiniz iş diyor. Yani peki onun santraforunu tamamlamadan sen Kante'yi, transferini tamamladın mesela. Yani hiç bunu hocaya soruyor musun?
2: Mantıklı konuşmuş bu arada. Ben yani, Kante'den önce santrafor istiyorum demiş.
1: Yani herhalde dedi abi. Ondan sonra tamam, Sidiki Şerif için belki böyle bir yorum yapmış olabilir. Alabilirsin. Evet, kabul ediyorum. Ama o da hatasız değil. Ha, sen de Fenerbahçe'nin yöneticisi değil misin? Şu an mesela Aziz Yıldırım

0: çat diye stoper transferini U23 yani 23 yaş altı düşünüyorlardı oraya. Bir çat diye Ake'yi getirelim, bu bizim için önemli, bizim Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım deyip İsmail Kartal'ı plan toplantı ve bu transfer geliyor. E sen de başkansın, yöneticisin. Sen de bunu planlı yapabilirsin. Bir dakika kardeşim, benim elimde Gendüzi var orada, İsmail var falan. Bizim santraforumuz yok. Bir de biz bunu niye yapmıyoruz? Hani bu lidersiz değil misiniz? Vallahi abi ben bu
1: şeyleri... Doğru vallahi, orada yöneticilik refleksi yani devreye
0: giriyor. Herhalde abi zorunda. Yöneticilik refleksi denen bir şey var burada. Ertan Torunoğlu'yla Ömer Topbaş'ın ben bir billboardlarda görmedim resmini abicim. Yani bütün sosyal medya ikisinin resmiyle geziyordu. Allah'ını severseniz öyle ben Türk Fenerbahçe tarihinde ben böyle bir çalışma görmedim yani, PR çalışması.
2: Ben de görmüyorum. Yani olmuştur illa da.
0: Bu kadar. Şimdi mesela iki tane yönetici var Fenerbahçe futboldan sorumlu. Bırak adamların yüzünü görmeyi. Adamlar telefondan hiçbirine cevap vermiyor. Yani o da misal veriyorum yani. Kimisi var böyle çalışıyor, kimisi var böyle çalışıyor.
2: Alalım daha kesit varsa.
3: İlk gittiğimiz gün Cidde'ye gidişimizde Engolo'ya şöyle bir espri yapmıştım. Bak 3 gün, 5 gün, 10 gün. Biz seni burada bekleyeceğiz. Sonunda seninle döneceğiz. Eğer dönmezsen 3 Şubat günü Cumhurbaşkanımız Prens Selman'ı ziyarete geliyor. Biz seni Prens Selman'dan alacağız diye bir espri yapmıştım. Sonra işin sonu bu şekilde oldu. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, biliyorsunuz futbolla çok ilgili. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. Böyle büyük bir oyuncunun gelmesi konusunda bir destek istedik. Kendisi ilgilendi, direkt bizzat söyledi. Gün içinde takip etti. Çünkü söylendiği anda olmadı o, yine bir 5-6 saat Suudilerle iş yapmak çok hızlı olmuyor. Yine akşamüstünü buldu o gün, sabah başlayan süreç. Ve sonunda mutlu sona ulaştık.
0: Baba en çok komik tarafı ne biliyor musun bu açıklamanın?
2: Gülmesi.
0: Bir havalimanında kahraman gibi geldiler. Tamam mı? Hani bir mehter marşı çalmadılar. Tamam mı? Tam orada bir mehter marşı. Hani o var ya tabi özel havacılıkta. Ya arkadaş.
2: Mehter marşı mı var?
0: Bir o eksikti. Yani Kante inerken uçaktan 5 kişi 6 kişi birden dizildiler ya orada falan. Aynı atkılar falan. Ya zaten... Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu transfer gerçekleşiyor.
1: Bayağı o Cumhurbaşkanımız olmasın transfer olmuyor bu arada.
0: Mümkün değil, kapanmıştı. Kendileri resmi siteden açıklama yapmadılar mı abi bu transfer olmadı diye?
1: Doğru, aa bak unuttum ben. Ya sen siz, ne güzel şeyler hatırlatıyorsun.
0: Ya abicim resmi siteden açıkladılar bu transfer olmadı işte yetişmedi diye. Sonra Cumhurbaşkanımız orada rica ediyor bu transfer. Öyle bir kahramanca geldiniz ki sanki bu transferi siz bitirdiniz. İndirdiniz. Efendime söyleyeyim ya, ben anlamıyorum abi, bilmiyorum. Vallahi bazı şeylerde akıl tutulması yaşıyorum. Ondan sonra da tertemiz bir şekilde 5 kişi 6 kişi birden poz verdiniz. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferlerinden birine imza attınız. Onda da Cumhurbaşkanımızın ricasıyla yine tekrar ediyorum. Ve gayet de gülerek falan güzel bir röportajla tamamlamışlar. Tebrik ederim kendisine. Ama şunu da bilsin. Daha çok Fenerbahçe'de bu işleri yapacak yöneticilerin o olsun ve başkası olsun. Biraz da Fenerbahçe camialarını iyi bilmeleri lazım. Tamam mı? Sen zaten seçilerek buraya gelmedin, rica ile geldin. Bir sonraki yönetime de adayının da listesine rica ile girdin. Tamam mı? Ama lütfen ve lütfen burasının Fenerbahçe olduğunu herkesin bilmesi lazım. Burada gülerek röportaj verip de çok kahramanca ve çok doğruca bir şeyler yapılmış gibi de insanlara anlatmayın. Burada insanlar zaten morali bozuk. Her sene Galatasaray şampiyonluğu görmekten bize gına gelmiş. Kendisi çok başarılı işe imza atmış gibi de burada anlatıyor vallahi. Neyse abi artık geçelim konumuza. Çok zaman ayırdık buraya. Vallahi sinirleniyorum tamam, baba. Tamam. Vallahi sinirleniyorum yani. Ağzımdan kötü bir şey çıkmasın.
1: Bu arada Yağız'ı da tebrik edelim. Güzel iş yaptı.
4: Yani şunu da söyleyelim. Hani Pochettino'nun gelişimi önemli.
5: Takım adına gelişimi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam. Reklam bitti.
7: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken...
5: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Ortaya Karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak ve kendisiyle de hem Dünya Kupası'nın hem transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Wimbledon devam ediyor bir yandan. Wimbledon'da bugün heyecanlı mücadeleler var. Gerçekten Alexander Zverev, Taylor Fritz mücadelesi özellikle dikkat çeken karşılaşmalar arasında. Kobolidi Arthur Ferri ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer yanda Viyana'da sabah 6'da millilerimiz parkedeydi. Filenin sultanları Polonya karşısında Viyana'nın bu ayağına önde başladılar. 3-1 kazandılar. Filenin sultanlarını da tebrik ediyoruz. Bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Şu anda oynanan bir başka Viyana'da mücadelesinde Çin Kanada ile karşı karşıya. İlk set için 25-19 kazandı Kanada. Şu anda 11-9 önde, ikinci setteyiz. Güzel bir maç oluyor orada da ve bir diğer tarafta tabii Dünya Kupası. Bugün Dünya Kupası'nda ara bugün yok ama dün ne maçlar izledik gerçekten. İsviçre-Kolombiya maçı biraz daha sıkıcı bir maçtı tabii ki. 0-0 sona erdi. Penaltılara kadar gitti mücadele ve İsviçre 4-3 ile turu geçen taraf oldu. Kolombiya veda etti. İsviçre Arjantin'in rakibi oldu. Tabii Arjantin demişken de nefis bir karşılaşmayı geride bıraktık. Lionel Messi. Gerçekten kelimelerle onu anlatmak çok zor. Kelimelerle Lionel Messi'yi ifade etmek bir hayli zor. 3-2 kazandı Arjantin ama ne kazanış. 15. dakika Yasir İbrahim'in attığı gol. Mısır 1-0 öne geçti. 21. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Messi bu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Cezayir maçının ardından bir penaltı daha kaçırdı Lionel Messi. 67. dakikada Mustafa Zico Mısır için farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Artık Arjantin veda ediyor. Messi veda ediyor demiştik ki 79. dakikada Messi'nin asistinde Romero topu ağlarla buluşturdu. 83'te Montiel'in asistinde bu kez sahnede o vardı. Lionel Messi vardı. Skor 2-2'ye geldi. 90. dakikada son sözü Lautaro Martinez'in harika ortasında Enzo Fernandez söyledi ve Arjantin 3-2 ile kazanan taraf oldu. Yunus Aydın hattımızda, hemen onunla da konuşmaya başlayalım. Yunus, hoş geldin.
10: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ediyorum. Tabii Arjantin maçıyla başlayalım. Yani yine
11: müthiş bir maç izledik. Yine Lionel Messi'nin şovunu izledik. Pes etmemek, o penaltıyı kaçırdıktan sonra sorumluluk almaktan kaçınmamak, gerçekten onu kelimelerle anlatmak çok zor. Az önce de söyledim. Bu arada şunu da baştan belirteyim. O konuyu da konuşacağız Yunus tabii ki. Sosyal medyada çok fazla görüyorum ama ya hakemlik gerçekten hiçbir şey yoktu. Hakemin verdiği her karar doğruydu. Yani Mısırlı oyuncular veya

0: Arjantin'in elenmesini isteyen olabilir yani. Çünkü hani genelde huyumuzdur. Ben de bazen yaparım. Daha düşük kaliteli olan taraf oyuncu kalitesi olarak daha böyle zayıf gözüken tarafı desteklemek keyifli gelir herkese ama yani itiraz edilen her şey, hakemin etrafında doluşulan her şey de haklıdır diye bir kanı bence saçma. Çünkü gerçekten pozisyonları teker teker de izledim. Müthiş bir maç yönetmiş François Letexi. Ve Arjantin yoluna devam eden taraf oldu. Hakem kararlarını da konuşacağız. Pozisyonlar aklımda. Muhtemelen sen de takip etmişsindir maçı diye düşünüyorum ama ilk olarak Arjantin'i ve Lionel Messi'ye nasıl bir parantez açarsın? Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin merak ediyorum.
1: Yani gerçekten 79. dakikaya kadar bizim gördüğümüz yani Messi oynuyor mu, işte penaltıyı kaçırdı gördük. Yani hepimiz aslında 79. dakika itibariyle bir hikaye bitti mi? Burası hani Dünya Kupası'ndan Messi eleniyor mu diye düşünürken sonrasında o kadar büyük bir kapıyı araladılar ki yani gerçekten bir futbol resitali izledik. Ve bir gün öncesinde Ronaldo'nun elenmesi, bir gün öncesinde Neymar'ın elenmesi, bugün de Messi mi eleniyor fikrini hani hepimize düşündürürken Messi gerçekten bu futbolcunun çok ötesinde olduğunu bence hepimize gösterdi. Az önce senin saydığın evet yani hepimiz aslında baktığında yani bir Paris Saint Germain Arsenal finali izlediğimizde örneğin belki Arsenal'in yanında olmak istiyoruz. Düşük bütçeli bir takım gördüğümüzde, daha az nüfusa sahip bir takımı gördüğümüzde onun yanında olmak istiyoruz ama bu dünya futbol kuralları için geçerli. Messi gerçekten bu dünyadan değil. Bize bunu bir kere daha kanıtladı. Yani çok başka bir futbolcu. Yani izlemek ya bambaşka bir keyif. Onun kazanması, onun yazdığı hikaye, dediğin gibi öncesinde penaltının kaçırılması, oyundan düşmemesi. Yani mental olarak 79'da eminim ki hem Mısırlı futbolcular hem de Arjantinli futbolcular aslında demek ki Arjantinliler bunu düşünmemişler ama yani bugün dün işte Simeone'nin yüzü ortaya çıkıyor. 79'daki ve 96'daki farkı gerçekten bambaşka bir hikaye yazdılar. Evet, hakemle alakalı dün birçok kişi hani ambiyane tabirle söyleyelim Mısır'ın doğrandığını düşünüyor belki ama ben de buna katılmıyorum. Bence doğru kararlar çalındı. Belki turnuvanın başında benim de eleştirdiğim bir maçtan Messi'yi izleyebilmek için o verilmeyen kırmızı kart olabilirdi ama turnuva daha devamında başta Amerika'ya olmak üzere çok fazla pozitif toleranslar geçildiğini de gördük. Yani çok başka bir hikaye yazdılar. Messi neden Neymar'dan, neden Ronaldo'dan daha büyük olduğunu, neden hala Avrupa sahnesine çıktığı zaman, dünya sahnesine çıktığı zaman farkının ne olduğunu bize gösterdi. Ya Messi'yi Dünya Kupası'nda bir maç daha izleyebilecek olmak çok büyük keyif. Hani Ronaldo'yu artık çok çok yüksek ihtimalle ve bence kesinlikle son kez Dünya Kupası'nda izledik. Ha belki diyecek olanlar vardır. Bir önceki Dünya Kupası'nda da Messi, Ronaldo'yu, Modric'i son kez izlediğimizi düşünüyoruz belki ama en azından Ronaldo ve Modric için kesinlikle bunun son olduğunu tahmin ediyoruz. Messi bambaşka birisi. Dün onu izlemek, bir kere daha izleyebilecek olmak ve belki Dünya Kupası'nda final şampiyonluk sahnesinde bir kez daha çıkabilecek olması, müthiş bir hikaye yazarak belki maçın başına itibaren Mısır'a karşı üstünlük kursalar daha başka bir senaryo konuşurduk ama Mısır'ın 1-0 öne geçmesi, ardından iptal edilen golü, ardından 2-0 Mısır ve 13 dakikada yani sadece 13 dakika oyuna konsantre olarak oynamaları Mısır'a karşı geçmeye yetti. Tabii farklı bir parantez açalım biraz. Hani yerellerle konuşacak olursak buna en çok Sergen Hoca da atlamıştır büyük ihtimalle. Çünkü 80. dakika itibariyle Mısır'dan hiçbir şey olmaz yazısı için birçok kişi belki Sergen Yalçın'ı eleştirmeye hazırlanıyordu ama 13 dakika içinde Arjantin'in 3 gol atması bizde Sergen Yalçın'ı da çok ciddi atlatmıştık tabii.
0: Sergen Yalçın'ı o konuda hiçbir şey kurtaramaz Yunus. Çünkü biraz kurcalasak oradan şey de çıkar yani. Lautaro Martinez topçu değil işte falan. Oradan Arjantin'den de
1: Alanta. Alanta ilgili söylediği.
0: Yani hani reyting için ben öyle diyorum. Nuri Şahin dediğinde çok yüklenmişti o konuda ama yani ya Sergen Hoca da futboldan o kadar anlamayan bir insan değil yani. Yani bizi kandırmasın bu konuda lütfen. Reyting için deyip geçelim. ve tabii ki o hakem kararları çok konuşuldu ama ben teker teker baktım. Şimdi 3 itiraz edilen pozisyon var. İlk olarak offside pozisyonu Arjantin'in golünde bir offside itirazı vardı. Zaten teknolojiyle destekli bir şekilde burada offside olmadığı ortaya çıktı. İkinci olarak Lisandro Martinez'e yapılan bir faul Mısır'ın iptal edilen golü. Ayağa basma var orada. Yani Salah'ın pozisyonuyla kesinlikle aynı değil. Üçüncü pozisyonda şuydu. Arjantin'in üçüncü golünde Muhammed Salah'ın penaltı beklediği pozisyon ki bunun da bir açısı var. Yani o pozisyon olduktan sonra Mısır teknik heyetinin de Muhammed Salah'ın da oyuncuların da hiçbir itirazı yok. Dönüşünde golü yedikten sonra itirazlara başlıyorlar.

0: Hal böyle olunca da yani biraz Mısır ya, haklı tabii, kaybediyorlar ve her şeye itiraz etmek istiyorlar ama sonrasında çıkan yok ayarlanmış bilmem ne tarzı açıklamalar hiç hoş değil bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani baktığın zaman işte 79'a kadar hani tamam iptal edilen golleri var ama bir kere ilk başta o pozisyondan bahsediyoruz. Zaten hani deyimin ötesinde ya biz bunu çizgi teknolojisinde de konuştuk. Yani top geçti mi geçmedi mi önceki maçlarda. Yani sonuçta bilimin üstünde bir otorite yok. Orada hani net bir şekilde karar verilmiş. Hem offside için söylüyorum hem daha önceki maçlarda gol top çizgiyi geçti mi geçmedi mi. Sonuçta hepimiz buna inanmak zorundayız. Yani çünkü artık net bir şekilde bununla ilgili durum var. Gol iptali en kritik tabii konuşulan şey. Çünkü hani adeta başı buradan alıp diğer tarafa verdi iddiaları var. Ben de o net bir açıdan zaten gördüğümüz anda hani kararımız hani hepimizin aşağı yukarı aynı. Yani hakemin kararının doğru olduğu yönünde. Ki VAR'dan da zaten bununla alakalı bir düzeltme gelmedi. Diğer tarafa bakıyorsun. Şimdi Mısır Futbol Federasyonu açıklama yaptı. İtiraz edeceklerine yönelik ama yani tabii ki buradan bir dönüş olma ihtimali yok. Buradan herhangi bir şekilde dönüşün olması mümkün değil. Diğer tarafta hakemin tabii ki hani Messi üzerinde bir korunuyor algısı herkeste var. Ve turnuva içinde bunu turnuvanın başında destekleyecek bir ibare olduğu için dediğim gibi o net, evet, bir şekilde yani çapraza bastığında...
0: Şurada yanlış anlaşılmasın mesela. Hani sadece Messi tarafında değil. Mesela Ronaldo tarafında da şu vardı. Hırvatistan'ın son dakika işte verilmeyen golü falan dediler. Ya orada da yine teknoloji destek neye itiraz ediliyor? Şu anda hani teknolojiye mi itiraz ediyoruz? Yani topun içine çip takılmış ve o çip bize ses dalgası olarak Matanovic'in kafasına çarptığını gösteriyor. Hal böyle olunca offside oluyor. Yani son dakikada atılmış bir gol iptal edilemez diye bir kural yok. Eğer ihlal varsa tabii iptal edilir.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi burada bakıyorum, şimdi mesela yorumlara bakıyorum. Şimdi Leteksiye'ye maçın hakemine mesela FIFA turnuvanın kalanında maç vermeyebilir diyor. Şimdi turnuvanın kalanında Leteksiye'nin maç almayacak olması bu maçtaki kararının da yanlış olduğu anlamına gelmez. Zaten daralan bir ağaç var, daralan bir maç sayısı var. Yani kalan maçlarda o ilk 6 ilk 7'ye koymamış da olabilirler. Yani sonuçta burada hakemin kararının tartışıldığı anlamına da gelmez. Yani tabii ilginç şeyler. Yani şimdi Mısır'da çok ciddi bir yüklenme yaptı hakeme. Benim gördüğüm kadarıyla Leteksi Instagram hesabını falan da kapatmış. Yani çünkü dünya üzerinden Messi'de birçok tepki geldi. Yani tabii bir de şimdi sadece Mısır halkı tepki göstermiyor. Yani Ronaldo destekçileri de tepki gösteriyor.
0: Olay biraz hani alakasız dünya yere gitti. Tabii tuzu biberi. Yani şöyle bir alakasız yere gitti çünkü Mısır teknik direktörü biraz ayıp ediyor gerçekten. Şöyle ayıp ediyor. Leteksiye ona sarı kart gösterdiğinde itirazlarından dolayı ellerini kaldırdı ve çapraz işaret yaptı. Bu işaretin anlamı nedir? Irkçılık ihbarıdır.
1: Irkçılık.
0: Yani sarı, aynen, kart gördü diye hani böyle hassas bir konuya gitmesi çok ayıp bir şey.
1: Yani katılıyorum. Yani hani çok farklı futbol dışına yerlere çekmeye çalışıyorlar. Hani dün itibariyle ben hiçbir ırkçılıkla alakalı bir şey de görmüyorum. Mısır Futbol Federasyonu da bu açıklamaya mesela değinmiş. Yani ne alakası var? Biz oradan hiç ırkçılıkla alakalı bir şey göremedik ki. Biz mesela daha önce yani ırkçılıkla alakalı dünyanın en büyük organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki bizim futbolcumuz Pierre Webo mesela buna maruz kaldığında zaten herkesin hep birlikte nasıl buna eşlik ettiğini gördük. Yani hatırlayalım, Paris Saint Germain'li futbolcular da o dönem Başakşehir'deydi Pierre Webo. Yani neden bunu yaptın diye gidip itiraz ettiler hakeme. Yani buna karşı zaten herkes hep bir dilden, maçın sonucundan bağımsız ses çıkartıyor. Irkçılık hepimizin karşısında olduğumuz bir konu. Yani açıkçası Mısır teknik direktörünün de hani yenilirken aslında konsantreyi, kontrolü kaybedip yaptığı bir hareket olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim ve böylelikle Arjantin turu atlayan taraf oldu. Rakibi de belli oldu. Rakibinin belli olduğu mücadele, hatta beraber konuşma fırsatı da bulduk. Gerçekten ya İsviçre-Kolombiya mücadelesi ya turnuvanın en sıkıcı geçen mücadelelerinden de herhalde, ki turnuvanın en keyif veren takımlarındandı Kolombiya ama kendi oyununu oynamadı. Biraz daha korkak bir oyun oynadı ve ben maçın ortasında İsviçre'nin turu geçeceğini anlamaya başladım. Çünkü Kolombiya gerçekten penaltılara gitsin şu maç bir şekilde kafasıyla oynuyordu. Böyle oynayan bir takım kaybeder zaten. Penaltılarda sizin turu geçeceğinizin garantisini kim veriyor ki? Yazı tura gibi bir şey aslında. Ve aslında kağıt üstünde baktığımızda da penaltılarda başroller, ana faktörler kaleciler. Ve Gregor Kobel, İsviçre'nin kalecisi, aynı zamanda Borussia Dortmund'un kalecisi. Burada daha ağır basan bir taraftı. Ve İsviçre yoluna devam etti. Kolombiya karşısında Kolombiya veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani kesinlikle katılıyorum. Bence de turnuvanın şu an ki bu üst düzey seviyedeki en sıkıcı maçlarından bir tanesiydi. Hemen hemen bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. İzlerken de dediğin gibi konuşuyoruz seninle. Hani yani en çok belki konuştuğumuz maç olabilir. Çünkü maç kendini bir türlü izletmedi. Yani o kadar sıkıcı, o kadar hani alışveriş, şimdi çok yüksek bir maçtan geçiyorsun. Mısır Arjantin'den geçiyorsun vesaire. İşte tüm maç gol olmuyor. Hani dediğin gibi bizim aslında Dünya Kupası'nda az gol olur dediğimiz işte maçlardan, başında turnuvanın konuştuğumuz maçlardan bir tanesiydi. Sıkıcı bir maçtı tabii. Dediğin gibi uzatmalarda penaltıda kalması için bütün her şeyi yaptılar. Ama baktığında hani böyle futbol oynayan bir takımın da aslında turnuvada devam etmemesi gerekiyor. Yani Paraguay için de aynı şeyi söylüyorum. Yani bir üst turu daha hak ediyorlar mıydı oynadıkları futbolla? Hayır, bence geldikleri yere kadarı da hak etmiyorlardı. Hani bence de turnuvanın en keyifsiz maçlarından bir tanesi oldu ama tabii bu seviyede artık bu kadar fiziki belirgin farklar varken oyunda kalmak adına hani bu tarz futbolu bence izlediğimiz son maç oldu. Artık çeyrek finallerden itibaren, son 16'dan itibaren bunları göreceğimizi düşünmüyorum. İnşallah da görmeyiz bu arada. Ama turnuvanın kalan ağaçlarına, kalan maçlarına baktığımız zaman da ya böyle bir maç görmeyeceğiz gibi duruyor bundan sonra. Yani başta hani yani kalan hiçbir maç, sonra kalan maçları mutlaka eşleşmeleri konuşuruz ama ya bence şu ana kadar turnuvada izlediğimiz en kötü yani 3 maçtan biriydi bence.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Göksen'in Kolombiya'dan Quintero'yu yorumlar mısınız? Yani daha ne kadar yorumlayalım ki Quintero'yu? 2014 Dünya Kupası'ndan beri Wonder Kid olarak gördüğümüz ama bir türlü o çıkışı yapamayan, o patlamayı yapamayan bir isim gerçekten. 33 yaşında. Tamam, iyi futbolcu ama milli takım dışına çıktığımızda çok da iyi bir futbolcu olmadığını gördük. Yani River Plate'de oynuyor ama dediğim gibi yıllardır ondan çok şey bekliyoruz gerçekten ama bir türlü o beklediklerimizi yansıtamadı sahaya. Yine etkili bir performans sonradan oyuna girip ama sallantılı bir grafiği var. Maalesef o beklediğimiz patlamayı yaratamayan oyunculardan biri olarak akıllarda kalacak. Bir dönem kısa da değil aslında yani 6 yıl kadar Avrupa macerası da vardı Porto'da ama ötesine geçemedi Quintero. Çok duyduk değil mi Yunus, yıllardır bu ismi?
1: Dediğin gibi yani aslında senelerdir Wonderkid. Yani hani çok fazla hani genç oyuncu, potansiyel, patlama. Ya yani şimdi turnuvalarda izlediğin zaman hani bir heyecan yaratıyor. İşte 2-3 maç elemelerle birlikte 5-6 maç o heyecanı yaratabiliyor. Sonradan giriyor ama hani bu isimleri sezona yaydığın zaman, 35-40 maçlık sezona yaydığın zaman başarılı bir istikrar gerçekleştiremiyor. Hani hepimiz genç oyuncu çıkış bekliyoruz dediğin zaman işte bugün hala yerelden örnekleyeceğim yine. Bir şans daha verilmeli, bir şans daha verilmeli diye hepimizin aklına aynı isim gelmiş. Emre Mor. Yani baktığında veriliyor bütün şanslar ama hani doğru anlamda değerlendiremiyor. Zaten Emre'nin artık milli takım Fenerbahçe kariyeri de bence bitti ama hani bu oyuncu içinden aynısını düşünüyorum. Bir patlama yaratabiliyor mu? Bir patlama yaratamıyor. Hani heyecan var mı? Heyecan var oyuna girdiğinde ve yetenekli futbolcu ama dediğin gibi ya 30 yaşın üstüne geldiği halde hani 6 yıllık Porto macerasından sonra hani bir çıkış daha benim beklediğim bir oyuncu değil.
0: Peki eşleşmelere şöyle bir bakalım. İsviçre-Arjantin eşleşmesi ilk olarak nasıl değerlendirirsin?
1: Yani ben bu maçı oranla söylüyorum. Yani Arjantin için daha kolay bir maç olacağını tahmin ediyorum. Yani baktığın zaman hani bence daha hani Messi'nin daha rahat kendini ifade edebileceği, maçın başına itibaren üstünlük kurabileceği. Çünkü Messi'nin de biraz yorgun olduğu bir maç. Bence gördük. Maçın saati de gece 4. Hani izlemesi zor bir maç olacak ama hani benim ekran karşısında olacağım bir maç olacak. Yani en azından onu söyleyeyim. Rahat bir Arjantin geçişi bekliyorum. Bence Arjantin'in daha turnuvada önü de açık. Yani finale kadar da bence görebiliriz. Biz Arjantin'e de keyifli maçlar bekliyor. Bence Arjantin'in yani birkaç adım daha rahat önde olduğu bir mücadele. Maçın geneline 90 dakikaya yayılım açısından da Mısır maçına olan da çok daha rahat bir Arjantin galibiyeti bekliyorum.
0: İngiltere-Norveç.
1: Yani tabii burada bence en sürpriz açık maçlardan bir tanesi. Yani yani sen de geçen gün hatta ben senin paylaşımını da görmüştüm. Hani ihale Henry Kane'e kalacak gibi bu gidişle diye. Hani gerçekten öyle olabilir. Kağıt üzerinde belki herkes İngiltere'yi favori görüyor. Ama Norveç'in buraya geldiği yolculukta da hani ya ben Norveç'in Brezilya maçı özelinde söylüyorum. Hani 2-0 öne geçeceğini, yani çok fazla ihtimal veren insan sayısının olduğunu düşünenlerden değil. Brezilya tabii bir penaltı kaçırdı. Maçın sonunda attığı gol penaltıdan vesaire ama hani Brezilya'yı da hani Brezilya adına dramatik bir şekilde elediler. Haaland'ın iki golü de özellikle ilk golü çok net, tam bir santrofor golü. Yani tam bir anda öne çıktı. Yani ikinci golü biraz daha kaleci hatası. Yani orada çok uzaktan gelen bir vuruş, çok hazırlıksız yakalanıyor. Ama ilk golü özellikle çok güzel bir gol. Hani daha kolay bir maç oldu Norveç için. Ben İngiltere karşısında da net bir şekilde şansı olduğunu düşünüyorum Norveç'in.

0: İngiltere'nin net favori olduğunu söylemek güç ki İngiltere'nin turnuva kariyerini Euro 24'ü dışarıda bırakıyorum tabii. Hani bu tarz takımlar elendiği çok turnuvada gördük. Yani çok kafa kafaya bence en böyle belli olmayan eşleşme son artık bu turdan bahsediyorum. Ya ben bir sürpriz tahmin hakkımı kullanayım. Ya ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum turu.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya İngiltere bir türlü o etkiyi yaratamadı. 4-2 yendikleri Hırvatistan maçında bile o etkiyi yaratamadılar esasında. Meksika'ya elenmemeleri de bir sürprizdi bence. Yani o aşamaya geldikten sonra maç bir yerden sonra yani tek başına Meksika'nın oynadığı bir mücadeleydi gerçekten.
0: Şimdi finalde mesela İngiltere için söyleyeyim. Mesela finalde kaybettikten sonra Southgate'i gönderdiler. Ya turnuvanın bu ayağında kaybederlerse acaba yine bir teknik direktör değişimine giderler mi? Yoksa Southgate'i harcamak çok daha mı kolay? Onu da eğer Norveç'e denirlerse görmüş olacağız.
1: Bence Tuel'i harcamak daha kolay olur. Alman bir teknik direktör çünkü.
0: Gönderirler mi?
1: Bence gönderirler. Ya, bu ya şey söylentilerini yani görüyordum yani İngiltere'nin mesela gazetelerinin altındaki yorumlara bakıyorum. İşte kötü oynanan bir maç sonrasında direkt bu adam Alman ajanı falan diyorlar Tuel için.
0: Olabilir. Alman oluşun gönderebilirler evet.
1: Peki bir diğer tarafta Fransa Fas.
0: Yani çok keyifli bir maç olacak şüphesiz. Ya aslında Fransa'nın buraya gelişte hepimizin tahmini şuydu. Paraguay maçıyla alakalı söylüyorum. Tamam hani Almanya'yı kapandılar yendiler. Bizi kapandılar yendiler. Hani ne yazık ki bizim yerimize üst tarafa çıktılar. Ama hani biz mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında, Cihan dişiyle yaptığımız yayında diyorduk ki yani Fransa hani Paraguay'a kapanmak neymiş gösterir. Hani o kadar farklı bir galibiyet alır ki diyorduk. Ya, Fransa maçın sonunda kilidi zor açtı. Yani çok beklentimizin aslında altında bir maç skor olarak oldu. Ama ben buna rağmen hala Fransa'nın Dünya Kupası'nın net favorisi olduğunu düşünüyorum. Bizim turnuva öncesinde yaptığımız simülasyon yayınlarında da Fransa benim iki ayrı yaptığım simülasyonda da şampiyon olmuştu. Yine finalin en iddialı takımlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Fas gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Yani aslında bir önceki Dünya Kupası'nın aslında hala etkilerini görüyoruz. Oyuncu kalitesi keza oynadıkları oyun. Ya yani genel olarak sempatik geliyor Fas herkese. Tabii hani doğudan bir takımın buralarda olması herkes için hani farklı anlamda taşıyor. Dün mesela Mısır'ın işte kendince şikayetçi olduğu konunun Fas'a hiçbir şekilde uygulanmadığını hep bir şekilde görüyoruz. Ama saha içinde kalacak olursak yani Fransa ile alakalı zaten söylediğimiz şeyler çok başka. Yani oynatmadıkları ilk 11'i ya Fransa Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek takım. Oynatmadıkları yedek ilk 11'i de Dünya Kupası'nın ikincisi olma ihtimali çok yüksek. O kadar güçlü bir 11'leri var. Yani yedek bekleyen oyunculara bakıyorsun. İlk 11'deki oyunculara bakıyorsun. Dueler, Kylian Mbappe'ler, Barcola'lar, yani Dembele'ler. Yani saymakla bitecek oyuncu değil. Saymakla bitecek bir kadro değil. Çerki yedek bekliyor. Yani çok yüksek ihtimalle Fransa'nın kazanacağını ve bir üst turda olacağını düşünüyorum. Yani en az sürpriz olan ihtimal bence maç. Ama tabii ki 90 dakika tek maç her şey olabilir. Uzatmalara gidebilir, penaltılar olabilir ama şu turnuva ağacında en net favori Fransa bence burada.
1: Ve son eşleşme İspanya-Belçika.
0: Yani Belçika'nın tabii Amerika karşısında kazandığı galibiyet herkesin çok dilinde. Yani çünkü artık Amerika'da yapılan bir turnuvada bu kadar artık yani tolerans geçildi demeyeceğim. Yani çok üst düzey bir ayrıcalık sağlandı. Yani buna tolerans falan diyemeyiz. Yani kırmızı kartları iptal edildi ve oyuncunun oynaması sağlandı. Şimdi baktığında teknik direktörleri diyor ki buna ben karışamam. Evet doğru, sonuçta o saha içiyle ilgilenmek zorunda ama herkesin yani işte Amerika'ya karşı olan o elenme, yani artık Amerika'da yaşanan bir turnuvada herkes farkındaysa da bu tepkiyi de gösterdi ki Belçika'da gerçekten hani kenetlenmişler adeta. Yani Amerika gol attıktan sonra bir dakika içinde zaten karşılığını verdiler ve farklı bir galibiyet kazandılar. Tabii ki buraya kadar geliş hikayeleri, yani işte Deketelerle'nin golleri gerçekten çok güzeldi, keyifliydi ama ben Belçika için de turnuvada yolun sonu olduğunu düşünüyorum. İspanya'da rahat bir galibiyet almadı. Yani oyununda çok eleştirilebilirdi. Bence ikinci 45'te çok daha diri olmaları lazımdı. Portekiz'e göre fiziksel üstünlüklerini net bir şekilde ortaya koymaları lazımdı. Daha en azından iki farklı da oyuna daha hükmederek kazanmaları lazımdı. Çünkü ikinci yarıda artık Ronaldo ve Felix'in tamamen düştüğünü hep beraber gördük. Daha oyunu önde oynamaları gerekiyordu ama hani sonuçta bir üstüne kendi adlarını yazdırdılar. Keyifli bir maç olacaktır, gollü bir maç olacaktır. Bence İspanya-Belçika oyunu iki oynamayı seven takım gollü bir maç olacağını düşünüyorum ama bir üstüne çıkacak taraf bence İspanya olacak.
1: Ve tabii

0: Bir yandan da ülkemizdeki transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Onun öncesinde bir başka dinleyicimizin mesajı var. Mehmet Bey diyor ki, Göksel'in yayınlar. Ben Yunus Aydın'a katılmıyorum. Fransa'nın son maçına çıkacağını düşünüyorum. Fas final görmez mi sizce demiş. Ya şöyle, İsmail Saibari'nin sakatlığı büyük bir eksik. Onun dışında da turnuva öncesinde Ezabte sakatlanmıştı zaten. Ya, hücum konusunda biraz daha yetersiz kalan bir Fas göreceğiz bence.
1: Yani hücum konusunda, yani şimdi evet, iki eksikleri var çok net. Bir turnuva içi bir turnuva dışında sakatlanan, ama yani ben Fransa'nın, Fas'ın kadrosu tamamen yerinde de olsa net bir şekilde üstün olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa'nın elindeki bolluk, yani hem Deschamps için hani hem de ya Fransa, yani müthiş bir bolluk var. Yani bu bolluğu yönettikten sonra gerçekten dünyanın aktif en iyi starlarına sahipler. Yani Şampiyonlar Ligi'ne üst üste domine eden takımın oyuncularına sahipler. Yani Fransa için ya Fas'a karşı elenme, tabii ki yoruma saygı duyuyorum. 90 dakika her şey olabilir, hep söylüyorum. Yani sonuçta futbol hani sürprizlerle dolu. Bizim kendi açımızdan baktığımızda turnuvanın en erken elenen ikinci takımı olacağımızı kimse hayal dahi etmezdi. Ama ne yazık ki bunu yaşadık. Ya futbolda her şey oluyor, ama bunun çok olası bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani Fransa ya benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Yani Fas'ı da geçeceklerini düşünüyorum. Ama tabii Fas Fransa'ya elerse, yani sonrasında final görmek için tabii ki yolu açık. Ama eleyebileceklerini düşünmüyorum.
0: Peki, transfer gündemine geçelim. Transfer gündeminde her takım taraftarı beklentide gerçekten. Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u bekliyor. Beşiktaş taraftarı Trossard'ı bekliyor. Galatasaray taraftarı hareketliliğin sona ermesini bekliyor. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Greenwood transferi ne aşamada Yunus? Çünkü Roma'nın adı artık çok ciddi bir şekilde anılmaya başlandı.
1: Evet, yani başından beri masalar. Yani aslında Greenwood'la alakalı durum şu. Yani net bir şekilde 50 milyon euro istiyorlar. Yani Roma 50 milyon euro istiyor. Özür diliyorum. Roma 50 milyon euro, Roma'dan 50 milyon euronun verilmesi isteniyor. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı durum şu. Fenerbahçe'nin 36 milyon euro harcama limiti vardı. Tabii ki bu 50'yi parça parça ödeyeceği için bunu içeriye verebilir. Ama Fenerbahçe'nin Sidik Şerif'in ilk taksitinin ödenmesiyle birlikte, sonrasında da maaşların ayarlanmasıyla birlikte, yani burada 23-24 milyon euroluk bir manevra hakkı kaldı. Yani bu transferi hem Greenwood'un istediği parayı vererek hem de kulübü Marsilya'nın istediği parayı vererek bitirmek çok zor Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe şu an masada hem bonservis olarak hem de oyuncuya vereceği maaş olarak en yüksek parayı veren takım. Ama 50 milyon eurodaki diretme, yani Fenerbahçe'nin gerçekten işini zora sokuyor. Çünkü 5 yılda ödeyeceğinizi düşünelim. 5 yılda ödeyeceğinizde 10-10-10 şeklinde yazabilirsiniz sisteme ve Fenerbahçe'nin hem sağ ön hem de santrafora yaklaşık 80 milyon euro gibi bir para harcaması var. Marsilya'nın 50 milyon euro da indirim yapmaması Fenerbahçe'yi de geri adım attırmıyor. Aslında burada Aziz Yıldırım tarzı bir, artık yeni yönetimin tarzında bir transfer harekatı görüyoruz. Fenerbahçe şu an teklifini masaya koydu. 50 milyon euroya yakın bir paralar, 46-47 oyuncuya istediği 5 milyon euronun üstünde para, bonuslarla 9-10 milyon eurolara çıkan zor bonuslarla birlikte bir para veriliyor. Ve kabul ederseniz ederseniz, etmezseniz de biz zaten A, B, C, D alternatiflere gideriz şeklinde bir algı var Fenerbahçe'de. Yani şu an masadaki en yüksek teklif dediğim gibi Fenerbahçe'nin. Şimdi Greenwood kampa katıldı. Zaten katılmak zorunda. Marsilya'da devam etme ihtimali yok. Ama Marsilya'nın kampına zaten mecbur olarak katılmak zorunda. Yoksa oyuncu hakkında işlem yapılır. Bu nedenle kampta. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Fenerbahçe son teklifini yaptı ve asla maaşı arttırmayacağını da kulübüne de iletti. Yani Roma 50 milyon euroyu verirse oyuncuyu alır. Ama şu an Roma'nın da inanılmaz bir financial fair play problemi var. 50 milyon euro maaş, özür diliyorum, 50 milyon euro bonservis verme ihtimali yok. Yani Marsilya tarafı bence mutlaka esnemek zorunda. Esnediği noktada istediği parayı zaten Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe neredeyse 45 milyon euro'lara kadar çıkmış durumda. Greenwood transferini Hakan Safi döneminde, Hakan Safi bitirdiği için Aziz Yıldırım tarafının da ben de alabilirim, ben de alırım anlamında imaj olarak Fenerbahçe yönetimi, mevcut Fenerbahçe yönetimi bu transferi önemi veriyor. Ama 50 milyon euroyu da vermeyecekleri çok net.
0: Bir diğer tarafta tabii Beşiktaş tarafında da aynı bekleyiş Trossard için var diyebiliriz ki Trossard'ın özellikle ABD maçında sonrasında artan performans turnuvada devam etmesi de Beşiktaş taraftarını korkutuyor biraz, çünkü 5 büyüklükten bir ilgi gelir mi? Gelirse eğer Trossard'ın aklı çelenir mi ve şu ana kadar Trossard'la bir ıslak imza var mı? Aslında Beşiktaş taraftarının kafasını kurcalayan soru işaretleri bunlar.
1: Trossard'da ıslak imza yok çünkü ülkesi hiçbir şekilde, şimdi ülkenin iki ayrı bakış açısı var Dünya Kupası'na devam edenlerin. Bir, oyuncuların görüşmesine izin verenler. Bunlardan birisi ne yazık ki bizdik. Yani Merih Demiral'ın mesela işte mevcut Fenerbahçe yönetimine aday olanlarla görüşmesine izin verildi. Sonrasında bunlara tıkandı vesaire. Ama Trossard'ın ülkesi buna izin vermiyor. Hiçbir şekilde oyuncuyla görüşme yapılamıyor. Bu yüzden de Beşiktaş bekleme sürecinde. Turnuva'da da devam ediyor. 18 artı 2 milyon euroluk bir durum var. Bu 18 artı 2 milyon euroyu Beşiktaş çok yaklaştı. Hem kulübüyle hem oyuncuyla zaten net bir şekilde anlaşmalı. Trossard da bence Beşiktaş tarafında bitecek. Ama turnuvada dediğin gibi sürekli bir adım öne gitmesi, bir adım öne gitmesi. Yani hem 5 büyüklük hem de oyuncunun isteyeceği maaş beklentisini de arttırabilir. Menajeri de zaten hani bu konuda bu süreci oyuncusu adına elbette iyi yönetecektir, iyi değerlendirecektir. Ama şu an yani dünyada Arabistan da dahil olmak üzere oyuncu en iyi teklifi veren takımın Beşiktaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş Trossard'ın haricinde Salih Özcan'la da, hani Beşiktaş'ın genel olarak haberini vermiş olalım, Beşiktaş hızlandı. Hem Nubel'i transfer ettiler 5 artı 5 milyon euroya. Hem de Salih Özcan için 2 milyon euro maaş, 1 milyon da imza parası olacak. Oyuncunun bonservisi zaten kendisinde. Bu nedenle Beşiktaş tarafında da bir hareketlilik var. Ersin Destanoğlu ile yollara ayırdılar. Aslında Ersin'e bir teklif vardı benim bildiğim ama Ersin mevcuttaki teklifi kabul etmedi. Yurt dışına gidecek gibi gözüküyor. Halstead'in teklifi vardı ama Halstead bir kaleci transferi daha yaptı. Büyük ihtimalle o ortadan kalktı. İspanya'dan teklif olduğunu biliyorum Ersin Destanoğlu'na. O tarafa gidebilir. Ama tabii Beşiktaş'ın baştan beri söylediğimiz bir transfer, santrafor transferi ihtimali var. Vlahovic'le net bir şekilde ilgileniyorlar. Ama Beşiktaş tarafı Vlahovic'e 13-14 milyon euro maaş vermeyi kabul etti hale Vlahovic Türkiye'yi bekletiyor. Türkiye'de oynamak istemiyor. Ve menajeri Avrupa'dan 7-8 milyon euro, az önce senin söylediğin 5 büyüklükten 7-8 milyon euroluk teklifler bekliyorlar. Yani Beşiktaş çift haneli çıkmasına rağmen şu an bu transferin sonuçlanması çok muhtemel gözükmüyor gibi duruyor. Beşiktaş başka santraforlara gitmek zorunda kalacak. Lukaku ismi her sene olduğu gibi anılıyor. Lukaku'nun da istediği miktar 10 milyon euro. Eğer Vlahovic'den kesin bir et gelirse, daha önce Sergen Yalçın mesela Lukaku'yu istedim demişti. Ama o dönemde yönetimin tasarrufu Lukaku'yu almamak yönünde olmuştu. Şu an Vlahovic gerçekleşmezse Beşiktaş yönetimi taraftarı da doyuracak Trossard'la beraber bir yıldız transferi ismine mutlaka santrafor'da da girişecektir. Bunlardan birisi de bence potansiyelde Lukaku olur.
0: Peki diğer tarafta tabii Trabzonspor'ta da hareketlilik devam ediyor. Aral Şimşir çok önemli bir transfer. Özellikle bu yerli kuralı değişmezse Trabzonspor için harika bir transfer, ki değişse de bence harika bir transfer. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir hamlesini?
1: Dediğin gibi değişse de değişmese de harika iş bence. Yani ama değişmemesi lazım. Ya bununla alakalı çok ufak bir eleştiride bulunuyorum. Yani transfer döneminin başladığı andan itibaren aslında oyun başladı demektir. Yani oyun başlarken kural değiştirmemek lazım. Yani çünkü yani şu an mesela John Duran transferi bu 10 artı 4 için U23 futbolcuları için çok önemli. Yani çünkü John Duran bu konuda çok çok değerli. Zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani kulübüyle de görüşmeler hallolduktan sonra bu transfer sonuçlandırılabilir. Ya oyun Fenerbahçe için de keza Sidik Şerif, şimdi Trabzonspor'da Aral Şimşir. Yani bu oyuncular bu kuralda çok ekstra önem sarf ediyorlar. Baktığın zaman da şimdi Aral'la alakalı 4 yıllık sözleşme, yıllık 2,5 milyon euro. Ya bence çok çok değerli. Yani ben zaten Aral son milli takım hazırlık maçında da oynamıştı. Ya ben herhalde alacak dedim. Yani çünkü bizim bu oyuncuya ihtiyacımız da vardı bence. Hani Montella'nın hatalarından birisidir bence göndermemek, kupaya almamak. Ama neyse, artık orası geçti. Belki artık Türkiye'de göz önünde olduğunda, daha çok süre aldığında daha çok forma giyecektir. Dün milli takım kapısı da kendisine açılacaktır. Ama şimdi Trabzonspor'un zaten çok çok iyi bir kadro yapılanması var. Çok genç oyunculardan oluştuğu, potansiyelli iyi satışlarını yapabildi. İşte bunu Filip Augusto'yla da gördük. Yani şimdi bakıyorsun mesela Olay'a da Fiorentina'nın net bir şekilde ilgisi var. Trabzonspor'un daha önce yine yüksek bonservis satışları var. Trabzonspor iyi bir futbol yapılanması kurdu. Yani belki Fiorentina'yı da aynı şekilde Olay'a karşı yüksek bonservisli bir satış gerçekleştireceklerdir ama Onoaçu'ya da aynı şekilde ilgi var. Onoaçu'ya da teklifler var. Tabii Trabzonspor'un Samet transferi olsun, Aral transferi olsun, zaten iyi yerli oyuncuları varken üzerine iyi transferler de yaptılar. Bu yüzden değerli. Ben Trabzonspor'un kadro yapılanmasının gerçekten iyi gittiğini düşünüyorum. Agustin'e de bir hücum oyuncusu da mutlaka alacaklardır. Premier Lig'den görüştükleri futbolcular var diye biliyoruz. Beşiktaş'ın da zamanında ilgilendiği birkaç oyuncuya resmi olmasa da ilgileri var. Ahmetcan Kaptan için de bir teklifleri var. 5 milyon euroluk bir teklifleri var. Ahmetcan transferi de eğer gerçekleşirse Trabzonspor adına bence çok çok değerli olur diye düşünüyorum. Yani doğru bir yolda Trabzonspor. Bu yılda bunun karşılığını aldılar. Devamı mutlaka gelecektir. İyi yabancılar, potansiyelli yabancılar ve hem şehir aidiyeti olan hem de doğru yapılanmalı Türkler. Bunun üzerine Aral Şimşir gibi geleceği parlak yıldız oyunculara yatırım yaparak, hani biraz da tabii bonservis harcaması ama bunları iyi satışlardan, işte Uğurcan gibi, Augusto gibi satışlarla bir şekilde karşılayabiliyorlar. Muçi gibi yoktan var ettikleri oyuncular da var. Fatih Tekke'nin bu konudaki payı şüphesiz çok büyük bir risk aldı. Kendisi de ben bu riski Trabzonspor için aldım dedi ve bunun karşılığını da aldı Muçi ile. Bence çok doğru bir yapılanma Trabzonspor. Önü bence çok açık Trabzon'un.
0: Peki bir diğer tarafta tabii Galatasaray'daki sessizlik. Yani sence doğal bir sessizlik mi bu yoksa bir şeyler yolunda gitmiyor mu?
1: Ben doğal bir sessizlik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray en büyük bir bekleme lüksü olan takım. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu yetiştirmek zorunda değil, elemelere gitmiyor. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı zaten bir sessizlik var. Yani Galatasaray tek başkan adaylı bir seçime girdi. Dursun Özbek yani çok ciddi bir şekilde para harcamak zorunda da değildi. Bu seçim için acele etmesine de gerek yoktu. Hani birçok kişiyi büyük ihtimalle şüphelendiren şey şu. Yani geçen sene Leroy Sané Mayıs sonu Haziran başı bitmişken şu an neden biten bir transfer yok fikri? Hani insanları tedirgin ediyoruz ama dediğim gibi Galatasaray'ın başta Bruno Fernandes olmak üzere daha yeni mesela Dünya Kupası'ndan elendi. Yani bekleme lüksü vardı çünkü direkt lige gidecek. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig formatından, lig usulünden katılacak. Bu çok değerli. Oyunculara karşı şu an oyuncular fazla mesela iştahlı, fazla yüksek teklifler bekliyor. İstedikleri kontratları alamadıkları yerde Galatasaray devreye de girebilir. Bu da çok değerli, bence çok değerli bir koz. Ben çok büyük bir kriz ortamı olduğunu düşünmüyorum ama Galatasaray'ın da 3 ana bölgeye 2 orta saha bir de Icardi'nin yerine santrafor mutlaka transfer yapacağını düşünüyorum. John Duran'da net bir şekilde anlaştılar. John Duran Galatasaray'a gelmek için zaten yani neredeyse Fenerbahçe ile oynadığı dönemden beri çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onun tercihi o yönde. John Duran Fenerbahçe'de olduğu süreçte baktığında yani işte sakatım numarası, Mourinho gittikten sonra bence yalan ameliyatlar. Çünkü o ameliyat sürecinde değnekli olması gerekiyordu. Sene boyunca çok anlattık. Yani işte değneksiz fotoğraflar verdi. Sonra bütün doktorlar, spor doktorları bu konuyla ilgili yorum yapınca hemen geri adım attı. Değnekle fotoğraflar verdi vesaire derken Fenerbahçe ile bağları koptu. Galatasaray bu tarz bir oyuncuyu alır mı? Yani bu konuda tek alınabilir yapan 10+4 kuralı. Oyuncuyla dediğim gibi anlaşıldı. Ama yabancı kuralındaki potansiyel değişiklik de Duran'dan belki vazgeçilmesine sebep olabilir. Icardi de çünkü belli ki devam edilmeyecek. Yani ben dediğim gibi Galatasaray'da transfer sessizliğinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmaktan kaynaklı. Geçen sene de böyle oldu. Ya başta Singo transfer olmak üzere herkes Osimhen için o teminat mektubu nedeniyle bekletildi. Bence Galatasaray'ın da Dünya Kupası'nın da sona yaklaşmasıyla birlikte oyuncularla görüşüp, çünkü Galatasaray çok nokta atışı 3 yıldız transfer yapacağını düşünüyorum ben. Bunun da hani bir süreç gerektirdi. Ortada bence Dünya Kupası'nın biraz daha bitimine doğru Galatasaray'dan transfer harekatı göreceğiz. Bazı futbolcuları göndereceklerdir. Sara bunlardan bence bir tanesi. Yani Can Armando'yu gönderebilirler. Icardi ile zaten yollar ayrılıyor. Nelson keza tercih edilecek. Davinson için 30 milyon euro üstünde teklif bekleniyor deniyor. Onu da 30 milyon euro üzerine teklif gelirse gönderebilirler ama mutlaka bir stoper transferi yapacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da az önce saydıklarımın üstüne.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki abi Sara, Şallahi, Torreira, Lemina, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olmaz. Bunlar gönderilip üst seviye oyuncular lazım. Ahmet Ertaş ben, sorar mısın diyor Ahmet Bey.
1: Geçen sene bu isimlerle Liverpool yenildi, Juventus yenildi. Yani çok da ben hani kötü isim olduğunu düşünmüyorum ki. Mesela Lolan Şalai ile alakalı. Ya başta Halstead olmak üzere Premier Lig'den birçok oyuncu var. Yani Galatasaray'ın oyuncularının ben o kadar değersiz olduğunu düşünmüyorum. Ha, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen hedef yarı final ve üstüyse evet bu oyuncular yetersiz. Ama yani son 16 ve çeyrek finalse, yani Bruno Fernandes gibi ya da birkaç yıldız isim daha bu takıma monte edilebilirse bu takım buraları yeniden görebilir. Bu konuda çok umutsuz değilim ama tabii ki hani Şampiyonlar Ligi'nde hedeflenen şey, istenen, hedeflenen şey yani ya dediğim gibi ben bu oyuncuların çok yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın kadrosunu hem Avrupa için hem lig için çok iyi bir iskelet kurulduğunu düşünüyorum. E tabii Torreira gibi oyuncularda biraz bir mental yıpranma ve 4 senedir şampiyon kadronun iskeleti olmasından kaynaklı hadi bir artık hem göz aşinalığı hem de fazla eleştirel bir durum oldu ki Lucas Torreira'nın hem özel hayatı hem işte ailesiyle olan hayatında mental olarak yıpranması oyuncuyu biraz daha eleştirel kıldı. Belki Torreira'da bir değişiklik olabilir, Sara'da değişiklik olabilir.

0: oyuncularla birlikte zaten güncellemeyi, resetlemeyi düşünüyorlar.
1: Tabii artık son bölümdeyiz ve basketbola da bir değinmek istiyorum. Çünkü milli takımımız 6'da 6 yaptı. İsviçre karşısında 12 dev adam kazandı. Transfer süreci de hareketli. Hatta dinleyicilerimizi de uyaralım. Çünkü çok yanlış anlayan olmuş. Fenerbahçe erkek basketbol takımı böyle bir yeşillik orman fotoğrafı paylaştı. Greenwood falan dediler ama yok. Yani Fenerbahçe basket takımı paylaştı onu. Trent Forrest transferi için o. Yani yanlış anlamayın lütfen. Karıştırmayın diye söylüyorum. Basketbol gündemini nasıl değerlendirirsin Yunus?
0: Ben görmemiştim onu, güzelmiş Forrest'ı ormanla tanıtmak. Basketbol ne ediyorsa da gerçekten hani iyi çalışıyor Fenerbahçe'de. Yani şöyle, basketbolda Fenerbahçe'nin bir numaralı önceliği şu an Cedi Osman. Tarihin ayrılması birlikte 2 milyon dolar bir buyout bedeli gelecek Fenerbahçe'ye NBA'den kaynaklı. O parayı da şu an Cedi transferine harcamayı düşünüyorlar. Cedi aslında Anadolu Efes'le net bir şekilde görüşüp anlaşmıştı ama Fenerbahçe şu an bu 2 milyon dolar sıcak para girdisiyle birlikte Cedi'ye ciddi bir teklif yaptı ve Cedi beklemeye geçti. Galatasaray'ın da net bir şekilde ilgisi vardı ama Cedi bunu değerlendirmedi. Şeyh Mus'tan sonra yüksek bir maaş bilgisi, maaş teklifi yapılmıştı. Maaş bilgisi verilmişti Cedi ama çok ilgilenmedi. Şu an Euroleague sahnesinde Fenerbahçe ve Efes'te görüşüyor. Ben Fenerbahçe'nin birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman'a göre Forrest transferi de bence çok değerli. Shane Larkin'i de bitirecekler. Yani 12 dev adamın 6'da 6 yapmasından sonra milli takım süreçte şimdi Ağustos'a kadar maçlar daha duracak. Ben bu süreçte Cedi transferinin de sonuçlanacağını düşünüyorum. Bence çok değerli olur Panathinaikos'a devam etmezse. Tabii Panathinaikos'a çok ciddi bir kadro kuruyor. Hani orada da Obradovic var. Obradovic'e çalışmayı reddetmek de kolay değil ama hani hem Cedi'nin Türkiye'de yaşama isteği hem işte eşinin burada oyuncu olması vesaire, bunlar da elbette hani bu denklemi çok ciddi etkiliyor. Bence Türkiye'ye gelmek isteyecekti. Türkiye'ye gelmek istiyor da. Zaten Efes'le anlaşmasının sebeplerinden de bir tanesi buydu ama Fenerbahçe'de Tarık Biberovic'in NBA kapısının açılması, burada Dallas'a gidişi, oradan hani bu arada düzeltelim, yani minimum kontrata, öyle haberler de var, 2 yıllık 3,5 milyon dolara değil 2 yıllık 11 milyon dolarlık kontrata imza attı. Bu nedenle Fenerbahçe'de 2 milyon euroluk bir buyout bedeli olacak. Bu parayı da Fenerbahçe net bir şekilde Cedi Osman'da kullanmak istiyor. Bence çok da değerli olacak Cedi'nin Fenerbahçe'ye eklenmesi. Ben Fenerbahçe'de şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bence bu transferi, yani birkaç hafta içinde resmi olarak açıklaması çok mümkün.
1: Peki, dinleyicilerimizden gelen bazı mesajlar da var. Onları da es geçmeyelim. Bir dinleyicimizin mesajı daha var. Trabzonspor'la ilgili. Sevgili Yunus Aydın, her şeyi anladım. İyi transferler. Tamam da Samet Akaydın neden transfer edildi? Ben anlamadım. Sen anladın mı acaba diyor Mehmet Bey.
0: Ya şöyle, ben Samet'in Adana Demir, Fenerbahçe milli takımındaki hatalarından dolayı çok eleştiriliyor ama genel anlamda çok kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmedim. Çok görev adamı, ana ilk 11 oyuncusu olacak mıdır? Bence olmayacaktır ki Samet transferine rağmen işte Ahmet Can'la vesaire ilgilenildiği için bunun net bir şekilde aslında Samet'i ana planda düşünmediklerini gösteriyor. Ama yani Samet'le alakalı tamam, çok kritik hataları oldu. Çok yanlış kaleci, geri paslar. Evet, milli takımda da büyük hataları oldu. Hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Ama ben Trabzonspor'un bu kadar nokta atışı transferler yaparken Samet'i de tercih etmesinin, aslında Samet'e olan bakış açısına da değişmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Çok kötü bir futbolcu bence değil. Evet, potansiyel hataları, stoperin yani tek yapmamız gereken şey gerçekten bomba tarzında hatalar yapıp hani takımını geri düşürmemesi. Ama hani baktığında, yani şimdi Trabzonspor transferlerine bakıyoruz. Ya Aral, Andre Onan'ı tekrar kiraladılar. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Saviolo, Kabral, Malinowski ve Thierry Karadeniz'le. Yani Muşi'yi de zaten bonservisle tekrar kadroya katlar. Ya yani şimdi Alakodari ve Prestiani'yi de katarlarsa bence çok doğru bir transfer planlaması. Samet de bunlardan bence bir tanesi. Samet'e bakış açısında değiştirmek lazım. Bence iyi bir futbolcu. Yani iyi bir yedek Trabzonspor için. Yani Samet'in kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika özetledin spor gündemini. Ağzına sağlık her zaman olduğu gibi.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Yeniden görüşmek üzere. Daha Dünya Kupası uzun, zaten konuşacağımız çok konular olacak.
0: Tabii ki abi. Selamlar, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz Ortaya Karışık'ta. Ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteydim ve birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam edecek efendim. Kaçırmayın diyorum, yaklaşık 5-6 dakika sonra kazandıran saatlerde.

0: ve Uysal sizlerle olacak.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
2: Reklam.

0: kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. Sıfır ikili mücadele.

0: mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Evet, şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu. Yani bilmediğiniz bir şey değil.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Reklam bitti.
5: Efe Uysal'la kazandıran saatler başlıyor.
6: Merhabalar herkese. Kazandıran saatlere hoş geldiniz. Efe Uysal ben. Her çarşamba olduğu gibi Metin Atakan'la birlikteyiz. Metin hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Merhabalar Efe Uysal. Sevgiler, saygılar. Herkese bol şans dilerim.
6: Teşekkür ederim. Dün kısa programda gene çok güzel tahminler vermişsiniz. Avrupa Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turunda. Nasıl başardınız evet. Bilmiyorum bunu ama.
7: Biraz çalıştık diyelim. Tabii ki takımlarla ilgili çok geniş bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Birinci önemli mücadele eden tabii ki çok sıkı takip etmediğimiz liglerdi takımlarda ama gayet güzel bir performanstı. 10'da 8 gibi yüksek oranlarla değerli tahminlerde bulunduk. Umarım bahis severler için faydalı olmuştur.
6: Dün Dünya Kupası son 16'nın son maçları vardı. Arjantin-Mısır ne maç oldu?
7: Evet.
6: Sıra az kaldı. Arjantin eliyordu. Büyük bir peri masalına imza atacaklardı ama 79'da olay döndü. Döneceğini de hissettik sanki değil mi maçı izlerken? Yani hepimiz 2-0 öne geçmesine rağmen Mısır her an Arjantin geliyor. Ben uzatmalara götürür orada belki işi çözer diye düşünüyordum ama işi oraya o noktaya bile bırakmadı. Büyük bir sürprizin eşiğinden dönüldü.
7: Kesinlikle öyle. 79. dakikaya kadar tabii ki Mısırlılar 2-0 gibi bir skor avantajını elde ettiler. Ama sonrasında tabii ki pozisyonları da buldu Arjantin. İstedikleri gibi neticelendi. Tabii ki golün iptal edilmesi de çok büyük etki etti. Haklı olarak bir faul vardı ama futbol tabii böyle dönüşleri olduğu için dünya çapında ön planda bir spor. Maç 3-2'ye geldi ve Messi ile Dünya Kupası devam ediyor.
6: Gerçekten her maç gol attı.
7: Tabii ki çok önemli bir performans sergiliyor. 39 yaşına girdi. Dünya futbolunun en önemli yıldızı. Şu anda da turnuvanın 8 golle gol kralı pozisyonunda.
6: Evet. 2-10 veriyor Messi'nin uzun vadeli bahislerde gol kralı olduğuna. 8 golü var dediğin gibi. 7 golle 7'şer golle

0: Haaland ve Mbappe Messi'yi takip ediyor. Esasında bugün seninle biraz programın başında uzun vadeli bahisleri de konuşmak istiyorum. Böyle bir günlük bir ara verildi Dünya Kupası'na. Yine Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları var ama çok da uzun vadeli olmayan bazı güzel seçimler olabilir. Hazır konusu da gelmişken gol krallığı ilginç olabilir. Mbappe ve Haaland dediğim gibi 7'şer golle takip ediyorlar. Mbappe'nin gol krallığına 2.35, Haaland'ın gol krallığına 8.50 veriyor. Yine 6 gollü Kane 9.50 ile yine favori oranlardan bir tanesi. Tabii burada bu aşamada bahisler enteresan olabiliyor. Çünkü bazen elenecek takımlar var. O yüzden onların gol krallığı ile ilgili seçimleri ilginç olabilir. Hatta daha önceki turnuvalarda bir Snyder Thiago seçimlerim vardı benim. Bayağı da bir viral olmuştu diyebilirim. Orada da böyle hani turnuvanın son maçını oynayabilecek takımların böyle takım gol kralları yine uzun vadeli bahislerde ilginç olabilir. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Gol krallığı ile ilgili Messi 2.10, Haaland 8.50. Tabii orada Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre tarafından gelecek takımlar. O açıdan gol krallığı ile ilgili bir adayın var mı? Hazır konu buraya gelmişken.
1: Tabii ki daha fazla maç oynama ihtimali yüksek olan oyuncuya yönelmek lazım. Oranlar da o şekilde şekillenmiş. Norveç'in İngiltere karşısında elenme ihtimalini göz önünde bulundurursak daha fazla maç oynama ihtimali olan Mbappe ve Messi'ye yönelmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Messi'nin zaten turnuva başında çok başarılı bir performans sergileyeceğine dair programımızda konuşmuştum. Öyle olması da bekleniyordu. Büyük turnuvalarda gerçekten ciddi performans gösteren, son iki Dünya Kupası'nda da bir final oynayıp bir şampiyonluk kazanan bir takımın elemanı. Zor bir sene geçirdi kendi adına kulüp kariyerinde. Bu turnuva onun için tekrar kendisini ön plana çıkarmak anlamında önemli bir vitrindi. Bunu da fazlasıyla iyi kullandığını görüyoruz. Benim bir numaralı adayım kendi adıma Mbappe olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu Fransa-Fas maçında göstereceği performans ve sonrasında olası bir İspanyol finali ve diğer turnuva ağacının diğer tarafından gelmesi muhtemel Arjantin veya İngiltere ile oynanacak bir finalde de Mbappe'nin son iki Dünya Kupası finalinde gösterdiği performansları da göz önünde bulundurursak Mbappe'nin turnuvanın gol kralı olması ve büyük de bir hedefi var tabii ki. Daha pek çok Dünya Kupası oynama fırsatı da olacağını düşünürsek bu turnuvada da atabileceği maksimum golü atmak isteyecektik ve kuvvetle muhtemel de tahmin ederim Messi'den o unvanı alacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Tabii aynı zamanda en değerli oyuncu kim olur seçeneği de var. Esasında onlar ilginç olabilir. Hele son dönemde Balogun'un kartı iptal edildikten sonra böyle bu seçimler çok enteresan geldi bana. Normal bazı uzun vadeli bahisler var işte gol krallığı vesaire gibi. Onlar böyle klasik istatistiklere dayalı. Ama turnuvanın en değerli oyuncusu, en iyi genç oyuncusu gibi seçimler bu FIFA Teknik İnceleme Kurulu tarafından veriliyor. Bir kurul tarafından verildiği için malum o kurula da yani FIFA Teknik İnceleme Kurulu'na da bazı müdahaleler yapılabileceği için diyeyim. Bu bahisler enteresan olabilir. Yani en değerli oyuncu seçimi. Tabii işin esprisi orada da en büyük adaylar Mbappe, Messi ve Haaland. En iyi genç oyuncu şeyinde de oraya geleceğim. Orada da Yamal 2.49'dan en favori oyuncu. Due 4.30, Budai 5.50. Orada bir tane en iyi genç oyuncu da Manzan bir dikkatimi çekti. 1'e 9'luk orandan. İsviçre'de o İsviçreli oyuncu. Şu anda 3 golü bulunuyor. Ki İsviçre Arjantin'le oynayacak. Buraya kadar gelmesi de büyük bir başarı tabii İsviçre'nin.
1: Son maçta sakattı ama.
0: Son maç sakattı. Ha onu soracaktım. Son maç sakattı değil mi? Yani cezalı mıydı diye aklımda kalmış benim de. Oynama ihtimali var mı acaba bir şeyin var mı malumatın?
1: Yok hayır sakat olduğu için ilk 11'de çıkmasını bekliyordum ben tahmin olarak. Ama ilk 11'de çıkamadı. İsviçre'nin elemesini bir adım önde olduğunu düşünüyordum. Tabii ki Manzamin de ilk 11'e ciddi katkı verdi. Yaşlı bir takım İsviçre. Her ne kadar çok iyi bir pas takımı, organize bir takım olduğu kesinlikle aşikar. Yıllardır beraber oynayan bir oyuncu topluluğundan bahsediyoruz. Kendi oyun anlayışlarını rakibe kabul ettiren bir ekip İsviçre. Mandan bir büyük değer katmıştı orta sahada. Zaten bu sene itibariyle Avrupa'da son derece dikkat çeken bir oyuncu Freiburg'daki performansıyla. Bonservis bedeli 35-40 milyon eurolar. Şimdi daha da artmıştır diye tahmin ediyorum. Çok önemli bir oyuncu. Oyuncunun hiçbir eksiği yok.
0: Hem diğer bir bakalım sakatlığı ne alemdeymiş Manzambi. Evet, dün oynamamış, zaten oynamayacağı belli olmuş ama evet, Kolombiya maçında out of World Cup diyor. Herhalde turnuvayı kapatmış olabilir. Ciddi bir durum varsa. Eğer o oyuncu çünkü devam ediyor olsaydı belli değil diyor esasında. Yani turnuvayı kapatıp kapatmadığı çok büyük bir ilgi yok. Eğer oyuncu devam ediyor olsaydı, çünkü özellikle tabii golcü bir oyuncu olması sebebiyle biraz ona böyle manzap bir ön plana çıkabilirdi. Yani takım adına da çok iyi bir rol oynadı.
1: Ama yani Arjantin maçında takımdan çıkma ihtimali yüksek. Yani bu tarz final oynayan Duran'ın mesela şansı daha fazla. Hele de daha ekstra fazla bir iş yaptığı da ön plana çıktığı takdirde yarı final ve çeyrek final, yarı final ve olası bir finalde takıma vereceği katkı şu ana kadar da zaten oldukça iyi bir performans gösteriyor. Final oynayacak takımlardan çıkma ihtimali yüksek bu gibi bahislerin.
0: Bahislerin aynen öyle. Yani orada da tabii Yamal 2.49, Due 4.30 en iyi genç oyuncu. Söylediğim gibi FIFA Teknik İnceleme Kurulu tarafından seçiliyor. Yani birazcık böyle farklı faktörler göz önünde bulunabilir. Burada hani dediği gibi Metin'in bir finale çıkartması takımın tabii ki önemli, ama eğer Manzambi bir Arjantin maçında oynar ve takımın için önemli, hele bir elemesine falan rol olursa, o başarıdan dolayı da bu ödül verilebilir hakikaten. Şampiyonluk bahislerinde herkesin ortak favorisi olan Fransa şu anda en düşük oranla en favori takım durumunda, 2.90. İspanya 4.60, Arjantin 1.5, İngiltere 1.6, Norveç 1.17. Hepimizin belki hani kulak kabarttığı takımlardan biri bu. Belçika 35, Fas 35 ve İsviçre 35. Malum Fransa, Fas, İspanya, Belçika tarafından gelecek bir takım finale kadar. Diğer taraftan Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. Dolayısıyla en favori iki takımdan biri finalde olamayacak. Fransa veya İspanya'dan bir tanesi tabii Fas'ı ve Belçika'yı elemeleri durumunda. Böyle durumlarda turnuva ağacı tabii çok çok önemli rol oluyor. Bununla ilgili bir düşüncen var mı? Yani genelde bu uzun vadeli bahislere, maçlara tek tek oynasan gerçekten daha bir avantaj elde edebiliyorsun. O yüzden çok ben bu tip şampiyonluk bahislerine çok rağbet gösteremiyorum ama en azından bir değerlendirme yapalım. Hangisi senin favorin? Fransa, İspanya, 2.90, 4.60. Var mı bir favorin öncelikle?
1: Turnuvanın başından beri, maçlar başlamadan evvel de Fransa'nın favori mi olduğunu zaten dile getirmiştim. Turnuvada sergilediği futbolla zaten şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi. Turnuva öncesinde Fransa defansıyla ilgili herkesin bazı şüpheleri de vardı daha öncesinde oynadıkları maçlarla ilgili. Ama turnuva boyunca defans hattının da gayet iyi performans sergilediğini söylemek durumundayız. Konsantre durumdalar şampiyonluğa. Sergiledikleri futbolla da ivme kazanarak ilerliyorlar. Benim maçlar başlamadan önceki favorim aynı şekilde Fransa olarak devam ediyor. Fransa'nın turnuvayı kazanmasını bekliyorum kendi adıma. Finalde İngiltere ile oynama ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kanaatim İngiltere-Fransa finalinin olacağı yönünde.
0: O zaten eğer Fransa oradan gelecek. Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre. Bunlar da şey, yani burada tabii eğer Fransa dışından bir takımın şampiyonluğunu düşünüyorsanız, orada diğer tarafta yani Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre'den birini oynamak biraz daha avantajlı. Yani turnuvanın uzun vadeli bahislerde şampiyonluğun en güçlü iki adayından bir tanesi muhakkak elenecek. Arjantin 1.5, İngiltere 1.6. Bunlar da akıllarda bulunsun. Bir tane daha uzun vadeli bahisi böyle notumu almışım, onu seninle konuşmak istedim. En çok gol atan ülke. Şu anda Fransa 14 golle birinci. Arjantin de 14 golle yine en çok gol atan iki ülkeden biri. Fransa, Fas, ardından İspanya, Belçika'nın galibiyle oynayacak. Arjantin ise İsviçre'yi elediği takdirde Norveç İngiltere'nin galibiyeti.

0: galip gelen tarafla oynayacak. Burada sanki Arjantin'in daha fazla gol atması kıymetli olabilir. 3-25. Zaten eşit sayıda goller. Yani kalan maçlar Arjantin'in finale kadar gitme ihtimali tabii ki yüksek. En kötü iki maç oynayacak gibi gözüküyor. Bu açıdan da bu uzun vadeli bahis ilgimi çekti. Fransa 1.72, Arjantin 3.25. İngiltere'nin de 11 golü var şu ana kadar. Onun da oranı 1'e 10. Burada Arjantin'in en çok gol atan ülke olması 3.25 ile ilginç olabilir. Hani eşleşmelere bakıldığında. Eğer organizasyonun sonunda iki bahis eşit olursa, yani diyelim ki iki ülke aynı sayıda gol atmışsa, siz oynadığınız oran eşit sayıda olan ülkeye bölünüyor. Diyelim ki Fransa ve Arjantin turnuvanın sonunda eşit sayıda gole ulaştılar. Siz eğer Arjantin'i oynadığınız takdirde 3.25 yerine işte 1.62 civarında bir oran alıyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu en çok gol atan ülke enteresan olabilir, değil mi Metin?
1: Evet, haklısın Efe. Şu anda Arjantin'in 14 golü var. Defansif sıkıntıları da gözüküyor. Maçlarında da çok fazla gol olduğu için haliyle karşılık vermek için daha ofansif oynamak durumunda kalıyorlar. Karşısında Fransa mücadele edecek. Fas daha iyi savunma yapan bir takım. Tabii bu maçtaki skora göre şu an eşit durumdalar Fransa ile Arjantin'in gol
0: Tabii.
1: sayısı. Arjantin-İsviçre maçında İsviçre'nin Kolombiya karşısındaki performansını da değerlendirdiğimizde Arjantin'in finale çıkması durumunda en çok golle kapatma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Atan yiyen bir hüviyete bulundular. Turnuva öncesinde öyle değildi. Ama maalesef Arjantin'de çeşitli sıkıntılar olduğunu da gördük Mısır maçında. Arjantin'in finale çıkması durumunda en çok golle kapatma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. 3.25'te gayet güzel bir oran. Tabii
0: Evet.
1: Fransa'nın da finale çıkacağını düşünürsek 14'e 14 durum, 1.71 gibi bir oranı var. Ortada bir bahis gibi görünüyor. Kendi adıma pek karar veremedim.
0: Tabii zaten dediğim gibi, yani ne yalan söyleyeyim, ben de kendi adıma çok oynadığım söyleyemem. Yani evet, böyle bir güzel bir şey yakalarsam tabii ki uzun vadeli artık çok uzun olmadığı için değerlendirilebilir, ama açıkçası çok büyük bir fırsat yok. Yani eskisi gibi bir boşluk ya da bir oransal anlamda bir fırsat yakalayamadım. Mesela turnuvadan büyük ihtimalle elenecek olan Belçika'da 3 gollü Lukaku var. 2 gollü Ketelare var. 1'e 8 veriyor. Belki o oyuncunun bir gol İspanya maçında atıp şey yapılabilir. Hani Lukaku ile eşit kalırsa 8 yerine 4 alırsınız. 1'e 4 alırsınız. Hani Lukaku da eğer gol atamazsa ve Belçika turnuvaya veda ederse, ama çok büyük ihtimalle İspanya-Belçika maçında henüz açılmadı. Ketelare'nin zaten bir gol atarına verilen oran aşağı yukarı bu olduğu için, orada normal bir golünü oynamak, maç maç oynamak veya orada işte 3 artı 1 isabet, 1 gol gibi alternatiflerde zaten 1'e 4'ü yakalayabiliriz. Onun dışında da yani hepsine baktım. Takımların en çok gol atan oyuncusu kim olurlar da gerçekten bir fırsat göremedim. O yüzden çok, yani zaten açık ara önde gidenler neredeyse oran dahi verilmiyor. O yüzden oradan bir risk almak yerine maç içinde oynayacağı maçta golünü atmak daha mantıklı olabilir. Var mı gözüne çarpan senin uzun vadeli bahislerde, yoksa ufak ufak çeyrek final maçlarına geçelim?
1: Tabii hemen hemen geniş bir şekilde bahsettim. Ben de katılıyorum fikirlerine. Değerlendirilebilirler. Tabii ki inceleyip iyice içine sindikten sonra oynanabilecek bahisler bunlar. Çünkü uzun vadeli bahisler normal maç günü bahisleri gibi değerlendirme yapmak doğru olmaz. Daha geniş çerçevede bazen 2-3 maç analiziyle değerlendirilebilecek, üzerine düşünülmesi gereken bahisler.
0: Aynen. Fransa Fas platforma da yazı yazmışsın ve ilk erken bir yorum alalım ilk çeyrek maçla ilgili. Hem de biraz böyle radyo gol dinleyenlerine. Evet, akşam oynanacak maçlarla da ilgili çalışmalarımızı yaptık. Onları da merak etmeyin, geçeceğiz. Hatta sorunuz olursa da akşamki maçlarla ilgili bize iletebilirsiniz 212-273-1010'dan, ama oranlar belli oldu çeyrek finallerinde. Biraz böyle merakımızı da gidermek adına ufak bir üstünden geçelim. Fransa 1.43'ten maçın favorisi.

0: 3.70 beraberlik, 5.58 Fas'ın galibiyetine verilen oran. Tam radyoya hazırlanırken bir arkadaşımla beraber şöyle bakıyorduk oranlara. 1.43 mü dedi Fransa? Ne dedim ya, büyük fırsat sanki dedi. 1.43 bu da güzel gözüküyor dedi. 1.67 2.5 alt. 1.82 2.5 üst, ama artık çeyrek finaller. Artık çok normal yani 1.43. Evet, sanki Fransa'nın performansına falan görüldüğünde biraz fırsat gibi gözüküyor. İşte şampiyonluğun en güçlü adayı, ama hiçbir maç kolay olmuyor. 90 dakika geçerli bu bahisler. Uzatma var, penaltılar var. Belki tur atlayacak ama normal sürede değil. 1.43 fırsat mı sence, yoksa olması gereken oran mı?
1: Tabii ki Fas'ın gösterdiği performans çerçevesinde bu oran yükseldi. Fas ciddi anlamda son iki Dünya Kupası'nda sergilediği performansla önemli bir dünyada önemli bir futbol ülkesi olarak değerlendirilmeye başlandı haklı olarak. Koşan mücadele eden bir ekip olmalarının yanı sıra modern futboldan da örnekler veren, topu gayet hızlı dolaştıran, kanat aksiyonları etkili, ayağı iyi pas yapabilen, hemen hemen bütün futbolcuları direktlik kabiliyetleri olan, teknik kapasiteleriyle dikkat çeken, özgüveni de yüksek oyuncuların buluştukları bir kadro. Ön alan baskısında da çok becerikliler. Rakibi hataya zorlayabiliyorlar. Her şeye rağmen Fransa'nın beklendiği üzere ofansta üst düzey oyuncularıyla kazanmaya yakın olduğunu düşünüyoruz. Yani 1.40 oran da değerlendirilebilir. Biraz da yüksek bahis oynayanlar için kıymetli bir oran. Büyük miktarda bahis tek maçla oynayan insanlar için bir fırsat olabilir. Ama Fransa bir anda oyunun temposunu yükseltebilecek, arka arkaya pozisyonlar bulabilecek, goller bulabilecek bir ekip. Yani pasın ilk golü attığı senaryosu üzerinden geliştirdiğim zaman yani Fransızlar bir anda oyunu çiğnebilirler. Mbappe başta olmak üzere tüm oyuncular şampiyonluğa konsantre gibi görünüyorlar. Zayıf kalka, eksik bir mevki, takımın yumuşak karnı gibi bir mevhum da yok. Şampiyon öncesinde dediğim gibi pek güven vermediği dillendirilen defans hattı bile gayet iyi performans sergiliyor. Fas'ın da çok tehlikeli bir rakip olduğundan hareketle ilk golü bulan taraf olmak Fransa için önem arz edecektir. Karşılaşmaya hızlı başlamaları kuvvetle muhtemel. İlk devre itibariyle ilk golü bulmak isteyecekleri için rakip kalede fazlasıyla pozisyon bulup şut denemesinde bulunacaklardır. Benim bu maçla ilgili düşüncem Fas kalecisi Yasin Bono'nun zaten dünyanın en iyi kalecilerinden biri olmasına rağmen Arabistan'a gittiği için çok fazla değerlendirilmedi ama Sevilla'nın şampiyonluğunda, UEFA şampiyonluğunda sergilediği ligdeki performansında çok üst düzey bir kaleci. Yaptığı penaltıdaki o kalecilik tekniği bile ne kadar farklı bir kaleci olduğunu gösteriyor. Yasin Bono'nun 4 kurtarışının 1.73, 5 kurtarışının da keza değerlendirilebileceğini, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu maçla ilgili platformumuza yazdığım maç tercihimde kaleci kurtarışını ön plana çıkardım. Çünkü Fransa'nın maçı hızlı başlayacağını ve ilk yarıda çok sayıda şut denemesinde bulunacağını düşünüyorum. Fransa'nın ilk yarı şutları değerlendirilebilir, ilk yarı isabetlileri değerlendirilebilir. Toplam Fransa'nın 7, 8, 9 değerlendirilebilir. Fransa'nın çok sayıda şut deneyeceğini ve Yasin Bono'nun öne çıkacağı bir maç olacağı yönünde bir kanaatim var.
0: Turnuvanın en iyi kalecisi de seçilebilir
1: Evet.
0: sanki bu oyuncu. Bakalım turnuvanın en iyi kalecisi kim olur? Burada da FIFA Teknik İnceleme Kurulu karar veriyor. Ama henüz onun oranları şu an açık değil. Ama böyle bir bahis de var. Bunu da Bono'yu değerlendirirken aktardık. Fransa-Fas Dünya Kupası yarı finalinde geçen sene son Dünya Kupası'nda karşılaşmışlardı. 2-0
1: Evet,
0: Fransa kazanmış. Bu
1: kazanmıştı.
0: da enteresan. Şimdi de
1: Ama
0: çeyrek
1: şimdi
0: finalde karşılaşıyorlar.
1: çok daha formda, çok daha oyuna
0: Evet.
1: oturmuş. Eski teknik direktörden ziyade zaten ciddi bir katkı vermişti Regragui. Şimdiki teknik direktör de eski bir altyapı antrenörü Muhammed Ouabi. Belçika'da yetirmiş zaten Belçikalı Fas mevzili futbol adamı. Ciddi katkı verdi. Zaman zaman önemli forvet oyuncularını keserek mesela Yunus Emre'yi kadroya almadı. Bazen Rahim oynuyor, bazen ön planda Saibari oynuyor. Saibari de ciddi katkı verdi. Fas geçtiğimiz Dünya Kupası'na nazaran daha organize bir takım görüntüsü veriyor. Daha da tecrübe kazandılar. Fas önemli bir ekip. Dünyanın en iyi takımlarından biri haline geldiler. Bizler için de örnek bir ülke kanımca.
0: Üzerine kesin koydu geçen Dünya Kupası'ndan bu yana. Çok daha olgun oynuyorlar. Çok daha fazla hücumda etkililer. bir evvelki Dünya Kupası'nda çok savunmaları ön plana çıkmıştı.
1: Evet, savunmaları ön plana çıkmıştı. Yani, şimdi
0: sayı var, şüpheli gözüküyor ama herhalde Fas artık bu maç, yani bir golü var Fas'ın yani. Fransa nasıl kazanırı düşünüyorsak gol yiyerek kazanma ihtimali çok büyük gözüküyor.
1: Evet. Gol bulma ihtimalleri yüksek.
0: Evet. O yüzden bir ve var gibi belki seçimler olabilir. Dediğin gibi yani kaleci kurtarışları. Biraz böyle şutlarda artık baremler çok yüksek olsa da evet, Fransa'nın da çok şut çekmesini bekleyebiliriz. Fransa'da mesela Fas'ı 2-0 yendiğinde son Dünya Kupası'nda bakayım orada oran neymiş çok merak ettim. Şeyi bir belirlemek adına bir açılırsa bakacağım. Hani o zaman ne kadar favoriymiş Fransa? Onu bir aradaki şeyi bir kıyaslamak istedim. 1.41'miş. Bak hemen hemen aynıymış. Şey normlarında 1.43 diye bize yani birebir aynı oran verilmiş. Son Dünya Kupası yarı finalinde 1.43 burada da hemen hemen aynı. Enteresan değil mi? Oradaki oranla buradaki. Sanki evet. Orada Fransa daha favori olabilir diye düşünmüştüm. 1.43 ise
1: bu cihette dünya futbolunda takdir gören, beğeni gören bir ekip değildi. Bir şekilde Afrika kıtasını temsilen katılmış bir ülkeydi. Sürpriz yaparak yarı finale kadar çıktı. Beğeni topladı. O zamanki kadroya kıyasladığımızda şimdiki oyuncular çok daha dünyada ön planda. Şu anda dünyada sağ bek olarak değerlendirilir ama pek çok otoritenin ön planda gördüğü bir numaralı oyuncu olarak değerlendirilir. Aşraf Hakimi gibi bir oyuncu, kanat oyuncusu var. Keza çok iyi bir sağ bek, Bayern Münih'te oynayan sol bek oynuyor. Sağda hakim olduğu için. Defans hatları daha iyi. Romain Saiss vardı Beşiktaş'taki oynayan oyuncu. Şimdi daha iyi bir defans hatları var. Değerlendirildiği zaman o zamanki kadroyla kıyaslıyorum. Mesela Amrabat orta sahada sıkıntı yaratabilirdi. Çok fazla defansın arasına girebilirdi. Çok daha hareketli oyuncularla oynuyorlar. Ön alan baskısında çok daha başarılılar. Orta sahaları daha kuvvetli. Brahim Diaz milli takım tercihini İspanya'dan değil Fas'tan yana kullandı. O da onlar için artı bir güç oldu. Değerlendirdiğimiz zaman 4 sene öncesine göre daha iyi bir kadroları olduğu da söylenebilir.
0: Turu Fas geçer 3.70, Fransa geçer 1.15 gibi oranlar var. KG var 1.75. Bunlar da yine bu maçın ilginç oranları. Şöyle bir diğer çeyrek finallerinde oranlarını bir hatırlatmak istiyorum. İspanya-Belçika, İspanya 1.47, 3.69 beraberliğin 4.69 Belçika galibiyetine verilen oran. Norveç-İngiltere, İngiltere 1.68, çeyrek final eşleşmelerinde favorinin en yüksek oran verildiği maç bu. O da tabii hem biraz İngiltere'den hem Norveç'ten ağırlıklı olarak kaynaklanıyor. 3.84. Yani Norveç esasında gerçekten şu oranlardan da belli oluyor. Bu çeyrek finallere bakıldığında bu arada Arjantin-İsviçre, Arjantin 1.56, 3.29 beraberlik, 4.89 İsviçre galibiyetine verilen oran. Yani hakikaten şöyle bakıldığında favori olmayan takımlar arasında en güven verenlerden bir tanesi Norveç. Bir anlamda gönüllerin de şampiyonu. Gerçekten inanılmaz bir enerjileri var. Büyük bir hikaye yarattılar. Yani Haaland, Sørloth falandan dolayı böyle biraz daha bir Premier Lig takımı falan gibi ya da bir İspanya takımı falan gibi insan düşünüyor Norveç'i ama maçlara baktığımda ben acayip Bodo Glimt'i görmeye başladım. Bilmiyorum dikkat ediyor musun? Maçlara hızlı başlıyorlar. Enteresan bir yani Bodo Glimt'in büyük takımlara karşı oynadığı performans daha böyle giderek daha olgun oynuyorlar, daha kontrollü oynuyorlar. Brezilya maçındaki taktik disiplin inanılmazdı. Yani ben böyle bir Bodo Glimt'in işte kulüp takımlarının başarısı nasıl milli takımları itekliyor? Bu Bodo Glimt'in başarısı Norveç'i çok itekledi gibi geliyor. O yüzden de acaba bir sürpriz de burada olur mu? İngiliz takımlarına yaptığını acaba Bodo Glimt'in Norveç'te İngiltere'ye yapar mı diye düşündüm. Yani sürpriz çıkmaya en muhtemel çeyrek final eşleşmesi bu geliyor bana Metin.
1: Tabii mümkün. Norveç oynadığı oyunda herkesin takdirini kazandı. Tabii ki biraz da defansif sıkıntıları var ama genel hatları da çok iyi bir takım olduklarını, çok iyi bir pas organizasyonuna sahip oldukları söylenebilir. Ön hatta da zaten Haaland gibi başlı başına, tek başına oyun seyrini değiştirebilecek bir oyuncu var. Şorlot'u sağ kanatta değerlendiriyor. Amir Musa da önemli bir kanat oyuncusu Leipzig'ten bildiğimiz. Orta sahada Sanderberg'e zaten belki de dünyanın en underrated oyuncularından biri. Çok daha iyi takımlarda çok daha iyi bir kariyeri olabilecek. Orta saha parselizasyonu, pas oyununda hem kesicilikte hem oyun kurulumunda çok önemli bir oyuncu. Odegaard tam bir pas istasyonu. Çok iyi bir takım Norveç. Buraya gelmesi de sürpriz değil. Zaten turnuvada iyi bir performans göstermeleri bekleniyordu. Son derece iyi bir jenerasyon yakalamış durumdalar. Ama biraz ön alanda top kaybı yaptıkları zaman geçişleme ihtimali yüksek bir takım. İngiltere'ye zorluk çıkaracaklardır mutlaka ama İngiltere'nin bir şekilde Norveç'e ineceğini düşünüyorum kendi adıma.
0: Zaten favori de onlar tabii ki. Norveç'in şampiyonluğuna 17 veriyor. Finale kalmasına 5.80 veriyor. Bir de finale kalmasına falan mı oynayalım diye düşündük açıkçası. Yine programdan evvel beraber biraz muhabbet ettiğim arkadaşımla. Ya sonra baktık ya Norveç'e 5.80'den finale kalmaya oynayacağına, işte bu turları geçmesine oyna daha iyi diye düşündük. İşte İngiltere'de turu geçmesine, ardından yani Arjantin veya İsviçre'den birinin ikisinde de turu geçmesine oynamak, tek tek oynamak çok daha mantıklı. Hele galibiyetlerini oynarsan düz, çok daha yüksek bir oran elde edebilirsin. Evet, ufak ufak akşama da geçelim. Biraz böyle merakınızı gidermek için Radyo Gol dinleyenlerin ufak bir Dünya Kupası sohbeti yaptık ama bugün boş gün olduğu için günlük oyunculara biraz böyle ön elemelerde faydamız dokunabilir mi? Onlara bakacağız. Tanıdık bir isim var ilk maç. Almaty, Kayrat Almaty, Sutjeska ile oynuyor. Almaty geçen sezon hikaye yazan takımlardan biriydi.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Birinci ön elemeden başlayıp lig aşamasına kadar gelmiş ve gerçekten o da bir imza atmıştı geçen sezona. Fazla başarılı olamadılar ama lig aşamasına gelmesi onların şampiyon olmaları kadar kıymetli tabii. O yüzden de oran dahi açılmamış mesela. Bu
1: evet.
0: Biraz ilginç esasında. Ne olursa olsun Kayrat, yani birinci ön eleme takımlarda oran dahi açılmayan maçlar çok rastlamamışımdır. Genelde çünkü denk ülkelerin takımları oynar. Sutjeska Karadağ temsilcisi. Bir şey görebildin mi bu maçla ilgili?
1: Tabii ki Karadağ geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 36'ya kalmayı başardı. Playoff turnuvunda Celtic'i elemişlerdi. Büyük bir sürpriz yapmışlardı. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak demek çok ciddi bir maddi gelir elde etmek demek. Geçtiğimiz sezonki kadrosundaki dikkat çeken 2001'li forveti vardı. Edmundsson hele daha kadroda. Finlandiyalı çok koşan oyuncular vardı. Kariyerli oyuncu anlamında stoper, yıllarca Krasnodar'da Rubin Kazan'da oynayan beyaz Rus milli takımının da kaptanı Martinovic önemli bir isim onlar için. Kadroyu koruduklarını gördüm, transfer bak verilerine göre baktım. Hazırlık maçları oynayan bir ekip. Kazakistan Ligi de devam ediyor. Platformumuzda da zaman zaman Enver Bey'in paylaşımları evet. oluyor Kazakistan Ligi'ne dair. Ligin devam etmesi evet. bugün aşamada yaz mevsiminde önemli bir avantaj.
0: Önemli.
1: Ligin devam etmesi takımın fizik kondisyonu anlamında, diriliği anlamında önemli bir avantaj getiriyor. Karadağ takımı Sutjeska zayıf bir ekip. Kayrat Almaty ile kıyaslanmayacak ölçüde bir takım. Kayrat Almaty'nin kazanması
0: gereken
1: bir maçta.
0: Gol yiyerek mi kazanır, yemeyerek mi kazanırı düşünebiliriz.
1: Evet. Hazırlık maçları oynayan bir ekip Sutjeska. Banyaluka'yı yenilmişler. Banyaluka dün maç yapan ekiplerden biriydi Şampiyonlar Ligi elemesinde. Levski Sofia ile oynamışlardı. O maçla ilgili karşılık gol var demiştik. Maç 1-1 bitti. Bu maçla ilgili benim düşüncem ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçecek bir maç olduğu için ev sahibi ekip hangi yarı daha gol atar? Yani Kayrat Almaty'nin Sutjeska'nın defans katı defans yapacağını düşünürsek ikinci yarı daha çok gol bulma ihtimalinin yüksek ya da ilk devrenin 1-0 gibi bir skorla Belki sonuçtan öyle diye düşündüm. 2-0-3 gibi bir oranı var. Dün buna benzer bir bahis

0: de değerlendirmiştik. Bu maçla ilgili düşüncem Efe Uysal, Kayrat Almaty'nin gollerinin ikinci yarıya kalabileceği yönünde. 0-0 veya da 0-1-0 gibi bir skorla bitmesi. Kayrat Almaty'nin ikinci yarıya golleri kalabilir diye tahmin ediyorum. Oran bulmak da bu maçla ilgili zordu diğer maçlarla kıyasladığımızda.
1: Hangi yarıda daha fazla gol olur? 2-1-87 hani anladığım kadarıyla İkinci sen Cetka gol atamazdan yola çıkarak bir seçim
0: evet,
1: yapıyorsun.
0: Evet, ev sahibi ekibin yani ilk devrenin 0-0 bitmesine oynadım kendi adıma. Yani güzel. O mantıkla hareket ettim. 2-0-3 gibi güzel bir oranı var. Çok zor bir maçtı. Hmm. Diğer 6 maçla kıyasladığımda oran çıkarmak anlamında zorlandığım bir maç oldu.
1: Evet. Benim genelde Kayrat deplasmanı, yani uzak deplasman, işte uzak seyahat evet. Vesaire, saat da, farkı. Aynen. O muhabbetleri yaparken geçen sezon Kayrat'ın iç saha maçlarında çok net gördüğümüz şey, gelen takım ilk yarı oyuna girmekte çok zorlanıyordu, adapte olmakta. O yüzden hani misafir ekibin ilk yarı gol atamayacağından yola çıkarak doğru söylüyorsun. Kayrat bir tane atsa ilk yarı, ikinci yarı hem daha fazla gol olur hem de Kayrat da tek başına daha fazla gol atabilir. Doğru.
0: Evet. Ev sahibi ekibin hangi yarıda daha çok gol atması? 2. İkinci yarı 2-0-3 oranı var. Bu maçla ilgili böyle bir tercihte bulundum. Diğer maçlara
1: göre
0: oran çıkarmanın zorlu olduğu bir maç oldu. Kayrat alması
1: bir mantık kurabildik gerçekten.
0: Maç, evet. Neticede geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Ayak paslı parasıyla beraber mantık anlamında transferler de var. Transfer var görevlerine göre değerlendirdiğimizde. Edmilson'u tutmuşlar. Martinovic var. O Finlandiyalı çok koşan. Geçtiğimiz sezon maçta bir maçını izleme fırsatı bulmuştum. Haliyle kadroyu da korumuş görünüyorlar. Ciddi bir gelir elde ettiler geçtiğimiz sene. Rahatlıkla bu turu geçecekler diye tahmin ediyorum.
1: Bu güzel seçim olmuş. Kayrat ikinci yarı daha fazla gol atar. İlk yarı bir gol atsa bile ikinci yarı 3-4'e gitme ihtimali yüksek. Her iki yarı, ikinci yarı daha fazla gol olur bahsede mantıklı olabilir ama onun oranı biraz düşüyor. Ama o da güzel olabilir. 0-0'a kurduysan evet. İkinci yarı ama aynı mantık, doğru söylüyorsun. Umarım 0-0 biter. O zaman o seçim çok çok cazip olacaktır. Bu maçın MBS'si 1. O yüzden ya canlıyı beklemeniz lazım. Saatte 18'de ilk maç. Ya canlıyı bekleyin. Teke düşüyor. Öyle olduğu zaman da yine bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. Bir reklam aramız geldi. Aramızı verelim. Sonra ön elemelerin diğer maçlarıyla devam ediyor olacağız.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
6: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi ön eleme, birinci ön eleme turu maçlarına elimizden geldiği kadar sınırlı bilgiler doğrultusunda. Kayrat Almaty Suceska, güzel seçim geldi Metin Atakan'dan. Kayrat ikinci yarı daha fazla gol atar 1.99 veyahut da maçın ikinci yarısında daha fazla gol olur 1.87. Bu seçimler geldi. Yine Şampiyonlar Ligi'nden devam edelim. Flora Tallinn, o da esasında ön elemelerde görmeye alıştığımız takımlardan biri. Dediğin gibi bu ön elemelerde ligin açık olması önemli bir avantaj olabiliyor. Evet. Dün de onu gördük esasında. Dün de işte Kuopion. Normalde evet. Daha kötü bir ligin temsilcisi ama Finlandiya Ligi oynanmakta olduğu için kazandı. Klaksvikin, Viking'in falan kazandıklarını görüyoruz. Burada da Flora Tallinn, onların galiba...
0: Estonya Ligi devam ediyor.
1: Onların da galiba ligi devam değil mi? Ha tabii.
0: Estonya Ligi devam ediyor. Bu ciddi bir avantaj. Gürcü evet. Takımı da onlar da Süper Kupa oynamışlar. Onların hazırlıkları da belli bir seviyeye gelmiş. İki aşamalı bizdeki Süper Kupa formasyonu gibi önce Dinamo Tiflis ile oynamış. Sonra Torpedo Kutaisi ile, o da değerlendireceğimiz ekiplerden biri, onun da maçı var. Kutaisi ile oynamış. Kutaisi'ye finalde kaybetmiş. Yani iki tane resmi maç oynamış durumda İberya takımı. Tabii Gürcistan futbolunda bir genel çıkış var. Milli takım düzeyinde de öyle. Hem Avrupa'ya ihraç ettikleri oyuncular anlamında Gürcistan futbolu 5-6 sene öncesi gibi değil. Bir gelişim içerisinde. Bu İberya takımı da Dinamo Tiflis ve Torpedo'dan son dönemde ön plana çıkmaya başlayan takımlardan biri konumunda İberya takımı. Geçtiğimiz sene de Avrupa Kupalarında mücadele etmişti. Dinamo Tiflis'i yenmeyi başarmışlar Süper Kupa'nın ilk ayağında. Finalde Torpedo Kutaisi'ye kaybetmişler. Ama o maçta Torpedo'yu sürklese etmişler resmen. 2-2 maç bitmiş ama 21 şut çekmişler. %73 topla oynamışlar. Kupayı kaybetmelerine rağmen finalde Torpedo Kutaisi karşısında çok ciddi bir performans üstünlüğü var istatistikleri incelediğimizde. 10 korner kullanmış, 21 şut, 7 isabet, %73 topla oynama. Böyle bir değerlendirme çerçevesinde Flora Tallinn de yıllarca ülkesini Avrupa Kupalarında temsil eden bir takım. Ön elemelerde sürekli mücadele eden bir takım. Ligde devam ediyor. Bu maçla ilgili benim değerlendirmem deplasman 1.5 alt. İberia'nın 2 gol atamayacağına dair 1.55'lik güzel bir oran vardı. Yani İberia'nın 1.5 alt, deplasman 1.5 alt üst değil. Deplasman 1.5 alt, 1.54 oranı var şu anda. Bu maçla ilgili değerlendirmem İberia'nın 2 gol atamayacağı yönünde. Flora Tallinn'in devam eden ligin avantajıyla daha diri bir takım olduğunu düşünüyorum. İberia takımını da Gürcistan takımı, birbirlerine denk kuvvetli takımlar. Karşılık gol var bahsinin oranı da gayet düşüktü bu maçla ilgili. Flora Tallinn'in bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sahasında
1: oynayacağı için. Sana bir istatistikle destek vereyim bu seçimine. Dün oynanan maçlarda Kuopion hariç hiçbir deplasman ekibi bir golden fazla atamamış Şampiyonlar Ligi birinci elemede.
0: Benim tercihim de deplasman 1.5 üstü Kuopion'a 2.41 oranla.
1: Ben Kuopion'un iyi bir sonuç almasını bekliyordum açıkçası Finlandiya ekibi. Evet. Ama yani Vardar'ı tabii tam bilemediğim için o şey var ama sen tek iki olanı bulmuşsun maşallah. Kuopion hem kazanmış hem de 1.5 üst. Genelde de baktığımızda dün oynanan 2, 4, 6, 8, 10 maçın 9'u 3.5 alt bitmiş. 7'si 2-3 gol aralığında bitmiş.
0: Evet.
1: Dediğin gibi deplasman ekiplerinin böyle 2 gol atamama gibi enteresan bir durum var. İberia'nın 2 gol atamaması 1.56. Bak bu çok, yani oran olarak çok cazip.
0: Evet, mantıklı geldi bana. Yani İberia'nın ligi devam eden, Estonya ligi devam ediyor. İberia henüz lig başlamamış, Süper Kupa oynamış. Kendi sahasında Florya Tallinn'e 2 gol atma ihtimalinin düşük olduğunu düşündüm. Oran da ben aldığımda 1.54'tü. Şu an 1.56'ya çıkmış.
1: Evet.
0: Karşılıklı gol oranının da çok düşük olması 2 gol atma ihtimalinin düşüklüğünden 1.54'ten mantıklı olduğunu düşündüm.
1: KG varın oranı ne? Hatırlıyor musun?
0: Düşüktü. Karşılıklı gol varın iki değerlendirmede karşılıklı gol var oranının düşük olması. Peki. Yani bu maçta gol olma ihtimalini yükseltiyorlar ama ben Flora Tallinn'in gol atma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İberia'nın 2 gol atma ihtimali deplasmanda
1: sanki Flora Tallinn'in de galibiyetine 2.21 veriyor bu arada.
0: Galibiyet yani oranları birbirine yakındı zaten. 2.21'e 2.05 gibiydi. Yani bu maçın beraber bitme ihtimali de yüksek. Bu maçta çok
1: oran çerçevesinde çok doğru bir seçim bence bu. Gerçekten 1.56 oran anlamında çok çok makul. İki gol atamaması. Ben bir araya bir Finlandiya Ligi takımlarından biriyle ilgili bir maç gireyim. Şampiyonlar Ligi'nde değil ama Konferans Ligi birinci eleme turunda. İlves'in maçı, İlves Tampere'n, Differdange maçı tam yazıldığı gibi okuyayım. Artık nasıl okunuyorsa. Lüksemburglular kızmasın bana. Burada İlves takımı, Finlandiya ekibi liginin en çok gollü maçlar oynayan takımı.
0: Evet.
1: İnanılmaz fazla geri dönüşlere izin veriyorlar.
0: Çok gol
1: yakın
0: yani
1: takip ettiğin takımdan biri. Acayip yani en çok gollü maçlar oynamasının nedeni ağırlıklı olarak yemesi. Differdange'yi de şöyle bir geçmiş sezon oynadığı maçlara falan baktığımda acayip gollü maçlar oynadığını görüyorum ön elemelerde. Evet. Ya bu da benim böyle ilk etapta
0: 2.5 üst. Karşılıklı
1: öyle
0: gol
1: miydi?
0: Var 1.84.
1: Süper.
0: 1.84 olarak değerlendiriyorum. Kupion'la oynamış, 4-3 yenilmiş. Gollü maçları
1: İzledim.
0: Oynuyor. HJK ile 2-1. Zaten sizin takip ettiğiniz bir lig platformunuza yazdığınızda ben de zaman zaman bakıyorum. Bakıyorum, uzak takibim de var. İlves'in çok golcü bir takım olduğunu ama defansif sorunları olduğunu biliyoruz. Differdange işte Lüksemburg'un son yıllarda öne çıkan takımlarından biri. Onlar da Avrupa Kupalarında önemlilerde sık sık ülkelerini temsil ediyorlar. Geçmişteki takımlar, yeni takımlar Lüksemburg'da çıkıyor. Eskiden bildiğimiz bazı Jönes gibi takımlar şu anda ön planda değiller. Atert diye bir takım dün mücadele etti keza aynı şekilde Lüksemburg'dan. Ben maçın golü geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İlves Tampere'den kaynaklanan nedenlerle. Bir şans olarak da ligi de devam ediyor. Formdalar.
7: Evet.
0: Diğer takıma nazaran değerlendirildi. Differdange'de de çok sayıda transfer yapmışlar. Ama hep 50 bin, 100 bin, 150 bin euro bandında market değeri olan oyuncular. Tabii ki Lüksemburg Avrupa'nın önemli bir finans merkezi. Belli bir ekonomik güce sahipler. 2.5 karşılıklı gol varın 1.84 oranla kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu maçta her iki takımın da gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Komboya uygun bir maç olduğunu kanaatindeyim.

0: seçenekten biriydi ama ilk devrenin berabere bitmesi üzerine bahsi inşa edersem daha mantıklı olur. Bir de oran da beni
1: Tamam.
0: cezbetti. 2-0-3 gibi bir oranı vardı. İlk devre
1: 6.
0: neticede katı
1: Evet.
0: defans yapacaktır Karadağ takımı. Karadağlılar da inatçı
1: Doğru.
0: kişilikleriyle bilinen bir takım. Herhalde mutlaka
1: İleride
0: tüm
1: orada
0: kadro.
1: saat 7-7 falan herhalde saat. Biraz hava koşullarını falan da düşünelim mi diye şey yaptım. Çünkü gerçekten özellikle o bölgelerde, ön elemelerde hava koşulları da genel anlamda zaten dikkat etmek lazım. Çünkü hemen hemen çoğu yerde hava koşulları futbol oynamaya çok elverişli değil. Kayra Almaty maçında ikinci yarı daha fazla gol olur alıyoruz. Saat 18'de bu maç bu arada. Hatta ben bunu yaparken de bir yandan şey yapayım. Ben ikinci yarıda daha fazla golü aldım müsaadenle.
0: Tabii ki. O da bir
1: Kayrat değil, genel
0: seçeneklerden biri.
1: anlamda
0: Genel
1: böyle
0: anlamda
1: bir
0: da değerlendirilebilir.
1: değerlendirdim. Talin İberya maçında İberya'nın 1,5 gol altı 1,52'ye düştü bu arada. Dikkat et, dinleniyoruz
0: Evet.
1: Metin'cim. Espri bir yana. Differdange Tamperen, İlves Tamperen maçında da KG var ve üst kombosu alırsak o da 1,77'ye düşürmüşsün onu da.
0: 1,84'ten. Mantıklı bir
1: 1,84'ten
0: vaiz.
1: aklın yolu bir. Bu üçlü güzel bir seçim verebilir. Hatta ben de onu oynadım. 5 oranlı bir kupon oluyor. Almaty maçında ikinci yarı daha fazla gol olur. Floritalin İberya misafir ekip 2 gol atamaz ve Differdange Tamperen İlves diye de geçiyor çoğu yerde 1,77. Onu da KG var ve üst olarak koyduğunuzda 5,06'lık bir oran alırsınız. Bunu da yayın kuponu olarak kulüplerimize paylaşayım. Oradan da değerlendirebilirler bizim takipçiler. Onun dışındaki maçlarla ilgili de görüşlerini alalım kısa kısa. Ön plana çıkartmak istediğin maç var mı? Öncelikle.
0: Moldova takımı Petrokap'la Arnavutluk temsilcisi Egnetiye maçı var. İki
1: Güzel.
0: takımın da
1: Moldova
0: market
1: açık
0: değerleri
1: galiba lig
0: birbirine.
1: değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Tamam.
0: İki takımın da market değerleri birbirine yakın. Petrokap'ın Moldova ekibinin 5 milyon euro gibi toplam değeri var. Egnetiye'nin de 7 milyon euro transfer verilerine göre. Petrokap da son 2 senede ülkesini Avrupa kupalarında temsil etmeye başlayan bir ekip. Tabii ki Moldova'da Şerif en önde gelen takım. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmiş. Hatta Real Madrid'i kendi sahasında yenmiş bir ekipti. Tabii önemli bir sponsor desteği var Şerif'in. Son 1-2 senede hızı azaldı. Bir petrol takımı tarafından sponsorluğu olan bir ekip. Çok sayıda yabancı oyuncusu var. Petrokap'ta öyle midir diye açıp baktım. Aynı Şerif'te 15-20 tane yabancı oyuncu vardı. Tabii düşük değerli yabancı oyuncular. Hepsi 150 bin, 250 bin, 300 bin euro bandında oyuncular. Birkaç tane iyi oyuncu transfer yapan oyuncu da çıktı Şerif'in kadrosunda.
1: Burada yok
0: Egnetia'da
1: sanki.
0: burada Petrokap'ta ilginç bir şekilde Şerif gibi midir diye baktım kadroya. Hiç yabancı oyuncu yok. Bir tane yabancı oyuncu var. Tamamı Moldovyalılardan oluşuyor. O
1: Hatta
0: ilginç
1: devşirme
0: bir
1: diye mi
0: yaklaşım diye.
1: baktım? Bazen Moldovyalı gibi gözüküp
0: Ya çift vatandaş olandır.
1: Kamerunlu çıkabiliyor ama.
0: Ha, sadece bir tane Afrikalı
1: Yok
0: oyuncuları var.
1: hakikaten.
0: Onun dışında geri kalan Petrokap'ın tamamı Moldovyalı oyunculardan oluşuyor. Egnetia'nın kadrosunda çok fazla yabancı oyuncu var. Hemen hemen 20'ye yakın yabancı oyuncusu var. Arnavut sayısı saydım 8 tane. Bu aradaki 2 milyon euro fark gibi görünüyor. Ama tabii ki tapon oyuncular çoğu. Tanınmış oyuncu aralarında hiç yok dikkat ettiğim, bildiğim. Bu çerçevede değerlendirdiğim zaman bu maçın karşılıklı gol var uygun olduğunu düşünüyorum. 1,75 gibi de güzel bir oranı var. Atanın defansa çekileceği, diğer takımın yükleneceği bir karşılaşma olur diye tahmin ediyorum. Takımların güç dengesi de birbirine yakın. Arnavutluk Ligi anlamında devam ediyor Arnavutluk Ligi.
1: O da ediyor mu? İyi.
0: Bu çerçevede bu maçın karşılıklı gol vara uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Zaten o da bir mantıklı olabiliyor hakikaten. Ritmini yakalamış takımların
0: Evet.
1: maçlarında da goller olabiliyor.
0: Zira
1: Onun
0: Torpedo maçı
1: dışında
0: var. Torpedo Kutaisi
1: buyurun.
0: maçı var.
1: Evet,
0: Konferans
1: Konferans
0: Ligi'nde.
1: Ligi birinci eleme. Konferans dedin mi? Bence

0: genelde gollere yönel yani. Bu ön elemelerde falan çok acayip gol patlaması yaşanıyor.
1: 2.5-3 düşünüyorum bu maçla ilgili. Zira takımı geçtiğimiz sezon Azerbaycan'da dikkat çeken bir ekipti, başaltı ekibi olarak. Azerbaycan'da Karabağ'ın hegemonyası kırıldı. Sabah şampiyon olmayı başardı. Zira da geçtiğimiz sene dikkat çeken ekiplerden biriydi. Ligin üst sıralarda bitirdiler ve Avrupa Kupası'na katılma fırsatı elde ettiler, Konferans Ligi'ne. Torpedo Kutaisi de Gürcistan'ın bilinen ekiplerinden biri. Onlar da biraz evvel değerlendirdiğimiz İberia takımıyla, Flora Tallinn'le oynayacak takımla Süper Kupa mücadelesini katılıp kazanan takım. Torpedo Kutaisi İberia takımla oynadığı oyun olarak geride olmasına rağmen kupayı kazandı. İberia takımı daha iyi bir takım Torpedo Kutaisi'nden maç istatistiklerine göre. Zira takımının maçları da düşük skorlu bitiyordu Azerbaycan Ligi'nde. Skoru tutan 1-0, 2-0 gibi skorlarla maç kazanan, çok fazla gol yemeyen, defansı kuvvetli bir ekipti geçtiğimiz sezon itibariyle değerlendirdiğimizde. Tabii ki 1-0, 2-0 gibi skorlarla kazanıyorlardı. Takımın kadrosuna baktım. Galatasaray'ın altyapısından yetişme Eren Aydın var. Geçtiğimiz sene Gaziantep Spor'da oynayan Aydın Gomis'i kaybetmişler. Onlar için çok önemliydi orta sahada. En kıymetli oyuncularıydı zaten Aydın Gomis. O oyuncu bu sene takımdan ayrılmış. En değerli oyuncu o. Ama değerlendirme yaptığımız zaman toplam takım değeri 12 milyon euro Efe Uysal. Şu an değerlendirdiğimiz bu 7 maç içerisinde en yüksek kadro değerine sahip takım diyebiliriz 12 milyon euro ile Zira'yı. Zira takımı Azerbaycan takımı.
0: Demek ki bayağı bir bütçeli
1: önemli
0: bir takım.
1: Önemli bir veri oluyor sahip olduğu.
0: Kesin.
1: Torpedo Kutaisi'nin kadro değeri de 6 milyon euro seviyesinde. İberia takımıyla oynadıkları maçta da 2-1 bitmiş. Gittikleri 5 şut çekmişler. 3 isabetli. 2 gol bulmuşlar. 3 isabetli de. Bu da önemli bir veri. Gittiği
0: zaman KG var ve 2.5 üst herhalde bu. Yani karşılıklı
1: yok,
0: gollerle
1: 2.5 üst olarak. Düz 2.5 üst 1.70 oranı var. Zira takım
0: 1.70 mi düşmüş evet. Biraz.
1: Düşmüş mü? Evet. O da evet. Doğru izleri olduğumuzu gösteriyor. Bu maçla ilgili düşünmemde 2.5 üst Zira takımının Torpedo'dan hemen hemen iki katı kadro değeri var. Torpedo karşısında daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
0: 1.40 Zira galibiyetine verilen oran. Alt üstte de 2.5 üst 1.60'a kadar düşmüş. Ev sahibinin 1.5 üstü 1.50. Sanki Zira bu maçı hakikaten kazanacak diyor oranlar.
1: Evet. Kazanma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
0: 1 ve 2.5 üstte 2.15 veriyor.
1: Azerbaycan milli takımda oynayan oyuncuları da var Zira'nın. Sağ bekleri mesela dikkat çeken bir oyuncu. Azerbaycan milli takımına da seçiliyor. Onun dışında değerlendireceğim Rogaçev Üniversite Karyova maçını değerlendirebiliriz. Rogaçev bir Belarus ekibi, Beyaz Rusya ekibi. Beyaz Rusya'da ligde devam ediyor şu anda. Bu onlar için ciddi bir avantaj. Karyova hazırlık döneminde şu anda. Son 5 maçında 24 gol olmuş Rogaçev takımının. Son 5 maçında Atanyen Hüviyet'te bir ekip. 14 gol atmış, 10 gol yemiş. Rumen takımı yeni sezonu hazırlanıyor. Ama çok iyi defans yapan bir takım olduğu kendi ligi özelinde değerlendirilen maçlarının alt bittiğini geçtiğimiz sezonda değerlendirilebiliriz. Oyuncu yetiştiren bir ekip Üniversite Karyova. Geçmişte de öyleydi. Rumen futbolunun şaşalı dönemlerinde de Steaua Bükreş olsun, Dinamo Bükreş olsun, Rapid Bükreş olsun. Bu ekipler içerisinde en çok oyuncuyu yetiştiren kulüp konumunda. Ben bu maçla ilgili en çok gol ikinci yarı olurum. 1.97 gibi bir oranı var. Karyova'nın sezon açılışı olduğu için defans yapacağını düşünüyorum. Rogaçev takımı kendi liginde çok golcü bir ekip. Avrupa kupalarında Romenler zaten iyi defans oyuncuları yetiştirirler ve defansif anlamda belli bir anlayışları da vardır. Yani defansif futbol anlamında Romen futbolunun geçerliliği vardır.
0: İkinci yarı daha fazla gol olur.
1: İkinci yarı daha fazla gol olur. Genel olarak 1.97 gibi bir oranı var. İlk devrenin 0-0 veya bir gollü bitmesi sonrasında ikinci devre daha fazla gol olma ihtimali olur diye kendi adıma düşündüm.
0: 1.97 çok teşekkürler oranı. Metin'cim. Bu da ben bir son maç olsun. Vallahi bitirdik süremizi de. Sağ olasın. Her maçla ilgili bilgi vermeye gayret ettik. Tabii bunlar ön elemeler. Makul miktarlarda oynamaya da yarar var. Tanıdığımız takımlar değil ama elimizden geldiğince iddia severler.

0: bir bilgi verelim istedik. Yarın aynı saatte kazandıran saatler devam edecek. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.
1: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.

0: Radyo Gurbe.
1: Reklam.
0: Bir üçgen zaman.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil. Takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, verdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Berk Sayar'da haber masası başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda sizlerle birlikte buluştuk ve günün gündemini birlikte konuşacağız. Günün gündemini birlikte değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Serkan Çetiner olacak. Ama öncesinde Gençler Birliği Ankara futbolu gündemimiz, ki dün de duyurusunu yapmıştım. Gençler Birliği'nde bir seçim bekleniyor ve Gençler Birliği'ndeki bu seçim önemli bir seçim. Çok adaylı bir seçim. Bu seçimin tarihiyle alakalı işte birçok detaylı haberler yapmış, sizlerle paylaştığımız detaylar olmuştu. Ama ne oluyor ne bitiyor kısmından biraz Gençler Birliği'ndeki o seçimi detaylandıralım. Biraz daha farklı noktalara taşıyalım istedik. Ve başkan adaylarından Sayın Ali Osman Avşar bizlerle birlikte. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Selamlar.
9: Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkür ediyorum. Öncelikle hayırlı olsun başkan adaylığınız.
9: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
8: Nasıl geçtiğini sorayım bu temponun, bu yoğun zamanın size, öyle başlayayım.
9: Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bütün seçmenlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Her şey güzel gidiyor şu anda.
8: Peki, burada biraz da projelerinize girmeden evvel Gençler Birliği tarafında sizi bu adaylığa getiren sürecin ne olduğunu, bu adaylığın hikayesini biraz dinlemek isteriz Sayın Başkan.
9: Ben mevcut yönetimde başkan yardımcısıyım zaten şu anda. Kongre kararı aldık 25 Temmuz'da. Yanlış giden bir şeyler vardı düzeltmek için. Adaylığımı koydum yani, öyle söyleyelim.
8: Mevcut yönetim dediniz. Mevcut yönetimde bulunduğunuz noktada hem yönetim kurulu listenizde mutlaka mevcut yönetimden arkadaşlarınız olacaktır. Hem siz hem de o isimler, değerli kıymetli isimler, adaylar, yani yönetim adayları ve siz başkan adayı olarak. Sayın Avşar, bu süreçte mevcut yönetim başkanı Arda Çakmak'la herhangi bir konuda ters düştüğünüz bir şey oldu mu? Ya da burada Sayın Arda Çakmak'ın benim basın toplantılarından ve Arda Çakmak'ın açıklamalarından gördüğüm şöyle bir izlenimi var ki haberim yokken benim haberim olmadan böyle bir adaylığa kalkıştılar gibi açıklamalarını ben görüyorum, duyuyorum aynı zamanda Ankara medyasından. Siz bu yaklaşıma nasıl bakıyorsunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
9: Öyle bir şey söz konusu değil. Başkan da bilgisi var. Yönetici arkadaşlardan toplantı talep edildi. Biz de 13 kişi oturduk, toplantı kararı aldık ama bir kongre kararı almadık. Kongre kararını başkan kendisi aldı. Biz başkandan habersiz bir kongre kararı falan almadık.
8: Yani
9: kongre
8: bunu ima etti.
9: Başkan kendisi aldı.
8: Bunu ima ettiğine yönelik böyle oradan da duyduğumuz haber niteliğinde gördüğümüz bazı şeyleri de yine dile getirmek istedim. Böyle bir şeyi siz nasıl yorumluyorsunuz diye sormak istedim Ali Osman Avşar.
9: Bir daha söyleyin, tam anlamadım konuyu.
8: Burada bu tarz haberleri duyduğumuzu yine ön plana çıkararak sormak istedim. Onu aktarmak istemiştim. Diğer tarafta Sayın Başkan, Sayın Avşar, Gençler Birliği'nde transfer dönemine ilişkin de taraftar ve camia, Ankara futbolu da biraz böyle hareketli. Burada çalışmalarınız oluyor. Sizin çalışmalarınıza ve transfer gündemine ilişkin, yapılanmaya ilişkin aktaracaklarınız, projeleriniz neler olur?
9: Biz şu anda ekibimiz çalışıyor zaten. Transferle ilgili görüştüğümüz 3-4 tane oyuncu var. Tamam mı? Şu anda Metin Hoca'nın doğrultusunda transferleri deliyor. Zaten Rodriguez'i transfer ettiler. Daha önce de karar vermiştik 6-7 tane oyuncu alınacaktı. Metin Hoca'nın kontrolünde olduğu için şu anda herhangi bir sıkıntı yok yani. Biz de başkanlığa seçildiğimiz zaman Metin Hoca'yla beraber oturup görüşümüz futbolcuları Metin Hoca'nın onayı olduğu takdirde biz de bunları transfer edeceğiz yani.
8: Evet. Metin Hoca'ya ilişkin de devam etmek istediğinizi söylemiştiniz. Zira camiada
9: tabii burada. Metin Hoca'yla devam edip aynı zamanda uzun sürelerde Metin Hoca'yla çalışmayı düşünüyoruz.
8: Metin Diyed'in bu süreçte hem gittiği dönemde bıraktığı, akılda bıraktığı
9: öyle
8: futbolda.
9: Öyle söyledim. Metin Hoca'yı son iki hafta ben getirdim zaten. Sorabilirsiniz. Metin Hoca ben ikna ettim. Normalde gelmiyordu. İki hafta kalan Metin Hoca'yla ben görüştüm. En son gece 2'de onu ikna ettim. Karagümrük maçından bir gün sonra. Metin Hoca'yı da getirenlerden birisi benim yani. Şimdi Haluk Kara'yla beraber, bizim futbol şube sorumlumuz Haluk Kara'yla beraber ikimiz getirdik Metin Hoca'yı.
8: Bu tabii çok konuşuluyordu. Gençler Birliği yönetiminde Metin Diyedi'nin gelmesini isteyen bir kitle var. Yönetim kurulunda birkaç isim var deniliyordu. Burada sizin açıklamanıza yönlendirici olmuş oldu buradaki soru işaretleri.
9: Tabii benle Haluk Kara yani ikimizin ısrarıyla Metin Hoca geldi son iki hafta kala. Bizi de kırmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Son iki hafta kala biz getirdik Metin Hoca'yı, öyle söyleyeyim size.
8: Peki. Futbol aklından bahsedecek olursak, yapılanmadan bahsedecek olursak, planlama anlamında yani sportif direktörlük anlamında nasıl bir plan üzerinde çalışıyorsunuz? Çalıştığınız bir isim var mı, olacak mı?
9: Şu anda yönetim olarak çalışıyoruz bu konularla ilgili. En iyisi hangisiyse, en profesyonel şekilde nasıl ilerleyeceksek öyle devam edeceğiz. Yani o şu anda politikamızı belirliyoruz. Cem Can Hoca şu an devam ediyor zaten. Yani konuşuruz, görüşürüz duruma göre. Cem Can Hoca'yla da devam edebiliriz. Ondan sonra karar verdikten sonra başka bir arkadaş da gelebilir. Onu tam netleştirmedik. Şu anda onunla ilgili çalışıyoruz yani, onun üzerinde de çalışıyoruz genel olarak.
8: Gençler Birliği'nde bir hani tam da bu futbol aklından bahsederken bir oyuncu izleme ekibi üzerinde konuşacak olursak, bunun bildiğim kadarıyla çok sağlıklı bir ekip yıllardır Gençler Birliği'nde kurulamıyordu. Transfer süreçleri hala böyle ilerliyordu. Yani bu sistemde Sayın Avşar, Ali Osman Avşar, birçok transfer hatası ve kötü sözleşmeleri de görüyoruz. Mesela geçtiğimiz sezondan kesinlikle kadro dışı kalan oyunculara en yakın şahit sizsiniz yönetimde. Bunların olmaması adına nasıl bir planlama düşünüyor siz ve yönetiminiz?
9: Şimdi biz yönetimimizde 3 tane profesyonel arkadaşımız var şu an mevcut. 3-4 tane de kurumsal bir şekilde destek alıyoruz. Çalışıyoruz. Başkan olduğum takdirde 4-5 kişilik dinamit bir squad ekibi oluşturacağız. Daha eski gençler birliğine döneceğiz, öyle söyleyeyim size.
8: Eski Gençler Birliği deyince de aklımıza bir eski dönem geliyor. Yani efsane başkan geliyor. Onun dönemi geliyor. İlhan Cavcav dönemi geliyor. Tabii.
9: Onun yolunda ilerleyeceğiz inşallah.
8: Bir nevi Niyazi Aktaş'la da devam ettirilmeye çalışılan bir süreçti o. Ama olmadığını gördük ya da en azından sonrasında. Şimdi oraya döneceğim. Hep oyuncu almaktan bahsedilir. Oyuncu, hani az önce ben de onu sordum. Biraz popülariteye ayak uydurarak belki oradan girdik konuya, ama oyuncu satmak anlamında da Gençler Birliği'nin genetiklerini konuştuğumuzda farklı noktalar var Sayın Başkan. Ali Osman Avşar. Yetiştirip satma genetiğini yine hatırlatarak size buradan bir soru sormak isterim. Bunun için nasıl bir planlamanız olacak? Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Burayı açabilir miyiz?
9: Şimdi biz altyapıya çok önem vereceğiz. Altyapıda çok iyi oyuncularımız var. Mevcut yönetime geldiğimiz takdirde 6-7 tane altyapıdaki oyuncuyu alt takıma çıkarıp onlarla da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ve yurt dışında 18-19 yaşında oyuncuları izliyoruz. Yani eski dinamimize geri döneceğiz, öyle söyleyeyim size.
8: Biraz detay alabilir miyiz?
9: Moşeler, moşeler.
8: Yurt dışında izlediğimiz 16-17 yaşlarında oyuncular dediniz, 17-18 yaşlarında. Orada biraz detay alabilir miyiz sizden?
9: Fransa 2. Lig'den, Gine'den yani 2-3 tane yönlendirdiğimiz arkadaşlarımız var. İzliyorlar, ediyorlar. Yani güzel projelerimiz var. İlerleyen günlerde bunu kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Görüşürüz.
8: Fransa 2. Lig'inden ve Gine'den dediniz. Yani evet, Afrika kökenli.
9: Tabii.
8: Peki burada biraz daha detay almak isterim esasında sizden ama çok detay alamıyorum. Ali Osman abi.
9: Ya biraz daha tam projelerimizi açıkladığımız zaman görürsünüz. Yani şimdi üstünde çalışıyoruz. Bazı çalışmalarımız var. Şu anda izlediğimiz genç oyuncular var. Profesyonel bir ekip takip ediyor, öyle söyleyeyim size.
8: Yani Gençler Birliği genetiğini yeniden oluşturacağız ya da hatırlatacağız diyorsunuz.
9: İlk hedefimiz o zaten.
8: İlk hedef bu diyorsunuz. Peki. Süper Lig özelinde hedef peki Gençler Birliği'nde ne olacak? Süper Lig özelinde hedef Gençler Birliği tarafında Kırmızı Kara'da ne olacak?
9: Yani ilk 8'de, yani başkan olduğum takdirde ilk sene ilk 8'de kalmayı düşünüyoruz. Önümüz senelerde Avrupa Kupalarına katılmayı istiyoruz, öyle söyleyeyim. İlk 6'ya 5'e hedeflerimiz var, öyle söyleyeyim size.
8: Aynı zamanda farklı adayların da olduğu bir Gençler Birliği başkanlık seçimi ki bunu şuradan ele alarak transferi konuşuyorken, Gençler Birliği genetiğini konuşuyorken şuradan ele alarak konuşmak, size hatırlatmak isterim. Siz ya da farklı bir adayın gelmesi halinde sizinle iletişime geçiliyor mu ya da siz iletişime geçiyor musunuz transferler konusunda? Zira bunu yakın dönemde büyük bir kulüpte, Fenerbahçe'de gördük. Fenerbahçe'de yani İstanbul'daki şampiyon olan kulüplerden birinde Fenerbahçe tarafında gördük ki burada bu Fenerbahçe'ye biraz zarar da verdi açıkçası. Bir gazeteci olarak öyle okuyorum. Yine Türkiye'nin önemli kulüplerinden yetiştiricilik anlamında genetiğini konuştuğumuz, ön plana çıkardığımız 100 yıllık, 100 yılı aşkın bir kulüpten, Gençler Birliği'nden bahsederken, önemli bir kulüpten, büyük bir kulüpten bahsederken ki burada bu transferler konusunda neler yapıldığı, aradaki bu iletişimin kurulabilip kurulamadığı kısmını merak eder, sormak isterim Ali Osman Avşar. Bu transfer sürecinde yapılan vaatler, anlaşılan oyuncular, tüm bunlar sonrasında çünkü başkan adaylar arasında polemik oluyor, onu da geçtim. Taraftarlar arasında farklı bir beklentiye götürüyor durumu.
9: Şimdi biz zaten 15 gün önce ben, Metin Hoca, Arda Başkan, Haluk Kara, Arif abi 6-7 tane transfer yapacaktık. Bunu belirlemiştik. Şu an transferler de Metin Hoca'nın istediği doğrultuda gittiği için bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani şu an Metin Hoca'nın kontrolünde olduğu için herhangi bir sıkıntı yok.
8: Yani Metin Hoca burada kulüp aklı, yönetim aklı devreye girer ve Metin Hoca'yla da zaten hem mevcut yönetim hem biz, kim seçilirse seçilsin, iyi bir şekilde ilerleyen bir bakış
9: tabii,
8: açısıyla
9: ilerliyoruz. Tabii tabii, şu an kontrolde Metin Hoca'nın kontrolünde olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Öyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.
8: Peki. Transferler anlamında 6-7 transfer düşündüğünüzü söylemiştiniz. Ben öyle hatırlıyorum. İhtiyaç bölgeleri doğrudur. De biraz belli esasında. Benim anladığım ve aynı zamanda satır başlarından okuduğum sizin açıklamalarınızda. Bir yandan mevcut başkan Arda Bey de transfer yapacağını söylüyor tabii. Anlaştığınız doğrudur. Futbolcular var mı sizin? O tarafta da çünkü merak ediyoruz. Sizin tarafınızda da açıklamaları merak ediyoruz.
9: Şu an ben 3 tane 4 tane futbolcuyla görüşüyorum. Bir iki tanesini bitirdik gibi. Tabii 25'inde kazandığımız takdirde seçimden bir hafta sonra hemen imzaları attırıp kampa dahil etmeyi düşünüyoruz.
8: Peki. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. 0212 273 10'dan Gençler Birliği başkan adaylarından Sayın Ali Osman Avşar, kıymetli bir isim bizlerle. Mesut Bey sorar, der ki Metin Diyadin'le devam edilecek mi eğer kazanırsa demiş. Kesinlikle edilecek dedi. Onu cevapladı Sayın Başkan adayı Ali Osman Avşar.
9: Tabii Metin Hoca'yla hem de sözleşme süresini uzatmayı da düşünüyoruz. Bir yıl sözleşmemiz var. Metin Hoca'yla artı 1-2 yıl daha uzatmayı düşünüyoruz. Böyle söyleyeyim. Fatih Terim Galatasaray için neyse, Metin Diyadin Gençler Birliği için odur yani. Bunu herkes bilsin.
8: Ve size sorar, eski rahmetli İlhan Cavcav'ın oğlu galiba Murat Cavcav, öyle hatırlıyorum, sonrasındaki başkan. Onun seçimlere etkisi var mı? İşaret ettiği bir aday ya da kendileriyle görüşmüşlüğü var mı?
9: Hayır, öyle bir şey söz konusu. Murat Bey'le ilgili öyle bir şey duymadım. Öyle bir durum söz konusu değil.
8: Hiç görüştüler mi diye sormuş aynı zamanda. Bunu merak ediyorlar.
9: Yok, görüşmedim.
8: Peki. Şimdi 24 kişinin karar aldığı bir sistem var. Bu sistemi değiştirme düşüncesi var mı Gençler Birliği'nde? Geldiğinizde.
9: Efendim?
8: Gençler Birliği'nde 24 kişinin bildiğim kadarıyla karar aldığı bir sistem var. Bu sistemi değiştirme düşünceniz var mı? Yani çok farklı departmanlara ayrılmış, daha iyi olacağını düşündüğünüz bir yönetim şekli var mı?
9: Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. İlerleyen günlerde TÜZİK'le ilgili, bu naylon üye yapıyorlar ya. 300-500 tane naylon üye yapıyorlar. Onlarla ilgili bir değişiklik yapacağız. Çünkü biliyorsunuz her kongre sürecinde 600-700 tane naylon üye yapılıyor. Bunu şu anda yapıldığını duyuyorum ve tasdik etmediğim bir konu. Şeffaf bir şekilde demokrasi şöleninde bir seçim olmasını istiyorum. Ama ne yazık ki öyle naylon üye yapılmasını doğru görmüyorum. Onunla ilgili, yani başkan seçildiğim takdirde TÜZÜK değişikliğinde bu naylon üye yapılmasın, yapıldığı zaman oy kullanılmasın gibi bir düşüncemiz var yani.
8: Şuraya geleyim, naylon üye konusunda da aklıma şu geliyor. Ben özellikle şunu da sormak istiyordum. Arda Çakmak yönetiminde böyle bir şeye şahit olup olmadığınızı ki birlikte çalıştığınızı da söylüyorsunuz zaten.
9: Şu anda biliyorsunuz biz adaylığımızı açıkladıktan beri gidip gelmiyoruz. Ama doğru. 450-500 tane naylon üye yapıldığını duyuyoruz, yani kulağımıza geliyor bu.
8: Dün yanlış hatırlamıyorsam Sayın İsmail Geliç bir açıklamasında Arda Çakmak da üye yaptıysa kazanması kuvvetle muhtemel demişti. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu görüşe?
9: Yani üye yapıldıysa öyle olur yani. 500 sene üye yapıldıysa öyle olur. Ama yine söylüyorum, Arda Başkan camiada öyle bir şey yapmamasını, o karşıydı. En çok o karşıydı. Gençler Birliği Kulübü'nde naylon üye yapılmasına en çok karşı çıkan Arda Başkan'dı. Onda öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yapmaması lazım ama kulağıma geliyor. 400-500 sene naylon üye yapıldığını biliyorum ve tasdik etmiyorum.
8: Peki, sportif direktörlük konusunda net bir cevap alamadık demiş bir dinleyicimiz.
9: Direktörle ilgili şimdi ben çalışıyorum. Yani kulüp için hangisi iyi olacaksa, hangisi profesyonel bir şekilde olacaksa, ama şu an Cem Can hocamız var. Cem Can hocayı da severim. Devam edebiliriz bir süre. Yani benim istediğim tarz çalışıyorsa Cem hocayla devam ederiz, yani bir sıkıntı olmaz, öyle söyleyebiliriz.
8: Peki. Özellikle bir dinleyicimiz Metin Diyadi'nin kontrolünde yapılmasına sevindiğini dile getirmiş. Hanginiz seçilirsek seçilelim. Siz o tarz bir cümle kurmuştunuz. Kim seçilirse seçilsin. Metin Diyadi'nin kontrolünde olduğu için bir problem olmayacak demiştiniz az önce. Ali Osman Avşar.
9: Evet.
8: Transfer konusunda transferlerin Metin Diyadi'nin kontrolünde

0: yapıldığı kısmı.
1: Tabii tabii, şu an Metin Hoca'nın verdiği raporlar doğrultusunda transfer yapılıyor. Onun da haberini alıyorum, biliyorum. Metin Hoca da camianın çocuğu. Camianın zarar geleceği hiçbir şey yapmaz. O yüzden iyi çalışıyor. Şu anda transferleri Metin Hoca kontrol ediyor. Metin Hoca'nın kontrolünde de devam ediyor transferler.
0: Peki. Sizin taraftara, Gençler Birliği taraftarına, Kırmızı Kara'ya, Ankara'da futbol severlere ileteceğiniz farklı bir detay var mı diye sorayım ben, Ali Osman Avşar.
1: Sadece Gençler Birliği. Yani biliyorsunuz geçen gün de isim sponsorluğunu kaldırıyorum dedim. İsim sponsorluğuna karşıyım. Camiye'den de isim sponsorluğuna karşı çok büyük tepkiler vardı. Ben de bu isim sponsorluğunu, biz yönetim kurulu olarak isim sponsorluktan gelecek parayı biz kendimiz karşılayacağımızdan, isim sponsorluğu geldiği zaman kongreden genel kurulda oy vermelerini rica ediyorum özellikle. Yani bunu istiyorum.
0: Bu önemli bir konu, zira Gençler Birliği burada nadir takımlardandı. Özellikle Ankara futbolunda birçok örneği gösteririz burada isim sponsorluğu konusunda net duruşuyla tanıdığımız. Ama geçen yıl bir problem olmuştu orada. Çok konuşulmuştu ya da eleştirilmişti. Bu konudaki isim sponsorluğu açıklamanız da bence karşılık bulacak pozitif detaylardan biri, Ali Osman Avşar. Onu tabii, söylemek tabii gerekiyor.
1: Ben kongrede gündeme bile gelinmesini istemiyorum yani bu isim sponsorla ilgili. Çok büyük hata yapıldı. Ben de o yönetimdeydim. Yani biz de hatalıyız yani. Sonuçta ben camianın bu kadar tepkili olduğunu bilmiyordum. Ama şu an gelen tepkileri gördüğümden yani taraftarlarımızı, camiamızı üzmeye hakkımız yok. İsim sponsorlukta gelecek rakam neyse gelen yönetici arkadaşlar, başkan cebinden bunu karşılaması lazım, öyle söyleyeyim.
0: Camiamız tepkisinde haklı diyorsunuz yani o konuda.
1: Haklı evet. Yani haklı. Gençlerin başına sonuna bir isim gelmesinin doğru olduğunu uygun görmüyorum ben yani. Yanlış yani.
0: Ne işleri vuruyoruz diyorsunuz orada da, isim sponsorluğu kısmında da.
1: Efendim?
0: Ne işleri vuruyoruz diyorsunuz isim sponsorluğu kısmında da Gençler Birliği tarafında. Tabii. Peki.
1: Tabii doğru görmüyorum. Camia tepkili, istemiyor. Yani camiye saygı duyuyoruz. Hiçbir şekilde isim sponsorluğu geldiği zaman genel kurulda red oyu vermelerini hepsinden rica ediyorum özellikle.
0: Heyecanlandıran transferler vardı. Onyekuru biraz transferden ilerlemiş oldum yine tekrardan, ama işte onun yanında Niyan gibi Gençler Birliği tarafında heyecanlandıran isimler vardı. Şimdi burada benzer transferleri görecek miyiz? Benzer yoldan ilerlenecek mi? Yoksa az önce dediğiniz gibi Fransa 2. Lig'den, Gine'den, Nijerya'dan takip ediyoruz dediğiniz, Gençler Birliği genetiğini tekrar hatırlatacağız dediğiniz bir strateji mi izleyeceksiniz sadece?
1: Tabii şimdi biliyorsunuz yıldız oyuncu alalım bu şu dediğiniz zaman almış geçen yönetimler, başarılı olunmamıştır. Yani bu bir Gençler Birliği'nin kimyasına uymuyor. Bak Diabeta var, işte bize şimdi Prins var, altyapıdan geldi. Ondan sonra Moşeler, Kuşeler, Konalar hepsi camiadan, altyapıdan gelen oyuncular, tamam mı? İnşallah biz de bu doğrultuda gideceğiz, ama çok iyi bir golcü yani forvetle görüşüyorum. Çok iyi bir forvet transfer edeceğimi şimdiden söyleyebilirim yani.
0: Çok iyi bir forvet gelecek, haricinde gençlerle, altyapıyla ilerleyeceğiz diyorsunuz. Peki.
1: Tabii tabii, mütevazi bir şekilde mütevazi kadromuzu koruyup tabii 6-7 tane transfer yapacağız. Şu anda Metin Hoca'nın kontrolünde o şekilde mantıklı transferler yapacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ali Osman Avşar, eklemek istediğiniz farklı bir detay yoksa sağ olun diyeceğim.
1: Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Ali Osman Avşar'la birlikteydik. Gençler Birliği yönetim üyesi, yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Gençler Birliği'nde, yani bu Arda Çakmak döneminde birlikte çalışmış bir isim. Onun da yanında diğer tarafta konuşmak gerekirse Gençler Birliği'nde başkan adaylarından, işte İsmail Geliç'i konuştuğumuz, Arda Çakmak mevcut yönetimle konuştuğumuz bir dönemde, bir süreçte başkan adaylarından ki Gençler Birliği'nde bu kongreye de geniş parantezler açmaya devam edeceğiz. Onu söyleyelim. Buraları konuşmaya, buraları yalnız bırakmamaya, Radyo Golf frekanslarında sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Sizlerin sorularıyla da ilerleyeceğiz dedik ve açıklamaların devamını, tamamını, kaçırdığınız bölümleri Radyo Gol Twitter X adresinden de bulabilirsiniz ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde. Ben stüdyoya dönüyorum. Stüdyoda kıymetli bir konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz böyle haber masasında nadir olur. Sürekli böyle her akşam oradan oraya koşuşturmaya çalıştığımız bir telefon bağlantı trafiği olduğu için, işte Fenerbahçe'de şu geliyormuş, ne oldu acaba? Beşiktaş'ta oluyormuş, ne oldu acaba derken bir bakıyorum. bakıyoruz 19.30 19.20'yi görüyoruz. Gerçi hoş bugün de yine bir bağlantı trafiğiyle başlayıp 18.30'u gördük ama çok değerli çok kıymetli bir isimle de Gençler Birliği parantezi açmış olduk. Gençler Birliği'nde başkan adaylarından Sayın Avşar'la görüşmüş olduk. Ali Osman Avşar'la. Serkan Çetiner kıymetli yorumcumuz o bugün bizimle. Serkan Çetiner hoş geldin selamlar.
2: Hoş bulduk Berk iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum abi klasik. O hani hoş bulduk Berk iyi yayınlar diliyorum diye böyle telefonda girişini evet, burada da yapınca
2: devam ediyoruz.
0: Dinleyicilerimiz böyle ya Serkan Çetiner kimdi diye düşünmemiştir bile ben evet, sana söyleyeyim. Aynen öyle.
2: Biraz aşina oldular yani.
0: Pazar günlerinden pazar günlerine bazen hafta içi vesaire hoş bulduk Berk iyi yayınlar diliyorum diye keyfin yerinde durmuyorum abi.
2: Yerinde işte sıcaklar bir yandan devam ediyoruz.
0: Evet.
2: Transfer haftalarını böyle sessiz sedasız geçiriyoruz yani gündemi.
0: Evet geçiriyoruz. Az önce aşağıda kahve içerken Serkan Çetiner'le de yayından önce şöyle bir soluklanalım diye. Yani sağ olsun trafikli de bir yoldan geldi Serkan Çetiner. Hemen orada bir soluklanırken Galatasaray'ın sessizliğiyle açtı konuyu. Kalkarken yine Galatasaray'ın sessizliğini konuşuyorduk. Yani öyle bir Serkan Çetiner evet, gündemi var kafasında. Ben onu çözdüm öyle aktarayım size. Siz de baş başa bırakayım Serkan Çetiner'i bu konuda.
2: Kuzuların sessizliği diyelim aslında. Evet. Yani başkanın dünkü açıklamalarından sonra herkes biraz böyle işte gönüllere bir su serper falan diye düşündük ama konuşma sanki birazcık kişisel bir kendini övme sekanslarıyla geçti. Başkanım 2015'teki ilk geldiği sezonu atlayıp en başarılı olduğu transferleri sayıp kimsenin kuşkusu olmasın diye de konuyu kapattı. Soru cevap bile yapamadılar. Dolayısıyla kimseyi de tatmin etmedi. Ben başkanın ilk sezonun yani ilk Galatasaray'daki başkanlık deneyimine benzetmeye başladım bu sessizliği. Çünkü benzer bir hemen herkesi bir Mayıs 2015'e yani götürdüğümüzde o yaz döneminde de Lionel Carroll, Jose González Rodríguez, Cempoğlu Karacan, Bilal Kısa ve Cenk Gönen'le transfer sezonunu kapamıştı ve bunların da son aylarda yapılmıştı. Hatta son dakikada Kevin Grosskreutz'u Borussia Dortmund'dan transfer etmiştik fakat listeye yazamamıştık. Fecaat bir transfer sezonu geçirmişti. Şimdiki sistemde de rakipler güçlenirken Galatasaray Icardi'yi bekliyoruz cümlesinden herhalde herkes tiksinmeye başlamıştır.
0: Evet.
2: Bu birazcık efsanesi olduğumuz Icardi'nin de kariyerindeki o Galatasaray imajına da zarar vermeye başladı.
0: Evet.
2: Çünkü Icardi'nin keyfini beklemek Galatasaray taraftarının Galatasaray büyüklüğüne yakışmayacak bir cümle ki 2 aydır biz aynı masalı dinliyoruz. Kamavinga ile başlayan sezon gene dediğim gibi son dakika yerli bir olayya doğru yerli milli yani oyuncu biraz yabancı ama Trabzon'un olayisine doğru olaylı bir şekilde gidecek gibi de duruyor. O yüzden
0: yine bir böyle 38 ya bu arada abartı değil 38 rakamı 38 kalecinin anıldığı Galatasaray gündeminde Uğurcan Çakır'a gidildiği gibi mesela öyle
2: evet,
0: mi diyorsun?
2: Evet. Yani Donnarumma ile açılıp Uğurcan'la bitti.
0: Kaç kaleci vardı abi?
2: Petković vardı. Evet. Şimdi ilk Haziran ayında Petković ile açmıştık. Allah razı olsun Bournemouth 25'e Petković alınca oradan Ruiller, Miller böyle sürekli bir hızlı bir Avrupa'da boşa düşen kalecileri Galatasaray'a yazdılar. Şimdi de orta sahada aynı dönemi yaşıyoruz. Kamavinga, Kerem Turan sürekli olmayacak transferleri önümüze koyuyorlar. Isıtıp haber de yok. Dolayısıyla haberin olmaması bile Galatasaray'da planlamanın olmadığını gösteriyor. Zaten Trabzon'un çok planlı olması aslında denge bozuyor. Yani işte Aziz Yıldırım seçimden geldi. 1,5 aydır dükkanın başında da değildi. Üzerine gelip 2 transferi de bitirmesi.
0: Evet.
2: Hatta 50 milyon euroluk yani bir oyuncunun da peşinde olması. Açık söyleyeyim Galatasaray'ın bütün o ligdeki baskınlığını biraz negatife çevirmiş durumda. Yönetimsel olarak da işlerin hani kötü gittiğinde o koltuklar sallanacak gibi de duruyor açıkça evet, söyleyeyim. Yani rakibin Beşiktaş, geçen senenin ilk havlu atan takımı, doğru transferleri, Trossard'ları falan konuşurken senin...
0: Kaldı ki Beşiktaş'ta da çok iyi isimler anılıyor. Yani evet, bunu hep söylüyorum. Evet. Nübel, Trossard, işte
2: Trossard mesela Galatasaray için de alınabilir. Yani 15'e evet, düşür, Galatasaray'a al. Niye? Çünkü Belçikalı Mertens'e çok yakın yani. Mevkisi de.
0: Bu Beşiktaş yarışın içinde olacak gibi. Bu arada telefonla ilgileniyorum Serkan Çetiner sen konuşurken. Neden? Çünkü benim notlarım vardır. Radyo Gol WhatsApp hattıyla benim işte WhatsApp hattım arasında gelen giden yazışmalardaki notlarım vardır. Orada Galatasaray'ın geçen yıl tam da bugünlerde yaz aylarında adının anıldığı kalecilere şöyle bir baktım. Uğur'u gördüm, Petkovic'i gördüm, senin dediğin gibi Donnarumma'yı gördüm. Haricinde bir iki isim daha gördüm. Yani kaleci kısmı Galatasaray'da öyle şişik, öyle kabarıkmış ki geçen yıl, evet, bu zamanlarda. Bunun daha da uzun bir listesi vardı bende, onu bulamadım ama. Yani 20 tane kaleci sayacaktım adının anıldığı. Bakın gitti, önerildi, olmadı, hiç fark etmez. Bir ufacık da olsa bir temasın olduğu 20 kaleci vardı aşağı yukarı. Böyle bir süreç vardı. Yani bu dediğin noktada da kuvvetle muhtemel, şimdi bulamadım o listeyi ama dediğin noktada da kuvvetle muhtemel senin dediğin gibi olaya doğru çıkacak gibi durmuyor değil ama şimdi bir dinleyicimiz de diyor ki fırtına öncesi sessizlik diyor.
2: Bunu. Yok, ben katılmıyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, fırtına öncesi sessizlik, Osimhen'i transfer eden geçen seneki yönetim sana hangi fırtınayı yaşatabilir ki? Biz zaten bir fırtına da istemiyoruz yani, böyle hani Avrupa'da ses getirecek bir transfer de istemiyoruz. Biz birazcık scouting, birazcık eksik bölgelerimize tedavi amaçlı, yani o bölgeleri pansuman yapabilecek oyuncuları bulup getirmelerini istiyoruz. Bunun adı U23 kuralına uygun olabilir, olmayabilir. Lemina ile imzalayamazsın. Yani bir plansızlık var Galatasaray'da. Galatasaray taraftarının en çok sinir olduğu şey benim nazarımda plansızlık. Çünkü planın yok. Yani Lemina ile hala bir sözleşme imzalandı mı, imzalanmadı mı? Icardi kalacak mı, gidecek mi? Ya iki ay böyle hareketsiz beklettiler. Şimdi de ya mesela kendi öğrencin transfer oluyor galiba, oldu da Westerlo'dan stoper, çocuğun adı stoper oyuncumuz Eyüp,
0: evet
2: Eyüp miydi,
0: Westerlo
2: Başakşehir'e giden yani şimdi oyuncu senin oyuncun, altyapından çıkmış, şu anda Başakşehir alıyor. Ve sen ya yani Şampiyonlar Ligi kurallarına senin eline...
0: Emin Bayram.
2: Emin Bayram.
0: Sen evet, farklı bir isim söyleyince aklım
2: gitti. Evet, evet. Emin Bayram. Yani rakibin Emin Bayram'ı rakibine hediye ediyorsun. Oyuncunun %50'si senin. Yani oyuncuyu mu ikna edemiyorlar? Bu da bir eksi, negatif bir durum. Yani altyapından çıkmış bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakken oyuncunun Başakşehir'i seçiyor olması bence büyük bir soru işareti koyuyor orada. Üzerine Aral Şimşir'i kaçırıyorsun. Yani zaten Avrupa'da yani 5 elin 10 elin 5 parmağını geçmez herhalde. Yani çok şey yani hani az bir yerli oyuncu var ve sen kalkıyorsun Aral Şimşir'i kaybediyorsun. İşte Emin Bayram'ı kaybediyorsun. Ne yapacağız biz? Yıldız'ı mı alacağız? Kenan Yıldız'ı mı alacağız? Ya da Arda'yı mı? Arda Güler'i mi alacağız?
0: Evet.
2: Kim kaldı ki? Ya şimdi Başar var mesela, Nijmegen'de galiba, evet, Hollanda'da. Başar oynadı, Lille gidiyormuş. Galatasaray kimi transfer edecek? Ben çok merak ediyorum. Yani onu alma, bunu alma. Hani bu şey fıkrasına dönüyor yani. Hani hep namaz kılan bir adamı Allah'a işte beni kurtarır diye sel basıyor şehri. Allah beni kurtarır diyor, helikopter gönderiyor. Yok diyor, Allah beni kurtarır diyor. Ben hep sürekli namaz kıldım diyor.
0: Ben sana hep mesaj verdim diyor.
2: Allah da ölünce de diyor ki ben daha sana ne yapayım yani. Evet. Yani Aral Şimşir'i almıyorsun, onu almıyorsun, bunu almıyorsun. En sonunda refleks
0: transferi yapacağız. Ben de şuradayım. Sen geçen yıl bu dönemlerde tam da Galatasaray yine böyle sessiz sakinken yine benzer isyanlara yürüyen bir, evet, yorum anlayışındaydın Serkan Çetiner. Ama ben bunu aşağıda da az önce yayın öncesinde de sana söyledim ama geçen yıl birinin peşinden koşuyorduk. Osimhen'de. Bugün kimin neyin peşinden tabii, koşuyoruz da sessiziz? Yani
2: Haziran'da sana indirmişsin. Bir buçuk ay sonra, evet, Osimhen'in peşinde koşuyorsun. Ki bence Osimhen'in peşinden koşmasaydık, bir ay bekleseydik Osimhen'i de muhtemelen 60 milyona falan da alabilirdik. Yani onu da söyleyeyim yani. Ama gene de okey. Yani 75'e aldık. Hatta 80 diyebiliriz. Ama şimdi bu sefer hiçbir şey yok. Dikkat ediyor musun? Evet. Galatasaray'ın peşinde olduğu bir oyuncunun, ben şöyle söyleyeyim, bir tane İngiltere'nin alt yaş kategorilerine uygun işte Oguchevu mu öyle Burnley'nin bir orta sahasına kiralama teklifi yapmış, satın alma kiralama. Hatta şu anda X'teki bütün Galatasaray taraftarları biz de formalarımızı alalım madem öyle kiralık artı satın almayla diye dalga geçiyorlar yani. Hani en çok para sizdeydi. Şimdi Şahan Gökbakar'ın tweetine takılmışlar. Hani simitçi, kahveci, otelci, gazozcu muhabbetine. Yani ben inanamıyorum yani. Hani yani Galatasaray yönetimi şu an eğlenceyi bırakıp artık işlerine dönmeleri gerekiyor. Ha eğer eğlenceyi çok seviyorlarsa bu işi profesyonellere bırakmaları gerekiyor. Yani ya da zorla kimseye hiçbir şey yaptıramazsın. 4 yıldır şampiyonsun. Erden Timur'un kurmuş olduğu kemik kadronun üzerine hala başarı elde ediyorsun. Ve Erden Timur'u da bir şekilde Galatasaray'dan uzaklaştırıldı bu adam. Madem öyle geri getirin Erden Timur'u. Hani getirebiliyorsanız Erden Timur'u geri getirin. En azından biz bilelim ki Erden Timur bu işi yapıyordu. Daha iyi yaptı. Yani hala Davinson Sanchez'lerle, Torreira'larla onun kurmuş olduğu iskelet kadroyla devam ediyor. Yani adamın ticari tarafını bilmiyorum ama adamın yöneticilik tarafına hakikaten şapka çıkartıldı. Türkiye'de örnek gösterilecek bir performans göstermiştir. Yani bir yöneticinin bu kadar hani ki futbolun dışından gelen inşaat kökenli bir kişinin bu kadar iş disipliniyle bu kadar iyi bir spor yöneticiliği yaptığını ben çok nadir şahit oldum Galatasaray'da. Ki Galatasaray ne çektiyse bunca yıldır yönetiminden çekmiştir. Hatta bir laf vardır, başarı asla cezasız kalmaz Galatasaray'da. Dolayısıyla ya böyle bir değeri bile küstürdük. Ya keşke bugün Erden Timur'u hem madem yani taraftarla da kopmuş değil, işte cezaevinden çıktıktan sonra kutlamalar yapıldı, oğlu şeylere katıldı. Yani madem Erden Timur'un oğlunu kutlamalara getirecek kadar düşüncelisiniz başkanım, bence o zaman Erden Timur'u tekrar getirin. Ya transfer komitesinin başına koyun. Erden Timur'un görüşmeleri bile yapması. Şimdi şey var mesela, dinliyorum Galatasaray'la yakın hesaplara, yani Galatasaray yönetimiyle yakın olan yorumcuları dinliyorum mesela. Hepsinde bir negatiflik var. O gelmiyor, bu gelmiyor. Ya Erden Timur Davinson'u getirdi. Torreira 26 yaşında, Arsenal'den aldık biz Torreira'yı.
3: Evet.
2: Yani gelmiyorlar cümlesi bana bir kere. Gelmiyorlarsa senin de yönetici olmana gerek yok. Sen bir insanı inandıramıyorsan, çünkü o koltuk bir futbolcuyu ikna etme koltuğudur. Yani bugün Trossard'sı Beşiktaş Avrupa'da çok mu başarılı? Ama Arsenal'den Trossard'ın peşinden koşuyor ve Erden Timur bunu yaptı. İnandırdı, projeye inandırdı, kadronun. Icardi'yi getirdi adam yani. Icardi'nin karısını ikna etti adam. Yani birçok parametreyi kullanarak, birçok elindeki gücü kullanarak, pozisyonunu kullanarak futbolcuları, imkansız diyebileceğimiz futbolcuları getirdi ki kaldı ki senin yani şu anda forvetinde dünyanın ilk 3 en iyi forveti diyebileceğimiz bir oyuncu var yani. Ve sen bu oyuncunu Galatasaray'dayken U21 oyuncuları, onların işte kariyer planlamasında Galatasaray yok. Yok ya, ben buna inanmam. İyi anlatamamışlar bence. Bence iyi anlatamam. İyi anlatamazsan o oyuncu sana gelmez. Yani şöyle bir şey var yani, oyuncuya yüksek overpay maaş verelim. Kulübü 20'lik oyuncuya 40 istiyor. O zaman değil, oyuncu bize gelmek istemiyor. Diyalog yok. Oyuncunun herhangi bir Galatasaray'ın hedeflerini anlatacak bir kimsesi yok. Bir zamana kadar Galatasaray'da İngilizce bilen, bu işleri yapan, İngilizce bilmeyen insanlar yapıyordu Galatasaray'da. Yani burada bir liyakatın tekrar Galatasaray'a kopmuş olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda birilerinin de yolunun, yani belki de Kavukçu bunları yapmak istiyor ama yolu kesiliyor adamın. Ama Galatasaray gibi
0: bir... Ya da doğru isim mi? Onu mu sorgulamak gerekiyor?
2: Doğru isim.
0: Tam da orada.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Galatasaray son 16'ya kaldı mı? Kaldı. Evet. Dünya Kupası var. Senin artık son 16'dan sonraki hedefin ne olmalı? X8. Galatasaray'ın şu anda X8'e mi oynuyor Galatasaray, yoksa kendi mevcut yerel başarılarının devamı için cebimizdeki parayı koruyalım, oyuncuların maaşlarını ödeyelim ve biz bu işi böyle kazasız belasız atlatalım, bir iki tane de transfer yaparsak ne mutlu bize mantığıyla mı gidiyor? Bence benim söylediğimin ikinci şıkkı yani. Milleti oyalayıp son dakikalarda bir iki tane taraftarın gözünü boyamak için bir transfer yapılacak. Ve bu hikaye tıpkı diğer transfer sezonları gibi boşa geçmiş bir transfer sezonu olarak tarihe geçecek.
0: Şimdi mesela Galatasaray'ın yokladığı Meslier'de Arsenal yaptı diyor. Ömercan Özmen Ankara'dan yazan kıymetli bir meslektaşım ve kardeşim. Zaman zaman da bazen aynı programlara akışta denk geliyorsundur, denk geliyorsunuz. Hı. O da mesela Arsenal yaptı diyor. Böyle bir şey diyor.
2: Arsenal?
0: Arsenal'e gitti diyor yani o da. Tabii. İşte yani Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncularla alakalı işte şunu adı geçti olmadı, bu adı geçti olmadı derken o da bir Messi'ye tarafında hatırlatmada bulunuyor. Ama tabii en son gidecek miler konuşuluyordu. Messi konusunda da neyse detaylandırırız. Şuradan geleceğim, reklamıma gideceğim hemen ardından da onu konuştuktan sonra. Galatasaray'da Davinson Sanchez için geri adım yok haberlerini bugün okuduk. Komo'nun ilgilendiği yıldız oyuncu

0: yeni Davison'u bulabilecek reflekse sahip olduğunu düşünmüyoruz ki. Yani hiçbir taraftar düşünmüyordur. Yani ben söyleyeyim, yönetim bile düşünmüyordur. Yani oraya yeni Davison'u koyabilecek ne bir scouting çalışması var diye düşünüyorum. Ne de oraya nokta atışı bir transfer yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü en son Türkiye'den, Galatasaray'dan giden Sacha Boye'nin yerine tekrar Sacha Boye getirildi. Yani ve oraya yaklaşık 35'e sattı. 30'a sattı. 50 milyon euroluk oyuncu aldı. En sonunda Sacha Boye'yi geri kiraladık oraya. Yani Galatasaray Davison'u 35'e satıp bence büyük bir başarıdır. 30 plus bir oyuncuyu 35'e satmak. Fakat onun arkasına getirebilecek misin 23-24 yaşında bir yeni Davison? Getiremeyeceksin. Ne olacak? O 35 gibi 3'ten daha para harcayacaksın. Belki sana orası gelecek 60-70 milyona. Yani aynı hata bütün Türk kulüplerinde var. İşte Ferdi'nin yokluğunu muhtemelen 5 yıl sonra Fenerbahçe Ferdi ile tekrar kapatacak. Yani evet, yeni Ferdi'sini çıkaramıyor. Yeni Boye'sini çıkaramıyor. Dolayısıyla Avrupa'ya ithalat yaparken alttan da hazırlaman gerekiyor. Hı-hı. Ama bunun hazırlığı hiçbir zaman olmadığı için biz bu refleksi taşıyan kulüplere sahip değiliz. Bunu şu anda benzerini yapabilen bir işte açık söyleyeyim bir Trabzon var. Hani o da daha yeni yapıyor. Yani 3 yıldır Trabzon'u övebiliyoruz bu konuda. Ama hem yarışayım hem yetiştireyim hem satayım da olmuyor. Yani bunu da anlayabiliyorum. Özellikle çok yarışmacı Galatasaray Fenerbahçe evet, üzerinde konuşursak da çok yarışmacı bir ortam var. Yani
1: iki olmuyor tane dediğimiz yenici noktada da en olan taraf mesela dört büyüklerden Trabzonspor.
0: Trabzon çünkü kafasında şampiyonluk yok. Bu işi sürdürülebilirliğine bakıyor. Yani kulüp her yıl artı versin kasası. Bu arada da kendimizi hazırlayalım. İki tane satıyorsak İki tane yerine koyalım. Hem yetiştirelim hem rekabetçi bir takım olalım. Başarı zaten gelir mottosuyla gidiyorlar. Ki bence çok da hoşuma giden bir motto. Keşke böyle olsa.
1: Peki
0: yani
1: sence Trabzonspor camiası, biraz orayı da geçmiş olduk, Trabzonspor camiası bu konuda ne kadar sabırlı olacak bu yıl? Ben şunu yönetim arasında konuştuklarını düşünen, inanan taraftayım. Bu bir bilgi ya da istihbarat değil. Hem teknik heyetle hem de yönetim kuruluyla. Ya bu yıl şampiyon olmasak da okey ama yani bu 2-3 yıl içerisinde, 2 yıl içerisindeki ana hedefimiz zaten bu olmalı. Senin dediğin noktada az önce dedin ya, zaten başarı bir şekilde gelir biz bu sistemi oturttuğumuza diye. Böyle düşünen bu yönetim ve teknik heyet varken benim tahminimce, ama camiada bu sabır bence bu yıl olmayacak. Çünkü bir beklenti içerisine de girildi. Geçen yıl şunlar konuşuluyordu birçok Trabzonsporlu taraftarca. Hem dinleyicilerimizden gördüğümüz hem de yakın çevrede Trabzonsporlu arkadaşlarımdan. Ya bu sene zaten bir şey yok da gelecek yıl iyi bir kadro kurmamız lazım. Gelecek yıl biz de olacağız şampiyonluk yarışında gibi gibi şeyler konuşuluyordu çünkü.
0: Ya şöyle bir soru sorayım peki. Trabzon şampiyonluk yarışında oldu ve şampiyon olamadı. Hocası gider mi? Yönetimi gider mi?
1: Bence Trabzonspor'da mevcut yönetim, yönetim gider mi orayı bilemem de, Trabzonspor'da mevcut yönetim bir şampiyonluk kaçmasıyla teknik heyetin işine son verecek bir yönetim değil. Ya da de hadi yolları ayıralım diyecek bir yönetim,
0: aynen,
1: değil.
0: O zaman işte aslına bakarsan olay da bu yani.
1: Hani aklı başında bir yönetim var
0: evet,
1: bence.
0: Evet, evet. Yani sattıklarının yerine koyma, yani onların kasadaki o kasayı iyi tutmaları bence taraftar da bunu anlamaya başladı. Bu anlamda da bu sene evet 40 milyon euroya yakın, hatta bir 20 milyon euroluk da bu Benfica'nın bir kanat oyuncusu var. Onu da istiyorlarmış. 20 milyon euro şimdi gibi. Pelistini mi, öyle bir oyuncu. İyi bir oyuncu, genç bir oyuncu.
1: Evet evet.
0: Evet yani
1: Prestiani.
0: Prestiani. Bence Trabzon hiç farkında olmadan da şampiyonluk yolunda önünü açabilir ama iyi bir harmoni, iyi bir iskelet kurduğu da kesin. Yani doğru. Düşündüğün zaman Aral Şimşir olsun, bahsettiğimiz, yani ben şöyle söyleyeyim, Terry Karadeniz diye bir oyuncu aldılar Köln'ün altyapısından. O da önümüzdeki sezonlarda evet, Galatasaray yani çok söz ettirecek bir oyuncuya benziyor yani. Melih Kabasakal yani keza ligde 30 yaşında ama orta saha dinamizmi olarak yani o, yani ligde bence en azından maçları tutma anlamında çok fazla isminden söz edeceğimiz bir oyuncu yani Trabzon'da bayağı bir forma giyeceğini düşünüyorum. Hiç boş transferleri yok. Yani yok. Ben mesela Guimarães'den aldıkları 11,5 milyon euroya Savinho muydu? Öyle bir oyuncu aldılar. oyunda çok

0: merak ediyorum. O oyuncu da muhtemelen iyi bir oyuncuya benziyor. Yani heyecanlandırıyor. Yani ben bir Trabzon taraftarının olmasam da açıkçası yaptığı transferler beni bir merak içinde Trabzon maçını izlettirecekler bana yani. Hani evet. Onu söyleyebilirim. O anlamda da çok da iyi yönetiliyorlar. İki ayda takımı hazırladılar ve tam kadro kampa çıktılar. Bence bu çok zor ve imkansız bir şey değil. Yani yıllarca bizim hocalarımız yönetimin aklına uyup transfere geç kalan yönetimi destekleyip başarısız olduklarında da transferler geç geldi deyip kendilerini aklamaya çalışıyorlardı. Hı hı. Buna işte hepsinin olmadığını, bunu doğru yaptıklarında da herkese bir ders verdiğini görüyoruz. Yani oyuncu almanın planların doğru, hı hı, planlama yaptığın zaman Haziran'da da bu işi bitirebiliyorsun yani.
1: Bir bilgiyle gidelim reklama. Senin dediğin oyuncu Noah Savioğlu, benim hatırladığım kadarıyla gelir gelmez de şöyle demişti: Trabzonspor bana güven aşıladı. Çalım atmayı seven bir oyuncuyum. Bunu denemekten de korkmam demişti. Bir yattı heyecan aram vermişti.
0: Çalım atma deyince yattılar akla geliyor. Yani.
1: Tabii aynen öyle. Bir orada yeni hatırlara getirmişti Trabzonspor yani tarafı.
0: İyi de para
1: 23 verdi. Yaşında mıydı? 22 miydi öyle bir şey? Evet.
0: 23 yaşında.
1: Bir bakmak lazım tekrar, ama oralarda bir yaşı
0: var. Guamareş'den yani geldi. Evet. Guamareş'de ya şöyle söyleyeyim, şampiyonu belirleyen takımdı.
1: İyi bir transfer.
0: Tabii Portekiz. Olacağını, Portekiz'i buldu ya. Yani oradan eşiyor yani.
1: Tabii tabii.
0: Bir Portekiz, bir Fransa ikincilik.
1: Ama bunları istiyoruz yani. Evet, az önce ne konuştuk? Gençler Birliği'nde yani, başkan adayı Sayın Ali Osman Avşar'la. O genetiği hatırlamayı konuştuk.
0: Ya senin zaten...
1: Sadece Gençler Birliği diyor ki tabii, bu genetik. Trabzonspor'da da Fenerbahçe'de de bir zamanlar vardı. Diyeceğim ama reklama gitmem gerekiyor. Bir cümleni alayım başlayalım, hemen gideyim.
0: Gençler Birliği'nde parantez açacaktım. Tamam. Ama İlhan Cavcav bambaşka bir seviyeydi.
1: Doğru, onu yani da konuşarak gireriz.
0: İlhan Cavcav artık gençliğinde 9 yaşa falan inmişti.
1: Evet.
0: 9 yaşındaki çocukları birebir tanıyordu yani.
1: Genetikle giriyoruz o zaman az tamam, sonra.
0: Genetiğe girelim.
2: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
3: Reklam. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Bankam Bank kartıma bir.
3: Reklam bitti. Reklam.
8: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri.

0: Bankası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
9: Bankam Bank kartıma bin.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber masasında sizlerle birlikteyiz. Sizlerin mesajlarıyla da devam edeceğim. Birçok mesaj var. Genetik konusu böyle bir aklımızda, cepte. Unuttuk, öyle girdik sanmayın sakın. Unuttuk onu sanma sakın. Genetik, yani futbolda transfer gündeminde, transferlerdeki oyuncu yetiştirme genetiği konusu bir yana, transferler bir yana, öyle söyleyeyim yani, hatta böyle şarkıdan da yola çıkarak. Ama birçok mesajınızın olduğunu böyle reklam arasında fark ettik. Özellikle Serkan Çetin'e de gelen mesajlar olduğu için onun için ayrıca teşekkürünü iletiyor sizlere de. 0212 273 10'dan bunları çeşitlendirebiliriz, onu da söyleyeyim. Hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca kaldığımız yerden konuşmaya, detaylandırmaya devam ediyoruz ve sizlerin mesajlarıyla ilerleyelim. Serkan Çetiner, sana mesela Süleyman Gülep der ki, Serkan abi içimi kararttın demiş, gülmüş. Ama sonrasında da ama doğru konuşuyorsun demiş.
1: Vallahi bizim de içimiz kararmış durumda. Yani bu sessizliğin cevabı pek iyi değil. Çünkü herkes harıl harıl transfer yaparken Galatasaray beklemede. İşte bekleyenin meyvesi daha iyi olur diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Futbolda bazı gerçekler var. Hızlı olan, hızlı aksiyon alan yolu alıyor. Erken kalkan gibi. Erken kalkanın erken yol olur derler. Bu iş biraz böyle. Biz pazarın çürük meyvelerini yemek zorunda kalmayız inşallah. Çünkü Galatasaray bu konuda artık master yapmış bir takım. Yani transfer sezonunda belki Osimhen'i çıkartırsa Galatasaray, bir lig yapılırsa Galatasaray son 3'te kapatabilir yani. Hani tüm Türkiye genelinde. Çünkü taraftarını bu kadar üzen transferde başka bir kulüp
0: nerede sonuçta kapatabilir? Anlamadım.
1: Küme düşer anlamında dedim yani.
0: Hangi açıdan
1: transfer,
0: onu?
1: Böyle transfer şeydir ya, sana. Transferin şampiyonu Fenerbahçe deriz.
0: Ha peki, tam transferde ben orayı yanlış anladım. Evet, tamam. Evet, yani bir Osimhen haricinde Galatasaray bir hiç ben, kısmına mı?
1: Evet. Osimhen haricinde Erden Timur dönemini çıkartırsan hatta Galatasaray transfer sezonlarında bence küme düşecek bir performans gösteriyor. Ama işte Florya'nın suyu mu diyoruz ona? Hani her gelenin orada bir yaşam bulduğu bir ortam, aile ortamı, işte kolej havası diyoruz. Orada performans alıyor. Taraftar çok heyecanlı. Taraftarın heyecanını da kaybetmemesi gerekiyor. Ama bu sessizlik, bu boş vermişlik yönetim tarafından Galatasaray'ın da birçok taraftarın da heyecanını kaçırmıyor değil açıkçası. Hani Dünya Kupası izleyelim diyoruz. Dünya Kupası'nda da futbol anlamına bir şey yok. Hani orada da hakem hataları, işte başkan telefon açıp kırmızı kartı öteletiyor. Yani orası da futboldan uzaklaşmış durumda. Dünyada açıkçası şöyle bir şey var. Hani konuyu birazcık da böyle dünya futboluna getirelim. Birazcık güç savaşına geçti. Yani o topun yuvarlak olduğunu artık ben hissetmiyorum. Yani dün Mısır 2-0 öne geçiyor. 3'ü atıyor. Hatta 2'yi atıyor. 3 olacak maç. Bir anda Messi'nin Arjantin'i kuraya geçiyor. Dolayısıyla ben o futbolun yuvarlaklığındaki o heyecanımı kaybetmek üzere olduğumuzu düşünüyorum artık. Yani 2026'ya gelindiğinde artık sürprizlerin sürpriz yapamadığını, dijital teknoloji futbolun içine ne kadar çok girerse o kadar oyunun o aerodinamiğini kaybettiğini, evet, birazcık insanlar zevk almamaya başlayacak gibi de beni ürkütüyor futbol.
0: Duruyor değil mi?
1: Duruyor. Yani ben mesela TRT'nin reklamlarına takık durumdayım yani. Ne zaman izlesem futboldan soğuyorum. 3 dakika, 2 dakika reklam, su molasında reklam giriyor. Maçtan kopuyorsun.
0: Abi o dün Arjantin maçında böyle biraz daha sanki fazla mı oldu bilmiyorum. Ben mi çok takıldım da.
1: Takılıyorsun.
0: Arjantin-Mısır maçında yani biraz daha böyle bir dikkatimi çekti ve hakikaten ya dedim niye sürekli reklamı izliyorum diye. Evet, çünkü dakika evet, skor gibi yapıyoruz. Yayındayız. Bu saatlerde maç oynanıyor. Belki daha fazla olmamıştır tamam, ama biraz böyle şey geliyor bana.
1: Hanım benim
0: gözüme
1: maç bitti
0: batıyor
1: diyor ya. Maç bitti galiba diyor. Bitti mi diyor. Yok diyorum, reklam diyor. Hani açıklamak da zor. Yani futbolda reklam olur mu? Açıklamak yapma. Yani bilmeyen
0: basketbolu
1: biri
0: falan hatırlatıyor ya.
1: Evet. Ki basketbol biraz daha hani daha hızlı oynandığı için tabii, daha seni yani reklam etkilemiyor, ama futbolda reklam veriyor. Devre arası 15 dakika. Ne bileyim yani, yok buna bir
0: peki,
1: çözüm bulmalı.
0: Dünya Kupası'ndan buraya taşımak istediğin kural ne olurdu ya da yenilik?
1: Zaman geçirmeme.
0: Değil mi? Herkes onun üzerinde yoğunlaşıyor. Yani ya, böyle, ilk akla gelen evet, o abi. Yani, Süper Lig'de ama uygulanmayacak. FIFA'nın ve UEFA'nın kuralları farklı olduğu için.
1: Ya Süper Lig'de uygulanırsa 7 kişi falan kalabilir yani bir takım. Muhtemelen. Anadolu takımı yani.
0: Sanmıyorum abi, ona da çok çabuk ayak uydururuz ya. Bu kadar aslında çok uyanız bakma. Yani ya, o konularda ya, da.
1: Lig, bizim ligimizde ben Infantino'ya telefon açan Trump modelini bizim lig benzer bir lig zaten yani. Yani bazı şeyleri telefonla çözebiliyorsun yani. Bazı şeyleri örtbas edebiliyorlar yani. Sana göre bana göre var.
0: Kayseri çözemedi ama bu sezon.
1: Kayseri çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Ama şunu söyleyeyim bazen Kayseri taraftarlara. Evet. İyi bir sponsorları var, iyi bir güç var. Para demek başarı demektir futbolda. Kayseri'nin belki de küme düşmesindeki en büyük sebep yıllarca ekonomik sebeplerdi. Tahtasanın kapalı olmasıydı. Belki orada tekrar tazelenip güçlü bir şekilde yukarı çıkacaklarını düşünüyorum yani. Kadroyu korumaya çalışıyorlar.
0: Serkan Çetiner'e Kayseri deyince, Gaziantep deyince anlatacağı çok şey olur. Neden? Onu şöyle açayım size. Yorumcumuz Serkan Çetiner aynı zamanda Kayseri'de zirvede, Kayseri'nin en yüksek noktasında aynı zamanda bir otel işletmeciliği yapan bir isim Serkan Çetiner. Orada da sürekli böyle bu tarz dönemlerde yüksek, daha serin, daha güzel, yüksek irtifa olduğu için Erzurum gibi, işte Kayseri gibi bu tarz dönemlerde birçok takımı ağırlıyorlar. Birçok takımı şey, evet, orada ağırlıyorlar ve misafir ediyorlar. Bu noktada orası da bir kamp noktası esasında takımlar
1: evet,
0: adına.
1: Evet, yani
0: oraya dokunduğumuzda çok şey söyler Serkan Çetiner yani.
1: Tabii görüyoruz takımların nasıl hazırlandığını, nasıl mücadeleler ettiğini. Mesela genellikle küme düşen takımlarda şunu görüyoruz. Çok maaş alan futbolcuları ya gönderme ya da maaşlarını düşürme. Mesela şu an Kayseri'de mesela Cardozo sembol bir oyuncu, iyi de bir oyuncu. 3'te 1 indirime gitmesi gerekiyor ki alt ligde oynayabilsin. Bunun mücadelesini veriyorlar. İnşallah da Cardozo'da bir Kayserilik yapıp indirimi yapar ve devam eder, o formayı giyer yani. Onun yanında birçok oyuncunun da yani birincilik oyuncusu, yani Süper Lig oyuncusunun da ayrılacağı, yeni bir kadro kurulacağı bir dönemi geçiriyorlar. Ama Kayseri büyük bir camia. Ben altyapıya tekrar yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Kayseri'yi var eden, başarılı başarıya ulaştıran her zaman altyapıydı. Bu bütün Anadolu kulüpleri için geçerli bu arada. Özellikle ben Göztepe'yi yaptığı, şimdi bizim mesela ligde oynayıp hiçbir şey veremeyen Everton muydu? Öyle bir Brezilya oyuncusu Toulouse'dan Ipswich'e 23 milyon euroya evet, transfer doğru oldu. Ve 5 milyon euro Göztepe'ye gelecek. Yani bu muhteşem bir başarı. Düşünebiliyor musun yani? Hani sende bir kıpırtı yapmayan bir oyuncudan bile Göztepe para kazandı. Ben bu anlamda Göztepe'yi tekrar tekrar kutluyorum yani. Hani işini evet, yapanlar hakikaten bu işten kazanç, ben kendim kazanmış gibi düşünüyorum yani. Ne kadar Göztepe para kazanırsa, Trabzon para kazanırsa ben kendim kazanmış kadar mutlu oluyorum. Çünkü futbolun endüstrisinde her zaman almak yok, vermek, satmak da çok büyük, almak kadar değerli bir şey.
0: Kamplarına şahit olduğun Anadolu takımlarının, oradan devam edeceğim. Şimdi otelde böyle bir noktada şahit oluyorsun dediğim yerde var. Hani bildiğin, takip ettiğin noktalar var. Sezon içinde seni şaşırtan bazı işte gelişmeler oluyor mu? Yani işte şuna şaşırdım ya, işte kampta da şu dikkatimi çekmişti gibi. Takım özelinde sormayayım da hani biraz orada kalma. Bu arada bir dinleyicimiz demiş ki Zümrüt Otel mi demiş Erciyes'te, orada kaldım demiş. Değil, Library.
1: Library.
0: Diğer tarafta Zümrüt Otel daha aşağıda diyebiliyorum ben.
1: Evet, daha alt.
0: Baktım evet. Kalıyor. Tam zirvede.
1: Evet.
0: Detaylarını yani, alabiliriz senden, dinleyebiliriz. Evet.
1: Ya şöyle mesela hocaların takımla olan uyuşması ya da uyuşmaması, onu söyleyebilirim. Hani orada birazcık şeyi görebiliyorsunuz. Hani sezon, ya bu sezon bu hoca ilk 3 ayı çıkaramayabilir evet, diyebileceğin evet, noktalar olabiliyor. Bazı şeyler olabiliyor. Bazı yıldız oyuncuların, ya mesela ismini vermeyeyim ama bir oyuncu mesela 2 hafta otelde kalıyorlar, bizim otelde. Yaklaşık ben oyuncuyu bir hafta görmedim, eski bir Galatasaraylıydı. Karnım ağrıyor diye idmana çıkmıyordu. Mesela bir örnek daha vereyim.
0: Yani medyadan okuduklarını orada duyunca biraz tuhaf oluyor tabii. Görünce daha doğrusu tabii, duymak
1: çok kaprisi,
0: değil.
1: Kaprisi ben orada çok görüyorum yani. Hakikaten işi zor profesyonellerin. Yani hani çok fazla şey var. Yani genç insan var ve kariyerler var. İyi kariyerler birazcık daha böyle baskın oluyorlar. Onların kaprislerine şahit oluyorsun. Yani güzel, bizim için renkli bir şey de.
0: Kaprislerine şahit olduğun oyuncuların performansı sezon içinde neler gösteriyor sana?
1: O kulüpte var olamıyorlar.
0: Diyorsun.
1: Ya kapris şöyle bir şey yani.
0: Baştan kokuyor diyorsun.
1: Tabii yani. Şimdi futbol şöyledir yani, bir takım formasına ait olduğun takıma kapris yapıyorsan zaten o takımı gözden çıkartmışsındır. Hı hı. Hani bu birazcık şeye benziyor yani, hani gözden çıkartmak için yani kendini başka bir camiaya geçirmek için kapris yaparsın, o zorluk çıkarırsın, uyum sağlamazsın.
0: Kabul ettirmek için.
1: Yani orada da yani futbolcunun da oradaki çabası odur yani.
0: Yöneticilerle de çok böyle bir araya geliyorsun. Anadolu futbolu dediğimizde bir genetik dedi ki oraya da buradan bağlayayım. Şimdi yöneticilerin en çok yakındığı nokta ne? Mesela neden?
1: Parasızlık. Işte, net parasızlık. Net, onu biliyoruz. Ya zarar evet. Yani. Komple zarar. Mesela Gaziantep'in geçen seneki...
0: Oraya gelip de ney dokunuyor onlara da sana anlatıyorlar. Çok çünkü iletişimin var.
1: Ya şimdi başkandan transfer istiyorlar. Başkan maaş bütçesini denk getirmeye çalışıyor. Bir yandan sponsor bulmaya çalışıyor. Bir yandan kendi şirket yani takım profesyonellerinin maaşlarını düşünmek zorunda. Yani çok baskılı bir iş. Keyif aldıklarını düşünmüyorum. Birazcık hani bulundukları bölgede görev olarak onlara verilmiş ve o görevi götürdüklerini düşünüyorum. Biraz da futbolu sevdikleri, yoksa yapılacak bir iş değil gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını başka bir yani şeye atıyorsunuz, riske atıyorsunuz yani. Dolayısıyla çok sevmen gerekiyor ya da bundan başka bir menfaatin olması gerekiyor. O yüzden genelde bütün Anadolu kulüplerinin temel şeyi, dayanağı o gider gelir dengesinin bir türlü denk getirememeleri. Yani burada federasyonun aslında çalışması gereken nokta da bu. Yani bizim Anadolu kulüpleri neden parasız? Neden borç içinde? Neden tahtalarını biz bir saat açıp sonra tekrar kapatıyoruz? Neden onları hani şimdi sağ olsun devlet büyüklerimiz Ziraat Bankası'ndan, ki Ziraat Bankası normalde tarımcıya vermesi lazımdı ki biz şu anda domatesi, biberi daha ucuza yiyebilelim. Ama takımlarımıza vermeye şey yaptılar, uygun gördüler. Ama şimdi baktığın zaman o da yaramadı.
0: Tabii yani. Günün şartları o da biraz. Yani.
1: Tabii günün şartları.
0: Mevcut yani. Türkiye'de ona bakarsan diğer bankalarda da işte Şeker Bank'a baktığında farklı noktada Türkiye Ekonomi Bankası'na, şimdi bankaların adını tek tek de saymayayım da.
1: Devlet bankalarının.
0: Yani. Diğer bankalara da baktığında amacının biraz daha dışına doğru giden olan, mevcut şartlarda mecbur kalan bankaların olduğunu görüyoruz.
1: İşte seni bankalar kurtarıyor ama sen tekrar borç batağına düşüyorsun. Evet. Temeldeki sorun zaten bu. Yani Göztepe'yi neden örnek veriyorum? Göztepe sürdürülebilir için o oyuncudan 5 milyon kazanması lazım. Bu oyuncudan 20 milyon kazanması lazım. Yani işte demin Gençler Birliği'nin başkanıyla görüştün. Başkan olduğunda da eminim temel sorunu idare etmek. Evet. Yani idare edilemeyecek noktaları
0: başkan adayıyla görüştük.
1: Yani. Başkan adayıyla. Yani başkan adaylarının iyi bir kadro kurmaktan ziyade durumu idare etmekle görevli oldukları bir iklimde döndürüyoruz yani. Bu da ne oluyor işte, çok parası olan insanların başkan olması gerektiği noktasına gidiyor. Belki daha liyakatlı insanlar bu işi layığıyla yapacak ama onların parası yok. Dolayısıyla öyle bir başkanlık seviyesinde bir noktaya gelemiyorlar. İşte kas sistemi gibi babadan oğula geçen bir kısır döngüye sebep oluyor. Ben Anadolu kulüplerinin temel sorununun parasızlığını bence TFF'nin villalardan ziyade buna ayak uydurması lazım. Yani futboldaki rekabeti bence bu yukarıya çıkartır. Türkiye Süper Ligi'nde Avrupa'ya 6 tane 7 tane takım göndermenin temel eksikliği bence parasızlık. Anadolu kulüplerinin, hatta şöyle söyleyeyim, amatörler de geliyor bize. Onlar daha da parasız yani. Onları bırak, forma alamayacak kulüpler var ya. Üstüne oyuncusuna forma veremeyecek kulüpler var yani.
0: Ya bu arada galibiyet primleri beraberlik, bunları baktık da görüştük de birincilik çok şaşırttı beni ya, açıklanan primler. 50 bin liralar, 100 bin liralar işte beraberlikte tabii, mi neyde konuşuluyor komedi. Bilmiyorum. Komedi. Senin dediğin gibi hani o forma alacak durumu olmayan dediğin amatör kulüpler var ya, onlara evet, TFF'nin vermesi gereken vermiş o miktarları birincilik takımlarının aldığını görünce, yanlış görmediysem o listeyi.
1: Bak sana çok net çok bir bilgi. Biraz da üzerinden zaman geçti. Şu anki Hacı Osman oldu TFF'si. Hı hı. Gelmeden önce hani bu seçimler döneminde bütün kulüplere, amatör kulüplere 10 milyon ya da 15 milyon lira gibi bir para dağıtılacağının sözünü veriyor.
0: Doğru hatırlıyorum.
1: Evet, bu sayede de işte takımlardan bence iyi de bir oy alıyor. Biz o dönemlerde işte misafir dönemiydi yani, bizim Kayseri'de olmuştu Yüksek İttifa'da. Ya birçok takımın o para için geldiğini ben, hani Yüksek İttifa tanıtımı için belediye sponsor olmuştu. Hı hı. Ama birçok başkanın hani bırak Yüksek İttifa'daki kampı, adam o 15 milyonun peşinde yani, 10-15 de değil, 5 bile versen adama yeter yani, çünkü sezonu döndüremiyor yani. Adamlar ekside dönüyorlar. Şimdi onları görünce sen oradan başarı ne nasıl bekleyeceksin ki? Altyapıdan nasıl çıksın? Ya üçüncülükten bir oyuncu nasıl çıkacak ki? En son Çağlar'la Cengiz işte. Onlar da yeterince altyapı alamadılar şimdi, ki evet, herhalde.
0: Üçüncülükten bir oyuncunun çıkmasını bir yana bıraktım.
1: Takım çıkması da.
0: Süper Lig'den. Takımı da geçtim abi mesela. Süper Lig'den biz hep şunları konuşurduk. Mesela Mert Hakan Yandaş, Emreler işte tutmasa da, her ne kadar Galatasaray tarafında da, Fenerbahçe'de de tuttuğunu inanmıyorum Mert Hakan Yandaş'ın mesela, ayrı konu. Evet. Ama şimdi bunları da bir kenara bıraktım. Biz bunları konuşurken bu yıl bunları konuşamadık. Geçen yıl bunları konuşamadık. Evet. Gelecek yıl öyle tahmin
1: yerli
0: ederim.
1: Yerli yok.
0: Aynen öyle. Öyle tahmin ederim ki yine konuşamayız. Bir Bertu var. Orada da Başakşehir tarafında böyle çok kapış kapış bir durumu yok Bertu'nun. Yok. Senin getirdiğin 10+4 ile beraber 15 milyon eurolar isteniyor. Galatasaray da direkt oraya o parayı vermek istemiyor haklı olarak.
1: Yani Bertu'ya böyle 15 veriyorsan evet, futbola haksızlık edersin yani.
0: Yani bunlar var. Bunlar konuşuluyor. İşte böyle şeyler varken ben orada bir acı gerçeğimizin de yerli oyuncuyu
1: yok, santraforu evet, yok Türkiye Süper Lig'in. Yani milli takımlarda Dünya Kupası'na gittik, santraforda Kerem oynadı yani.
0: Doğru.
1: Madem o kadar iyi biliyor, Fenerbahçe niye oynatmıyordu yani? Hani anlatabildim mi yani?
0: Doğru.
1: Ne kadar eksiğimiz var yani? Stoperimiz yok ya. Ya bir dönem stoper fazlamız vardı. İşte her yerden stoper çıkıyordu. Alanya'dan Merih çıkmıştı. Freiburg'dan, yani aslında Altınordu'dan çıkan bir oyuncumuz hı hı, vardı. Premier Lig'de yılın takımına girmişti Çağlar. Yani her yerden stoper çıkıyordu. Bir anda kesildi yani.
0: Selamlar, size şunu sormak istiyorum. Trabzonspor U19'u yerine bir Avrupa'daki herhangi takımın herhangi bir takım final oynasaydı, acaba o takımdan kaç tane oyuncu şu an iyi takımlarda olurdu? Tabii bunu da unutuyoruz. Barcelona ile.
1: Çok güzel soru.
0: Çok
1: tebrik
0: güzel
1: ederim.
0: Soru. Barcelona ile yani, bir
1: Barcelona'yı yendiler değil mi? Le Masia'yı.
0: Barcelona'ya elendiler diye hatırlıyorum.
1: Elendiler, finalde
0: elendiler. Finalde elendiler işte, evet.
1: En az 7-8 oyuncusu, ki o elenen o 3 oyuncu da profesyonel anlamda ciddi sakatlıklardan geri kalması gerekiyordur. En az 7 tanesini görmemiz gerekiyordu.
0: Yazık oldu diyor dinleyicimiz.
1: Tabii tabii. Ya altyapılarda haksızlık da var yani. Bak yokluk var. İyi beslenememe var. Haksızlık var. Oyuncu belki çok iyi yerlere gelecek oyuncuların önü kesiliyor. Bazı oyuncular da çok yetenekli altyapıda ama kafa birazcık hani vardır ya, yetenekli oyuncunun kafa yapısı biraz farklı oluyor. Birçok oyuncuya o mental aşılama yapılamıyor. Mesela sen Haaland'ı Türkiye'de yetişebilir miydi bir Haaland?
0: Zor.
1: Olmuyor. Çünkü niye Haaland 17 yaşında bir insana hem para vereceksin hem şan şöhret vereceksin? Bizim Haaland'ımız Batuhan.
0: Şimdi ucuzluk marketindeki, biraz böyle farklı bir yerden gireceğim konuya, ekonomik anlamda da belki, ama ucuzluk marketlerindeki piliç sucuklara mahkum edilen altyapı çocuklarının gelişiminde ne bekliyoruz ki mesela?
1: Kesinlikle protein yani, alamıyor çocuk. Evet, yani ekmek arası evet, helvayla deplasmana gidiyorlar abi yani. Ya. Yani karbonhidratı dayıyorsun adamı, sonra Haaland olsun diyorsun.
0: Diyorsun
1: ki mesela, en son Haaland'ımız Batuhan Karadeniz'de. Yani onun da bütün futbol hayatını görüyoruz yani. Dolayısıyla bizim bir Haaland'ımız olmayacak. Ancak Almanya'da bir Haaland'ımız yetişirse, anası babası ya da babasından ya da anasından, Türklüğünden birazcık şey yapıp onu da Türkiye'ye alacağız. O da alınabiliyorsa yani. O da tabii. Hani dönemi mesela bir dönem Almanya'yı tercih ediyorlardı. Şimdi Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani onlardan da ne kadar prim şeyi alabiliyorsan.
0: Şimdi bak bir dinleyicimiz hatırlatıyor. Çocuklar kendi ayağına sıktı. Bahis olayından çoğu ceza aldı demiş Trabzonspor'da o gençler için. Öyle bir şey de vardı şimdi dinleyicimiz hatırlatınca. Bazılarının adı karışmıştı diye hatırlıyorum.
1: Ya şimdi bahisten ya ben şimdi açık söyleyeyim yani ayağına sıktılar da yani Batuhan Metehan Galatasaray'ın. Şimdi onun aldığı ceza kadar daha yüksek bir ceza vermişlerse ayıp etmişler yani. O da çünkü biraz vicdanı sorgulatıyor yani. Yani birçok oyuncunun, birçok antrenörün sümen altı edildiğini biliyoruz. Ya da öyle duyduk. Ama o çocukların da futbol hayatını bitirmişlerse de ayıp etmişlerdir yani.
0: Çocuklar kendi ayağına... Peki onu okuduk. Kafama tek yatmayan aynı mevkiye Saviola 11,5 Aral 15 milyon euro. Şimdi bu kadar maliyetli iki oyuncudan hangisi yedek kalacak demiş.
1: Saviola sağda da oynuyor ama.
0: Tabii.
1: Yani Aral sol, Saviola
0: o da var.
1: Tabii sağda oynuyor.
0: Hakan Güneş der ki, ismi geçti diye yazıyorum. Aral şimşirleri varken Aral şimşir almak bu ülkede olur anca demiş. Sucuk 1200 TL Berkim. Maaş 40 binlerde olunca, 40 bin olunca ben de senede iki kez yiyebiliyorum demiş Hakan Güneş. Şimdi ülkenin böyle bir ekonomik gerçeği olduğunu da unutmamak gerekir diye ben az önceki şeyi zaten sizin öyle bu mesajınıza doğru. Destek amaçlı.
1: Bizim ülkemiz mesela ben şeye şaşırırım mesela tenis neden dünyada bu kadar yıldız verirken Türkiye'de tenis sporunun hep kısır kalması. Tenis bir profesyonel tenisçi için bir hoca gerekiyor. İlk yüze girebilmesi için yaklaşık yılda 150-200 bin dolar ailenin çocuğa para harcaması gerekiyor ki orada bile garantisi yok yani profesyonel tenisçi olabilme sıkıntısı olabiliyor bir ağır sakatlık geçirirse. Formula 1 diyoruz. Formula 1'de de yok. Yani Arjantin'de var, bizde yok. Formula 1 de benzer paralı sporlardan biri. Türkiye'de maalesef bazı alanlarda kimsesiz yani. Onu söyleyeyim yani.
0: Doğru.
1: Hani hatta şok oldum bir tenisçimize Türk Hava Yolları sponsorluğunu çekmiş galiba. Öyle bir Zeynep vardı şimdi WPT'de. Yani biz destek bile olamıyoruz yani. Sponsor bile olamıyoruz.
0: Ve Galatasaray'ın beklemesinin sebebi yabancı kuralının değişme ihtimali olabilir mi diye soran bir dinleyicimiz de var.
1: Ya Çağlar yok Bey. O yalan ya. Ben şöyle söyleyeyim. Icardi ile imzalamıyorsun, bir tane alabiliyorsun. U21'den iki tane ya da üç tane hakkın var. Yani bu kadar mı elimizi kolumuzu bağlatıyor ya? Fenerbahçe'nin 40 tane profesyoneli var ya. 40 tane. Fenerbahçe Mladen Muriqi'yi indirirken, Greenwood'la 50 milyon verirken, Aki'yi alırken bunları düşünmüyor da sen mi düşüneceksin?
0: Devam ediyoruz. Fenerbahçe tarafında Ake demişken senin oraya da Fenerbahçe'ye ilişkin görüşlerini de merak ediyorum. Oraya da geçeceğim ama şöyle hızlıca mesajları okuyayım o zaman. Çünkü çok mesaj var. Ve sonrasında aklında takılanları konuşalım. İyi akşamlar. Nasıl Trabzonspor'un kafasında şampiyonluk yok demiş Kemal Bey. Yok demedik
1: yok
0: ama
1: demedik de.
0: İşte camiada sizin gibi mesela böyle beklentiler varken işte sizin düşünceniz gibi nasıl şampiyonluk yok? Bugün bu yıl şampiyon olacak Trabzon gibi düşünceler varken yönetim sizle aynı sertlikte düşünmüyor diye düşündüğümüzü söyledim.
1: Vallahi Trabzon'un taraftarı zarar vermediği sürece Trabzon doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Ama Trabzon şampiyon
0: bunlar zarar verir ama bu düşünceler.
1: Bu düşünce zarar verir.
0: Verir. Nasıl şampiyonluk yok? Şampiyon olacağız bu yıl.
1: 40 milyon euro harcadık.
0: Evet.
1: Fenerbahçe milyonlar harcıyor. Artık Fenerbahçe 40 tane profesyonel yabancısı oyuncusu var yani. Hani o şampiyon olamıyor. Sen 40
0: doğru.
1: harcadın da ne oluyor yani?
0: Aynen öyle. Hüseyin Mecit ben Berk hoş geldin selamlar demiş dinleyicimiz. Gençler Birliği Başkanı adayına geçti. Siz geç yazmışsınız biraz orada herhalde. Volkan Demirel'i iki defa kim getirdi? Ben mi getirdim diye sormuş. Esasında onu da sormuş.
1: Evet Gençler Birliği'nde yani eski yönetimin en büyük hataları çok fazla hocayla oynuyorlar.
0: Evet.
1: Yani oynuyor küme düşüyorlardı yani.
0: Bu arada sana da çok selamlar Berk demiş Hakan Güneş. Konuğun Serkan Çetiner de hoş geldi demiş. Selamlarını iletmiş. Serkan Çetiner sana gelen birkaç mesaj daha var. Onlara da bakıyorum hemen. Serkan Çetiner'i burada görmek ne kadar güzel demiş. Tabii böyle görmüş gibi yazmış direkt radyoda.
1: Evet.
0: O kadar hafta o samimiyeti geçirmişsin demek ki.
1: Hafta sonu konuştuğumuz için.
0: Evet, genellikle hafta sonu pazar günleri 12'de.
1: Evet.
0: Cumartesi günleri yeri geldiğinde 12'de yaptığımız bağlantılar.
1: Değişiyor arada.
0: Değişiyor, ara ara değişiyor. Serkan Çetiner yaklaşık 2 yıldır daimi konuğumuz. Radyo Gol frekanslarında dinliyorsunuz onu da. Serkan Çetiner selamlar, hangi takımısını öğrenebilir miyim diye sormuş bir dinleyicimiz. Hep merak ediyordum diye de eklemiş altına.
1: Galatasaray canım, hiçbir zaman saklamadık ya.
0: Peki. Biz, evet.
1: Hep Galatasaraylıydık.
0: Serkan Çetiner seni nereden takip edebiliriz demiş. Yine Twitter soruyorlar abi bak.
1: Evet, evet. Yani takip, ya ben çok aktif değilim sosyal medyada. İleride belki YouTube yaparsak orada dinleme, yani YouTube'da bir şeyler yapmak istiyoruz. Hı-hı. Ama biraz tembeliz galiba o konuda.
0: Biraz var.
1: Yapamıyoruz. Ama ileride yapacağız diye düşünüyorum. Ümit ediyorum yani.
0: Peki bir ufak böyle tembel izleyerek Serkan Çetiner'den bana da böyle bir ince mesaj geliyor da işin esprisi. Ama Twitter'ını soruyorlar abi, onu söyleyeyim. İkisi.
1: Twitter'da ikisi de varım. Normal adım aynı, attan. Devam.
0: Peki edelim. Serkan Çetiner'i oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Instagram ve Twitter'da Serkan Çetiner'i
1: Emin
0: takip
1: edebilirsiniz.
0: Emin Serkan Çetiner olarak. Ben de Emin Çetiner diye tanıtayım abi artık. Emin Çetiner nereden
1: dedemin
0: çıktı
1: adı
0: derler.
1: Aslında.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Genelde öyle olur ya. Yani.
1: Erkek çocuklarına dededin adı veriliyor.
0: Evet. Peki Fenerbahçe'ye ilişkin Ake dedin az önce. Ake'den devam ettim.
1: Ake transferi, bence ben Malang Sarı düşünüyorlar diye
0: doğru
1: biliyordum. Yani son dakikada aynı Aykut Hoca'yla Fenerbahçe ters köşe yapmakla, hani Aziz Başkan birazcık bu konuda sert girdi. Herkesi ters köşe yapıyor yani. Aykut Kocaman'dan sonra Malang Sar dendi. Bir anda İbre Ake'ye döndü. Ake'nin kariyeri hakkında konuşacağımız bir şey zaten olamaz. Bu anlamda başarılı bir transferdir. Hı hı. Ama sakatlık konusunda Diego Carlos sendromu daha yeni yaşamışken üstüne
0: kaldı ki Carlos
1: hala hataları devam edecek gibi de ürkütüyor beni. Yani benzer işler yapılıyor şu anda Fenerbahçe'de. Yani İsmail Kartal devam. Ali Koç olsa İsmail Kartal'a devam eder miydi? Ederdi.
0: Olabilirdi.
1: Ederdi. Ake, Ali Koç olsa da Ake alınırdı. Yani ben Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dokunuşunu, böyle Aziz Yıldırım geldi noktasında daha bir şey görmedim, açık söyleyeyim. Yani ya Aziz Yıldırım döneminde bunlar olmazdı.
0: Transferde görmemişsin.
1: Transferde yani görmedim tabii.
0: Evet.
1: Diğer
0: saha dışında
1: zaten
0: bence gördük biraz ya bir şeyler.
1: Daha lig başlamadı.
0: Yani
1: Aziz Yıldırım'ın ben lig başladığında görürüz. Yani.
0: Ama şimdi saha dışındayız zaten lig başlamadığı için bir tarafta. O yüzden mesela bir kulüpler birliği toplantısı ya da onu da geçtim, bir karşılıklı atışma, bir polemik, bunlar yaşandı.
1: Yani şu an ortalık o kadar berrak getiriyor. Yani Dünya Kupası
0: neyin olduğunu da anlayamıyoruz.
1: Yani canım, yani şu an yani Dünya Kupası'nda şöyle söyleyeyim, iki tane Türkiye, üç tane adamın üzerinden gidiliyor. Bir Hacı Osmanoğlu'na yüklenildi. İki Merih Demiral'a yüklenildi. Bir de Hakan Çalhanoğlu'na yüklenildi. Yani o üçlünün üzerinde gündem olundu. Hani biz daha o Aziz Yıldırım'ın etkisini daha görmedik yani. Ha, bu arada Aziz Yıldırım da artık eskisi kadar agresif, sert, böyle bu kadar kavgacı bir politikaya gitmiyor yani. Birazcık işi, hani o yaşın da vermiş olduğu bir şey var yani. Hani dinginlik var artık.
0: Var,
1: yani.
0: Var.
1: Hani gençler biraz yapsın. Önünü açalım. Gel beraber yapalım. Hani gel gündüz de gece olalım tarzında, evet, takılıyor yani. Öyle şey yok. Yani yaşının zaten öyle olması gerekiyor. Yani bugün mesela Dursun Özbek'e hepimiz sallıyoruz. Bütün herkes sallıyor. Hatta Fenerbahçe başkanları bile sinek ikili diyor, ama Dursun Özbek'in yerinde başka genç bir Galatasaray başkanı olsaydı çok büyük mahkemelik sebepler çıkabilirdi bu hikayede. Ama Dursun Özbek, dikkat ettiysen, daha fair geçiyor. Duymazlıktan geliyor. O daha başarıya odaklı gidiyor. De diyebiliriz. Ya da evet, derneklerde kupa törenleri onun için daha önemli diyebiliriz yani.
0: Berk, sen dalga geçmeye çalıştığın kişiyi tanıyor musun? Bu nasıl bir üslup ve terbiyesizlik demiş dinleyicimiz.
1: Kimmiş o?
0: Ya ben dalga geçmeye çalışmadım. Annen baban öğretmedi mi demişsiniz. Şimdi rahmetli babamı da işin içerisine katmışsınız. Tamam, peki.
1: Kimle dalga geçmişsiniz?
0: Az önce dedik ya, hani nasıl Trabzonspor kafasında şampiyonluk yok. nasıl bunu diyebiliyorsun dedi dinleyicimiz diye söyledi ki ben orada kötü bir şey söylemedim bu bir. Kemal Bey önce bunu söyleyelim.
1: Trabzon'a dalga mı
0: dalga
1: geçmiş?
0: Hayır onun düşüncesiyle alay eder gibi. Ben onu alay eder gibi söylemiyorum ve şöyle söylüyorum hatta taklit ederek ya da bir durumu aktararak betimleyerek. Nasıl şampiyonluk olmaz? Bu yıl görürsünüz şampiyonluğu diyen bir taraftar olursa Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti zora girer diyorum. Bu Trabzonspor camiasına zorluk getirir, zorluk çıkartır diyorum. Yakın örnek Beşiktaş. Yakın örnek Beşiktaş. Bir planlayarak gitmek var. 3-4 yıl hedef koymak var. Bir de sizin dediğiniz gibi orada bir baskı altına tutmak ve
1: isim neydi?
0: Kemal Bey
1: Kemal
0: baskı
1: Bey,
0: altına
1: o zaman yurt dışından şöyle söyleyeyim, yazıyor. Geçen sene sezon ortasında Fatih Tekke de Trabzon'la dalga geçti o zaman. Aynı cümleyi kurmadın tabii mı bizimle? Şampiyonluktan şu anda bahsedilemez. Demedi mi? Yani o zaman bütün doğruları Fatih Tekke'nin cümlelerinde de var mesela yani. Yani
0: evet.
1: Bence yanlış anlaşılmış. Zaten sorun da burada. Yanlış anlaşılma da çok fazla tabii ülkemizde yani. Fatih Terim'i de yanlış anlayan TFF başkanı. Evet,
0: yani burada bunu yani Fatih Terim tarafına kadar götürüyoruz. Yani bu arada yani kalp kırıyorsak burada bu yorumumuzla onun için de affola diyelim. Ama ben tamamen bu düşüncenizin Trabzonspor tarafında büyük bir baskı yaratıp yönetim ve bana dokunan hiçbir şey yok ya. Ben bir Fenerbahçeli gazeteciyim mesela.
1: Sen bir Fatih Terim Zede gibi şu anda.
0: Hiç aynen öyle yani şöyle söyleyeyim konuyu şuraya getireyim. Trabzonspor yönetimi ve Trabzonspor teknik heyetini baskı altına alacak bir düşünceyle ilerlediğinizi söyleyeyim tekrar ve Trabzonspor'la ilgili bu kadar güzel şeyler konuşuyorken
1: çok
0: oraya
1: güzel
0: bir şampiyonluk.
1: Ya Trabzon en çok övdüğümüz takım tabii şu canım an Trabzon ya. Trabzonspor'un doğru işler yaptığını yaklaşık yarım saat boyunca övdük yani hani. Ki bu yani övmek için de övmüyoruz yani yaptıkları transferler, verdikleri refleksler, işte Wagner Pina'nın gelmesi, bir önceki sağ beki 4 milyon euroya satmaları, sürekli bir oyuncu ithalatı ve ihracatı var Trabzon'da. Yani bence bu dediğim gibi şampiyonluktan da önemli bir şey. Birazcık yanlış anlaşılmış.
0: Tabii ama yani şunu anlıyorum, dinleyicilerimiz işlerinde stresliler, belki aile içinde stresli oluyorlar, belki işte bir arkadaş ortamında stresli oluyor. Evet, geliyor evet. Buradan ne yapıyor? Serkan'dan, işte Berk'ten, onun yanında dinleyicilerimiz, olabilir yayıncılarımızdan bazen çıkartıyor.
1: Şimdi lafını balla kesiyorum.
0: Evet, evet.
1: Aral Şimşir'i açıklamış Trabzon. Hemen anlatayım. 13 milyon euro 7 taksitle ödenecek.
0: Oo.
1: Futbolcunun ve kulübüne %15'te bir sonraki satıştan pay verilecek. Futbolcuya da her sezon için 2 milyon euro verilecek. Yani tebrik ederim. Galatasaray'ın bu oyuncuyu ikna edememesi bir...
0: Sen Galatasaray'ın alması gerekiyordu.
1: Çok yakışıyordu tarafından. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, Lang'a
0: kaldı
1: almıştı 30
0: milyon. Trabzonspor
1: yani
0: taraftarı da diyor ki Savyola ve işte Aral Şimşir aynı bölgeye neden böyle 25 milyon euro verilerek alınan iki oyuncu oldu diyor.
1: Ya şöyle, şampiyonla oynayan bir takımın kanatlı oynayan sistemde en az 4 tane kanat oyuncusu olması gerekiyor. Yani sende Sané ile Barış var diye almazsan, Sané ile Barış kadar iyi bir oyuncu almazsan, o profilden düşük gençlerle idare edersen, hı hı, işte Lang örneğini gördük. Lang geldi ve sana bir sürü maç çözdü. Seni Şampiyonlar Ligi'nde de bir tık ileri attırttı. Dolayısıyla oradaki kelebek etkisini görüp de hala işte Aral, bizde Barış var, Sané var, Aral niye alalım Aral'ı? 13 milyon, 15 milyon niye verelim? Göreceğiz bu sene. Ya sen çünkü Lang'daki o etkiyi hala görmezden geliyorsun, işine geliyor çünkü. Ama o, evet, Lang gibi bir oyuncuyu bul bakalım. Lang'a benzer bir oyuncuyu da Aral. Hem skorer hem asist özelliği olan. Yani bir de ya Barış yarın öbür gün gene ekran karartırsa ne yapacak Galatasaray'ı? Bir de böyle bir şey var yani.
0: Doğru.
1: Yani son hafta Barış ekran kararttı. Ne yapacağız? Aral Şimşir'i Trabzon'dan alabilir misin şimdi 30'a?
0: Çok
1: 30
0: zor
1: artı KDV ya, evet. Muhtemelen 50 artı KDV falan gidecek yani.
0: Ben biraz az önceki dinleyicimizin dediği noktadayım. Hala bir umut olduğunu düşünüyorum. Yöneticiler tarafında 10 artı 4 konusunda bir gevşeme
1: beklentisi var.
0: Evet.
1: bu kural Galatasaray yönetimine birazcık önüne bahane koyabilecek bir bahane oldu ve gerçekten gevşeme var. Evet. Cümlendeki şey o. Hani hem hocada hem takımda o gevşemeyi ben görüyorum yani. Taraftar da görüyor yani.
0: Bir Trabzonsporlu olarak şu yorumlarınız çok doğru kardeşim. Trabzonsporlu kardeşim yanlış yorumlamış az önce yorum attığını söylediğimizde, o dinleyicimizle ilişkin söylüyor bunu. Amsterdam'dan Ahmet Burçin Sarı ben demiş. Berkçim kolay gelsin. İnsanların ne dediğiyle çok uğraşmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Fenerbahçe maçı televizyondan canlı yayınlanacak mı? Bilginiz var mı demiş. Benim o konuda bilgim yok ama galiba TV 100 mi aldı? Fenerbahçe maçı demişken.
1: Saadettin Saran'dan alınmış galiba, öyle mi?
0: Evet, öyle hatırlıyorum. O maçlar da oraya verilmemesi.
1: Saadettin Saran'ın da en büyük hatası Fenerbahçe başkanı olmak mıydı acaba? Yani bütün saldırılar Fenerbahçe başkanı olunca geldi yani.
0: Bu arada Admiral Vaker'le oynanacak karşılaşma özelinde Aykut Aydın'ın anlatımıyla TV100'de olacak maç, hatırlatalım. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Berk kardeşim, bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum demiş Mahmut Tatar. Seni anlamayan seni dinlemesin. O Trabzonsporlu taraftarın yazdığı mesaj asıl terbiyesizce demiş. Öyle de demeyelim. Neticesinde fanatizme kapılıp işte takımıyla alakalı çok fanatik düşüncelere kapılıp böyle yazılar yazanlar oluyor. Böyle görmüyorum. İşte böyle sizin gibi net bir şeyde bulunmuyorum. Yorumda bulunmuyorum bu tarz. Ama işte anlatmaya çalışmak lazım. Şimdi onun bana dediği gibi ne kadar terbiyesizce konuşuyorsun dediği gibi, ben de öyle gidersem beni hiç anlayamayacak karşı taraf.
1: Evet.
0: Ama ben ona bir şey anlatmaya çalışırsam anlayacaktır muhtemelen, ama işte bence kendi yazdığıyla kalsın, anlayamıyorsa evet. Da benim kimseye kendi derdimi anlatma gibi bir şeyim de hani burada bir yerden sonra olmaz, bir yere kadar karşıdakinin de anlayabildiği kadar işte o biraz da böyle hani sataşacak yer arıyor dersin ya Serkan Çetiner, biraz da öyle bir yer arıyormuş. Çünkü ben burada diyorum ki ya Trabzonspor taraftarı eğer bu konuda baskı yaparsa yönetimi zora sokar ve yönetimde biraz daha yumuşak bir düşünce var. Taraftar gibi bu yıl olacak mutlaka mottosuyla bence çıkmadılar. Bu bir bilgi değil. Bence çıkmadılar yola. Öyle tahmin ediyorum ki çıkmadılar yola. Ama taraftar böyle düşünürse baskı olur diyorum. O sataşacak yer arar gibi. Nasıl şampiyon olmayacak Trabzon? Bu laflarınızı gösteririm size. Özür dileyeceksiniz iki gün içinde diyor. Ya kalp kırdıysak zaten affolu. Ayrı bir konu ama ben anlatmak istediğimi anlatamıyorum ki size. Konu orada. Dedik ve hızlıca diğer tarafta Beşiktaş'a geçtik. Beşiktaş tarafını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizin...
1: Beşiktaş'ta da güzel işler yapıyor yani. Evet. Yani yeni sportif direktörü zaten Beşiktaş efsanesini, hani bir son Beşiktaş kadrosunu hani say deseler en son. İşte Cenk Tosun, Olcan Adın, Oğuzhan Özyakup'lu dönemi sayarız. Hani iki sene üst üste şampiyon Şenol Güneş'le birlikte gelen o müthiş başarı, Rahim Babeller, Taliskalar. O efsaneyi de, Atibalı efsaneyi de yaratan bence sportif direktör şu an işin başında. Çok doğru isimler. Kaleci Doğan Elemdar'ı aldılar.
0: Heyecan verici isimler değil mi bir de mesela?
1: Ya
0: Galatasaraylı
1: yani
0: olarak
1: baktığında heyecan vermeyebilir bak. Ben heyecan vermiyorum. Galatasaraylı olduğum için belki de. Hani Osimhen'den sonra. Belki, evet. Ama hani bunun gururunu söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Ben. Ama doğru isim bak. Doğru isimlere gidiyorlar. Yani ne alacağın belli, ne vereceği belli sana, o isimlere gidiyorlar. Paranın karşılığının olduğu isimlere gidiyorlar. Ne bileyim, Nubel'i almışlar. 29 yaşında. Parasına bakmıyorum ben. Ama çok iyi bir kaleci. Bayern Münih'ten geldi yani sana. Şimdi bu adamın sana verememe gibi bir durum olabilir mi? Olmaz. Şimdi baktığın zaman Trossard. Belçika milli takımında 11 oynuyor adam. Yani şeyde en iyi 12. adamı Liverpool'un. Yani Martinelli'yi kesiyor. Ötesi yok yani. Her yerde oynayabiliyor. Alırsın alamazsın. Doğru adama gidiyorlar. Deniyor adam. Oldu olmadı. Her şey olmayabilir. Yarın öbür gün Lazio çıkar alır. Çünkü o İtalyan takımlarının, işte Portekiz ilk üç takımlarının, Fransa takımlarının önceliği var.
0: Doğru.
1: Onlar istemeyecek ki sen alacaksın.
0: Doğru.
1: Yani. Ama bu oyunculara gidiyorlar, deniyorlar. Şimdi bazıları var diyor ki işte onlara gidiyorlar, alamadı, gitti bunu aldı. Alamayabilirsin. Beşiktaş evet. Şu anda o seviyeyi yaşıyor. Mesela Galatasaray, o Icardi'li Erden Tümur'un başarısı orada gizliydi. Şampiyon olamamış 13. takımın yıldızları ikna edip getirdiler. Şimdi Beşiktaş da benzer yani. Kopuşlar var. Kasım ayında ligden kopuyorlar. Havlu atıyorlar. Dolayısıyla orada bir ama aynı şey demin dediğimiz gibi, Trabzon'da dediğimiz gibi, Beşiktaş bunu aldı, onu aldı. neden şampiyon olamıyoruz demeyin. Yani hani hemen şampiyon olmak birazcık da zamanla alakalı, o harmoniyi yakalaması gerekiyor. Harmoniyi yakalarsa o takım içinde, çünkü atıyorum Trozas geliyor, olmayabilir. Galatasaray Angelov'u aldı. Yani olmadı. Ama çocuk Roma'da harikalar yarattı. Benzer işler, yani her gelen takımla tutacak diye de bir şey yok. Ama bu sportif direktör Önder Özen deniyor. Ve 2-3 yılda da ben şampiyonluğa direkt son artık Mart ayına kadar belki de şampiyon olacak kadroyu kuracağını düşünüyorum. En azından buna mücadele edebilecek bir 11 Beşiktaş taraftarına armağan edeceklerini düşünüyorum.
0: Peki devam ediyoruz kaldığımız yerden ve devam ettiğimiz noktada da şöyle hızlıca mesajlardan ilerliyoruz. Serkan Çetiner hoş geldi. Ne zamandır burada demiş. Yeni açmış galiba radyosunu. Bir iki saattir yaklaşık. Bir buçuk saattir buradayız. Berksay Ercan'dır demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizler de öylesiniz. Berk kardeşim, Trabzonsporlu biri olarak yazıyorum. Çok ilginç geldi bana az önceki arkadaşın takıldığı şeyler. Sen takılma olur mu demiyor. Takılmak değil ya, bir şeyi konuşuyoruz ve işte farklı görüşler olabilir elbet ama tabii üslup önemli. Onu da ön plana çıkartıyoruz, onu da konuşuyoruz. Berk kardeşim selamlar. Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'la ilgili söylediklerine ve Beşiktaş örneğine katılıyorum demiş. Bak mesela onu yakalamış Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş da bu baskıyla ilerledi ve bir şey yapamadı. Evet. Ve korkarım ki bu yıl da ne kadar iyi bir kadro olursa olsun yine bu baskıyla ilerleyecekler. Fenerbahçe'de 9-10 yıldır bu baskıyı çok iyi anladık demiş farklı bir dinleyicimiz.
1: Ya tabii mesela. Şimdi karşında 4 yıl şampiyon olan, kadrosunda 100 milyon euro barajını geçmiş bir santraforu olan, kalecisiyle, forvetiyle, orta sahasıyla kemik bir kadrosu olan bir takım var. Yani bu takımla elbette mücadele ederken stres ve o yük üstlerinde olacak. Yani dolayısıyla şampiyonluk da en başta ilk 3 ay 4 ay tamam, ondan sonra birazcık da tecrübe giriyor. Değil o mi? Heyecan giriyor yani. Hani baktığın zaman geçen sene Galatasaray o son düzlükteki almış olduğu galibiyetlerle şampiyonluğa ulaştı. Birazcık tecrübeli bir takım olsaydı, doğru kadro ve kurgusu olsaydı, ya da şöyle söyleyeyim, Trabzon'un kanatları iyi olsaydı şampiyonluk bence çok kolay olmazdı Galatasaray için. Çünkü Trabzon'un son maçlarında futbolun belki sonuna gelmiş Mbakame ile oynadılar. Oynamak zorunda kaldılar yani. Temposu düşmüş. Tempo orada bir Aral Şimşir olduğunu düşünsene.
0: E tabi.
1: Yani. Dolayısıyla kadro olarak hazır olursan, ki hazır olup bekleyeceksin. Hani Galatasaray Beşiktaş'tan nasıl şampiyonluğu almıştı en iyi döneminde? Cenk Tosun'u satan Beşiktaş Van Gelderloo'la o etkiyi yakalayamadı. Ve Galatasaray arkadan
0: arattı.
1: Geldi geçti. Evet.
0: Arattı.
1: Yani sen hazır olacaksın, rakibin tökezleyecek. Rakibini atıyorum Osimhen'i satacak devre arası. Nasıl olsa şampiyonum diyecek. İyi para verdiler. 120'ye 130'a satacak ve Osimhen'in yerini dolduramayacak. Ki Galatasaray Osimhen'in yerini dolduramaz. Ve Galatasaray aynı kadroyla, aynı yanlışlarla devam ediyorlar. Bence bu kadro, bu yanlışlarla Galatasaray seneye de şampiyon olamaz. Yani Osimhen'in Allah ayağına mevvanı zeval vermezse olabilir ama Osimhen'siz Galatasaray çok kötü değil miydi ya geçen sene? Yani Gaziantep'i yenemedi. Ya birçok takımı yenemedi yani. Kocaeli'ni yenemedi. St. Julius'ı yenemedi. Freiburg'u yenemedi. Frankfurt'u yenemedi. Ya yenemediğini bırak, fark yedi. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın bence bu sene, o yüzden kızıyoruz yani. İki ay neden? Ya sen İyi bir takım değildin ki. Hatalı yani, Osimhen'li ve Osimhen'siz olarak ikiye ayrılıyordun. En azından git Osimhen'in yedeğini bul. Yani Baby Osimhen dediğimiz.
0: Evet.
1: Yani Baby Lemina diyorlar.
0: Bir yıldır da sen sürekli Baby Osimhen, Baby Osimhen.
1: Baby Osimhen'i bul. Bu iki ay boyunca bir tane Baby Osimhen verselerdi bize.
0: Ya biz abi kimlere Baby denildi ya. Ama bak Messi'nin bir fotoğrafı vardı mesela. Kimdi? Kimdi ya? Biriyle bir fotoğrafı vardı, dün çok konuştuk.
1: Infantino mu?
0: Hayır, onun veliahtı olacak, Messi'den sonra gelecek vesaire deyip ondan 3 yıl önce futbolu bırakıyor Messi. Oyuncu. Adı da çok bilindik bir isim de.
1: Dos Santos, Giovanni Dos Santos mu? O gerçi evet. Ronaldinho'nun veliahtı.
0: Hayır, dün işte Messi kimle? O fotoğrafı şöyle bir hatırlayabilirsem, dinleyicilerimiz hatırlamıştır muhtemelen düne ilişkin
1: ya de. Ama ben sana bir şey söyleyeyim, onlar da baymadı mı artık ya? Messi'nin hala futbolun içinde, Cristiano Ronaldo'nun futbolun içinde olması birazcık benim gibi orta yaşı geçenler için bayma noktasına geldik, evet. Yani ben artık yeni Messi'leri izlemek istiyorum yani. Hala futbol kanunlarının lobisiyle ilerleyen Messi'li Arjantina'yı izlemek istemiyorum yani. Çünkü bir lobi var belli yani, Messi lobisi. Götürüyorlar her maç penaltı, her maç. Doğru. Messi yani. Ben birazcık sıkıldım Messi.
0: Peki,
1: Ronaldo
0: Dünya Kupası tahmini alayım son bölümde bitirmeden evvel.
1: Dünya Kupası tahmini
0: ve gidişat yorumu.
1: Valla Dünya Kupası'nda dediğim gibi futboldan daha çok dış etkenleri konuşuyoruz ama ben İspanya ya da Fransa diyorum.
0: Diyorsun.
1: Diyorum yani, hani Messi ile Arjantin olmasın da.
0: Neden son bir Messi görsek? Lobi sen de lobinin karşısındasın.
1: Ben şeyi baraj kurulurken o Kapa Verdi'nin kalecisine gol atmaya çalıştı ya, orada çok komik duruma düştü ya, orada büyük reputasyon kaybetti. İşte yaşlandıkça bazen hani her şey tadında güzel yani. Yani futbolu artık Messi de Cristiano Ronaldo da kabul etmiyorlar ama artık vücutlar tamam diyor yani, yüksek seviyede, evet, futbol oynayamıyorlar yani. Bunu oynayamadıklarını artık bir de şey de kabul etmiyor, FIFA da kabul etmiyor aslında zaten. Ben hani FIFA da kabul etse anlayacağız yani. Yani zorla ittiriyorlar yani.
0: Peki.
1: Koskoca Messi'sin, frikikten hakim yani boş kaleye gol atmaya çalışıyorsun, onu da atamıyorsun yani.
0: Evet. Tarık Bey yazmış, ben Sinop'tan yazıyorum demiş. Bana eyvah dedirtti Trabzonspor yorumunuz ama sonraki açıklamalarınızla ben de samimiyetinizi anladım demiş. Ya hatta şunu da eklemiş. Fenerbahçe o kadar para harcadı, şampiyon olamadı, Trabzonspor mu olacak diye algılandı demiş. Ya bunu desem bile bunun terbiyesizlikle ne alakası var mesela? Yetiştirilmeyle, efendilikle, değil mi?
1: Tabii ki de.
0: Hadi bunu dedim, ben böyle diyorum. Tamam, şu an diyorum. Bakın, yanlış anladığınız şeyi şu an söylüyorum. Fenerbahçe o kadar para harcadı, şampiyon olamadı, Trabzonspor mu şampiyon olacak? Bunu dedim. Ne oldu şimdi burada? Diyorum bunu hadi. Ne oldu yani şu an? Ne dedim yani? Nereye götürmüş oldum konuyu? Çok ilginç noktalardan yaklaşıyorsunuz. Hakikaten bu yorum da öyle mesela.
1: Bir de şöyle, hani Trabzonspor şampiyon olamaz diye bir cümle kurmuyoruz ki. Evet. Aksine doğru şeyler yaparak şampiyon
0: doğru
1: olacağını.
0: Doğru şeyler var, evet, ama baskı, evet, altında kalırsa onlar hepsi, evet, çöp, evet, olacak, onu söyleyeyim.
1: Niye? Çünkü
0: aklı başında bir Trabzonspor yönetimi var dedim. Mesela sen bana sordun, evet, az önce. Evet. Şampiyon olamazsa gönderirler mi Fatih Tekke'yi dedin. Göndermez, çünkü aklı başında bir Trabzonspor, evet, yönetimi var dedim. Ama yani bunları almayıp çımbızlayıp.
1: Zarar verir. Aynen öyle. Zarar verir. Bakın, evet, bazen aldığın, şimdi biz transferlerden okuduğumuz için mevzuyu saha içinden okuduğumuz için. Şimdi geçen sene Embibo stoper değil mi? Fener maçında bir penaltı yaptırdı. Bir de bariz bir top kaptırdı.

0: anlatmak istediğimiz şey aslında burada yani. Biz futbolun içindeki şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa Trabzon keşke şampiyon olsa. Yani niye biz iyi oynayan, futbolun içinde kalan bütün herkesin şampiyonluğu hak ettiğini görmek isteriz yani. Niye söylemeyelim yani?
1: İspanya'nın defans hattını sormuş sana dinleyicimiz. İlhami Korkmaz.
0: İspanya'nın defans hattı.
1: Evet. Bakırköy'den İlhami Bey, daimi dinleyenlerimizden.
0: Yani Kukure'ye var.
1: Evet. Yani oraya ilişkin yorumunu merak ediyor.
0: Ya defans hattı Laporta, o da Arap gördü. Yani çok şey değil. Ama hücum hattında Lamal biraz form tutarsa İspanya şey yapar.
1: Laporta da bir Türkiye'yi görecektir. Direkten döndü. Hatırlayalım.
0: Ya evet. Yani, ama çok Arap ülkelerinden Türkiye üstü yazılıyoruz yani. Malcolm. Şimdi Malcolm'u konuşmadık mesela Fener'e. Doğru. Az kalsın geliyor. Dün gece her yer ortalık yandı. Bu arada Malcolm iyi oyuncu yani. Evet. Eğer yani ya bilmiyorum, ben en son bu heyecanı şeyde de Saint-Maximin'de iyi oyuncu.
1: Bal yapmayan arı dedin sonrasında da.
0: Ya dedim ama.
1: Çokça defa ben Saint-Maximin'i konuşurken senden bu yorumu dinledim efendim.
0: Yatırıyor kaldırıyor kesinlikle, diyordu. Aynen. As başkan da öyle diyordu, evet, yani yatırıp evet, kaldıran geliyor demişti ama.
1: Senin yorumun da özeti bu arada. Evet. Futbol camiasının Maximin'le ilişkin yorumuyla alakalı, onu söyleyebilirim.
0: Evet evet, yani o bal yapmayan arı çıktı da Malcolm birazcık uzaktan şutu falan da var yani. Hani çok da kötü hani böyle. Ya çıtayı Greenwood'a koyarsan Malcolm hafif kalır. Ama Malcolm da iyi bir oyuncu yani. Brezilya milli takımı, Barcelona, hı hı, görmüş bir adam. Zenit'te sürekli double double yapan, hatta Brezilya'da Arabistan'da da double double yapan bir oyuncu yani. Hı hı. Sadece beni korkutan fiziki eksiklik. Yani hani Talisca da geldi. Hı hı. En başta yürüyemiyordu yani. Hani ayağına top tutamıyordu yani. Sonradan bir şeyler oldu. Yine idman yedi, düzeldi yani. Bakalım Talisca kalacak mı?
1: Serkan Çetiner hep konuk olsun demiş farklı bir dinleyicimiz. Son bölüme yaklaşıyoruz.
0: Sağ
1: olun,
0: teşekkür ediyorum.
1: Zaten hep daimi konuğumuz Serkan abi. Her daim stüdyomuz, mikrofonumuz Serkan abinin. Diğer tarafta gelen mesajlar var. Trabzonspor yönetiminden biri dinlediyse onlar bile hak vermiştir sana. Neyi konuşuyor arkadaşlar demiş. Ya abi, kapattık konuyu. Ya, kapattık
0: aynen, bence
1: konuyu,
0: de kapatalım aynen. Da yani Trabzon'u bizim şu an yöneticiler dinlese vallahi çok güzel, onur ettiniz.
1: Tabii canım.
0: Yani kim, herkesi gömdük. Yani Galatasaray mesela Galatasaray taraftarlar yazsa bana hani o Galatasaray nasıl böyle konuşursun falan dese daha hani şey deriz
1: tabii
0: yani.
1: Canım. Ama ya ben yorumumu sorgulatırım. Yorumumu bak, az önce yorumumu attım mesela, dedim ki hadi sizin düşündüğünüz gibi söylemiş olayım. Ne olacak, sorgulayın dedim ama ben üslubumu ve efendiliğimi bu kadar dikkat ettiğim bir noktada bunu sorgulatmam. O yüzden bu konuda da biraz böyle net konuştum yani. Kalp kırdıysak özür dileriz dedik ama üslubumuzu ve efendiliğimizi de dikkat ettiğimiz noktada konuşturmam, onu söyleyeyim. Bülent Bey der ki Galatasaray hem futbolculara hem yönetimde bir başarı yorgunluğu var. Galatasaray'da demiş.
0: Yorgunluk bu sene değil, zehirlenme var. Başarıdan dolayı zehirlenme var.
1: Güç zehirlenmesi.
0: Güç zehirlenmesi var. Yani kendi içlerinde de çatışma var.
1: Bu doygunluk mesela. Ama ikinci şampiyonluktan sonra hep de konuşur olduk ya.
0: Ya abi Galatasaray'da şöyle bir şey var. Galatasaray'da başarıyı paylaşamıyorlar yani. Hı-hı. Bu daha önce de görülmüştü. Yani Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak döneminde de yaşanmıştı. Şimdi de yaşanıyor. İşte çift as başkanlık var. Yok Eray Yazgan'ı Kavukçu'nun başına verelim. Yok, hı-hı, Kavukçu'yu alalım işin sonuna verelim. Böyle saçma saçma şeyler konuşuluyor. Yani görev dağılımını bile yapamıyor yani. Doğru. Başkan. Yani anladın mı? Herkese bir mavi boncuk dağıtmak istiyor. 4 yılın sonunda hala bu görev dağılımını yapamıyorsa yönetim, bu transferleri zaten yapamaz.
1: Doğru.
0: Zaten sorun burada yani. Galatasaray'ın transferdeki sorunu, geçen sene de iyi bir transfer yaptık zannediyorlardı ki ben iddia ediyorum 150 milyon euronun karşılığını almadı Galatasaray.
1: Olmadı.
0: Geçen sene 150 milyon euro harcayan bir takım 3 oyuncunun bir tanesi Osimhen diyebiliyoruz. Yani Singo bile diyemiyoruz yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın hep bir transferde sorunu vardı. O yüzden hani ben hakkaniyet açısından Erden Timur'un apoletlerini geri takın o zaman. Hazır dinlenmiş, cezaevinden çıkmış, ona da moral olur, kafasını dağıtır, futbolun içinde kalsın. Ben çok keyif aldım yani, çünkü Galatasaray'ı güzel anlatabiliyor, futbolculara güzel anlatıyor, o takımdaşlığı koruyor, ön planda olmak istememesi bile o klasik bizim yönetici şeyimizden çıkıyor yani. Ne kadar istemesi de o kadar ön plana çıkartılmadı mı? Çıkartıldı ama
1: çıkartıldı.
0: Onun başarısız olsaydı ne kadar

0: Gelecekse başarılı olduğu, bu kadar da övülmesi hakkıdır yani. Ben o anlamda Erden Timur'un gibi bir yöneticinin Galatasaray'ın transferinin başına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Erden Timur gittikten sonra Erden Timur'a özenmek isteyen de birçok insan çıktı.
1: Yeni Erden Timur'la bu aynı işte futbolcularda konuşuyoruz ya, veliahtı diye.
0: Evet, baby Erden
1: baby
0: Timur.
1: Bak senin dediğin noktaya gelirsek baby kısmı.
0: Baby Erden Timur'lar gelmeye çalıştı.
1: Neyse, dinleyicilerimiz gergin. Şimdi baby'yi de bir yere çekip Galatasaray camiası için nasıl yöneticilere baby dersiniz falan diye girip böyle bu mesajlar gelebilir.
0: Yok
1: gelir abi bugün gerginiz hepimiz, aman o gerginliğinizi bana bulaştırmayın. Canım, ben de size
0: NATO zirvesi yapılıyor. Aynen, gergin öyle. Olmayalım da ne yapalım.
1: Evet abi doğru, bak oraya da girersek o gerginliğinizi bana bulaştırmayın. İşin esprisiyle karışık konuşayım da ben de gerginliğimi size bulaştırırım. Yapmayalım öyle şeyler diyeyim.
0: Herkes çok gergin. Evet.
1: Yapmayalım. Aynen öyle, doğru. Serkan Çetin'e eklemek istediğim farklı bir şey var mı işin esprisi bir yana?
0: Yok. Herkese hayırlı hafta içleri diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi
1: pazarlar dilerdin genelde.
0: Evet toparlayalım. Çarşamba evet. Olunca bir şey yapamadım yani.
1: Doğru abi.
0: Akşam işte herkese hayırlı akşamlar. Trafikte sakin olun. Trafikte bizi genelde dinledikleri için.
1: Evet.
0: Aman kimseye karışmayın.
1: Yola çıkıyorsun, o yüzden mi bunları söyleme gereği duyuyorsun? Yani hani önüm açılsın en azından radyoda. Radyonun gücünü böyle kullanalım.
0: Ya
1: gibi.
0: Ben hep bunu söylemek istiyorum.
1: İşin esprisi.
0: Aman trafikte sakin. Aman tadımız kaçmasın noktasında.
1: Doğru. Peki.
0: Yani özellikle ben X'e girdiğimde çünkü hep trafikte kavgalar olsun, işte kazalar olsun, o yüzden bir parantez açayım dedim senin.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben o zaman hafta sonu pazar günü 12-13 arasında görüşünceye dek Serkan Çetiner'le görüşeceğiz. Hem de orada yayınımız olacak. Hoşçakalın diyeyim. Az sonra Digi Futbol'da Aydın Cingöz'ün haberlerini Muzaffer Canbedir'le birlikte yayınını, sonrasında dört büyük gündemde Çağatay Çıtlak'ın konuklarıyla birlikte değerlendirmelerini, soru cevabı, ortaya karışığı ve birebiri dinleyebileceksiniz. Diyelim ve görüşünceye dek hoşçakalın diyeyim.
2: Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Reklam.

0: mu tatil sepetinde? Tatil
1: sepeti. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
6: Bankam, bank, kartıma bin.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
10: Kim ne dedi?
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
12: Selam Muzaffer, hoş bulduk. Herkese selamlar.
11: Nasılsın abi?
12: Sağ ol, sen nasılsın?
11: Ben de iyiyim. Gündem hareketli. Fenerbahçe'ye dair konuşacağımız çok fazla konu var. Transferleri doğru konuşacağız. Aziz Yıldırım ve yönetiminin ne yaptıklarına dair fazla konumuz var. Hepsini
12: Dursun
11: konuşacağız.
12: Dursun Özbek'in savunması da var.
11: Dursun Özbek'le alakalı konuşacağımız konular var. İzleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Ama istersen bir Dünya Kupası'yla başlayalım istiyorum abi. Hem de birazcık yayını ısıtmış oluruz.
12: Doğru.
11: Şimdi Dünya Kupası bir kere enteresan bir Dünya Kupası.
12: Şöyle, takımların aslında ne kadar iyi hazırlandığına bir göstergesi. Çünkü kimse maçları bırakmıyor. Şimdi 2008 yaşı yetmeyen, yani 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bir hatırlatma yapayım. Biz 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynadık ama hep son dakikalarda maçları kazanarak gelmişken, yani takımımız çok güçlüydü. Yıllar sonra o turnuvanın hikayesini anlatanlar özellikle fiziksel olarak milli takımın ne kadar güçlü olduğuna vurgu yapıyorlardı. Hep son dakikalarda kazanmıştık. Şimdi dünya futbolu öyle bir noktaya geldi ki işte 90 dakika ise 90 dakika, 120 dakika ise 120 dakika. Eğer güçlü değilsen maçları çevirme şansın yok. Ya da bu turnuvaya baktığımız zaman özellikle işte dünkü İspanya-Portekiz maçı da dahil olmak üzere Amerika maçını bir kenara koyuyorum. Amerika-Belçika maçını. Birazdan dilersen o konulara da bir parça gireriz.
11: Gireceğiz.
12: Ama şunu
11: tabii
12: söylemek
11: abi,
12: lazım ki özellikle güç önemli ve bu turnuva bize bunu bir kez daha gösteriyor. Son dakikaya kadar neyin ne olacağını kestirmek hakikaten mümkün değil. Yani maçlar kopuyorsa bu başka bir şey. Yani bir maçın kopması başka bir şey ama biz bugün bunu da gördük. Yani Belçika'nın Senegal'i elediği maçı hatırla. Oydu değil mi? 2-0'dan
11: tabii,
12: maçı çevirdiler.
11: 3-2 maçı
12: bugün
11: kazandılar.
12: Bugün Fas aslında bu işi bitirmi, pardon Mısır, özür dilerim.
11: Mısır.
12: Bitirdi derken Arjantin tekrar devreye girmesi. Yani son dakikaya kadar heyecanın devam ettiği birçok karşılaşma gördük. Bundan sonraki turlarda da biz buna ve bu ve buna benzer maçlar bence göreceğiz. Son dakikaya kadar takımlar bırakmıyorlar. Yani kopan maçlar var tabii. Tekrar altını çiziyorum ama dünkü maç, bugünkü maç, daha önceki birkaç maç bize bunu gösteriyor. İyi olursan, güçlü olursan sonuna kadar mücadele ediyorsun ve gerektiğinde geriden gelsen de kazanmayı başarabiliyorsun. Bana 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin performansı tam olarak buydu. Son dakika maçları kazanmıştı. O günü göstermişti. Çünkü güçlü bir takımdı. Yetebilen bir takımdı. Bu Dünya Kupası'nda bence biz bunu bir kez daha görüyoruz işin açıkçası. Sürprize çok açık, çok heyecanlı maçlar oynanıyor, onu da söyleyeyim.
11: Abi bizim de kanalımızda yorumcu olan isimlerden birisi Ahmet Konanç der ki dünya tarihinde kırmızı kartı silinip bir sonraki maçta oynayan iki tane oyuncu var dedi. Birisi Gökhan Zan, diğeri de Balogun. Balogun biliyorsun kırmızı kart gördü ama Dünya Kupası'nda Trump'ın da Infantino ile görüşmesi sonrası kırmızı kartı kaldırıldı ve o maçta forma, Belçika maçında forma giyebildi. Ahmet Konaş da diyor ki iki tane gördük böyle bir örnek dünyada, biri Gökhan Zan, biri Balogun diyor.
12: Doğru. ona geleceğim ama şimdi Ali Naci Küçük'ten bir mesaj geldi. Peki. Onu aktarayım. Söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri Şahan Gökbakar'ın disipline sevk edilmesi için dilekçe vermişler.
11: Konuşuruz onu da.
12: Yeni bir bilgi. Hı hı. Onu da söylemiş olayım. Dün biliyorsun çok gündem oldu. Ali Naci'nin yayınından sonra da Ali Naci'ye karşı sözleri de hiç kabul etmiyorum. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri de Galatasaray Başkanı'na hakaretten ötürü Galatasaray Genel Kurulu üyesi olan özür dilerim Şahan Gökbakar'ı disiplin kuruluna sevk etmişler. Bir bilgi olarak vereyim. Şimdi ondan gelen bilgiyi paylaşmış olayım yayında.
11: Bunu da aktarmış olduk.
12: Şimdi
11: peki.
12: Gelelim şey meselesine. Meselesi. Bir güç meselesidir bu. Yani ben Gökhan Zan'ın işine girmeyeceğim. O günlerdeki hikaye bence evet Gökhan Zan cezası ertelendi. Sonra bu kural zaman zaman işletildi falan. Bence saçmalık. Yani kural neyse onu yapın. Şimdi Amerika'nın meselesine gelince bu konu detaylı ama çok hızlıca özetlenebilecek bir şey. Şimdi bir kere Amerika diyor ki ben dünyanın ağasıyım kardeşim. Ben ne dersem o olur. Futbolda da o olur. Ya bu bir skandaldır, bu bir rezalettir. Bak hikaye şöyle başladı. Platini biliyorsun UEFA başkanıydı.
11: Evet.
12: Sepp Blatter FIFA başkanıydı. Ve bu ikisine de operasyon yapıldı. Kim yaptı bu operasyonları? FBI yaptı. FBI yaptı. Bu operasyonları İsviçre'de yönetilen UEFA'ya ve FIFA'ya operasyonları yapan tarafın FBI olduğunun altını özellikle çizeyim. Buna gerekçe olaraksa birçok şey gösterilebilir ama FBI'ın 2020'lerde yaptığı bu operasyonun ana bir nedeni vardı. Çok açık bu, çok konuşuldu. 2018 Dünya Kupası Rusya'da oynanmıştı. Amerika bunu yazdı. Rusya'ya da oynandığı için hem UEFA Başkanı Platini'ye

0: Hem de FIFA Başkanı Blatter'e operasyon çektiler. Bunları görevden aldılar. Hatta ben bu konuya yaklaşırken bugün buralara hakim bir arkadaşım bana ilginç bir bilgi verdi. Normalde hem FIFA'nın hem de UEFA'nın merkezi İsviçre'dedir. FIFA'nın hukuk merkezi şeye taşımış, Miami'ye taşımış. FIFA'nın hukuk birimi Miami'den yönetiliyor.
1: Bayağı içli dışlı olmuşlar yani.
0: Amerika içli dışlı olmuşlar. Amerika'nın yaptığına gelince, şimdi sen hem Blatter'e hem UEFA başkanına operasyon çekiyorsun. Tamam mı abi? Ve devamında ne oluyor? Infantino'yu oraya koyuyorlar. Yani Infantino bizim Serdar abi Serdar'a çekler Fino diyor. Tamam mı? Tam olarak öyle. Demek ki Infantino'nun aslında ipleri o kadar Amerika'nın elinde ki bu ortaya çıkıyor. İstedikleri gibi bu adamlara yön veriyorlar. Tamam mı? Bu bir gerçek. Kimse gazel okumasın. Bir kere bu buradaki bu adaletsiz tutumu bir görmek lazım. Yani sen Rusya-Ukrayna meselesinde ki Rusya'nın kendine göre haklı olduğu net taraflar var. Sen diyor benim yanı başıma geleceksin bir Rus kuracaksın Ukrayna'yı ele geçirip benim başıma bela edeceksin deyip Ukrayna ile arasındaki mesele devam ediyor. Rusya'ya karşı abi, her yerde ambargo koyduracaksın. Devamında İsrail Filistin'de soykırım yapacak. İsrail'i koruyacaksın, kollayacaksın. Sonra bana adaletten bahsedeceksin. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi Türkiye'de zaman zaman tartışılıyor ya. Yani buna çok böyle çeşitli açılardan bakanlar var. Madem böyle, bunu biraz da böyle esprili falan anlatanlar da var ama yani ne oldu yani işte bazen böyle gereksiz övgüler yapılır ya Batı ile ilgili olarak şöyleler böyleler falan. Bak demek ki dünyanın her yerinde bu ve buna benzer şeyler varmış. Dünyanın en büyük organizasyonunda Amerika kalkıyor diyor ki böyle yapacaksın diyor. Yani futbolun içerisine siyaset dibine kadar köküne kadar giriyor. Oradaki adamlarına da her türlü operasyonu yaptırıyorlar. Yalnız burada ben şunu söyleyeyim. Bak Fenerbahçe ile ilgili olarak da bunu özellikle altını çizeyim. Ali Koç şöyle bir fırsat olması eğer olsaydı o soruyu Ali Koç'a soracaktım. Hatırlar mısın Fenerbahçe'nin yaptığı bir şey vardı. Rusya'ya karşı buradan da uyarmış olayım.
1: Dinamo Kiev'le hazırlık maçı
0: Rusya'ya
1: oynamış.
0: karşı ambargolar varken Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ambargo var biliyorsun. Rusya'nın takımları uluslararası turnuvalara alınmıyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sporcular alınmıyor. Müzisyenlerine boykotlar var. Fenerbahçe Ali Koç döneminde gitti Rusya'da ambargoyu deldi ve Zenit'in bir turnuvasına katıldı. Buradan da söyleyeyim Fenerbahçe'ye karşı çünkü bunu yazarlar. Yarın öbür gün Avrupa maçlarında biz tekrar bunu göreceğiz bence. Fenerbahçe'ye karşı özellikle bu ambargoyu dermesinden ötürü yarın öbür gün UEFA uluslararası maçlarda sıkıntı olduğunu insanların aklında bu mutlaka olsun. Özellikle buralarda operasyon çektikleri çok açık ve bunu da yapıyorlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim ama gerçekten de mesele böyledir. Amerika şeyi bağlamış, Infantino'yu bağlamış, istediği gibi ona operasyon yaptırıyor. Dün eğer böyle maç 1-0 falan bitseydi başka bir hikaye de
1: Tabii.
0: yapabilirlerdi. Zaten Trump maçtan önce diyor ki yani burada zaten diyor bize karşı haksızlık vardı. Biz diyor eğer Belçika'ya yenilirsek de burada şaibe vardır. Sağ olsunlar FIFA nedense Ürdünlü hakemi de koymuş. Bak hoca enteresan bir şeydir. Ürdünlü hakemi bu maça koydu. Bak Ürdün Orta Doğu'da Amerika'nın en önemli müttefiklerinden biridir. En önemli müttefiğidir, tamam mı? Dolayısıyla kalkıp da Ürdünlü bir hakemi buraya koymak da aslında operasyonun bence bir parçasıydı. Ama güçleri yetmedi. Belçika'yı tebrik edelim. Ama
1: Belçika tak tak.
0: herkes biraz herhalde akıllanmıştır diye düşünüyorum. Burada net adaletsiz bir ortam var kardeşim. Adamlar istediği her şeyi yapıyorlar. Futbol sadece futbol değildir. Bunu da Amerika kanıtlamıştır. Kimse öyle güzellemeler falan yapmasın. İşlerine gelince adiller, gelmeyince hiç adil değiller. Kendilerine yönelik her şeyi alırlar. Tamam mı? Bu bizim hakkımız derler. Başka bir millet, başka insanların hakkı, hukuku kimse için onlar açısından önemli değildir. Bu da herkese bence bir önemli bir ders olsun. Ama Fenerbahçe konusunda özellikle bu konuyu böyle geniş değerlendirirken özellikle söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi yazdılar. Bence yazdılar yani. Onu yeri gelmişken söyleyeyim.
1: Abi yeter artık ya. Fenerbahçe'yi yazmasınlar, bir rahat
0: Ama
1: bıraksınlar
0: o
1: beni.
0: da mesela önemli bir duruştu.
1: Ya
0: Yani
1: öyle
0: herkesin
1: tabii de.
0: ambargo koyduğu dönemde İsmail Kartal'ın işte ikinci dönemi abi. Yok üçüncü dönemi pardon.
1: Dört ya. Ha o
0: Hayır
1: zaman için
0: hayır
1: söylüyorsun.
0: hayır.
1: Ha o zaman için
0: Jesus'tan
1: söylüyorsun.
0: önce.
1: Anladım
0: Bir
1: anladım.
0: saniye abi. Jesus'tan önce miydi İsmail Kartal? Sonra.
1: Sonra.
0: Mourinho'dan önce.
1: Jesus'tan sonra.
0: Jesus,
1: Tabii
0: Mourinho
1: ikisinin
0: arası
1: arasında.
0: İsmail Kartal ya. O dönem Rusya'ya gitmişti ya. O
1: Evet.
0: hikayeden bahsediyorum.
1: Peki. Ya genel anlamıyla abi yani çok böyle benim içime sinmeyen bir turnuva şu anda Dünya Kupası. İnşallah yarı finaller, çeyrek finaller, finaller daha güzel olur diyelim. Ve yavaş yavaş Fenerbahçe gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim istiyorum Aydın Cingöz. Abi transfer konusuna geleceğim. Herkesin de merak ettiği konu o zaten. İzleyenlerimize de hatırlatayım.
0: Bence Fenerbahçe yani Malcolm mu, Greenwood mu,
1: Konuşacağız.
0: Bence Fenerbahçe
1: Konuşacağız.
0: Greenwood da ısrarcı.
1: Onun
0: Onu söyleyeyim.
1: detaylarını sana
0: Yani
1: soracağım.
0: hala ben kanat oyuncusu konusunda Fenerbahçe'nin birinci adayının Greenwood olduğunu söyleyeyim.
1: Neden böyle düşündüğünü soracağım sana ama ilk önce birazcık daha Fenerbahçe gündeminden yani transfere
0: Tamam.
1: gelmeden ilerleyelim istiyorum. Bu arada süper chatlerinizi de ekrana getirip tek tek okuyacağım. Süper
0: Tamam.
1: chatlerinizi iletebilirsiniz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Abi Aziz Yıldırım'la alakalı bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi mesela Ake transferi, bu arada hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye. Nathan Ake ile anlaştı Fenerbahçe ve bu Fenerbahçe Ake transferini Fenerbahçe radyodan duyurdu ve Ake ismi aslında ne sosyal medyada ne YouTube yayınlarında evet adı geçen bir oyuncuydu ama genellikle kamuoyu daha fazla Sar ismine, Malang Sar ismine yönelmişti.
0: Yani sağ
1: Herkes
0: gösterip sol vurdu.
1: öyle bir durum oldu.
0: Tamam,
1: Ben
0: şimdi
1: şöyle
0: bu
1: sormak
0: Malcolm.
1: istiyorum sana. Aziz Yıldırım'ın basın ilişkileri nasıl ilerliyor? Aslında buradan bir yürüyelim. Sonra isimler üzerinden gidelim. Malcolm mu, Greenwood mu?
0: Yani
1: Basın
0: Aziz
1: ilişkileri nasıl?
0: Yıldırım'ın basın bir kere benim gördüğüm zaman zaman da bir konu olduğu zaman ben Aziz Yıldırım'ı arıyorum. Sayın Başkan bu konuda durum nedir diye soruyorum. Ama basın ilişkileri konusunda ben Aziz Yıldırım'ın gayet şeffaf olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani şeffaflıktan kasıt şu. Kalkıp da kulübün bütün sırlarını transferde ben şöyle yapıyorum. Şuna şu kadar verdim. Şu noktaya geldik gibi Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey duymazsın. Yani Aziz Yıldırım böyle bir bilgi vermiyor. Ama Aziz Yıldırım'a genel tablo ile ilgili bir soru sorduğun zaman genel hatlarıyla kulübün çıkarları doğrultusunda kulübün çıkarları neyi gerektiriyorsa o bilgileri veriyor. Yani Aziz Yıldırım tarafında Aziz Yıldırım'da doğrudan bir şeyi reddetmek noktasında bir tavır değil. Aziz Yıldırım'a bir konuyla ilgili bir şey sorduğunuz zaman size bununla ilgili bir yanıt Aziz Yıldırım veriyor. Yanıt sizi tatmin eder ya da etmez ama şeffaf bir tavır sergilediğini söylemem gerekiyor. Şimdi basınla ilişkiler meselesinde yani Aziz Yıldırım'ın geçmişten beri hatta bana Şansal Büyükada söylemişti. Aziz Yıldırım basın ilişkilerinde zor insandır. Zor insandan kasıt şu. Yani net insan ve en azından basındaki tavırlar, yorumlar buraları çok yakından takip eden birisinden bahsediyoruz. Şimdi özellikle Fenerbahçe Radyosu meselesine gelince de Fenerbahçe'de bir zihniyet değişimi aslında. Bu şöyle biliyorsun Fenerbahçe'de daha önce özellikle yani kulüplerde böyle bir hal var. Sosyal medya üzerinden transfer politikaları ya da mesela bir transfer açıklanacaksa önden her kulübün bir tarzı var. Bu sefer Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim bu ürün kimin? Fenerbahçe'nin ürünü. Bu kanallar kimin? Fenerbahçe'nin kanalları. Dolayısıyla biz bütün yaptığımız operasyonları resmi olarak herhangi bir yerden duyurmayız. Çıkarız son dakika deriz ki bu oldu, bu olmadı ve bunu da biz kendi kanallarımızdan yaparız. Tıpkı Ake meselesinde olduğu gibi. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde miydi? Evet gündemindeydi. Ama
1: Konuşuluyordu.
0: Malang Sarr ismi daha çok
1: Tabii.
0: konuşuluyordu. Sonuçta böyle şu da yanlış anlaşılmasın. Birçok arkadaşımız ne oluyor ne bitiyor diye kulüp etrafından, kulüp içerisinden bilgi almaya çalışıyor. Kulübün kendi bir politikası var. Arkada yürüttüğü bir politika var. Kamuoyuna yansıttığı bir ister istemez bir politika vardır. Onu artık kulübün kendisi, başkanın kendisi, yönetimin kendisi bilir. Bir stratejileri mutlaka vardır. Ama diyorlar ki kardeşim ben bir şey yapıyorsam bu ürün benimse ben bu ürünümü önce buradan duyururum. Yani ben önce kendim açıklarım. Kimseye bırakmam. Ben çeşitli transferde hamleler yapıyorum. Dışarıya çeşitli bilgiler sızar ya da sızmaz. Ben ne yaptığımı biliyorum, ne yapacağımı da biliyorum. Ona göre hareket ederim. Kamuoyu baskısına da bakmam. Fenerbahçe Radyosu'nun açıklaması meselesine gelince de
1: Büyük
0: aslında bu
1: iş bu arada, çok izlenmiş. Yani dinlenmiş, özür dilerim.
0: sembolik ve güçlü bir şey bu. Şöyle dinlenmesi meselesi de ben özellikle Fenerbahçe Radyosu'nda bu ilan edildikten sonra Fenerbahçe Radyosu'na girdim. Web'ten dinliyorum. O arada tam böyle 5 dakika falan var ya da birkaç dakika var yayının başlamasına. Telefonumdan dinlerken telefonum çaldı. Geriye döndüm, telefon kapattım. Siteye tekrar giremedim. Yoğunluktan çöktü. Evet. Tamam mı? Bu bilmediğimiz şeyler değil. Zaman zaman bizim de yaşadığımız evet. şeyler. Ve devamında dinledim sonuç itibariyle. Başka bir arkadaşımızın telefonunda bu açıktı. Hatta galiba Oğulcan Akçe'nin telefonu, Oğulcan da Akçe'de açmıştı. Ben çünkü o gün Sports Dijital'de yayındaydım. Dinledik. Ve Fenerbahçe bu radyosu biliyorsun Saadettin Saran döneminde zarar ettiği gerekçesiyle kiralanmıştı 150.000 TL'ye. Fenerbahçe gelir gelmez bunu geri aldı. Kiralayan adam da Fenerbahçe bir kolaylık sağlamış. 100.000 dolarlık tazminat olmasına rağmen orada da ben Fenerbahçe ile mahkemeleşmem diyerek ve onun da hakkını Fenerbahçe koruyarak hareket ederek o işi hemen hızlıca geri aldı Fenerbahçe radyoyu. Yani burada radyoyu doğru ve etkin kullanırsan radyo sana iş yapar. Ben de yıllardır bu işin içerisindeyim. Yani uzun yıllar radyoculuk yaptım. Radyo yönettim. Radyoyu doğru kullanırsan radyo etkin bir şekilde bir karşılığı vardır. Ve Fenerbahçe Radyosu birden herkesin gündemine girdi. Anlıkta
1: 30 bin
0: insan Fenerbahçe Radyosu'nu webten yalnız bak webten dinleyerek Fenerbahçe Radyosu'nu takip ediyorlar. Araç konusuna gelince de abi o gün o saatler özellikle İstanbul trafiği, Ankara trafiği ama Fenerbahçe Radyosu sadece İstanbul'da bölgesel olarak yayın yapıyor. Muhtemelen araçlarda da Fenerbahçe Radyosu o saatlerde en çok dinlenen radyo oldu. Çünkü herkes Fenerbahçe'nin bir transfer açıklayacağını anladı. İlk siz duyacaksınız vurgusuyla. Dolayısıyla Fenerbahçe Radyosu güçlü bir geri dönüş yaptı. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım, bunlar bizim değerlerimiz. Televizyonda, radyoda bunları ilk yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe'nin eserleridir. Fenerbahçe'nin kamuoyuna yön verme ürünleridir. Biz buraları kullanacağız diyerek hareket ediyor. Ama ben özellikle tekrar altını çiziyorum. Şeffaf olmayan bir tavır olduğunu düşünmüyorum basın ilişkileri konusunda. Yani en azından diğer yöneticiler de dahil olmak üzere bazılarını tanıyorum. Aziz Yıldırım'ın da tavrı bu. Net.
1: Şeffaflıktan
0: bir şey sorduğun kastım... zaman evet ya da hayır abi hiç şey yok Aziz Yıldırım'da. Öyle böyle falan yok. Net.
1: Okey kimse sormamış mıdır yani Aziz Yıldırım'a? Şimdi şeffafsa abi, şimdi şöyle, evet ilgileniyoruz ya da alacağız şu, demiştir hayır. herhalde. Yani, Okey haberi onu... dediğim gibi ismi çok konuşuluyordu ama dediğim gibi Malanksar ismi daha fazla gündemdeydi. Şimdi şeffaflık derken nasıl bir abi, şeffaflık
0: şöyle,
1: abi?
0: Şimdi bak
1: bunun
0: şeffaflık
1: karşı hayır hayır
0: burada kulüp çıkarları
1: var mı?
0: Kulüp çıkarları meselesi önemli ya. Yani bir transfer duyulduğu zaman kamuoyuna yansıdığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bunlar bu insanlar da eskiden beri bu işin içerisindeler. Ama şöyle yani Ake konusu zaten konuşuluyordu. Bak zihnim beni yanıltmıyorsa eğer ben Ake konusunda şöyle bir şey oldu. Aziz Yıldırım şey seçildikten sonra başkan seçildikten sonra ben kendisine bir mesaj atmıştım. Sonra Sayın Başkan da yani hayırlı olsun mesaj atmıştım. Aramıştı. Orada yani ne yapacağını söylerken bu Ake isminden bahsetmişti. Yani daha doğrusu hani ilgilendikleri oyuncular değil de ya bir şey oldu diye hatırlıyorum orada Ake meselesi tamam mı? Ama şu konu da şöyle değil. Yani sonuç itibariyle Sayın Başkan Greenwood'u alıyor musunuz? Ben sordum mesela bunu.
1: Gelelim mi oraya şu
0: Yok yani geleceğiz tabii de Greenwood'u alacak mısınız diye ben bunu sormuştum. Ne zaman sormuştum? Bundan 15 gün önce falandı. Öyle hatırlıyorum.
1: Ne dedi?
0: Şöyle dedim ki yani bu konu dedim çok sıcak bir mesele. Greenwood alacak mısınız diye Aziz Yıldırım da şöyle demişti. Ben alacağım oyuncularla ilgili kamuoyuna şunu alacağım bunu alacağım demem. Demem. İsimler konuşulabilir. Burada mesele kulübün çıkarları, kulübün menfaatleri. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa ben onu yaparım. Aksini yapmam demişti. Dolayısıyla ve bir yandan da özellikle kamuoyu baskısı bu konuda çok belirgin Sayın Başkan. Ne diyorsunuz demiştim bu konuda. Onları da aktarmıştım özet diye hatırlıyorum diğer yayınlarda. Şunu söylemişti hazırlığım. Ya biz burada bir kulüp yönetiyoruz. Kulübün kendi şartları var. Kulübün kendi çıkarları var. Kamuoyu baskısıyla hareket edecek insan değilim. Fenerbahçe'nin şartları olgunlaşırsa eğer, Fenerbahçe'nin şartlarına uygun hale gelirse Fenerbahçe için gereken neyse onu yaparız demişti. Bunu bu arada hani Aziz Yıldırım'ın genel tavrı bu zaten. Daha önce de söylemişti. Seçim döneminde de bu dönemde de ama şunu biliyorum ben Aziz Yıldırım kalkıp şunu da net olarak söyler yani ben Greenwood alacağım diye kimseye söz vermedim ya da ben bu oyuncu alacağım diye kalkıp herhangi bir söz vermedim. Bir açıklama yapmadım diyebilme hakkı var. Çünkü böyle bir şey söylemedi. Dolayısıyla transferde sağ gösterip sol vurma işinde ben çok tecrübeli olduklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki,
0: ama Greenwood konusuna geleceğiz. Yine söylüyorum.
1: Konuşacağız.
0: Ben Fenerbahçe'de kanat oyuncusu sağ ön konusunda birinci adayın, güçlü ismin Greenwood olduğunu düşünüyorum.
1: Madem abi o zaman konu açılmışken oraya da girelim isterim.
0: Girelim.
1: Şimdi sosyal medyada yaklaşık özellikle 2-3 saattir Malcolm ismi çok fazla konuşuluyor. Yani Fenerbahçe işte Malcolm'un temsilcisinin İstanbul'da olduğu söyleniyor. Ve bu haberler doğrultusunda da Fenerbahçe taraftarı doğal olarak şunu düşünüyor. Herhalde Greenwood isminden vazgeçildi. Fenerbahçe Malcolm ismine gidiyor ya da Malcolm'la anlaşılacak diye. Şimdi sen az önce söyledin ki hani Aziz Yıldırım ve yönetimi Ake transferinde olduğu gibi sağ gösterip sol vurdu. Bu Malcolm transferinde ya da Greenwood transferinde de böyle bir durum yaşanır mı, öngörün ne? Yani Malcolm ismi mesela chatte de görüyorum bu arada. Çok böyle zeki olmaya gerek yok. Bazı izleyenlerimiz şunu yazıyorlar. Bence Aziz Başkan Malcolm'u yem olarak kullanıyor. Greenwood'u aldı diyenler var chatte. Bunu yaparlar mı? Fenerbahçe Greenwood'u mu alacak, Malcolm'u mu alacak?
0: Bence
1: bunu konuşalım.
0: Greenwood'u, yani Malcolm mu yoksa Greenwood mu dersen, ben Fenerbahçe'nin Greenwood'dan yana tavır koyduğunu, en azından başkanın transferde en azından Greenwood'u zorladıklarını düşünüyorum. Yani Greenwood'u daha çok istediklerini düşünüyorum edindiğim bilgiler çerçevesinde. Şimdi Malcolm konusuna gelince, bu olay, ben Malcolm ismini öğlenden sonra saat böyle 15-16 gibi duydum ama teyit edememiştim.
1: Evet.
0: Ama yazan gazeteci arkadaşlarımız oldu. Yağız yazıyor bunu. Ahmet Ercanlar galiba
1: yayında söylemiş.
0: Yayında söylemiş.
1: Direkt hatta o kapak da girmiş yayına.
0: Zaten birkaç saattir de Malcolm ismi dönüyor. Ama ben, biz zaten saat 22'ye kurmuştuk.
1: Evet.
0: Öyle Twitter'dan da onu aldı bunu aldı falan filan.
1: Öyle bir tarzın yok senin.
0: Oradan da hareket etmiyorum en azından, ama doğrulatmaya çalıştım ben Malcolm meselesi. Malcolm'la ilgili bir girişim olduğunu doğruluyorlar. Bunu doğrulayan ben kalkıp da hazırlığıma sormadım, onu söyleyeyim. Ya da bir yöneticiye sormadım. Çok net, açık. Ne varsa ben olduğu gibi anlatıyorum.
1: Peki.
0: Hatta menajerinin dün değil evvelki gün İstanbul'a gelmiş. Onunla bir görüşme yapmışlar. Al Hilal takımında galiba Malcolm,
1: evet,
0: Malcolm oynuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Altını özellikle çizeyim. Transfer odak noktasıdır ama bazen de odak şaşırtarak gitmen gerekir. Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeye dayanarak söylüyorum. Sonuç itibariyle masaya birçok oyuncuyla oturmanın Fenerbahçe bir zararı yok. Yani insanlar nasıl ki sana karşı transferde çeşitli stratejiler üretiyorlarsa, sen de bu stratejileri üretebilirsin. Fenerbahçe'nin Malcolm'la bir teması olduğu doğrulanıyor. Yani evet, bir görüşmeden bahsediliyor. Ama resmi bir ağızdan aldığım bir bilgi değil. Ama resmi ağızlara yakın kaynaklardan edindiğim bilgiler bunu doğruluyor. Ama bu Fenerbahçe'nin Malcolm'u alacağı anlamına mı gelir sorusuna bendeki yanıt henüz evet değil.
1: Bence Greenwood'un, asıl soru bu.
0: Greenwood meselesinin ben daha önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe çünkü çok uzun süredir Greenwood konusunda masada. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bu seneki politikası şu. Bir sene başkan, sonra seçim var. O seçimde başkanlığına devam eder mi, edemez mi, bunu bilmiyoruz. Ama şampiyon olamazsa eğer, Aziz Yıldırım'ın seçime girse bile seçimi kaybetme ihtimali yüksek olduğunu biliyoruz. Çünkü artık Fenerbahçe'de seçimler şampiyonluğa bağlı.
1: Doğal olarak.
0: Yani Fenerbahçe'de bugün Aziz Yıldırım 3 yılına gelmiş olsaydı eğer, yani bu son yapılan seçimde 3 yılına dahi gelmiş olsaydı eğer, Fenerbahçe bu senenin sonunda şampiyon olamazsa diyeceklerdi ki olağanüstü kongreye git. Çünkü o şampiyonluk baskısı çok ağır. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Aziz Yıldırım hedefe en doğru, en kestirme yoldan nasıl gidilir'i bilen insan. Dolayısıyla buna göre transfer yapma iradesi olan birisinden bahsediyoruz. Çok uzun süredir Greenwood meselesi konuşuyor. Ben Greenwood'un Fenerbahçe açısından hala o bölge için en önemli alternatif olduğunu ve bu konuda çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Geçen ben Spor Sicilya'daki radar programında bahsetmiştim. Sonra onunla ilgili başka detaylar da çıktı. Greenwood

0: transferinde birkaç nokta vardı.
1: Nedir abi?
0: Tamam mı? Birincisi, Marsilya'nın bu oyuncudan 50 milyon euro istediği. Toplam 50 milyon euroluk bir değerlemeden bahsediyoruz.
1: Çünkü 50
0: Ama
1: milyonun
0: sonra
1: altına
0: anladık
1: satarsa
0: ki,
1: zarar ediyorlar.
0: bir daha söyle.
1: 50 milyonun altına satarsalar oyuncuyu zarar ediyor Marsilya.
0: Niye zarar ediyor?
1: Oyuncuyla yani o
0: Ha
1: şeyinden
0: şöyle.
1: dolayı.
0: Aynen. Yani o zarar ediyor etmiyor onu bilemiyorum
1: Ya
0: artık. Yani
1: 50 milyonun altına inmiyor Marsilya abi
0: onların
1: özetle.
0: bileceği mesele ama aslında konu şöyle. Manchester United'ın oyuncu da hakkı varmış. Sonra Murat Zorlu bunu geliştirdi. Dedi ki sadece kendi programında şey değil, Manchester değil, Hetafe'nin de
1: Evet.
0: İspanyol Hetafe kulübünün de bir payı varmış. Ve aynı zamanda oyuncunun da kendi bonservisi üzerinde bir hakkı varmış. Yani oyuncunun bonservisinde 3 tüzel kişi bir gerçek kişinin hakkı var. Marsilya, Manchester United, Hetafe ve neydi adı? Oyuncunun kendisi.
1: Greenwood.
0: Tamam mı? Şimdi dolayısıyla sen transferde sadece Marsilya ile pazarlığa oturmuyorsun. Diğer taraftan Manchester'ın da istediği bir para var. Bir payı var daha doğrusu. Yani sen 50 milyon euroya sattığın zaman bunun %30'unu Manchester'a, %20'sini şeye, belki işte ya da %15'ini Etafe'ye, o oranlar bende yok. %5'i 10'u, ki 10'u söyleniyor. %10'un oyuncunun kendisinde olduğu söyleniyor. Ona verdiği yönde, vereceği yönde bilgiler var ve bunlar da teyitli bilgiler. Onu da söylemiş olayım. O yüzden
1: Peki.
0: bu transfer kolay bir transfer olmayacaktı. Bir de gerçekten pahalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu getirdiği zaman şöyle olacak. 50 milyon euro deniliyor ya. 50 milyon euro bonservis bedeli. 3 yıl bir anlaşma yapsan oyuncunun 10-12 milyon euro bandında alacağı bir para var. Hadi biz kabaca şey diyelim Muzaffer. 30 milyon euro da oyuncunun garanti ücreti var diyelim. 3 yıllık anlaşma yaptığını düşünerek söylüyorum. Bunun üzerine vergileri de koyuyorsun. Dolayısıyla az buz bir para değil. Yani en az bahsedilen rakamı söylüyorum. 120 milyon euroluk bir operasyondan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe tek kalemde böyle bir operasyonun altına girecek. Böyle bir paranın altına girecek. Dolayısıyla buradaki mesele kulübün haklarını korumak, kulübün ekonomik tablosunu dengeli şekilde götürmek, limitleri doğru şekilde yönetebilecek seviyede bu transferle ilgili girişimleri yapmak. Ha deyince bu paralar veriliyor mu? Kimse he deyince, ha deyince bu paraları vermiyor. Uzun süredir zaten Fenerbahçe'nin bu oyuncu konusunda devrede olduğu biliniyor. Çeşitli kaynaklar tarafından doğrulanıyor. Malcolm meselesinde ise şöyle bir durum var. Bence.
1: Yani Malcolm birazcık böyle kamuoyunu şu anda ayaklandırdı. Herkes Malcolm yazıyor. Greenwood ismi, yani biz şu anda konuşuyoruz ama hemen lafını devam ettirmeden mesela biz de chatte anket açtık. Malcolm Fenerbahçe'yi keser mi? %82 hayır.
0: Şimdi Fenerbahçe'de büyük bir oyuncu beklentisi var
1: Doğal
0: ve
1: olarak.
0: Hakan Safi'nin özellikle bu seçim döneminde özellikle Greenwood'la anlaştığım açıklaması Fenerbahçe kamuoyunda iyice yükseltti. Bu arada Aziz Yıldırım gelse, bugün yarın çıksa dese ki ben Greenwood sözü vermedim, bu oyuncuyu aldım. Bu sözü Hakan Safi vermişti. Kalkıp da burada kararı ben veriyorum, bu kongreye ben oyladı deme hakkı var mıdır? Vardır. Sezon sonunda başarısız olursa da bu konu üzerine gidilir ya da
1: Doğal olarak.
0: tartışılır. Onu bir kenara koyuyorum. Ya da Greenwood aldın, şampiyon olamadın. Kimse Aziz Yıldırım'a şey demeyecek. Ya başkanın da canı sağ olsun, ne olsun be. Yani
1: Demez. Hiç kimse
0: Greenwood
1: de.
0: aldı getirdi, ona rağmen şampiyon olamadık ama bu oyuncu da getirdi demeyecek. Günün sonunda mesele başarı. Şimdi Aziz Yıldırım bir yılına geldiği için şampiyon olabilme adına yapılması gereken ne varsa yapacağını söylüyor. Ben şampiyon yapmaya geldim diyor. Şimdi bu iddiada olan birisinin doğal olarak yaklaşımı da mantıken onu şampiyonluğa götürecek oyuncuyu almaktır. Bu şu anlama gelmesin. Ben buralarda ukalalık yapmam, ahkamda kesmem. Malcolm'u alırsa Malcolm bu adam değildir demem.
1: Bilmediğin
0: Greenwood'u
1: için diyorsun.
0: alırsa Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak adam Greenwood'dur demem.
1: Ben
0: Çünkü
1: de
0: benim böyle bir uzmanlığım yok.
1: uzman
0: Yani
1: değilim ama Greenwood mu Malcolm mu meselesinde bu çok aslında
0: tamam.
1: cevabı belli olan bir soru
0: Tamam,
1: abi.
0: insanlar Greenwood diyebilir. Aziz Yıldırım'a sorsan Aziz Yıldırım da Greenwood der. Yani Aziz Yıldırım
1: Alacak abi o zaman.
0: az ya tamam, dur aşağı anlatıyoruz abi.
1: Alacak yani. Buyurun.
0: Aziz Yıldırım büyük oyuncu alır zaten. Yani bugüne kadar bence Aziz Yıldırım hep büyük oyuncular aldı. Geçmişten beri bu örnekler var. Yani şuraya geliyorum. Aziz Yıldırım da bence durumu zaten en iyi bilen insanlardan bir tanesi. O yüzden burada bize en çok faydayı kim sağlar? Sorusuna kafasının yanıtı vermiştir.
1: Peki.
0: Zaten Fenerbahçe toplamda Aziz Yıldırım gelirken 4 tane oyuncu alacaktı. 2 stoper, pardon, 2 golcü, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu.
1: Evet.
0: Tamam mı? Kanatla ilgili ben herkesin bu konuda bu arada biz bunları söylerken şöyle bir durum da var. Ben insanların özellikle buralarda ya bugün ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önde olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Bu transferdir. Bahsettiğimiz paralar 50 milyon eurolardan falan bahsediyoruz. Benim bir yerden başka bir yerden edindiğim bilgi Fenerbahçe'nin 50 milyon euroluk toplam bir bonservis bedeli var ya. Bu noktada hani oralara yaklaştığı böyle 45 milyon eurolar seviyesinde bir anlaşma noktasına geldiği yönünde bilgiler var. Tamam mı? Hmm. İddialar var daha doğrusu söyleyeyim. Oyuncu konusu oyuncuyla bence Fenerbahçe anlaştı. Belki de bu transferin bitiminde özellikle oyuncunun kendi hakkından belki feragat etmesi de çok etkili olacaktır. Bunların hepsi bir ihtimal. Tamam mı? Ya da Manchester tarafı belki de Marsilya'ya ya da bu transferde oyuncuya kolaylık olsun diye diyelim ki Manchester şey diyor ya kardeşim ben buradan 15 istiyorum diyor ya.
1: Evet.
0: Belki Fenerbahçe tarafı gidecek ya da gitti. Manchester'la bir 5 milyon euroluk daha indirim konusunda anlaştı. Yani burada yine söylüyorum bu transferde bir pahalı bir oyuncu. 2, 3, 4 tane şey var aşaması var. Ve Fenerbahçe'nin birinci odağının kanat konusunda Greenwood olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Ya ama senin... pahalı bir transfer. Şimdi diğer yandan Fenerbahçe bir taraftan da şuna bakmak durumunda bakıyor da mutlaka. Şimdi diyelim ki abi Greenwood'da ben bu arada oyuncu konusunda sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Greenwood tarafında bir sorun olduğunu düşünmüyorsun.
0: Ben,
1: hatta
0: yani,
1: az
0: o
1: önce
0: noktada,
1: değerli bir şey söyledim. Belki kendi alacaklarından feragat edebilir diyorsun.
0: Mutabık kalındığını düşünüyorum oyuncuyla.
1: Bonservis tamam anlamında. Mı?
0: Yani konu bonservis meselesi. Hı-hı. Ama diğer taraftan Fenerbahçe'nin de şöyle bir tavır var ister istemez. Olmalı da abi bu olmayabilir. Tamam Greenwood. Bunun yerine kim olabilir? Dolayısıyla bugün adı Muzaffer'se Muzaffer, Malcolm'sa Malcolm ya da başka bir oyuncu. Bunlarla da oturup pazarlık yapması ya da şartlarını sorması kadar doğal bir durum yok. Bunu da yapar. Bunlarla görüşmesi bu transferin olacağı anlamına gelmez. Olmayacağı anlamına da gelmez.
1: Peki.
0: Bu kadar net. Şöyle, bu doğrulanıyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla ilgili bir görüşme yaptığı doğrulanıyor. Malcolm'la bir görüşme yaptığı doğrulanıyor. Görüşme yapması menajeriyle nedir bu oyuncunun şartları, ne istersiniz, ne olur, ne olmaz diye konuşması kadar doğal bir şey yok. Bu transferin olacağı bittiği anlamına bence gelmez. Ya da şöyle söyleyeyim, Greenwood'dan vazgeçtiği anlamına gelmez. Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin hala Greenwood konusunda yani birinci adam noktasında Greenwood olduğu yönünde, tamam mı? Ama son dakika değişebilir. Bu bir yanıltma da olmasın. Yani öyle de algılanmasın. Edindiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Transferdir bu. Son dakika her şey değişebilir. Evet. Ama şu da var. Yani Fenerbahçe piyasada birçok oyuncuyla görüşüyor. Herkesin bir karşı tarafın bir stratejisi varsa oyuncunun, kulübün, Fenerbahçe'nin bir stratejisi vardır. Belki de Fenerbahçe Malcolm görüşmesiyle birlikte bu transferde biraz daha belki elini güçlendirdi. Yani kardeşim bakın bizim elimizde böyle bir ihtimal de var. Toplam maliyeti 25-30 milyon euro daha uygun bir fırsat da var. Buna imzayı attırabiliriz. Ama biz oyuncuya değer veriyoruz. Sizin taleplerinize değer veriyoruz. Şu konuda siz de bize yardımcı olun noktasına götürmek için de aynı zamanda bu süreci bu şekilde yönetiyor evet. olabilir. Diğer yandan tek bir şeye bağlı kalmadan, alternatife bağlı kalmadan farklı isimlerle görüşmesinde ben bir beis olduğunu peki. açıkçası düşünmüyorum. Evet. Sonuç itibariyle gelirsek tekrar ben Fenerbahçe'nin sağ ön konusunda en güçlü adayının hala Greenwood olduğunu düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin burada önemli bir yol kat ettiğini kısmen biliyorum, düşünüyorum.
1: Biliyor musun,
0: son dakika, son dakika hayattır bu, her şey olabilir. Ama ben hani kim gelecek, Greenwood Fenerbahçe'ye yakın mıdır? Benim edindiğim bilgiler Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda önemli adımlar attığı Yani bu transfer biterse benim için sürpriz olması işin açıkçası.
1: Özetle Greenwood konusunu ve Malcolm konusunu şöyle toparlayıp diğer isimlere geçeceğim. Sen Malcolm ismi şu anda yaklaşık bir 4-5 saattir yazılmasına rağmen Fenerbahçe'nin kanat transferi konusunda Greenwood'a daha yakın olduğunu söylüyorsun.
0: Evet.
1: Bunu da izleyenlerimize aktarmış olalım ve diğer konularımıza geçelim. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Anlıkta 4000 kişiyiz yaklaşık. İlginize ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz diyelim. Şimdi Aydın abi, Greenwood ve Malcolm meselesini konuştuk ama tabii ki bir diğer konuda diğer konuda golcü konusu. Evet. Şimdi iki isim son dönemde konuşuluyordu çok fazla. Watkins ismi ve Girassi ismi. Girassi ve Watkins de son durumda, Fenerbahçe golcü transferinde ne yapıyor?
0: Valla bu Girassi. Girassi meselesi çok uzadı. Şimdi ben bugün biraz hani ne oluyor falan diye tekrar böyle bakarken böyle başka bir kaynaktan şöyle bir bilgi edindim. Fenerbahçe aslında sözleşme konusunda bir golcüyle bir noktaya geliyor. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Golcüyle bir noktaya gelmesi meselesi de hani bonservis. Yani artık protokol, kulüp ve oyuncuyla protokol aşamasına doğru bir hayli yol aldığı yönünde bir 15 gün öncesinden bahsediyorum. Bir bilgiyi birisi benimle paylaştı. Yani bugün paylaştığı mesele 15 gün önce olan bir konudan bahsediyoruz. Özellikle Girassi konusunda seçim döneminden, hatta Saadettin Saran döneminden beri gündemde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben Girassi'nin bu kadar uzamasını olumlu olarak görenlerden değilim. Fenerbahçe alternatiflere de bence bakıyor. Oyuncunun özellikle işi yokuşa sürdüğüne dair bilgiler var. Fenerbahçe'nin Dortmund'la 25, yani Dortmund 35 artı 10 milyon euro istiyor diye bilgiler vardı. Fenerbahçe'nin bunu 25'e çekmeye çalıştığı yönünde başka bilgiler vardı. Orada son dakika özellikle oyuncunun ve menajerin çeşitli zorluklar çıkardığı, biraz nazlandıkları yönünde bilgiler var. Diğer yandan burada özellikle şunu da altını çizmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, ben Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir tavır olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe şeyi getirdi. Sen söyle adını abi.
1: Girassi'yi
0: getirdi. Elinde Vedat da var. Ben Fenerbahçe futbol takımında planlamanın şöyle yapıldığını duyuyorum. Kardeşim, biz iki tane büyük oyuncu, yani sonuçta bunlara önemli paralar vererek getiriyoruz. Hem bonservis hem maaşlar. Dolayısıyla alacağımız bu dört oyuncu var ya, yani Fenerbahçe yönetimi açısından meseleye bakıyorum. Stoper, kenar oyuncusu
1: ve
0: iki tane golcü.
1: Evet.
0: Yani burada alınan golcüler üzerinde şöyle bir mesele var. Yani aldık, hani biri as golcü, biri yedek golcü değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği işte sistemi, düzeni biz hangi oyuncuyla yaratabiliriz? Yani biz bunu Girassi ile mi yaratırız? Watkins ile mi yaratırız? Sörloth ile mi yaratırız? Ya da başka bir isimle mi yaratırız?
1: Hı hı.
0: Şimdi burada Fenerbahçe'deki bence ana unsur şu. Ve bence böyle bir kararda yani teknik ekiple birlikte planlamada bence kanaat şu. Alınacak oyuncu, yani golcü olarak gelecek oyuncu Vedat'la birlikte aynı anda sahada olabilme meziyetlerine sahip olmalı.
1: İkisi yani, de oynasın nedir? Yani. Biri kanat yedek forvet, beklemesin.
0: Kanat forvet niteliğinde bir golcü mü? Yoksa işte ne bileyim, bilmiyorum şimdi.
1: Daha Ceko tarzı, içeride duran. Girassi
0: de öyledir.
1: Sabit.
0: Oralarda o yüzden söylüyorum. Yani hakim olmadığım için oyuncu özellikleri konusunda. Evet. Oralarda işin uzmanları başka. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Vedat geldi, bir tane daha golcü geldi. Biri 70 dakika oynasın, diğeri 20 dakika oynasın değil. İkisinin aynı anda oynayabileceği bir operasyon yapabiliyor mu Fenerbahçe futbol takımı? Buna bakılarak özellikle ikinci golcü transferinde Fenerbahçe'nin yoğun bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorum. Şimdi Girassi konusunda tekrar ediyorum. Oyuncunun farklı teklifler nedeniyle de meseleyi biraz uzattığı yönde bilgiler var. Ve son tablo şu. Hani az önce Greenwood konusunda konuştuk ya.
1: Evet.
0: Yani şunu söyledim ya, ben Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin önemli adımlar attığını hala özellikle kenar oyuncusu konusunda en güçlü ismin Greenwood olduğunu, ama olmazsa da "Bay, siz bunu nasıl böyle söylersiniz?" diye ya da "yapamazsınız" diye eleştiri getirecek bir durum yok. Girası konusunda da meselenin Greenwood'da tablonun ben olumlu olduğunu söylüyorum ya.
1: Evet.
0: Bu oyuncuda da olumsuz olduğu yönde bilgiler var. Fenerbahçe bence farklı alternatiflere daha çok yoğunlaşmış durumda. Bir iş bu kadar
1: Peki.
0: uzarsa bazen olumlu da olabilir. Ya da bir kenara çekersin. Az önce anlattığım plan uygun farklı isimler de gelebilir. Şey konusu neydi abi? Watkins konusu.
1: Watkins, evet, onu
0: Watkins
1: konuşalım.
0: konusu. Fenerbahçe'nin zaten yine o da gündeminde olan oyunculardan bir tanesi. Ama gerek oyuncu üzerinde gerekse kulübe üzerinde zor transfer olarak değerlendiriliyor. Ama biz buradan şunu anlıyoruz.
1: Nedir?
0: Abi ben hani bu seçim döneminde bunu çok konuştuk. Şimdi Vedat Fenerbahçe'de tatmin edici bir transfer midir?
1: Abi bu bence kişiden kişiye değişir.
0: Abi
1: Ben
0: evet mi hayır mı?
1: beni tatmin etti Vedat transferi, öyle söyleyeyim.
0: Tatmin?
1: Linç yiyebilirim de bundan. Ben tatmin oldum
0: Ya da
1: Vedat
0: şöyle
1: transferi.
0: sınıfı geçen bir transfer midir?
1: Benim için evet.
0: Sınıfı geçen. Yani yıldız statüsünden bağımsız
1: Evet.
0: konuşursak öyle. Yani yıldız dersen
1: Tabii ki
0: Lahtin
1: yıldız
0: Sörloth'u
1: demem.
0: getirir ki ben Sörloth konusunda da Fenerbahçe'nin bakarsın abi Sörloth'u getirir.
1: Olabilir,
0: Tamam mı?
1: bilemiyorum.
0: Yani Fenerbahçe buralarda agresif davranan bir kulüptür. Özellikle başkan üzerinde bunu söylüyorum. Ake o seviyede bir oyuncu mudur? Tatmin
1: Yıldız
0: eden bir oyuncu
1: oyuncudur.
0: mudur? Odur. Bugün konuşulan Giresun o seviyede bir oyuncu mudur?
1: Evet.
0: Odur. Yani biz şunu anlıyoruz abi. Aziz Yıldırım'ın tekrar o bir yıllık meseleye döneceğiz. Şampiyon olma meselesi çok önemli. Aziz Yıldırım'ın genlerinde de Fenerbahçe'de oynayacak seviyede oyuncu transfer her zaman vardır. Zaman zaman kötü transferler de yapılmıştır Aziz Yıldırım döneminde. Her dönem olduğu gibi. Ama benim Aziz Yıldırım arşivine baktığım zaman Aziz Yıldırım'ın transferde yaptığı iş baba oyuncu almaktır. Buralara vurgu yapmaktır. Öyle çalışmaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin ikinci golcüsü kim olur? Bence önemli bir oyuncu olur. Bu tekrar Giresi'ye döner onu alırlar mı? Watkins olur mu? Ama zor transfer olduğundan bahsediyorlar. Son dakika Fenerbahçe kafayı kırıp Sörloth'a gider mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ben güçlü bir golcünün de Vedat sonrası geleceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de yönetimin kafası şu. Büyük oyuncular ha diğer yandan. Özellikle Aziz Yıldırım'ın şöyle bir tavrı var. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ın yaptığını yapar mı?
1: Ne
0: İstese
1: açıdan
0: yapar.
1: söylüyorsun?
0: İstese yapar.
1: Harcama konusunda
0: Tabii
1: mı?
0: istese yapar. Yani mesela
1: Yani
0: Saadettin
1: kaynak
0: Saran
1: sorunu
0: geldi.
1: yaşamaz Aziz
0: Geldi
1: Bey.
0: örneğin Çobani'den 2 yıllık parayı aldı.
1: Evet.
0: Kullandı. Yani Fenerbahçe bu sene alması gereken parayı Saadettin Saran'ın al devre arasında harcadı. Bunu da divan toplantılarında açıklarlar. Ya da başka kaynakları da kullandı. Ve bunu kullanırken de kimse Saadettin Saran'a ses etmedi.
1: Niye
0: Niye?
1: kullanıyorsun demediler.
0: Şampiyon ol yeter ki diye.
1: Aynen öyle.
0: Ama şimdi bunu yaptın. Bugün gelecekten milyonlarca euroyu harcadın. Tamam mı? Harcadın. Şimdi bunun yerine parayı koymak lazım. Şimdi Aziz Yıldırım bunu yapar mı? Ben Aziz Yıldırım'ın tam olarak kafa olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım gelecekten kaynakları harcayarak bugün çok daha agresif davranabilir, hareket edebilir ama eğrisi yani doğruyu bir şekilde doğruyu bulmaya çalışıyor. Çünkü kafasında şu var. Kardeşim tamam yani biz bütün bunları yapıyoruz da sonuçta bunlar Fenerbahçe'nin kaynakları. Yani biz şimdi bu dönemde geleceğin bilmem kaç milyon eurosu harcanmış. Üzerine biz de bu kadar geleceğin parasını doğru düzgün hesap yapmadan harcayalım. Seneye ne olacak? Ondan sonraki sene ne olacak? Yani Fenerbahçe bu sezon şampiyon olunca futbola veda etmeyecek. Ya da olamayınca. Devam edecek yani Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin geleceğini de düşünerek hareket eden bir başkan var bence. Söylemlerinden, eylemlerinden anladığım bu. O yüzden burada mesele transferde kafası net bence. Büyük oyuncu getirmek. Plan da o. Oturmuş bence Fenerbahçe'de her şey. Ama bu büyük oyuncu getirirken de sen kulübün maliyetlerini ve diğer yandan toplam bütçesini limitlerini de düşünmek zorundasın. Yoksa yarın bir gün başına bela oluyor. Aziz Yıldırım yine söylüyorum. Hani gelecekten de kaynaklar harcayalım. Onu da yapalım, bunu da yapalım noktasında bence meseleye bakmıyor. Özellikle bu noktada çok hassas olduğunu söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yani bugün Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynayacak kadro kurması noktasında Aziz Yıldırım'ın yüksek bir motivasyonu olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe'nin kaynaklarını da hemen bu sezonda önümüzdeki 2-3 yılın kaynaklarını bu sezona gömelim anlayışıyla da hareket eden bir başkan olduğunu düşünmüyorum. Bu da Fenerbahçe'nin faydasını onu da
1: Bu
0: söyleyeyim.
1: Fenerbahçe'nin tabii ki faydasınadır. Bu konuda seninle aynı fikirdeyim abi, ama tabii ki doğal olarak taraftarlar 12 yıldır bir şampiyonluk hasreti olduğu için çok da konuya bu kadar mantık çerçevesi içerisinde bakmak istemiyorlar. Onları da anlamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, anlattığın doğru, değerli. Aziz Bey Fenerbahçe'nin geleceğini düşünüyor ama taraftarlar artık şu noktaya geldi. Özellikle Fenerbahçe taraftarı. Kardeşim bana ne? Greenwood'sa al. Adam Osimhen'e gitti aldı. Şampiyon yaptı.
0: Doğru.
1: Zamanında Icardi'yi aldı.
0: Doğru.
1: Şampiyon
0: Doğru.
1: yaptı. Al bana
0: Doğru.
1: mali durumu anlatma diyen çok fazla da Fenerbahçe
0: Doğru.
1: taraftarı
0: Şöyle
1: var.
0: eleştiriler geliyor.
1: Doğal olarak.
0: E kardeşim, siz gelirken bu tabloyu bilmiyor
1: Biliyorduk.
0: muydunuz diye.
1: Aynen öyle.
0: Eleştiriler gelir. Ama burada bir de o koltuğa oturunca o koltukta vereceğin kararlar da önemli.
1: Tabii ki
0: Bir de
1: de.
0: onu yapıyorsun da sonuçta başarının geleceği de garanti değil.
1: Evet.
0: Yani bugün devre arasında Fenerbahçe çok büyük harcamalar yaptı. Sezon başında çok büyük harcamalar yaptı. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamaları geçen sezon gerçekleşti. Şampiyonluk gelmedi. Konu şu Muzaffer. Fenerbahçe para bulur. Para bulmasında sorun yok ama sadece gelecekteki kaynakları da harcayarak sürdürülebilir bir başarı yaratmak elde değil. Ha, şöyle düşünenler de olabilir. Ona da saygı duyarım. Çünkü çok büyük bir baskı var. Ya biz bu sene bir şampiyon olalım da. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin önünü büyük oranda açar.
1: E tabii ki.
0: Onun yaklaşımı da bu. O yüzden bu bütün bunlarla birlikte yani şu noktaya ben eminim. Yani abi Aziz Yıldırım büyük transfer yapar. Bugüne kadar yaptı. Bundan sonra gelecek oyuncularda da bunu göreceğiz. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada şöyle de bir tavır almıyor. Ne olursa olsun yapalım, gidelim, harcayalım noktasında hareket etmiyor. Fenerbahçe'yi ne kadar daha çok koruyabilirsek o kadar koruyalım anlayışıyla hareket ettiğini söyleyebilirim.
1: Peki. Greenwood'la alakalı Yağız Sabuncuoğlu'nun da şimdi 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Onu da aktarayım son dakika olarak, sonra birazcık süper chatlere getirelim. Demiş ki Marsilya 50 milyon euro isteğinde herhangi bir indirim yapmıyor. Fenerbahçe Greenwood konusunda net, yaptığımız son teklif ya kabul edilecek ya da esneyen taraf biz olmayacağız düşüncesinde diye Yağız Sabuncuoğlu'nun da yeni 2 dakika önce bir tweet'i olmuş. Biz yine altını çizelim. Seninle Greenwood ve Malcolm konusunu konuştuğumuzda sen Fenerbahçe'nin Greenwood konusunda ısrarcı olacağını ve bu transferi bitirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını
0: Evet.
1: söyledin. Bunun da altını çizmiş olalım. Birazcık süper chat getireyim abi ekrana. İzleyenlerimiz
0: Tamam.
1: ne diyorlar? Onları da aktarayım sana. Tolgu Art demiş ki abi sosyal medyayı acilen yönetmesi lazım yönetimin, yoksa maliyetler çok yüksek olacak. Hatta bence Fenerbahçe ve Yağız Sabuncuoğlu danışıklı dövüş yapıyor demiş.
0: Yok yani öyle bir şey olsun ya.
1: Ay, Tolgu Art demiş ki Ahmet Konanç abi yayın bekliyoruz, süper chatler hazır demiş. Mehmet Duran uzun yıllardır taraftarın bu kadar çok istediği bir oyuncu görmedik. Bu transfer hem taraftarı havaya sokar hem de camiada bütünleşmeye yol açar demiş. Katılıyorum buna. Greenwood konusunda taraftar çok istekli. Aziz Başkan bu transferi gerçekleştirirse de hem kendisi açısından hem de camiayı birleştirme açısından çok büyük bir adım atar.
0: Bir o, bir de ortam çok rahatlar. Hazırlığım
1: Tabii.
0: açısından da çok rahatlar yani.
1: Katılıyorum. Yaşar Köksal, sosyal medya Greenwood'a o kadar kitlendi ki Aziz Yıldırım Lamine Yamal'ı getirse yine de tepki görecek gibi demiş. Evet, gerçekten sosyal medyada inanılmaz bir Greenwood manyaklığı var diyelim. Ali Aslan, inşallah sağ gösterip Malcolm, sol vururlar Mason Greenwood demiş.
0: Yani yine söylüyorum ben Greenwood konusu benim edindiğim bilgiler bu yönde. Tekrar ediyorum. Transferdir. Her an her şey değişebilir. Ya olmazsa biz ne yapalım sorularına yönetim şöyle yanıt verir. Şu alternatiflere bakalım. Şunlarla da görüşelim. Yanıtını verir. Ve ona göre çeşitli hamleler yapar. Görüşü her oyuncuyu alacak diye bir şart yok. Böyle bir dünya da yok. Böyle bir şey de mümkün
1: Evet.
0: değil. Ama Fenerbahçe'nin odağının ben özellikle Greenwood olduğunu düşünüyorum. Bu arada diğer yandan şöyle bir durum da var. Fenerbahçe'nin sonuçta bir yönetim var. Ya bu yönetim içerisinde de mutlaka bu transferlerle ilgili Greenwood değil de onu alalım. Greenwood öncelik değil de golcü alalım gibi görüş bildiren mutlaka yöneticiler de vardır. Transfer dinamik bir süreç. Herkesin haberine saygım var. Sonuç itibariyle kimse burada kaybeden olmayacak. Bence kazanan da olmayacak. Kararı çünkü şey veriyor ya burada Muzaffer. Aziz Yıldırım veriyor ya.
1: Evet.
0: Yani karar onun kararı. Yani son başkan şey son karar başkana gidiyor ya abi. Abi biz Aziz Yıldırım'ın aklını vereceği kararı önden kes. Hiçbir başkan açısından yani bunu
1: kimse için
0: yapamayız. Hani sadece dediğimiz bilgileri söylüyoruz. Son dakikaya kafası atar. Tamam, menajeri gelir der ki ya öyle oldu ama.

0: harcayarak hareket etmez. Zaten bir limitler var. Bir de bugün harcadın, gelecekten de bunları alıyorsun. Bunlara da özen gösterdiğini söyleyebilirim. Ama Aziz Yıldırım büyük transfer yapar mı? Büyük transfer
1: Peki.
0: yapar. Ben Aziz Yıldırım transfer politikasına açıkçası güveniyorum. Taraftarlar ya diyebilirler ki o geldi, hayır bu gelseydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı. Hiçbir şeyin garantisi yok ama bazı oyuncular daha fazla şey vaat ederler. Böyle bir hava var. Bu da çok normal.
1: Peki. Yavaş yavaş transferi kapatıyorum ve son birkaç maddem daha var. Onları da sorup
0: Tamam.
1: yavaşça toparlayacağım yayını. Lütfi Erbağ'ın davası abi. Orada neler oluyor? Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin tekrardan başkanı olmasıyla beraber doğal olarak 3 Temmuz konuları ve 3 Temmuz davaları daha fazla takip edilen ve daha fazla üstüne düşülen bir
0: Evet.
1: hale geldi. O davada sende bazı gelişmeler var. Onları senden dinleyelim.
0: Şöyle Lütfü Erbağ'ın davası biliyorsun iddianame aşamasında yani savcılık gözaltı kararı vermiş soruşturmalarını ifadeleri almıştı. O ifadelerle ilgili çeşitli bilgiler bir iki şeyler de vardı zaten daha önce konuşmuştuk bunları. Bu iddianame ne zaman çıkacak? Bu çünkü önemli bir mesele. İddianame çıkarttıktan sonra mahkeme aşaması olacak. Mahkemede yargılama başlayacak. Eğer Lütfü Erbağ'ın suçlu bulunursa bu kumpas davasında Fenerbahçe'nin özellikle 3 Temmuz'daki haklı davasında federasyon içerisinden operasyonel bir faaliyet yapımına dair mahkeme bir karar verirse Fenerbahçe özellikle buradaki kayıplarını kazanmış olacak ya da kazanma adına çok daha güçlü adımlar atma şansına sahip olacak. Çünkü diyecek ki kardeşim emniyet bunu yaptı, savcılık bunu yaptı, mahkeme bunu yaptı. İçeriden de federasyondan da Fenerbahçe'ye karşı bu kumpasın bir ayağı oradaymış. İddiası zaten Fenerbahçe'nin bu. O zaman masaya çok daha güçlü oturacaktır. Biz o zaman bambaşka şeyleri konuşacağız. Şimdi bu iddianame neden çıkmıyor? Yanılmıyorsam bu mesele Aralık ayındaydı. Aralık ya da Ocak. Ocak'ta Lütfü Erbağ'ın meselesi oldu.
1: Tabii, yeni yıla girmiştik.
0: Gözaltına girmiştik öyle hatırlıyorum. Yani yeni yılın ya son günleri ya
1: Evet,
0: hemen
1: evet.
0: başıydı. Hala iddianame çıkmadı. Şöyle oradaki savcı yani bu soruşturmayı yürüten savcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olmuş. O soruşturmaya yeni bir savcı atanacak. O bekleniyor. Atandıktan sonra da iddianame hızlıca bence çıkar. Ama adli tatile giriliyor. O yüzden Lütfü Erbağ'ın davası iddianamesi daha doğrusu özür dilerim. Eylül-Ekim. Ben Ekim gibi iddianamenin çıkacağını düşünüyorum açıkçası. O iddianame üzerinden de tabii biz çok daha detaylı şeyler
1: Peki.
0: konuşuruz, yayınlarda yaparız.
1: Bir diğer maddemiz Fenerbahçe Beko basketbol takımı. Beko Fenerbahçe basketbol takımından ayrıldı. Burada herhalde Ülker geri gelecek diye
0: Benim
1: tahmin
0: beklentim
1: ediyorum.
0: o.
1: Benim
0: Bu
1: de
0: zaten
1: herkesin hatta.
0: konuşuluyordu. Bu bugünün meselesi değil bu arada. Yani bu şöyle ben böyle algılamadım açıkçası. Kulüp tarafına da sormadım ama böyle algılamadım. Hani Aziz Yıldırım geldi, Ali Koç sponsorluğu çekiyor gibi bir
1: Ben
0: durum
1: de öyle
0: değil.
1: algılamadım ya.
0: Zaten benim bildiğim kadarıyla Ülker'le Koç arasında özellikle bu sponsorluklar konusunda bir mesele vardı. Aralık ayında da şöyle bir haber yaptığımızı, çeşitli kanallarda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bugün tekrar sordum Ali Koç tarafına. Doğruladılar. Aralık ayında özellikle Fenerbahçe'nin iki tane büyük sponsorluğu var biliyorsun. Üç tane
1: Evet.
0: daha doğrusu. Stadyum, basketbol ve göğüs sponsorluğu. Burada hani Otokoç'la Ülker yani Koç'la Ülker arasında düzeltiyorum. Hani iki tarafında sponsorluk gibi bir niyeti var. Burada şöyle bir paylaşım yapılıyor diye biliyorum. Yani Koç olarak biz Fenerbahçe formasının önünde yer alalım. Ülker'de zaten hani Ülker deyince basketbolda da
1: Tabii.
0: özdeşleşmiş bir markadan bahsediyoruz. Ülker'in de tekrar Fenerbahçe basketboluna geri dönmesi noktasında bir arzusu olmuş. Ben ta Aralık ayında bu büyük markaların kendi aralarında böyle bir uzlaşma yaptıklarını en azından hani biz bunu böyle yapalım. İki tarafta çünkü sponsorlukla ilgili çekinen taraf değil, sponsor olmak isteyen taraflardı. O yüzden ben özellikle ülkenin Fenerbahçe basketboluna tekrar sponsor olacağını yani Fenerbahçe Beko değil Fenerbahçe Ülker olarak Fenerbahçe'nin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Daha önce de zaten Fenerbahçe Ülker'di, değil mi?
1: Öyleydi. Öyleydi.
0: Evet.
1: Son sorum abi. Dursun Özbey'in bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalar birazcık da sitem etti aslında. Dedi ki geçmişte kurduğumuz takımları hatırlayın. Gomis, Berlanda, Feghouli, Fernando.

0: Mariano bu takım 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Bu dönem Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi diye sordu.
1: Savunma yapıyor.
0: Gerekli takviyeleri yapacağız. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışan takımı kuracağız dedi Dursun Özbek. Dursun Özbek'in bu kadar üstüne gidilmesini normal buluyor musun?
1: Açıkçası ben bu konuda Dursun Özbek'e haksızlık edildiğini düşünenlerdenim. Kaç yaşında adam? Galatasaray'da son 4 yıl Galatasaray şampiyon oldu. Önemli oyuncular getirdi. Bazı oyuncular da olmadı. Galatasaray'da çok büyük bir yangın var. Yönetim onu da yapmıyor, bunu da yapmıyor diye. Ve Dursun Özbek bugün savunma yapmak zorunda kaldı ki Dursun Özbek elinde bir kağıtla çıktı şeye.
0: Basın toplantısı.
1: Kemerburgaz'daki Galatasaray'ın tesislerinde yapılan
0: Toplantıya.
1: toplantıya sezon açılışını yaptı. Adam diyor ki ya bir sakin. Yani ben bunları yaptım, bunları yaptım. Bunları da yaparız. Yine yapmaya devam ederiz. Biraz hani bu toplumsal tepkiyi düşürmek adına yaptığını da söyleyeyim ama Galatasaray'da hani bu transfer meselesi her kulüpte oluyor. Transfer yangını her sezon olur. Şöyle bir durum vardı. Bir de bunu şuna bağlıyorum ben açıkçası. Muzaffer onu da söyleyeyim.
0: Söyle abi.
1: Yani şimdi Fenerbahçe gitti. Vedat'ı getirdi. Önce pek bir şey olmadı. Sonra Fenerbahçe gitti bir Ake'yi getirdi. Lan ne oluyor dendi. Galatasaray
0: Homurdanmalar
1: hiçbir şey
0: başladı.
1: yapmıyor. Fenerbahçe'de Greenwood sesleri iyice yükselmeye başladı. Galatasaray'da Alev iyice yükseldi. Ya kardeşim tamam da biz geçen sene şampiyon olduk da çok zor şampiyon olduk. Fenerbahçe'nin bize büyük yardımı sonrası Fenerbahçe Galatasaray şampiyon. Bence öyle bu arada.
0: Net.
1: Geçen sezon özelinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz transferde diye büyük bir şey var. İnfial var. Dursun Özbek de çıktı. Bugün bir savunma yaptı. Onu söyleyeyim. Ama ben özellikle yani adama yapılan şeyin eleştirilerin haksız olduğunu yani ağır olduğunu ve haksız şekilde bu kadar adamın üzerine gidildiğini
0: Peki.
1: düşünüyorum. Çünkü abi son 4 yılın şampiyonu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şöyle bir durum da var. Bak Galatasaray çok sabırsız, çok baskın. Fenerbahçe'de ise çok büyük bir sabır var, anlayış var. Yani bugün herhangi bir şekilde bak sosyal medyada yer değiştirelim. Yani 4 yıl Dursun Özbek Fenerbahçe başkanı şampiyon olmuş. Böyle bir yangın var. Ya Fenerbahçe'de olmazdı bu iş.
0: Bence de olmazdı.
1: Gerçekten olmazdı. Galatasaray'da böyle. Galatasaray'da ya bu kulüplerle alakalı bir şey. Yani
0: Yani
1: kulüplerin tarzı ve tavrıyla
0: kültürüyle, tarzı ve
1: alakalı bir şey.
0: tavrıyla.
1: Bir de bu kimin ne yaptığıyla ilgili bir şey. Bak ben sana söyleyeyim. Şu anda Fenerbahçe'de bu da bence Aziz Yıldırım etkisi. Bu transfer gündemi olmasa Galatasaray'da bu kadar yangın olmaz onu da söyleyeyim. Bu
0: Olabilir.
1: iş böyledir.
0: Peki. Abi ağzına sağlık. Çok
1: Senin de
0: teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
0: Herkese teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye tekrardan hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Herkese iyi akşamlar.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin bir gün muhakkak bir yerde kesişir dediği noktadan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den hepinize merhaba. Takvimlerin 8 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir günde radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metrobüste, metroda, yurt dışında, hatta tatil beldelerinde, otellerde, yollarda bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanların sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Sıcaklarla aranız nasıl? Gerçi yarın İstanbul'da yağmur gözüküyormuş ama bakalım. Sizler sormadan bu sefer ben sorayım. Dün Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen gollü size göre doğru muydu? Sizlere göre Arjantin'in penaltı kararı doğru muydu? Ve yine sizlere göre Dünya Kupası'nda en iyi futbolu oynayan ülke hangisi? Bana yazabilirsiniz. Bu arada cep telefonum sesi de tabii ki kısayım. açık kalmış. Spor yazar arkadaşlarımızdan da arayanlar var. Hepsini sırasına göre alacağım. 0212 273 10 daha programa girmeden onlarca hoş geldin mesajı için çok ama çok teşekkür ediyorum. 0212 273 10'a WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Tabii bugün sırada bekleyen sizlerin istekleri doğrultusunda yayına almamı beklediğiniz yine farklı isimlerle 2 saat boyunca Türkiye radyoları kendi saat diliminde en çok dinlenilen futbol programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında umarım sizlere en son bilgileri yine verip gönül rahatlığıyla yarınki programa kadar da huzurlu olabiliriz diyoruz. İşte haftalardır Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği isimlerden bir tanesi. En sonunda sevgili Murat Aşık'ı da yayınımıza alıyoruz. Fenerbahçeli taraftarlar ona aşık. Sports Digital'den Murat Aşık. Güzel oldu değil mi Murat?
8: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
7: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda Murat ederim. Aşık.
8: Çok şükür, sizi sormalı. Her
7: çok,
8: şey yolunda.
7: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Aşık, yaklaşık hani şöyle onlarca mesaj var. İlk olarak hani Dünya Kupası ile başlayacaktım ama Fenerbahçeli taraftarlar Greenwood için o kadar çok mesaj attı ki. Son durum varsa sende bilgiler lütfen paylaşabilir misin bizlerle?
8: Ya Greenwood şöyle, yani artık dünyanın da gündeminde olduğu üzere Fenerbahçe'nin ciddi bilgisi var. Ben bu transferle ilgili ilk olarak 25 Haziran gibi bir takım duyumlar aldım. O zaman da kendi sosyal medyamda paylaştım. Ya kolay bir transfer değil. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Hani böyle ben hep şu benzetmeyi yapıyorum. Bu fast food bir transfer değil. Bu böyle biraz kısık ateşte yavaş yavaş pişecek bir transfer. Oyuncu ayrılmak istiyor. Fenerbahçe oyuncu istiyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Burada tek sorun Marsilya'nın istediği ona bonservis. Ki hak verirsin, artık dünyada peşin bonservis diye bir şey kalmadı. Taksitlendiriyorsun, bölüyorsun, işte vadelendiriyorsun. Fakat Marsilya bonusu var. 50 tane bunun formülü var. Fakat Marsilya oyuncunun %100'e sahip olmadığı için parayın tamamını istiyor ki kendi payına düşen %40 galiba onların payı. Evet. O parayı almak için. Yani şöyle diyebilirim Fenerbahçe taraftarlarının, negatif bir durum yok şu anda Greenwood transferinde. Ha, bu demek değil ki bitti, imzaladı. Yani eli kulağında diyelim. Yakında duyarız gibime geliyor.
7: Peki,
8: açıkçası.
7: Peki Watkins'le ilgili bir şeyler var mı Murat Aşık?
8: Oli Watkins'le Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu yine bizim Levent Ümiteroğlu söylemişti ilk olarak. Sonra onun üzerine takip ettim biraz izini. Fenerbahçe'nin özellikle sayın başkanın çok ciddi bir beğenisi var Watkins'e karşı. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin, ya oyuncunun menajeriyle tabii, oyuncu Dünya Kupası'nda olduğu için bir temas var. Ya oyuncuyu ikna edip akabinde kulüple iletişime geçecek ama hani Fenerbahçe'nin santrfor savunmasında bence birinci sırada şu anda Oli Watkins var. Sonra Serhu Girasi var. Ha şu olursa şaşırır mısın diyorsan, ya ikisi de açıklanmadı. Bambaşka bir isim çıktı. Buna şöyle hayır diyemem çünkü Nathan Ake de böyle bir transfer oldu. İşte herkes Malang Sarr derken, Kim Mi-jae derken biz bir anda Nathan Ake ismini duyduk. Bunun da sebebi şu, ben defalarca kez şunu söyledim. Hatırlar mısın, bir Tadiş transferi vardı. Evet, Türkiye'deki basına baktığımızda Tadiş Beşiktaş'ta anlaşma imzalamak üzereydi. Evet. Hatta ben o zamanlar Radyo Gol'de program yapıyordum. Tadiş Beşiktaş'a bir çıkında eyvah demiştim. Ama demiştim Fenerbahçe olsa Allah derim demiştim. Yani hani böyle bir komedi. Ve biz onun yayında...
7: Senin sosyal medyanı da takip ediyorum. Tadiç gibi transferler yapılmalı demiştin, yanlış hatırlamıyorsam.
8: Yapılmalı ve yapacaklar. Yani Sayın Aziz Yıldırım çok ciddi bir sıkı yönetim uyguluyor şu anda içeride. Hani ben bunu kulübün kurumsal iletişim direktörüyle de konuştum. Ya başkanın böyle bir tarzı var. Verebileceğimiz şeyleri veriyoruz zaten diyor. Ama öyle konular oluyor ki diyor, takdir edersiniz, hani birazcık sessiz kalması gerekiyor kulübün. Bazen başka adres gösterip sizler onunla uğraşırken arka kapıdan öbür oyuncuya gitmek gibi şeyler de yaşanabiliyor.
7: Ters ya
8: bunlar transferin, bunlar transferin doğası. Yani ben bu işin yöneticilik tarafında da oturdum, menajerlik tarafında da oturdum. Anlayabiliyorum. Biz de öğrenip Fenerbahçe taraftarının içinde su serpmeye çalışıyoruz. Çünkü 12 senelik bir şampiyonluk özlemi var. Ama Sayın Başkan şunu söylemiş. Ben geçen gün olduğu bir meclisten, böyle bir yemekten, özel bir yemekten, çok yakın bir tanıdığım oradaydı. Ya dedim ki bizim için bir iki bir şey sorar mısın yani? Demiş ki rahat olun. Ya benim konuşum işte çok iyi Fenerbahçe'de. Ne gerekiyorsa yapacağım demiş. Hepinizden çok ben istiyorum şampiyon demiş. Yani başkanın da bugüne kadar yaptığı transferlere şöyle bakarsak 18-20 yıllık iktidarında. Yani işte Fanoy Donklar, Anelkalar, Ortegalar, Van Persiler. Yine tabii beklentimiz orada. Çıta orada. Tabii burada kongre döneminde Sayın Hakan Safi'nin verdiği isimler çok cezbediciydi. Hı-hı. Biraz o sürecin de sıkıntılarını yaşıyor. Aslında böyle bir süreç olmasaydı Çağatay, ne bileyim tek adaylı bir seçim olsaydı Aziz Yıldırım'ın, hiç o çıta oralara çıkmasaydı ya da o isimler gündeme düşmeseydi, Fenerbahçe yine o isimlere girebilirdi ama bu kadar zor.

0: anlamayabilirdi. Hatta Sayın Başkan şöyle bir şey de söylemiş. Yani bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Ya o kadar çok konuşuyorsunuz ki olacağı var size olmayacak demiş bazı oyuncular. Yani işimizi zorlaştırıyorsunuz anlamında. Fakat ben şu yakın yani bu birkaç gün içinde Santifor transferinin özellikle Santifor'un biteceğini söyleyebilirim Fenerbahçe'de. Yani duyumlarım o yönde.
1: Murat Aşık, Sayın Aziz Yıldırım da çok riskli bir zamanda yönetimiyle sence işbaşı yapmadı mı?
0: Çok riskli, özellikle kendisi adına. Ya ben hep şunu dedim, belki de kariyerinde, yani Fenerbahçe kariyerindeki en zor ve en riskli sezon. Neden? Şimdi bir defa önce bir risk vardı, seçimi kazanamaması. O zaman denecekti ki ya efsane başkan diyorsunuz, 3 kere seçim kaybetti. O ilk risk sınavı geçildi. Şimdi 2 ve 3. etaplar var. Şimdi 2. etap ne? Şampiyon yapamaması. Diyecekler ki söz verdin, şampiyon yapamadın. Şimdi bu çok büyük bir risk Sayın Başkan adına. Yani belki de 20 yıllık iktidarını, 20 yıllık efsaneliğini riske attı. Ama bu riski de kim alırdı diye sorarsan bu riski de sadece Aziz Yıldırım alırdı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki Murat Aşık'a göre forvet haricinde Fenerbahçe'de yapılması gereken mevkiler nereler? Senin sol bek ısrarın vardı, onu biliyorum.
0: Benim kaleci ısrarım da var aslında çok ciddi şekilde, ama şimdi şöyle, aslında bana bakıyorsan çok eksik var.
1: 3 kaleci ama, var Dünya Kupası'nda oynuyor.
0: 3 kaleci Dünya Kupası'nda var aslında ama hani şöyle şimdi. Livakovic ile Fenerbahçe olmadı. Yani Livakovic daha doğrusu şöyle bir çocuk. İspanya'ya gitti, orada da olmadı. Yani Livakovic Hırvatistan dışında mutsuz olan bir çocuk. Yani bunun futbolcuyla alakası yok. Orada doğmuş, orada büyümüş. Zagreb dışına hiç çıkmamış Fenerbahçe'ye gelene kadar. Hı-hı. Ve özlüyor. Yani o evini özleyen oyuncu sendromu var onda maalesef. Ve muhtemelen de göreceğiz ki önümüzdeki sezonda yine Dinamo Zagreb'de oynayacaktır. Ederson konusu. Ederson Fenerbahçe taraftarına, ya ben sonuçta her şeyden önce bir taraftarım. Fenerbahçe taraftarının kalbini çok kırdı Galatasaray maçında yaptıklarıyla. Yani oyundan attırmak için kendisine uğraştı. Sonra gitti VAR monitörüne tekme attı. Daha da cezası uzasın diye. Benim bir iddiam var. Nottingham deplasmanına bilerek gitmedi. Çünkü şundan dolayı bu iddiam var. 3 gün sonra Antalyaspor maçında ilk 11'de oynadı. Hani madem sakattır, 3 günde mucizevi bir sihirli bir el değmediyse sana. Sen Nottingham'a gidip bizim İngiltere'de karizma çizilmesin dedin. Bununla ilgili de hiç aksi bir şey de söylenmedi bu arada. Ben bunu onlarca kez söyledim. Birisi de bir şey demedi bana kulübün içinden. Yo ya nereden uyduruyorsun kardeşim denmedi. Ha yoksa kalecilik meziyetleri, yani belki dünyada hala ayağını en iyi kullanan 2-3 kaleciden biri, ama Fenerbahçe'de geçen sene insanlara ya wow ya ne maç önünde Ederson dediği, valla toplasan 3 maç ya var ya yok. Hı-hı. Hani benim böyle gönlümde, şimdi ben Toni Schumacher'i gördüm. Rüştü Reçber'i gördüm. Evet. Volkan Demirel'i gördüm. Ya ben böyle Fenerbahçe kalesini gözümü kapattığımda çok rahat hissetmek isteyen taraftarlardan bir tanesiyim ha. Ederson bir yere gitmiyorsa tabii ki Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson olacak. Sağ bek konusunda Sayın Başkan'ın kongreden önce ya bizim sağ bek ihtiyacımız var ki Sayın Başkan'ın şeyi şuydu, varsayımı. Ya biz Avrupa maçı oynayacağız. Bizim oyuncular milli takımda, hani yetişmezler o maç, ama tabii hem Türk milli takımı erken elendi. Mert Müldür geldi. Elimizde var bir sağ bek. Oğuz Aydın geldi. İsmail Hoca'nın da sağ bek olarak, en azından sağ beklerden biri olarak kullanacak. Muhtemelen dün elendi Semedo. O da herhalde haftaya gelir. Ha, bir sağ bek alınır mı? Bu üçünden üçü de kadroda kalırsa bence alınmaz. Sol stoper bence alınabilecek en iyisi alındı. Nathan Ake, ben çok beğeniyorum. Hani Kim Mijay alamayacağı için söylüyorum, belirinden dolayı. Ya bundan sonra bir tane skorer kanat, herkesin düşündüğü. Bir tane santifor. Bunlar elzem. Olmazsa olmaz. Ha. Ondan sonra yapılacak satışa göre. Çağatay şimdi yani Fenerbahçe gider Jadon Osterwolde'yi satarsa muhakkak bir tane daha stoper alması lazım. Bana soruyorsan Fenerbahçe'nin Çağlar'la ayrılıp bir stoper de alması lazım. Hı hı. Burada da varsayımım şu. Ben geçen sene Ocak ayında herkes başka mevkiler derken stoper almamız lazım diyordum. Neden? Skriniar yaklaşık 60 maç oynamıştı geçen sene Ocak ayına kadar Fenerbahçe kariyerinde. Ya dedim ki bir yerde sakatlanacak. Robot değil bu adam. Ha, hiç gönül istemez. Bizim Skriniar sakatlandı, yerine koyacak oyuncumuz yok demiştim. Ve işte oraya Çağlar oldu, işte Genduzi oldu,
1: Levent'i de gördük,
0: Levent oldu, Mert Müldür oldu. Çorba oldu yani günün sonunda. Yani Osterwold'de bile şef stoper oynadı Fenerbahçe'de bir ara. Şikrin yer yokken. Hani 5 tane stoper, hadi biri genç olabilir. Yani senin 4 tane ilk 11 önce kaliteli stopere ihtiyacın var bu işlerde. Evet.
1: Murat Aşık, benim merak ettiğim konulardan biri de şu. Biraz önce şimdi Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili tabii sözü de geçmişken, kongrede bu Sıdıkı Şerif'i kim aldırdı, nasıl aldınız demişti. Peki Sıdıkı Şerif'in durumu ne olacak? Biliyor musun?
0: Ben Sayın Başkan'la en çok orada ayrılmıştım. Çünkü Sıdıkı Şerif bugün Fransa U19 havuzunda bir oyuncu. Muhtemelen şimdi evrak işlemleri de hallolmuş. Ya bundan sonra Fransa U19 milli takımında oynayacak. Ve her zaman aldığınız para belki daha fazlasını elden çıkarabilirsiniz. Ha bu sene şunu diyorsan, ya sen gidip Sıdıkı Şerif Fenerbahçe'nin birinci santrforu yapar mısın? Tabii ki yapmam. Hani benim aklımda şu var. Ben burada bir Victor Osimhen hikayesi görüyorum. Victor Osimhen, araştıranlar, bilenler biliyordur ama belki bilmeyenler vardır. Victor Osimhen Wolfsburg

0: transfer olmuştu Bundesliga'ya. Kötü bir sezon geçirmişti. Hatta Sıdık Şerif'ten daha kötü bir sezon geçirmişti. Hı hı. Ya, topa vuramıyor diye dalga geçiyorlardı Victor Osimhen'le. Oradan Belçika Ligi'ne kiralık gitmişti. Ondan sonra uçuşa geçti. Bir daha da hiç yere inmedi zaten Victor Osimhen. Hani ben Fenerbahçe'de olsam şunu yapardım. Oynama garantisi alarak bir Avrupa kulübüne kiralardım Sıdık Şerif'i.
1: Evet.
0: Murat Çünkü Ağaç özgüven yani. Kazanması gerekiyor şu anda. Yani özgüven de oynayarak kazanılır. Yani gel sen Fenerbahçe'de 3. santifor ol ama özgüven de kazan. Ya maalesef o ikisi aynı anda olmuyor.
1: Murat'cığım şimdi sen bağlandıktan sonra saydım 40 küsür mesaj var ama işlerinden birkaç tane seçeceğim eğer izin verirsen. Bir iki soru sana sormak istiyorum dinleyicilerim çünkü. Estağfurullah.
0: Sağ olsunlar. Teşekkür
1: Yaşar
0: ederim.
1: Yaşar Bey diyor ki Murat abi ben Fenerbahçe taraftarıyım ama büyük bir Ronaldo hayranıyım. Ronaldo'nun erkenden veda etmesine çok üzüldüm. Ayrıca Arjantin'de kullanıyor olması biraz zoruma gidiyor. Ne dersin bu konuda alakalı demiş.
0: Geçen sene Ocak ayına kadar ben de çok büyük Ronaldo fanıydım. Fakat Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini engellemek için her şeyi yaptığı için o günden beri fanı değilim. Şaka bir yana acayip bir turnuva oluyor. Ben de dün Mısır'a çok üzüldüm hakikaten. Evet, ben bence de hak eden taraf Mısır'dı. Yani özellikle tamam. Ya şuna çok karşıyım. VAR uygulamasına saygı duyuyorum ama ya adamın foul yaptığı yerden sonra adam 60 metreyi tek başına gitti. Yani kaç tane ikili mücadele kazandı.
1: O kadar aynısı zaman acaba, geçti değil mi?
0: Aynısı acaba Arjantin olsa gol iptali olur muydu?
1: Bence
0: bilmiyorum. Ya da Arjantin ilk attığı gol bence gol ama hani offside hiç incelenmedi. Ya bir çizgimiz gibi çekilmedi bir bakaydık yani. Hemen top baştan vuruşla konuldu ama ya bu büyük organizasyonlara maalesef bazı takımlar ve bazı oyuncuların turnuvaya devam etmesi isteniyor. Gerek sponsorlar tarafından isteniyor, gerek organizasyon tarafından, gerek taraftarlar. Yani orada hosta maçlarına çıkamalarına katılıyorum. O zaman niye diğerlerini çağırıyorsunuz diyor. Keşke bir son dans, bir Messi Ronaldo izleyebilseydik. O olmadı. Sanki şeye doğru gidiyoruz. Bir Messi, Harry Kane izleyeceğiz herhalde önce. Evet. İngiltere gelirse oradan. Ya da Haaland izleyeceğiz.
1: Arjantin'in de fikstürü ne kadar kolaymış ya Murat. İnanılmaz.
0: Ama kolay diyoruz ama... Çağatay Yeşilburnu zor geçti. Mısır'ı zor geçti. Evet. Yani o kolay fikstürden böyle hani tabiri caizse futbol tabiri söylüyor. Böyle vura vura da çıkamadılar yani.
1: Öbür tarafta,
0: öbür tarafta İngiltere evet, çok net evet. çıktı mesela. İngiltere bayağı gövde gösterisi yaptı. Yani ben hani İngiltere Norveç'ten kim gelir bilmiyorum açıkçası ama yani ya Haaland ya Kane gelecek Messi'nin karşısına. Sonra öbür taraf yani Mbappe benim favorim başından beri Fransa. Sonunda bir Mbappe Messi görür müyüz? Organizasyon ve sponsorlar muhtemelen bir back to back istiyor. Yani bir Fransa, Arjantin finali daha istiyorlar. Ama bu sefer 2022 gibi olmaz sonuç. Onu da bugünden söyleyeyim yani.
1: Onur Bey demiş ki Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım Ali Koç'a borcunuz 25 milyar lira transfer yapamıyorsunuz demişti. Şimdi ne değişti de marka isimler alınabilecek? Murat Bey'e sorma imkanınız var mıdır Çağatay Hocam demiş.
0: Ya şimdi kongre dönemlerinde bu söylemler olur. Yani zamanında Ali Bey de Aziz Bey için aynılarını söylemişti. Zamanında 2018'de Aziz Bey başkanken kongreye giderken Fenerbahçe batıyor denmişti. Fenerbahçe geldik 2026'ya ne battı ne bir şey oldu. Hakeza Beşiktaş için biliyorsun yıllardır her kongrede batıyoruz denir. Batmaz. Ya şunu şöyle bir gerçeği kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane çok büyük markası var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar kolay kolay batmazlar. Ha, çok acayip gidip hançerlemezsen batmazlar. Aziz Bey öyle demişti. Şimdi iktidara geldi. Muhtemelen diyecek ki işte biz daha iyi biliyoruz bu işleri. Biz parayı yönetmeyi biliyoruz. Kaynak bulduk. Muhtemelen yakında Feneryum'un belki bir halka arzı söz konusu olabilir. Oradan bir para gelebilir. Yani artık ellerinde çok fazla enstrüman var. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü sadece eskisi gibi bir tane dernek değil. Bir sürü şirketten oluşuyor. Bir şekilde bir formüller bulunuyor. Bekleyelim görelim. Bir transfer dönemin daha yeni başladı. Yani daha çok başlarındayız. Fenerbahçe'de kötü başlamadı bence. Hani elzem ihtiyaçları. Bir tane santifor. Hı hı. Bir tane sol stoper alındı. Tabii şimdi bir tane daha imza santifor bekleniyor. Bir tane Greenwood'dan dolayı bir tane çok ciddi bir kanat oyuncusu bekleniyor. Bekleyelim görelim bakalım neler olacak.
1: Peki Şampiyonlar Ligi playoff için neler söyleyeceksin? Fenerbahçe geçebilir mi? Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir mi? Ya da bu tamamen Murat Aşık'a göre transferlerle mi alakalı?
0: Ya ben transferler olmasaydı da yani Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosunu düşünelim. Hani Vedat zaten sakat muhtemelen olmayacak. Nathan Ake de Avusturya kampının son günlerine yetişecekmiş bilmiyorum maçta oynatılan atması İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe kadrosunun Gornik Zabrze'den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mevcut haliyle. Yani geçen seneyi bitiren kadronun hatta öyle diyeyim. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diyorsan hani Gornik Zabrze'yi küçümsemek için söylemiyorum ama Polonya Lig ikincisini de bir zahmet eleyiver. Hı.
1: Bir sonraki tur için söylemiştim ben.
0: Yo ben genel olarak playoff'a kadar Fenerbahçe seri başı gelecek playoff'a kadar evet. ve nispeten daha kolay takımlarla oynayacak. Tabii ki hedef tekrar o Şampiyonlar Ligi müziğinin dinlenmesi. Ama şöyle biraz da hafif espri yapayım. Hani İsmail Hoca'ya sorsak çok ister mi Şampiyonlar Ligi'nde yıpranmak? Kesinlikle şampiyonluk istediği bir sezonda. Sanki orada cevabı hayır olabilir.
1: Evet. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la gelmesi doğru bir karar mıydı sana göre?
0: Ya orada benim hep şöyle bir tezim var. Bugün hangi Türk teknik adama gel Fenerbahçe'nin başına geç desen başkana da bakmaz, kadroya da bakmaz, bütçeye de bakmaz. Evet. Ya çünkü buralar Türkiye'de şanslı insanlar bu üç büyük hatta dört büyüğü Trabzonspor'u söyleyelim es geçmeyelim. Ya bunları çalıştıranlar şanslı insanlar. Ya düşün bunların toplam taraftarı neredeyse 60-70 milyon insandan bahsediyorsun. İşte seçilmişler yönetiyor sadece orayı. İsmail Hoca da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçe efsanesi hem futbolculuğunda hem ya hocalığı futbolculuğu kadar daha şampiyonluğu yok ama çok iyi oyunlar izlettirdi Fenerbahçe taraftarına. Bazen kendinden bile feragat edebiliyorsun oralara gelebilmek için. Ben anlayışla karşılıyorum İsmail Hoca'yı.
1: Sevgili Murat Aşık, dün de aradım seni. Dinleyicilerimizin isteği olduğunu, sana bağlanmamı istediklerini söyledim. Sen de bizleri kırmadın, sözünde durdun, bugün yayına katılacağını söylemiştin. Çok teşekkür ediyorum. Hem değerli görüşlerin için ederim. Hem Radyo Gol'de artık senin de eski radyon.
0: Tabii ki her zaman. Benim eski ve tek yani yayıncı olarak yayın yaptım 2 sene boyunca tek radyo. O yüzden ne zaman isterseniz seve seve bağlanırım tabii
1: çok
0: ki.
1: Çok teşekkür ediyorum Murat Aşık. İşin güçün rast gitsin diyorum.
0: Sağ ol Çağatay, sana da iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Söyledik işte, dünkü maçlarla alakalı çok soru var, çok da yorum var. Merak etmeyin, hepsini de okuyacağım. Ama dün hani Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen golüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Arjantin'in penaltı kararı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu arada çok mesaj gelmedi. Bakın şu soruyu da lütfen es geçmeyelim. Size göre şu ana kadar oynanan tüm karşılaşmalar da dahil olmak üzere Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan ülkesi hangi takımdı? Lütfen eğer yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hem buradan da mesajlarınızla yayında okurum. Bir yandan da tabii yurt dışından gelen mesajlar var. Muammer Bey de sevgiler saygılar Türk bayraklarını yollamış, ne kadar güzel. Diyor ki dinleyicimiz, yine bakıyoruz, Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda çipli toplar var. Offside'lar saniyesinde otomatik bakılıyor. Arjantin'in golü Nizami demiş. Yine Beşiktaşlı Musa Akarsu. Hocam Dünya Kupası'nda Avrupa'nın futbolda ne kadar ileri olduğunu gördük. 8'de 6 demiş. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Nevzat Bey, Arjantin-Mısır karşılaşması FIFA hakemler ve Arjantin için bir utanç tablosu oldu. Bunun hemen arkasından Fransa-Fas maçına atanan 5 hakem Arjantin Federasyonu'ndan demiş. Arjantin'in ikinci ve üçüncü gollerinin de Mısır'ın iptal edilme mantığı ile iptal edilmesi gerekiyordu yorumu yapmış. Yine buradan bakıyorum. Şükür kavuşturana Çağatay Hocam demiş. İyi yayınlar diyor. Bayram olacak. Çok teşekkürler Çağatay Hoca'ya. Instagram adresindeki mesajlara geçtim. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bir gün bile yalnız bırakmadın beni. Allah razı olsun. Başarılar, iyi yayınlarınız olsun demiş. Cihan Aslancan, çok teşekkür ediyorum. Enver Kılıç, Mamak'tan selam. Ankara'dan, yerli futbolcuların durumu nedir? Murat Aşık Fenerbahçe'de aday olmak var mı? Bunu bir daha hani yazabilirseniz, ben çünkü herhalde klavyeden dolayı çok da anlaşılamamış. Gökhan Tüfekçi'ye çok teşekkür ediyorum yine gelen mesajlarda. Hakan Ogündür, iyi yayınlar dilerim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çok çok teşekkürler. Mesajlar başladı yağmaya. Ben birikmemesi adına birazcık ara vereceğim. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğim. Onur Bey diyor ki şu ana kadar en iyi oynayan bence kupayı alacak olan Fransa demiş. Çatı Hocam demiş. Bu da enteresan, evet. Hiç kimse öyle dememişti. Espri yapıyorum tabii. Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan birinci sırada Fransa, ikinci Fas demiş Orhan Bey. Hasan Bey diyor ki Fas net demiş. Yaşar Bey, ben Fas'ı çok beğeniyorum Çağatay Hocam ama rakibi Fransa sanırım. Geçense Fransa'yı şaşırmasın kimse demiş. Aslında çok enteresan maç çünkü Fas'ın ben televizyondaki yayınlarda da söylemiştim. Fas milli takımının milli takımlar düzeyinde 40 maçtır yenilmediğini özellikle istatistiklere bakarak görmüştüm.

Fas'ı da kimse küçümsemesin, Fransa Fas maçında Fransa'yı kesin olarak alacak diye yazanlar var ama ben o şekilde çok kolay bir maç olmayacağı düşünenlerdenim. Çünkü karşınızda 40 maçtır yenilmeyen bir Fas milli takımı var. Necati Kul, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanlar da var. Onlara da teşekkür edeceğim. Uğur Çalık, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Allah gönlünüze göre versin. Sizlerin de Murat Aşık Fenerbahçe'ye aday olmayı düşünüyor mu? Evet. Murat da uzun zaman çalışmıştı diye hatırlıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan Mehmet Ali Demiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Gökdemir 69-34. Aziz Gökdemir'e çok teşekkür ediyorum. Turgut Bakırtaş'a çok teşekkür ediyorum. Evet, devamlı mesajlar da geliyor. İyi yayınlar Çağatay abi. Bence Fransa kupa sahibi Arjantin'de İsviçre'ye elenir demiş. İsminiz Oğuz Kayalp. Teşekkür ediyoruz. Sıradan devam ediyorum. Fatih Bey, Çağatay Bey, Mısır'ın iptal edilen golünü sormanız anlamsız demiş. Saygı duyuyorum ama hani gelen yorumların hepsinde bu fikirde kamuoyunun ve sosyal medyanın bu konuyu tartışması üzerinde ben de aynı soruyu sorma gereği duymuştum. Çok teşekkür ediyorum mesajınız için. Okan Bey'in bir mesajı var. Süper Lig fikstürle ilgili ne der? Yani futbolcu döneminde düşünürse fikstür avantajı diye bir şey var mıdır? Son 4 yılda fikstür avantajını kullanan takım olmuş mudur? Okursanız teşekkürler. Okuduk. Bunu yarın göreceğiz. Yarın saat 14'te benim de yayınıma denk geliyor. Yayın içinde de vereceğiz. Fikstürü hep birlikte göreceğiz. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligimiz için. Selam abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben Tarık Cengiz. İstanbul Beşiktaş bağlantı yapar mısın? Atakan Kurt, son dakika haberleri seviliyorsun hocam demişler. Atakan'la herhalde en son Cihan yeni yaptı diye biliyorum ama yine de sorarım. Bu Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca fazla maç seyretmeye çalışıyorum. Yeni kuralları çok beğendim. Yerde zaman geçiren oyuncu yok. Doktor sahaya girmiyor. Futbolcular bizi kandıramıyor. Umarım çipli top ve bu yeni kurallar ülkemizde de uygulanır. 3 dakika ara bile olabilir. Basket maçları gibi hocaların takıma müdahalesi edebilme şansı oluyor. Genel anlamda Şampiyonlar Ligi kıvamında oynanıyor maçlar demiş. Evet, doğru söylüyor dinleyicimiz. Ben de bir kısmına katılıyorum ama aslında bir gün gelmeyeli, hani oyun durduğu zaman basket maçındaki gibi süre duruyor ya, o zaman süreyi durdursalar inanın futbolcuların bu kadar sakatlanması, doktorun sahaya girmesi, bunların hiçbiri olmayacak. Bunlardan emin olabilirsiniz. Mustafa Namlı'yı çok teşekkür ediyorum. Instagram'da takip alan dinleyicilerimizden. Bir yandan da gözüm sizlerin mesajlarında, iki tarafı üç tarafa birden bakıyorum. Enver Kılıç, Fenerbahçe'de yerli oyuncuların durumu nedir? Kimler gidecek? Teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe muhabirlerine de bağlanacağız Enver Bey, merak etmeyin. Dört büyük takımın, programın ismi dört büyük gündem olduğu için dört büyük kulübümüzün de hem muhabirlerine hem gazetecilerine hem yazarlarına bağlanıyoruz biliyorsunuz. Bu saatlerde hiçbir yerde bulamayacağınız en taze bilgileri de bu programla alacaksınız, hiç merak etmeyin. İsimler lütfen yazılsın. İsminiz yok maalesef. Bakıyorum. Evet. WhatsApp'ta da yok ama ben yine okumuş olayım. İyi yayınlar. Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa'nın ileri dörtlüsü karşısında işleri bayağı zor demiş. Evet, Poyraz Bey'miş. Teşekkür ediyorum isminizi de yazdığınız için. Başkan Serdal Adalı son kurşunlarını atıyor. Gemileri yaktı der misiniz? Sultan Gazi'den Emre Bey. Tabii ki söylerim. Çağatay Hocam aceleden çatı yazmışım, kusura bakmayın. Ne demek, öyle şey mi olur ya? İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe transfer haberleri nedir Çağatay Hocam? Evet, söylediğiniz gibi Fenerbahçe muhabirlerine bağlanacağız. İsimler lütfen yazılsın. Fransa maçlarının ilk düdüğünden bu yana farklarını açık açık ara gösterdi. İngiltere favorimdi ama bence Norveç Fransa'nın yeni rakibi. Tabii ki bunlar da FIFA'nın eli değmeden demişler. Bir yandan saate de bakıyorum çünkü söz verdiğim gazeteci dostlarım var. Onların saatine de sadık kalmak istiyorum. Evet, Galatasaray ile ilgili son haberleri de şimdi alacağız. Galatasaray bildiğiniz gibi dün sezonu açtı. En hazır takım ve de

0: En avantajlı takımlardan bir tanesi. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Şampiyon olan takım da biliyorsunuz ki sezonu en son açıyor ve diğer takımların nazaran da avantajlı olabiliyor. Hem oturmuş kadrosu hem de transferler düşündüğünde. Bakalım Anadolu Ajansı'ndan sevgili Emrah Oktay Galatasaray ile ilgili bizlere neler aktaracak? Emrah Oktay, hoş geldin Radyo Gol'e. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programına nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Galatasaray dün açtı sezonu. Emrah, birkaç bilgi alabilir miyiz? En çok sorulan sorulardan bir tanesi şu Icardi meselesiyle ilgili. Lütfen bizleri aydınlatabilir misin?
1: Evet, Galatasaray biliyorsunuz şampiyon oldu. Barcelona'da şampiyonluğu elde etti. Ve önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Süper Lig'de de zaten sezon Ağustos ayının ortasında başlıyor için Galatasaray bu noktada biraz daha hazırlıklar açısından daha rahat konumda. Diğer rakiplerine göre, özellikle Avrupa Kupalarında eleme oynayacak rakiplerine göre biraz daha geç, yaklaşık 10-15 gün geç sezonu açtı. Dün ilk kez bir antrenman gerçekleştirdi. Milli takımda olan futbolcuların çoğu yoktu. Özellikle zaten şu an Alisson Sanchez, Karol Sane, bizim milli takımımızda olan futbolcular izinle Macaristan milli takımına gitmişti. Ruan Saray o 10 Temmuz'da gelecek. Yine özür dilerim, Saray 13 Temmuz'da gelecek. Victor Osimhen de 10 Temmuz'da kampa katılacak. Şu anlık elindeki kadroyla çalışmalara başladı. Sarıkan'ın ortak. Sonrasında 23 Temmuz'da bir yurt dışı kampı olacak. Hem Süper'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Emrah'cığım arada bir kesiliyor. Ben seni tekrar arayayım mı? Bir kere daha dinleyelim. Çünkü dinleyicilerimiz de yazıyor. Tam anlayamıyoruz tamam. Emrah Bey diye. Şimdi sevgili Emrah'ı bir kere daha arıyorum. Daha belki sağlıklı bağlantı olabilir diye. Türk usulü olur ya, hani böyle telefonu açıp kapatırsınız ya da tekrar ararsınız ama gerçekten öyle yani. Sonuç alabiliyorsunuz. Emrah, şimdi nasıl ses?
1: Abi senin sesin gayet net geliyor abi. Benimki geliyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet, şimdi gayet net geliyor. Lütfen kaldığın yerden devam eder misin?
1: Evet, istersen kısa bir toparlayayım abi. Galatasaray sezonun rakiplerine göre, Süper Lig'deki rakiplerine göre 15 gün geç açtı. Çünkü önümüzdeki sezon bu sezon bir Avrupa elemesi oynamayacak ve ilk resmi maçını Ağustos'un ilk ikinci haftası oynayacağı için biraz zamanı vardı. Bayağı eksik oyuncuyla aslında açtı sarı kırmızı takım. Milli takımdaki oyuncular yok. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncular yok. Osimhen 2 gün sonra gelecek. 5 gün sonra da Valencia'ya gelecek ve kampa katılacak. Diğer milli futbolcular da 20'sinden itibaren kampa katılmaya başlayacak. Şu anlık eksik kadroyla sarı kırmızı takım İstanbul'da çalışmalarına devam edecek.
0: Bu futbolcular izinli mi? Mesela hani Osimhen falan ki geç katılıyor ya.
1: Tabii Osimhen'in özel bir izni var. Bu izin zamanında bir rahatsızlık yaşadığı için Okan Hoca ekstra 3 gün izin vermiş. Yani takım 7'sinde başladı. Osimhen onun da kampa katılacak. Singo mesela Dünya Kupası'na mücadele etti, bir sakatlık yaşadı. İstanbul'a geldi, şu an İstanbul'da ama antrenmanlara katılamıyor tabii ki. Roland Sevay Macaristan milli takımına gitmişti sezon bitince. O da daha az, diğer arkadaşlarına göre daha az izin yaptığı için 13 Temmuz'da kampa katılacak. Bizim milli futbolcular da 20 Temmuz'da kampa katılacak. Sonrasında da işte Dünya Kupası'ndan elenme tarihine göre futbolcular da peyderpey kampa dahil olacak. Bazılarının Avusturya'daki kampa dahil olacağını tahmin ediyoruz.
0: Sevgili Emre Oktay, peki transferler için herhangi bir duyum var mı? Çalışmalar hangi mevkiler için yapılıyor? Benim aldığım bilgiler doğrultusunda Galatasaray'ın 1-10 numara ve 6 numara için bir çalışma yaptığı şeklinde, sen neler söylemek istersin?
1: Abi şöyle, sen ilk bağlantıyı açarken Icardi'yi sordun. Artık Icardi'de ben sona gelindiğini düşünüyorum.
0: Sona derken?
1: Yani artık yol ayrımına geldi Icardi ile Galatasaray. Henüz daha işte Galatasaray'ın sözleşme teklifine geri dönüş yapılmadı Icardi'den. Kabul ediyorum veyahut da etmiyorum şeklinde. Her ne kadar menajeri işte Mayıs ayında biz kabul etmediğimizi ilettik dese de hala Galatasaray bir yanıt bekliyor. Şu anda transfer çalışmaları da aslında Icardi'nin kararıyla şekillenecek. Galatasaray'da biliyorsun Victor Nelson'un ayrılmasını bekliyoruz. Yine yerli futbolculardan Ahmet Kutucu'nun ayrılmasını bekliyoruz. Aynı şekilde Elias Yener kiralıktan dönen futbolcu. Onun da yeni sezonda takımda olmayacağını düşünüyoruz. Galatasaray bu matematikte, Icardi'nin olmadığı matematikte iki futbolcuyu yaş kriteri olmadan 3 futbolcuyu da 23 yaş altında. Yani toplam 5 futbolcu kadrosuna katabilecek durumda. Yabancı oyuncu da. Bir santrafor olacak Galatasaray. Birisi yerli, birisi yabancı olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki burada John Duran ismi hala sıcaklığını koruyor ama henüz net bir gelişme yaşanmadı. Duran tarafı tamam ama kulübüyle hala görüşmeler devam ediyor. Yine Galatasaray oraya gelecek vadeden bir yerli futbolcuyu da santraforda katmak istiyor. Burada en özellikle 10 numarada bir boşluk var. Orada Mertens'in ayrıldığından sonra ileride baskıyı da yapabilecek dinamik genç bir futbolcu. Burada yabancı kuralının etkisiyle Galatasaray can uzunda ısrarcı ama çok böyle istekli görünüp pazarlık masasında elini zayıflatmak istemiyor. Tabii ki Galatasaray'ın biraz önce bahsettiğimiz o sezonu geçecek olması resmi maçı işte Şampiyonlar Ligi'nde Eylül ayında oynayacak olması Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Biraz daha böyle kısık atışta o transferi yapmak için demlemeye bırakmış vaziyette öyle diyelim.
0: Emrah peki John Duran'ı özellikle Okan Buruk mu istiyor?
1: John Duran tarafından Galatasaray'a gelen bir şey bu menajerinin önerisiyle. Ve özellikle yapılan görüşmelerde biliyorsunuz John Duran'ın mental bazı problemleri vardı. Disiplin sorunları vardı. Galatasaray'da bunları aşmak için elinden geleni yapacağını dile getiriyor John Duran. Ama tabii ki burada Galatasaray'ın da çekinceleri var. Buna göre sözleşmesine bazı maddeler eklenecek. Burada John Duran tarafı tamam ama benim gibi kulübüyle görüşmeler sürüyor. Okan Hoca da John Duran'dan verim alacağını düşünüyor. Hem Osimhen'le birlikte hem Osimhen'in olmadığı zamanlarda John Duran'ın Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyor. O yüzden bu transferi onay vermiş durumda. Ama burada Icardi meselesi tabii ki var. Icardi Temmuz ayının 15'inde ben geliyorum dediği zaman Galatasaray'ın transfer politikası biraz da orada değişebilir. Çünkü şimdi kamuoyunda şöyle bir şey var yani sosyal medyada bir yangın var. Galatasaray transfer yapmıyor. Transfer için çalışmıyor gibi bir düşünce var. Böyle bir algı var. Bu kesinlikle yanlış. Galatasaray Ocak ayından itibaren bu yaz döneminin transferi için çalışıyor ama burada yabancı kuralı işte Icardi'nin durumu gibi bazı etkenler etkili. Aynı şekilde Dünya Kupası'nın oynanması Galatasaray'ın şu ana kadar bir transfer yapmamasına neden oldu. Ama bu yönetimin çalışmadığı anlamına da gelmez tabii ki. Yani sarı kırmızı yöneticilerden aldığımız izlenim şu. 14 yabancının tamamının A plus kalitede olacağı. Yani işte B sınıfı yani böyle insan hani sporcu sınıflandırıyorum yanlış anlaşılmasın. Kalite biliyorsunuz yani dünya çapında starları var. Onların bir alt kalitesi var. Yani Galatasaray alacağı bütün yabancı oyuncuların takıma doğrudan katkı verecek.
0: A plus oyuncular olması lazım yani.
1: A plus olmasını istiyor. Onun için inceleyip sık dokuyor. Özellikle 23 yaş altındaki futbolcuları Türkiye'ye getirmek inanılmaz zor. Hepsinin bu A plus olarak nitelendirdiğimiz futbolcuların hepsinin İşte Fransa Ligi'nde, İspanya Ligi'nde, Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da hepsinin bir talibi var. Ve bu futbolcular kararını verirken aslında biraz da bu liglerle alakalı tam şeyin netleşmesini bekliyor. Talip olmayanlar da çıkabilir diye bekliyor.
0: Bu konuyla ilgili dinleyicimiz var. Ahmet Bey diyor ki Sara, Salahi, Torreira, Lemina, Abdülkerim'le Şampiyonlar Ligi'nde bir şey olmaz Çağatay Hocam. Bunlar gönderilip üst seviyeye lazım. Lütfen Emrah abiye sorabilir misiniz bu konuda ne düşünüyor diye. Bunun da hemen hemen cevabı olmuş gibi.
1: Yani şöyle söyleyelim. Şimdi çok keskin görüşler var. Ben bu dinleyicimize katılmıyorum açıkçası. Niye katılmıyorum? Galatasaray'ın bu sezon en efektif futbolcusu kimdi? Yani baktığımızda sağ bek oynayan Roland Sarayi. Yani bu futbolcu devre arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinin izlediği bir futbolcuydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren, Yani Singo'yu yedek bırakan, Sasha Boy'u yedek

0: bırakan bir futbolcu olarak gördük değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şekilde mesela bir Juventus maçı hatırlıyorum. Maçın oyuncusu ödülünü alan Gabriel Sara var. Maçı çeviren 5-2'lik galibiyeti getiren futbolcuydu. Yani şimdi burada ben dinleyicilerimize, evet herkes futboldan anlıyor ama bu kadar keskin olmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani saydığı oyuncular Abdülkerim Bardakçı mesela, evet Manchester City maçında Haaland yanından uzadı gitti. Hepimiz gördük. Ama Haaland'ın yanından uzayıp gitmediği futbolcu var? Dünya Kupası'nı izliyoruz. Dünyanın en elit stoperlerine karşı nasıl üstünlük kurduğunu hepimiz görüyoruz. Yani burada oyuncuları değerlendirirken biraz daha insaflı olmak lazım. Abdülkerim Bardakçı özellikle hem milli takımımızda hem Galatasaray'da oyun kurulumunun çok büyük bir parçası. Abdülkerim'in olmadığı maçlarda Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani sadece savunma anlamında bakmamak lazım. Takımı çıkarırken, hücum ederken de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor Galatasaray. O yüzden Abdülkerim de çok kıymetli bir futbolcu. Galatasaray'a 4 yıl sezon üst üste şampiyon olan takımın bel kemiklerinden birisi. O yüzden biraz daha adil ve insaflı olmak lazım. Ben dinleyicimize saygı duyuyorum ama katılmıyorum.
1: Emrah Oktay, Almanya'dan bir dinleyicimiz var. Okay Ersan Galatasaray taraftarıymış. Çok evet. Özür diliyorum.
0: Selamlarımızı iletelim.
1: Taraftar olarak biz transferlerin hep geciktiğinden rahatsız oluyoruz. İşte kışın transferde iyi bir orta saha beklerken Niaga transferi gerçekleşti ve bu oyuncu Avrupa listesine yazılmadı bile. Şampiyon olan biziz, erken plan yapmak bu kadar zor mu? Neden bekleniyor? Para varsa, transfer planlaması varsa bu sezon biter bitmez yapılır. Yönetim bu konuda açık ve net bilgi de vermiyor. Biz taraftar bu konuda rahatsız oluyoruz ve çoğunu da anlıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon bizden daha zengin bir kulüp mü? Ama transferleri en azından erken yapıyorlar. Bu konuda Emrah Oktay ne söylemek ister acaba diye.
0: Şimdi Galatasaray'ın elinde Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir kadro var. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 oynamış bir kadro var. Yani buradan eksilen kim var abi? Icardi var. Ki geçen son 2 sezondaki katkısı ortada. Süper Lig'de her ne kadar çift haneli skor üretse de oyuna bir etkisi var mı Icardi'nin? Yok. Diğer tarafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 oynamış bir takım var. Eksilen kim var? Noah Lang, Asfiria, Sasha Boy, Icardi.
1: Noah Lang'la ilgili bir şey var mı? Yani tekrar geleceğe falan söyleniyor. Abi, var mı böyle bir şey?
0: Şöyle söyleyelim. Noah Lang eğer yabancı sınırı 10+4 değil de 12+2 olsaydı bugün Noah Lang Galatasaray forması giymeye devam ederdi. Bu kadar net. Yani hem takım içinde sevilen, teknik ekip tarafından tutulan, sevilen bir oyuncu. Aynı şekilde yönetiminde beğendiği, karakterini, duruşunu beğendiği bir futbolcu. Eğer yabancı kuralı bugünkü şartlarda olmasaydı Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katardı. Yani devam ederdi. Şunu da söyleyelim. Türk futbolunda çok fazla değişken var. Yani yabancı kuralı bir hafta oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun evet değişmeyecek, böyle devam edecek demesi. Yani hala kulüpleri oy birliğiyle gelirse değiştiririz diye bir haberleri okuyoruz. Sen de okuyorsun. Bütün dinleyiciler de okuyor. Yani hala bir hafta sonra değişmeyeceğin garantisi var mı? Yok. Aynı şekilde kulüp harcama limitleri de açıklanalı yaklaşık 10 gün oldu. Şimdi bugün biz Fenerbahçe'nin aldığı cezayı konuşuyoruz. 7 milyon euroluk bir cezası var. Fenerbahçe'nin göndermek için çabalayacağı futbolcuları da konuşacağız. Evet şu anda alıyor. İşte Beşiktaş'ın 18 zannedersem 18-19 yabancısı var. Fenerbahçe'nin yine 20 küsürlerde yabancısı var. Galatasaray bir planlama dahilinde devre arasında 3 futbolcuyu kiraladı. Noah Lang, Asprilla ve Sasha Boy. Bunu da kiralık geldiğinde de herkes eleştirdi. Galatasaray 40-50 milyon euro harcayıp bonservisiyle transfer yapsaydı ve bu futbolculardan verim alamasaydı nasıl bir yol izleyecekti? Göndermek için çabalayacak ve ekstra maliyetin altına girecekti. Galatasaray geçen sezon limitleri tutturan bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip bu performansı göstermesine rağmen limitler içerisinde kalan ne TFF'den ne UEFA'dan herhangi bir yaptırımla karşılaşmayan bir takım. Bu takıma planlama yapılmıyor diye bakmak biraz insafsızlık. Yani Galatasaray'ın mevcut bütçesi dışında, harcamaları dışında harcayabileceği ne kadar rakam var bu sezon için? Yaklaşık 40-50 milyon euroluk bir harcama limiti var Galatasaray'ın boşta. Buna bonservis de dahil, futbolcu alacakları da dahil. Bu böyle bir ortamda nasıl harman savunmasını bekliyor dinleyiciler? Evet, taraftarı anlıyorum. Ama takım, kulüp transfer yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Hep şundan yanayız. İstikrar. İşte Manchester City'ye bakıyoruz. Sabit bir kadrosu var. İstikrarlı bir omurgası var. Ona bir ya da iki takviye yaparak ilerliyor. Barcelona bir oyuncu alıyor veyahut da almıyor. İşte Real Madrid yine aynı şekilde. Şimdi burada şampiyon olan başarılı bir takım var. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuş. Yine buna da yönetim diyor ki biz A plus transferler yapacağız. Şu an Dünya Kupası'nda oynayan futbolcular var. Yani ismini bilmediğimiz, hala sır gibi saklanan ama görüşmelerin sürdüğü oyuncular var. Şimdi biz burada planlama yapmıyor diye dersek, orada gönüllülük esasına göre gece gündüz emek veren yöneticileri, yine aynı şekilde scout ekibinde çalışanları, kulüp idaresinde çalışanları haksızlık yapmış oluruz. Ya bunu derken bir de şey oluyoruz, yani yönetimi savunan, işte farklı tabirler de kullanılıyor bizim için ama biz gördüğümüzü aktarmakla yükümlüyüz. Burada Sayın Başkan Dursun Özbek'in çıktı, dedi ki aynısı hiçtir, kişinin lafa bakılmaz. Biz bu zamana kadar 4 sene 3'te şampiyon olduk. Futbolcuları biz getirdik. Icardi'yi, Osimhen'i, Sané'yi, işte diğer Davinson Sanchez'i, Torreira'yı biz getirdik. Yenilerini de biz alacağız. Sadece sabır istiyoruz dedi. Ve bu 4 sene 3'te şampiyon olmuş bir yönetime tanınması gereken bir kredi olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı.
1: Dinleyicilerimizden Cemal Bey diyor ki Galatasaray tribün seyirci sayısı arttırması ile ilgili çalışmalar ne oldu sorabilir misiniz hocam demiş.
0: Stadın fizik şartlarında bu çok zor. Burada işte koltuk küçülterek, yani koltuk aralarını daraltarak bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte bu sosyal alanları bocaya çevirerek bazı çalışmalar yapılıyor ama Galatasaray stadının mevcut durumunda çok ciddi bir kapasite artırma imkansız. Hı hı. Yani zaten Galatasaray bu geçen sezona baktığımızda ortalama olarak, evet, büyük maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında bilet bulmak çok zordu ama 40 bin ortalamaya oynadı Galatasaray. 40-42 bin. Özür dilerim. 40-42 bin ortalamaya oynadı. Galatasaray bütün maçları 52 bin ortalama oynasa, bütün maçlar sold out olsa, yani kapalı gişe olsa, bu denilen şeyi anlayabilirim. Tribünün kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini düşünebilirim ama mevcut durumda özellikle kombinesi olanlar da gelmemiş olabilir ama sonuç olarak Galatasaray tam dolulukla sezonu geçirmedi. Yine de fiziki şartlar da buna çok imkan tanımıyor. İşte biliyorsunuz Dortmund'daki gibi kale arkasındaki koltukların kaldırılıp oraya ayakta daha fazla seyirci alınması gündemde ama ona da Türkiye Futbol Federasyonu talimatları izin vermiyor.
1: Evet. Basında yazılan isimler doğru mu? Yani Emrah, en çok soru onlardan geliyor. İşte Bernardo Silva'lar falan yazılıyor.
0: Yani anlıyorum. Ya Bernardo Silva olmayacak artık. Hı hı. Bruno Fernandes yazılıyor.
1: Bruno Fernandes çok düzeltiyorum, evet.
0: Can Uzun yine aynı şekilde yazılıyor. Hepsinin bir doğruluk payı var ama ben Bruno Fernandes'i çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Menajerler tarafından şunlar geliyor. İşte Bruno Fernandes'i Manchester'dan çıkarabiliriz. Atıyorum X futbolcuyu Real Madrid'den çıkarabiliriz. Düşünür müsünüz diye geliyor. Bunlar da basına yansıdığı zaman Galatasaray izleniyor oluyor. Ama şu anda biraz önce bahsettiğim gibi hem basına yansıyan isimler arasında hem de henüz kimsenin duymadığı isimler arasında Galatasaray'ın çok ciddi çalışmaları var. Hatta işte yazıldığı için söyleyelim. Saibari biliyorsunuz SAS milli takımının golcülerinden. Hı hı. Galatasaray bu oyuncuyla anlaşmıştı Ocak ayında. Ama yabancı kuralından dolayı bu işi sonlandıramadı. Sonra Bayern Münih araya girip oyuncuyu transfer etti. İşte biraz önce bahsettiğim yabancı kuralının çok geç netleşmesi. Çünkü bizde çok sık biliyorsun abi. Oyun oynanırken kural değiştirmelere çok alışkınız. Yabancı kuralıyla alakalı, diğer şeylerde konularla alakalı. Sezonun başlamasına birkaç gün kala bile yabancı kuralında esnemelerin olduğunu, yaş kriterlerinde esnemelerin olduğunu şahit olduk. O yüzden yönetimin de net bir şekilde plan yapamamasını gayet iyi anlıyorum.
1: Evet. Sevgili Emin Oktay, çok teşekkür ediyorum Galatasaray'la ilgili bizlere bilgi verdiğin

0: için, bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Son olarak söylemek istediğim şeyler varsa onu da alalım.
1: Yok abi, ben teşekkür ediyorum bağlı için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere Emrah Oktay. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal. Evet, Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam ediyor. 0212-273-1010-0540-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Hepsine bakacağım. Bakalım buradan. Diyor ki Murat Bey, evet Murat Soytürk, çok teşekkür ediyorum. Ünsal Erdem'e çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanları okuyorum şu anda. Mehmet Aklık, çok teşekkür ediyorum. Yurt dışından yazan dinleyicilerimiz var. Onların da mesajlarına bakacağım ama bir yandan spor yazarlarının da saatlerini takip edip onlara da, çünkü söz verdik, o saatlerde telefonlarımızı açacağız. Mehmet Ali Demioğlu demiş ki Çağatay Hocam, Galatasaray formalarında hiçbir değişiklik yok, bunu sorar mısınız konuğunuza demiş ama şimdi gördüm, kusura bakmayın lütfen, ama ilk bağlantımızda Galatasaraylı spor yazarlarına ve muhabir arkadaşları da bunu sorarız, merak etmeyin. Yurt dışından var Doğancan Yeşilkaya, çok teşekkür ediyorum. Fransa'dan selamlar Çağatay Hocam demiş. Adamsınız, severek takip ediyoruz her zaman, hem televizyonda hem radyoda demiş. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Çağatay abi. Fenerbahçe'yi konuştunuz mu? Biraz geciktim radyoya demiş. Hayır Firas Bey, daha konuşmadık. Gerçi Murat Aşık'a bağlandık. Ama tabii kampla ilgili bilgileri almadık. Abi lütfen Bülent Uslu, Bülent Uslu demiş. Ahmet Bey, Bülent Uslu şu anda tatilde. Dün bana şezlong'dan resimler attı zaten. Önümüzdeki hafta beraberiz hocam dedi. Kamavinga'da herhangi bir gelişme yok. Yine sizlerin mesajlarıyla devam ederken isimlerinizi de yazarsanız çok teşekkür ederim. Daha beni işlerimi kolaylaştırmış olursunuz. Fikret Akkösem, Çağatay Bey biz geçen sene hiç bilet bulamıyorduk. Nasıl 40 bin kişiye demiş. Real Madrid ve Barcelona'nın yaş ortalaması ile Galatasaray'ın yaş ortalaması nedir? Plansızlıktan girip zorla gönderilen futbolcularımızı da unutmayalım lütfen. Plan şart demiş. Galatasaray'ı lütfen üzmeyelim mesajları var. Caner Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Fas milli takımdaki sakatlık durumlarını sormuşlar Caner Beyler. Ona da bakalım, araştıralım. Serkan Bey diyor ki tüm dünyada uygulanan kurallar bizde bir önemi yok, tersini yapan ve uygulayan bir anlayış var, federasyon, hakem falan, ben gelişmez diyorum, bizim ligimiz bu Çağatay Hocam demiş. Teşekkürler. Serhan Türk'ü yayına bağlar mısınız demişler. Serhan'ı da ararız, rica ederiz. Galatasaray haberleri versin demiş ama biraz önce sevgili Emrah da Galatasaray haberleri verdi zaten. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı konuştuk. Beşiktaşlı muhabir ve gazeteci arkadaşlarımız inanın çok yoğun. Ben birkaç alternatif arkadaşımıza daha şimdi reklam arasında ulaşmaya çalışacağım. Çünkü Beşiktaş tarafında da transferler var. Onların da değerlendirmelerini almak istiyorum. Sizler bir yandan 0212 273 1010 lütfen mesajlarınızı yazın. Dünya Kupası ile ilgili görüşlerinizi de bizlerle paylaşın. Bu bağlantıyı şu anda açamayacağım. Değerli dinleyicimize de iletmiş olalım. Bir kısa araya gideceğiz çünkü bir saattir konuşuyoruz. Hem bir su molası verelim, reklam arası verelim. Ardından yine kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem son bir saatinde yine devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son bir saate girdik. Beşiktaşlı taraftarlar bizden haberler olacak mı diyor. Tabii ki olacak, çünkü Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail Er var ve İsmail Er'in de bugünkü haberiyle devam ederken kendisi de şu anda mikrofonun diğer ucunda zaten. Kaleyi sağlam alan bir Beşiktaş var. Yeni kaleci Nübel için İsmail Er neler söylemek ister acaba?
2: Beşiktaş tarihinde biliyorsunuz en önemli şey atanla tutan iyi olacaktı. Başkan Serdar Adalı ve yönetim kurulu bu konuda

Ya inceleyip sık dokundular ve Beşiktaş'ın kalesinde gelecek için güven verecek bir kaleci tercihi yaptılar. Nübel hem Amamili takımında

0: bu konuda çok hassas davranıyor. Transferleri inceleyip sık dokuyor. Ve Beşiktaş'ın yeni sezonda yapacağı hamleleri de şimdiden oluşturmuş oluyor. Yani son yıllarda yani şimdi Ersin kötü müydü? Değil. Mert kötü müydü? Değil. Ama işte bu bir hava sorunu, bir konsantrasyon sorunu. Bu nedenle Başkan Serdal Adalı ve yeni sportif direktör Önder Özen ve yardımcısı Gökhan Keskin ile birlikte güzel bir yapılanma içerisine girdiler. Bu yapılanmada sanırım Beşiktaş taraftarlarını mutlu edecek, Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşatacak bir ekip oluşturma çabasında içerisindeler. Bu ekip de gerçekten yani kariyer olarak da kendini kanıtlamış oyuncular ve Beşiktaş'ın da önümüzdeki sezondan itibaren ayakta alkışlanacak bir takım hüviyetinde olacağından şüphemiz yok.
1: Sevgili İsmail'er, bana en çok sorulan soru Trossard. Lütfen bu konuyla ilgili son durumu bizle paylaşır mısın?
0: Şimdi bu Trossard olayı daha önceden zaten gündeme gelmiş. Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç ve diğer yöneticiler temaslarda bulunmuşlardı Trossard'la ilgili. Ve medyada da dillendirildi. Medyada gerekli açıklamalar yapıldı. Ve Trossard konusunda da işte Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı zaten kendisiyle aşağı yukarı anlaşılmıştı. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Çünkü Beşiktaş kulübünden bugüne kadar Trossard hakkında herhangi bir olumsuz bir açıklama yapılmadı. Trossard gerçekten ki alınırsa, imza atılırsa ben öyle inanacağım. Çünkü hem sağ ayağını hem sol ayağını hem zekasını kullanan önemli bir oyuncu. Bu oyuncu hem kanatlarda hem de kontrataklarda Beşiktaş'ın önemli bir gücü olacak.
1: Burak Bey diyor ki, İsmail Bey lütfen sorar mısınız, Çağatay Hocam demiş. Kanat transferine Trossard haricinde herhangi bir isim yok mu? Çerni ile mi devam edecek Beşiktaş diyor.
0: Şu anda Çerni ile devam etme pozisyonu var. Çünkü Çerni Beşiktaş'tan aldığı parayı hiçbir yerden alamaz. Neden diyeceksiniz? 5-6 milyon euro şu anda Türkiye dışında kulüpler fazla para harcayamıyorlar. Fazla para yatırım yapmıyorlar. Bu nedenle sözleşmesi de devam ediyor. Eğer sözleşmesi devam etmeseydi çok güçlü bir Fransa'dan kanat oyuncusu geliyordu. Ama maalesef Charlie devam edeceğini ifade etti. Bu nedenle Charlie'nin bu seneki performansını biz de merak ediyoruz.
1: Yunus Bey diyor ki, İsmail'er Galatasaraylı olarak soruyorlar. Beşiktaş bu sene yaptığı transferlerle şampiyonluğa oynar mı, yoksa yapılanma ilerisi için mi, takımın uyumu, en az 10 hafta futbol oynadığım için amatör değerli görüşlerinizi alabilir miyim lütfen demiş.
0: Şöyle biliyorsunuz, geçmişten bu zamana kadar yani özellikle geçen yıl teknik direktör Sergen Yalçın bu konuda çok hassas davranmıştı. Ve biz sadece bir altyapı oluşturuyoruz, altyapıyı kuruyoruz ve geleceğin takımını oluşturuyoruz. Bize bir iki sene zaman lazım. Şu an acı çekiyoruz, acı çekmeye devam edeceğiz şeklindeydi. Aynı sıkıntıyı da Vincenzo Italiano da söylüyor şu anda, diyor. Daha yolun başındayız gençlerle beraber. Hırsı var, çalışıyorlar ama benim istediğim kapasitede değiller şeklinde. Yavaşlar, biraz daha tempoyu yükseltecekler şeklinde demeçleri var. Bu nedenle teknik direktör Sergen Yalçın'ın dedikleri harfiyen yerine geliyor. Neden? Diyeceksiniz, çünkü işte olaydan alındı biliyorsun. Herkes eleştirdi. Sergen dedi ki, biz bu takımın dedi altyapısını, temellerini oluşturuyoruz. Daha henüz A klas oyuncular almadık demişti. Daha sancı çekilir mi demişti. O sancı bu sene sürer. Sürmezse şöyle bir şey olur. Sürpriz olur. Çünkü teknik direktör Vincenzo hırslı, idealist bir adam. Sergen de hırslı, idealist adamdı ama bu kadar böyle geniş bir kadro oluşmamıştı. Şimdi Salih Özcan da geliyor. Yani hem orta alanda hem forvette hem kanatlarda ve kalede özellikle etkili isimlerin alınması teknik direktör Sergen'in dediklerine harfiyen uyuyor. Çünkü geçen yıl bir altyapı, kemik bir yapı oluşmuştu. Bu kemik yapıya da Vincenzo ile birlikte

0: birlikte A class esas takım oluşturacak oyuncular yerleştiriliyor. Hı hı. Ve bu nedenle işte Galatasaraylılar merak etmesinler. Yine rakipleri Beşiktaş olacak. Beşiktaş'la yine final oynayacaklar. Ve final oynayacak bir takım oluşturuyorlar. Güzel rekabet olsun, futbol olsun, bol gol olsun, kavga olmasın, insanlar birbirlerine saldırmasın. Bu vücut sonuçta futbol, bir kişi bir takım şampiyon oluyor. Ama şu bir gerçek, yani Galatasaray şu anda Türkiye'nin tek istikrarlı takımı. Çünkü Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk göreve geldiğinden bu zamana kadar 4 yıl içerisinde kadroda yani 5-6 tane temel direk oyuncu tuttu ve diğerlerinin yanına, yani bu oyuncuların yanına star oyuncular, Osimhen gibi böyle klas oyuncular yerleştirdi. Yani diğer takımların işte en büyük handikapı da bu. Çünkü her sene 10-15 tane oyuncu alıp 10-15 tane oyuncu gönderiyorlar. Hatta 3-4 yıllık anlaşma yapıyorlar. Bu da takımların hem istikrarını, hem havasını, hem de ekonomik tablosunu bozuyor. Hı hı. Bu nedenle Beşiktaş da sanırım Galatasaray gibi istikrarlı bir yola girmek üzere.
1: Dinleyicilerimizden Ayhan Bey diyor ki, Doğan Alemdar için başarılar dileriz. Yalnız Altay varken, Tarık ve Muhammed niceleri varken nasıl Alemdar gelecekte milli kaleyi alsın? Bence zor demiş. Rakipleri iyi çünkü diyor.
0: Ben katılıyorum, yoruma katılıyorum. Gerçekten öyle iyi bir yorum yapmış arkadaş. Ama tabii bu oyuncu tercihleri de futbol koordinatörü ve teknik direktör Vincenzo'ya ait. Bu konuda da sezon bitiminde eğer olumlu olumsuz bir şey varsa da, olumlu da olumsuz da olsa bu ikili cevabını verecek, hesabını verecek. Mutlaka bildikleri, güvendikleri, inandıkları bir şey var ki bu Nübel ve Doğan'ı tercih ettiler.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail Er, bağlandığın için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İsmail Er'i de dinledik. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben de bir yandan mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Şöyle bir bakalım, bayağı bir mesaj var. Gelen, evet, Instagram'dan takibi alanlar. Çınar Satılmış, sevgiler. Semih Sözer, teşekkür ediyoruz. Orhan Beyaz'a teşekkür ediyorum. Emekli itfaiyeci Mehmet Bey, evet, o da beni takip almış. Ona da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Mehmet Aklık Beyefendi'ye de çok çok teşekkürler. Evet, şimdi yine bağlantılarımıza devam edeceğiz ama çok güzel mesajlar geliyor. Okumadan geçemeyeceğim. Kayıtsız kalamam çünkü yurt dışında. Doğancan Bey'in çok güzel bir resimle beraber paylaşmış. Strasbourg Avrupa Birliği Parlamento binasında çalışıyorum. Son ses Radyo Gol dinletiyorum millete. Çağatay Hocam, herkes artık tanıyor Radyo Gol'ü demiş. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Vallahi çok mutlu ettiniz bizleri. Gelen mesajlarla devam edelim çünkü birikiyor. Grimut almış. Fenerbahçe Grimut almış. Açıklandı diyor. Serkan Karataş, şimdi ben de takip edeceğim, programda olduğum için bir yandan da gözüm orada, ajanslarda, ama siz de bana yollayabilirsiniz resmi olarak geçirip geçirmediğiyle ilgili haberin, bizimle de paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Hiç vakit kaybetmeden değerli spor yazar arkadaşlarımız var, onlarla tabii ki bağlanacağız. Fenerbahçe'yi konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Birazcık da Trabzonspor'la ilgili haberlerimizi verelim. Trabzonsporlu taraftarlar da bir yandan, 2-3 tane dinleyicimiz vardı. Son bilgiler nedir diye, işte onlardan bir tanesi de Trabzonspor haberlerini alacağımız, çok güvendiğim, özellikle analizleriyle, yorumlarıyla sevgili Furkan Uzun şu anda mikrofonun diğer ucunda. Sevgili Furkan, hoş geldin yayınımıza, Radyo Gol'e. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim hocam, çok naziksiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, merhaba.
1: Merhaba, aslında Trabzonspor'la ilgili konuşacağız ama ben dün akşamki maçlardan sonra, biliyorum Mısır'ı da destekledin. Şu ana kadar Dünya Kupası'nda senin dikkatini çeken, aklında kalan en son enstantaneler nelerdir?
0: Yani Dünya Kupası hakikaten şaşırtıcı bir biçimde ilerliyor. Çünkü Almanya elendi. Dün akşam işte yine Kolombiya elendi. Brezilya elendi. Brezilya belki de tarihinin en zayıf kadrosu mücadele etti. 1990'dan beri en başarısız Dünya Kupası derecesine imza attı. Şu an baktığımız zaman İspanya ve Fransa'yı iki favori olarak gözüküyor ama Fas bence Fransa'yı yenildiği takdirde gizli bir şampiyon gibi de olacak gibi duruyor ki bence Fas'ın Fransa karşısındaki şansı hiç de az değil. Onun dışında baktığımız zaman dünya futbolunda zaten aşağı yukarı bir bence gerileme var. Yani İtalya mesela 3 tur dünya futbolarına katılamıyor. Yani Almanya keza gruptan çıkamıyor son yıllarda. Bu şekilde bence dünya futbolunda yavaştan bence bir gerileme olduğu ortada.
1: Furkan'cığım ses çok sağlıklı gelmiyor. Müsaade edersen ben seni bir kere daha arayayım. Çünkü biraz tamam. Önceki spor yazarı dinleyicimize de aynı problemi yaşadık. Şimdi tekrar tamam. Arıyorum seni sevgili Furkan Uzun. Nedense bugün böyle. Ama Furkan'ı tekrar arayalım. İnşallah daha net gelir sesi ve daha sağlıklı bir yayın yapmış oluruz. Evet, Furkan çalıyor. Yayına da verdim. Sevgili Furkan, evet Furkan birazcık konuşursan anlayabileceğiz.
0: Tamam. En son Fas'ın ben
1: evet, sürpriz takım olarak.
0: Evet.
1: 40 maçlarda yenilmeyen, yani ülke milli takımları bazında 40 maçlarda yenilmeyen bir Fas var.
0: Bunu bilmiyordum ama bu hakikaten çok enteresan bir detaymış. Fas'ın bir önceki turnuvadaki zaten büyük bir başarısı vardı. Ondan önce de bu mevcut Fas'ın, yani bu modern Fas'ın temellerini atan teknik adamlarından biri Halil Ostic. Daha önce 2014 Dünya Kupası'nda Cezayir'le çok başarılı bir turnuva geçirmişti. Trabzonspor'un eski teknik adamı. Yani bence Fas'ın bu kadar iddialı durumda olmasının temel nedenlerinden biri iyi teknik adam seçimi yapması. Çünkü teknik adam seçimi çok önemli. Yani bugün baktığımız zaman her ülkede aşağı yukarı, elenen her ülkede aşağı yukarı bir teknik adam ayrılıyor canlı Dünya Kupası'nda. Devam edecek gibi de duruyor ama Türkiye'de henüz öyle bir gelişme yaşanmadı malumunuz. Yani doğru teknik adam seçimi aslında sizin ilerleyen yıllarınızda size bir yol gösteriyor. Bugün baktığımız zaman İsviçre bir akşam mesela yıllar sonra, 72 yıl sonra sanırım Dünya Kupası'na çeyrek finale ulaştı. Ki son 4 büyük turnuvanın, yani Avrupa Şampiyonası'na kattığımız zaman son işte Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na kattığımız zaman son 4 büyük turnuvanın 3'ünde çeyrek finale oynayan İsviçre takımı görüyoruz. Ama İsviçre futbolu o kadar ötürleşti olmamasına rağmen. Yani baktığımız zaman bugün Türk takımları İsviçre takımları karşısında mücadele etse herhalde Türk takımları favori olarak sahaya çıkar. Ama bugün baktığımız zaman İsviçre hem Avrupa Şampiyonları'nda hem de Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ulaşabilen bir takım durumunda. Dolayısıyla tabii bu da biraz milli takımda çalıştıracak olan teknik adamın sorunu gibi duruyor.
1: Şimdi dinleyicilerimizden de sevgili Furkan Uzun sorular geliyor. Trabzonspor tarafına geçmek istiyorum. Trabzonspor'da Malinovski'yi şu an kimse bilmiyor. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi. Kampa da katıldı. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Ukrayna milli takım oyuncusu yanılmıyorsam.
0: Tabii ki Malinovski çok kaliteli bir oyuncu. Yani Malinovski'nin kariyeri zaten Atalanta'da yaptıkları. Ondan önce Belçika Ligi'nde sanırım Genk forması giymişti. Orada yaptıkları. Ama özellikle Atalanta'da yaptıkları, Gasperini yönetimindeki Atalanta'da yaptıkları çok sansasyonel şeyler. Sonrasında Marsilya ve Jean-Luc performansı biraz bence dalgalanmalı gitti ama Malinovski hakikaten yani Trabzonspor'un Ali Kamşik'ten bu yana aradığı o lider, yönlendirici, yaratıcı, orta saha profiline ve aynı zamanda takımlarda bir liderlik yapabilecek, toplamlık yapabilecek profile uygun bir oyuncu.
1: Furkan'cığım ben yine seni arayacağım çünkü gerçekten hani çok anlamaya çalışıyoruz ama nedense bağlantıda bir problem yaşıyoruz. Bir kere daha deniyorum sevgili Furkan'ı. Furkan inşallah şimdi daha iyi duyacağız seni. Çünkü arada bir kesilmeler oluyordu.
0: Evet, bir saniye, ben de şu mevcut yerimi değiştireceğim. Şu an daha mı iyi?
1: Evet, şu an daha iyi.
0: Tamam.
1: Malinowski'de kalmıştık ama

0: Bilmiyorum şuna katılır mısın? Malinowski biraz Sosa'yla Bakasetas karışımı gibi diyebilir miyiz?
1: Biraz aslında öyle. Ama onlardan da daha farklı bir oyuncu olduğunu da söyleyebilirim.
0: Yani liderlik vasfı anlamında.
1: Evet. Kesinlikle liderlik. Kesinlikle. Trabzonspor'u zaten Marekan Şık takımlar ayrıldığı günden beri orta sahasında
0: birlikte eksikliği var.
1: Kesinlikle. Dolayısıyla Malinowski de o profile çok uyan bir oyuncu ki burada Malinowski'yi tabii transfer etmek önemli bir durum ama Nisan ayında Trabzonspor'u transfer ediyor. Yani sezon daha devam ederken bu da aslında baktığımız zaman çok planlı bir görüntü ortaya koyuyor ki Trabzonspor'un bu sene baktığımız zaman son olarak işte Aral Çevik'in transferi Temmuz ayında daha yani onu bile olmadan Trabzonspor aşağı yukarı bir kadro sonra oluşturdu. Kaleci Onana, işte Aral Çevik, Malinowski, diğer tarafta işte alternatif stoper olarak Samet Akaydın, Melih yine keza alternatif orta saha oyuncusu olarak keza hücum hattında Saviolo gibi farklı çeşitlilik oluşturdu. Bu da aslında gerçekten planlı bir çalışmanın olduğunu gösteriyor. Çünkü Trabzonspor bir tane Avrupa Ligi'ne playoff oynayacak. Elemesi halinde, rakibin elemesi halinde uzun yıllar sonra, belki de sanırım 4 yıl sonra galiba grup aşaması kalmış olacak ki yeni aşama, yeni lig formatında da ilk defa mücadele edecek. Dolayısıyla bir tabii ki heyecan yaratan bir durum bunlar. O bakımdan gerçekten iyi bir planlama olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Trabzonspor geçen sene geldiği oyuncu sorunu yaşayan bir takımdı. Bu sene baktığımız zaman daha transfer döneminin açılmasının üstünden belki bir ay bile geçmeden işte dediğim gibi Samet Akaydın, Meta Mimaroğlu, işte Melih Kabasakal, Aral Çevişli gibi 4 tane yerli oyuncu kadrosuna kattı ki elinde zaten Mustafa Eskellas gibi gerçekten takan ocaklar konusu da olan. O bakımdan baktığımız zaman hakikaten planlı bir Trabzonspor takımı izlediğimizi şu ana kadar söylemek mümkün.
0: Mesut Bey var dinleyicimiz. Diyor ki Saviola ve Aral aynı mevki oyuncusu diyebiliyorum. Trabzonspor aynı mevkiye neden iki oyuncu aldı? Furkan Uzun'a sorabilir misiniz demiş.
1: Şöyle evet aynı mevki oyuncuları ama Trabzonspor bu sene 55-60 maça çıkacak. Dolayısıyla o mevkide yani sol kanat pozisyonundaki oyuncu sayısının Meta Mimaroğlu mesela orada oynayabiliyor. 3 olarak tarif edebiliriz. Ama aynı zamanda Saviolo sağ kanatta da oynayabiliyor. Aral Şimşir on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Yani bu iki oyuncu klasik olarak sol kanatta. Bakayım ne klasik bir sol kanat oyuncusu. Sol kanattan başka yerde oynaması çok az olan bir oyuncu. Ama Aral Şimşir ve Saviolo öyle değil. Saviolo'nun sağ kanatta oynadığı maçlar var. Aral Şimşir'in on numarada oynadığı maçlar var. Hatta Saviolo'nun geçen sene beraber çalıştığı teknik adam Luis Pinto'yla ben röportaj yapmıştım. O mesela oyuncu Jeremy Doku'ya benzetiyor ve iki kanatta da iyi bir şekilde oynayabileceğini ifade ediyor ki Saviolo'da zaten Trabzon'a geldiğinde havalimanının kendisine Jeremy Doku'ya benzetiyor.
0: Açıklamaları yapmıştı.
1: Evet. Doğruladı yani. Hocamın söylendiğine katılıyorum dedi. Dolayısıyla Saviolo'yu sadece bir sol kanat oyuncusu olarak düşünmemek lazım. Sağ kanatta da oynayabilecek bir oyuncu ve Aral Çemişi de dediğim gibi oyunun geril anlarında, on numara pozisyonunda oynayabilen bir oyuncu.
0: Sevgili Furkan, Arko Dori ismi geçiyor. Bu konuyla ilgili son duyumlar nedir?
1: Açıkçası oyuncunun profiline çok hakim değilim. Yani açıp da çok az maçını izledim ama Trabzonspor'un kiralama teklifi yaptığı biliniyor ve Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrasında zaten orada bir santrafor transferi gerekiyordu. O bakımdan baktığımız zaman Trabzonspor'un aradığı oyun tarzına, oyuncu tarzına uyan bir oyuncu gibi duruyor. Kiralık olarak ben biliyorum. Bendeki bilgi bu şekildeydi. Ben Trabzonspor'un transfer edebileceği bir oyuncu olacağını düşünüyorum Anakoleri'nin. Ki baktığımız zaman ekranına Trabzonspor'a ve Süper Lig'de ciddi katkı verme ihtimali olan bir oyuncu. Onun dışında Benfica'da oynayan Prestiani, Arjantin'in sağ kanat oyuncusu.
0: Onun da olacak herhalde muhtemelen. Trabzon'un transferi evet. Gerçekleşecek.
1: Öyle gözüküyor ve Trabzonspor Portekiz'de şöyle demek lazım yani aşağı yukarı. Bir üst kurdu diyebiliriz. Çünkü baktığınız zaman Pedro, işte Wagner Pina gibi oyuncular, Saviola gibi oyuncular hep Portekiz'den geldi. Geçmişte Pereira ve Bosipa gibi oyuncular da Trabzonspor'a Portekiz'den gelmiş ve katkı vermiş. Dolayısıyla Portekiz liginden Trabzonspor oyuncu aldığı zaman çok yüksek ihtimalle katkı veriyor ve ondan birim olabiliyor. Dolayısıyla Cristiano transferinin önünde Trabzonspor'un bitirme noktasına geldi.

0: söylemek doğru olabilir.
1: Burhanettin Bey diyor ki iyi yayınlar. Furkan Bey'e sorabilir misiniz? Trabzonspor'da yaklaşık 10-15 oyuncu yaşı 30 ve 30 üzeri, bu sıkıntı yaratmaz mı diyor.
0: Yani o kadar fazla oyuncunun 30 yaş üstünde olduğunu,
1: ben de olduğunu düşünmüyorum, evet.
0: Ben evet, orada bir yanlışlık olabilir. Çünkü Melih Kabasakal 30 yaş üstünde. Onana galiba 30 yaş üstünde diye biliyorum. Malinovski o şekilde. Onana o şekilde. Onun dışında benim şu an aklıma gelmedi 30 yaş üstünde bir oyuncu.
1: Belki Savic'i falan da kastediyorlar.
0: Doğru evet. Savic ve Okay, Ozan, onlar da 30 yaş üstünde ama onlar alternatif oyuncu. Yani dolayısıyla ilk 11 üzerinden bakmak lazım. Geçen sene mesela Trabzonspor takımı ligin en genç takımıydı. 23 veya 24 yaş ortalaması var. Şu an rakam tam aklımda değil ama ligin en genç takımıydı ilk 11 bazında. Dolayısıyla
1: 24.6 diye hatırlıyorum.
0: Evet yani. 24 aynen doğru evet. Tam ben de emin olamadım. Ama ilk 11 üzerinden değerlendirmek lazım. Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde kaç oyuncusu 35 üstünde veya 25 yaşın altında olacak, o önemli. Mesela Dünya Kupası'na örnek vermek gerekirse Brezilya takımının Norveç maçındaki arka 5'lisinin 4'ü 35 üstündeydi. Trabzonspor'da yeni sezonda böyle bir şey olmayacak. Belki oynadığı zaman Savic 35 üstünde bir oyuncu. Belki de bir de Onana. Dolayısıyla 2, 5'te 2 olarak değerlendirmek lazım. Geçen için de kaç maç oynayacak, kaç maç ilk 11'den başlayacak ayrı bir soru işaret. O bakımdan ilk 11'in yaş ortalaması üzerinden değerlendirmek gerekir.
1: Evet. Furkan Uzun, şimdi 10 tane transfer yapıldı. 10 tane transferin 11'e eğer uygulayacak olursan senin kafanda, hani yerleri zaten bellidir. Burada Muçi'yi görüyor musun? İlk 11'e koyar mısın mesela?
0: Muçi'yi tabii ki koyarım. Çünkü Muçi geçen sene ortaya koyduğu performansla zaten ben ilk 11 oyuncusuyum dedi. Ayrıca bugün de aslında geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Birlik Takımı'nın eski hocası Silvinho ile bir röportaj yapmıştık ve Muçi'nin Premier Lig seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi kendisi. Daha önce bunu Trabzonspor Teknik Adamı Fatih Tekke'yle söylemişti. Yani iki farklı futbol adamının bu ifadesi Muçi'nin aslında Trabzonspor'un yeni sezonda ilk 11'inde vazgeçilmez bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Çünkü hakikaten Muçi Trabzonspor'u geçen sene tek başına, tabiri caizse uzun bir periyotta tek başına taşıdı. O bakımdan böyle bir oyuncuyu alternatif oyuncu yapabilmek pek de mümkün gözükmüyor ki. Muçi fiziksel olarak da baktığın zaman oyunu etki eden bir hocam. Koşu mesafelerinde her zaman Trabzonspor'a olumlu bir durum olan bir oyuncu. O bakımdan ben yeni transferlerden Onan'ın, Muçi'nin, Malinovski'nin, Aral Şevki'nin, Savioğlu'nun ve Muçi'nin ilk 11'de olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, sol tarafta bazı maçlarda Savioğlu, 10 numarada Aral Çimşir, sağ kanatta Muçi veya işte solda Aral Çimşir, 10 numarada Malinovski, sağda Muçi gibi bu şekilde ben değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Ama ağırlıklı olarak Muçi, Malinovski, Onana, Savioğlu ve Aral Çimşir'in ilk 11 seviyesinde olacağını, Samet Akay'ın, Melih Kabasakal, Terim Karadeniz gibi oyuncuların da alternatif oyuncu olarak maçın belirli anlarında veya işte kupa maçlarında gibi durumlarda oynayabileceklerini düşünüyorum.
1: Evet. Vivo'nun da Fulham'la anlaştığı söylentileri var. Büyük bir ihtimalle gidiyor söylentileri var. Neler söylemek istersin?
0: Anlaşmayı bilmiyorum ama Fulham'ın çok ısrarcı olduğunu biliyorum. 25 milyon euro seviyelerinde bir teklif yaptığını duymuştum. Ama Vivo Trabzonspor için çok önemli bir oyuncu.
1: Ben gelmiş geçmiş en iyi stoperi olarak görüyorum.
0: Çok iddialı. Yani çok iddialı. Olabilir. Gerçekten olabilir. Ben Batogol'u mesela çok beğeniyordum. Batogol tabii ki sakatlanması kötü oldu ama Vivo hakikaten direkt olarak tat yaratacak bir oyuncu. Vivo gelmeden önce şöyle deniliyordu. Davinson Sanchez etkisi yapabilecek bir stoper diye tabir edilmişti Trabzonspor yetkililer tarafından ve hakikaten Davinson Sanchez'den de bence iyi bir performans ortaya koydu. 6 aylık performansıyla 25 milyon euroları gördü. Ama şu an Trabzonspor bir gün satması halinde kadrosunu mesela Zupro gitti, olay gidecek, Filipe gitti. Vivo da giderse %40'dan %50'sini değiştiren bir takım olacak. Dolayısıyla büyük bir risk. Bence alınmaması gereken bir risk. Vivo ile bence Trabzonspor en az bir tam sezon daha devam etti. Çünkü Vivo hakikaten çok enteresan bir stoper. Ve çok enteresandır. Mesela Vivo hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncu. Yani hiç altyapı eğitimi almayan bir oyuncunun bu kadar iyi bir savunması olması da belki de dünyada eşine çok az rastlanacak bir durum.
1: Evet, olay da herhalde gittiği gibi Furkan Uzun.
0: Olay evet. Yani olayın zaten şöyle. Olayının
1: Olayının olayı o gibi galiba.
0: Doğru, olay Fatih Hoca'nın deyimiyle olayının olayı o. Öyle bir ifade kullanmıştı Fatih Hoca bir basın toplantısında. Yani olayı çok yetenekli bir oyuncu ama mental olarak biraz sonra işaretli olan bir oyuncu. Olayı keşfeden Bastiyan kulübünün skotu Antonetti ile geçtiğimiz haftalarda bir röportaj yapmıştı. Orada şöyle bir ifade kullanmıştı Antonetti. Olayı izlemek için üç maçına gittik. Birincisinde beğendik. İkincisinde işte olumlu rapor tuttuk. Üçüncü maçta oynatılmadı. Çünkü disiplin cezası aldı. Yani 15 yaşında bile, 16 yaşında bile mental olarak soru işaretleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmişken elinize, okulusu 5 milyon euroluk bir teklif gelmişken tabii ki o teklifi değerlendirmek gerekir.
1: Trabzonspor'da da öyle olmuştu, oynamamıştı.
0: Evet, evet, aynen. Kesinlikle gelişi kırmızı kart cezası nedeniyle 4 maç ceza almıştı. Ve çok saçma sapan bir şekilde, yani yedek kulübesinde bir oyuncu olarak polis çevirici yapan oyuncuya gidip tokat attı galiba. Yani bunu kapsam şu an hatırlayamadım.
1: Yok, tokat atmadı ama itti.
0: Evet evet, aynen doğru. İttik, ve 4 maç, 4 maç ceza almış. Dolayısıyla baktığınız zaman çok fevri davranmıştır olabilen, biraz da disiplin sorunları soru işareti olabilen bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor takımı böyle bir oyuncuyla yola devam ederken 30 milyon euro teklif almasına rağmen satmazsa büyük bir risk almış olur. Mesela bu bir uyda alabilecek bir risk. Ama olaydı alamayacak bir risk. Dolayısıyla böyle bir teklif geldiğinde ben Trabzonspor'un olayla ile yollarını ayıracağımı düşünüyorum ki yeni sezonda ben olayının olacağını da pek sanmıyorum.
1: Peki Furkan Uzun, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde güçlerinde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, bir araya gideceğiz. 0212 273 10 Çağatay Hoca Instagram adresinde de mesajlarının son yarım saatte yine sürpriz bağlantılarımıza devam edecek. Lütfen Radyo Gol'den ayrılmayın. Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programına devam ediyoruz. Çok dinleyicimizden mesaj gelmişti. 2 gün önce de, dün de gelmişti. Ama kısmet bugüneymiş. İrfan 25. Sevgili İrfan 25. Şu anda Radyo Gol'de mikrofonun diğer ucu. İrfan'cığım hoş geldin. Nasılsın?
2: İyiyim Çağatay. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili gündem, Greenwood üzerine, Watkins üzerine neler söylemek istersin? Dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konu bu. Daha sonra sohbetimiz zaten devam eder.
2: Greenwood konusunda adım adım Fenerbahçe'ye geliyor diyebiliriz. Greenwood'un. Fenerbahçe yönetimi Greenwood'la prensipte sözleşme şartları, mali detaylar konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı. Marsilya ile bonservis pazarlarını sürdürüyordu. Şu anda Marsilya'da 50 milyon euro da diretiyor ve bu rakamın aşağısına inme konusunda herhangi bir şey göstermiyordu. Tabii Fenerbahçe Marsilya'nın istediği rakama yanaştı ve ona yani o son teklifini iletti. Artık ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor. Marsilya tabii yıllık ücret, yani bonservis bedelinin bir kısmını %40 gibi bir rakama Manchester United ödeyeceği için bu ödeme planının büyük oranda peşin olarak ödenmesini istiyor. Fenerbahçe ise taksitler halinde ödeme yapmayı planlıyor. Şu ana kadar en iyi teklif Marsilya'ya, Kansiyan'ın istediği ücrete yakın en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Roma'nın şu anda resmi bir teklifi bulunmuyor. Ve bu rakam ve Atletico Madrid'de henüz resmi bir teklif de bulunmadı. Şu anda masadaki en iyi teklif Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'de ödeme planı üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hedefi 15 Temmuz tarihine kadar, 15 Temmuz Fenerbahçe'nin şampiyonlar gönderemede kadroyu vereceği son tarih, 15 Temmuz tarihine kadar Fenerbahçe Greenwood transferini bitirmek istiyor. Tabii burada artık son şey ödeme planı üzerinde görüşmeler, son pürüzler halledilmeye çalışıyor. Fenerbahçe kısa süre içerisinde, yani belki de bir hafta içerisinde, yani önümüzdeki günler içerisinde Greenwood transferini açıklayabilir. Adım adım olumlu şekilde devam ediyor Fenerbahçe. En iyi şekilde, en uygun maliyetli oyuncu kadroya katmak istiyor. Marsilya'da da uzun süredir devam eden bonservis pazarlıkta artık son aşamaya gelindi.
1: Dinleyicilerimizden İsmail Kılıç da yazmış zaten ama İtalyan basını diyor Greenwood'un Roma ile anlaştığını yazıyormuş. Doğru mu diyor?
2: Yok, hayır. Roma ile herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Roma'nın, zaten Fenerbahçe'nin şu andaki verdiği teklif Fenerbahçe Roma'nın verdiği teklifler çok daha iyi. Hatta Roma'nın resmi

0: bir teklifte bulunmadığı yönünde bir söz konusu, şey söz konusu. Şimdi Greenwood'a Fenerbahçe önerdiği yıllık ücret 8 milyon euro civarında. Roma'nın önerdiği ücret ise 4,5 milyon euro. Yani Fenerbahçe neredeyse Greenwood'a zaten iki katı bir yıllık ücret teklifinde bulundu. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Şu anda da Fenerbahçe ile Marsilya arasında artık son detaylar konuşuluyor. Adım adım Fenerbahçe'ye doğru geldiğini söyleyebiliriz Greenwood'u. Dün Malcolm ile ilgili evet, iddialar ortaya çıkmıştı. Ama şunu söyleyeyim. Yani Malcolm'un zaten bir yıllık bir sözleşmesi orada çok yüksek bir yıllık ücret alıyor. Malcolm iddiaları çıktığında da ben hani Fenerbahçe'nin Greenwood'dan vazgeçmiş değil. Fenerbahçe işte bu pazarlıklar esnasında Greenwood olması alternatif isimlere yönelip alternatif isimler de gündeme getiriyordu. Burada alternatif isimler içerisinde Brahim Diaz vardı, işte Sassuolo'dan Llorente vardı. Yani burada Fenerbahçe'nin transfer, özellikle kanat transferinde, sağ kanat transferinde önceliği Greenwood'u ve Greenwood transferini bitirmek için Fenerbahçe artık son düzlükte diyebiliriz, son pazarlıklar yapılıyor. Burada Marsilya'nın inadı biraz daha kırılırsa, bir noktada anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe Greenwood transferini kısa süre içerisinde açıklayabilir.
1: Sol bekle ilgili transfer olacak mı İrfan 25?
0: Ben şu aşamada sol bek transferi beklemiyorum. Çünkü Ayşe Buran özellikle topuk yarasından da İsmail Kartal oyuncu görmek istedi. Oyuncu topuk yarasında yapılan nattak testlerinde fizik dayanıklılık anlamında tüm testlerde birinci çıktı. Orada yapılan taktik çalışmalarda, çiftler amaçlarda iyi performans gösterdi ve teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun performansından oldukça memnun kaldı ve şu aşamada sol bek transferi yapılması düşünülmüyor. Ayşe Buran için gelen teklifler vardı. Ayşe Buran aynı zamanda artı 3 kuralına uyan bir isim. Dolayısıyla bu artı 4 kuralı devam ettiği için de Fenerbahçe'nin Ayşe Buran'ın şu aşamada satma gibi düşüncesi bulunmuyor ve Ayşe Buran'la yola devam edecek. Teknik heyet Ayşe Buran'ın performansından oldukça memnun. Dolayısıyla bir sol bek transferi şu aşamada düşünülmüyor. Ama tabii ilerleyen dönemde ne olur? Hep birlikte göreceğiz. Daha transfer döneminin bitmesine çok uzun zaman var. Eylül ayında bitecek. Özellikle sosyal medyada bir grup şunu yapıyordu. Fenerbahçe yönetimi daha göreve geleni tam bir ayı doldurdu artık, tam anlamıyla bir ayı doldurdu. Bir ay içerisinde işte Vedat Muriç'i transfer etti. İşte belki Sassuolo içerisinde önünde Greenwood transferini gerçekleşecek, forvet transferini gerçekleşecek ama öyle bir grup var ki hani sanki çok geç kalınmış gibi bir havaya estiriliyor. Fenerbahçe yönetimi adımlarını çok dikkatli atıyor, doğru adımlar atıyor. Doğru transferlere, nokta transfer, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan noktalara transfer yapmayı hedefliyor ve bu doğrultuda da çalışmalar sürdürüyor. Biz hep şunu söyledik. Fenerbahçe'nin limit sorunu var. Fenerbahçe'de yönetiminde para sorunu yok. Bunu söyleyeyim. Ama bir limit sorunu olduğunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Hem maaş konusunda limit sorunu var, hem UEFA'da bir limit sorunu var. Ama yönetim de aşmayı da planlıyor. Değişik projeler var. Bunları da hayata geçirerek bu limit sorununu da çözeceğini söyleyelim.
1: Yine o zaman Fred de İsmail Kartal'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi mi? Yani Fred gidecek mi, kalacak mı? O da henüz belli değil İrfan.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, kanat transferi ve forvet transferini gerçekleştirdiği takdirde forvet içinde şunu söyleyeyim. Forvet içinde Watkins ismi gündemde. Şimdi Fenerbahçe Watkins ve diyelim ki Greenwood transferini gerçekleştirdiğinde sözleşmesi devam eden 25 yabancı oyuncusu oluyor Fenerbahçe'nin. Artı 4 kuralı da aynı şekilde devam ederse Fenerbahçe'nin 2004 öncesi doğumlu olan, yani bu kural artı 4 kuralına uymayan 18 tane yabancı oyuncusu oluyor.
1: 18.
0: Dolayısıyla evet bak, ama artı 4 kuralına uymayan. Şimdi artı 4 kuralı Fenerbahçe'de gidecek yabancı oyuncular aslında belli. Livakovic, Diego Carlos, Amrabat, Bekao, Usaba. Yani bunlar şu anda gönderilmesi planlanan oyuncular arasında yer alan yabancı oyuncular. Ama bunun üzerine artı 2 kanat ve forvet transferi geldiği takdirde Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuyla da yoldan ayrılması gerekiyor. O zaman kimler gidecek? O zaman Osterwolde, Ake transferi geldi artık. Osterwolde'nin ihtimali var. Osterwolde için Ocak takımda kalacak dedi ama yabancı sınırına, yabancı kontenjanı uymak için belki bu oyuncuyu da yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Fred, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istediği oyunculardan bir tanesi. Talisca, Kante. Yani bu 4 isimden en az 2 tanesi yoldan ayırmak zorunda kalacaksın. Yani çünkü yabancı kuruluna uyman gerekiyor. Artı 4 kuralına uyan 3 tane iyi oyuncum var. Yani 4 oyuncum var aslında. İşte Şerif, Nene, Aşı Bulant, işte Amara Diouf. Onun haricinde ki artı 4 kuralına uyan Mimović ve Ömer Fayet'le yollar ayrılacak. Ama diğer isimlerle kaldığını düşündüğümüzde o zaman bu isimlerden, az önce saydığım 4 isimden 2 tanesiyle mutlaka yollar ayrılmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Ake'nin transfer olduğu bir stoper tandeminde oraya bir yerli transfer daha yapılması planlanıyor. Yerli stoper. Yerli stoper olarak da Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sırasında yer alan isim de Adil Demirbağ. Şimdi oraya yerli stoper transfer edildiğinde Ake, Şikrinyar, işte bir yerli stoper, yani Çağlar var. O bu denklemde o Serbodeli yollara ayrılır.
1: Evet.
0: Hoca çünkü takımda kalacağını söylemişti ama yabancı kontenjan dediğinde ayrılmak zorunda kalabilirsin. Diğer taraftan orta saha rotasyonunda işte Kante'nin, Gendouzi'nin, Asensio'nun, işte Mert Hakan'da sözleşme yenilendi. Mert Hakan, İsmail Hüseyin olduğu bir senaryoda orta sahadan da bir oyuncunun yoldan ayırma ihtimali söz konusu olabilir ki burada da Fred'in Atletico Mineiro'yla Brezilya ekibi diğer konuda anlaşmaya varmıştı. Bu noktada Fred'le de iyi bir bonus esmeleri gelirse yoldan ayırabilir. Talişka'ya da bakarsanız şimdi forvet hattında şimdi iki tane forvet olacak Fenerbahçe'de. İşte Vedat Muriç, Şerif, bir de yeni transfer olarak düşündüğümüzde 3 forvet. Ya şimdi 10 numara pozisyonda Asensio var. Şimdi Talişka da ilk 11 oynayamıyor. İlk 11 belki sezonda gelecek sonra ilk 11'de çok fazla görmeyebiliriz Talişka'yı. Hem 10 numaranın hem forvetin alternatif olacak. Belki devre arasında geçen sezon sözleşme yenilenmeseydi Talişka'yla ve şu anda Talişka'da belki Fenerbahçe'de devam etmiyor olabilir veya sözleşme yenilemiyor olabilirdi. Çünkü o rotasyonda dolu Fenerbahçe'nin o bölgesi. Ama geçen sezonda çok iyi performans sergileyen bir Talişka var. Ama mevcut yabancı kontenjanı ve yabancı kuralını düşündüğümüzde Fenerbahçe bazı oyuncularla da yollarını ayırmak zorunda kalacak. Abi bunlar kim olacak? Az önce saydığım isimler belli ama onun haricinde de duruma göre bazı sürpriz ayrılıklar da söz konusu olabilir. Hı hı.
1: İrfan Bey'e sorabilir misiniz? Fenerbahçe'de yerli futbolcuların olacak çiçekler hangileri demiş. Amerika'dan selamlar diyor Muhammed Bey.
0: Şöyle söyleyeyim. Muhammed. Şimdi Fenerbahçe yerli oyuncu kalitesini bozmak istemiyor. Fenerbahçe'nin güçlü bir yerli kadrosu var. Yani şimdi İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, onlar İsmail Yüksek, Mert Müdür, Levent Mercan. Yani bunlara baktığınız zaman güçlü bir yerli kadrosu var. İşte Tarık Çetin kalede. Fenerbahçe bu yerli kadrosunu korumayı, üzerine bu kadroyu da güçlendirecek tatbiler yapmayı da planlıyoruz. İşte genç, gelecek vadeden gurbetçi, bazı yurt dışında gurbetçi oyuncularla da görüşmeler devam ediyor. Yine az önce söyledik, Adil Demirbağ stoperde, Konyaspor'da görüşmeler, önümüzdeki günlerde resmi olarak temaslar başlayabilir. Diğer taraftan İsmail Yüksek'e gelen teklifler var. İsmail Yüksek artık 27-28 yaşına geldi. Kariyerini Avrupa'da, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir yerde sürdürmek istiyor. Ama şimdi Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığın zaman zaman geçen sezon yedek kalmıştı. Özellikle Tedesco döneminde. Ama İsmail Kartal'a daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum ben İsmail Yüksek'in. İsmail Yüksek'e de çok ciddi transfer teklifleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginin 4'ünde mücadele eden takımlar ki orta düzey takımlar. Yani Avrupa Ligi'nde 3 oynayan, mücadele eden takımlar. Onlardan İsmail Yüksek'e teklifler var. Ama İsmail Yüksek bu teklifleri değerlendiriyor ama Fenerbahçe yönetiminin astronomik bir teklif gelmediği sürece İsmail Yüksek'i bırakmayı düşünmüyor.
1: Hı hı.
0: Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetinin İsmail Yüksek'le ilgili daha fazla gelecek sezon oynatmayı planlıyor, o yüzden bırakmayı düşünmüyor. Şimdi Oğuz Aydın var. Hem Mourinho hem Tedesco döneminde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Bence çok kaliteli bir oyuncu. İsmail Kartal'ın da Oğuz'u daha fazla değerlendireceğini, özellikle sol kanatta oyuncuya görev vermeyi planladığını söyleyebilirim. Diğer taraftan İrfan Can Kahveci geçen sezon Kasımpaşa'da forma giymişti kiralık olarak. İrfan Can Kahveci'nin de İsmail Kartal'ın takımda kalacağını söylediği isimlerden bir tanesi ve İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi dönemini İsmail Kartal döneminde yaşadı. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci'nin de yeni sezonda daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum. Hmm. Cengiz Ünder mevzusu var. Cengiz Ünder artık onun için de kariyerin son şansı. Onun Avusturya kampında göstereceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini de belirleyecek. Cengiz'in de özellikle Fenerbahçe geldikten sonra dibe doğru giden bir şeyi var. Kariyerinde bir iğme var. İğne. Dibe doğru iniyor. Evet evet. Yani bu süreçte artık onun da bir özelleştiri yapıp yeniden bir çıkış yakalaması gerekiyor. Cengiz Ünder de bunun farkında, çalışmalara, topuk yaylasına

0: fit durumda gelmişti. Ama onun Avusturya kampında göstereceği performans da onun geleceği açısından belirleyici olacak. Aslında baktığımızda tek tek isimlere baktığımızda Çağlar'ı da sayarız. Cengiz'i, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Levent Bercan, Mert Müldür, Tarık Çetin. Yani baktığınız zaman çok güçlü bir yerli kadrosu var Fenerbahçe'nin, ama zaman zaman performans anlamında kendilerinin beklentilerinin altında kalan yerli oyuncular var. Onlar için de bu Avusturya kampı çok belirleyici olacak zaten.
1: Dinleyicilerimizden Erkan Bey diyor ki Greenwood alternatifi Llorente nasıl olur? Biri sol biri sağ kanat demiş.
0: Yani şöyle söyleyeyim, iki çift taraftan. Şimdi İsmail Kartal oyun sistemini aslında belirledi. 4-3-3 oynatmayı planlıyor. Yani 3-3 gibi bir oyun planı planlıyor. Yani bu anlamda işte Greenwood'u sola sağda değerlendirdiğinizde işte solda Oğuz Aydın Kerem ikilisi ve onların önünde Vedat Muç ve o tarafa bir transfer yaptığınızda aslında çift iki kanatlarda oynayabilen özellikle oyuncular. Greenwood sadece sağ kanatta oynayabilen ama çift yani iki kanatta da oynayabilen, zaman zaman forvet de oynayabilen bir isim.
1: Evet. Peki yine sorulara bakıyorum da Vedat Muriç yetişecek mi?
0: Vedat Muriç'in minimum 3 veya 4 hafta deniliyordu. Şu anda sakatlık olalı herhalde 10 günü geçti. Tam olarak hani saat topu kaydasının ilk dönem kamp döneminde sakatlanmıştı. Gornik maçında ilk maçta oynayan, yani ben Gornik iki maçta da oynayacağını düşünmüyorum. Yani çünkü bu sakatlık şöyle bir şey, adalet sakatlığı. Tam olarak iyileşmeden sahaya çıktığınızda tekrar nüksetme ihtimali söz konusu. Dolayısıyla tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi planlanmıyor. O yüzden hani her iki maçta da özellikle 15 Temmuz'da da Fenerbahçe'nin Gornik maçı için kadroyu verecek. Dolayısıyla o maçlarda, o kadroda ben Vedat Muriç'in olmasını beklemiyorum. Ama yoğun bir tedavi uygulanıyor. İstanbul'da kaldı. 24 saat esasına göre bir tedavi programı uygulanıyor. Bireysel çalışmalarını aksatmıyor. Oyuncu da bir an önce sahalara dönmek için tedavi sürecine çok dikkat ediyor. Ama bir de Fenerbahçe'de şey var. 6G aleti diye bir alet var biliyorsunuz. O adalet sakatlıklarında yine bireysel koşu yapıyorlar. Çok fazla oyuncular daha yük binmeden o şeyde koşu yapabiliyorlar. Dolayısıyla orada da çalışmalar sürülüyor. Mümkün olduğunca kısa sürede sahalara dönecek ama özellikle o Gornik maçında oynamasını beklemiyorum Vedat için. Ama bir sonraki maçta ya da ligde kesin %100 hazır olacak.
1: İrfan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi Watkins ismi geçiyor ama o zaman Jiresi'den vaz mı geçiliyor yoksa ayrıca düşünülen isimlerden bir tanesi mi?
0: Şöyle söyleyeyim, İsmail Kartal'ın özellikle istediği isimlerden bir tanesi. Daha hareketli bir oyuncu istiyor. Zaman zaman Vedat Muriç'le birlikte oynayacak. Zaman zaman kanatlarda oynayabilecek bir oyuncu istiyor. Watkins Jiresi ise daha çok pivot santrofor özelinde olan bir isim. Vedat Muriç de özellikle bir oyuncu. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda daha hareketli, farklı mevkilerde de oynayabilen, kanatlarda da oynayabilen bir forvet profiline yöneldi Fenerbahçe ve bu anlamda da Watkins'le temas kurdu. Watkins'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe. Watkins aslında Dünya Kupası sonrası görüşelim mesajı vermişti Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ısrarı sonucu oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşme şartları ve mali şartlar masaya yatırıldı. Orada bir anlaşma sağlandığı takdirde oyuncunun kulübüyle Aston Villa'yla masaya oturacak Fenerbahçe. Orada da 35-40 milyon euro bandında bir Aston Villa'nın isteği var. Fenerbahçe ise daha uygun maliyetli oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Tabii burada limit sorunları var. Bu limit sorunları daha önce çok sayıda Fenerbahçe'nin futbolcusu var. Bu futbolculardan bazıları bonservis bedeliyle ayrılacak. Dolayısıyla oradan da limitini aşması ve Fenerbahçe'ye gelir elde etmesi planlanıyor. Ben işte Livakovic, Dinamo Zagreb'e anlaşmak üzere 3+1 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle. Diğer taraftan İşte Diego Carlos Como'yu da var. Amrabat'a hem Real Betis hem Olympiakos'un teklifi var. Musaba'ya yurt içinden ve yurt dışından teklifler var. Fenerbahçe bu oyuncuları iyi bir bonservis bedeliye satarak halen de harcama limitinde yer açmak, hem maaş bütçesinde yer açmak istiyor.
1: Evet. Sevgili İrfan 25, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için, verdiğin bilgilerden dolayı da.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum Çağatay. İyi çalışmalar.
1: Çok çok sağ olasın. Evet, İrfan 25'le de son bağlantımızı yaptık. Programın da sonuna geldik. Yine sevgili dinleyicilerimizin mesajlarına bakıyorum. Gökhan Tüfekçi yollamış. Erhan Polat, Çağatay Bey bu sene de Galatasaray şampiyon olur demiş. O da mesajını paylaşmış.

Lütfi Cansever merhaba demiş. Merhaba. Gelen bakalım yine bir yandan bakıyorum dinleyicilerimizden gelen mesajlara Instagram üzerinden ve takibe alanlara da teşekkürlerim olacaktı. Onları da es geçmeyeyim. Mehmet Aydın'a çok teşekkürler. Serdar Özdemir, Instagram Çağatay Hoca adresini takibe alan isimlerden. Murat Yıldırım, Lütfi Cansever'i söylemiştik, o da almış. Çınar Satılmış, Semih Bey'e yine çok teşekkürler. Bugünlük de bu kadardı. Bizlerle birlikte olduğunuz için, yine iki saati bizlerle paylaştığınız için gönüllerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık diyoruz. Yarın yine saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de bir araya geleceğiz. Yarın önemli günlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde fikstür çekimi olacak. Bizim de programımıza denk gelecek. Hem oraya bağlanacağız, hem bakalım 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligde derbi haftaları nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz. Çünkü kamuoyunda bu tartışma hala devam ediyor. Yarın bu soruların cevabını alacağız. Bugün herkese yine çok çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin radyosunda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Yeni bir günün sabahındayız. Günlerden çarşamba, 8 Temmuz, haftanın tam ortasında. Günün orta saatlerine doğru bir yolculuğumuz var. 2 saat boyunca eşlik ederseniz seviniriz. Gündeme dair konuları inceleme altına alacağız. Hem Dünya Kupası heyecanını hem de Süper Lig temsilcilerimizin, takımlarımızın transfer harekatını şöyle bir gözden geçireceğiz ki tabii Belçika'nın Amerika'yı 4-1'lik skorla dize getirmesi dünya spor medyasında günün alayı olmuş durumda ki bu konuyla alakalı o kadar çok şey söyleniyor ki sadece bizim sosyal medya hesaplarımızda ya da medyada yazılanlarla ilişkilendirmemek gerekiyor. Dünyanın genelinde de yani şimdi kimi arayacaksın? Trump, işte ne oldu Donald, hani eğer varsa birileri, işte uzaylılar mı girsin devreye, ne oldu hani Balagun'un bilmem ne falan oyuncuların, Florin oynayamadı da, ilahi adaletler, Allah büyük lafları falan, hani böyle şeyler var tabii. Yani Infantino'yu bizzat arayarak bunu dile getirmesi bile, hani siyaset bile, tamam bazen istenmedik sonuçlar doğurabilir ama bunu bir de gizli saklı yapma diye bir kültür vardır herhalde. Göze sokma da bu kadar aleni bir şekilde ortaya koyma da. İşte bu sonuçlar dolayısıyla daha fazla tepki almaya sebebiyet veriyor. Tabii herkes konunun ne olduğunu aslında çok iyi biliyor. Nereye gideceğini, bundan sonra ne olacağını. Hatta Özkan bile maçın bitiminde TRT'de maçı anlattıktan sonra Özkan Öztürk dedi ki eğer bundan sonra bir şey olmayacaksa Amerika veda etti dedi. Hani öyle söyledi yani. 4-1'lik bir skor sonrasında eğer ileride farklı bir şey yaşanmayacaksa, birileri devreye girmeyecekse Amerika şimdi kupaya veda etmiş oluyor bu skorla diye bitirdi yani. Ya şimdi biraz genelleme yaparsak bir Dünya Kupası ev sahipleri açısından futbola zehir oldu, futbolu zehir etti gibi düşünceler bilmiyorum daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Meksika ve Kanada'nın ardından Amerika'dan erkenden elenmek ev sahipleri için de zaten turnuvaya veda anlamına geliyor. Tabii Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler konumunda biraz çok da geçmişe değil. Yani 2002'ye bize gidersek Güney Kore'nin 4. olduğunu, 2002'de Japonya'nın son 16'ya kaldığını, 2006 Almanya'nın 3. olduğunu, 2010'da Güney Afrika'da yapılan maçlarda Güney Afrika'nın grup aşamalarında kaldığını, 2014'te Brezilya'nın 4. olduğunu, 2018 Rusya'da Rusya'nın son 8'de kaldığını, 2022 Katar grup aşamaları, Amerika son 16, 2026 Kanada son 16, Meksika son 16. Son bir değişiklik olmazsa böyle bitti. Amerika son 16, Kanada 16, son böyle devam ediyor. Ama sonra da oynanan maçlara bakıyorsun. Şimdi bir yeni mücadeleye daha sahne olacak. Bundan sonrası için turnuvada işte tahminler üzerinden gidildiğinde, sona yaklaştığında bana göre sürpriz takım dar basıyor diye düşünenler, abi benim gene favorim, kadınların bile olaya dahil olmaya başladığı sonuçlar artık bunlar. İşte Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, işte İsviçre. Hani bu maçlarla ilgili olarak herkes kafa yoruyor. Bak abi bak, Kolombiya, o da yazık oldu. 0-0, ondan sonra 4-3'lük penaltı atışları falan. Ama İsviçre sürpriz yapabilir. Bak bu aradan Belçika'nın ne yapacağı belli değil. Bunları biz değilsek konuşmanın da bir anlamı yok gibi geliyor bana. Elbette hepimizin futbol anlamında kendi kafamızda geliştirdiği, inanmak istediği çok kıymetli şeyler var tabii yani. Yani ben isterim ki ben de Fas mesela dünya şampiyonu olsun, herkes alkışlasın. Hani Fas'ın buralara kadar gelmesini geçenlerde bir dinleyici yazmıştı. İşte U takımlarına bakın, U14'lere, U15'lere, U16'lara, U19'lara falan. Tesisleşme açısından, altyapıya verdikleri önem açısından ne kadar kıymetli olduklarını, buraya da böyle ayda nereye geldik biz ya falan gibi değil. Hani buraya gelmek için ne kadar sistematik çalışmaların içerisinden var olduklarını gösteriyor yani. Ya. Biz de hala da işte Hakan isterse, Montella dilerse, Rabbim izin verirse, nasip olursa falan gibi şeyler daha ön plana çıkıyor yani. Hani Arizona dedik ama Rabbim bu kadar sıcağıda bize ne bileyim hani uygun gördüyse ne diyelim, kime şikayet, kimi kime şikayet ediyoruz ki falan gibi mi bakalım yani. Ya var orada daha serin yerler, daha iyi yerler, daha erkenden burada hazırlık maçları falan yapmaya gerek yokken orada belki orada kendi kendine oynayacağın maçın orası için daha iyi bir hazırlık olabilecek. Abi eğlendikten sonra, başarısız olduktan sonra konuşmak falan çok kolay bunlar ya. Şimdi Fransa Fas maçını konuşacağız. Yani ben şey derim mesela, hani Fransa'nın içiyle Fransa'nın dışı maç ediyor. İçi dışı bir yer yani. Fransa kendi kendine oynuyor falan diye. Ha nerede, neredensin? Neresindensin Fransa'nın? İçinden mi dışından mı durumu yani? Ya. Kimler var mesela? Kamerun, Cezayir. Nijerya, Cezayir. Togo, Mali. Haiti. İspanya, Fil Dişi Sahili. Demokratik Kongo. Almanya. Cezayir, İtalya. Madagaskar. Portekiz, Fransa milli takımındaki oyuncuların kökenlerinden bahsediyorum size. Nasıl ya? Ne Almanya'sı falan diye. Robin Reiser var. Almanya asıllı Fransız. Ya hani şeyi falan geçtim ben, hani Senegal'i, Mali'yi, işte Moritanyaları, Fil Dişi sahillerini, onları geçtim, Ganaları, Gineleri falan bitirdim ya. İçinde İspanya var. Lucas Hernandez İspanyol, Fransa'da oynuyor. Theo Hernandez var İspanyol, Fransa'da oynuyor. Malili Konatelerden Kantelere kadar devam edin, herkes biliyor. Barcola Togolu. Kamerun, Cezayir asıllı Mbappe var orada. Demokratik Kongolu Mateta var. Ya Cezayirli Akluche var.

Cigne var, Rabio var, Samba var, Çaça var, Rumba var, Roman havası var. Yani her şey var abi yani. Portekiz de var, Roman havası da var. Gusto var, Malo Gusto. Ya Fransa'nın içinden misiniz, dışından mısınız diye. Çok dışındanım. Hani ne kadar dışındansınız? Yani içindenseniz ne kadar içinden diye sor. Dışındansanız ne kadar dışındansınız? Çok dışındansınız. Oraya kadar gidiyor. Fransızlar ya. Bu arada Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 yendiği maçta yaşanan bu gerginlikler farklı bir boyut kazanmış durumda. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Paraguaylı Liberal Demokrat Parti senatörü Caleste Amarilla maç sonrasında kalecileri Gil'in elini sıkmayı reddeden Fransız kaptanı Mbappe'ye ırkçı hareketlerinde bulunarak sosyal medya hesabından bu kaba adam yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş falan diye. Abla freni patlatmış, kamyon gibi inmiş aşağı. Şey diye yazmış ya, bu kaba adam yazmayı bile öğrenememiş, anne sütü yerine Hindistan cevizi emmiş. Hayatında duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi falan diye. Hani ırkçılığı kim yapmış, Mbappe yaptı diye kendimi böyle bilemedim yani. Mbappe, sizin ırkçı sözleriniz nedeniyle tüm dünya oyuncularınızın Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu mücadeleyi ve tarihi başarıyı çoktan unuttu cevabını vermiş Mbappe'de. Ablacığım, hani bir başarınız vardı, bunu kutlamak yerine sizin bu yaptıklarınız onların bütün başarılarını unutturdu diyor yani. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari Amarilla'nın sözleri için biz utandık, iğrenç şeyler demiş bu arada. Hani bütün ülkede destekledi, helal olsun abla, yürü be falan diye hiç öyle bir olayın içine girmemişler yani. Macron da bu ırkçı saldırıyı falan kınadı yani. Ya bizim bir Demokrat Parti, Liberal Demokratlar'da bir ablamız var. Hani belli olmuyor ne söyleyeceği, o yüzden kusura bakmayın falan gibi orada bir noktayı koymuş yani. Şeye gelelim arkadaşlar, biraz onu konuşalım. Herkesin aklına geldiği, abi bir tane forvetimiz bile yok denilen milli takımla ilgili konuşurken yine de böyle tutunduğumuz daldı, sığındığımız limandı gibi bir detaya böyle bakıldığında ortaya çıkan sonucu söyleyeyim size. Bir Cenk Tosun gerçeği vardı. Abi hiç olmazsa. He ya, hiç olmazsa. O da iş yapar. Abi hiç olmaz. Yani son vuruş, kafa mafa bir şey yapardı abi yani. Hiç ya, Kerem'den daha iyi falan gibi kıyaslamalar, benzetmeler de yapılırdı. Cenk Tosun yeni kulübüyle anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra onu Süper Lig'de seyredemeyeceğiz. Çünkü Cenk Tosun artık birinci ligde forma giyen Fatih Karagümrük'le geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Cenk Tosun'u Karagümrük almış durumda. Birincilik ekibinde oynayacak Cenk Tosun'un takımı tekrar Süper Lig'e çıkarmak için mücadele vereceği söyleniyor. Ya. Bu arada hamleler, mesela şunu duyabiliyorum etrafımdaki Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşlardan, kendi içlerindeki bu 2-3 senelik kıyasıya rekabet sonrasında erkenden o mücadeleden ayrılan takımların şu an oturmuş kadroları ya da yeni oluşumlarının getirdiği tedirginlik biraz böyle bir, ya fena değil ha, Beşiktaş'ta güzel transferler, işte Trabzonspor ne yapıyor öyle falan derken, abi biz niye bir şey yapmıyoruz kısmında kendi yönetimlerini biraz zor durumda bırakıyor. Ya yani Beşiktaşlı arkadaşlarımızın birçoğunun ortak görüşü benimle birlikte şu: artık bir kalecimiz var, kalecilerimiz var gibi olmaya başladı. Hani Ersin Destanoğlu ve o Davis Vazquez'i gönderen yönetim böylece kaleyi baştan aşağı değiştirmiş oldu. Bir Doğan Alemdar transferi, bir de diğer taraftan Alexander Nübel transferi İstanbul'a getirmiş olması her iki oyuncuyu da çok keyifli. Doğan'ın bir dönem o kadar Fransa'dan bahsettik.

içinden mi dışından mı derken içinde oynadığını hatırlatırım bu arada. Hatta ben Kayseri Spor'da başladığı o kariyerle ilgili olarak Doğan'la ilgili abi ismini de getirmiş olduğu bir şey var, sempati var. 23 yaşında bir kaleci, Fransa'da Troyes takımında kiralık olarak forma giymişti. Ne yaptı? İşte Rennes transfer olmuştu bir dönem.

sonraki performanslarının ne kadar kıymetli olduğunu da görebiliyoruz. Yani Mert'in Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, işte Güney'in Beşiktaş mı, Galatasaray mı gibi böyle performanslar üzerinde, mesela şu an Uğurcan Trabzon mu Galatasaray mı kısmında, ikisinde de iyiydi abi. Şimdi atanı ve tutanı kısmında şampiyonluklar yaşayan bir kaleciden bahsediyoruz da dönebilir yani. Muhammed için aynısı söylenebilir Başakşehir'deki performansıyla. Sayabiliriz de yani, hani yerli ve yabancı kıyasıyla Türkiye'de kaleciyle ilgili ben bir problemimizin, bir sorunumuzun olduğunu çok düşünmüyorum yani. Ya bizde tabii hani problem ve sorun nasıl yok Doğancığım deyip hani üretme konusunda bir ihtiyaç duyulursa fazlasıyla taşacak kadar sorun üretilebildiği için, yani genel anlamda hani forvet anlamında orta saha veya birinci bölge üzerinden konuşursak kale en son konuşacağımız şeyler arasında yer alabilir bana göre. O yüzden Beşiktaş'ın bu son dönemlerde yapmış olduğu harekat, transfer hamleleri gerçekten camianın içini biraz rahatlatmış durumda. Yüreğine su serpmiş durumda yani böyle bir. Oh be, kalede rahat artık. Göreceğiz bakalım Nübeller, işte Doğan Alemdarlar ne yapacak, ne edecek diye. İzleyeceğiz. Sonrasında işte Trossard da bir gelsin. Öbür taraftan Salih Özcan da oh cillop gibi. Öteki taraftan o da geliyor, bu da geliyor derken. Abi iyi transferler yani olursa. Vallahi hani hoca iyi bir kere deyip oradan bağlama. O da keyifli. Hoca iyi bir kere. Daha kimse hani çok da bir izlemişliği, takip etmişliği yok. Sadece takip ettiği insanların hoca üzerinden yaptığı yorumları kopyalayıp yapıştırıp kendi ortamlarında satma durumu. Bir kere abi sizin hoca iyi ama şimdi İtalyano. Hani ya hiçbir kere aklınıza geldi mi ya İtalyano gelmeli falan diye? Ne zaman ki hani Montella falan gibi hani şey Vincenzo diye geçiyor ya en başında. Onu duyduğunda Vincenzo'lar abi işte hepsi Montella gibiyse Vincenzo'lardan bir şey olmuyor ya bağlanabilirdi yani. Ya da bir şey olmazsa bir başarısızlık 2-3 haftada bu Vincenzo'ların hepsi mi böyle diye bağlanabilir yani. Orada bir malzeme cepte duruyor hazır. Ama hoca iyi, öyle duyduk şimdi. Söylediler. Bir de hani Önder Özen de böyle şeyleri yorumlardı. Dijital platformlarda yapmış olduğu işte Serdar Ali Çelikler'le ya da Onur Tuğrul'la falan yaptığı programlarda falan hep böyle şeyleri dile getiriyordu zaten yani. Bu isim iyi, bak şöyle bir hoca var, o çok tehlikeli olabilir. Ilgaz Çınar falan konuşurdu güzel, anlatırdı. Erman Özgür inceler, Uğur Meleke bu konularda teknik analiz ve ne bileyim biraz scout üzerine gidildiğinde dikkat edilme. Serkan Akkoyunlu mesela çok keyifli insanlar. Yani hocaları anlatırken şey diyorlar mesela, abi iyi adam yani, oyun anlayışı Türk futbol severin, spor severin sevebileceği, Beşiktaş taraftarının heyecanını arttırabilecek bir oyun anlayışı falan gibi yani. Hani Gendouzi'nin nasıl İsmail Kartal geldikten sonraki ilk röportajında dile getirdiği şey var ya, oh be deyip önde baskıyı, sürekli hücum futbolunu düşünen bir hocayla çalışmanın keyfi falan diye yorumlanınca, hani orada bir hem oyuncu açısından hem izleyen açısından şeye bağlanıyor. Bunu söyleyeyim, bu güzelliğe bağlanıyor. Doğan Alemdar yerine ikinci kaleci olarak Ersin kalsa daha iyiydi bence diye yazmış. Sevgili Engin miydi? Engin. Tedirginlik mi? Hani Galatasaray'da. Yani 3-5 kişi de olmayabilir de gelen anlamda bakıldığında abi biz bir şey yapmayacak mıyız ya? Niye öyle sosyal medyadan yönetimi baskı altına almaya çalışan? Abi bu Dünya Kupası falan diyorlar, bak Uğurcan'ı da sona sakladılar, kaça almak zorunda kaldık dediğinde o tedirginliği ya öyle bağırdığını hatırlarım Ramazan Kabak. Hani taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor falan dediğin günleri. Ederson da gitti, ne yapacağız biz derken o tedirginlik bir öncekiyle üzerine koyarak ikincisini de eklerim yani. Öyle hiçbir şey, yok be biz rahatız be, yok be ne öğrenciminde. Öyle olmuyor yani. Selamünaleyküm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan Dodom, 8 kişi dinlemedeyiz seni demiş. Hani bir kavga falan olursa haber ver, iki ıslık çaldığında anında çökeriz mekana diye. Oğlum koçta kavga var diye öyle. 8 kişi dinlemedeyiz ne ya? Gözdağı verir gibi mesaj mı atılır ya? 8 kişi dinlemedeyiz, o yüzden ağzından çıkanları kulağın duysun Doğan diye böyle.

da bu Fransa'da kimin eli kimin cebinde belli değil ya. Bu nedir abi, neler saydın az önce diyor ya. Ya söylüyorum işte ya, Fransa milli takımında asıllı oyun, olan oyunculara bakıyorum ben. Mesela bir tane ülke söyleyeceğim size. Bilmem ne asıllı diyeceğim. O ne asıllı ben de bilmiyorum mesela. Bir dakika. Martinik asıllı Fransız. Martinik. Martinik neresi ya? Karayipler'de bulunan Fransa'nın deniz aşırı illerinden biri. Deniz aşırı illerinden biri. Yavru vatanı falan gibi de değil yani. Martinik adası. Yani küçük Antiller ada grubunda yer alan Karayip adalarından bir tanesiymiş. San Luca, San Lucia güneyinde, kuzeyinde Dominika adası var. Siyasi olarak Avrupa Birliği toprağı sayılan ve Fransa'nın deniz aşırı bir bölgesi olan adanın başkenti Forte de France olarak geçiyormuş. Tobago'nun, Trinidad ve Tobago'nun kuzeyinde yer alıyor Karayipler'de. Oralı asıllı oyuncu var ya, bir adadan, Martinik'ten oyuncu çıkmış. Kim o? Martinikli Warren Zaira Emery. Bizden bir tane forvet çıkmamış. Martinik'ten Fransa milli takımına oyuncu gitmiş. O kadar insanın arasına. Bizden bir tane yok. Beninli Kuande'den Fildişi sahilli Kone'ye, Togolu Barkolo'dan, Malili Konate'ye, Kante'ye, Saliba'dan Kamerun, Lübnan, yani Lübnan asıllı Kamerunlu Fransız alan gibi, hani böyle şeydi. Hani hem çikolata kaplı, hem marshmallowlu, hem karamel lezzetleriyle inanılmaz bir damak tadı sunuyorum size falan gibi bir şey. Hem sıcak hem soğuk yenilebilir futbolcular bunlar diye bana böyle. İster dolaba koy, ister fırına at. 5 dakikada hazır falan, öyle bir şey olması lazım ya. Müthiş ya. Günaydın Dodo abim. Dün bizim başkan açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, Okan Hoca'nın açıklamaları, Dursun Başkan'ın açıklamaları hep bir 5. şampiyonluktan ibaret. Bir tane yöneticinde çıkıp ya biz Avrupa'da başarı yapacağız artık, Avrupa'da hedefimiz var vesaire gibi söylemler duyamıyoruz. Başkan dün acele etmeyin transfer konusunda, gereken yerlere gereken takviyeleri yapacağız dedi. Ben de buradan başkana sesleniyorum, inşallah beni duyuyordur. Başkanım 5 milyonluk için transfer yapacaksanız, yani 5. şampiyonluk içindir o, transfer yapacaksanız hiç yapmayın, olan kadroyu koruyun, bence yeterli olur zaten. En azından şampiyonluk yaşayamazsak bir bahanemiz olur, transfer yapmadık vesaire deriz diyor. Onu söyleyeyim diyor. Ali Naci var mı? Ali Naci'ye kalmış bir şey var mı? Ben yoklamalar yapıyorum, bazen soruyorum işte İrfan 25 burada falan diye, Ali Naci falan diye. Gelmedin mi oğlum raporlu? Yok yaz falan diye. Soralım bakalım.

Nedir cevabı? Şimdi FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nı 48 takıma çıkarıp turnuvanın formatını adeta bir böyle matematik problemine dönüştürdüğünde futbol kamuoyunun en büyük endişesi kalitenin düşmesiydi. Hep böyle yani bu kadar fazla takımla bu kadar fazla maçın oynanacak olması öyle olur mu böyle olur mu gibi yorumlanabiliyordu. Eski sisteme göre de bu grup aşamasında elenmesi gereken takımları bir şekilde turnuvada tutmak için o getirilen en iyi üçüncüler durumu var ya, en iyi üçüncüler de o kadar iyi üçüncüler değillermiş. Onu gördük yani. Dünya Kupası'nın en iyi üçüncüleri. Kim onlar? 8 takımdan oluşuyor. En iyi üçüncüler formülü 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda tam anlamıyla duvara toslamış durumda. Zira en iyi 8 grup üçüncüsünden

hiçbiri son 16'ya kalamadı. Ama aralarında üzüldüklerimiz var mı? Fazlasıyla. Yani hakkı yendi be. Yani ulan üzüldüm be falan gibi şeyleri söyledik yani. En iyi üçüncüler formatı çok eski değil aslında. Bundan yıllar önce 86, 90, 94 Dünya Kupalarında da uygulanmış bir sistem. Yani hemen hiçbir şeyden bir haber olan, bir haber daha doğrusu konulardan bir haber olan insanların ortaya koyduğu şeydi mesela. Abi bu en iyi üçüncüler falan hani bize de şey yapmıyorsa, yaramıyorsa bir anlamı yok zaten diye. Hani en iyi dördüncü yok mu falan dediğimizi hatırlıyorum ben mesela. Demokratik Kongo, İsveç, Ekvador, Gana, Bosna Hersek, Cezayir, Paraguay, Senegal. En iyi üçüncüler. Ne? Ama 1986'da Belçika dördüncü, 90'da Almanya ve 94'te İtalya ikinci olmayı başardı. Yani grup üçüncüleri ya hemen eleniyor ama gitti mi de sonuna kadar gidiyor. Öyle de bir şey var. Ya bu tabii bir rastlantı. Hani böyle olursak, üçüncü olursak bütün istatistikler bizi daha çok ilerleyebileceğimizi söylüyor falan. Onları geçelim hani. Yani tabii ki ikinci olursak önümüzdeki rakiplerimiz bunlar olur deyip stratejik bir hamle yapabilme ihtimalini de düşünmeden edemiyor tabii insan. Ben olsam aynı şeyleri yapardım yani. Ali Naci'nin bağlanmama sebebi, bugün olmama sebebi Galatasaray'da hiç transferin olmaması olur. Değil tabii ki yani. Galatasaray'ın bir kere sahaya inişinden de bahsedebilir. Ali Naci bağlanırsa ona da zaten soracağız. Metin Oktay tesislerinde, Okan Buruk yönetiminde, basına açık da gerçekleştirildi antrenman. Isınma hareketleriyle başladı, kondisyon hareketleriyle devam etti. Sonra topla yapılan çalışmaların ardından da teşekkür ederiz arkadaşlar, bir sahaya indik mesajı verildi zaten kendi camialarına. Yani Dünya Kupası'na giden oyuncuların 20 Temmuz'a kadar izinli olduğunu da söyleyelim. 8 Temmuz bugün, 20'sine kadar oyuncular yok zaten yani. Ayrıca Şalai'nin 13 Temmuz'da, Osimhen'in ise 10 Temmuz'da çalışmalara katılacağı da söyleniyor. Bireysel anlamda öyle bir talepler, istekleri var. Ve çalışmayı Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler Abdullah Kavukçu ve Maruf Güneş de izlemiş durumda. Yönetim anlamında da buradayız, her daim takımın yanındayız falan diye. Abi geçen cuma günü Kongo muhabbeti yaparken bir adam geldi, dükkana Kongo firması var mı diye sordu diyor. Kongo firması. Hangi sektörde ki acaba Kongo firmaları? Daha çok ne üzerine iş yapıyor? Kongo pazarında iş yapmak veya partner bulmak için ilk temas kurulacak resmi kurumların Kongo İşletmeler Federasyonu olduğunu deyip böyle şu yapay zeka ne tehlikeli bir şey ya. Gıda sektöründe Türkiye'deki bölgedeki en çok ihtiyaç yapılan sektörler olduğunu makarnadan mayaya tavuk etine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyormuş. Orada da, tavuk daha mı fazla geziyormuş Kongo'dan? Gezerek mi geliyormuş Kongo'dan buraya mesela? Tavuk burada hiç mi yokmuş? Mudurunu falan ne olmuş acaba Balıkesir, Bolu, Molu o taraflar? He? Makarna hiç mi çıkmıyormuş? Burada buğday mı yokmuş artık yani? Siyez miyez mi tükenmiş? Neyse hani... Beni niye buralara sürüklüyorsunuz? Beni niye yakıyorsunuz beni? Komplo lan bu. Kumpas bu. Başka bir şey değil bu. Hani maden ve inşaat sektörlerinde eğer bir girişim arıyorsanız Kongo'dan mutlaka yardım alabilirmişiz. Ya Kongo'yu yeniden inşa ederiz. 3 tane Karadenizli müteahhite ver Kongo'yu. Bak çehresini nasıl değiştiriyor 15 dakikada ya. Gabriel Saray'ı gördün mü? Yemiş içmiş pisboğaz olmuş, dombili olmuş diye yazmış dinleyiciye bak. Ya bu hayatımızdaki uyar 11'de bağlanıyor bu arada Ali Naci. Ya bu hayatımızdaki bazı insanların, bazı demeyeceğim ya, geneli anlamda söyleyeceğim, etrafımızdaki, bir dakika şunu yazayım cevap olarak, etrafımızdaki birçok tanıdığımız, yakın, biraz yakın, hafif uzak, çok uzak gibi gözükebilecek herhangi bir tanıdığınızın sizi gördüğünüz

0: düğünde verdiği reaksiyonlar arasında çok uzun zaman bile olsa abi gel bir sarılayım çok özlemişimden sonra ya da önce ne yapıyorsun, nasıl gidiyor, göbek mi yaptın biraz, hadi bakalım kilo mu aldın sen, şişmişsin falan deyip hani ilk olarak bütün hayatında Türk insanının %70'inin normalde aslında farkında olmadan mezun oldukları o diyetisyenlik olayıyla alakalı yapman gerekeni söyleyeyim. Bu göbek biraz hoş değil. Şimdi spor yok değil mi hayatta? Ekmek fazlasıyla var. Asitli içeceği de kestin mi? Zaten toparlarsın diye. Yani. Var var. Kilo mu verdin sen? Kilo mu aldın sen? Hani iyi gördüm seni. Yani yine de yakışmış ama falan deyip hani böyle vereceğin reaksiyona göre de öyle bir geri vites de var yani. Hani lan hayırdır ya? Lan, he? Sen hafif biraz böyle sen göbeği vermişsin. Yok değil mi bir şey? Hani göbeği aldığımda iyi yiyoruz, yenge sana güzel bakıyor. Oo, çok kazanıyorsun galiba dediğin insanlar, diyen insanlar. Göbek gidince mesela hemen şeye dönüyorlar. Hemen nereye dönüyorlar? Şeye dönüyorlar. Yok değil mi bir şey? Biraz kilo vermiş gördüm seni. Biraz suratın falan süzülmüş. He? Bir hastalık mastalık bir şey yok değil mi abi? Allah tövbe de oğlum ne yok, Allah çok şükür hani hiçbir şey yok falan diyeyim. Ha, bilmiyorum abi, korktum hani birden o kadar kiloyu verince dedim bir şey oldu. İğne mi? Yoksa hani parayı verdin, iğneyi yaptırdın, artık böyle kilo verici iğneler diyorlar. Onlar da safra kesesini bitiriyor diyorlar falan. Oradan da öğrenmiş onu. Onun hepsinin bilgisi var. Herkesin her konuda bilgisi var, böyle bayılıyorum. Hastasıyım ya. Hiç gerek yok ya Google'a, yapay zekaya falan değil ya. Balkondan çık, cama aç. İyi günler, böyle bir problemim vardı. Kulağını böyle tut dışarıya doğru. Gelen sesleri dinle. Herkes her şeyi söyleyebilir. Hay kız şimdi yeni duydum deyip alt komşun çıkabilir yukarıya. Yönetim toplantısında arkadaşlar 3 numaradaki Fehmi Bey'in de böyle böyle bir sıkıntısı varmış. Hani benim yakınım, benim bacanak da, kayınço da böyle bir problem olmuştu. Şöyle yaptılar deyip oradan fikir de verir yani. Ya. Ne yaptın? Maşallah çanakta kocaman olmuş. Oturuyorsun galiba bu aralar, hiç spor yok deyip hani he? Çekiyor mu her kanalı? Bütün çanakta maşallah yani. Yurt dışından bütün kanallar açık. Şifresi mi? Şifresiz mi? Hadi bakalım. Alın diye. Reklamlara gidelim. Ondan sonra saat 11'de Ali Naci Küçük'le beraber bir Galatasaray gündemi değerlendirmesi yapalım. Tadilat dolayısıyla kapalıyız der gibi. Galatasaray'da acaba yazı kalkıyor mu? Transferlerle ilgili son durum nedir? Sahaya inişler. Antrenmanlarda gördüm falan diye. Allah abi ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, durumu ne olursa olsun bir Torreira diye gerçek var. Şimdi bu oyuncuların tatilleri, hayatları falan derken Torreira abi gece eğlenmesini iyi bilen, onun sonrasında bulunduğunda yiyen içen falan bir adam ama sabah 6'da da antrenman salonunda ilk görülen, onu söyleyeyim size yani ilk görülen isimlerden bir tanesiymiş yani. Dodo beni de bağla, benim de ağzım iyi laf yapar demiş. Bir ipte iki cambazın mümkün değil anlaşabilmesi. Ozan atışması gibi olur o. Öyle olmaz yani. Doğan Bey siz niye herkesi geri zekalıymış gibi, bir tek siz akıllıymışsınız gibi konuşuyorsunuz? Siz niye kendinizi öyle hissediyorsunuz gibi cevaplar vermeyeceğim. Siz her şeyi okulunu mu okudunuz? Örneğin spor yazarlığı mı okudun yoksa spor medyasından mı? Yok, hiçbir şey değil sizin için de. Hani 3 üniversite okumuş olmam spor konusunda eğitim almak adına illa beden eğitimi, meslek yüksek okulları falan gibi bir yerleri bitirmem mi gerekiyor derken sporun içinden gelmiş, etrafımda birçok spor yapmış. Ablası eğitmen, dalgıç, basketbol hakemi, aynı zamanda profesyonel bir basketbolcu olan. Kendisi yine dalışta 3 yıldız breveye sahip olan. Futbolu lisanslı olarak oynamış, basketbolu da profesyonel anlamda oynamış biri olarak sportif anlamda da sanatsal anlamda da yeteneklerim, başarılarım olduğunu inandığım, sporun da aynı zamanda birleştirici özelliğiyle birlikte
1: konuşabilme ve hitap etme ve aynı zamanda iletişim kurabilme konusunda halkla ilişkiler mezunu olmamdan kaynaklı olarak birçok firmada danışmanlık da yapmış. Ardından radyo ve televizyon programlarını 1992 yılından beri icra etmeye devam eden ben, bu sorunun cevabını vermiş olduğumu düşünerek konuyu kapatmak isterim. O yüzden teşekkür ederim. Nokta. Abi beni de bağla demişler. Yani şimdi burada şeye gider. Abi beni de bağla diye bir şey olunca böyle daha öncekileri bağlamışız da ne yaptık falan gibi böyle bir şeyler yapmayalım arkadaşlar. Olayları farklı yerlere çekmeyelim. Türkçenin lastikliği ile ilgili. Ne oldu ya Doğan sabahtan beri birbirlerini bağla. O beni bağla diyor, bu beni bağla diyor, oraya bağla diyor, buraya bağla diyor. Biz zaten yeterince konuları konulara bağlayabiliyoruz. Oradan oraya bağlama durumumuza sıkıntı yok. Böyle bağlama Arif Sağ'da bile yok gibi bağlantılar kurup öyle bitirebiliriz yani, ama şöyle de bir şey gerçek var. Telefon hattını açmayacak değiliz. Onu da söyleyeyim yani. Ali Naci, yakışıklım, saat 11 iyi midir dedi. 11 iyidir dedim bir tanem. Tamam bebişim dedi. Eyvallah bebişim dedi. Öpücüklerimizi attık. Yanaklardan makaslarımızı aldık. Olayı öyle bitirdik yani. Doğancım bayağı iyisin. CV diyor, şu adrese yollarsan sevinirim diyor. Hani bir boşluk olduğunda arayacağız seni gibi mesajlar da geliyor. Vallahi o boşluk olursa zaten onu doldurabilecek insan ben değilim. Oradan taşarım ben. O boşluğu başkalarıyla doldurmanızı tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Ben reklama gideyim. Sonra çok mütevazı olmak da bazen iyi olmuyor. Konuşması için 7B'den Doğan Önceli dinlediniz diyor. Bunu söyleyen arkadaş 3C'den sevgili. Sevgilimi bilmiyorum. Birinin de tahmin etmiyorum. Sevgili bile olabilme konusunda biraz eksikliği de olabilir. Ya da iyi bir sevgilidir de diğer konularda olabilir. O da bilmiyor. Bak ne güzel gidiyor böyle kırıcı kırıcı. Hep böyle sempatik, iyi. Doğan da çok tatlı bir adam ya. Tontiş, pontiş maşallah falan, çok iyi çocuk yani. Biraz poncik monçik ama falan diye. Reklam. Mutlu sabahlar, bir kez daha haftanın tam ortasında çarşamba gününün sabahındayız. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 8 Temmuz ve Doğan'ın kanunları tadında bir taraftar kulübünü devam ettiriyoruz. Son bir saate gireceğiz. Birazdan Ali Naci Küçük'le bir bağlantı kuracağız. Gelen dinleyici mesajlarıyla devam ediyoruz. Ya da gazetelere, sosyal medyaya, dijital platformlara yansıyan konuşulan konular üzerinden şöyle bir harmanlama yapıyoruz. Ki bu arada bir dinleyiciden gelen mesaj vardı. Az önce şeyi de söylemiştik. Hani bundan sonra kimi kime şikayet edeceksin? Donald ya da işte şimdi kimi arayacaksın? Trump. İşte Amerika'da elendi. Belçika'nın Amerika'yı o 4-1'lik skorla dize getirmesi dünya spor medyasında gündem olmuş durumda. Dünya medyası Amerika-Belçika maçının sonuçlarıyla alakalı muhtemelen Donald Trump muhtemelen yarından itibaren Belçika içeceklerine %100 ithalat vergisi uygulamayı düşünüyor olabilir. Onun sonrasında Dısan, Belçikalı futbolcular Balagun'un olayındaki rolü nedeniyle Amerika'ya karşı 4-1'lik Dünya Kupası zaferini kutlarken Donald Trump dansı yaparak devam ettiler. Ondan sonra bir yaptırım olabilir mi? Vergilerde bir arttırım durumu söz konusu olabilir mi? Tabii bu da şeye geçti. Sosyal medya üzerinden arkadaşlar yazmışlar, bir dinleyici yazmış, diyor ki dün Türkiye'de en çok Google'da aranılan kelime neymiş biliyor musun abi diye, CASTA yani CASTA diye okunan bir konu. Aslında CASTA değil, kanasta diye telaffuz ediliyor bu olay. Bu da Amerikan firmalarının yaptırımlarıyla alakalı. Yani Amerika'nın rakiplerine karşı bir yasası. İran'ın, Kuzey Kore'nin, Rusya'nın, Çin'in falan o yaptırımlarıyla alakalı bir konu. Yani ne yapabilir? O yaptırımla alakalı ne yapabiliyor? Yani orada tabii ticari anlamda ya da daha farklı boyutlarda temel maddi yaptırım türlerinde işte cezalar, tazminatlar, cebri icralar, hükümsüzlükler, iptaller, onun sonrasında bunun

ilgili hapis ve adli para cezalarına kadar uzanan bazı cezalar var. Maddi manevi tazminatlar olabiliyor. Hükümsüzlük dediğin o yokluk, mutlak butlanlar ya da iptal edilebilecek olan nispi butlanlarla alakalı bir şeyler söyleniyor. Bu kişiler üzerine ya da kurumlar üzerine de etkili olabiliyor. Bazı belgelerin, ruhsatların ya da diplomaların iptaline kadar uzanabilen bir süreç olabiliyor aslında. Bu konuyla alakalı olarak konuştuğumuzda Kanasta'nın yapmış olduğu şeyler. Bunlarla ilgili Trump'ın şimdi Belçika düşünsün. Bundan sonrasında Infantino, sen ne yaptığının farkında mısın? Trump NATO ile ilgileniyor. Döndüğünde seninle ilgilenecek gibi konular çok var. Sarı saçlarından sen suçlusun durumuna gelecek yani. Oralara bağlanacak yani. Ama adam Ankara'yı bile karıştır diye geldi konu yani. Yani hiçbir yoldan gidemiyoruz, evden çıkamıyoruz falan diye. Sadece Katsa diye okunuyor, Kanatsa da değil o diye yazmışlar. Kanasta diye aslında telaffuz edildiğini biliyorum. Ben de yanlış biliyor olabilirim. Yani öyle değil kardeşim, böyle okunuyor falan gibi de yorum yapmayacağım. Tabii İngilizce telaffuzda aslında Naste veya K... Niaste şeklinde de yorumlanabilir ama bununla ilgili zaten birçok yerde nasıl okunur, nasıl telaffuz edilir derken dinleyebileceğiniz bazı siteler var. Biz de futbolcu isimleri konusunda da şey yapabiliyoruz yani. Senin aklın tavuk kanadına gitti galiba diye devam etmiş. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump şeklinde. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump. Siz beni hep adı Bahtiyar bildiğiniz falan diyerek devam edecek yani konu. Dertli gönüllere kramp işte benim Donald Trump, iyiymiş ya. Oraya gidiyor konu yani. Arjantin'in kabustan zaferi olan kısmını şöyle bir gözden geçirip bakalım mı? Yine Yaser Ahmet ve Zico'nun golleriyle 2-0 geriye düşüp elenme korkusu yaşamaya başlayan tangocuların 79'da Romero, 83'te Messi ve 90+2'de de Fernandez'le turu geçmiş olmalarını nasıl buluyorsunuz sorusunun cevabını isterim. 0212-273-1010 üzerinden WhatsApp'tan. Bunu söylemek lazım, bunu konuşmak lazım. Tabii bunlar beraberinde yeni rekorlar getiriyor Messi'ye. Arjantinli yıldız Messi turnuvada rekor kırmaya devam ediyor. 21 golle Dünya Kupası tarihinin şu an en golcü futbolcusu. Üst üste gol attığı maç sayısını 9'a çıkardı. Ve turnuva tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu da aslında Messi oldu. 8 penaltıdan. Benim Messi alerjim mi var acaba? Arjantin'e mi acaba genel anlamda? 8 penaltıdan 4'ü kaçmış durumda. 8 asistle Maradona'yı da geçip ilk sıraya yerleşen insanüstü bir varlıktan bahsediyoruz aslında. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Yine müthiş, yine harika, yine yaptı yapacağını. Messi. Arjantin'i kabustan zafere taşıyan galibiyetin mimarı, müteahhiti, onun sonrasında pazarlamacısı, satıcısı, her şeyi yani. Bunlar önemli konular. Messi'nin kollanıp kollanmamasıyla alakalı düşüncelerde bir o kadar tavan yapmış durumda. Abi kupayı verecekler galiba Messi'ye durumu. Hep o da bilmiyorum, dünyanın genelinde acaba hani işte Amerika'nın o Balogun'un cezasının ertelenmesiyle alakalı konuşurken Messi'nin de Trumpçı oluşuyla alakalı bazı işte bir videoda o konuşurken ona gülmesi, işte yanında sempatik tavırlarda bulunması, normalde hiçbir ortamda böyle şeyler yapmazken Messi'nin Trump'ın yanında kendini çok rahat hissetmesi, sempatik durması, diyalog kurması falan birçok kişiyi rahatsız etmiş. Hani emperyalist güçlere karşı falan gibi hani böyle bir yakınlığıyla bilinen bir adam konumuna geçildi. Yani onun da Messi'nin
en son konuşulacak olan konusunu, abi ideolojileri ve siyasi

0: iyi bakış açısı Messi'nin de böyleymişe döndü. Yani yeteneğini falan geçtik, müthiş bir sol ayak, insan değil uzaylı mı falan diye düşündüğümüz, galiba uzaylı. Amerikalılar hani bunu öyle inceliyorsa vardır bir bildiklerine döndü yani. Ya sonra Mısır. Abi Mısır ikiye atınca keşke atmasalardı dedim diyor. Ondan sonra zaten olanlar oldu diyor. Fas keza aynı sıkıntıyı yaşar mı? Yani aslında hani Fransa ve Fas işte iç içe kendi kendiyle mücadele durumu olabilir. Ama mesela Fas asıllı Fransız oyuncu Fransa'da yok. Hani o kadar kendiyle oynuyor falan diyoruz ama biz demin şeyi saydık. Fransa'nın Paraguay'ı mağlup ettiği karşılaşma sonrasında sosyal medyada o viral olan bir paylaşım. Mavilerin o bilindik çok kültürlü o kozmopolit yapısını aslında harika özetler nitelikteydi demin bahsettiklerimiz. Mesela Fransa'nın ilk 11'indeki futbolculardan 9'u Afrika kökenli isimlerden oluşuyor. Sadece iki isim falan değil yani, hani Cagne ve Rabiot falan değil yani, Fransa'nın içinden oluşları. Daha da ilginci, bu ikisi dışında tamamen Fransız kökenli başka oyuncuların olmamasıyla alakalı konu yani. Yani bir de Fransa'da doğup ata topraklarında oynamayı seçenler de var. Mbaye gibi, Aubameyang gibi, Frederic gibi, Kanaote gibi isimler var mesela. O yılın Afrikalı futbolcusu ödülünü kazanan da isimler oldular onlar ama. Cezayir, İtalya, Cezayir, Almanya, İspanya, Fil Dişi, işte Martinik Adası, Lübnan, Kamerun, Haiti, Mali, Togo, Nijerya, Kamerun, Benin, Gine, Gana, Portekiz, Demokratik Kongo, Madagaskar, adam bunlar asıllı olan oyuncuların Fransa milli takımındaki aldıkları rol ve de başarıdaki işte mimarlar falan gibi yani. Ya dün patlamış Mısır'ı gördünüz mü'ye döndü konu mesela, gelen mesajlar ona yazıyor abi, Mısır'ı patlattılar işte, kısık ateşte çatlattılar falan gibi yorumlar yapılıyor yani. Ama Mısır'ın attığı ikinci gol güme gitti ya, ona çok üzüldüm demiş bir dinleyici. İsmail Karakış yollamış. Dün akşamki Arjantin-Mısır maçını izlerken Muhammed Salah'ı görünce Hakan Çalhanoğlu'nu izler gibi oldum. Mısır'ı resmen frenledi. Takım atağa kalkarken yan paslar, ayağındaki topu rakibe çarptırması falan, aynısının tıpkısı değil miydi diye yorum yapmış. Patlamış Mısır bence en iyi manşettir diye yazmış. Doğan Bey, zevkle dinliyorum, teşekkürler demiş. Mısır'ın topçuları da dünya karması gibi aslında. Trezeguet, Zico şeklinde yorumlanabilir. Yeşil Bulur'un adalarını alsak yeterli bence bu konu üzerinden demiş. Ali Naci, Amerika'nın kırmızısıyla alakalı Gökhan Zan'ın kart iptalini sorma şansın var mı? Yani gerginlik isteyip de konuları oraya bağlama durumu biraz şey olacakmış gibi gözüküyor. Bu konulara değil arkadaşlar. Galatasaray ile ilgili bilgilere, detaylara, ayrıntılara bakalım. Ondan sonra olup biteni de Ali Naci'den öğrenelim. Galatasaray'ın sahaya inişi hazırsa eğer bağlantımızı kuralım değerli kardeşimizle. Ali Naci'mizle. Sonrasında Ali'cim günaydın, mutlu sabahlar.
1: Teşekkürler, günaydınlar. İyi sabahlar abi, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, seni sormalı. Her şey yolunda umarım. Güzel görünüyorsun. Bronz tenine yakışır gömleklerinle sosyal medya hesaplarında yaptığın paylaşımları yakında.
1: Özledim ya galiba, görüşürüz.
0: Özledim tabii ki, özledim. Çok özledim. En kısa zamanda zaten o aylardır ve yıllardır planladığımız bir şeyi yapmak için artık İnşallah. Galatasaray sahaya indi, biz inemedik be Ali Naci, öyle söyleyeyim yani. Artık yeni sezon hazırlıkları Kemerburgaz tesislerinde başladı ama çok eksik başladı. Sadece hani başlamış olmak gibi bir başlangıç gibi. Hem başkan ve yönetim de tam kadro hazır gibi duruyordu. Ben en son Maruf Güneş'i de gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu da oradaydı. Başkan da takım ve hocasının yanındaydı. Ne işte Şalay var, ne Osimhen var. Sadece birkaç futbolcu üzerinden bir kondisyon hareketleri, topla yapılan küçük bir çalışma derken bir başlangıç yapıldı, start verildi ama tabii rakiplerin transferleri konusunda hep de gelen şikayetler şunlardı. Bir endişe var aslında. Biz niye bir şey yapmıyoruz? Transfer yapmayacak mıyız? Niye sona saklıyoruz gibi. Başkanın da biraz bekleyin, acele etmeyin tavrı rahatsız etmeye başladı diyor dinleyici. Bak gördün mü, Uğurcan'ı da o kadar fazla paraya almak zorunda kalmıştık kısmına geliyor. Bir de sürekli 5. şampiyonluktan bahsediyorlar. Avrupa ile ilgili bir planları mı yok diye de soran var. Onu da söyleyeyim.
1: Öncelikle herkese iyi sabahlar. Tabii ki yani bütünsel olarak bakmak lazım. İlk fotoğraftan değerlendirmek lazım. Galatasaray yıllardır transferlerini her zaman sakin şekilde ama zaman zaman gecikerek yapan, fakat sezon başladığında eksiklerini gidirip şampiyonluğa ulaşacak, hedeflerine ulaşacak kadro kuran bir camia görüntüsü, bir kulüp yönetimi görüntüsü sergiliyor. Ve nitekim de zaten evet, zaman zaman transferler geçiyor, gecikiyor. Fakat 4 senedir de hedefine ulaşan bir Galatasaray ve kulüp başkanı Sayın Dursun Özbek var. Yani tabii ki rakipleri daha hızlı davranmak zorunda. Çünkü resmi maçları Temmuz ayının 3. haftasında. Tabii ki rakipleri daha hızlı davranmak zorunda. Çünkü Galatasaray yıllardır ligi domine eden bir pozisyon içinde. Şimdi biraz evet, yani eleştiriye kesinlikle var, fakat hakaret noktasına gelen ya da ne diyeyim, geçmiş başarılı göz ardı eden yorumlara da açıkçası yokum, asla da olmayacağım. Hani bugün tarih 15 Ağustos olsa ve Galatasaray hiç transfer hamlesi yapamasa, hep birlikte eleştiri bombardımanına tutalım Galatasaray yönetimini. Fakat bugün daha tarih 8 Temmuz. Galatasaray sezonu yeni açtı. Güçlü bir kadrosu var. Transfer çalışmaları var. Mesela Sayın Abdullah hiç tatil vesaire falan yapmadı. Birçok oyuncuyla görüşüyor. Ama söylediğim gibi Galatasaray doğru rakama doğru oyuncuyu alma hedefinde. Yani sen bugün Can Uzun'la görüşme halindesin, Bruno Fernandes'le görüşme halindesin, John Duran'la görüşme halindesin, Bernardo Formiga'yla, Leslie'yle görüşme halindesin. Fakat bugün sen bonservis bir transfer yapmaya kalksan, yani Bruno Fernandes için Manchester United'a 50 milyon euro vermek zorundasın. Can Uzun için Frankfurt'a 60 milyon euro vermek zorundasın. Yani transfer gerçekten de farklı parametreleri ve uzun süreç isteyen bir konu. Yani burada Galatasaray Frankfurt'u 40 milyon euroya çekmeye çalışıyor. Bruno Fernandes için rakamı 25-30'lara çekmeye çalışıyor. Galatasaray eksiklerinin farkında. Nitekim de öncelikli olarak mesela o kadar çok dezenformasyon var ki Galatasaray yönetimde tamamıyla eleştirilmesi adına. Şimdi bu noktada yani satın alma opsiyonunu kiralık, Galatasaray'a kiralık transfer yapacak. Ya şimdi Galatasaray'ın hedefi 5 yıl üst üste futbol tarihinde ilk kez şampiyonluk hedefine ulaşabilmek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ya da çeyrek finali yukarıya hedefliyor. Şimdi bu biraz Osimhen'e 120 milyon euroluk teklif geldiğinde hayır satmayacağım diyor. Osimhen gibi bir karakteri içeride tutmayı başarabiliyor. Ya da bu yüzden Galatasaray 10 numara pozisyonu için Bruno Fernandes ya da Can Uzun gibi yüksek potansiyelli farklı isimler, ama biri tecrübe, kalite, diğeri büyük bir potansiyel ve yerli kurulduğu için çok büyük bir artı. Yani Galatasaray bana göre büyük isimler temas halinde olduğu için rakamlar buna paralel olarak ciddi rakamlar ve bonservis bedelleri olduğu için acele etmiyor. Sakin kalıp doğru hamleyi doğru zamanda ve doğru rakama yapmayı hedefliyor. O yüzden ben Hedeflerim yok. Avrupa'yı mı düşünmüyorlar? Sadece işte şampiyonluk mu tek hedef vesaire. Bu zaten Galatasaray'ın kültüründe yok açık bir şekilde. Yani eleştirebilirsin transfer.

gecikti. Evet. Yani ama burada Galatasaray işte John Duran'ı bitirebilecek pozisyonda. Fakat orada Galatasaray'ın geleceğini düşünerek daha kulübün menfaatlerini gözeten maddelerle imzayı atmak istiyor. Çünkü futbolcu senin kapında hazır bir şekilde bekliyor 1,5-2 aydır Galatasaray'a imza atabilmek için. İşte Leeds 28.7 milyon euroya almış bir yıl evvel Burnley kulübü Chelsea'den. Öncelikli olarak bonservis talep ettiler. Galatasaray dedi ki satın al, önce kiralayalım. İkinci paralel Burnley kabul etmeyince satın alma opsiyonunu kiralayalım. Onu da reddettiler bonserviste. Bu sefer dediler ki peki o zaman başarı bonusu koyalım. Daha doğrusu başarı kriteri koyalım ve buna paralel olarak zorunlu opsiyon olsun. Oyuncu 25 maç oynarsa Galatasaray kulübü satın alır. Bu maddeyi ekledi ve buralarda da Burnley ile orta yolda buluşmaya çalışıyor. Burada değerli olan Leslie daha 22 yaşında Fransa milli takımının havuzunda olan bir futbolcu. Zaten alt yaş kategorilerinin tamamında oynamış geçen yıl. Premier Lig'de full sezon oynamış. Çok iyi bir oyuncu ve o kadar hani ben bir hafta 10 günlük zaman diliminde Galatasaray'ın hem o 23 yaş altı kategorisine giren John Duran ve Leicester transferlerinde sonuç alacağını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi sezon başladığında Galatasaray ihtiyaçlarını gidermiyor olsa evet o zaman hep beraber eleştirelim. Hep beraber soralım. Hani bütçeler, hani paralar, hani başarıların karşılığı. Bunları söylersiniz ama bu fişek, bu ateş 6 Temmuz'da yakıldığı zaman olmuyor. Evet bu baskılar, bu mükemmeli hedefleyen Galatasaray taraftarındaki zihniyet her zaman Galatasaray'ı presledi ve daha iyisine zorladı. Bu bir gerçek. Zaten taraftar bu başarıların en önemli noktasında, en önemli yerinde. Ama bu başarıda payı olan, bu başarıda çok büyük bir emeği olan yönetimi de pas geçmemek lazım diye düşünüyorum. Yani Sayın Dursun Özbey'in bu başarıda hiç mi payı yok? Yönetimin hiç mi payı yok? Onların da bir stratejisi var ama bu iş sadece masaya parayı koy ve bitir. Giden kimin parası? Taraftarın parası, Galatasaray'ın parası. Doğru rakamı. Mesela Uğurcan konusunda şöyle katılmıyorum. Şimdi diyorum ya transferin farklı parametreleri vardır. Mesela Bruno Fernandes ve Can Uzun'la görüşüyor Galatasaray. İkisinin de ayrı bir matematiği var. Hangisi daha mantıklı, daha uygun Galatasaray'ı daha fazla memnun edecek düzeyde olursa kontrat şartları, bonservis şartları onu tercih edecek Galatasaray. Sağda ne alır mı da tabii ki göz önünde bulundurarak. Şimdi bir tarafta yüksek bonservis, yüksek yıllık ücret var Bruno Fernandes'e. Diğer tarafta daha düşük bir yıllık ücret, bir tık daha yüksek bonservis ama gelecek var, potansiyel var. Şimdi orada rakamları nereye çekerse Galatasaray bir anlamda ya Bruno Fernandes ya Can Uzun ya da belki o zaman diliminde daha büyük bir fırsat çıkacak oraya. Ama Galatasaray işte hem orta sahaya yani 6-8'e hem de 10 numaraya yüksek bonservisli, hani Sayın Ünal Aysal'ın deyimiyle çilek diye nitelebileceğimiz isimler almayı hedefliyor. Sonrasında da zaten rotasyonu güçlendirecek Leslie ile ve John Duran'la. Şimdi zaten planı hazır olan yönetimi de bu kadar fazla topa tutmak sağlıklı değil bence. Yani normal, olağan değil. Şimdi bakıyoruz sadece Galatasaray çizgisinin dışına geçen yıl çıkmış. Ne yapmış? Sezon, daha transfer sezonu başlamadan Leroy Sané ile anlaşmış. Bitirmiş, uygun şartlarda el sıkışmış, Türkiye'ye getirmiş. Sonra hatırlayalım, neredeyse Temmuz ayının 3. haftası, hatta Ağustos'ta gaza basmaya başladı Galatasaray. Osimhen'i bekledi bu sefer. Osimhen'i bitirdi öncelikli olarak Sané'den sonra. Şimdi burada Bernardo Silva'yı bitirebilirdi Galatasaray. Ama Galatasaray tercih etti bunu. Ne dedi? 55 milyon euro veremem ben sana 3 yıllık, 31 yaşındasın. Yıllık 18 milyon euro veremem sana dedi Bernardo Silva'yı. Verse alıyordu Galatasaray. Leroy'a gibi bir hamle daha yapıyordu. Ama burada içerideki dengeleri, mali disiplini ve aynı zamanda da kontrat şartlarını ön planda tutuyor Galatasaray. Ya bence ya bunlar da çok değerli, önemli şeyler. Ya bugün şimdi bir hafta sonra Galatasaray'da hiçbir futbolcunun bir lira alacağı kalmayacak. O yüzden Galatasaray'da bir huzur ortamı var. O yüzden başarı var. Ya bunları da düşünmek gerekiyor.
Sayın Başkan'ın şöyle bir tarzı var. Ayağını yorganına göre uzatacak.

0: Evet, bizim çok ciddi gelirlerimiz var, ürettiğimiz projeler var, finansmanını da sağlıyoruz yaptığımız transferlerde, ama içerideki dengeyi bozmamak ve finansal yükümlülüklerimizi de verdiğimiz da yerine getirmemiz gerekiyor. Bunları da hesap ederek kadrosunu kalite olarak yukarı taşımaya çalışıyor. Ya burada hiç transfer çalışması yok diye bir fotoğraf, bir tablo.
1: Ya biraz bedavaya mı getirmeye çalışıyor diye. Şimdi sen konuştukça senin her yorumundan sonra kelimene karşılık ya da cümlene karşılık burada bir cevap veriyor insanlar. Ali Naci'ye sorar mısın, söyler misin? İşte Leroy Sané örneği çok erken almak da hata değil mi? En sona bırakmak da hata değil mi? Bunun bir orta yolu bulunamaz mı?
0: Ama onun işte sonrası... ortadayız şu anda, evet. Daha ortada bile değiliz bak.
1: Transfer, hayır, bunun sebebi aslında Ali Naci, bunun sebebi Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer yapmak zorunda olmalarından dolayı.
0: Bak, Doğan abi, insanların, Galatasaray'ın kaçırdığı nokta şu. Tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş transfer yapacak. Tabii. Bir, şampiyon olan Galatasaray'ı yakalamak için transfer yapacak. İki, Temmuz ayının 3. haftasında bu takımlarımız Avrupa maçlarına çıkacak. Galatasaray ne zaman başlıyor lige? Ağustos'un 3. haftası lig karşılaşmasıyla başlıyor.
1: Avrupa şampiyon
0: Eylül. Eylül'de başlıyor. Yani Galatasaray'ın önünde çok rahat, konforlu bir takvim var. Bu takvim göz önünde bulundurarak Galatasaray, bir kez daha tekrar ediyorum, nitelikli üst düzey futbolcuları doğru rakama almaya çalışıyor. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuların birçoğu Dünya Kupası'nda oynuyor. Bruno Fernandes Dünya Kupası'ndaydı. Daha yeni eğlendi. Adam dedi ki Dünya Kupası'ndan sonra konuşalım. Manchester United'da keza öyle. Ya da şu anda daha transfer sezonun başında sen kalkıp Can Uzun'u alamazsın şu anda. Çünkü Frankfurt tok satıcı rolünde. Adam çok yüksek bedelli satışlar yapmış Bundesliga ekibi. Kontrat fesih bedelini verirsen alırsın sen diyor. Galatasaray ne yapıyor? Diğer taraftan Can Uzun'un ailesini ikna edip bir anlamda oyun evet dedirterek orada transfer pazarlığına çekmeye çalışıyor Frankfurt kulübünü. Yani gittiğiniz isimler üst düzey isimler. Öteki önde oynayan futbolcu da yani teklifler alan ve Fransa pasaportu olan milli takım havuzundaki oyuncuyu buraya getirmeye çalışıyorsun. Burada önemli olan Galatasaray oyuncularla, ilgilendiği futbolcularla belli bir aşamaya gelmiş durumda ama kulüplerini ikna etmeye çalışıyor.
1: Ya biraz şey istiyor aslında, biliyor musun? Taraftara da hak veriyorum çünkü bizim jenerasyon daha öncesinde kampa gidildiğinde birçok transferin teknik adamla ve takımla uyumunu da görmek istiyordu. Yani ilk hazırlık maçında onu seyretmek isteği vardı. Şimdi öyle değil. Çok şey değişti. Hatta Mesut Yıldırım...
0: Kaliteye giderseniz bu problemleri yaşamazsınız. Osimhen ne zaman geldi Galatasaray'a? Transferin son günü. Mauro Icardi ne zaman geldi Galatasaray'a? Transferin son günü. Şimdi Galatasaray bu noktada üst düzey isimlere gittiği için bu süreçler uzuyor. Ya Galatasaray Lucas Torreira'yı, Sayın Erden Timur kulakları çınlasın, 2 ay ilgilendi, 2 ay pazarlık yaptı. Oyuncu Galatasaray'ı bekledi. Tamam bekliyorum dedi. Davinson Sanchez'de, Lucas Torreira'da 2 aylık görüşmeler sonucunda geldi. Çünkü kulüp Tottenham 20 milyon euro istiyordu Davinson Sanchez'e. 9,5 milyon euroya aldı. Lucas Torreira 15 milyon euro istiyordu Arsenal. 6 milyon euroya aldı. Burada ödenebilirlik de çok önemli. Yani Galatasaray orada şeyine göre, bütçesine göre hamleler yapmak istiyor. Transfer hamlelerini yapmak istiyor. Ya bugün şu bile çok değerli ve önemli yani. Victor Osimhen gibi Avrupa'nın sayılı, bana göre ilk 5'te yer alan bir golcüsünün tüm bonservisini 1 yıl içinde Napoli'ye ödedi Galatasaray. Ve Osimhen'in de bütün şartlarını eksiksiz şekilde yerine getirdi. Ve Victor Osimhen'in bugün teklifler alırken Atletico Madrid'den, Suudi Arabistan'dan hiç ayrılmayı düşünmemesi, Galatasaray'a bu kadar tutkuyla bağlaması dahi bir transfer başarısıdır, bir operasyon başarısıdır. Bunlar da bence çok değerli. Bugün senden ya ben ayrılmak istiyorum diyen bir futbolcu yok. Bu da işte sadece o tutku, başarı, sahadaki olay değil. Bu aynı zamanda işte uyguladığın finansal disiplin ve mali şartları yerine getirmeyle oluyor. Çünkü oyuncu sadece o tutkuyu yaşıyor, oyuna odaklanıyor ve gerisini düşünmüyor. Bunları sağlamak çok değerli ve önemli bana göre. Ya bugün Galatasaray'daki her futbolcu eğer mutluysa bunda %100 yönetimin çok büyük bir başarısı vardır.
1: Zaten hazır olan bir kadroya sadece yapılması gereken takviyeleri aslında konuşuyoruz da.
0: Aynen 4-5 tane dokunuş var yani senin yapman gereken.
1: Ya ama şimdi şey var hani sen şimdi Mertens'in yerini tam dolduramadığın için Davinson da giderse işte orayı doldurabilir misin? Sona kalırsan dona kalır mısın? Endişesi var aslında.
0: Abi sona kaldın, dona kaldın mı? 4 senedir şampiyonsun ya. Ya ben bundan
1: evet çok de mesela bak az önce bir tane mesaj var. Şunu söylüyor dinleyici. Diyor ki sen o dinleyiciye yapma de mesela. Abi biz bu sene şampiyon olmadık ki. Yani Fenerbahçe verdi o şampiyonluğu bize diyor. Mesela inanamıyorum mesela, anladın mı?
0: Bu dankörlük, bu şımarıklık bence Galatasaraylı değildir. Galatasaraylıysa yani iyi bir taraftar değil yani, ya da genç bir kardeşimiz hiç yaşamamış başarısızlık falan, daha herhalde yaşı genç, ne diyebilirim ki yani. Bu takım Okan Buruk gelmeden önce 13. oldu bu ligde.
1: Peki şuna hazır mıyız diye soruyor. Ben şimdi diyor sona geldi, ondan sonra Ağustos'ta lig başlayacak, Eylül'de Şampiyonlar Ligi, daha zamanımız var ama Okan Hoca ondan sonra geç gelen oyuncular için şunu demesin diyor. Daha %100'üne gelmedi, takımla uyum problemi var, onları aşacağız diye o bahaneleri duymak istemiyorum diyor mesela bir dinleyicide.
0: Vallahi herkes
1: çok şey istiyor, anladın mı, herkes
0: şey yani, herkes bu işi
1: kolay zannediyor, çok
0: kolay konsol oyunu falan zannediyor insanlar herhalde bu işi yani, PlayStation'da
1: abi
0: falan.
1: Sat onu, al bunu, adam orada ya, duruyor işte abi. Niye almıyorsun ki gibi,
0: böyle bir operasyon değil yani bu ya, neyse ne diyeyim, anlatamazsın abi. Peki ya daha iyi biliyorlar ya, ben ya bak Galatasaray taraftarının şu başarılarda çok büyük bir payı var zaten. Taraftarla bir olduğunda Galatasaray bu kadar güçlü, ama ben sadece şunu yadırgıyorum, 4 sene üst üste hedefine ulaşmış ve bu kadar başarılı olmuş, Victor Osimhen'i getirmişler, o seneyi getirmiş, Türkiye'nin en iyi kalesini kadrosuna katmış bir yönetime bu kadar acımasızca ya da güven erozyonu yaşanarak yaklaşılmasını ben açıkçası çok fazla yadırgıyorum. Ha, sakin kalıp evet bekleyenler de var, ama yangın çıkartmak Temmuz ayının ortasında, daha ortasına gelmeden, bana çok şey geliyor ya, sağlıklı gelmiyor. Şimdi Fenerbahçe yaptı, Beşiktaş yaptı, Trabzonspor yaptı, biraz önce dediğim gibi yapacaklar tabii ki ya, yapacaklar çünkü Galatasaray lige damga vurmuş durumda, dominasyon sağlamış durumda. Abi senin zaten şu an hala yaptıkları transferlere rağmen ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da abi. Senin amacın ne? Bu kadroyu daha nitelikli hale getirmek, bu kadrodan bir çeyrek final başarısı sergileyecek noktaya evirmek. Ya bir de 10+4 kuralı yeni onandı. Bütün kulüplerin, hala bastırıyor bütün kulüpler, bütün kulüplerin bir umut ışığı vardı Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Ona göre de projeksiyon değişebiliyor. Ya şu an Galatasaray'ın Lemina ile uzatacak önümüzdeki hafta. 9 tane yabancısı var arkadaşlar. 9. Bir de Nagası var. 9+1. Senin esneyebileceğin yabancı kontenjanında kalan yer kaç? Bir tane yaş kriteri olmayan transfer. 3 tane de kontenjanı alabiliyorsun. Peki gittin şimdi parayı bastın getirdin Bruno Fernandes'i. Transferin son günü, son haftası çok büyük bir fırsat çıktı. Hani Osimhen'i Icardi'yi o pazardan aldı ya Galatasaray. Hı hı. Abi yabancı kontenjanında oldu. Geçmiş olsun. Ya bunları da düşünüp stratejik davranmak zorunda Galatasaray. Ben demiyorum ki, ama buradan şimdi çok bilmiş arkadaşlarımız şey demesin. Aa, transferin son günü mü bırakılır önemli hamleler? Öyle bir şey söylemiyorum. Ama bunları da düşünerek hareket etmek zorunda. Senin şu an bir yabancı kontenjanın var. Ve onu doğru isme, doğru kaliteye, doğru rakama kullanmaya çalışıyor Galatasaray. Artı o 23 yaş altındaki oyuncuları da buraya çekebilmek, Türkiye'ye ikna edebilmek kolay bir iş değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayabilecek futbolcudan bahsediyorum 23 yaş altında. Şimdi sen birini ikna etmişsin, Leslie'yi, ama çat 25 verirsen ne olacak? Bütçenden düşecek. Bruno Fernandes'i hayal ediyorsun, Can Uzun'u hayal ediyorsun, gittin verdin, orta sahayı getirdin, mutlu mu olacak herkes? Ya burada önemli olan 31 Ağustos tarihi geldiğinde Galatasaray 5 transferini yapmış olursa ya da 4 transferini yapmış olursa tamamdır benim için. Çünkü diğer o son bir haftada da fırsat transferi kovalayacak Galatasaray. Ne diyor Okan Hoca? Yani yönetime sunduğu raporda ve transfer zirvelerinde 1. 10 numara almalıyız. Üst düzey nitelikte olmalı. Gerekirse bütçenin büyük bir kısmını buraya ayıralım. zaten karşılığı da belli. Can Uzun, Bruno Fernandes. Üst düzey iki farklı profil ama üst düzey iki tane isim. 2, 6-8 alalım. Direkt 11 oynayabilecek nitelikte. Bir tane de genç 6-8 alalım. O Leslie, diğerine bakılacak şu anda. 6-8'e bakılıyor ama Leslie ile şu an uğraşıyor Galatasaray. Kontenjan değişebilir diyerekten. Yani yabancı kuralından bahsediyorum. Sonra Nolan gitti. Bir kanat transferi yapacak Galatasaray. İşte o kanat transferi transfer döneminin son haftalarına kalabilir. Son günlerine hatta kalabilir. Oradan bir yıldız futbolcu çekebilir Galatasaray. Bütün hayal bu doğrultuda. Diğer nokta Davinson Sanchez. Evet, çok büyük bir ilgi var Davinson'a. Como başta olmak üzere ama Davinson ayrılmayı düşünmüyor şu anda. Ben Galatasaray'da mutluyum, anlaşırsanız okey oturur konuşurum diyor. Como Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için. Ama sen Davinson'u eğer ki 35 ve üstü rakama sattığında, ki ilk Galatasaray'ın istediği rakam 30'du ama Dünya Kupası performans sonrasında Galatasaray 35 milyon euro istiyorum diyerek
1: Como da galiba 20-22 civarında mı bir şey veriyor o tarz?
0: Daha şu an resmi teklif yok. Onların yok. Hepsi dedikodu, yalan. Şimdi 35'e sattığın senaryoda Davinson'un, sen neyin hayalini kuruyordun sezon bitmeden? Van Dijk alsam mı acaba? 2 sene beni kurtarır mı? 34 yaşında ama büyük tecrübe. Artı Avrupa'da da ses getiririm. Alttan alttan zaten Galatasaray ısıtıyor Van Dijk'ı. Davinson'a sürekli pres olunca. Yani Galatasaray yönetimi, başkanı, Abdullah Kavukçusu, ya yan gelip oturmuyor. Ya adamlar tatile gitmedi ikisi de.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi o kadar enteresan ki, bu yönetime karşı bir muhalif tavır mı var arkada? Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. Taraftar grubun lideri bile açıklama yapıyor. Bu gelirler nereye gitti? Bir bütçe vardı, hayırdır ne oldu? Taraftar işte transfer niye gecikti? Ortam niye gerildi Ali Naci? Ya da şeyi söyleyeyim, Şahan Gökbakar örneğini vereyim, anladın mı? Yani Fatih Hoca gibi elini yere göstererek bu yönetime karşı yaptıkları eleştiriler falan, bunların sebebi nedir sence?
0: Vallahi Recep İvedik 8 filmi çıkıyor. Herkese de reklam lazım, PR lazım. İyi yaptı yani. Gündeme geldi, ne söyleyeyim yani. Ya bir kere Sebahattin abinin, yani Ultrasan liderinin açıklaması gayet makul, gayet aklı selim, gayet aslında herkese hem sakinlik hem de yönetime bir mesaj içeriyor. Ama yani Galatasaray'ın bir bütçesi var, evet, biraz önce dediğim gibi, ama o bütçeyi doğru kullanmak isteyen bir Galatasaray yönetim var ve artı yabancı kuralı var, 10+4. Senin üst düzey 9 tane yabancın var, bak hala söylüyorum, bir tanesini aldın getirdin, önümüzdeki ay fırsat çıktı, nasıl alacaksın? Yani ana hedefini almak istiyor Galatasaray. Can Uzun'u eğer ki istediğim rakamlara çekemezsem, bonservis maliyetini, 10 numara pozisyonunu, yani o son kalan kontenjanı ben diyor Bruno Fernandes'e rezerv etmiş durumdayım. Oraya kullanacağım düşüncesi var. Şimdi bu kadar çok yakıp yıktığınız, neredeyse hakaret ettiğiniz yönetim Ağustos ayının ikinci haftası ya da üçüncü haftası Bruno Fernandes'i indirirse ne düşüneceksiniz? Olmuyor yani, biraz beklemek lazım, biraz sakin olmak lazım.
1: Yani işte bence bunun sebebi tabii ki hemen kıyasa dönüyor. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın transfer harekatlarında işte bunu aldı, bunu aldı, uçak geliyor, iniyor deyince bizde niye bir şey yoka dönüyor? Yani abi, aslında
0: Beşiktaş'ın kontenjanı, Fenerbahçe'nin kontenjanı ne dolu değil mi? Bir sürü fesih yapacaklar.
1: Tabii,
0: Galatasaray
1: tabii.
0: Bunu yapmak istemiyor abi.
1: Ya çünkü ben sana şunu söyleyeyim mi?
0: Yabancı futbolcusu var.
1: Abi Mario'ya, Musrati'ye, Onana'ya bir futbolcu daha var işlerinde. Yönetim şunu demiş. Para da istemeyiz, gidin demiş.
0: Ne?
1: Yeter ki gidin demiş. Para istemez, yeter ki gidin demiş.
0: Tamam işte.
1: Bulun demiş yani. Kendi masrafınızı karşılayın, bulun demiş yani.
0: Yani bulacak mı oyuncular?
1: Yani tabii ki bulmayacaklar yani sonuçta.
0: Siyah, beyaz, sarı, kırmızı, sarı lacivert aşkla gelmiyor arkadaşlar bu oyuncular gelirken. Hele ki hikayesi kötü giderse, bir tutku, bir başarı, bir aidiyet hissetmezse son kuruşuna kadar alıp gidiyor. Son kuruşuna kadar.
1: Yani. Gözünün yaşına bakmaz. Alamadığını da anında FIFA'sı, UEFA'sı bilmem nesine gidiyor.
0: Profesyonel oyuncular tabii abi bunlar. Diyor. Yani forma aşkına, renk aşkına gelmiyor ki, paraya geliyor. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Kaldı ki bir kez daha söylüyorum, yani Galatasaray'da öyle kontenjanı kullandığın sıradan bir futbolcu yok. Senin 9 tane kapı gibi oyuncun var ilk 11'de direkt oynatabilecek potansiyelde. O yüzden

0: Emin Bayram zaten Başakşehir'e gidiyor. Westerlo kulübünden transfer yapacak. Galatasaray da buradan tabii ki gelir elde edecek. Yani Bertu konusunda Başakşehir'in rakam indirmesi halinde ancak bu durum söz konusu olabilir. Çünkü 15 milyon euro gibi çok bence ütopik, çok enteresan bir talebi var Başakşehir Futbol Kulübü'nün. Ancak bu rakam dediğim gibi takas formülüne açılır. Ve işte bonservis olarak da 4-5 milyon euro civarında bir noktaya inerse o zaman olabilir. Yani Bertu Yıldırım Galatasaray'ın daha önceden de yaklaşık 1-2 önce de istediği transfer şartlarını sordu. Üçüncü golcü olarak düşündüğü bir isimdi. Fakat net tavrı var Galatasaray yönetimi. Yani üçüncü golcüye 15 milyon euro bonservis verilmez görüşünde. Bence rakam dediğim gibi takas formülüne açık olursa Başakşehir ancak öyle gündeme gelir. Aksi takdirde Bertu transferine o rakamları vermeyi düşünmüyor Galatasaray kulübü. Zaten o yüzden de bir anlamda 23 yaş altı kriterine de uygun olduğu için, işte John Duran'ın talepleri makul olduğu için Galatasaray Kolombiyalı golcüyle şu an masada kulübü Al-Nassr'ı ikna etmeye çalışıyor. Yani olsa Bertu'yu zaten Galatasaray bir ay önce Başakşehir'in talepleri çok yüksek olmasaydı.
1: Zaten ilk hamleyi ona yapmıştı. O kadar büyük rakam gelince de tamamen kapı neredeyse kapanmak üzereydi. Bir aralık var ama oradan gelen hava çok da serin değil gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle. Aynen.
1: Bu arada Yelert ve Nelson'un kesin ayrılacağını söyleyebilir misin?
0: Kesin söyleyebilirim, evet. Evet, kesin bir şekilde hem Nelson hem de Yelert'i kadroda tutmayacak Galatasaray.
1: Hem Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda hem de gelen teklifler üzerinden mi?
0: Evet, yani Nelson'u Monza kulübü istiyor. Acun Bucan'ın sahibi olduğu Hull City bir teklif verdi. İki kulüpten biri de ya İtalya'ya İngiltere'ye transfer yapacak Nelson. Diğeri Yelert. Yelert'i kiralık olarak verecek. Kontenjanda girdiği için orada bir acelesi yok Galatasaray'ın. Ama Elias Yelert'i düşünmüyor net bir şekilde Okan Hoca.
1: Şeye bakıyorum. Şimdi kura çekimleriyle alakalı. Süper Lig'de yarın yapılacak fikstür çekiminin detayları duyuruldu. Buna göre ligde ilk derbi 4. haftada Fenerbahçe veya Galatasaray'dan biri Beşiktaş veya Trabzonspor'la karşı karşıya gelecekmiş. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ise 9. haftada yapılacakmış. Diğer derbiler 6, 8, 13 ve 15. haftalarda oynanacakmış. Fikstür çekimiyle alakalı sosyal medya üzerinden yine son toptu. Yok işte yıllardır 11 senedir değişmeyen ilk maç burada, ikinci maç şurada durumları konusunda bir yorumun var mı?
0: Vallahi ne yorum yaparsak yapalım. Yani ilgi çeken, reyting alacak yorumları sağ olsun sezon devam ederken zaman zaman bazı kulüp yöneticileri, bazı sosyal medya fenomenleri, bazı yorumcularımız yapıyorlar. Yani geçtiğimiz yıl top çekmeyen, fikstüre katılmayan, dahil olmayan, rakiplerine öncelik tanıyan Galatasaray'ı bile itham ettiler. Burada fikstür şikesi var dediler. Galatasaray'ı ayarlamış dediler. Bu nasıl konfor dediler. Orada zaten ben Sayın Metin Öztürk'ü ve Sayın Başkan Dursun Özbey'i tebrik ediyorum yani. Hiç bunlara meğer vermeden, kendine güvenerek Galatasaray fikstür çekiminde top dahi çekmedi. Kura'ya bile katılmadı. Ona rağmen eleştirildi, hedef alındı. Şimdi biz ne dersek diyelim, Galatasaray başarılı olduğu sürece bu tip iddialarla, bu tip asılsız olaylarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Bence bir şey yok ama Galatasaray dediğim gibi kendi içinde olaya konsantre olduğunda, hedefe kilitlendiğinde her zaman kusursuz şekilde ilerleyemeyeceğim yani bir kulüp. Ben açıkçası bu fikstür çekiminde de Galatasaray'ın çok fazla topa gireceğini düşünmüyorum. Rakiplerine bırakacaktır. Buyurun siz çekin diye. Bekleyip görelim yarın.
1: Sadece sana şu sorulmuş. Can'la Bertu arasındaki farkı nasıl görüyor?

0: İnacı diye sormuşlar.
1: Can'la Bertu derken Can Uzun'la Bertu'yu mu?
0: Evet, onun farkını yani sence Can'a bu kadar para vermek mi, Bertu'yu o fiyata almak mı?
1: Abi bir kere ikisi de farklı mevkilerin oyuncuları. İkisinin de kadro, daha doğrusu oyun niteliği olarak bence iki oyuncu arasında çok büyük bir farklılıklar var. Evet, Can Uzun'a 60 vermeyi düşünmüyor Galatasaray. 60 alacaksan Can Uzun başarılı bir operasyon olmaz bence. Ama zaten Galatasaray'ın orada belirlediği bir matematik var. 40 bandına düşürürse Can Uzun almak istiyor. 40 milyon euroya değer mi Can Uzun? Bence değer. Niye değer? Çünkü Okan Hoca orada 3 bölgede oynatmayı düşünüyor. Yani hem 10 numara, hem kanat, hem de ileride santrafor olarak da değerlendirebileceğine inanıyor Can Uzun'u. Kaldı ki bağlantı oyuncusu olarak Osimhen, Mertens olmadan Yunus'la Saray'la orayı tolere etmeye çalıştı Galatasaray. Bu sezon bir bağlantı oyuncusuyla, 10 numara, gerçek bir 10 numarayla Osimhen'in çok daha fazla gol atacağına inanıyor Okan Hoca. Kaldı ki 20 yaşında daha Can Uzun. Bu arada Can'ı isteyen kulüp sadece Galatasaray değil, Milan ve Napoli kulüpleri de istiyor Can Uzun'u. Yani burada Okan Hoca hem sahada katkı almayı hedefliyor Can Uzun'dan, hem de gelecekte Galatasaray'a ciddi bir bonservis getirisi de sağlayacağı inancı hakim. Bertu yedek golcü, yani Bertu farklı bir mevkinin oyuncusu, yedek golcü. Yani zaten yani Başakşehir'de de direkt 11 oyuncusu olamadı. Direkt 11 oyuncusu olamayan bir oyuncuya 15 milyon euro bonservis ödemek de çok fazla sağlıklı değil. Yani Ahmet Kutucu hayal kırıklığı yarattı, ama Kutucu'yu sen kaça aldın? 5-5,5 bandında bir rakama aldın. İşte Bertu için de benzer bir bonservis rakamını Galatasaray eğer ki çekebilirse o zaman masaya oturur. Yoksa aksi takdirde Bertu için 15 milyon euroluk rakamları falan Galatasaray karşılamaz. Karşılaması da zaten bence de doğru bir tercih olmaz.
0: Bir de son olarak sana Curtis Jones'u sorayım. Bununla ilgili isimler çıkıyor. Her boş olan oyuncu ya da biraz performansından memnun olunan oyuncu bir yerlere yapıştırılıyor, yakıştırılıyor, ama onu merak etmiş dinleyiciler.
1: Evet, hiç duymadım Curtis Jones'u. Benim bildiğim kadarıyla gündemde yok.
0: 25 yaşında bir İngiliz orta saha altyapısından yetiştiği Liverpool formasıyla merkez orta saha başta olmak üzere 8 numara ve ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, İngiliz basınına göre Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular arasında yazıldı diye bir haber var şu an karşımda. Ben ona baktım bir dinleyici yazınca. O da büyük ihtimalle sosyal medyadan gördü.
1: Evet, ona göre hareket edelim, ama bugüne kadar hiç duymadım Curtis Jones ismini. Ama tabii ki konuşup bilgi aldıktan sonra daha net ifadeler kullanmak sağlıklı olur.
0: Teşekkür ediyorum Ali Naci. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar olsun. Ali Naci ile beraberdik. O da Galatasaray içerisindeki yaşananları, düşünceleri, fikirleri paylaştı. Katılanlar, katılmayanlar oldu. Ali Naci şeye mi döndü acaba dendi. Yönetimde toplantılara mı katılıyor diye yazılıyor, ediliyor. Bir sürü şey var yani. Her şey konuşuluyor. İşte Şahan'la ilgili yorumu, işte Ultra Aslan'la ilgili yorumu. O niye böyle, o niye böyle? Ali Naci niye böyle? Galatasaray niye böyle? Futbolcular niye böyle? Benim de takıldığım konulardan bir tanesi aslında şeydi. Davinson Sanchez'in aslında 30 milyon euro bir serbest kalış maddesi varken, öyle bir rakam Dünya Kupası'ndaki performansından dolayı 35'e çıktı. Tabii ki biraz tok bir satıcıymış gibi bir durum söz konusu Galatasaray'da, ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Galatasaray'da aynı sıkıntıyı yaşıyor. Normalde 30 olan bir oyuncu Dünya Kupası'nda 35 istenildiğinde Galatasaray'da dur bakalım biraz sonra saklayalım'a dönebiliyor. Yani Davinson kanısında da aynı şekilde. Çünkü oyuncu gitmek istemiyor bir kere. Burada aradaki farklardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yani Mesut Yıldırım da mesela bir haber yapmış Sözcü Gazetesi'nde, Galatasaray muhabiri. Dursun Özbek dönemindeki bu 7 yaz transfer sezonunda yapılan 63 takviyenin yalnızca 5'i ilk antrenman öncesi açıklanmış. Yani sarı kırmızılılarda bu yılda adeta gelenek bozulmuyor. Zaten 2015 yılında açılış 1 Temmuz'da yapılıyor. 8 transfer yapılıyor. Bir tanesi kampa katılabiliyor ya da antrenmana çıkabiliyor.

2016'nın 1 Temmuz'u yine yeni bir sezon açılıyor. 8 transfer daha yapılıyor 2016 yılında. Bir transfer yetişebiliyor sadece İlk antrenmana. 2017 19 Haziran'da açılıyor. 10 transfer yapılıyor. Hiçbiri yetişmiyor. 2022 27 Haziran'da sezon açılışını yapıyor. 13 transfer yapıyor. Bir tanesi ilk antrenmana çıkabiliyor. 2023 1 Temmuz 13 transfer, hiç yetişen yok. 2024 3 Temmuz 6 transfer, bir yetişen var. 2025 4 Temmuz'da 5 transfer yapılıyor. Sadece bir yetişebiliyor. Yani 2015'ten 2025'e 10 yıllık süreç içerisinde 63 tane transfer yapılıyor ve sadece 63 transferden 5 tane oyuncu ilk antrenmana yetişebiliyor. Tabii takımın adaptasyonu zor hale gelebilir. Oyuncunun uyum sürecidir. O sudur, bu sudur, falanıdır, filanıdır. Bir sürü detay, ayrıntı var. Ona da söyleyebilirim. Tabii yarın ağırlıklı olarak Fenerbahçe üzerinden de konuşacağız. Oradaki transfer harekatı ile ilgili, Beşiktaş'la ilgili de bağlantılar yapacağız. Sadece Beşiktaş'a giderim diyen, işte Alexander Nübel transferinde hep böyle elini kartal pençesi yapıp da sadece Beşiktaş dedim, buraya geldim falan. Bunlar biraz camiayı rahatlatmak, gaza getirici detaylar gibi gözüküyor bana göre. İnşallah performansıyla da hani bunlar, böyle gazlar, biraz abartılar ters tepebiliyor. O yüzden acaba hiç abartmadan biraz Rorenti'de jikleyi çekip öyle mi gitsek, gaza basmanın bir anlamı yok. Hani geldi zaten. Hani zaten bir göreceğiz. Salih Özcan da saat 20.30'da geliyor bildiğim kadarıyla. Beşiktaş milli oyuncuya saat 20.30'da kavuşacak diye birkaç tane haber okudum az önce Ali Naci konuşurken. 28 yaşında bir futbolcu İstanbul'a gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından 3 artı 1 yıllık bir resmi imza durumu söz konusu ve cuma günkü ekibin Slovakya kampına Beşiktaş'ın katılması bekleniyor. Diğer taraftan İlham Fakılı Slovakya kampında sürdürüyor. Kara Kartal'da genç oyuncu takımla beraber çalışmalara katıldı. Öte yandan Trossard Ağustos'ta katılması bekleniyor. Sorun çıkmasın, problem olmasın, parada, anlaşmalarda hiçbir çapağın olmaması gerektiği söyleniyor. Varsa yoksa Beşiktaş'ta bir Belçikalı golcü peşinde, Lukaku'yu çok fazla istediği söyleniyor. 10 milyonluk bonservis bedelini aşağı çekmeyi planladığı, Romelu Lukaku da neymiş ya, her yere geldi yani, en son Eyüp'e mi gelecek artık, nereye, Ahmet'e mi gelecek, bir yere gelecek gibi gözüküyor ama geçen sene Fenerbahçe'ydi, Galatasaray'dı, oydu buydu, bu sene oralardı falan. Her sene bir şeyler yapılabiliyor. Tabii oyuncuların şu anki sezon açılışlarında ilk sahaya indiklerindeki fiziksel görüntüleriyle alakalı, Sara'nın oldu dombili şeklindeki yorumu, bak gördün mü o ne kadar kilo almışlar falanlar filanlar, bir sürü şey var arkadaşlar. Yaşanıyor bunlar, problem haline gelebiliyor yani. Görüntü anlamında, ama bir toparlanma süreci, o rahatlama, bir, bir buçuk ayda nasıl bu hale gelebilir? Bir 15 günde, 3 haftada bu hale nasıl gelinebilir? Vallahi bana da şöyle söyleyeyim size, bir imkan verilse, Doğancım hani 20 kilo alabilir misin? Bana 2 hafta ver falan desem yeter herhalde yani, 2 haftada 20 kilo. Değil hani, verebilir misin? Valla bana bir sene ver anca falan gibi olabilir de, o zor. Ama bu kadar sıkı çalışma, antrenman, onun toparlanma süreci çok zor bir şey değil. Hani bazen bir çıkıyorsun, bir bakıyorsun, abi göbeği gördün mü oyuncuda diyorsun. 3 hafta sonrasında o vücuda nasıl bu hale gelebildi? İğne mi yapılıyor? Kaslar bilmem ne mi? Ya, acaba operasyon mu falan? Tıp çok gelişti arkadaşlar yani. Hani anatomik olarak insan vücut yapısı biraz rahatladığında hiç tanınmayacak hale de gelebilir. Bu kadar kısa sürede nasıl toparlandın diyebileceğin de bir insan kıvamına da gelebilir yani. Bunlar yaşanabilir. Reklama gidelim. Onun sonrasında yavaş yavaş artık son bölümde kapanışı yapacağız. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar gene. Günlerden çarşamba, 8 Temmuz bugün. Artık yavaş yavaş heyecanı yaşamaya başladık. Dünya Kupası'nda sona doğru gelindikçe ne olur? Sence sürpriz kim? Kim alır? Kim kaybeder? Odur budur diye. Mesela Dodo, ben dün akşam Davinson

0: Onu beğenmedim. Çok adam kaçırdı. Bilmiyorum, performansı 35'ten gene 30'a mı düşer? Oralara gidilmiş. Bir maç üzerinden bakmamak lazım. Bir oyuncunun pozisyon alışıyla, o suyla, bu suyla, bilmem nesiyle. Greenwood konusunda ne oldu, bir bilgin var mı Doğancım diye soruluyor. Ya kıran kırana bir görüşme trafiği olduğunu biliyorum. Ama Fenerbahçe ile ilgili söylenebilecek az önce bir konu vardı. Onu bir tamamlayayım. Biliyorsun Beşiktaş Vlahovic transferiyle ilgili olarak çok fazla baskı yapmıştı ve bu işi bitirme konusunda ısrarcıydı. Dušan Vlahovic'ten haber bekliyor ama istediği yanıtı alamayacağını düşünüyor Beşiktaş ve o yüzden Lukaku tarafıyla iletişime geçilmiş durumda ki Belçikalı golcünün sağlık raporu istenmiş ve raporlar incelemeye alınmış. Raporlar gönderilmiş bu arada. Beşiktaş heyeti Lukaku'nun sağlık raporlarını inceliyor. Raporlar doğrultusunda oyuncuyla daha net bir şekilde ya da menajerleriyle ya da takımıyla masaya oturulacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Dušan Vlahovic Juventus'ta yeniden anlaşmak için maaş beklentisini düşürmeye hazır olduğunu duyurmuş Sırp golcü ve son günlerde Luciano Spalletti ile de doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiğini La Stampa yazıyor İtalya'da. O yüzden Vlahovic Spalletti ile görüşüyor, görüşecek. Bu iş bitmek üzere, Juventus hayırlı olsun gibi yorumlar yapılıyor. Öyle bir durum söz konusu. Lukaku, Romelu Lukaku için de Beşiktaş'ın devreye girme sebebi buymuş. O bilgiyi verelim. Fenerbahçe'de ise Greenwood harekatı ile ilgili kıran kırana bir görüşme trafiği var. Tabii Manchester United'a vereceği için %40'lık payı, Fransız ekibi alacağı bedelden %40'lık payı Manchester United'a vereceği için peşin para talep ettiği söyleniyor. Sarı lacivertlerse taksitli ödeme planı konusunda çok ısrarcı. Her şeye rağmen anlaşmanın yakın olduğu da söyleniyor ama göreceğiz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Sarı lacivertlerde dün altyapıda önemli bir değişiklik gerçekleşti. Yarın bunu konuşuruz İrfan 25'te. Altyapı koordinatörü Şenol Çorlu yollar ayrıldı Şenol Hoca ile. Fenerbahçe'nin bu göreve kulübün efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner'i getireceği söyleniyor. Takımda İsmail Hoca'nın joker olarak sistem üzerinden daha oturmamış bir kadroyla alakalı olarak tabii 10 artı 4 şeklinde uygulanacak olması yeni kuralın tabii en az 8 oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelir. İlk etapta Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Bekao, Osterwolde ve Musabbi için gelen tekliflerin değerlendirmesi bekleniyor. Diğer taraftan 7 gençe uygunluk durumu söz konusu. Sağ kanat ve forvet takviyesi sonrasında ise Fred, Semedo, Talisca ve Kante dörtlüsünden 2 isimle daha vedalaşılabilme ihtimali var. Kadroda artı 4 kuralına uyan 7 oyuncu var. Bu gruptan Mimović, Omar Fayet ve Abdulaziz Foul yeni sezon planlamasında yer almıyor. Nene, Arşi Brown, Şerif ve Diouf'la yola devam edilecek gibi gözüküyor. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi ise hem kadroyu güçlendirmek hem de yabancı kontenjanını dengelemek için kritik bir sürecin içine girmiş durumda. Bu bilgiler var. Ama İsmail Hoca'nın Talisca'yı bir joker gibi kullanmak istediği, hatta takıma hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı isteyen İsmail Hoca'nın sistemi de 4-3-3 şeklinde belirlediği iddia ediliyor. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk provasına Avusturya kampındaki hazırlık maçında bu akşam saat Türkiye saatiyle 20.30'da Admira Wacker'le kozlarını paylaşacak. Yeni transferler Vedat Muriç ve Amara Diouf sakatlıkları nedeniyle kadroya doklar ve geçirdiği fıtık operasyonu sonrasında bireysel çalışan Nene de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor. Bir Aral Şimşir transferi var Trabzon'da. 15 milyon euroluk Aral imzaya geldi. Trabzon'da rekor transfer. 13 milyon euro artı bonuslarla 15 milyon euroyu bulan bir bonservisi var. Kulüp rekoru oldu bu da. Milli futbolcu yaptığı açıklamada gol atmak, asist yapmak benim en önemli hedeflerim. Onaçu'ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diyerek camiayı heyecanlandırmış. Arada da hayırlı uğurlu olsun. Artık milli takımda herhalde oynar diye tahmin ediyoruz. Türkiye'ye gelip de böyle bir performans sergilediğinde Montella'nın da ne yapayım artık, alayım mı falan deyip hani o duruma gelebileceği iddia ediliyor. Oradan o konuşmalar çıkar yani. Cenk Tosun Karagümrük'te anlaştı. Süper Lig'e çıkarmak için elimden geleni yapacağım dedi. Eyüp'te Costa imza attı. Tabii transfer çalışmalarını sürdürüyor diğer camialar. David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı Eyüp Spor. 10 numara sağ ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen 22 yaşında Yeşil Burun Adalı. Oo, Yeşil Burun mu? İyidir o oyuncu diye hemen akla gelebilir. Geçen sezon Portekiz 2. Lig ekibi Torense'de 20 maça çıkmış, 4 gol ve 2 asist katkısı sağlayabilmiş. Konyaspor 5 takviye yapacağını açıklamış. Crespo Arabistan'a gitti. Başakşehir'de oynuyordu. 29 yaşındaki Portekizli futbolcu Suudi Arabistan ekibi El Kalej ile 2 yıllık bir anlaşma imzalamış Crespo. Bu bilgiler de size aktarabileceğim son bilgilerdi. Bir de Trabzonspor Benfica'nın 20 yaşındaki yıldızı için gözünü karartmış durumda. Prestiani fırtınası esiyor. Bordo Mavi'li ekibin 13 milyon euroluk teklifi reddedildiği, 20 milyon euro talep edilen Portekizli oyuncu için Fatih Tekke'nin Arjantinli sağ kanadı çok istediği söyleniyor. Benfica oyuncu için 20 milyon euro talep ediyor. Fatih Tekke ne yapalım ne edelim alalım demiş Prestiani için. Bakalım ne olacak, çünkü sabah salonda biraz kuvvet, akşam sahada ağırlıklı taktik antrenmanları yaptığı söyleniyor Trabzon'dan aldığımız bilgiler. Nurgül'le konuşuyoruz zaman zaman, bağlantılar kuruyoruz biz, gün içerisinde de dinliyorum. Aksal abi de anlatıyor, geçen başkanla da görüştü, sosyal medya hesaplarında da iyi bir röportajdı. Aksal Yavuz'a da buradan selamlar olsun. Trabzon'da olup biten nedir ne değildir detaylarıyla ilerleyen günlerden de alırız. Benden bu kadar. Yarın kısmetse saat 10'da tekrar buluşmak ümidiyle. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın efendim.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışık programında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteyim ve yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak ve kendisiyle de hem Dünya Kupası'nın hem transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Wimbledon devam ediyor bir yandan. Wimbledon'da bugün heyecanlı mücadeleler var. Gerçekten Alexander Zverev Taylor Fritz mücadelesi özellikle dikkat çeken karşılaşmalar arasında. Koboli'de Arthur Ferri ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer yanda Viyana'da sabah 6'da millilerimiz parkedeydi. Filenin sultanları Polonya karşısında Viyana'nın bu ayağına önde başladılar. 3-1 kazandılar. Filenin sultanlarını da tebrik ediyoruz. Bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Şu anda oynanan bir başka Viyana'nın mücadelesinde Çin Kanada ile karşı karşıya. İlk set için 25-19 kazandı Kanada. Şu anda 11-9 önde. İkinci setteyiz. Güzel bir maç oluyor orada da. Ve bir diğer tarafta tabii Dünya Kupası. Bugün Dünya Kupası'nda ara bugün yok ama dün ne maçlar izledik gerçekten. İsviçre-Kolombiya maçı biraz daha sıkıcı bir maçtı tabii ki. 0-0 sona erdi. Penaltılara kadar gitti mücadele ve İsviçre 4-3 ile turu geçen taraf oldu. Kolombiya veda etti. İsviçre Arjantin'in rakibi oldu. Tabii Arjantin demişken de nefis bir karşılaşmayı geride bıraktık. Lionel Messi. Gerçekten kelimelerle onu anlatmak çok zor. Kelimelerle Lionel Messi'yi ifade etmek bir hayli zor. 3-2 kazandı Arjantin ama ne kazanış. 15. dakika Yasir İbrahim'in attığı gol. Mısır 1-0 öndeydi.

0: geçti. 21. dakikada Arjantin penaltı kazandı. Messi bu penaltı vuruşundan yararlanamadı. Cezayir maçından ardından bir penaltı daha kaçırdı Lionel Messi. 67. dakikada Mustafa Zico Mısır için farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Artık Arjantin veda ediyor. Messi veda ediyor demiştik ki 79. dakikada Messi'nin asistinde Romero topu ağlarla buluşturdu. 83'te Montiel'in asistinde bu kez sahnede o vardı. Lionel Messi vardı. Skor 2-2'ye geldi. 90. dakikada son sözü Lautaro Martinez'in harika ortasında Enzo Fernandez söyledi ve Arjantin 3-2 ile kazanan taraf oldu. Yunus Aydın hattımızda, hemen onunla da konuşmaya başlayalım. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii Arjantin maçıyla başlayalım. Yani yine müthiş bir maç izledik. Yine Lionel Messi'nin şovunu izledik. Pes etmemek, o penaltıyı kaçırdıktan sonra sorumluluk almaktan kaçınmamak, gerçekten onu kelimelerle anlatmak çok zor. Az önce de söyledim. Bu arada şunu da baştan belirteyim. O konuyu da konuşacağız Yunus tabii ki. Sosyal medyada çok fazla görüyorum ama ya hakemlik gerçekten hiçbir şey yoktu. Hakemin verdiği her karar doğruydu. Yani Mısırlı oyuncular veya Arjantin'in elenmesini isteyen olabilir yani. Çünkü hani genelde huyumuzdur. Ben de bazen yaparım. Daha düşük kaliteli olan taraf, oyuncu kalitesi olarak daha böyle zayıf gözüken tarafı desteklemek keyifli gelir herkese ama yani itiraz edilen her şey, hakemin etrafında doluşulan her şey de haklıdır diye bir kanı bence saçma. Çünkü gerçekten pozisyonları teker teker de izledim. Müthiş bir maç yönetmiş François Letexi. Ve Arjantin yoluna devam eden taraf oldu. Hakem kararlarında konuşacağız. Pozisyonlar aklımda. Muhtemelen sen de takip etmişsindir maçı diye düşünüyorum ama ilk olarak Arjantin'i ve Lionel Messi'ye nasıl bir parantez açarsın? Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin merak ediyorum.
1: Yani gerçekten 79. dakikaya kadar bizim gördüğümüz yani Messi oynuyor mu, işte penaltıyı kaçırdı gördük. Yani hepimiz aslında 79. dakika itibariyle bir hikaye bitti mi? Burası hani Dünya Kupası'ndan Messi eleniyor mu diye düşünürken sonrasında o kadar büyük bir kapıyı araladılar ki yani gerçekten bir futbol resitali izledik ve bir gün öncesinde Ronaldo'nun elenmesi, bir gün öncesinde Neymar'ın elenmesi, bugün de Messi mi eleniyor fikrini hani hepimize düşündürürken Messi gerçekten bu futbolcunun çok ötesinde olduğunu bence hepimize gösterdi. Az önce senin saydığın evet yani hepimiz aslında baktığında yani bir Paris Saint Germain Arsenal finali izlediğimizde örneğin belki Arsenal'in yanında olmak istiyoruz. Düşük bütçeli bir takım gördüğümüzde, daha az nüfusa sahip bir takımı gördüğümüzde onun yanında olmak istiyoruz ama bu dünya futbol kuralları için geçerli. Messi gerçekten bu dünyadan değil. Bize bunu bir kere daha kanıtladı. Yani çok başka bir futbolcu. Yani izlemek ya bambaşka bir keyif. Onun kazanması, onun yazdığı hikaye, dediğin gibi öncesinde penaltının kaçırılması, oyundan düşmemesi. Yani mental olarak 79'da eminim ki hem Mısırlı futbolcular hem de Arjantinli futbolcular aslında demek ki Arjantinliler bunu düşünmemişler ama yani bugün dün işte Simeone'nin yüzü ortaya çıkıyor. 79'daki ve 96'daki farkı gerçekten bambaşka bir hikaye yazdılar. Evet, hakemle alakalı dün birçok kişi hani ambiyane tabiriyle söyleyelim Mısır'ın doğrandığını düşünüyor belki ama ben de buna katılmıyorum. Bence doğru kararlar çalındı. Belki turnuvanın başında benim de eleştirdiğim bir maçtan Messi'yi izleyebilmek için o verilmeyen kırmızı kart olabilirdi ama turnuva daha devamında başta Amerika'ya olmak üzere çok fazla pozitif toleranslar geçildiğini de gördük. Yani çok başka bir hikaye yazdılar. Messi neden Neymar'dan, neden Ronaldo'dan daha büyük olduğunu, neden hala Avrupa sahnesine çıktığı zaman, dünya sahnesine çıktığı zaman farkının ne olduğunu bize gösterdi. Yani Messi'yi Dünya Kupası'nda bir maç daha izleyebilecek olmak çok büyük keyif. Hani Ronaldo'yu artık çok çok yüksek ihtimalle ve bence kesinlikle son kez Dünya Kupası'nda izledik. Ha belki diyecek olanlar vardı. Diyor ki Dünya Kupası'nda da Messi, Ronaldo'yu, Modric'i son kez izlediğimizi düşünüyoruz belki ama en azından Ronaldo ve Modric için kesinlikle bunun son olduğunu tahmin ediyoruz. Messi bambaşka birisi. Dün onu izlemek, bir kere daha izleyebilecek olmak ve belki Dünya Kupası'nda final şampiyonluk sahnesinde bir kez daha çıkabilecek olması, müthiş bir hikaye yazarak belki maçın başından itibaren Mısır'a karşı üstünlük kursalar daha başka bir senaryo konuşurduk ama Mısır'ın 1-0 öne geçmesi, ardından iptal edilen golü, ardından 2-0 Mısır ve 13 dakikada yani sadece 13 dakika oyuna konsantre olarak oynamaları Mısır'a karşı geçmeye yetti. Tabii farklı bir parantez açalım biraz. Hani yerelden de konuşacak olursak. Buna en çok Sergen Hoca rahatlamıştır büyük ihtimalle. Çünkü 80. dakika itibariyle Mısır'dan hiçbir şey olmaz yazısı için birçok kişi belki

0: Sergen Yalçın'ı eleştirmeye hazırlanıyordu ama 13 dakika içinde Arjantin'in 3 gol atması bizde Sergen Yalçın'ı da çok ciddi atlatmıştı
1: tabii. Sergen Yalçın o konuda hiçbir şey kurtaramaz Yunus. Çünkü biraz kurcalasak oradan şey de çıkar yani. Lautaro Martinez topçu değil işte falan. Oradan Arjantin'den de
0: Alanta. Alanta ilgili söylediği.
1: Yani hani reyting için ben öyle diyorum. Nuri Şahin dediğinde çok yüklenmişti o konuda ama yani ya Sergen Hoca da futboldan o kadar anlamayan bir insan değil yani. Yani bizi kandırmasın bu konuda lütfen. Rating için deyip geçelim. ve tabii ki o hakem kararları çok konuşuldu ama ben teker teker baktım. Şimdi 3 itiraz edilen pozisyon var. İlk olarak offside pozisyonu Arjantin'in golünde bir offside itirazı vardı. Zaten teknolojiyle destekli bir şekilde burada offside olmadığı ortaya çıktı. İkinci olarak Lisandro Martinez'e yapılan bir faul Mısır'ın iptal edilen golü. Ayağa basma var orada. Yani Salah'ın pozisyonuyla kesinlikle aynı değil. Üçüncü pozisyonda şuydu. Arjantin'in üçüncü golünde. Muhammed Salah'ın penaltı beklediği pozisyon. Ki bunun da bir açısı var. Yani o pozisyon olduktan sonra Mısır teknik heyetinin de Muhammed Salah'ın da oyuncuların da hiçbir itirazı yok. Dönüşünde golü yedikten sonra itirazlara başlıyorlar. Hal böyle olunca da yani biraz Mısır... Ya haklı tabii, kaybediyorlar ve her şeye itiraz etmek istiyorlar ama sonrasında çıkan yok ayarlanmış bilmem ne tarzı açıklamalar hiç hoş değil bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani hani baktığın zaman işte 79'a kadar hani tamam iptal edilen golleri var ama bir kere ilk başta o pozisyondan bahsediyoruz. Zaten hani deyimin ötesinde ya biz bunu çizgi teknolojisinde de konuştuk. Yani top geçti mi geçmedi mi önceki maçlarda. Yani sonuçta bilimin üstünde bir otorite yok. Orada hani net bir şekilde karar verilmiş. Hem offside için söylüyorum hem daha önceki maçlarda gol top çizgiyi geçti mi geçmedi mi. Sonuçta hepimiz buna inanmak zorundayız. Yani çünkü artık net bir şekilde bununla ilgili durum var. Gol iptali en kritik tabii konuşulan şey. Çünkü hani adeta maçı buradan alıp diğer tarafa verdi iddiaları var. Ben de o net bir açıdan zaten gördüğümüz anda hani kararımız hani hepimizin aşağı yukarı aynı. Yani hakemin kararının doğru olduğu yönünde. Ki VAR'dan da zaten bununla alakalı bir düzeltme gelmedi. Diğer tarafa bakıyorsun. Şimdi Mısır Futbol Federasyonu açıklama yaptı. İtiraz edeceklerine yönelik ama yani tabii ki buradan bir dönüş olma ihtimali yok. Buradan herhangi bir şekilde dönüşün olması mümkün değil. Diğer tarafta hakemin tabii ki hani Messi üzerinde bir korunuyor algısı herkeste var. Ve turnuva içinde bunu turnuvanın başında destekleyecek bir ibare olduğu için dediğim gibi o net evet. Bir şekilde yani çaprazına bastığında...
1: Şurada şu da yanlış anlaşılmasın mesela. Hani sadece Messi tarafında değil. Mesela Ronaldo tarafında da şu vardı. Hırvatistan'ın son dakika işte verilmeyen golü falan dediler. Ya orada da yine teknoloji destek neye itiraz ediliyor? Şu anda hani teknolojiye mi itiraz ediyoruz? Yani topun içine çip takılmış ve o çip bize ses dalgası olarak Matanovic'in kafasına çarptığını gösteriyor. Hal böyle olunca offside oluyor. Yani son dakikada atılmış bir gol iptal edilemez diye bir kural yok. Eğer ihlal varsa tabii iptal edilir.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani şimdi burada bakıyorum, şimdi mesela yorumlara bakıyorum. Şimdi Leteksiye'ye maçın hakemine mesela FIFA turnuvanın kalanında maç vermeyebilir diyor. Şimdi turnuvanın kalanında Leteksiye'nin maç almayacak olması bu maçtaki kararının da yanlış olduğu anlamına gelmez. Zaten daralan bir ağaç var, daralan bir maç sayısı var. Yani kalan maçlarda o ilk 6 ilk 7'ye koymamış da olabilirler. Yani sonuçta burada hakemin kararının tartışıldığı anlamına da gelmez. Yani tabii ilginç şeyler. Yani şimdi Mısır'da çok ciddi bir yüklenme yaptı hakeme. Benim gördüğüm kadarıyla Leteksi Instagram hesabını falan da kapatmış. Yani çünkü dünya üzerinden Messi'de birçok tepki geldi. Yani tabii bir de şimdi sadece Mısır halkı tepki göstermiyor. Olay, yani Ronaldo destekçileri de tepki gösteriyor.
1: Olay biraz hani alakasız dünya yere gidiyoruz.
0: Tabii tuzu biberi.
1: Yani şöyle bir alakasız yere gitti çünkü Mısır teknik direktörü biraz ayıp ediyor gerçekten. Şöyle ayıp ediyor. Leteksiye ona sarı kart gösterdiğinde itirazlarından dolayı ellerini kaldırdı ve çapraz işaret yaptı. Bu işaretin anlamı nedir? Irkçılık ihbarıdır.
0: Irkçılık.
1: Yani sarı aynen kart gördü diye hani böyle hassas bir konuya gitmesi çok ayıp bir şey.
0: Yani katılıyorum. Yani hani çok farklı futbol dışına yerlere çekmeye çalışıyorlar. Hani dün itibariyle ben hiçbir ırkçılıkla alakalı bir şey de görmüyorum. Mısır Futbol Federasyonu da bu açıklamaya mesela değinmiş. Yani ne alakası var? Biz oradan hiç ırkçılıkla alakalı bir şey göremedik ki. Biz mesela daha önce yani ırkçılıkla alakalı dünyanın en büyük organizasyonlarından Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki bizim futbolcumuz Pierre Webo mesela buna maruz kaldığında zaten herkesin hep birlikte nasıl buna eşlik ettiğini gördük. Yani hatırlayalım, Paris Saint Germain'li futbolculardı. O dönem Başakşehir'deydi Pierre Rebo. Yani neden bunu yaptın diye gidip itiraz ettiler hakeme. Yani buna karşı zaten herkes hep bir dilden, maçın sonucundan bağımsız ses çıkartıyor. Irkçılık hepimizin karşısında olduğumuz bir konu. Ya açıkçası Mısır Teknik Direktörü'nün de hani yenilirken aslında konsantreyi, kontrolü kaybedip yaptığı bir hareket olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim ve böylelikle Arjantin tur atlayan taraf oldu. Rakibi de belli oldu. Rakibinin belli olduğu mücadele, hatta beraber konuşma fırsatı da bulduk. Gerçekten ya İsviçre-Kolombiya mücadelesi ya turnuvanın en sıkıcı geçen mücadelelerinden de herhalde, ki turnuvanın en keyif veren takımlarındandı Kolombiya, ama kendi oyununu oynamadı. Biraz daha korkak bir oyun oynadı ve ben maçın ortasında İsviçre'nin turu geçeceğini anlamaya başladım. Çünkü Kolombiya gerçekten penaltılara gitsin şu maç bir şekilde kafasıyla oynuyordu. Böyle oynayan bir takım kaybeder zaten. Penaltılarda sizin turu geçeceğinizin garantisini kim veriyor ki? Yazı tura gibi bir şey aslında. Aslında kağıt üstünde baktığımızda da penaltılarda başroller, ana faktörler kaleciler. Ve Gregor Kobel, İsviçre'nin kalecisi, aynı zamanda Borussia Dortmund'un kalecisi, burada daha ağır basan bir taraftı. Ve İsviçre yoluna devam etti. Kolombiya karşısında Kolombiya veda etti. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani kesinlikle katılıyorum. Bence de turnuvanın şu an ile ki bu üst düzey seviyedeki en sıkıcı maçlarından bir tanesiydi. Hemen hemen bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. İzlerken de dediğin gibi konuşuyoruz seninle. Hani yani en çok belki konuştuğumuz maç olabilir. Çünkü maç kendini bir türlü izletmedi. Yani o kadar sıkıcı, o kadar hani alışverişimi çok yüksek bir maçtan geçiyorsun. Mısır Arjantin'den geçiyorsun vesaire. İşte tüm maç gol olmuyor. Hani dediğin gibi bizim aslında Dünya Kupası'nda az gol olur dediğimiz işte maçlardan, başında turnuvanın konuştuğumuz maçlardan bir tanesiydi. Sıkıcı bir maçtı tabii. Dediğin gibi uzatmalarda penaltıda kalması için bütün her şeyi yaptılar. Ama baktığında hani böyle futbol oynayan bir takımın da aslında turnuvada devam etmemesi gerekir. Yani Paraguay için de aynı şeyi söylüyorum. Yani bir üst turu daha hak ediyorlar mıydı oynadıkları futbolla? Hayır, bence geldikleri yere kadarı da hak etmiyorlardı. Hani bence de turnuvanın en keyifsiz maçlarından bir tanesi oldu, ama tabii bu seviyede artık bu kadar fiziki belirgin farklar varken oyunda kalmak adına hani bu tarz futbolu bence izlediğimiz son maç oldu. Artık çeyrek finallerden itibaren, son 16'dan itibaren bunları göreceğimizi düşünmüyorum. İnşallah da görmeyiz bu arada. Ama turnuvanın kalan ağaçlarına, kalan maçlarına baktığımız zaman da ya böyle bir maç görmeyeceğiz gibi duruyor bundan sonra. Yani başta hani yani kalan hiçbir maç, sonra kalan maçları mutlaka eşleşmeleri konuşuruz, ama ya bence şu ana kadar turnuvada izlediğimiz en kötü yani 3 maçtan biriydi bence.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki, selamlar Göksen'in Kolombiya'dan Quintero'yu yorumlar mısınız? Yani daha ne kadar yorumlayalım ki Quintero'yu? 2014 Dünya Kupası'ndan beri Wonderkid olarak gördüğümüz ama bir türlü o çıkışı yapamayan, o patlamayı yapamayan bir isim gerçekten. 33 yaşında. Tamam, iyi futbolcu, ama milli takım dışına çıktığımızda çok da iyi bir futbolcu olmadığını gördük. Yani River Plate'de oynuyor, ama dediğim gibi yıllardır ondan çok şey bekliyoruz gerçekten, ama bir türlü o beklediklerimizi yansıtamadı sahaya. Yine etkili bir performans sonradan oyuna girip, ama sallantılı bir grafiği var. Maalesef o beklediğimiz patlamayı yaratamayan oyunculardan biri olarak akıllarda kalacak. Bir dönem kısa da değil aslında, yani 6 yıl kadar Avrupa macerası da vardı Porto'da, ama ötesine geçemedi Quintero. Çok duyduk değil mi Yunus, yıllardır bu ismi?
0: Dediğin gibi yani aslında senelerdir Wonderkid. Yani çok fazla hani genç oyuncu, potansiyel, patlama. Yani şimdi turnuvalarda izlediğin zaman hani bir heyecan yaratıyor. İşte 2-3 maç elemelerle birlikte 5-6 maç o heyecanı yaratabiliyor. Sonradan giriyor, ama hani bu isimleri sezona yaydığın zaman, 35-40 maçlık sezonlara yaydığın zaman başarılı bir istikrar gerçekleştiremiyor. Hani hepimiz genç oyuncu çıkış bekliyoruz dediğin zaman, işte bugün hala yerelden örnekleyeceğim, yine bir şans daha verilmeli, bir şans daha verilmeli diye hepimizin aklı aynı isim gelmiş, Emre Mor. Yani baktığında veriliyor bütün şanslar, ama hani doğru anlamda değerlendiremiyor. Zaten Emre'nin artık milli takım Fenerbahçe kariyeri de bence bitti, ama hani bu oyuncu için ben aynısını düşünüyorum. Bir patlama yaratabiliyor mu? Bir patlama yaratamıyor. Hani heyecan var mı? Heyecan var oyuna girin. Evet, yetenekli futbolcu, ama dediğin gibi ya 30 yaşının üstüne geldiği halde hani 6 yıllık Porto macerasından sonra hani bir çıkış daha benim beklediğim bir oyuncu değil.
1: Peki eşleşmelere şöyle bir bakalım. İsviçre-Arjantin eşleşmesi ilk olarak nasıl değerlendirirsin?
0: Yani ben bu maçı oranla söylüyorum. Yani Arjantin için daha kolay bir maç olacağını tahmin ediyorum. Yani baktığın zaman hani bence daha hani Messi'nin daha rahat kendini ifade edebileceği, maçın başına itibaren üstünlük kurabileceği. Çünkü Messi'nin de biraz yorgun olduğu bir maç. bence gördük. Maçın saati de gece 4. Hani izlemesi zor bir maç olacak ama hani benim ekran karşısında olacağım bir maç olacak. Yani en azından onu söyleyeyim. Rahat bir Arjantin geçişi bekliyorum. Bence Arjantin'in daha turnuvada önü de

0: Yani finale kadar da bence görebiliriz. Biz Arjantin'de keyifli maçlar bekliyor. Bence Arjantin'in yani birkaç adım daha rahat önde olduğu bir mücadele. Maçın geneline 90 dakikaya yayılma açısından da Mısır maçına olan da çok daha rahat bir Arjantin galibiyeti bekliyorum.
1: İngiltere, Norwich.
0: Yani tabii burada bence en sürpriz açık maçlardan bir tanesi. Yani yani sen de geçen gün, hatta ben senin paylaşımını da görmüştüm. Hani ihale Henry Kane'e kalacak gibi bu gidişle diye. Hani gerçekten öyle olabilir. Kağıt üzerinde belki herkes İngiltere'yi favori görüyor. Ama Norveç'in buraya geldiği yolculukta da hani ya ben Norveç'in Brezilya maçı özelinde söylüyorum. Hani 2-0 öne geçeceğini, yani çok fazla ihtimal veren insan sayısının olduğunu düşünenlerden değil. Brezilya tabii bir penaltı kaçırdı. Maçın sonunda attığı gol penaltıdan vesaire, ama hani Brezilya'yı da hani Brezilya adına dramatik bir şekilde elediler. Haaland'ın iki golü de, özellikle ilk golü çok net, tam bir santrofor golü. Yani tam bir anda öne çıktı. Yani ikinci golü biraz daha kaleci hatası. Yani orada çok uzaktan gelen bir vuruş, çok hazırlıksız yakalanıyor. Ama ilk golü özellikle çok güzel bir gol. Hani daha kolay bir maç oldu Norveç için. Ben İngiltere karşısında da net bir şekilde şansı olduğunu düşünüyorum Norveç'in. İngiltere'nin net favori olduğunu söylemek güç. İngiltere'nin turnuva kariyerini Euro 24'ü dışarıda bırakıyorum tabii. Hani bu tarz takımlar eğlendiği çok turnuvada gördük. Yani çok kafa kafaya bence en böyle belli olmayan eşleşme, son artık bu turdan bahsediyorum. Ya yani ben bir sürpriz tahmin hakkımı kullanayım. Ya yani ben Norveç'in geçeceğini düşünüyorum turu.
1: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ya yani İngiltere bir türlü o etkiyi yaratamadı. 4-2 yendikleri Hırvatistan maçında bile o etkiyi yaratamadılar esasında. Meksika'ya elenmemeleri de bir sürprizdi bence. Yani o aşamaya geldikten sonra maç, bir yerden sonra yani tek başına Meksika'nın oynadığı bir mücadeleydi gerçekten.
0: Şimdi finalde mesela İngiltere için söyleyeyim. Mesela finalde kaybettikten sonra Southgate'i gönderdiler. Ya yani turnuvanın bu ayağında kaybederlerse acaba yine bir teknik direktör değişimine giderler mi? Yoksa Southgate'i harcamak çok daha mı kolay? Onu da eğer Norveç'e denirlerse görmüş olacağız.
1: Bence Tuchel'i harcamak daha kolay olur. Alman bir teknik direktör çünkü.
0: Gönderirler mi?
1: Bence gönderirler. Ya, ya şey söylentilerini yani görüyordum yani İngiltere'nin mesela gazetelerinin altındaki yorumlara bakıyorum. İşte kötü oynanan bir maç sonrasında direkt bu adam Alman ajanı falan diyorlar Tuchel için.
0: Olabilir. Alman olduğu için gönderebilirler, evet.
1: Peki bir diğer tarafta Fransa Fas.
0: Yani çok keyifli bir maç olacak şüphesiz. Ya aslında Fransa'nın buraya gelişte hepimizin tahmini şuydu. Ya Paraguay maçıyla alakalı söylüyorum. Tamam hani Almanya'yı kapandılar yendiler. Bizi kapandılar yendiler. Hani ne yazık ki bizim yerimize üst tarafa çıktılar. Ama hani biz mesela Cihan abiyle yaptığımız yayında, Cihan dişiyle yaptığımız yayında diyorduk ki yani Fransa hani Paraguay'a kapanmak neymiş gösterir. Hani ya, o kadar farklı bir galibiyet alır ki diyorduk. Ya, Fransa maçın sonunda kilidi zor açtı. Yani çok beklentimizin aslında altında bir maç skor olarak oldu. Ama ben buna rağmen hala Fransa'nın Dünya Kupası'nın net favorisi olduğunu düşünüyorum. Bizim turnuva öncesinde yaptığımız simülasyon yayınlarında da Fransa benim iki ayrı yaptığım simülasyonda da şampiyon olmuştu. Yine finalin en iddialı takımlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Fas gerçekten iyi bir oyun oynuyor. Yani aslında bir önceki Dünya Kupası'nın aslında hala etkilerini görüyoruz. Oyuncu kalitesi keza, oynadıkları oyun. Ya yani genel olarak sempatik geliyor Fas herkese. E tabii hani doğudan bir takımın buralarda olması herkes için hani farklı anlamda taşıyor. Dün mesela Mısır'ın işte kendince şikayetçi olduğu konunun Fas'a hiçbir şekilde uygulanmadığını hep bir şekilde görüyoruz. Ama saha içinde kalacak olursak, yani Fransa ile alakalı zaten söylediğimiz şeyler çok başka. Yani oynatmadıkları ilk 11'i, ya Fransa Dünya Kupası'nı kazanma şansı en yüksek takım. Oynatmadıkları yedek ilk 11'i de Dünya Kupası'nın ikincisi olma ihtimali çok yüksek. O kadar güçlü bir 11'leri var. Yani yedek bekleyen oyunculara bakıyorsun. İlk 11'deki oyunculara bakıyorsun. Dueler, Kylian Mbappe'ler, Barcola'lar, yani Dembele'ler. Yani saymakla bitecek oyuncu değil. Saymakla bitecek bir kadro değil. Çerki yedek bekliyor. Yani çok yüksek ihtimalle Fransa'nın kazanacağını ve bir üst turda olacağını düşünüyorum. Yani en az sürpriz olan ihtimal bence maç. Ama tabii ki 90 dakika tek maç her şey olabilir. Uzatmalara gidebilir, penaltılar olabilir ama şu turnuva ağacında en net favori Fransa bence burada.
1: Ve son eşleşme İspanya-Belçika.
0: Yani Belçika'nın tabii Amerika karşısında kazandığı galibiyet herkesin çok dilinde. Yani çünkü artık Amerika'da yapılan bir turnuvada bu kadar artık yani tolerans geçildi demeyeceğim yani. Çok üst düzey bir ayrıcalık sağlandı. Yani buna tolerans falan diyemeyiz. Yani kırmızı kartları iptal edildi ve oyuncunun oynaması sağlandı. Şimdi baktığında teknik direktörleri diyor ki buna ben karışamam. Evet doğru, sonuçta o saha içiyle ilgilenmek zorunda ama herkesin yani işte Amerika'ya karşı olan o elenme, yani artık Amerika'da yaşanan bir turnuvada herkes farkındaysa da bu tepkiyi de gösterdi ki Belçika'da gerçekten hani kenetlenmişler adeta. Yani Amerika gol attıktan sonra bir dakika içinde zaten karşılığını verdiler ve farklı bir galibiyet kazandılar. Tabii ki buraya kadar geliş hikayeleri, yani işte Deketelane'nin golleri gerçekten çok güzeldi, keyifliydi ama ben Belçika için de turnuvada yolun sonu olduğunu düşünüyorum. İspanya'da rahat bir galibiyet almadı. Yani oyununda çok eleştirilebilirdi. Bence ikinci 45'te çok daha diri olmaları lazımdı. Portekiz'e göre fiziksel üstünlüklerini net bir şekilde ortaya koymaları lazımdı. Daha en azından iki farkla da oyuna daha hükmederek kazanmaları lazımdı. Çünkü ikinci yarıda artık Ronaldo ve Felix'in tamamen düştüğünü hep beraber gördük. Daha oyunu önde oynamaları gerekiyordu ama hani sonuçta bir üstüne kendi adlarını yazdırdılar. Keyifli bir maç olacaktır, gollü bir maç olacaktır. Bence İspanya-Belçika oyunu iki oynamayı seven takım gollü bir maç olacağını düşünüyorum ama bir üstüne çıkacak taraf bence İspanya olacak.
1: Ve tabii bir yandan da ülkemizdeki transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Onun öncesinde bir başka dinleyicimizin mesajı var. Mehmet Bey diyor ki, Göksel'in yayınlar. Ben Yunus Aydın'a katılmıyorum. Fransa'nın son maçına çıkacağını düşünüyorum. Fas final görmez mi sizce demiş. Ya şöyle, İsmail Saibari'nin sakatlığı büyük bir eksik. Onun dışında da turnuva öncesinde Ezabte sakatlanmıştı zaten. Ya, hücum konusunda biraz daha yetersiz kalan bir Fas göreceğiz bence.
0: Yani hücum konusunda, yani şimdi iki eksikleri var çok net, bir turnuva içi bir turnuva dışında sakatlanan ama yani ben Fransa'nın, Fas'ın kadrosu tamamen yerinde de olsa net bir şekilde üstün olduğunu düşünüyorum. Yani Fransa'nın elindeki bolluk, yani hem Deschamps için hani hem de ya Fransa, yani müthiş bir bolluk var. Yani bu bolluğu yönettikten sonra gerçekten dünyanın aktif en iyi starlarına sahipler. Yani Şampiyonlar Ligi'ne üst üste domine eden takımın oyuncularına sahipler. Yani Fransa için ya Fas'a karşı elenme, tabii ki yoruma saygı duyuyorum. 90 dakika her şey olabilir, hep söylüyorum. Yani sonuçta futbol hani sürprizlerle dolu. Bizim kendi açımızdan baktığımızda turnuvanın en erken elenen ikinci takımı olacağımızı kimse hayal dahi etmezdi. Ama ne yazık ki bunu yaşadık. Ya futbolda her şey oluyor ama bunun çok olası bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Yani Fransa benim turnuvadaki şampiyonluk adayım. Yani Fas'ı da geçeceklerini düşünüyorum. Ama tabii Fas Fransa'ya elerse, yani sonrasında final görmek için tabii ki yolu açık. Ama eleyebileceklerini düşünmüyorum.
1: Peki transfer gündemine geçelim. Transfer gündeminde her takım taraftarı beklentide gerçekten. Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u bekliyor. Beşiktaş taraftarı Trossard'ı bekliyor. Galatasaray taraftarı hareketliliğin sona ermesini bekliyor. İlk olarak Fenerbahçe ile başlayalım. Greenwood transferi ne aşamada Yunus? Çünkü Roma'nın adı artık çok ciddi bir şekilde anılmaya başlandı.
0: Evet, yani başından beri masada. Yani aslında Greenwood'la alakalı durum şu. Yani net bir şekilde 50 milyon euro istiyorlar. Yani Roma 50 milyon euro istiyor. Özür diliyorum. Roma 50 milyon euro, Roma'dan 50 milyon euro'nun verilmesi isteniyor. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı durum şu. Fenerbahçe'nin 36 milyon euro harcama limiti vardı. Tabii ki bu 50'ye parça parça ödeyeceği için bunu içeriye verebilir. Ama Fenerbahçe'nin Sidik Şerif'in ilk taksitinin ödenmesiyle birlikte, sonrasında da maaşların ayarlanması ile birlikte, yani burada 23-24 milyon euro'luk bir manevra hakkı kaldı. Yani bu transferi hem Greenwood'un istediği parayı vererek hem de kulübü Marsilya'nın istediği parayı vererek bitirmek çok zor Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe şu an masada hem bonservis olarak hem de oyuncuya vereceği maaş olarak en yüksek parayı veren takım. Ama 50 milyon eurodaki diretme, yani Fenerbahçe'nin gerçekten işini zora sokuyor. Çünkü 5 yılda ödeyeceğinizi düşünelim. 5 yılda ödeyeceğinizde 10-10-10 şeklinde yazabilirsiniz sisteme ve Fenerbahçe'nin hem sağ ön hem de santrafora yaklaşık 80 milyon euro gibi bir para harcaması var. Marsilya'nın 50 milyon euroda indirim yapmaması Fenerbahçe'yi de geri adım attırmıyor. Aslında burada Aziz Yıldırım tarzı bir, artık yeni yönetimin tarzında bir transfer harekatı görüyoruz. Fenerbahçe şu an teklifini masaya koydu. 50 milyon euroya yakın bir paralar, 46-47 oyuncuya istediği 5 milyon euronun üstünde para, bonuslarla 9-10 milyon eurolara çıkan zor bonuslarla birlikte bir para veriliyor. Ve kabul edersiniz, ederseniz, etmezseniz de biz zaten A, B, C, D, A transfere gideriz şeklinde bir algı var Fenerbahçe'de. Yani şu an masadaki en yüksek teklif dediğim gibi Fenerbahçe'nin. Şimdi Greenwood kampa katıldı. Zaten katılmak zorunda. Marsilya'da devam etme ihtimali yok. Ama Marsilya'nın kampına zaten mecbur olarak katılmak zorunda. Yoksa oyuncu hakkında işlem yapılır. Bu nedenle kampta. Ama Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Fenerbahçe son teklifini yaptı ve asla maaşı arttırmayacağını da kulübüne de iletti. Yani Zoma 50 milyon euroyu verirse oyuncuyu alır. Ama şu an Zoma'nın da inanılmaz bir financial fair play problemi var. 50 milyon euro maaş, üzülüyorum, 50 milyon euro bonservis verme ihtimali yok. Yani Marsilya tarafı bence mutlaka esnemek zorunda. Esnediği noktada istediği parayı zaten Fenerbahçe'ye veriyor. Fenerbahçe neredeyse 45 milyon euro'lara kadar çıkmış durumda. Greenwood transferini Hakan Safi döneminde Hakan Safi bitirdiği için Aziz Yıldırım tarafının da ben de alabilirim, ben de alırım anlamında imaj olarak Fenerbahçe yönetimi, mevcut Fenerbahçe yönetimi bu transferi önemi veriyor. Ama 50 milyon euroyu da vermeyecekleri çok net.
1: Bir diğer tarafta tabii Beşiktaş tarafında da aynı bekleyiş Trossard için var diyebiliriz ki Trossard'ın özellikle ABD maçında sonrasında artan performans turnuvada devam etmesi de Beşiktaş taraftarını korkutuyor biraz, çünkü 5 büyüklükten bir ilgi gelir mi? Gelirse eğer Trossard'ın aklı çelenir mi ve şu ana kadar Trossard'la bir ıslak imza var mı? Aslında Beşiktaş taraftarının kafasını kurcalayan soru işaretleri bunlar.
0: Trossard'da ıslak imza yok çünkü ülkesi hiçbir şekilde, şimdi ülkenin iki ayrı bakış açısı var Dünya Kupası'na devam edenlerin. Bir, oyuncuların görüşmesine izin verenler. Bunlardan birisi ne yazık ki bizdik. Yani Melih Demiral'ın mesela işte mevcut Fenerbahçe yönetimine aday olanlarla görüşmesine izin verildi. Sonrasında bunlara tıkandı vesaire. Ama Trossard'ın ülkesi buna izin vermiyor. Hiçbir şekilde oyuncuyla görüşme yapılamıyor. Bu yüzden de Beşiktaş bekleme sürecinde. Turnuva'da da devam ediyor. 18 artı 2 milyon euroluk bir durum var. Bu 18 artı 2 milyon euroyu Beşiktaş çok yaklaştı. Hem kulübüyle hem oyuncuyla zaten net bir şekilde anlaşmalı. Trossard da bence Beşiktaş tarafında bitecek. Ama turnuvada dediğin gibi sürekli bir adım öne gitmesi, bir adım öne gitmesi. Yani hem 5 büyüklük hem de oyuncunun isteyeceği maaş beklentisini de arttırabilir. Menajeri de zaten hani bu konuda bu süreci oyuncusu adına elbette iyi yönetecektir, iyi değerlendirecektir. Ama şu an yani dünyada Arabistan da dahil olmak üzere oyuncu en iyi teklifi veren takımın Beşiktaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş Trossard'ın haricinde Salih Özcan'la da, hani Beşiktaş'ın genel olarak haberini vermiş olalım, Beşiktaş hızlandı. Hem Nubel'i transfer ettiler 5 artı 5 milyon euroya. Hem de Salih Özcan için 2 milyon euro maaş, 1 milyon da imza parası olacak. Oyuncunun bonservisi zaten kendisinde. Bu nedenle Beşiktaş tarafında da bir hareketlilik var. Ersin Destanoğlu'yla yollara ayırdılar. Aslında Ersin'e bir teklif vardı benim bildiğim ama Ersin mevcuttaki teklifi kabul etmedi. Yurt dışına gidecek gibi gözüküyor. Halstead'in teklifi vardı ama Halstead bir kaleci transferi daha yaptı. Büyük ihtimalle o ortadan kalktı. İspanya'dan teklif olduğunu biliyorum Ersin Destanoğlu'na. O tarafa gidebilir. Ama tabii Beşiktaş'ın baştan beri söylediğimiz bir transfer, santrofor transferi ihtimali de var. Vlahovic'le net bir şekilde ilgileniyorlar. Ama Beşiktaş tarafı Vlahovic'e 13-14 milyon euro maaş vermeyi kabul etti haliyle Vlahovic Türkiye'yi bekletiyor. Türkiye'de oynamak istemiyor. Ve menajeri Avrupa'dan 7-8 milyon euro, az önce senin söylediğin 5 büyüklükten 7-8 milyon euro teklifler bekliyorlar. Yani Beşiktaş çift taneyle çıkmasına rağmen şu an bu transferin sonuçlanması çok muhtemel gözükmüyor gibi duruyor. Beşiktaş başka santraforlara gitmek zorunda kalacak. Lukaku ismi her sene olduğu gibi anılıyor. Lukaku'nun da istediği miktar 10 milyon euro. Eğer Vlahovic'den kesin bir et gelirse, daha önce Sergen Yalçın mesela Lukaku'yu istedim demişti. Ama o dönemde yönetimin tasarrufu Lukaku'yu almamak yönünde olmuştu. Şu an Vlahovic gerçekleşmezse Beşiktaş yönetimi taraftarı da doyuracak Trossard'la beraber bir yıldız transferi ismine mutlaka santrofor'da da girişecektir. Bunlardan birisi de bence potansiyelde Lukaku olur.
1: Peki diğer tarafta tabii Trabzonspor'ta da hareketlilik devam ediyor. Aral Şimşir çok önemli bir transfer. Özellikle bu yerli kuralı değişmezse Trabzonspor için harika bir transfer, ki değişse de bence harika bir transfer. Nasıl değerlendiriyorsun Aral Şimşir hamlesini?
0: Dediğin gibi değişse de değişmese de harika iş bence. Yani ama değişmemesi lazım. Ya bununla alakalı çok ufak bir eleştiride bulunuyorum. Yani transfer döneminin başladığı andan itibaren aslında oyun başladı demektir. Yani oyun başlarken kural değiştirmemek lazım. Yani çünkü yani şu an mesela John Duran transferi bu 10 artı 4 için U23 futbolcular için çok önemli. Yani çünkü John Duran bu konuda çok çok değerli. Zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani kulübüyle de görüşmeler hallolduktan sonra bu transfer sonuçlandırılabilir. Ya yani oyun Fenerbahçe için de kezası dikişleri. Şimdi Trabzonspor'da Aral Şimşir Yani bu oyuncular bu kuralda çok ekstra önem sarf ediyorlar. Baktığın zaman da şimdi Adal'la alakalı 4 yıllık sözleşme, yıllık 2,5 milyon euro. Yani bence çok çok değerli. Yani ben zaten Adal son milli takım hazırlık maçında da oynamıştı. Yani ben herhalde alacak dedim. Yani çünkü bizim bu oyuncuya ihtiyacımız da vardı bence. Hani Montella'nın hatalarından birisidir bence göndermemek, kupaya almamak. Ama neyse, artık orası geçti. Belki artık Türkiye'de göz önünde olduğunda daha çok süre aldığında daha çok forma giyecektir. Milli takım kapısı da kendisine açılacaktır. Ama şimdi Trabzonspor'un zaten çok çok iyi bir kadro yapılanması var. Çok genç oyunculardan oluştu. Potansiyel iyi satışlarını yapabildi. İşte bunu Filip Augusto'yla da gördük. Yani şimdi bakıyorsun mesela Olay'a da Fiorentina'nın net bir şekilde ilgisi var. Trabzonspor'un daha önce yine yüksek bonservis satışları var. Trabzonspor iyi bir futbol yapılanması kurdu. Yani belki Fiorentina'yı da aynı şekilde Olay'a karşı yüksek bonservisli bir satış gerçekleştireceklerdir ama Onuaçu'ya da aynı şekilde ilgi var. Onuaçu'ya da teklifler var. Tabii Trabzonspor'un Samet transferi olsun, Aral transferi olsun, zaten iyi yerli oyuncuları varken üzerine iyi transferler de yaptılar. Bu yüzden değerli. Ben Trabzonspor'un kadro yapılanmasına gerçekten iyi gittiğini düşünüyorum. Augusto yerine bir hücum oyuncusu da mutlaka alacaklardır. Premier Lig'den görüştükleri futbolcular var diye biliyoruz. Beşiktaş'ın da zamanında ilgilendiği birkaç oyuncuya resmi olmasa da ilgileri var. Ahmetcan Kaplan için de bir teklifleri var. 5 milyon euroluk bir teklifleri var. Ahmetcan transferi de eğer gerçekleşirse Trabzonspor adına bence çok çok değerli olur diye düşünüyorum. Yani doğru bir yolda Trabzonspor. Bu yılda bunun karşılığını aldılar. Devamı mutlaka gelecektir. İyi yabancılar, potansiyelli yabancılar ve hem şehir aidiyeti olan hem de doğru yapılanmalı Türkler. Bunun üzerine Aral Şimşir gibi geleceği parlak yıldız oyunculara yatırım yaparak, hani biraz da tabii bonservis harcaması ama bunları iyi satışlardan, işte Uğurcan gibi, Augusto gibi satışlarla bir şekilde karşılayabiliyorlar. Muçi gibi yoktan var ettikleri oyuncular da var. Fatih Tekke'nin bu konudaki payı şüphesiz çok büyük bir risk aldı. Kendisi de ben bu riski Trabzonspor için aldım dedi ve bunun karşılığında aldı Muçi ile. Bence çok doğru bir yapılanma Trabzonspor. Önü bence çok açık Trabzon'un.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Galatasaray'daki sessizlik. Yani sence doğal bir sessizlik mi bu, yoksa bir şeyler yolunda gitmiyor mu?
0: Ben doğal bir sessizlik olduğunu düşünüyorum. Galatasaray en büyük bir bekleme lüksü olan takım. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi'ne oyuncu yetiştirmek zorunda değil, elemelere gitmiyor. Yani Dünya Kupası'ndan dolayı zaten bir sessizlik var. Yani Galatasaray tek başkan adaylı bir seçime girdi. Dursun Özbek yani çok ciddi bir şekilde para harcamak zorunda da değildi. Bu seçim için acele etmesine de gerek yoktu. Hani birçok kişiyi büyük ihtimalle şüphelendiren şey şu. Yani geçen sene Leroy Sané Mayıs sonu Haziran başı bitmişken şu an neden biten bir transfer yok fikri? Hani insanları tedirgin ediyoruz ama dediğim gibi Galatasaray'ın başta Bruno Fernandes olmak üzere daha yeni mesela Dünya Kupası'ndan elendi. Yani bekleme lüksü vardı çünkü direkt lige gidecek. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne lig formatından, lig usulünden katılacak. Bu çok değerli. Oyunculara karşı şu an oyuncular fazla mesela iştahlı, fazla yüksek teklifler bekliyor. İstedikleri kontratları alamadıkları yerde Galatasaray devreye de girebilir. Bu da çok değerli, bence çok değerli bir koz. Ben çok büyük bir kriz ortamı olduğunu düşünmüyorum ama Galatasaray'ın da 3 ana bölgeye 2 orta saha bir de Icardi'nin yerine santrafor mutlaka transfer yapacağını düşünüyorum. John Duran'dan hep bir şekilde anlaştılar. John Duran Galatasaray'a gelmek için zaten yani neredeyse Fenerbahçe ile oynadığı dönemden beri çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onun tercihi o yönde. John Duran Fenerbahçe'de olduğu süreçte baktığında yani işte sakatın numarası, Mourinho gittikten sonra bence yalan ameliyatlar. Çünkü o ameliyat sürecinde değnekli olması gerekiyordu. Sene boyunca çok anlattık. Yani işte değneksiz fotoğraflar verdi. Sonra bütün doktorlar, spor doktorları bu konuyla ilgili yorum yapınca hemen geri adım attı. Değnekle fotoğraflar verdi vesaire vesaire derken Fenerbahçe'yle bağları koptu. Galatasaray bu tarz bir oyuncuyu alır mı? Yani bu konuda tek alınabilir yapan 10+4 kuralı. Oyuncuyla dediğim gibi anlaşıldı. Ama yabancı kuralındaki potansiyel değişiklik de Duran'dan belki vazgeçilmesine sebep olabilir. Icardi de çünkü belli ki devam edilmeyecek. Yani ben dediğim gibi Galatasaray'da transfer sessizliğinin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olmaktan kaynaklı. Geçen sene de böyle oldu. Ya başta Singo transferi olmak üzere herkes Osimhen için o teminat mektubu nedeniyle bekletildi. Bence Galatasaray'ın da Dünya Kupası'nın da sona yaklaşmasıyla birlikte oyuncularla görüşüp, çünkü Galatasaray çok nokta atışı 3 yıldız transfer yapacağını düşünüyorum ben. Bunun da hani bir süreç gerektirdi. Ortada bence Dünya Kupası'nın biraz daha bitimine doğru Galatasaray'dan transfer harekatı göreceğiz. Bazı futbolcuları göndereceklerdir. Sara bunlardan bence bir tanesi. Yani Can Armando'yu gönderebilirler. Icardi ile zaten yollar ayrılıyor. Nelson keza tercih edilecek. Davinson için 30 milyon euro üstünde teklif bekleniyor deniyor. Onu da 30 milyon euro üzerine teklif gelirse gönderebilirler, ama mutlaka bir stoper

0: Evet, bu oyuncular yetersiz ama yani son 16 ve çeyrek finalse, yani Bruno Fernandes gibi ya da birkaç yıldız isim daha bu takıma monte edilebilirse bu takım buraları yeniden görebilir. Bu konuda çok umutsuz değilim ama tabii ki hani Şampiyonlar Ligi'nde hedeflenen şey, istenen, hedeflenen şey yani ya dediğim gibi ben bu oyuncuların çok yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Ben Galatasaray'ın kadrosunu hem Avrupa için hem lig için çok iyi bir iskelet kurulduğunu düşünüyorum. E tabii Torreira gibi oyuncularda biraz bir mental yıpranma ve 4 senedir şampiyon kadronun iskeleti olmasından kaynaklı hadi bir artık hem göz aşinalığı hem de fazla eleştirel bir durum oldu ki Lucas Torreira'nın hem özel hayatı hem işte ailesiyle olan hayatında mental olarak yıpranması oyuncuyu biraz daha eleştirel kıldı. Ha, belki Torreira'da bir değişiklik olabilir, Sara'da değişiklik olabilir. Zaten iki orta saha transferini söyledim ama bu mevcuttaki oyuncu da hala bence Avrupa başarısı için de lig başarısı için de çok potansiyelli ve yeterli oyuncular. Sadece ciddi bir doymuşluk var Galatasaray futbolcularında. Orayı da getirecek yıldız oyuncularla birlikte zaten güncellemeyi, resetlemeyi düşünüyorlar.
1: Tabii artık son bölümdeyiz ve basketbola da bir değinmek istiyorum. Çünkü milli takımımız 6'da 6 yaptı İsviçre karşısında. 12 dev adam kazandı. Transfer süreci de hareketli. Hatta dinleyicilerimizi de uyaralım. Çünkü çok yanlış anlayan olmuş. Fenerbahçe erkek basketbol takımı böyle bir yeşillik orman fotoğrafı paylaştı. Greenwood falan dediler ama yok. Yani Fenerbahçe basket takımı paylaştı onu. Trent Forrest transferi için o. Yani yanlış anlamayın lütfen. Karıştırmayın diye söylüyorum. Basketbol gündemini nasıl değerlendirirsin Yunus?
0: Ben görmemiştim onu, güzelmiş Forrest'ı ormanla tanıtmak. Basketbol medyası da gerçekten hani iyi çalışıyor Fenerbahçe'de. Yani şöyle basketbolda Fenerbahçe'nin bir numaralı önceliği şu an Cedi Osman. Tarihin ayrılmasıyla birlikte 2 milyon dolar bir buyout bedeli gelecek Fenerbahçe'ye NBA'den kaynaklı. O parayı da şu an Cedi transferine harcamayı düşünüyorlar. Cedi aslında Anadolu Efes'le net bir şekilde görüşüp anlaşmıştı ama Fenerbahçe şu an bu 2 milyon dolar sıcak para girdisiyle birlikte Cedi'ye ciddi bir teklif yaptı ve Cedi beklemeye geçti. Galatasaray'ın da net bir şekilde ilgisi vardı ama Cedi bunu değerlendirmedi. Şeyh Mustan sonra yüksek bir maaş bilgisi, maaş teklifi yapılmıştı, maaş bilgisi verilmişti Cedi ama çok ilgilenmedi. Şu an Euroleague sahnesinde Fenerbahçe ve Efes'te görüşüyor. Ben Fenerbahçe'nin birkaç adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Cedi Osman'a göre Forrest transferi de bence çok değerli. Shane Larkin'i de bitirecekler. Yani 12 dev adamın 6'da 6 yapmasından sonra milli takım süreçte şimdi Ağustos'a kadar maçlar daha duracak. Ben bu süreçte Cedi transferinin de sonuçlanacağını düşünüyorum. Bence çok değerli olur Panathinaikos'a devam etmezse. Tabii Panathinaikos'a çok ciddi bir kadro kuruyor. Hani orada da Obradoviç var. Obradoviç'e çalışmayı reddetmek de kolay değil ama hani hem Cedi'nin Türkiye'de yaşama isteği hem işte eşinin burada oyuncu olması vesaire bunlar da elbette hani bu denklemi çok ciddi etkiliyor. Bence Türkiye'ye gelmek isteyecekti. Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Zaten Efes anlaşmasının sebeplerinden de bir tanesi buydu ama Fenerbahçe'de Tarık Biberovic'in NBA kapısının açılması, burada Dallas'a gidişi, oradan hani bu arada düzeltelim yani minimum kontrata öyle haberler de var. 2 yıllık 3,5 milyon dolara değil, 2 yıllık 11 milyon dolarlık kontrata imza attı. Bu nedenle Fenerbahçe'de 2 milyon euroluk bir buyout bedeli olacak. Bu parayı da Fenerbahçe net bir şekilde Cedi Osman'da kullanmak istiyor. Bence çok da değerli olacak. Cedi'nin Fenerbahçe'ye eklenmesi. Ben Fenerbahçe'de şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bence bu transferi yani birkaç hafta içinde resmi olarak açıklaması çok mümkün.
1: Peki dinleyicilerimizden gelen bazı mesajlar da var. Onları da es geçmeyelim. Bir dinleyicimizin mesajı daha var. Trabzonspor'la ilgili. Sevgili Yunus Aydın, her şeyi anladım. İyi transferler tamam da Samet Akaydın neden transfer edildi? Ben anlamadım. Sen anladın mı acaba diyor Mehmet Bey.
0: Ya şöyle, ben Samet'in Adana Demir'i Fenerbahçe milli takımındaki hatalarından dolayı çok eleştiriliyor ama genel anlamda çok kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmedim. Çok görev adamı, ana ilk 11 oyuncusu olacak mıdır? Bence olmayacaktır ki Samet transferine rağmen işte Ahmet Can'la vesaire ilgilenildiği için bunun net bir şekilde aslında Samet'i ana planda düşünmediklerini gösteriyor. Ama yani Samet'le alakalı tamam çok kritik hataları oldu. Çok yanlış kaleci, geri paslar. Evet, milli takımda da büyük hataları oldu. Hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. Ama ben Trabzonspor'un bu kadar nokta atışı transferler yaparken Samet'i de tercih etmesinin aslında Samet'e olan bakış açısının da değişmesi gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Çok kötü bir futbolcu bence değil. Evet, potansiyel hataları, stoperin yani tek yapmamız gereken şey gerçekten bomba tarzında hatalar yapıp hani takımını geri düşürmemesi. Ama hani baktığında yani şimdi Trabzonspor'un

0: transferlerine bakıyoruz. Ya Aral, Andre Onan'ı tekrar kiraladılar. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın, Saviolo, Cabral, Malinowski ve Thierry Karadeniz'le. Ernest Muşi'yi de zaten bonservisle tekrar kadroya katlar. Ya şimdi Alakodari ve Prestiani'yi de katarlarsa bence çok doğru bir transfer planlaması. Samet de bunlardan bence bir tanesi. Samet'e bakış açısında değiştirmek lazım. Bence iyi bir futbolcu. Yani iyi bir yedek Trabzonspor için. Yani Samet'in kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika özetledin spor gündemini. Ağzına sağlık her zaman olduğu gibi.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere, iyi yayınlar. Yeniden
1: görüşmek üzere. Daha Dünya Kupası uzun zaten, konuşacağımız çok konular olacak.
0: Tabii ki abi. Selamlar, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya Karışık'ta ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteydim ve birazdan Efe Uysal Kazandıran Saatler'de her zaman olduğu gibi kazandırmaya devam edecek efendim. Kaçırmayın diyorum, yaklaşık 5-6 dakika sonra Kazandıran Saatler'de Efe Uysal sizlerle olacak.
2: Senin Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
7: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la birlikte olacağız. Saatler 14'ü gösterene kadar, umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim abi hoş geldin.
8: Selam. Hoş bulduk Can. Selamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
7: İyi, çok şükür. Görüşmeyeli nasıl geçti abi bir hafta?
8: Çok hızlı geçti. Geçen haftaya göre bu hafta biraz fazla hızlı geçti.
7: Evet. Dünya Kupası maçları devam ediyor abi. Ama Dünya Kupası maçları devam ederken de transferler de hız kesmiyor. İşte özellikle Beşiktaş transferleri hızlandırdı bir tık. Galatasaray'dan şu an ses çıkmıyor. İşte Fenerbahçe de ağır adımlarla ilerliyor ama istersen Dünya Kupası ile bir başlayalım.
8: Dünkü yani, maç istersen biraz Mısır maçı.
7: Arjantin Mısır. Evet. Orada da ilginç şeyler oldu. Mısır hocasına İsrail bayrağı gösterdiler.
8: O İsrail
7: bayrağına tükürdü falan, böyle ilginç enstantaneler yaşandı. Ama biraz da maçın içinden de
8: ya aslında maçla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani beklenen bir oyundu değil mi? Yani Mısır kapanacak. İşte hızlı oyuncularıyla Arjantin'e problem çıkartacak.
7: Doğru.
8: Hasan, yani kenarda oynayan o Real Oviedo'daki oyuncu sakatlanana kadar aslında onlarda plan şahane işliyordu. 73 dakika falandı. Hatta biraz oyuncunun profiline bakarken ya böyle bir oyuncuya bizim Anadolu takımları nasıl bulamaz diye biraz girdim baktım. Yani şahane bir oyuncu. Hele hele bu oyunların en iyi oyuncuları. Hem ayağına hakim, hem süratli, hem becerisi, ki ikinci goldeki asisti de şahaneydi. Sakatlandıktan sonra artık şey ortadan kalktı Arjantin adına. İleride onlara tehdit çıkartabilecek hızlı oyuncu profili ortadan kalktı. Salah tek başına kaldı. Ve artık tamamen yaslandılar. İşte o dakikadan itibaren şey çok risklidir. Tamam, iki farklı öndesin ama golü yediğin an o skoru koruma içgüdüsü ister istemez seni hataya zorluyor. Hele hele bu kadar kalite farkı olan oyunlarda. Ve yine işte o işin kahramanı penaltıyı kaçırdı ama sonrasında ilk golün asisti de bence şahaneydi. Messi'nin yaptığı asist. Ve finalde işte bitiriciliğiyle 2-2'ye geldikten sonra artık zaten tamamen Mısır şeye teslim oldu. Yani acaba penaltılara götürebilir miyiz? Çünkü skora katkı sağlama şansı yoktu. Ki oyuna talip olmazsan o işi halletme şansın maalesef ortadan kalkıyor. Yani aslında keyifli. Yani Mısır adına tabii olumsuz hikayeyi de çok fazla içinde barındırdı. Senin söylediğin biraz önce, ben görmedim o yaşanan hadiseyi ama şeye biraz itiraz etmiştim. Biraz bize benzettim kültür olarak. Hani bizde de skor kendi lehine olmadığın zaman takımlar üzerinde özellikle kulübede ciddi anlamda sürekli birileri kart görüyor. Onlarda da bir ara biri sarı, biri kırmızı, işte teknik direktörü, yardımcısı, masörü, malzemecisi, herkes oyunun içindeydi. Çünkü biz de çok görüyoruz öyle. Hele Anadolu takımları buraya İstanbul'a Galatasaray Fener maçına skoru yakalayıp sonra geriye düştüklerinde bayağı orada bir problem oluyor. Onu çok benzetmiştim bize. Ama onlar adına, onların gelişimi adına bence şahane bir deneyim.
7: Evet, ben de şimdi seninle konuşurken biraz tekrar maçı anımsamak adına özetine bakıyordum. Mesela Mısır'ın iptal edilen golünden önceki pozisyon faul deniliyor. Ama mesela Arjantin'in de 3. golünden önce Salah'a yapılan bir hareket var. O nasıl penaltı veya faul olmadı onu da anım. Mesela
8: ya şeyi Cihan, yani
7: en kötü hakem performansı olabilir izlediklerimin arasında. Yoksa Dünya Kupası'nda fena yönetmiyorlardı.
8: Şeyi biraz oluyor yani bu işte favori ülkeleri.
7: Kollama
8: işte, favori
7: yani
8: oyuncuları, hani
7: Arjantin'de yıldız severim gerçi.
8: Yani onları sanki biraz kollama hadisesi oluyor. Anlaşılmaz asla bu durum ama hani işte Amerika'da kırmızı kart gören oyuncunun ya aslında biraz haksızlık yapılmış, cezasını bu maç değil de sonraki maçlarda görsün düşüncesi gibi değil mi? Trump aramış, evet, müdahale Balogun etmiş, hatta ya yıldızlar kalsın onlara niye gönderiyor? Şimdi bunların olduğu bir ortamda tabii ki kabul edilemez. Yani orada nasıl devreye giriyorsa var, burada da bir olumsuz bir şey varsa girmesi gerekiyor.
7: Evet, onu peki doğru buluyor musun o olayı?
8: Yok asla. Doğru bulacak hiçbir şey yok.
7: Şey dedi bir de Trump, ben futbol çok iyi bilirim. En iyi oyuncuların oynaması lazımdı. Bu cezanın ertelenmesi gerekiyordu zaten gibi bir cümle kurdu.
8: Ya Trump'la ilgili eğer konuşacaksak.
7: Güçlü olunca haklı oluyorsun herhalde.
8: Trump'la ilgili konuşacaksak bu verdiği karar en masum karardır yani. Hani ya da oyuna bir şeye dahil olup
7: şu
8: kendi lehine.
7: Dikkatli konuş.
8: Kendi lehine çevirme adına en masum şeyi olur. Keşke bütün Trump'ın verdiği kararlarda bu şey gibi olsa, oyuna müdahale ettiği kadar olsa ama maalesef biliyorsun yani problemler var değil mi? Yani onların müdahil olduğu bir sürü insanın canını yakıyorlar. Evlerinden, barklarından, ülkelerinden ediyorlar. O yüzden onunla ilgili konuşmaya kalkarsak bu işin en masum tarafı olur yani.
7: Evet, İsviçre'de sürprizlerine devam ediyor. Kolombiya karşısında kazandı ki zaten ondan önceki karşılaşmada bunun yapabileceğini düşünüyorduk. Penaltılarla kazandı. Davinson Sanchez de penaltıyı kaçırdı. Hani bir günah keçisi ilan edilebilir mi? Turnuvada da çok iyi bir performans sergiliyordu. Hatta ben dedim ki Galatasaray Sanchez'den çıkmasın, Van Dijk falan bıraksın. Benle de dalga geçmeyin dedim ama yani
8: muazzam. Aynı fikirdeyim. Ben de performans olarak dün hatta yayındaydım tam maçın olduğu anda. Ekrandan da izlemeye çalışıyordum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu kadar hazır, bu kadar fit, bu kadar iyi durumda olan ve o camiayla da oynama tekrarı olan bir oyuncudan vazgeçip yerine daha isim bile olsa birini getirmek bana daha riskli geliyor. Hiçbir şey olmaz. Tabii penaltı kaçırması ister istemez ya öyledir. Ya ne kadar iyi oynarsan oyna penaltıyı kaçırınca bir eleştiriyle karşılaşacaksın ama bütününe baktığında onun adına şahane bir turnuva performansı oldu.
7: Evet, döneriz tekrar turnuvaya abi. Ve transferler diyelim istersen. Salih Özcan.
8: Bugün Beşiktaş.
7: Beşiktaş'la işi bitirdi.
8: İki hafta önce galiba Önder Hoca'nın yeni geldiği dönem burada bir bize mi denk gelmişti bir açıklaması, öyle bir hadise hatırlıyorum. Şu yorumu yapmıştım. Yani Beşiktaş bugüne kadar işin sportif direktörlük anlamında çok fazla o tarafı yok saydılar. Ya da getirdikleri insanlara çok fazla müdahale ettiler. Önder Özen'de sanki bu iş öyle olmayacak. Yani o işin futbol aklını Önder Özen'e teslim edecekler. Önder Özen'in belirlediği teknik direktörün planlamasıyla hareket edecekler ki bu düşüncenin çok sağlıklı olduğunu o gün söylemiştim. Benzer ifadeyi kullanıyorum. Hatta bugüne kadarki süreçte transfer hareketine bakınca işte iki tane kaleci transferi son derece onlar adına önemliydi. Salih'in varlığı bu anlamda çok önemli. Hani hepsini bir araya getirdiğinde Beşiktaş'ın şu ana kadar yaptıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum.
7: Evet, yani sözleşmesi de çok uygun değil mi abi? 3+1 yıllık 2 milyon euro. Yani artık uygun gibi geliyor bana. Normalde yani, hani biz bu 6-7'leri 9'lara almıştık ya.
8: 2 milyon euro. Yani. 2 milyon euroya itiraz eden oyuncular var. Yani 2 milyona imza atıp biraz performans sıkıntısı yaşayanlar değil mi? Hemen biz bu kontratı oynamayız diyorlar yani.
7: Evet, dinleyenimiz de sormuş mesela. Mesela Beşiktaş'ın izlediği yol doğru mu demiş. Fenerbahçe'ye de geçeyim, İsmail Kartal.
8: Beşiktaş'ın son derece
7: oynamak istiyor. Galatasaray'a da geçeyim ama biraz
8: zamanlarda,
7: Beşiktaş'ı konuşmak
8: son
7: istiyor.
8: Son zamanlarda Cihan en doğru planlama. Yani en doğru planlama. Ama burada yine belirleyici olan şu olacak. Maalesef bizde skorlar belirleyici oluyor. Şimdi bu bahsettiğim planlama çok sağlıklı. Ama bu planlamanın sabra ihtiyacı var. Yani sen tutup Önder Özen'in, Italiano'nun, işte oyuncuların bu kadar kısa sürede maksimum verim ortaya çıkarmasını beklemeyeceksin. Biraz zamana ihtiyaçları var. Yani hatta ilk maçta Beşiktaş bu kadroyu kurdu. Ligin ilk haftası içeride kaybetti. Anlamaya çalışacaksın onu, taraftar olarak da idareci olarak. Ya sakın aman bir plan olmadı, ilk maç gittik atıyorum Konya'ya mağlup olduk, olmayacak gibi düşünceye kapılma. Kapılırsan muhtemelen bir önceki seneye benzersin. Çünkü her sene aynı şeyleri yapıyorsun yani.
7: Evet ya, bir de mesela Serdal Adalı'yı bir şu yüzden eleştirmiştik ya, başkan verdiği hiçbir sözü tutmadı. Bu sezon için söyledik ama şu an mesela sezon başında demişti ki en az 8 transfer yapacağız demişti. Bir sol bek alındı, iki kaleci, bir sol açık. İşte bugün de Salih geliyor. 5 transfer.
8: Bunu bu Serdar Adalı'nın bilgisi doğrultusunda olacak işler değil yani. Bu teknik direktörle sportif direktörün planlamasıyla olacak işler. Yani eğer Serdar Adalı kendi tespit ettiği eksikler üzerinden bir şey yapıp, yani tespit yapıp 8 oyuncu alacağız diyorsa orada problem var yani. Bilemez Serdar Adalı oradaki eksikleri. Bilemez teknik anlamda nasıl görsün sol bekin. Bir kere bilmez sol bekin aksiyonlarını, bilmez ön liberonun aksiyonlarını, bilmez stoperi, bilmez. O yüzden teknik direktör ve sportif direktörün bu dili kullanması lazım. Ya anlıyorum, kulüp başkanlarından taraftar bunu talep ediyor. İşte başkan transfer söylesin diyor, transfer anlatsın diyor bize. Hoşuna gidiyor ama başkanın öyle bir donanımı yok ki. Başkan sportif direktörle teknik direktörün verdiği raporu uygulasın. Ya da onlara desin ki işte Cihan'ı isteme, Cihan'ın maliyeti yüksek, İbrahim'in biraz daha düşük, İbrahim'i alalım desin. O anlaşılabilir bir durum.
7: Taraftarı karşısına almasını nasıl buluyorsun? Özellikle çarşı grubuna karşı tribün takımın performansına olumlu katkı vermedi dedi.
8: Diyorum evet. Ya mesela kulüp başkanları çok fazla konuşmasınlar. Çünkü ister istemez bir önceki söyledikleriyle çelişiyorlar. Her şeye dahil oluyorlar. Onunla ilgili bir video izledim. Diyor ki ya işte bu bilet fiyatları ile ilgili, ya çok yüksek olduğu ile ilgili.
7: Okuyayım sana istersen. Ya
8: söyle o dönemi.
7: Yani kapalı tribün kombinelerini ezeli rakiplerimizin fiyatlarının yarısına satışa çıkardık. Normalde kapalı tribün fiyatları 50-60 bin lira bandında olsa bugün bu gündem olmayacaktı. Kapalı tribünle ilgili neler söylüyorlar? Geçen sezon tribün herkesin erişebileceği çok uygun bir fiyattayken takıma hiçbir etki yapmadı. Geçen sezonki raicin oldukça altındaki fiyatlandırmanın Beşiktaş tribünlerine bir katkısı oldu mu? Tribün olarak hangi maça etki ettiniz?
8: Tribün olarak bir kere bir maça etki etmez.
7: Yani taraftarını...
8: Ya bak, bir taraftar maça etki etmez.
7: Bunu söylememesi lazımdı bence.
8: Etmez ya, senin planlama ne der? Kaç tane teknik direktör değiştirmişsin? Taraftar nasıl etki etsin? Taraftarın da kafası karışmış ya, sağda bir onu görüyor, bir Cengiz'i görüyor, bir Sergen Yalçın'ı görüyor, bir Solskjaer'i görüyor, bir Immobile'yi görüyor. Taraftar ne yapsın? Taraftar nasıl böyle bir etki etsin? Ya senin planlaman yanlış. Senin burada eleştirmen gereken şu olabilir. İçinde bulunduğun durumdan bağımsız, şampiyonla oynasan da oynamasan da, bu aidiyet böyle bir şeydir. Taraftarın bir camiaya olan aidiyeti. Her maça gitmesi lazım. Bizim de talep ettiğimiz budur değil mi? Ya bırakın şampiyonluğa mı oynuyorsunuz, düşmeye mi oynuyorsunuz, iddianız mı yok? Oyuna, kulübe sahip çıkın, doldurun o statları. Bunu diyebilir bir kulüp başkanı ama sen oyunu etki ettin de, ben mesela taraftar derneği başkanı neyse, çarşının başında biri olsam, ben de derim ki ya başkanım biz nasıl etki edelim? Solskjaer'le başladın, Sergen Yalçın dedin, Cengiz Ünder dedin, Rafa Silva dedin, Abraham dedin, bizim kafamız karıştı. Her gün bir oğul geldi, bir öteki, nasıl biz etki edelim yani?
7: O çarşıda cevap verdi. Çarşıda dedi ki herkes haddini bilsin dedi.
8: Ya onlar tabii teknik cevap verdi. Bekle vermez
7: tabii. Yok, teknik değil. Yani 1982'den beri tribünde tek bir otorite, tek bir kanun vardır. Onun adı da çarşıdır dedi. Bu ülkede tribün kültürünün kitabını yazan, raconunu koyan biziz. Biraz evet, daha böyle semti ağzı bir açıklama. Pankartın dilini, bestenin hasını, tribünün raconunu biz öğrettik. Çizgisini biz çizeriz. Türkiye'nin değişmez, tartışılmaz tek otoritesi çarşıdır dedi. Başkanla çarşı arasında hiç, çarşı karıştı.
8: Ya bu diyaloglar çok problemli diyaloglar. Yani şimdi bak, biraz önce anlattığım hadise gelecek başına iş açacak senin.
7: Açacak.
8: Çünkü senin zamana ihtiyacın var. En yumuşak dili kullanman gereken bir dönem. Ha şu olursa bir şey demem ha. Mesela başkan, ben planlamama sadık kalacağım, kıyamet kopsa stadyumda planlamamın dışına çıkmayacağım diyorsa eyvallah, ama o çarşının tepkisinden ister istemez senin de fikrin değişecek.
7: Ama
8: planlamanın
7: yani,
8: dışına çıkacaksın.
7: Sert kayaya tosladınız, ensenizde olacağız diyorlar. Yani şimdi Serdal Adalı en ufak bir hatada herhalde.
8: Şimdi onu bekleyen bir kalabalık ister istemez oyuncuyu ve teknik direktörü etkileyecek bu durum yani. Ne gerek var? Bir de ben eski bir video izledim. İşte dün ve bugün diye kesmişler videoyu. O gün aynı aslında çarşının itiraz ettiği şeye Serdar Adalı itiraz ediyor. Hani en ucuza, en uygun bilete taraftarların ulaşması gerektiğini söylüyor. Şimdi o yüzden siz çok fazla eğer açıklama yaparsanız kendinizle çelişmek zorunda kalıyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz çünkü bir kulübün başkanı bu kadar konuşmaz. Ben sayısını unuttum Serdar Adalı göreve geldikten sonra.

0: radyoda, televizyonda bizim yayınlarımız Serdar kesilip Serdar Adalı'ya gidildiği hadisesiyle ilgili. Ben unuttum sayısını yani. Hatta diyordum ki abi ne konuşur bir kulübün başkanı? Sürekli konuşuyor. Sen ne anlatabilirsin ki bir kulübün başkanı olarak yani? Ya bir kere konuşursun, genel değerlendirme yaparsın değil mi? Mali açıdan planlama, eyvallah. Ama bir bakıyorum iki hafta sonra bir daha. Hakemler, üç hafta sonra bir daha. Federasyon, bir daha taraftar, oyuncular, teknik direktör, böyle olmaz. Yani o yüzden teknik direktör, kulübün başkanı bu işe çok fazla dahil olmayacak. Bak dahil olunca daha yola çıkarken en sağlıklı planlama yaptığın dediğin hadisede bu sefer taraftarınla karşı karşıya geldin.
1: O taraftara fırça atma olayı, yani 20 olmaz yıllık sen. Başkan Aziz Yıldırım'ı bile görevden aldı. Hani paralı bilmem alma neler taraftarı dedi ya yani. Taraftar alma onun taraf işini çekti yani.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: O dönem.
0: Bak ne taraftarı kutsa.
1: Tabii.
0: Bak ne kutsa. Ne saygısızlık yap, neyse artık o değil. İkisini de kullanma yani. İkisinin de sana bir faydası yok yani. Bak dikkat et, futbolcular çok yapar, teknik direktör çok yapar. İsmail Kartal mesela, merak ediyorum bu sene onu yapacak mı? Mesela taraftarımdan özür diliyorum. Niye özür diliyorsun taraftardan ya? Niye özür diliyorsun abi taraftardan yani? Taraftardan özür dileyince onlar da gerçekten kendinde bu hakkı görüyor. Ulan bize özür, bizden özür dilediyse demek ki böyle bir durum var diyor. Bu sefer senden her şeyi talep ediyor. Olur olmadık şeyleri talep ediyor.
1: Niye özür dilemek gerekmez mesela?
0: Hiç gerekmez.
1: Mesela kötü oyun var ya ortada. Oraya da insanlar yani saatinden, vaktinden
0: futbol,
1: alıp gelmiş.
0: İşte ya sen hepsine talip oluyorsun taraftar olarak. Kötüye de taraftarlık böyle bir hadise. O zaman takım tutma mesela. Git her hafta en iyi oynayan takımları, iyi giden takımları git orada maç izle. Hı. Taraftarlık böyle bir durumdur ya. En kötü anında yanında olma hadisesi var ya.
1: Doğru.
0: Ona da talip oluyorsun sen.
1: Yani sevinmek için sevmedik diyorsun.
0: Öyledir, öyle değil mi? Slogan atıyorsun ama işe gelince kabul etmiyorsun yani. Ben diyorum ki sana, iyi oyunda var, kötü oyunda var. Eleştiri ayrı bir şey. Öz eleştirisini yapar bir teknik direktör. Evet, planlamamızın dışında bu oldu. Beklentinin altında olduk. Evet, bizi izleyenleri o anlamda bir hayal kırıklığına uğratmış olabiliriz. Ama sürekli özür özür özür. Nedir özür ya? Bir İsmail Yüksek geçen sene utanıyoruz falan dedi ya. Niye utanıyorsun ya? Maç kaybetmişsin, niye utanıyorsun yani? Sonra taraftar o tepkiyi gösterince de işte Serdar Adalı gibi bu sefer sen de ona saldırıyorsun. E sen verdin o hakkı, utanıyoruz, özür diliyoruz dersen o da gerçekten kendini öyle bir pozisyonda görüyor.
1: Evet, az önce mesela İsmail Kartal dedin, oradan Fenerbahçe'ye bağlayayım. 4-3-3 oynatacağım bir İsmail Kartal yeni sezonda. Sahaya o şekilde çıkacak. Anderson Talisca'yı da forvet arkası ve santrofor olarak kullanabileceği.
0: Şimdi 4-3-3'te Fenerbahçe'nin kadrosunu yapalım mı seninle beraber? Şimdi savunmanın merkezinde Skriniar'la beraber neydi Hollandalı oyuncu? Yeni transfer. Abi gerçekten benim hafızayla ilgili sorunum
1: yok,
0: var.
1: Benim de var, benim de. Tamam sen söyle.
0: Neyse konu. İşte o Beşiktaş'tan gelen oyuncu. Hı. Ake.
1: Ha, Ake. Zaten her gün yayınlıyoruz. Oradan bakıyorum, baktım ben de.
0: Ake ile beraber Skriniar değil mi?
1: Evet.
0: Gel sağ beke. Semedo var, Mert var ya. İki tane milli takım oyuncusu. Sol bekte şu an Archie Brown var. Osterwolde de oynayabilir. Stoper de oynayabilir. Bak birkaç pozisyona da alternatif üretiyorsun. Şimdi esas Fenerbahçe'nin başına şaşacak yere geldik yani. O çok belirleyici olacak. Çok merak ediyorum nasıl bir planlamayla hareket edecekler. Bana göre Fenerbahçe'nin çift, yani aslında 4-3-3'te tek ön libero ile diyor değil mi? Üçlü orta sahayla bir planlama yapıyor.
1: Evet.
0: Ama tabii onu nasıl yapacak? Tek ön libero mu, çift ön libero mu, önünde Asensio mu? Bana kalsa
1: çift ön libero yapar ya. Tek mi yapacak?
0: Tek de yapabilir. Tek ön libero, önünde iki tane gezen orta saha oyuncusu. Önde üç tane hücum oyuncusu. İki kanat, bir forvet. Bence çift ön libero daha sağlıklı. Yani çift ön libero ile yapacağı merkezde ikili. Onların önünde Asensio. Çünkü sen mecbursun Asensio'ya fiziksel anlamda bir özgürlük tanımaya. Asensio falan oynayamaz yani. Şimdi bakıyorum mesela kanat. Oynayamaz Asensio kanat. Senin orada problemini çözemez. Ve senin Genduzi ve Kante'den de vazgeçme şansın yok. Çünkü çok yüksek maliyetler. Çok yüksek maliyetler.
1: İsmail şimdi de var orada.
0: Şimdi İsmail iyi bir alternatif o bahsettiğin oyunculara. Fred sayısal olarak senin oradaki problemi. Mecbursun vedalaşmaya Fred'le. Kerem her türlü senin kenar oyuncun olacak. Her türlü kendi, ya %100 kalıyor. Evet onu biliyorum ya, Fred kalıyor ama bence planlamaya uymayacak. O Fenerbahçe'nin ayağına dolanacak. Neden? Çünkü Kante'nin maliyeti çok yüksek. Git de Kante'ye gidecek mi Kante? Gitmeyecek. Para, maaş yüksek. Bu sefer Kante diyecek ki sana, ha siz benimle şeysiniz değil mi yani? Beni bir de dalaşıyorsunuz benimle. Peki abi ödeyin maaşımı. Ya bu durumunda sana hiçbir faydası yok. Yine cebinden bu kadar para gidecek. Ben de diyorum ki ne olursa olsun elinde bir potansiyel var. Yaşı ne olursa olsun. Şu an senin Süper Lig'de her türlü işini görebilecek bir oyuncu. Bir orta saha organizasyonu. Guendouzi Kante ile merkezi tutacaksın. Onun önünde Asensio bütün oyuna zenginlik katacak. Ve ön tarafta işte takviyelerle beraber Kerem olabilir. İşte Greenwood deniyor, Watkins deniyor. Neyse. Yani Fenerbahçe'nin aslında kadronun bütününe baktığında bak gerçekten çok iyi kadrosu var. Ama dün gördüm mesela, hayal kırıklığı yaşadım yani. Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünler'i gördüm yani. Bak Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünler senin var olan bütün enerjini, potansiyelini aşağı çeker ya. Mesela senin Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i falan artık kampa götürmemen lazım Fenerbahçe olarak. Planlamaya başlıyorsan oradan başla yani.
1: Mert Hakan'la da bir yıllık sözleşme.
0: Mert Hakan zaten o başlı başına bir skandal yani. Mesela Mert Hakan'la bir insan niye sözleşme imzalar? Bana teknik anlamda bu işi, bana hemen yazacakları şeyi biliyorum. Aidiyet. Nasıl bir aidiyet?
1: Şu yüzden olmuş, ben sana anlatayım. Geçen sezon ben hani cezam vardı. Onu çektim, oynayamadım. Bana paramı ödediniz. Ben de bu sezon bana asgari ücret verin, oynayayım demiş. Onlar da evet, aidiyet, senin dediğin gibi son aidiyete çıkıyor. O sebeple yapmış.
0: Abi bunun bak, bu bahsettiğin oyuncu senin problemini mental anlamda ortadan kaldıracak güce sahip biri değil. Kendisinin psikolojik anlamda iyi olmadığını görüyoruz ya. Bak yaşadığı olumsuzla yani tabii ki hepimiz üzülüyoruz. Yani bir an önce toparlamasını diliyoruz ama ya oyun şöyle bir şey. Yani işte ya Hakan, Mert Hakan'ın psikolojik sorunlarını toparlayalım. İşte geçmişteki oyuncuların psikolojik dertleri, onlar bizim efsanemizdi. İşte İsmail Kartal'ı da üzmüştük aslında. Bir de onu da gelelim tekrar hani bir moralini, motivasyonu. Ya böyle olur mu? Böyle kulüp yönetilir mi? 12 senesi gitmiş Fenerbahçe'nin ya. Şimdi Mert Hakan'ın sana fiziksel olarak yakın zamanda katkı sağlama şansı çok düşük. Çok düşük. Yani şimdi nasıl buna talip oluyorlar bilmiyorum yani. Hani sözleşme yenilemek bu anlamda bence çok sağlıksız bir durum. Çünkü artık senin zaten bu kadar sayısı olarak fazla oyuncularla ilgili bir planlaman var. Kaç tane taktik oyuncu var Fenerbahçe'nin antrenmanında? Olur mu o kadar fazla oyuncuyla antrenman yapılmaz ki zaten. Bak benzer durum İrfan Can'la ilgili. Onun da fiziksel durumu çok problemli. Tamam hadi ona talip oldun, anladım, hadi o oyuncunun potansiyeline talip oldun. Ama şimdi İrfan fiziksel anlamda sıkıntılı gelişimine talipsin. Mert Hakan fiziksel anlamda sıkıntılı gelişimine talipsin. E nasıl olacak abi?
1: Ne yapması lazım yani bu oyuncuları? Kadro dışını bırakacak. Elinde tutmayıp mesela Çağlar kadroda, Cengiz kadroda. Ne yapacak bu oyuncularla?
0: Vedalaşacak.
1: Takım bulamıyor şu an. Kiralar mı diyorsun?
0: Bak abi, bazı oyuncular var. Mesela Kante, evet maliyeti yüksek, yaşı mantıklı bir transfer değildi ama vedalaşamazsın, çok yüksek maliyeti yani, ondan faydalanabilirsin ama Cengiz Ünder'den faydalanamazsın. Cengiz Ünder'le de vedalaşabilirsin. Verirsin Cengiz Ünder'i Çorum'a, oraya buraya alırlar, hala o bizim buralarda alırlar bizimkiler.
1: Alırlar Anadolu,
0: şimdi
1: alır.
0: O yüzden mesela Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder. Bak çünkü bir tane kontenjanım var orada. Birini ayağa kaldıracaksan bir tane isim söylüyorum sana. İrfan'ın için zamanlarca. Çünkü o da fiziksel olarak iyi durumda değil yani. Hadi birine, kaç kişiye talip oluyorsunuz abi? Kaç kişiyi birden ayağa kaldıracaksınız yani? Hala 2 sene önceki Fred konuşuluyor. Yok, yakalamadı o ritmi. Oyun ritmini yakalayamadı. Sen bir de onun için zaman kaybedeceksin. Hazır elinde Guendouzi Kante varken, Asensio tekrarın varken... Bunlardan vazgeçip 2 sene önce ben 99 puan aldım. Bu organizasyonun önemli parçasıydı Fred İsmail. Ben onlarla tekrar yapamazsın. Yok öyle bir zamanın da yok zaten ya. O yüzden Fenerbahçe'nin şu bahsettiğim planlaması, aslında çok güçlü kadrosu var şu an Fenerbahçe'nin. İşte bahsettim. Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio. Abi bakar mısın? Semedo, Ederson. Yani acayip zengin bir kadro ya. Yani şimdi havalimanında Galatasaraylı, Fenerbahçeli oyunculara, mesela Paris'te havalimanında denk gelseler, iki Fenerbahçe Galatasaraylı oyuncular yürüse de herkes Fenerbahçeli oyuncularla fotoğraf çektirir değil mi? Yani dünyanın her yerinde karşılığı olan isimler bunlar yani. Bu kadar önemli isimler yani.
1: İsim olarak bak.
0: İsim olarak. Doğru. Ama sen oyunla bunları alacaksın yukarı. Bakma geçen sene bunlar yerden yere vuruldu ama oyunun çok kötüydü. Sen eğer düzgün, sağlıklı bir oyunla planlama yaparsan, bunlar sana iyi oyunu vaat ediyorlar. Yapmışlar bunları yani. Ama senin düşüncen sağlıksız. Şimdi İsmail Kartal'ı göreve getirdin. İsmail Kartal'ın zaten en büyük problemi neydi? Dil değil mi? Anlatması, davranışı. hala aynı sorunları yaşıyor. Şerif için ne dediğini hatırla. Yüksek bonservisi dedi. Ya sen teknik direktörsün ya. Mevcut eldeki oyuncunun bonservisine bir teknik direktör yüksek ya da düşük der mi ya? Onun görevi o oyuncuyu en yüksek seviyeye çıkarabilmek değil mi? Verimlilik anlamında. Şimdi bana gelmiş Cihan'ı verdiler bana oyuncum. Ya Cihan'a bir önceki yönetim çok para vermiş. Ne diyeyim ben? Abi çok para vermiş olmaz mı? Benim oyuncum ya Cihan. Ben ondan maksimum nasıl verim alırım? Ne Cihan'ın özelliği? Süratle ama bitiricilikte zayıf. Tamam onun üzerine bir oyun inşa edebilirim kısa vadede. Ondan böyle faydalanabilirim. Şimdi iş mi oyuncu için ya yüksek onun var. E ne oldu? Bak oyunda seni geldi cezalandırdı kaldın şeye Şerif'e. Yok bak net bir tane santrafor var Fenerbahçe'nin şu an Şerif. Kulübün başkanı da yetersiz dedi. Bir de diyor ki satacağız diyor mesela. Ya şimdi sen X bir kulüpsün düşünsene. Sana önerilen kulübün ya oyuncunun kulübün başkanı diyor ki fazla diyor. Ya senin fazla dediğini ben niye alayım yani?
1: Greenwood olursa hani Şerif'e belki talip olmazlar. Tam sağ kanat ama hani forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor. Ama benim tanıdığım Aziz Yıldırım 50 milyon ödemez Greenwood'a.
0: Şu an benim anlatmak istemiyor musun? Şu an acil bir planım var ya yakın tarihte. Maçın var ya senin. Bugün en kaçı? 8'i. 2 hafta sonra maç oynayacaksın.
1: Önelim.
0: 2 hafta sonra sen bir de Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaksın. Sen niye eldeki bir tane oyuncunu yok sayıyorsun yani? Sen mecbursun onun üzerine. Ha gelirse daha ileri eyvallah bir şey demiyorum da şu an yok ya. Ve bir maça çıkacaksın sen yani. Ve muhtaç olduğun şu an oyuncu fiziksel anlamda en iyi oyuncun. Yani Şerif fiziksel anlamda Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Geniş alanları oynama konusu. E şimdi diyorsun ki ben Talişka ile oynayacağım. E oyna bakalım Talişka ile nasıl oynayacaksın Talişka ile? Oynayamayacaksın ki Talişka ile. Talişka'nın sert maçlarda falan sana katkı sağlama şansı yok.
1: Ya yani biraz forvet arkası değil de gerektiğinde böyle santrafor olarak deneyecekmiş Talişka'yı.
0: Ya denesin öyle de söyleyeyim. Oynamıyor ya oyuncu.
1: Yeni planlar.
0: Ya
1: hani
0: geçen sene de denediler. Ya istemiyor Cihan. O zaten stoperlerin kucağına gitmediği için durmuyor orada zaten. Dikkat et sürekli stoperlerden kurtulayım diye merkeze geliyor. Çünkü biliyor stoperlerin arasında kaybolacağını. E geniş alanda da oynayamıyor. Önüne atıp gidebilir mi Talişka'nın önüne vurduğunda? E ne kolu kovalıyor? Sırtı dönük aldığında direkt şut atabilecek alan kolluyor. Ya da işte stoperlerden sıyrıldığında bitiriciliğiyle. Şimdi bu kadar kısa şeye talip olan bir oyuncuya ben niye teslim olayım yani? Fiziksel anlamda elimde daha iyisi varken. Onunla da bir oyun inşa etmen lazım. Diğerine de ihtiyacın olabilir. Ama Talişka ile 90 dakika güçlü oyun oynayamazsın. Net yok oynamamış. 1,5 senedir yok öyle bir maçı.
1: Evet mesajları da döneceğim arkadaşlar. 0212-273-1010'a gelen mesajlar var. Onlara da bakacağız. Şimdi Galatasaray taraftarı bir kısmı diyor ki bu transferler nerede kardeşim? Gecikiyoruz yine diyor işte bu sene önceki senelerin üstüne katarak gitmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde iyi noktalara erişmemiz lazım. Ama yönetim biraz sessiz bu transferlerde diyor. Evet isimler anılıyor işte. Can Uzun konuşuluyor farklı isimler var. Ama şu an herhangi bir gelişme yok Galatasaray'a bir transfer yok.
0: Şimdi yolda gelirken Doğan abi dinliyordum. Orada Galatasaray'ın son 4 sezonda yapılan transferlerin sadece 5'i kamp dönemine yetişmiş. Geri kalan işte 60 küsurda evet yani 50 küsur oyuncu hep sonrasında gelmiş. Yani aslında Galatasaray'da şunu anlatıyor. Ya Galatasaray hiçbir zaman bir planlamayla bir şey halletmemiş yani.
1: Geçen sezon sanki bir tık erken yaptı bu işleri.
0: Bir tek sene iyi yaptı geçen sene.
1: Ama sonra sene ortasına doğru da evet.
0: Yani Galatasaray ya ilk ayı da aslında o işin içine kadar. Erken yaptı da yaramadı Galatasaray'ın işine. Şimdi Galatasaray zaten hiçbir zaman bak Galatasaray'ın iki tane oyuncusu var son 4 senede değil mi? İlk dönemler Icardi en zirve oyuncusuydu. İkinci Osimhen. İkisinin de planlamanın içinde olmadığını biliyoruz zaten. İkisi de kulüpleriyle sorun yaşayıp biri 9. hafta geldi biliyorum Icardi. Diğeri de oralar geldi değil mi? Kafadan yoktu Osimhen. Tabii. Kendi kulübüyle. Yani Galatasaray zaten
1: Icardi'nin maaşını kulübü ödüyordu zaten geldiğinde.
0: Ya öyle geldi
1: 700 bin lira Galatasaray'a
0: ödüyordu. Şimdi siz zaten hiçbir zaman planlamayla bir şey halletmemişsiniz ki. Yani o yüzden bazı şeyleri Galatasaray'da şu doğru bulmuyorum ama anlıyorum. Şimdi kulübün başkanı da şunu diyebilir mesela bana mantıklı mesela Okan Hoca diyor ya işte Can Uzun'u istiyorum diyor mesela ya da işte genç oyuncuların gelişimine talibim diyor. Mesela ben Tursun Özbek olsam derim ki hocam kabul ediyorum da sen Yelert'in gelişimine talip oldun olmadı. Yine genç oyuncu söyle Galatasaray'ın. İşte
1: çok birçok isim.
0: Cuesta, Yelert, bu
1: Frankowski,
0: Anelinho, ya sayısını unuttum yani. Kazımcan yine aynı genç oyuncuydu. Şey Yusuf Yıldırım genç oyuncuydu. Bu sayıyı arttırabiliriz
1: Yusuf yani. Demir'e.
0: Şey Yusuf Demir, özür dilerim. Bak kaç tane genç oyuncu var. Hiçbirinden faydalanamamışsın. Ben sana niye bir daha genç oyuncu vereyim? Bir de daha da yüksek maliyetli. Yapamamışsın ya sen teknik direktör olarak. Ben şöyle yapayım demiştir Dursun Özbek. Sen bekle hocam. Ben sana yine böyle kulübüyle sorun yaşayan, daha böyle elit, oynama tekrarı fazla olan oyuncuyu bulayım. Sen onları da iyi idare ediyorsun. Onlara bir özgürlük tanıyorsun. Yani Galatasaray'ı o yüzden anlayabiliyorum. Doğru bulmuyorum ama anlıyorum planlamalarını yani. Çünkü rakipleri zaten o anlamda yeterince problem yaşadığı için.
1: John Duran olayına ne diyorsun?
0: O da ayrı bir çaresizlik yani. Koca Galatasaray takımı yani hiçbir şey bulamıyor gezegende. John Duran'a talip oluyor. Onun da sebebi ne? Bak temel sebebi var ya bak. Bir, Fenerbahçe'nin 20 küsura verdiğini biz 4'e alıyoruz. Bir kere onu hemen satın alıp kullanmak istiyorlar yani. İki, Fenerbahçe'nin oynatamadığına talip oluyor. Bak sen yapamadın, ben oynatıyorum. Bir de oyuncuya da 2 tane 3 tane süslü şeyler söyletecekler. İşte burası başka, bu acayip bir seviye falan filan böyle. Ve ikincisi, yok elinde şey. Alternatifi de gerçekten yok Galatasaray'ın. Bilmiyorlar, çalışmıyorlar yani. Ben inanamıyorum. 4. senesini bitirmiş bir teknik direktörün ve o ekibin nasıl oluyor da yani Avrupa'dan, işte Balkanlardan, işte Afrika'dan, neyse bir yerden böyle bizim bilmediğimiz etmediğimiz bir oyuncunun gelişimine talip olamamasın yani, alternatif anlamında ya. Hadi Osimhen var elinde.
1: Ogochukwu diye bir oyuncu var Burnley'den. Şu an piyasa değeri 28 milyon, onunla ilgileniyor Galatasaray.
0: Ya Galatasaray
1: 10+4 kuralı olduğu için
0: işte hep daha olmuşla ilgileniyor. Galatasaray'ın bir tane böyle alıp değer kattığı bir oyuncu söyler misin bana ya? Ay yok ya, Galatasaray bir tane oyuncuyu alıp değer katamamış Galatasaray. Galatasaray'ın bir tane değer kattığı oyuncu söylüyorum. Bak bir oyuncu var Galatasaray'ın değer kattığı. Sasha Boy. Onu da Okan Buruk dedi ki bu bizim planlamamızın parçası olamaz dedi. Yetersiz dedi. Dubois'u aldı. Dubois sakatlanınca çaresizlikten Sasha Boy'a döndü. Tarihin en pahalı bek transferini yaptı. Orada da yine gitti verdi, geri aldı. Daha ayağına dolandı. Bu sefer yine oynatamadı oyuncuyu. Ya bu kadar hiçbir oyuncunun gelişimine talip olmamış bir organizasyona ben çıkartıp 50 milyon 40 milyon para vermem Can Uzun'a yani. Çünkü Can Uzun'a Galatasaray 40 milyon euro verirse bugüne kadar gördüğüm Okan Buruk performansıyla Can Uzun 41 milyon euro etmez yani. 40'a verirsen büyük başarı, 40'a iade edersen. Yapamamış çünkü bugüne kadar. Şimdi bu kadar yapamamış oyuncu sayısı varken ben Can Uzun 40'ı olur 50 yaparlar diyemem. Bir de Galatasaray'ın aslında daha büyük problemi yine geleceğe talip oluyor Galatasaray'ın. Mesela 40 milyon euroya Avrupa'dan bir oyuncuya talip oluyor. İşte senin söylediğin yine genç bir oyuncu diyorsun mesela 28 milyon euro. Galatasaray'ın önümüzdeki sene nerede antrenman yapacağını biliyor musunuz? Galatasaray altyapısının akademisinin. Bir kere Okan Buruk'tan duydun mu akademiyle ilgili bir yorum? Ki orası o kulüplerin geleceği, kurtuluşudur normalde akademiler yani. Oralardan mı? Ki Galatasaray bunu en iyi yapan takımlardan biri değil mi? Arda Turanlar oradan gelmiş. Kendisi de oradan gelmiş. O akademinin bir parçası Okan Buruk. Galatasaray'ın önümüzdeki sene altyapısının nerede antrenman yapacağını kimse bilmiyor. Bunu ben defalarca televizyonda, programda söyledim. Galatasaray muhabir arkadaşlarıma da sordum. İşte bir kısmı diyor ki yarısını kullanılacak, biri işte o arkada bir restoran varmış, oranın halı sahası varmış, o prefabrik varmış, geçici. Olur mu ya? Ya bu kadar para harcayan bir camiye altyapısına şu ana kadar bir planlamaya sokmaz mı ya? Ya tek kelime etmiyorlar biliyor musun altyapıya? Tek kelime yok. Galatasaray altyapısı nerede antrenman yapacak? O kadar yok sayıyorlar altyapıyı ya.
1: Bugün de sezonu açtı Galatasaray. Bu Dünya Kupası'na giden oyuncular 20 Temmuz'a kadar izinli. Yine onun dışında Macar oyuncu Şalai ve Osimhen, onlar da 13 Temmuz'da dönecek. Biri bir de 10 Temmuz'da dönecek. Oyuncular falan böyle mutluydu, keyifliydi. Dursun Özbek de takip etti, Abdullah Kavukçu da takip etti.
0: Ya şu an Türkiye'nin en rahat kulübü. Yani işte direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı oradan getirisiyle ilgili bir şeyleri öngörebiliyorlar. Gözünü kapattığında hala kadro tekrarı anlamında rakiplerine göre bir hayli avantajı var. Bak 4. senenin sonunda hala 7-8 oyuncuyla tekrar yapıyor. Aynı teknik direktör. 3 aşağı 5 yukarı bazı şeyleri öngörebiliyor, başına gelebilecek şeyleri.
1: Sana bir salvo gelmiş mesela. Tabii ki. Diyor ki Galatasaray bir oyuncunun gelişimine neden talip olsun ki? Hem Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olsun diyorsunuz, hem oyuncu geliştir diyorsunuz, hem şampiyon olsun diyorsunuz. Ketçap mayonezi de olsun mu?
0: O zaman
1: onu yapacak olan akademi olur.
0: İsim
1: Okan Buruk mu talip olacak demiş.
0: İsim ne?
1: Ferhat Gürsesçim.
0: Ferhat Bey, senin öyle bir paran yok. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen bilmiyorsun, sana söyleyeyim. Senin öyle o bahsettiğin Şampiyonlar Ligi'nde City, Liverpool, United'la yarışacak paran yok ya. Yani paran

0: yok, öyle bir paran yok. Sen neye talip oluyorsun ya? Sen mecbursun akademiye talip olmaya. Yine devam edeyim, Galatasaraylısın. Hafızan da demek iyi değil. Çünkü Fatih Terim senin söylediğin akademideki şu bugünkü teknik direktörüyle UEFA kupasını kazandı. Yarıştı işte. Nasıl talibe olmuş ya? Nasıl bir hafızanız var sizin? Yaşını bilmiyorum. Çok genç olması lazım. Çünkü genç olmasa direkt kendiyle çelişecek.
1: Genç bir kardeşimiz.
0: Bülent Korkmazlar, Bülent Korkmaz hangi nereden geldi? Okan Buruk nereden geldi? Emre Belözoğlu nereden geldi? O akademinin bir parçası değil mi bahsettiğim oyuncular? Almadı mı Galatasaray o akademinin parçasıyla UEFA kupasını? Nasıl yarışamıyormuş? Ya yarıştı işte. Süper kupayı da aldı. Öyle şey olur mu yani? Yarışamazsın bir de. Sen bırak City'yle mi? Nasıl yarışacaksın ekonomik anlamda ya? Senin gelirin belli, giderin belli. Sen Süper Lig'de şampiyon olduğunda Galatasaray'ın kaç para aldığını biliyor musun ya? Bir tane oyuncunun maaşını karşılamıyor ya.
1: O tarz çok mesaj var mesela. Okan Buruk yarışta mı tutsun, futbolcu mu yetiştirsin tarzı böyle.
0: Ya Okan Buruk futbolcu yetiştirsin demiyorum. Futbolcuların gelişimine talip olacak ya. Bu kadar basit. Ya olmuş ya Fatih Terim diyorum ben de. Gözünün önünde Ozan Kabak'ı nereden aldı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynattı ya. Semih var. Ya bir sürü var ya, yani şimdi sayısını unuttum yani. Şimdi bu kadar oyuncuya Fatih Hoca ve bak sebebini de anlattım geçen. Ceyhun Müderrisoğlu. O dönem akademinin bütün yaş kategorilerinde olan teknik direktörü. YouTube'da bir kanala çıkıyor. İzledim. Dinlemiyorlar çünkü, anladın mı? Onların derdi şu, adını bildikleri insanları hemen dinliyorlar. Ne dedikleriyle ilgilenmiyor. Bir tane adam çıkıyor. Bugün siyah dediğine yarın beyaz diyor. Adam oturup onu dinliyor. Altını doldurmadığı şey. Dinlesene Ceyhun Müderrisoğlu'nu, anlatsın sana Galatasaray Akademisi'nde neden oyuncu yetişmediğini. Fatih Terim zamanı neden yetiştiğini, bugün neden yetişmediğini. Fatih Terim her içerideki maçları Cihan gidiyormuş, izliyormuş. En kötü bir yarı bile izliyormuş. Kendi görüyor altyapıdaki oyuncuları. Gelişimini
1: Arda Turan'la izliyorlar da. Ama şimdi, oyuncusuyla izliyorlar.
0: Tamam şimdi bu tesadüf olabilir mi? Gitmiyormuş Okan Buruk, işte onu anlatıyorum. Bilmiyor bile, bak nerede antrenman yaptıklarını bilmiyorlar yani. Ya bunu niye görmek istemiyorsun? Yok hem yarışmacı olacakmış hem şey olacakmış. Ya olamazsın yarışmacı. En iyi yaptın 16. olmuşsun işte. En iyi 16'ya girmişsin. O da Liverpool'da tarihi ezimet yaşıyordun yani. Ya bir biraz şanslı olsa Liverpool, Beşiktaş'ın yaşadığı durumu yaşayacaktın yani. Hangi sen şeyden bahsediyorsun? Yarışıyormuş. Yarışamıyorsun. En güçlüyle yarışamadın. Bak Osimhen'ler hepsi orada. Ya Alza Akbar'ı neyle anlatacaksın? Young Boys'u, Sparta Pırağı.
1: Aleyküm selam. Bekliyordum ne zaman gelecek diye.
0: Senden ben de o tepkiyi bekliyordum.
1: Her hafta. Mesela diyor ki Ali Cemal Bey de, tamam ben anlıyorum İbrahim Bey'i diyor. Talip olmak, geliştirmekten bahsediyor. Hemfikiriz ama diyor Türkiye'de futbol iklimi buna müsait mi?
0: Yani müsait.
1: Kağıt üstünde güzel söylemler. Kabul etmiş onu da. Ama mesela 5 sene önce Türkiye'nin en kariyerli başarılı hocası Terim bunu denedi. Ne başkan kaldı demiş, ne hoca kaldı. Biri Arabistan'da soluğu aldı. Diğeri de başka bir yere gitti. Yani Okan Hoca birilerini geliştireyim, yetiştireyim deseydi şu an bu takımın başında kalamazdı demiş.
0: Yahu ben zaten demiyorum altyapıdan bir takım kursun yarışsın. Diyorum ki 4 senenin sonunda Okan Buruk altyapıdan bir oyuncunun gelişimine talip olabilirdi. Geçtiğimiz sezon Arda diye bir oyuncu vardı. Hatırla sezon başı kampını.
1: Sen tüm kadroyu öyle kurmasın.
0: Ya öyle şey, öyle bir şey söyler
1: miyim? Oyuncu çıksın diyorsun
0: ya
1: yani.
0: Bu kadar basit bir şey. Bir planlamam var. Talip ol Osimhen'e, olma demiyorum ama arada Osimhen'in yanına da birini yetiştir. Ya bu Ahmet Kutucu'nun durumuna falan üzülmüyor mu bu Galatasaraylılar? Ya bu adam uçuyordu Eyüpspor'da. Ya ne oldu sana geldi, tanınmaz hale geldi. Yusuf'la ilgili biraz önce söyledim. Ya ortalığı ayağa kaldırdı Galatasaray, hatırla ya, yerli yabancı, biz bu çocuğu kullanamıyoruz. Bunu Barcelona'dan aldık, bu uçuyor falan. Ya 15 dakika tahammül edemediler. Yelert öyle. Ya acaba problem sende olabilir mi yani? Çünkü talip olmuyorsun sen. Sen sürekli şey derdinde. Osimhen'i görmek istiyorsun. Icardi diyorsun. Ben sana diyorum Tete, Ziyech, Zaha, Ndombele. Bak sayısını unuttum yani. Bunlar ne olacak abi?
1: Evet ya, lig bitti. Ben bugün antrenmanda Ahmet Kutucu hala top kaybediyordu. Mesela abi herhalde Eyüpspor'un yolcusu.
0: Ya Ahmet ya. Kutucu zaten orada sen yok ettin. Ya hiç kimsenin gelişimine talip olmamışsın ki. Ya şurada bir bak, telefonumda vallahi billahi duruyor. Bak videosunu çektim. Kasımpaşa maçı. Icardi topun üstünde oturuyor. Isınacak hali yok çünkü. Bak gücü yok adamın. Ve sözleşmesi bitmiş oyuncuyu sen neredeyse 90 dakika sahada tuttun. O şey var ya, Maradona neydi şey ismi, kim? Neydi ya, aldı ya Galatasaray genç bir oyuncu.
1: Can Armando.
0: Can Armando Maradona.
1: Ya olur.
0: Armando'dan dolayı Maradona.
1: Ben de oradan şey yaptım. Olur.
0: Ya Can Armando yine bak o maçta ya 88'de falan aldı. Ya ne olur Icardi çıkar, adamın zaten ısınacak gücü yok. Golü de Galatasaray oradan yedi. Tuttu ayağındakini, kaptırdı, kontradan golü yedi. Ya ne işi var Icardi'nin artık daha Kasımpaşa'da son maçta? Oynatsana John Armando'yu, oynatsana şu gençleri de bir görsün insanlar. Hiçbirinin gelişimine talip olmak istemiyorsun. Duruyor telefonumda, bak isteyen olursa senin üzerinden atayım, izlesinler videoyu. Ya depar atacak hali yok, oturuyor topun üstünde. Hala Galatasaray 1,5 ay Icardi'yi bekledi ya. Ha, diyor ki yok yıldızlarla yarışa. Neyle yarışacaksın Icardi'yle yani?
1: Ben İbrahim Bey'i anladım. Altyapıdan iki tane genç alıp 28 kişilik kadroya monte edeceksin. Bu kadar zor olmamalı demiş. Bunu söylemeye çalışıyor bence diyor.
0: Ya olmama şansı olabilir mi ya? Ya altyapıdan oyuncu olmama şansı. Ya nereden geldi bu Barış Alperler, Yunuslar nereden geldi? Bak Fatih Hoca ile ilgili biraz önce örnek verdi ya. Evet Fatih Hoca bu anlamda çok önemli işler yaptı ama sonuçta Fatih Hoca da o planlamayı yanlış yaptı. Yani evet bahsettiğin gençlere yatırım yaptı ama Fatih Hoca gitti Çıkıldağ'la Morutsan'a yatırım yaptı. İçinde aynı organizasyonda olan Yunus'u da Adana Demir'e gönderdi. E şimdi bunu Fatih Terim yaptı diye bunu yok saymıyorum. Yanlış, o da yanlış yaptı.
1: Mesela diyor ki Bülentler, Tugaylar çıkarken Türkiye'de 3 yabancı sınır hakkı vardı. Bunun etkisi yok mu?
0: %100 etkisi var, ondan bahsediyorum zaten. Mustafa o gün zaten UEFA kupasını kazandığında kaldırsaydın sınırı aynı şey olacaktı. Ben doğru bulmuyorum yasak hadisesini ama maalesef Türkiye'de mecbursun. Çünkü o özgürlüğü yanlış anlıyor idareciler, teknik direktörler. O zorunluluktan mecbur şey çıkıyor. Mesela orada da hemen şöyle bir cevap geliyor. Ya tamam da o zaman yerli oyuncular çok verme. Verme abi Tarık Çamdal'a. Tarık Çamdal ne yapsın? Veriyorsun, parayı alıyor. Mesela yerli yabancı kuralında ilk şey Tarık Çamdal'a saldırıyorlar. Sanki çocuğun suçu var. Niye veriyorsun abi o parayı? Çocuk ne yapsın? Verdiler, aldı çocuk parayı. Verme parayı ya, verme. Altyapından yetiştirirsen ihtiyaç duymazsın. Bak Yunus senin altyapından yetişti. Yat kalk dua et, o gene Montella'ya falan değdi de Montella aldı. Bak Yunus'la ilgili de, bak yine Okan Buruk'la ilgili sana bir şey anlatayım. Yunus Akgün Okan Buruk'un geldiği dönem şeydeydi değil mi? Adana Demirspor'daydı. Şahane bir sezon geçirmişti Montella'yla. Sonra geri döndü Okan Buruk ilk senesinde. Değil mi Yunus? Okan Buruk'un, yani Fatih Hoca gönderdi. Hı hı. O Çıkıldağ Morutsan'la gelecek inşa ediyorlardı. Yunus'u gönderdiler. Yunus müthiş bir sezon geçirdi. Fatih Hoca Okan Hoca ile geri geldi sezon başı. Sonra geri geldi Okan Hoca ile. Çok kötü, devre arasına kadar çok kötü bir sezon geçirdi. Hatta herkes şöyle dedi. Ya arkadaş bu adam Adana Demir'de uçuyordu. Ne oldu Galatasaray'da bu tanınmaz hale geldi? O Icardi'lerin ilk geldiği sene. Devre arası Leicester'a gitti. Bak oynayamadı Galatasaray'da. Leicester'a gitti. Sezon başı geri geldi. Yine Yunus yoktu planlamada. Galatasaray 5 tane yedi Beşiktaş'tan. Hatırlıyorsun değil mi? O maçtan sonra Kerem, Tete, Ziyet, Zaha. Dördünü birden Galatasaray'a gönderdi. O soyunma odasında yaşanan hadiseler falan. Bir anda Yunus'a şans doğdu. Barış Alper'e daha fazla şans doğdu. Onlar da o süreci iyi geçirdiler. Yani yine planlamayla bunları halletmedin ki sen yani. Orada bir kaos oldu.
1: Altyapı dedin de İbrahim abi, bu arada radyosunu yeni açanlar için İbrahim Yavuz'la beraberiz. Fenerbahçe tam bu altyapı sözünün üzerine dün Şenol Çorlu ile yolunu ayırdı. Müjdat yetkileri getirdi. Yani tanıyorsun, çalıştın mı hiç?
0: Yok hoca, Müjdat Hoca'yı da sabah Emre abi konuk etti programını. Orada dinledim. Ya şöyle, şimdi geçen bir yerde bir söz okudum, çok güzel. Her çağın dilini konuşma ile ilgili bir işte yaşı ilerlemiş bir konuşmacı her çağın dilinden bahsediyor. Yani çok önemlidir. Biz çünkü o konuda çok eksik kalıyoruz. Yaşı ilerlemişler sürekli yeni nesille bir çatışma halinde. Anlamak istemiyorlar. Sürekli onları geçmişe götürmek istiyorlar. Bizim zamanımızda böyleydi, bizim zamanımızda böyleydi. Ama şimdi çağ değişti ya, ona ayak uydurmak zorundasın. Şimdi burada belirleyici olan o olacak Müjdat Hoca ile alakalı. Geçmişte yaptıklarını anlattı bugün. Evet değerlidir, kıymetlidir ama işte dünde kaldı, düne ait ne varsa diyor. Yeni söz söylemek lazım. Şimdi ne söyleyeceksin sen? Ama sen sürekli geçmişle ilgili bir şey anlatıyorsun. Çok değerli yaptığı şeyler varmış. Mesela bu çimleri ekme ile alakalı o dönem Aziz Yıldırım'a demiş ki ben hallederim demiş başkanım demiş. Çim ekmeyle bir şey var, çok para istemişler, tamam mı? Altyapıdaki diyor iki yaş kategorisini aldım çocuklara diyor. İşte 50 tane çocuğu almış. Böyle tek tek çimleri ektirmiş çocuklara. Sonra belli bir süre sonra oldu diyor. Tamam yani üretim konusunda şahane bir şey yapıyor. Çocuklara da sorumluluk falan neyse. Ama yeni bir şey duymadım yani. Merak ediyorum tabii. Orada da bugün başlıyormuş görev. Hayırlı olsun. Anlıyorum düşünceyi Fenerbahçe'de. Çünkü Aziz Yıldırım'a talip olanlar da geçmişteki başarıya talip oldu. O da kendi altyapısında güvendiği geçmişteki başarıya talip oluyor. İsmail Kartal göreve gelirken de 99 puana talip oldular. Herkes bir geçmişe talip oldu Fenerbahçe'de. Şimdi bakalım onların sözlerine, yeni söyleyecek sözleri var mı? O çok belirleyici olacak tabii.
1: Ama o dönemde Müjdat Hoca ile ilgili söylentiler çıkmıştı. Hatırlarsan işte iyi oyuncuları tırpanlıyor. Galatasaray'a, Trabzon'a, Beşiktaş'a gitmemesi için önlerine set koyuyor tarzı. Böyle
0: şimdi
1: şöyle
0: şeyler çıkmış. Mikrofon açık mı?
1: Açalım.
0: Şimdi Fenerbahçe'de de oynamış geçmişte arkadaşımız.
1: Şer koyduruyormuş altyapı çocuklarına yani. Böyle iddialar vardı o dönem.
0: Şimdi o daha yakın, o yüzden bence daha sağlıklı bir şey. Bence söyle baba yani hani altyapı ile alakalı yani öyle şeyler oldu mu olmadı mı diye.
2: Yani şer koyma şöyle. Tabii ki de yani elindeki oyuncuların başka bir rakibine gitmesini istemez yani. Hiçbir kulüp istemez. Şimdi Galatasaray'dan, mesela Galatasaray'ın altyapısından Yusuf geldi Fenerbahçe'ye. Çok mu istiyordu? Çocuk bir şekilde şartları zorladı. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe ne yaptı? Bunu Arabistan'a sattı. Çok ciddi bir para kazandı. Şimdi bu korkular yaşanması çok normal. Yani patlama yapabilecek çocuğu keşfetmek kolay bir şey değil. Yani belli bir standarda getirdikten sonra olabilir de olmayabilir noktası var. İşte oradaki karar merciğinde kendilerini bir garantiye alma. Kulüpler.
1: Yani elden kaçırmayayım diye.
2: Tabii yani garantiye alma mevzusu var burada. Çok normal. Ben buna esasında şey yapmıyorum. Ama tabii çocuğun da önünü kesmemek şart.
0: Yani o belirleyici olsun. Yani. Yani önünü tıkama çocuğun ama gelişimine bence o şekilde dahil olabilir Fenerbahçe. Onda da bir problem yok.
1: Evet, yok. Yok hani bir o dönem birisi çıkmış söylemişti de işte benim oğluma falan böyle yapıldı diye.
0: Daha yakın camiaya daha yakın birinden biz almamız gereken mesajı tabii aldık. Dinleyenler de almıştır diye düşünüyorum.
1: Camiaya yakın bir isimden adını vermeyelim. İşte istemedi çünkü verse kendi verirdi.
0: Yani kendi vermediği için biz de bir şey demiyoruz yani.
1: Sesten tanıyan tanır falan. Teşekkür edelim. Bilgiyi de aldık. Net bilgi sonuçta. Hani Müjdat abinin de şey kalması yani sonuçta söyledi.
0: Müjdat abinin programı da bu arada sabah yatıyorsundur, dinlememişsindir. Ben dinledim şimdi. Dinliyorum, şöyle oldu. Dinliyorum. Şöyle oldu. Emre abi onu telefona bağlarken muhtemelen o tam
1: başkasıyla konuşuyordu.
0: Tam anlayamadı olayı. Buyurun dedi. Herhalde kimi aradınız mı? Öyle bir şey söyledi. Bu arada Emre abiyi de kutluyorum. Şey çok zordur ya. Mesela ben o an empati kurdum. Ben onun yerinde olsam muhtemelen telefonu kapatırdım. İdare edemezdim çünkü. Oradan nasıl bir tepki geleceğini bilmiyorsun, tamam mı? İşte bir aracı varmış. Bir arkadaşları, ortak arkadaşları varmış. Onun ricasıyla aramış ama başta
1: ama biz bak biz o sapıklığı tırnak için çok yapıyoruz Emre abi. Yapıyorduk daha doğrusu. Sabah insanların afyonu patlamadığı için.
0: Zaten o da.
1: Ne kim beni arıyor diye yanlışlıkla açıyor, anladın mı abi?
0: Dursun... Kim aradınız dedi zaten.
1: Dursun Özbey'e yaptık bunu. Sonra Fikret Orman'a yaptık. Şeye yaptık. Özür Beşiktaş'ın eski Ahmet Nur Çebi'ye yaptık mesela. Yani deprem döneminde deprem uzmanına falan yapmıştık. Sabah böyle bir kontrada kalıyorlar herhalde.
0: Yani
1: bir, önemli biri mi arıyor sabah bak, 7'de?
0: Ya, kim aradınız mı dedi? Kimle görüşüyor? Ama Emre abi o kadar güzel götürdü ki böyle adım adım. Sonra zaten şöyle oldu. Program tamamen Müjdat Yetkinler'e geçti yani. O Emre abiden aldı programı.
1: Bir de yayındasın dediğinde kapatamıyor da.
0: Tabii şu an dedi herkes sizi dinliyor canlı.
1: Emri var ki. Başka türlü bağlanmak çok zor işte. Beni 10 dakika sonra bağlayın. 15 dakika. Şunu sorarsan bağlanırım falan. Yani işte, başka yere gidiyor yani.
0: Sizin buradaki deneyiminiz de çok önemli işte. Hani mesela biz olsak orada var elimiz ayağımız var. Kem küm yapıp yüzüne kapatırdık telefonu.
1: Tabii canım, estağfurullah. Anladım, Galatasaray'da her şey tesadüfen oluyor. Okan Hoca bu kadar mı başarısız demiş. Başka türlü anlamış Yenel.
0: Okan Hoca'nın başka teknik direktörlük başarıları var. Yok demiyoruz tabii ya. Öyle şey olur mu? 4 sene şampiyon olmuş bir teknik direktör hiçbir şey yapmıyor demiyoruz. Biz daha fazla şeyler yapılabilir. Yani tek başına şampiyonluğa talip olma diyoruz. Galatasaray'da Hamza Hamzoğlu bir sezonda 3 kupa kazandı. Bak benzer bir durum. O dönem içinde bir röportajını hatırlıyorum. Dedi ki hocam hani başarıyı anlatır mısınız dedi. Ne yaptınız bu kadar kısa sürede? Dedi ki oyuncular dedi sıkılıyordu analizden. Toplantıları iptal ettim dedi. O gün onu duydum ya. Dedim yani şimdi bu konunun şeyle Hamza Hoca ile bir alakası yokmuş dedim. Ya, ikna oldum yani. Yani anlatmak istediğim şu. Bu davranışlar Okan Hoca'nın geleceğine katkısı olmaz. O yüzden zaten Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen Avrupa'dan teklif alamıyor. Almaz. Bak burada geçen sene de söylüyordum değil mi? Mümkün değil. Alamaz. Hayır ya, parayı da bir tarafa bırakıyorum. Almaz, talip olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Çünkü oradaki adam bakıyor buna. Planlamaya bakıyor. Oyuncuların fiziksel durumuna bakıyor. Icardi'yi bir görüyor sahada. Diyor ki arkadaş bunlar nasıl bir antrenman yapıyor? Bir oyuncu bu durumda olamaz diyor ya. Bak her gün antrenman yapan bir oyuncu fiziksel olarak hala daha kilolarıyla falan uğraşmaması lazım. He, diyor ki burada lig çok zayıf diyor. Oyuncu kalitesi çok belirliyor diyor. Ve Okan Buruk belli ki bunlara sınırsız özgürlük veriyor. Bir de avantajı şu, diğerleri çok fazla hata yapıyor. Şimdi Beşiktaş'la ilgili durumu anlattık ya. Kaçıncı teknik direktör? Fenerbahçe'nin durumu aynı. Kaçıncı başkan teknik direktör? Yani ne olacak zaten bu kadar değişime uğramış yapılardan güçlü bir organizasyon çıkmaz ki. Yani Fenerbahçe mesela güçlü olsa ben şaşırırım. Ya da Beşiktaş güçlü oyunu olsa şaşırırım. Bu kadar değişimden çıkmaz. E Trabzon'un hali ortada zaten. Yaklaşacak şampiyonluğa teknik direktör ısrarla dördüncülük başarı diyor. Yukarı gelmiş artık hala diyor ki hayır başarı dördüncülük.
1: Hayır, biraz ya tamam
0: al oldun tamam al oldun. Üçüncü oldun tamam. Ya niye bu kadar kısıtlıyorsun üçüncü. Ya bırak şey belirleme ya. Bırak oyun seni alıp götürür zaten. Bursaspor sezona başlarken şampiyon mu olacağım dedi. Onuncu mu olacağım dedi. Ya aldı oyun bak götürdü bir anda şampiyon yaptı Bursa'yı ya.
1: Trabzonspor da bir tık böyle yapılanmasını değiştirdi gibi maliyetleri arttırdı.
0: Mesela aslında şimdi sağlıklı iş yapıyorlar.
1: Ama şimdi Cristiani diye bir oyuncu var Benfica'da. Ona 20 milyon vermeyi göze koymuş.
0: Ya şöyle yani işte Cabral mesela son aldıkları evet, yeşil evet. Burun adı. Mesela baktığın zaman aslında o ya bu kadar kolay değil aslında. İşte scouting buradaki faydası ortaya çıkıyor. Trabzonspor onu yapıyor. Alıyor. Oyuncuya değer katıyor. Bir ederini bulduğunda veriyor oyuncuyu. Yani aslında Türkiye'de şu an yani hemen hemen birçoğunun yapması gereken bu. Başka türlü yarışamazsın zaten. He? Evet öyle bir durum varmış. Altyapının başına mesela Hüseyin Eroğlu'yu getirme durumları varmış Trabzonspor'un. O da mesela enteresan bir karar. Hüseyin Eroğlu bu kadar Süper Lig'de çalıştı bir sürü takımda. Aslında Altınordu'da altyapı planlamasıyla tanınan biri Hüseyin Eroğlu. Hatta Samsunspor'un başkanı o dönem ya onun ismi geçtiğinde ya o daha dedi genç oyuncularla çalıştıran bir teknik direktör. Ben dedi nasıl bu kadar yıldız oyuncuyu alayım dedi. Sonra sıkıştı aldı o da şampiyon yaptı onu. Samsun onunla beraber şampiyon oldu. Ya biraz tabii şey yani Trabzonspor'u ayırıyorum ama mesela şey transferi çok çok sağlıksız transfer. Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır ya? Mesela Samet Akaydın'ı Trabzonspor niye alır?
1: Onu sana söyleyemem.
0: Bak düşünüyorum.
1: Hayır onu.
0: Düşünüyorum. Can bak oturalım mesela bak oturalım haksızlık da etmeyelim.
1: Al dersen alırlar.
0: Mesela bak Samet Akaydın'ı oturalım şimdi bir düşünelim. Samet Akaydın Fenerbahçe'de problemi ortadan kaldırmış mı? Çünkü Fenerbahçe, yok. Trabzon, Galatasaray bunlar üst seviyelerde oynayan değil mi yani?
1: Evet.
0: Kaldıramamış.
1: Yok.
0: Samet Akaydın Panathinaikos'ta Fatih Hoca'nın sorununu ortadan kaldırmış mı? Hatta bir geri pasını hatırlıyorum daha da sorunu çoğaltmış bir oyuncu. Milli takımda sorunu ortadan kaldırmış mı? Zaten en son kendi var ya heyecandan diyor perişan oldum şey maçında diyor. Hani acayip kötüydüm diyor yani. Heyecandan nasıl bittiğini bilmiyorum maçın diyor. Bak heyecana direnç gösteremiyor oyuncu. Şimdi ben niye bu kadar üst seviyeleri planlarken oraları deneyimlerken sorun yaşamış bir oyuncuyu alayım getireyim ki oraya? Bak Metehan'ı da aynı şekilde söylerim. Metehan benim de takım arkadaşım yani.
1: Niye aldılar ben sana söyleyeyim. Altyapısında yetişti ya o yüzden aldılar.
0: Ya ama olmaz.
1: Öyle düşün yani.
0: Şey mi altyapısında?
1: Az önce söylediğim
0: çıkar Samet aklına. Mi altyapısında yetişti?
1: Öyle de öyle olmadı mı yanlış mı biliyorum?
0: Samet Bolu Spor'da da var. Ben Bolu'da oynadığım dönem bizim altyapıda da oynamış Samet. Samet de ne yapmış? Bütün Türkiye'nin altyapıları her yerde oynamış mı? Ne yapmış?
1: Bakayım bir.
0: Bolu'da da var çünkü Samet.
1: Trabzon U16 oradan İtman Ocağı'na geçiyor. Oradan Bolu U21'e ama Trabzon'dan
0: tabii çıkıyor. Bize geliyor. Ben çünkü Boluspor'da oynarken o bizim altyapıdaymış yani. Biz de antrenmanlara falan
1: ama
0: geliyormuş.
1: İlk Trabzon çıkarmış. Arda gibi.
0: Trabzon'dan
1: yani.
0: Tekrar memlekete dönmüş
1: evet,
0: yani.
1: Memlekete dönmüş.
0: Rize'den yani. Bu tarafa geçeyim. Evet. Yerli oyuncu. Daha önce mil takımda da oynamış. Yani çok sağlıksız. Ya Trabzonspor altyapısından Samet Akaydın'ın yerine birini koyamıyorsa zaten orada da problem var ya.
1: Peki bir saat başı yapalım mı?
0: Böyle güzeldi ya biz bayağı sohbet.
1: İyiydi iyiydi. Ama bir saat başı yapalım reklam var. Çünkü dönüşte dinleyenlerimizin mesajlarıyla dönelim. Çok fazla mesaj var. Bir 5 dakikalık bir ara rica edeceğim sizlerden. Hem İbrahim Yavuz adına hem kendim adına. Hamit Altıntop'un bir Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. 5 dakika sonra buluşalım olur mu? Hemen geliyoruz. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.10'u gösteriyor. 12-13 arası aralıksız gitmiştik reklamsız. 5 dakika sizlerden müsaade istedik ve yerimizi aldık. Şimdi saat 14'e kadar da yine aralıksız gitmeyi planlıyoruz. Bir sorun bir problem olmazsa sizlerden gelen mesajlar var. Onları bir okuyalım hızlıca. Tedesco ve Mourinho Süper Lig'den Avrupa'ya tekrar transfer oldular. Mourinho ve Tedesco Süper Lig'de Okan Hoca'dan daha başarısız oldukları için gönderildiler. Burada başka bir şey var benim anlamadığım. Süper Lig mi çok kötü, Okan Hoca mı çok kötü? İbrahim Yavuz Süper Lig'i nerede görüyor ve ne bekliyor Süper Lig'den demiş.
0: Ya onların oraya gitmesinin ya burayla bir alakası olmadığını bir kere biliyor olmamız lazım. Çünkü Tedesco kariyerinde zaten Almanya'da, değil mi? Leipzig'de, Leipzig, bir yerlerde çalışmış zaten.

0: oldu yani. Benzer davranış aslında. Ama onlar yapıyor diye de bunu da olumlu bir şey diye anlatmayacağız tabii ki. Ama Okan Hoca'nın oraya gidememesinin temel sebebinin buradaki planlamayla alakalı olduğunu söylüyorum. Yani hiçbir oyuncunun bu anlamda gelişimine dokunmamasıyla alakalı olduğunu. Yani o taraftan bakmak lazım. Orada o daha anlaşılabilir bir durum. Şimdi fiziksel anlamda oyuncuların durumu ortada. Şimdi onlar tabii ki burayı takip ederken maç önü maç sonu açıklamalarını dinliyorlar. Okan Hoca Türkiye'de de Avrupa'da da sürekli hakemden, sistemden şikayet eden bir teknik direktör davranışı değil mi? Ya onlar buna bakıyorlar, okuyorlar yani. Nasıl talip olsunlar? Elle tutulur bir şey göremiyorlar ki.
1: İbrahim Yavuz Bolu Spor'dan Hüseyin Kuzu'yu tanır mı? Forvet oynuyordu demiş.
0: Vallahi hatırlayamadım.
1: Türkoğlu Türk. Dünya Kupası'ndan önce Montella'yı beğeniyordu İbrahim Bey, en azından eleştirmiyordu diyor. Çok iyi bir teknik, yani çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyordu demiş. Sonrasında yine aynı fikirde mi? Bir değişiklik oldu mu fikrinde diyor.
0: Şöyle hayal kırıklığı yaşadığım bir tane şey oldu Montella ile ilgili. O atılan şutu ve topa sahip olma ile alakalı oyunun bütününün analizinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar şut atmayı Montella'nın olumlu bir istatistik olarak bize anlatmaması gerekiyordu. Çünkü o sağlıklı bir, ya da yapılan ortayı, o sağlıklı bir planlama değildi. Aslında dün de benzer bir oyun vardı değil mi? Mısır-Arjantin maçında. Bak, mümkün olduğunca topu kaldırmadan o senin orta dediğin hadiseyi onlar pasla halletmeye çalışıyor değil mi? Mesela Messi'nin yaptığı ortada kafayla vurduğu pozisyon gibi. Sen bir belirsizliğe, kalabalığa topu kaldırıyorsun yüksek topla. Ve senin teknik direktörün o gün onu olumlu istatistik olarak anlatıyor. Evet, orada bir hayal kırıklığı yaşadım ama ben bütününe baktığım zaman, yani Montella'nın bugüne kadarki performansına baktığım zaman, evet buradaki performansı yeterli değildi. Ama bugüne kadar yaptıklarını da yok saymamak lazım.
1: Satılmış Çınar, ben bir Beşiktaşlı olarak Cenk Tosun'a tarihi haksızlık yapıldığını düşünüyorum demiş. Şimdi de Beşiktaş tribün lideri Alen bile hakkında konuşuyor kendisinin diyor.
0: Cenk Tosun'a niye...
1: 3-5'in hesabını yapmış Cenk. Beşiktaş'a bunu yapmasıydı. 3-5'in hesabını yapmış, bu kadar para kazandırmış Beşiktaş kendisine diye. Cenk Tosun'u bir eleştirmişti de Alen Markaryan. Onunla ilgili bir yorumunu yapmış yani. Diyor ki,
0: ya orada yine oyuncularda problem var. Niye oyuncularda problem var? Sen şimdi bu kadar duygular üzerinden seviyorum, ölüyorum, bitiyorum ifadesi kullanırsan, sonra başka yere gidersen de insanlar senin için madem bu kadar seviyordun o zaman üçe bir şey bakmayacaksın derler. Yani yine sende hata. Girme o işe ya bu kadar. Ya da giriyorsan da Bülent Korkmaz gibi ol mesela. Bildiğim için söylüyorum. O dönem Bülent Korkmaz Galatasaray'dan aldığından fazlasını başka kulüplerden alıyordu. Gitmedi. Ben Galatasaraylıyım, burada bırakacağım dedi. Bak, bu anlaşılabilir bir durum yani. Ama sen onu dile getiriyorsun ama fazlasını bulduğunda da gidiyorsun. Ve direkt rakibine gidiyorsun. Sonra kızıyorsun, insanlar bunu söyledi. Söylüyorlar. Keşke hiçbir ne oyuncu onu söylesin ne yorumcu aynı ifadeyi kullansın.
1: Ya da Hasan Şaş da mı, onu da söyleyeyim.
0: Hasan abiyle ilgili de net, bak bildiğim, Galatasaray'a ilk geldiğimde Hasan abiden direkt dinlediğim için söylüyorum. Yani Dünya Kupası sonrası
1: teklif
0: Aziz doluydu. Yıldırım'ın, bak özellikle Aziz Yıldırım'ın ona yaptığı teklifi anlatıyor. Yani Galatasaray'da işte atıyorum birkaç senede kazanamayacağım parayı peşin olarak Hasan Şaş'a Aziz Yıldırım teklif ediyor. Ve telefonlarını kapatmak zorunda kalıyor en son Hasan Şaş. Çünkü mecbur kalacak ya da işte öyle bir durum yaşayacak. Şimdi bunlar gerçekten kulübe olan
1: ama şimdiki aklım olsa giderdim diyor, biliyor musun? Söyledi bunu programda. En büyük hatam Liverpool'un teklifini reddetmişti, gitmemekti diyor. Az para vermişlerdi diyor.
0: Işte, o yüzden oyuncu profesyonel olduğunu unutmayacak. Duygularıyla hareket etmeyecek. O dönem biraz daha fazlaydı o aidiyet hadisesi. Mesela ben yaşadım onu, gördüm Galatasaray'da yani. Ben bir derbi gördüm Galatasaray'da. O derbi haftası işte Bülent Korkmaz'ın
1: Tam Bülent Korkmaz'ın
0: Bülent
1: Korkmaz'ın ve arkadaşlarının
0: Ergün Pembe'nin, Hakan Ünsal'ın olan o aidiyetini, Hasan Şaş'ın o aidiyeti gördüm. Bak gerçekten onlar taraftar gibi davranıyorlardı yani. O dönem oyuncular öyleydi yani. Ama doğru değil. Bak o da pişmanlığını dile getirmiş. Öyle davranmasa belki kariyeri çok başka bir yere gidebilirdi.
1: Uğur Dalkıran yazmış. Teknik direktör o da. Altyapılarla ilgileniyor. Zaman zaman yayınımıza da alıyoruz. Kendisine teşekkür edelim Uğur hocamıza. İbrahim Bey'e çok selamlar.
0: Selamlar hocam.
1: Naçizane benim şöyle bir isteğim var diyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımlar sorumluluğu ve altyapı sorumluluğu adı altında bir birimin olması ve hatta bu birimi de farklı insanların gelmesini çok isterim. İbrahim Bey de olabilir, farklı kişiler de olabilir.
0: Ya şöyle, şimdi bu milli takımlarda...

0: Orayı da deneyimlediğim için söyleyeyim. Genç milli takımların bütün yaş kategorilerinde oynadım. Şimdi biz o dönem işte rahmetli Gündüz Sekin Onay, Metin Türel, Özkan Sümer, işte onlarla beraber işte Necati Özçağlayan, Turan Mesci, Serpil Hamdi Tüzün, bak kaç sene aynı antrenörlere, teknik direktörlere, idari yapılanmanın en tepesindeki insanlara temas ediyorduk. Şimdi sayısını unuttuk artık, son 10 senede kim geldi kim gitti. Şu an biri geliyor, baştan yapılanma içinde oluyor. Bir sene sonra o gidiyor, diğeri geliyor, o da baştan bir yapılanma falan derken, yani orada sabra ihtiyacım var. Orada sürekli değişim olmaması gerekiyor. Ama maalesef işte biri geldiği an ben diyor komple değiştireceğim, kendi ekibimi getireceğim. Ya oraya bir şey getirmen lazım, bir zorunluluk getirmen lazım. Öyle her gelenin ben burayı değiştireceğim dememesi lazım. Ya da birilerini göreve getirirken onları çok iyi süzgeçten geçireceksin abi. O donanıma sahip olması gerekiyor o insanların. Yani seni beni tanıyor, aramızı yaman, bizim çocuk orada dursun değil. Ya da geçmişte çok iyi futbolcuydu. E tamam da antrenörlük konusunda ikisi bambaşka hadise. Belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bak hep söylüyorum, yine söyleyeyim, ben UEFA B lisansına sahibim. Kimse kalmadı abi bizim şeyde, kursta. Herkes geçti. Herkes geçer mi bir sınavdan yani? Muhakkak birileri bir şey eksik yapmıştır. Ama niye? Hepimiz eski futbolcuyduk. Ya futbolcuysa bunlar yapabilir. Değil abi yani. Onun iyi antrenörlerin sınavdan geçmesi gerekiyor. Türkiye'de geçmiyorlar. Abi, ne teoride ne pratikte geçmiyorlar yani.
1: Abi Galatasaray antrenmanını izlediniz mi diyor. Sarı'nın o kiloları ne evet. diyor öyle. Icardi'yi mi örnek alıyor?
0: Ya enteresan bir durum var aslında oyuncular.
1: Brezilya'da da çalıştı Sarı aslında, ama niye öyle, kamera açısından mı öyle gözüktü acaba? Ya
0: yanakları çok şey değil mi, yüzü çok.
1: Bir de saçları falan da kestirdi acaba, evet, yüzü şiş mi geldi gözüme?
0: Yani bilmiyorum, zaten bununla ilgili biliyorsun bir testten geçiyor oyuncular.
1: Mideyi çok tutamıyor biliyorsun, külliyede
0: evet,
1: de yiyordu.
0: Evet, külliyede de herkes dinlerken o gayet götürüyordu yani. Ya şöyle, şimdi normalde bizim zamanımızda lig biterdi Cihan. 2 ay sonra görüşürüz derlerdi. Herkes yani en iyi aktivite şey, halı sahada bir top oynarsan. Şimdi öyle değil. Şimdi onları gönderirken fiziksel durumlarıyla alakalı bir testler yapılıyor. Onlara işte bu liste antrenman takipleriyle alakalı bir polar saat dediğin o antrenmanı takip etmeyle ilgili bir sistem var. Giriyor bakıyor senin ne yaptığına. Şimdi böyle bir sistemde bir oyuncu ya istesen de o durumda olamazsın. Acaba ona mı uymadı? İyi durumda değil. Eğer o gözüktüğü gibiyse zaten ne oluyor biliyor musun? O durumda arkadaşlarına yetişmek için de ekstra bir çaba sarf ediyor. İşte sakatlıklar da orada ortaya çıkıyor. Mesela kas sakatlıkları. Mesela eğer Sara bu fizik gördüğümüz gibi, şimdi televizyonda gördüğümüz şeyde gördüğümüz, gerçekten yanakları falan bayağı şiş. O onu sakatlığa iter yani.
1: Abi kusura bakmayın, yaşlanınca bana taraftar bakmayacak. Adam ailesini düşünüyor Cenk. Ki kimse kötü yorumlamasın. İşin içine para girince bu işleri yorumlayamazsın.
0: Bir şey demiyoruz. Yani aynı fikirdeyim. Profesyoneller hakkıdır.
1: Herhalde bir önceki dinleyicimize
0: söylemiş. Öncesinde şey demeyeceksin. İşte gerekirse ben şöyleyim. Aşığım, ölüyorum, bitiyorum, bir yere gitmem deme.
1: Aynen,
0: ben profesyonelim de. Ben de yani doğru bulmuyorum o yorumu, ama oyuncu o kapıyı açıyor diyorum. Sen açıyorsun o kapıyı. Sen şöyle desen ki mesela, Altay dedi onu değil mi? Kaleci Altay. Biz profesyoneliz dedi. Oraya da giderim, oraya da giderim. Taraftar sevmez normalde bu dili değil mi? Ama şimdi Altay Galatasaray'a gitse kimse bir şey demez. Zaten oyuncu ben oraya giderim demiş yani.
1: İlk gittiğinde söyledi.
0: Söyledi bunu yani. Şimdi tamam, bunu dedi. Ama Cenk onu demedi. Cenk aidiyetten bahsetti, hiçbir yere gitmem, seviyorum, ölüyorum, bitiyorum deyip Fener'e gittiğin zaman olmuyor işte o iş.
1: Uzun bir mesaj gelmiş Medi'den. Şöyle bir şey söyleniyor. Okan Hoca Can Uzun'u istiyor. Çünkü 10 numara ve kanatlarda gerektiği zaman da ileride kullanmak istiyor. Şimdi sana 3-4 mevki saydım. Asıl mevkisi neresi? Merkez orta saha abi. Sence bir oyuncuyu 4-5 mevkide oynatmak mı mantıklı? Asıl oynadığı mevkiden meyve almak mı mantıklı diyor.
0: Ya bence oyuncunun yani ideal bir mevkisi olması her zaman avantajdır. Çok fazla bölgede oynamak biraz her yere eksik oynamak demektir. O da iyi bir şey değildir yani. Ben mesela onu futbolculuğumda yaşadım. Sağ bek oynuyorum, stoper oynuyorum, önlü bir oynuyorum, ama hepsinde yarım oynuyorsun. Ama tam bir bölgenin oyuncusu olamıyorsun yani.
1: İş görüşmelerinde de hani ne iş yaparsın, her işi yaparım i̇şte, dediğinde de almıyorlar.
0: Mesela
1: genelde.
0: Avantajın ne biliyor musun? Çalıştığın bir teknik direktöre denk geliyorsan o bir avantaj. Bak o iyi bir şey. Diyor ki ya ben alırım diyor. Sağ bek oynatırım, sol bek oynatırım diyor. Ama Net bir bölgenin oyuncusu değilsin. Nesin diyor oyuncu. Sağ bek misin, sol bek misin, stoper misin, orta sağ mısın? Planlamada dışarıda kalıyorsun. Ben de arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Bir bölgenin oyuncusu olmak her zaman daha iyidir oyuncunun gelişimi açısından.
1: İbrahim abinin Atakan Kurt'la yayınında Bülent Korkmaz anısı bayağı bir viral olmuş diyor.
0: Evet ya, o ama o şöyle oldu, anlatayım
1: yine,
0: onu.
1: Yine piyasada dolanmaya evet, başladı. Evet. Olsun.
0: Ya Bülent şöyle bir olay yaşadı. Kızıldız'la oynuyoruz. Ya Partizan ya Kızıldız. Tamam. Zikiç diye bir santrafor var. Adam uçuyor. Zaten oradan sonra şeye gitti. He. Ben de tabii sağda ıslak. Bülent abi de sürekli bana topu kaldırarak atıyor, tamam mı? Abi kaldı şimdi. O topu kaldırarak attığında zeminle beraber kayıyor, kontrol et, düzel falan böyle. O ara ona hani zaten biraz şeyim, hani ya şu topu yerden at bizi artık şey, yorma de... bizi yani hani ekstra. O arada Zikiç bayağı şey yapıyor, Bülent abi yıpratıyor yani böyle vuruyor. Bülent abi bayağı zorlanıyor. Abi her pozisyonda da bana kızıyor ama yani. Konunun benimle ilgisi yok, neredesin? Ona çalım atıyor, sen yoksun. O oldu, bu oldu, korner oldu en son. Abi dedim bir sus da dedim. Tabii o ara bir aydınlandım ama söyledikten sonra bir kime ne dediğim bir
1: hani bir sus da topumuz mu oynayalım dedi ya.
0: Bir gün Hasan Şaş bana öyle dedi, biliyor musun? 5-2 oynuyoruz. Konsesao Real Madrid'den gelmiş. Bir şey oldu. Ben Konsesao sen geç dedim, tamam mı? Hasan abi böyle yaptı. Ya dedi Adana Sporlu İbrahim Yavuz'a bak dedi. Real Madrid'i Konsesao'yu ortaya geçirmeye çalışıyor. Yani orada bir şey oldum, lan ne yapıyorum ben.
1: Bazen oluyor öyle şeyler.
0: Ama orada bir de Bülent abi sakatlandı. Çok uzun süre benimle şey konuşmamıştı yani böyle.
1: Hayır, daraldınız bildiğin.
0: Çok ya, bana çok şey.
1: Allah Allah.
0: Maç için maçta çünkü şey. Zikiç bir şut attı. Bülent abi sakatladı dizinden. Bir girdim soyunma odasına, yatıyor sedyenin üzerinde. Hiçbir şey diyemedim zaten, yüzüme bakmadı ya.
1: Yani genelde sağ içinde.
0: Abi geçmiş olsun, bayağı yıprattı seni. Sen öyle diyormuşum içeri. Abi geçmiş olsun, bayağı yıprattı seni.
1: Evet, Bülent Korkmaz. Selam olsun buradan da diyelim. Belki bir yerlerde dinliyordur. Trabzonspor altyapısı kuvvetli bir kulüp ama Fatih Hoca ilk 11 altyapıdan oyuncu monte edemedi. Ona da bir şeyler söylemek lazım bir İbrahim.
0: Bir problem var mesela. Hiç talip olmadılar. Hatta Fatih Hoca şöyle bir şey söyledi. Çok eksikler dedi. Ya çok eksik olduğunu biliyoruz zaten. Orada işte sizin teknik direktörünüz devreye giriyor. Geliştirmek zorundasınız onları. Yani hiç yok diyemezsin çünkü bunlar sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda en iyilerle karşılaştılar. Değil mi yani? En iyi Inter'i, işte Barcelona'sı, neyse bunlar yarıştılar onunla. Şimdi bundan 7-8 sene sonra Avrupa'nın önemli takımlarının oyuncularıyla yarıştılar, denediler. Ya o kadronun içinden 1-2 oyuncu oraya dahil olabilirdi. Eksik olmasını anlıyorum. Eksik olacaklar tabii ki yani. Zaten senin varlığın da orada değerli hale gelmiyor mu? Senin dokunman, bu Guardiola'lar falan bilmiyor mu mesela birini eksik demeyi? Adamı görmüyor musun? Sahanın içine giriyor, düzeltiyor oyuncuyu, bir şey anlatıyor, maç bitiyor, düzeltiyor. Yani o yüzden Trabzonspor'da ben o işi biraz sağlıklı bulmuyorum. Yani kendi altyapından o işin içine katabileceğin oyuncular vardı. Ama tabii yabancı oyuncuları getirip değer kattıkları için en azından orada tamam eksik bir şey var ama artıları da içinde barındırdığı için o kadar da eleştirmemek lazım.
1: Bir dinleyenimiz bize Dursun Özbey'in dünkü röportajını hatırlatmış, Onur. Geçmiş dönemde söylenenleri hatırlayın. Icardi, Osimhen, Mertens, Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Torreira, Sané. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi diye bir yazı yazmış. Taraftarların tepkisine istinaden Dursun Özbek böyle söylemişti. Ve gerekeni yapacağız ifadesini kullanmıştı.
0: Ya işte tam olarak biraz önce anlattığım şey.
1: Soru sormuş. Şov mu yapacak Galatasaray transferde? Bunu mu anlamalıyız diyor.
0: Yok, orada şunu yapıyor. Diyor ki yani biz bundan hiçbirini diyor planla getirmedik diyor. Şu anda diyor bir plansızlık var. Niye acele ediyorsunuz diyor yani. Gelecek diyor. Muhakkak birileri bir yerlerde bir sorun yaşayacak diyor. Biz onlardan birini bulacağız, fırsat diye getireceğiz diyor. Mesela onu dediği an şey de diyebilirlerdi. Kabul ediyoruz başkanım ama işte Ndombele, Tete, Ziyech, Zaha, Yelert, Cuesta, Frankowski, Angelino. Değil mi mesela, sayıyı arttırabiliriz. Hatta şey dün Dünya Kupası'nda da Vinicius muydu neydi o santrafor? O bile gelmiş Galatasaray'a, unuttum dedim. Tesiste çalışana sorsa onun da haberi olmaz yani.
1: Vinicius
0: muydu? Hatta gol mol attı Kasımpaşa'ya değil mi böyle? O da gelmiş. Hiçbir kaç tane tutmamış, sen tutturdun 2 tane 3 taneyi bize anlatıyorsun işte. Normal. Yani onların hiçbiri planla gelmediği için başkanı anlayabiliyorum yani. Verecek en güzel cevabı vermiş yani. Niye acele ediyorsunuz? Bu kadar plansız başarılı olmuş bir takımdan planla bir programı beklemeyin demiş yani.
1: Çağatay yazmış. İbrahim Yavuz çok profesyonel mesela. Fenerbahçeli olmasına rağmen Galatasaray'a geldi demiş. Ben yanlış bilgi. Galatasaray'la.
0: Benim bir de çocukluk fotoğraflarım çıktı. Şey nedir o? O dönem Galatasaray.
1: Sen
0: olmasın.
1: Şimdi Okan Buruk'u falan böyle eleştirdiğini düşünüyorlar ya bazen planlamayı falan. Aslında sen düşünceni söylüyorsun. Seni Galatasaraylı zannetmiyorlar. Genelde evet. Yorumcular...
0: Ama Fenerbahçe'yle zannetmiyorlar.
1: Ne zannediyorlar sen abi? Adana Demirspor.
0: Beni şöyle zannediyorlar. Tavşan yani, hangi takımı eleştirirsen... Fenerbahçe'yi eleştiriyorsam Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı eleştiriyorsam Fenerbahçe'liyim.
1: Bir tık yani. Sivri gibi geliyor ya dilin aslında. Ondan mı acaba?
0: Ya ben gördüğümü yorumluyorum. Herkesin şeye başka bakış açısı başka. O pozitif taraftan bakıyor. Ben bir şey demiyorum mesela yani. Hani o diyor ki Galatasaray şampiyon oldu diyor. O da bir bakış açısı. Ben de diyorum ki tamam şampiyon oldu ama işte gelir gider gelişim işte diğerlerinin yapamadığı bir de bu pencereden bak diyorum. Beşiktaş da onların anlattığı durumda Şampiyonlar Ligi'nden namalüp çıktı. 2 sene üst üste şampiyon oldu. Ama ekonomi anlatıldığı gibi değil mi? Benzer ifadeyi Fikret Orman kullanıyordu o dönem yani.
1: Satın alma müdürümüz İbrahim abiye selamlar demiş. Futbolcu ev geçindiriyor. Kimse yorum yapamaz kısmına katılmıyorum. Futbol neticesinde reyting işi. Yine İbo abinin terimiyle biz satın aldığımız için bu paraları kazanıyorlar. Yoksa voleybolcu da ev geçindiriyor ama izleyen olmayınca para kazanamıyorlar demiş. Öyle bir yorum yapmış. Seni satın alma müdürü ilan etmiş.
0: Müdür ilan etmiş benim bir şey yok.
1: Güzel güzel. Bakayım fotoğraf atmış bize Ilgaz Çınar'ın paylaşımı. Burada gayet fit diyor. Tek kareye bakıp yorumlamamak gerekiyormuş. Tarafımdan büyük hata yapmışım özür dilerim demiş Ilgaz Çınar. Ilgaz abiyi de severim. Önceden de çalışmıştım. Icardi'nin fotoğrafını paylaşmış. Ya, fotoğrafta fit gözüküyor.
0: Icardi mi fit gözüküyor?
1: Icardi değil. Sara. Özür diliyorum. Ha. Sara. Icardi yok zaten de. Hani... Yani. Ya bu fotoğrafta fit gözüküyor. Evet ama videoda farklı gözüküyor. Bilemiyoruz.
0: Bakış açısı.
1: Bakış açısı. Cem Yılmaz bakış açını değiştir.
0: Bakış açını değiştir ya.
1: İbrahim Yavuz bence tanıyordur. Muhsin Ertural diye bir hoca var.
0: Evet beraber program da yaptım hocamla.
1: Afrika futboluna çok hakim. Evet. Galatasaray böyle bir adamla neden koordine olup genç futbolcuları entegre etmiyor? Ya da bizim bilmediğimiz şeyler mi var diyor Süreyya Bey.
0: Derdi yok ki Galatasaray'ın öyle bir. Yok yani anlatmak istediğim o zaten. Öyle bir derdi yok işte başkan da söylüyor ya saydığı isimleri. Ben onları alıyorum diyor yani. Ben de diyorum ki bir yerden sonra o ekonomi sürdürülebilir hale getirilemez. Yok çünkü öyle bir karşılığın Süper Lig'de. Galatasaray bir sene şampiyon olmadan bütün planlama çöktü. Bak şampiyon olamadığından bütün planlaman çöktü. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğinden yok o ekonomi. Şimdi o nedir o inşaat, proje, planlama onlardan bahsediyorlar yani. Peki bakacağız. Evet,
1: Muhsin hocamıza da selam olsun. Muhsin hocaya selam olsun. Biz de eskiden çok bağlantı kurardık kendisiyle. Daha fazla paraya başka bir yere gitmeyecekse bir futbolcu neden ona profesyonel diyoruz ki biz demiş. Bu insanlar profesyonellik adı altında bu iş için ya bu işi para için yapıyorlar. Amatör duygular amatör kümede demiş. Böyle bir mesaj var.
0: Yok amatörlük de içinde barındırılabilir ya. Bunda bir anormallik yok yani.
1: Real Madrid'i ille demiş. Kadrosunda akademiden birkaç oyuncu oynatıyor. İşte bizim de bunu yapmamız lazım demiş.
0: Hepsi oynatıyor. Mesela Arsenal geçtiğimiz sezon.
1: Real Madrid'de de Barça bunu çok yapıyor. Real bak, biraz daha hazıra. Konan'ı alır. Parası var. Basıyor parayı alıyor.
0: Arsenal geçtiğimiz sezon içeride unuttum rakibini. Sağ bekte oyuncu sakatlandı.
1: White söylüyorsun.
0: Bir oyuncu girdi.
1: Ha, söyledin.
0: Girdi abi. Ben geçen de anlatmıştım. Ha. Baktım oyuncu kendi akademisinden Arsenal şampiyonluğu oynuyor. Ya, o da diyebilirdi abi ne uğraşacağım ben akademiyle gideyim alayım mesela Sasha Boy'u alayım ötekini alayım. Ya, yapabiliyor. Onlar yapabiliyorsa sen de yapabilirsin ondan bahsediyorum. Yarışma demiyorum. Osimhen'i alma demiyorum. Al yarış. Ama birilerini de kat çünkü kurtuluşun orada. Bu kadar fazla alternatif oyuncuyla götüremezsin o paralarla yani. Tabii yani bir sürü var ya sayı artar yani.
1: Ne demiş? Real'de Barça'da kaç oyuncu var şu anda oynayan? Biraz gerçekçi olmak lazım diyor.
0: Barça'da mı kaç oyuncu var?
1: Barça'da vardır. La Masia zaten onlar da. Hani Real'de belki birkaç tanedir de Barça'da.
0: Ya Real'le bir de kendini nasıl bir tutuyorsun ya? Sen onun biliyor musun reklamlarını, gelirini, forma satışını, televizyon gelirini? Uluslararası organizasyonlara gittikleri gelirini nasıl bir tutuyorsun Real Madrid'le kendini ben onu da anlamıyorum yani.
1: Trabzonspor'un altyapısı nasıl eksik ben anlamıyorum yani. Bu çocuklar U23 Şampiyonlar Ligi'nde final oynamadılar mı? Rakiplerin hepsi transfer yaptı. Nasıl eksikler? A takıma giremeyecek kadar mı eksik bu çocuklar? Demiş.
0: Aynı fikirdeyim. Muhakkak yani oradan bir iki tanesini atabilirdin organizasyona.
1: Gelişimlerine talip
0: olmuyorsun abi. Öyle olmuyorsun demiş. Yani. Şimdi Samet Akaydın olur mu orada bir sürü genç oyuncu varken? Bak Metehan için de aynısını söylerim. Metehan benim takım arkadaşım ama kariyerinde bir tane sezon geçirmiş oyuncu Trabzonspor. Hiç deneyimlememiş ki Metehan. Baksana kaç yaşında, çok merak ediyorum Metehan'ı. Metehan yani kariyerinde böyle bir şey yapmamış bir oyuncuyu bu yaştan sonra Trabzonspor'sun sen. Bak bir tane daha oyuncu aldı Trabzon yerli. Kim aldı ya?
1: Metehan Mimar 31 yaşında. 94'lü hatta 32.
0: Yok Aras değil, bir tane daha genç oyuncu aldı. Yerli oyuncu aldı. Şimdi Metehan yani o hiç deneyimlememiş 31 yaşında bir oyuncuya ne gerek var? Onu harcayacağın zamanı altyapıdan bir çocuğu harcayabilirsin yani. Samet öyle.
1: Melih Kabasakal'ı mı diyorsun?
0: Melih ya olur mu yani şimdi? Yani Melih Kabasakal'a Trabzonspor nasıl talip olur ya? Ya Eyüp Spor'da en iyi olduğu sene yani müthiş sezon geçirdiği dediğin bir tane fazla top kapmış yani. Oyunun hücumuna hiç katkı sağlamamış bir oyuncu ve defalarca stadyumda izledim. Şimdi nasıl Trabzonspor'da olay var orta sahada, atıyorum bu kadar seviyeyi yukarı çıkarmışsın. Şimdi nasıl Melih'le organizasyon, ne diyorsun yani Melih'le mesela, ne planlayacaksın Melih'le? Melih, Metehan, Samet Akaydın.
1: Bir de Thierry Karadeniz diye bir genç arkadaşımız, Köln'den almışlar U19, 18 yaşında. Thierry Karadeniz.
0: İşte bilmiyorum. Oralara talip oluyorsun, gel dibinde var yani, hep oralara gidiyorsun, diğerine gidiyorsun, bilmiyorum yani.
1: Bir iş yerinde alabileceğin stajyer sayısı bellidir diyor. Fazla stajyer çalıştırırsan ürünler patlar. Futbol da öyle. Komple çıraklarla devam edersen çırak kalırsın diyor.
0: Ege etti şey Barcelona şey İspanya amil takıma senin çıraklarınla işte oynuyor. Nasıl senin anlattığın şirkette futbolun ne alakası var yani? Stajyerle onunla ne alakası var? Bak bazı meslekler vardır mesela. Olursun bir yerde hani atıyorum bir meslekte mesela futbol öyle bir şey. Hiçbir zaman olmazsın. Anladın mı yani verdiğin örnek mesela sanatçı da öyledir, hiçbir zaman olmaz sanatçı. Atıyorum işte bankada olursun işte neyse müdürsen neysen bilgin birikimin onu tekrarıyla gidersin ama işte futbolculuk sanatçılık değil mi yani verdiğin meslekle onun uzaktan yakından alakası yok. Yapmış İspanya diyorum ya, adını duymadığın burada çocuk diyeceğin çocuk şeylerle oyuncularla bak neler yapmış yani. Bence doğru örnek değil.
1: Evet, örneği çeşitlendirebilir Ali Cemal Bey. Zaten sık sık yazar bize eski dinleyenlerimizden. İbrahim Yavuz'a göre kupayı kim alır? Bence en iyi organizasyon İspanya'da. Oyun disiplini hiç değişmiyor demiş. Evet, gol yemiyorlar ya abi. Fransa diyor herkes ama İspanya...
0: Hiç vazgeçmiyorlar mesela değil mi abi? Oyun planından hiç vazgeçmiyor. Son ana kadar taktik disipline sadık kalıyor, planlamaya sadık kalıyor. Mesela şey yok İspanya'da. Var mı mesela net uzun santrafor kim var İspanya'da mesela, var mı öyle bir oyuncu?
1: Yok şu an
0: o kadar bize de o kadar güzel örnek yok. Montella'yı yerden yere vuruyorlar ya mesela.
1: Eskiden santrafor, Morata uzun, falan oynardı
0: yok
1: zaman zaman.
0: Mesela,
1: evet,
0: şu yok. An yok. O bahsettiğin gezen oyuncularla Oyarzabal burada çok ön plana çıkıyor değil mi? Oynanabiliyormuş oyun böyle. Bizde çok böyle acayip bir şey var. Yani biri çıkıyor bir şey atıyor ortaya. Uzun santraforun yok diyor. Oynuyor bak o kısalarla uzunların arasında. Bak oyun belirleyici oluyormuş. Atıyor golü. Hiç öyle topu da kaldırmasına gerek kalmıyor yani.
1: Evet, Dünya Kupası'ndan devam etmiş dinleyenlerimiz mesela. Bir anda böyle oraya geçiş yapmışlar. Fas Fransa maçı ne olur demiş. Evi arabayı satın ya. Fas'a yatırın. Yok tabii ki. Fas. Öyle şeyler yapmıyor da. Tehlikeli işler.
0: Fas şey yani Fas aslında bu planlama konusunda geçmişte oraya yatırım yapıp işte akademilere tesisleşmeye yatırım yap ama oraya tek başına şey değil. Mesela akademiye yatırım yapıyorsun. Eyvallah. Tesise yatırım yapıyorsun ama esas yatırım yapman insan değil mi? Eğitici, antrenöre yatırım yapman lazım. Sen onu yapmıyorsun işte. Oraya getirdiğin adam belirleyici oluyor. Onun bilgisi, birikimi, öngörüsü belirleyici oluyor. İşte anlattım yine anlatayım bence önemli. 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam Zeki Çelik İstanbulspor'da oynuyor. Taylan Antalyalı Hacettepe'de oynuyor. Maç izlemeye gittik.
1: Hatırlamıyorum.
0: Bahçeli abi. Evler stadına bak. TFF 2. lig. 10 sene önce. O gün de milli takımlarda görevli eski futbolcu bir abimiz, arkadaşımız. O da izlemeye gelmiş maçı. İşte dedi ya şu Taylan'la dedi şeyi söylediler dedi. Zeki Çelik'i söylediler dedi. İzlemeye geldim dedi. 50 ya da 55. dakika. Dedi ben kaçar dedi falan. Bunlar da futbolcu falan değil dedi. Tamam mı bak. Eğitici ne ya, çocukları teslim ettiğin. O gün de Zeki Çelik'i Fransa'dan Lille izlemeye geliyor. Bak Lille aynı göz. Bir tanesi Fransa'dan, bir tanesi senin dibinde. Lille diyor ki evet bu diyor çok önemli oyuncu olacak. Bak aynı. Biri diyor ki bu futbolcu değil. Yani belirleyici olan o arkadaşımız olsa Zeki Çelik'in kariyeri buralara gitmeyecekti abi. Kalacaktı orada. Yetersiz raporu verdi. Ama Fransa'dan biri dedi ki evet bu gelişir dedi. Aldı. Bak senin mil takımı hocan yetersiz dediği oyuncuyu, bak, alt yaş kategorisi için yetersiz dediği oyuncuyu aldı. Fransa Lig 1 oyuncusu yaptı. Şampiyonlar Ligi oyuncusu yaptı. Bir de dedi ki sana al senin antrenörlerin bilmiyor dedi. Al ben sana bir de daha milli takım oyuncusu yaptım. Al oynat dedi. Şimdi problem kimde? O bahsettiğimde arkadaşımız da futbolculuğu çok üst seviye olduğu için antrenörlük bilgilerine bakmadan getirdiler koydular onu milli takımların başına. 50 dakikada yetersiz olduğuna ikna oldu. Onun yetersiz dediğini de Fransa'dan birileri aldı götürdü. Diğer yetersiz dediği de Galatasaray'ı gördü Taylan Antalyalı'da. Bak bakalım problem kimde yani.
1: Evet. İbrahim Bey'e sorabilir misin? Galatasaray'a transfer oldu. Ben hiçbir resmi maçta oynadığını hatırlamıyorum. Yok. İki hazırlık maçında oynadı.
0: İki değil ya, daha fazla. Şimdi o da bizi iyice öldürmesin.
1: Şöyle bir soru sormuş.
0: Hazırlık maçların hepsinde oynadı. Aynen.
1: Az önce anlattığı Bülent Korkmaz'ın bu varsa ben yokum yaklaşımına mı kurban gitti?
0: Yok ya, öyle bir şey olmaz.
1: Ondan mı kadroya girmedi, sormak istedim dedi.
0: Ya şöyle, aslında ben
1: bu konu hakkında itiraf edeceği bir şey var mı diyor.
0: Yok, ben planlama, ya itiraf edeceğim çok şey var da itiraf edersem baya bir şey olabilir ya.
1: Haydi.
0: Söyle, o dönemi bilenler söyle, onu ayırıyorum böyle biraz daha şeyde bir dönem anlatacağım tabii ki, çok oradan
1: ortalık karışır mı?
0: Tabii çok özel hikayelerim ya, ortalık karışır değil ama yani önemli hikayeler için.
1: Bak şu an piyasa durgun abi. Dünya kupası falan. Tamam, insanlar Türkiye eğlenici çok izlemiyor. Ben izliyorum ama transfer de yok. Evet. İtiraf edersen gündem olur.
0: Ne olur, %100 olur.
1: Bence bunu düşün yani.
0: %100 olur.
1: Maçlar
0: yani.
1: Falan da çok yok böyle.
0: Şimdilik şey yok.
1: İyi peki, yavaş yavaş.
0: Ya benim o dönemki problemim şuydu aslında. Ümit Milli Takım'da oynayan kadronun tamamı büyük takımlara transfer olmuştu. Ben de Adana Spor'da oynuyordum. 21 yaşındaydım. Yani aslında benim ihtiyacım olan işte atıyorum bir Gençler Birliği, bir Antep gibi tekrar oynama ritmini devam ettirebileceğim, daha fazla deneyim kazanabileceğim bir yerdi. Galatasaray'da bu anlamda en yanlış tercihti. Niye? Galatasaray'ın UEFA Kupası olduğu gibi orada duruyordu. Dedim ve anlatacağım şeyler.
1: Ya ben biliyorum da.
0: O yüzden anladı. Ama mesela Fenerbahçe o dönem tamamen bizim Ümit Milli Takım'da kadroyu almıştı. İşte Tuncay, Volkan, Kemal, Servet, Serkan, tamamen Ümit Milli Takım yani. Hani oraya Serhat Akın, oraya gittiğimde mesela gitsem Fenerbahçe, orada daha çok Ümit Milli Takım'da genç milli takımlarla beraber oynadığım arkadaşlarım olurdu. Mesela orada en azından o şansı bulma anlamında bir tekrarım olurdu. Galatasaray'da kadro bir açıklanıyordu. Şimdi benim kadroya giremediğim şeyi söyleyeyim. Kadro açıklandı, Hacı açıklandı, bakıyoruz dışarıda kalanlar. Elvir Baliç, Ayhan Akman, Ümit Karan, Saido yeni gelmişti, Saido yok. Petre Buratu'yu saymıyorum zaten, onlar da hatırla Fatih Hoca'nın şey.
1: Ümit Karan dedin de dün aradım onu. Evet. Ya bu adam yani bir sıkıntı yaşamıştı. Evet, dedim abi evet. Ben dedim ben seni niye aramadım ya, bir aydır dedim mesaj atıyorum falan. Evet. İyiymiş, pazartesi yayınlara başlıyormuş, belki takipçilerin onun da bilgisini
0: verir. Ben de Ataşehir'de spor salonunda gördüm Ümit abiyi. Bir hafta önce gördüm yani.
1: Bilmiyorum.
0: İyi durumda, iyi durumda gördüm.
1: Her yerde roşata atıyor. Canı sıkıldıkça stüdyoda falan attırıyorduk ona.
0: En sevdiği şey zaten. Antrenmanlarda en sevdiği şeydi yani.
1: Erkan Kambur yazmış Sarıyer'den. Ünsal Furkan'la beraber dinliyorlarmış. Selam yollamışlar bize, teşekkür edelim. Fas inşallah kazanamaz diyor Fransa'dan bir dinleyenimiz. Yoksa buralar sıkıntı oluyor. Eğlenmeyi, kutlamayı bilmiyorlar. Arabalara hasar veriyorlar, dükkanlara zarar veriyorlar.
0: O başka bir derdi
1: var. Yasin, bence inşallah Fas kazanır ya. Eskiden Osmanlı toprağıydı sonuçta. Bizden sayılırlar yani.
0: Ama çok iyi sevinemiyorlarmış. Bak,
1: evet, öyle bir problemleri var.
0: Sorunları varmış. Evet. Fas çok güçlü aday yani. Yani en son
1: ben Fransa'yı 2022'den,
0: evet 22'den bu da yani kolay geçmeyecek. Bir kere onu net söyleyebiliriz yani. Ki Fransa'nın son karşılaşmada da o kapalı savunmayı açmayla ilgili bir hayli problemleri oldu yani. Çok zorlandılar yani.
1: Hatta maç sonunda Mbappe hani evet. Paraguaylı oyunculara neredeyse küfür evet. etti. Yani argo tabir
0: mesela
1: kullandı.
0: Aynı şeyde mesela bizim oyuncuları yerden yere vurduk. Bizimkiler de açamadı mesela. Tamam eksik kaldılar ama biz yerden yere vurduk değil mi? Çok acımasız davrandık. Fransa da çok zorlandı.
1: Bizim elimize çok fırsat da geçti. Fransa'ya o kadar geçmedi belki
0: yani
1: de.
0: Biz mesela o durumu yaşadık yani. Ama biz tabii çok acımasız davranıyoruz. Paraguay'ı bilmediğimiz için. Yani bizim en büyük problemimiz o. Avustralya'yı bilmiyoruz. Paraguay'ı bilmiyoruz. Çok hayatımızda izlememişiz. Biz Arda'yı, Kenan'ı, Hakan'ı bildiğimiz için diyoruz ki biz hepsini yeneriz. Bilmiyoruz ki orada nasıl bir organizasyonla. Bak hiç bilmediğimiz bir şeyi deneyimledik yani.
1: Evet hani genelde böyle stoperler çaktırmadan ufak ufak vurur ya.
0: Paraguay direkt net yapıyor zaten şöyle yani. Bizim maçta da yaptılar. Bak hatırla Kenan'ın karşısında oynayan 2 numaralı yanlış hatırlamıyorsam bir oyuncu vardı.
1: Bezdirdi Kenan'ı.
0: O kadar ona hissettiriyor ki temas ederek. Yani mesela bizim en büyük sorunlarımızdan biri de oydu aslında.
1: Çekindik.
0: Onu da biraz hatta dün Kemal Aslan'la otururken o işin o tarafıyla ilgili de hani o... Fiziksel olarak işte bu jet lag olma hadisesi, işte iklim, işte o vücudun ona uyum sağlaması, zamanlama, işte uçakla yapılan seyahatler falan aslında çok doğru. Çok kısa sürede oyuncunun buna uyum sağlaması kolay değil. Bence biraz o sorunu da yaşadık. Mesela her maçta çok böyle biz o konuda sönüktük değil mi? Daha coşkulu bizim milli takımlar, daha sert oynar. Mesela Paraguay bize onu hissettirdi fiziksel olarak. Biz sizden daha çok istiyoruz bu işi. Bu çok şeydir. Etkileyicidir ki Fransa maçında da benzer durumu yaptılar. Biraz tabii Fransızları da psikolojik anlamda bozmaya çalışıyorlardı.
1: Evet ya biraz da bir sindirmeye çalışıyorlar.
0: Sinirlendirip aynı zamanda. Çünkü sinirlenen insan hata yapar değil mi? Yani o seni çünkü yeteneğiyle problemi ortadan kaldırmayacak. Fiziksel olarak seni rahatsız etmeye çalışıyor. Mental olarak seni bozmaya çalışıyor.
1: Evet ya bir de bu Fransa'yı kaybettiklerinde ben böyle her maçtan sonra takımların forumlarına falan girerim. Bir de hala kendilerini haklı zannediyorlar. İşte penaltı değildi. Yani evet. Normalde Paraguay'ın belki iki tane kırmızı kart yemesi lazımdı adamları.
0: Tabii,
1: bayağı çok... dövdüler yani Fransa'yı. Yani
0: bayağı da hakem aslında onlara bir özgürlük tanıdı,
1: tanıdı
0: yani.
1: Tanıdı bence de. Söyleyeceklerine talip biz İbrahim Hoca ver coşkuyu demiş. Miço Tamer ver coşkuyu abi o zaman. Bu da benim araştırmam. Geçen gün de atmıştım diyor. FAS 2018 Dünya Kupası sonrası mağlubiyetlerden dolayı tesis ve stadyum yenileme projesi başlattı. Sadece FAS'ta değil, Avrupa'da FAS'lı oyuncular buldular. FIFA turnuvalarına ev sahipliği yaptılar ve sonrasında U20 takımı Arjantin'i finalde yendi, şampiyon oldu. Milli takımda bulunan oyuncuların 7 tanesi FAS'lı, 19 oyuncusu gurbetçi FAS'lı. Federasyon bu konuda çok çalışarak bir bayrak altında bir araya geldiler ve tesisleşme yaptılar demiş. 2022 yarı finali ve şu an Dünya Kupası'nda buraya gelmeleri hiçbir zaman tesadüf değil demiş.
0: Asla, kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de izledim o planlama ile ilgili videoyu da izledim. Çok çok da güzel yani. O zaman anlıyorsun aslında bir şeyin tesadüf olmadığını Katar'daki turnuva ve bu turnuvadaki performanslarından.
1: İbo abi bugün spor salonunda her şeyi bilen abiden bahsetmedin demiş. Sen anlatıyordun ya, spor salonunda bir abi var sürekli bana yorum yapıyor falan diyordun, hatırlıyor musun?
0: Galatasaraylı olanı.
1: Evet evet, Galatasaraylı.
0: Onu görüyorum ya. O...
1: Ondan bugün hiç bahsetmedi diye. Ya.
0: Görüm yani şey en son yani buraya gelmeden önce dün de temas etmedim bir önceki. O çok iyi bir Galatasaraylı, asla kabul etmiyor. Bana diyor ki geçen gün televizyonda programı izlemiş, diyor ki ben işte İlkay Gündoğan'la ilgili bir şey anlatıyorum, tamam mı? Diyorum ki bu İlkay Gündoğan'ın tek başına problemi değil diyorum. İşte bu Galatasaray'ın sistemle ilgili çok fazla doğaçlama oyunu oynamasıyla alakalı bir durum. O sürekli benim açığımı kovalı. Diyor ki çok çelişiyorsun kendinle diyor. Ne abi diyorum mesela, çeliştiğim şeyi söyle diyorum. Bana da bir faydası olur diyorum. Diyor İlkay'la ilgili diyor işte diyor sistemin olmadığını söylüyorsun. Ama işte sakatlık süreciyle ilgili o tarafı... atlıyorsun. Ya dedim senin derdin şey, sen haklı olmaya çalışıyorsun dedim. Sen benim çelişmemle ilgili bir şey bana söylemiyorsun dedim. Sen benden şey duymak istiyorsun. Abi sen haklısın. Eyvallah, tamam Ercan abi sen haklısın dedim.
1: Ercan adını Ercan da öğrenmiş
0: abi,
1: olduk.
0: Ercan abi tamam dedim yani.
1: Şöyle devam edelim hızlıca. Yavaş yavaş zaten 45 yapmışız
0: evet,
1: saati.
0: Evet evet vallahi.
1: İbrahim abi Fransız gözüyle Türk gözünü kıyasladı. Biri olmaz dedi, biri aldı götürdü dedi. Ben diyor Diego Costa'nın filmini izledim. Orada bir menajer vardı. Belli yerlerde böyle futbolcuyla alakası hiç olmayan insanlara para ödeyerek iyi olan futbolcularla bunlara haber uçuruyorlardı. Ve bunlar da bir ekip kurup gidip bakıyorlardı demiş. Evet yani para veriyormuş vesaire. Hangi filmin adını yazarsanız seviniriz.
0: Biz de izleriz.
1: Avrupa'da bahsettiğiniz takımlar var ya diyor, o takımların hepsinin B takımları var demiş. Orada hazırlayabiliyorlar bu oyuncuları. Bu bizde yok. Altyapıdan çıkan oyuncu gelişmesi için maç oynayan.
0: B takımı vardı.
1: Bir de o B takımı kaldırıldı. Lige de çıkamıyor mesela.
0: Tabii kaldırıldı.
1: Mesela yani Dortmund çıkıyordu. Dortmund'un ikinci takımı çıkarmadılar.
0: Ya senin daha büyük sorunların var. Oraya gelene kadar yani senin öyle bir derdin yok ki. Anlatmak istedim. Sen kurdun Türkiye'de B takımı, yine doldurdun, oynatmadın yabancıları oraya. Senin çocuklara bir faydası olmadı. Çok kısa sürede gitti zaten. Otel masrafı, uçak masrafı çok geldi, bıraktılar ya.
1: Yakup abi bana dedi ki Fenerbahçe 0 puan çekti diye kaldırdılar onu dedi. Sonuncuydu orada. Yani orada bile şey yapıyoruz yani. Galatasaray Fenerbahçe
0: taraftarcılık yapıyoruz.
1: Orada da taraftarcılık.
0: Gitmek istemeyen bir sürü şey var.
1: Gitmek istemeyen oyuncular oldu tabii. Sasha Boy bile orada oynadı yani, biliyorsun, rezerv takımda.
0: Bayram Olcay abiye selamlar. İbrahim, herkesi memnun edemezsin. Ercan'ı kendi haline bırak demiş. Doğru söylüyorsun abi.
1: Trabzonspor'un da B takımı Süper Lig'e çıkma hakkını kazandı ama çıkamadı yanlış hatırlamıyorsam diyor.
0: Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de doğru da hatırlamıyorum.
1: Boray, o Trabzonspor'un B takımı değildir ya. O zaman bir rezervlik var mıydı ki? Bilmiyorum yani, 1461 Trabzon'la falan onunla bir bağlantısı yok.
0: Yok
1: ama.
0: O başka,
1: başka takım. Evet,
0: başka, sahibi başka.
1: Sahibi yani. Başka, evet. Yani acaba oradan mı bir şey oldu? Ben de hatırlayamadım. Bilmiyorum. Evet, yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz abi. Bu noktada var mıdır? Eksik,
0: çok teşekkür
1: bıraktığımız,
0: ederim.
1: Yarım bıraktığımız.
0: Mesaj atan, katkı sağlayan herkese de çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar.
1: Gidiyor musun?
0: Gidelim abi.
1: Son kez bir de şu takımların şeyini de yorumlarsan, bu sezon nasıl bir başlangıç olur falan.
0: Abi şöyle, şimdi Galatasaray'ın durumu zaten belli değil mi? Yani en fazla oynama tekrar olan oyuncuları, teknik direktörü, kulübün başkanı ve son 4 senenin şampiyonu ciddi içinde avantajları barındırıyor. Fenerbahçe ile ilgili biraz önce söylediğim, aslında kadro kalitesine baktığında çok önemli oyuncuları var ama işte bir sürü şey söyleniyor. Kante ile durum, işte Asensio, Ederson, ya orada ne olacağını çok merak ediyorum. Ciddi bir belirsizlik var. Burada teknik direktör ve idareci davranış çok belirleyici olacak. Bunların içinde Beşiktaş'ı çok sağlıklı buluyorum. Yani çok fazla teknik direktörde, oyuncuda, kulüp başkanında değişime gitmişlerdi. Planlamaları bugüne kadar hem oyuncu katkısı anlamında hem teknik direktöre ve sportif direktöre teslim olma anlamında. Ama onlar da yine dediğim gibi belirleyici olan o sabır olacak. Yani geçtiğimiz sezona göre sanki biraz daha Galatasaray, Fener'in dışında işte Trabzonspor'un da biraz daha dahil olacağı, Beşiktaş'ın da biraz daha dahil olabileceği. Şeyi çok merak ediyorum, onları hiç konuşmuyoruz aslında ama yeni çıkan takımların performansı da çok önemli. Çünkü onların performansı da ne kadar zorlarsa Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ya da diğerlerini, seyir zevki açısından daha keyifli lig izleriz. Yoksa gerçekten son zamanlarda çok sıkıldık. Lig başlar başlamaz 10. haftada neredeyse düşecek takımları tahmin edebiliyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe hemen ayrılıyor bu yarışta. İşte Göztepe'nin, Samsun'un son 2-3 senedir yaptıkları çok değerli. Umarım arttırarak devam ederler. Ama seyir zevki açısından sanki biraz daha bu sene geçtiğimiz sezonlara göre daha keyifli bir lig olacak gibi hissediyorum ben.
1: Evet. Teşekkürler İbrahim abi. Şunu da demiş dostumuz, sonunda okuyalım. Eskiden PAF takımları maçları olurdu Süper Lig maçlarından önce. Çok zevkli oluyordu.
0: Çok güzel,
1: oluyordu.
0: Müthişti. Çok önemliydi. Yani gelişimlerine de inanılmaz katkı sağlıyordu. Düşün, Ali Samiye'ne gidiyordu altyapıdaki, işte Gaziantep, Galatasaray. Gaziantep'teki oyuncu da kalkıyordu, Galatasaray'daki oyuncu da o stadyumun önünde bir hazırlık yapıyordu. O kalabalığa karşı oynama hazırlığı da yapıyordu. Aslında o da eğitimin bir parçasıydı.
1: Zemin çok bozulmuyormuş i̇şte, demek ki.
0: Ya ne olur yaparsın, zemine biraz zaman ayır ya. Ayrıca biraz da bozulsun zemin, hiç de problem değil. Orada ciddi gelişime katkı sağlayan oyuncular oluyor ki, bak işte Güvenç adını da söylemiş oldum. Güvenç onu PAF takımda defalarca deneyimlemiş. Maçlardan önce Fenerbahçe'de deneyimlemiş. Ya çok önemliydi. Bence en büyük hatalardan biriydi planlamadan vazgeçmek.
1: Ağzına sağlık İbrahim abi, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Dikkat
0: çok
1: et kendine.
0: Sen de.
1: Tüm dostlara da teşekkür ediyoruz. Bize mesaj atan, mesaj atmayan, sessiz dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba yine İbrahim Yavuz'la burada olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: İbrahim Yavuz'la birebir sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından yolu sevgiden ve futboldan geçen herkesin bir gün muhakkak bir yerde kesişir dediği noktadan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den hepinize merhaba. Takvimlerin 8 Temmuz 2026 çarşambayı gösterdiği bir günde radyoları başında, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metrobüste, metroda, yurt dışında, hatta tatil beldelerinde, otellerde, yollarda bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Sıcaklarla aranız nasıl? Gerçi yarın İstanbul'da yağmur gözüküyormuş ama bakalım. Sizler sormadan bu sefer ben sorayım. Dün Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen golü size göre doğru muydu? Sizlere göre Arjantin'in penaltı kararı doğru muydu? Ve yine sizlere göre Dünya Kupası'nda en iyi futbolu oynayan ülke hangisi? Bana yazabilirsiniz. Bu arada cep telefonum sesi de tabii ki kısayım. Açık kalmış spor yazar arkadaşlarımızdan da arayanlar var. Hepsini sırasına göre alacağım. 0212-273-1010 daha programa girmeden onlarca hoş geldin mesajı için çok ama çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010'a WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Tabii bugün sırada bekleyen sizlerin istekleri doğrultusunda yayına almamı beklediğiniz yine farklı isimlerle 2 saat boyunca Türkiye radyoları kendi saat diliminde en çok dinlenilen futbol programı özelliğini taşıyan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında umarım sizlere en son bilgileri yine verip gönül rahatlığıyla yarınki programa kadar da huzurlu olabiliriz diyoruz. İşte haftalardır Fenerbahçeli taraftarların en çok istediği isimlerden bir tanesi, en sonunda sevgili Murat Aşık'ı da yayınımıza alıyoruz. Fenerbahçeli taraftarlar ona aşık, Sports Digital'den Murat Aşık. Güzel oldu değil mi Murat? Bağlamak.
7: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
6: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda Murat Aşık.
7: Çok şükür, sizi sormalı. Her
6: çok,
7: şey yolunda.
6: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Aşık, yaklaşık hani şöyle onlarca mesaj var. İlk olarak hani Dünya Kupası ile başlayacaktım ama Fenerbahçeli taraftarlar Greenwood için o kadar çok mesaj attı ki. Son durum varsa sende bilgiler lütfen paylaşabilir misin bizlerle?
7: Ya Greenwood şöyle, yani artık dünyanın da gündeminde olduğu üzere Fenerbahçe'nin ciddi bilgisi var. Ben bu transferle ilgili ilk olarak 25 Haziran gibi bir takım duyumlar aldım. O zaman da kendi sosyal medyamda paylaştım. Ya kolay bir transfer değil. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Hani böyle ben hep şu benzetmeyi yapıyorum. Bu fast food bir transfer değil. Hı-hı. Bu böyle biraz kısık ateşte yavaş yavaş pişecek bir transfer. Oyuncu ayrılmak istiyor. Fenerbahçe oyuncu istiyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Burada tek sorun Marsilya'nın istediği o ana bonservis. Ki hak verirsin, artık dünyada peşin bonservis diye bir şey kalmadı. Hı hı. Taksitlendiriyorsun, bölüyorsun, işte vadelendiriyorsun. Bonusu fakat var. Marsilya bonusu var. 50 tane bunun formülü var. Fakat Marsilya oyuncunun %100'üne sahip olmadığı için parayın tamamını istiyor ki kendi payına düşen %40 galiba onların payı. Evet. O parayı almak için. Yani şöyle diyebilirim Fenerbahçe taraftarlarının, negatif bir durum yok şu anda Greenwood transferinde. Ha bu demek değil ki bitti, imzaladı. Yani eli kulağında diyelim. Yakında duyarız gibime geliyor.
6: Peki,
7: açıkçası.
6: Watkins'le ilgili bir şeyler var mı Murat Aşık?
7: Oli Watkins'e Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu yine bizim Levent Ümiteroğlu söylemişti ilk olarak. Sonra onun üzerine takip ettim biraz izini. Fenerbahçe'nin özellikle sayın başkanın çok ciddi bir beğenisi var Watkins'e karşı. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin, yani oyuncunun menajeriyle tabii, oyuncu Dünya Kupası'nda olduğu için bir temas var. Ya oyuncuyu ikna edip akabinde kulüple iletişime geçecek ama hani Fenerbahçe'nin santrfor savunmasında bence birinci sırada şu anda Oli Watkins var. Hı hı. Sonra Serhu Girasi var. Ha şu olursa şaşırır mısın diyorsan, ya ikisi de açıklanmadı. Bambaşka bir isim çıktı. Buna şöyle hayır diyemem çünkü Nathan Ake'de böyle bir transfer oldu. İşte herkes Malang Sarr derken, Kim Mi-jae derken biz bir anda Nathan Ake ismini duyduk. Bunun da sebebi şu, ben defalarca kez şunu söyledim. Hatırlar mısın bir Tadiş transferi vardı. Evet, Türkiye'deki evet, basına baktığımızda Tadiş Beşiktaş'ta anlaşma imzalamak üzereydi. Evet. Hatta ben o zamanlar Radyo Gol'de program yapıyordum. Tadiş Beşiktaş haber çıkında eyvah demiştim. Ama demiştim Fenerbahçe'de Allah derim demiştim. Yani hani böyle bir komedi ve biz onun yayında...
6: Senin sosyal medyanı da takip ediyorum. Tadiç gibi transferler yapılmalı demiştin yanlış hatırlamıyorsam.
7: Yapılmalı ve yapacaklar. Yani Sayın Aziz Yıldırım çok ciddi bir sıkı yönetim uyguluyor şu anda içeride. Hani ben bunu kulübün kurumsal iletişim direktörüyle de konuştum. Ya başkanın böyle bir tarzı var. Verebileceğimiz şeyleri veriyoruz zaten diyor. Ama öyle konular oluyor ki diyor takdir edersiniz. Hani birazcık sessiz kalması gerekiyor kulübün. Bazen başka adres gösterip sizler onunla uğraşırken arka kapıdan öbür oyuncuya gitmek gibi şeyler de yaşanabiliyor.
6: Ters bunlar
7: transferin, bunlar transferin doğası. Yani ben bu işin yönetici tarafında da oturdum, menajerlik tarafında da oturdum. Anlayabiliyorum. Biz de öğrenip Fenerbahçe taraftarının içinde su serpmeye çalışıyoruz. Çünkü 12 senelik bir şampiyonluk özlemi var. Ama Sayın Başkan şunu söylemiş. Ben geçen gün olduğu bir meclisten böyle bir yemekten, özel bir yemekten çok yakın bir tanıdığım oradaydı. Ya dedim ki bizim için bir şey sorar mısın yani? Demiş ki rahat olun. Ya benim konuşmam işte çok iyi falan bir şeydi. Ne gerekiyorsa yapacağım demiş. Hepinizden çok ben istiyorum şampiyon demiş. Yani başkanın da bugüne kadar yaptığı transferlere şöyle bakarsak 18-20 yıllık iktidarında. Yani işte Fanoy Donklar, Anelkalar, Ortegalar, Van Persiler. Yine tabii beklentimiz orada. Çıta orada. Tabii burada kongre döneminde Sayın Hakan Sabri'nin verdiği isimler de çok cezbediciydi. Hı hı. Biraz o sürecin de sıkıntılarını yaşıyor. Aslında böyle bir süreç olmasaydı Çağatay, ne bileyim tek adaylı bir seçim olsaydı Aziz Yıldırım'ın. Hiç o çıta oralara çıkmasaydı ya da o isimler gündeme düşmeseydi. Fenerbahçe yine o isimlere gidebilirdi ama bu kadar zorlanmayabilirdi. Hatta Sayın Başkan şöyle bir şey de söylemiş. Yani bunu da ilk kez buradan söyleyeyim. Ya o kadar çok konuşuyorsunuz ki olacağı varsa olmayacak demiş bazı oyuncular. Yani işimizi zorlaştırıyorsunuz anlamında. Fakat ben şu yakın yani bu birkaç gün içinde santrfor transferini özellikle santrforunun biteceğini söyleyebilirim Fenerbahçe'de. Yani duyumlarım o yönde.
6: Murat Aşık, Sayın Aziz Yıldırım da çok riskli bir zamanda yönetimiyle sence işbaşı yapmadı mı?
7: Çok riskli özellikle kendisi adına. Ya ben hep şunu dedim belki de kariyerinde yani Fenerbahçe kariyerindeki en zor ve en riskli sezon. Neden? Şimdi bir defa önce bir risk vardı seçimi kazanamaması. O zaman denecekti ki ya efsane başkan diyorsunuz 3 kere seçim kaybetti. O ilk risk sınavı geçildi. Şimdi 2 ve 3. etaplar var. Şimdi 2. etap ne? Şampiyon yapamaması. Diyecekler ki söz verdin şampiyon yapamadın. Şimdi bu çok büyük bir risk Sayın Başkan adına. Yani belki de 20 yıllık iktidarını 20 yıllık efsaneliğini riske attı. Ama bu riski de kim alırdı diye sorarsan bu riski de sadece Aziz Yıldırım alırdı. Onu da söyleyeyim.
6: Peki Murat Aşık'a göre forvet haricinde Fenerbahçe'de yapılması gereken mevkiler nereler? Senin sol bek ısrarın vardı onu biliyorum.
7: Benim kaleci ısrarım da var aslında çok ciddi şekilde ama şimdi şöyle aslında bana bakıyorsan çok eksik var.
6: 3 kaleci ama, var Dünya Kupası'nda oynuyor.
7: 3 kaleci Dünya Kupası'nda var aslında ama hani şöyle şimdi Livakovic ile Fenerbahçe olmadı. Yani Livakovic daha doğrusu şöyle bir çocuk. İspanya'ya gitti orada da olmadı. Yani Livakovic Hırvatistan dışında mutsuz olan bir çocuk. Yani bunun futbolcuyla alakası yok. Orada doğmuş, orada büyümüş. Zagreb dışına hiç çıkmamış Fenerbahçe'ye gelene kadar. Ve özlüyor. Yani o evini özleyen oyuncu sendromu var onda maalesef. Ve muhtemelen de göreceğiz ki önümüzdeki sezonda yine Dinamo Zagreb'de oynayacaktır. Ederson konusu... Ederson Fenerbahçe taraftarını, ben sonuçta her şeyden önce bir taraftarım. Fenerbahçe taraftarının kalbini çok kırdı Galatasaray maçında yaptıklarıyla. Yani oyundan attırmak için kendisine uğraştı, sonra gitti VAR monitörüne tekme attı, daha da cezası uzasın diye. Benim bir iddiam var, Nottingham deplasmanına bilerek gitmedi. Çünkü şundan dolayı bu iddiam var, 3 gün sonra Antalya Spor maçında ilk 11'de oynadı. Hani madem sakattın 3 günde mucizevi bir sihirli bir el değmediyse sana, sen Nottingham'a gidip bizim İngiltere'de karizma çizilmesin dedin. Bununla ilgili de hiç aksi bir şey de söylenmedi bu arada, ben bunu... Onlarca kez söyledim. Birisi de bir şey demedi bana kulübün içinden. Yo ya nereden uyduruyorsun kardeşim denmedi. Ha yoksa kalecilik meziyetleri yani belki dünyada hala ayağını en iyi kullanan 2-3 kaleciden biri ama Fenerbahçe'de geçen sene insanlara ya wow ya ne maç önünde Ederson dediği valla toplasan 3 maç ya var ya yok. Hani benim böyle gönlümde şimdi ben Toni Schumacher'i gördüm. Rüştü evet. Reçber'i gördüm. Evet. Volkan Demirel'i gördüm. Ya ben böyle Fenerbahçe kalesini gözümü kapattığımda çok rahat hissetmek isteyen taraftarlardan bir tanesiyim ha. Ederson bir yere gitmiyorsa tabii ki Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson olacak. Sağ bek konusunda Sayın Başkan'ın kongreden önce ya bizim sağ bek ihtiyacımız var ki Sayın Başkan'ın şeyi şuydu varsayımı ya biz Avrupa maçı oynayacağız. Bizim oyuncular milli takımda hani yetişmezler o maç ama tabii hem Türk milli takımı erken elendi Mert Müldür geldi. Elimizde var bir sağ bek. Oğuz Aydın geldi. İsmail Hoca'nın da sağ bek olarak. En azından sağ beklerden biri olarak kullanacak. Muhtemelen dün elendi Semedo. O da herhalde haftaya gelir. Ha, bir sağ bek alınır mı? Bu üçünden üçü de kadroda kalırsa bence alınmaz. Sol stoper bence alınabilecek en iyisi alındı. Nathan Ake. Ben çok beğeniyorum. Yani Kim Mijay alamayacağı için söylüyorum. Belirinden dolayı. Ya bundan sonra bir tane skorer kanat. Herkesin düşündüğü. Bir tane santifor. Bunlar elzem. Olmazsa olmaz. Ha. Ondan sonra yapılacak satışa göre. Çağatay şimdi yani Fenerbahçe gider Jadon Osterwolde'yi satarsa muhakkak bir tane daha stoper alması lazım. Bana soruyorsan Fenerbahçe'nin Çağlar'la ayrılıp bir stoper de alması lazım. Burada da varsayımım şu. Ben geçen sene Ocak ayında herkes başka mevkiler derken stoper almamız lazım diyordum. Neden? Skriniar yaklaşık 60 maç oynamıştı geçen sene Ocak ayına kadar Fenerbahçe kariyerinde. Ya dedim ki bir yerde sakatlanacak. Robot değil bu adam. Ha, hiç gönül istemez. Bizim Skriniar sakatlandı yerine koyacak oyuncumuz yok demiştim. Ve işte oraya Çağlar oldu. İşte Genduzi oldu.
6: Levent'i de gördük.
7: Levent oldu. Mert Müldür oldu. Oldu. Çorba oldu yani günün sonunda. Yani Osterwolde bile şef stoper oynadı Fenerbahçe'de bir ara. Şikrin yerli yokken. Hani 5 tane stoper, hadi biri genç olabilir. Yani senin 4 tane ilk 11 önce kaliteli stopere ihtiyacın var bu işlerde. Evet.
6: Murat Aşık, benim merak ettiğim konulardan biri de şu. Biraz önce şimdi Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili tabii sözü de geçmişken kongrede bu Sıdıkı Şerif'i kim aldırdı, nasıl aldınız demişti. Peki Sıdıkı Şerif'in durumu ne olacak? Biliyor musun?
7: Ben Sayın Başkan'la en çok orada ayrılmıştım. Çünkü Sıdıkı Şerif bugün Fransa U19 havuzunda bir oyuncu. Muhtemelen şimdi evrak işlemleri de hallolmuş. Ya bundan sonra Fransa U19 milli takımında oynayacak. Ve her zaman aldığınız para belki daha fazlasını elden çıkarabilirsiniz. Ha bu sene şunu diyorsan, ya sen gidip Sıdıkı Şerif Fenerbahçe'nin birinci santifor yapar mısın? Tabii ki yapmam. Hani benim aklımda şu var. Ben burada bir Victor Osimhen hikayesi görüyorum. Victor Osimhen araştıranlar, bilenler biliyordur ama belki bilmeyenler vardır. Victor Osimhen Wolfsburg'a transfer olmuştu Bundesliga'ya. Kötü bir sezon geçirmişti. Hatta Sıdıkı Şerif'ten daha kötü bir sezon geçirmişti. Yani topa vuramıyor diye dalga geçiyorlardı Victor Osimhen'le. Oradan Belçika Ligi'ne kiralık gitmişti. Ondan sonra uçuşa geçti. Bir daha da hiç yere inmedi zaten Victor Osimhen. Hani ben Fenerbahçe'de olsam şunu yapardım. Oynama garantisi alarak bir Avrupa kulübüne kiralardım Sıdıkı Şerif'i.
6: Evet.
7: Çünkü özgüven kazanması gerekiyor Çağatay. Yani özgüven de oynayarak kazanılır. Yani gel sen Fenerbahçe'de 3. santifor ol ama özgüven de kazan. Ya maalesef o ikisi aynı anda olmuyor.
6: Murat'cığım şimdi sen bağlandıktan sonra saydım 40 küsür mesaj var ama işlerinden birkaç tane seçeceğim eğer izin verirsen. Bir iki soru sana sormak istiyor dinleyicilerimiz çünkü.
7: Sağ olsun, teşekkür ederim.
6: Yaşar Bey diyor ki Murat abi ben Fenerbahçe taraftarıyım ama büyük bir Ronaldo hayranıyım. Ronaldo'nun erkenden veda etmesine çok üzüldüm. Ayrıca Arjantin'de kullanıyor olması biraz zoruma gidiyor. Ne dersin bu konuda alakalı demiş.
7: Geçen sene Ocak ayına kadar ben de çok büyük Ronaldo fanıydım. Fakat Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini engellemek için her şeyi yaptığı için o günden beri fanı değilim. Şaka bir yana acayip bir turnuva oluyor. Ben de dün Mısır'a çok üzüldüm hakikaten. Evet, ben bence de hak eden taraf Mısır'dı. Yani özellikle tamam. Ya şuna çok karşıyım. VAR uygulamasına saygı duyuyorum ama ya adamın foul yaptığı yerden sonra adam 60 metreyi tek başına gitti. Yani kaç tane ikili mücadele kazandı.
6: O kadar aynısı zaman geçti acaba, değil mi?
7: Aynısı acaba Arjantin olsa gol iptali olur muydu?
6: Bence
7: bilmiyorum. Ya da Arjantin ilk attığı gol bence gol ama hani offside hiç incelenmedi. Ya bir çizgimiz gibi çekilirdi bir bakaydık yani. Hemen top baştan vuruşla konuldu ama ya bu büyük organizasyonlara maalesef bazı takımlar ve bazı oyuncuların turnuvaya devam etmesi isteniyor. Gerek sponsorlar tarafından isteniyor, gerek organizasyon tarafından, gerek taraftarlar. Yani orada hostamasların açıklamalarına katılıyorum. O zaman niye diğerlerini çağırıyorsunuz diyor. Keşke bir son dans, bir Messi Ronaldo izleyebilseydik. O olmadı. Sanki şeye doğru gidiyoruz. Bir Messi, Harry Kane izleyeceğiz herhalde önce. Evet. İngiltere gelirse oradan. Ya da Haaland izleyeceğiz.
6: Arjantin'in de fikstürü ne kadar kolaymış ya Murat. İnanılmaz.
7: Ama kolay diyoruz ama. Çağatay Yeşilburnu zor geçti. Mısır'ı zor geçti. Evet. Yani o kolay fikstürden böyle hani tabiri caizse futbol tabiri söylüyor. Böyle vura vura da çıkamadılar yani.
6: Öbür
7: şimdi öbür tarafta İngiltere çok net çıktı mesela. İngiltere bayağı gövde gösterisi yaptı. Yani ben hani İngiltere Norveç'ten kim gelir bilmiyorum açıkçası ama yani ya Haaland ya Kane gelecek Messi'nin karşısına. Sonra öbür taraf yani Mbappe benim favorim başından beri Fransa. Sonunda bir Mbappe Messi görür müyüz? Organizasyon ve sponsorlar muhtemelen bir back to back istiyor. Yani bir Fransa Arjantin finali daha istiyorlar. Ama bu sefer 2022 gibi olmaz sonuç. Onu da bugünden söyleyeyim yani.
6: Onur Bey demiş ki Fenerbahçe Kongresi'nde Aziz Yıldırım Ali Koç'a borcunuz 25 milyar lira, transfer yapamıyorsunuz demişti. Şimdi ne değişti de marka isimler alınabilecek? Murat Bey'e sorma imkanınız var mıdır Çağatay Hocam demiş.
7: Ya şimdi kongre dönemlerinde bu söylemler olur. Yani zamanında Ali Bey de Aziz Bey için aynılarını söylemişti. Zamanında 2018'de Aziz Bey başkanken kongreye giderken Fenerbahçe batıyor denmişti. Fenerbahçe geldik 2026'ya. Ne battı ne bir şey oldu. Hakeza Beşiktaş için biliyorsun yıllardır her kongrede batıyoruz denir. Batmaz. Ya şunu şöyle bir gerçeği kabul edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane çok büyük markası var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bunlar kolay kolay batmazlar. Ha çok acayip gidip hançerlemezsen batmazlar. Aziz Bey öyle demişti. Şimdi iktidara geldi. Muhtemelen diyecek ki işte biz daha iyi biliyoruz bu işleri. Biz parayı yönetmeyi biliyoruz. Kaynak bulduk. Muhtemelen yakında Feneryum'un belki bir halka arzı söz konusu olabilir. Oradan bir para gelebilir. Yani artık ellerinde çok fazla enstrüman var. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü sadece eskisi gibi bir tane dernek değil. Bir sürü şirketten oluşuyor. Bir şekilde bir formüller bulunuyor. Bekleyelim görelim. Bir transfer dönemi daha yeni başladı. Yani daha çok başlarındayız. Fenerbahçe de kötü başlamadı bence. Hani elzem ihtiyaçları. Bir tane santifor. Bir tane sol stoper alındı. Tabii şimdi bir tane daha imza santifor bekleniyor. Bir tane Greenwood'dan dolayı bir tane çok ciddi bir kanat oyuncusu bekleniyor. Bekleyelim görelim bakalım neler olacak.
6: Peki Şampiyonlar Ligi playoff için neler söyleyeceksin? Fenerbahçe geçebilir mi? Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir mi? Ya da bu tamamen Murat Aşık'a göre transferlerle mi alakalı?
7: Ya ben transferler olmasaydı da yani Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosunu düşünelim. Hani Vedat zaten sakat, muhtemelen olmayacak. Nathan Ake de Avusturya kampının son günlerine yetişecekmiş bilmiyorum. Maçta oynatılan atmaz İsmail Hoca. Ben Fenerbahçe kadrosunun Gornik Zabrze'den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Mevcut haliyle. Yani geçen seneyi bitiren kadronun hatta, öyle diyeyim. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım diyorsan, hani Gornik Zabrze'yi küçümsemek için söylemiyorum ama Polonya Lig ikincisinde bir zahmet eleyiver.
6: Bir sonraki tur için söylemiştim ben.
7: Yok, ben genel olarak playoff'a kadar Fenerbahçe seri başı gelecek playoff'a kadar ve nispeten daha kolay takımlarla oynayacak. Tabii ki hedef tekrar o Şampiyonlar Ligi müziğinin dinlenmesi. Ama şöyle biraz daha hafif tespit yapayım. Hani İsmail Hoca'ya sorsak çok ister mi Şampiyonlar Ligi'nde yıpranmak? Kesin şampiyonluk istediği bir sezonda. Sanki orada cevabı hayır olabilir.
6: Evet. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'la gelmesi doğru bir karar mıydı sana göre?
7: Ya orada benim hep şöyle bir tezim var. Bugün hangi Türk teknik adama gel Fenerbahçe'nin başına geç desen başkana da bakmaz, kadroya da bakmaz, bütçeye de bakmaz. Evet. Ya çünkü buralar Türkiye'de şanslı insanlar bu üç büyük, hatta dört büyüğü Trabzonspor'u söyleyelim, es geçmeyelim. Ya bunları çalıştıranlar şanslı insanlar. Ya düşün, bunların toplam taraftarı neredeyse 60-70 milyon insandan bahsediyorsun. İşte seçilmişler yönetiyor sadece orayı. İsmail Hoca da çok iyi bir Fenerbahçeli. Bir Fenerbahçe efsanesi hem futbolculuğunda hem ya hocalığı, futbolculuğu kadar daha şampiyonluğu yok ama çok iyi oyunlar izlettirdi Fenerbahçe taraftarına. Bazen kendinden bile feragat edebiliyorsun oralara gelebilmek için. Ben anlayışla karşılıyorum İsmail Hoca'yı.
6: Sevgili Murat Aşık, dün de aradım seni. Dinleyicilerimizin isteği olduğunu, sana bağlanmamı istediklerini söyledim. Sen de bizleri kırmadın, sözünde durdun. Bugün yayına katılacağını söylemiştin. Çok teşekkür ediyorum. Hem değerli görüşlerin için ederim. Hem Radyo Gol'de artık senin de eski radyon.
7: Tabii ki her zaman. Benim eski ve tek, yani yayıncı olarak yayın yaptım 2 sene boyunca tek radyo. O yüzden ne zaman isterseniz seve seve bağlanırım tabii
6: çok
7: ki.
6: Çok teşekkür ediyorum Murat Aşık. İşin güçün rast gitsin diyorum.
7: Sağ ol Çağatay. Sana da iyi yayınlar.
6: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, 0212 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Söyledik işte, dünkü maçlarla alakalı çok soru var, çok da yorum var. Merak etmeyin, hepsini de okuyacağım. Ama dün hani Arjantin-Mısır maçında Mısır'ın iptal edilen golüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Arjantin'in penaltı kararı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu arada çok mesaj gelmedi. Bakın şu soruyu da lütfen es geçmeyelim. Size göre şu ana kadar oynanan tüm karşılaşmalar da dahil olmak üzere Dünya Kupası'nın en iyi futbol oynayan ülkesi hangi takımdı? Lütfen eğer yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hem buradan da mesajlarınızla yayında okurum. Bir yandan da tabii yurt dışından gelen mesajlar var. Muammer Bey de sevgiler saygılar, Türk bayraklarını yollamış, ne kadar güzel. Diyor ki dinleyicimiz, yine bakıyoruz, Ali Cemal Bey. Dünya Kupası'nda çipli toplar var, offside'lar saniyesinde otomatik bakılıyor. Arjantin'in golü Nizami demiş. Yine Beşiktaşlı Musa Akarsu, Hocam Dünya Kupası'nda Avrupa'nın futbolda ne kadar ileri olduğunu gördük. 8'de 6 demiş. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Nevzat Bey, Arjantin-Mısır karşılaşması FIFA hakemler ve Arjantin için bir utanç tablosu oldu. Bunun hemen arkasından Fransa-Fas maçına atanan 5 hakem Arjantin Federasyonu'ndan demiş. Arjantin'in ikinci ve üçüncü gollerinin de Mısır'ın iptal edilme mantığı ile iptal edilmesi gerekiyordu yorumu yapmış. Yine buradan bakıyorum. Şükür Kavuşturan'a Çağatay Hocam demiş. İyi yayınlar diyor. Bayram Olcay, çok teşekkürler Çağatay Hoca'ya. Instagram adresindeki mesajlara geçtim. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bir gün bile yalnız bırakmadın beni. Allah razı olsun. Başarılar, iyi yayınlarınız olsun demiş. Cihan Aslancan, çok teşekkür ediyorum. Enver Kılıç, Mamak'tan selam. Ankara'dan, yerli futbolcuların durumu nedir? Murat Aşık, Fenerbahçe'de aday olmak var mı? Bunu bir daha hani yazabilirseniz, ben çünkü herhalde klavyeden dolayı çok da anlaşılamamış. Gökhan Tüfekçi'ye çok teşekkür ediyorum yine gelen mesajlarda. Hakan Ogündür, iyi yayınlar dilerim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çok çok teşekkürler. Mesajlar başladı yağmaya. Ben birikmemesi adına birazcık ara vereceğim. Yine sizlerin

Kupası'nın en iyi futbol oynayan birinci sırada Fransa, ikinci Fas demiş Orhan Bey. Hasan Bey diyor ki Fas net demiş. Yaşar Bey, ben Fas'ı çok beğeniyorum Çağatay Hocam ama rakibi Fransa sanırım. Geçense Fransa'yı şaşırmasın kimse demiş. Aslında çok enteresan maç, çünkü Fas'ın ben televizyondaki yayınlarda da söylemiştim. Fas milli takımının milli takımlar düzeyinde 40 maçtır yenilmediğini özellikle istatistiklere bakarak görmüştüm. Fas'ı da kimse küçümsemesin. Fransa-Fas maçında Fransa'yı kesin olarak alacak diye yazanlar var ama ben o şekilde çok kolay bir maç olmayacağı düşünenlerdenim. Çünkü karşınızda 40 maçtır yenilmeyen bir Fas milli takımı var. Necati Kul, iyi yayınlar Çağatay Hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alanlar da var. Onlara da teşekkür edeceğim. Uğur Çalık, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Allah gönlünüze göre versin. Sizlerin de Murat Aşık Fenerbahçe'ye aday olmayı düşünüyor mu? Evet. Murat da uzun zaman çalışmıştı diye hatırlıyorum. Instagram Çağatay Hoca adresinde takip alan Mehmet Ali Demiroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Gökdemir 69-34. Aziz Gökdemir'e çok teşekkür ediyorum. Turgut Bakırtaş'a çok teşekkür ediyorum. Evet, devamlı mesajlar da geliyor. İyi yayınlar Çağatay abi. Bence Fransa kupa sahibi Arjantin'de İsviçre'ye elenir demiş. İsminiz Oğuz Kayal. Teşekkür ediyoruz. Sıradan devam ediyorum. Fatih Bey, Çağatay Bey, Mısır'ın iptal edilen golünü sormanız anlamsız demiş. Saygı duyuyorum ama hani gelen yorumların hepsinde bu fikirde, kamuoyunun ve sosyal medyanın bu konuyu tartışması üzerinde ben de aynı soruyu sorma gereği duymuştum. Çok teşekkür ediyorum mesajınız için. Okan Bey'in bir mesajı var. Süper Lig fikstürle ilgili ne der? Yani futbolcu döneminde düşünürse fikstür avantajı diye bir şey var mıdır? Son 4 yılda fikstür avantajını kullanan takım olmuş mudur? Okursanız teşekkürler. Okuduk. Bunu yarın göreceğiz. Yarın saat 14'te benim de yayınıma denk geliyor. Yayın içinde de vereceğiz. Fikstürü hep birlikte göreceğiz. 14 Ağustos'ta başlayacak olan ligimiz için. Selam abi, iyi yayınlar diliyorum. Ben Tarık Cengiz. İstanbul Beşiktaş bağlantı yapar mısın? Atakan Kurt, son dakika haberleri seviliyorsun hocam demişler. Atakan'la herhalde en son Cihan yeni yaptı diye biliyorum ama yine de sorarım. Bu Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca fazla maç seyretmeye çalışıyorum. Yeni kuralları çok beğendim. Yerde zaman geçiren oyuncu yok. Doktor sahaya girmiyor. Futbolcular bizi kandıramıyor. Umarım çipli top ve bu yeni kurallar ülkemizde de uygulanır. 3 dakika ara bile olabilir. Basket maçları gibi hocaların takıma müdahalesi edebilme şansı oluyor. Genel anlamda Şampiyonlar Ligi kıvamında oynanıyor maçlar demiş. Evet, doğru söylüyor dinleyicimiz. Ben de bir kısmına katılıyorum ama aslında bir gün gelmeyeli, hani oyun durduğu zaman basket maçındaki gibi süre duruyor ya, o zaman süreyi durdursalar inanın futbolcuların bu kadar sakatlanması, doktorun sahaya girmesi, bunların hiçbiri olmayacak, bunlardan emin olabilirsiniz. Mustafa Namlı'yı çok teşekkür ediyorum. Instagram'da takip alan dinleyicilerimizden. Bir yandan da gözüm sizlerin mesajlarında, iki tarafı üç tarafa birden bakıyorum. Enver Kılıç, Fenerbahçe'de yerli oyuncuların durumu nedir? Kimler gidecek? Teşekkür ederim demiş. Fenerbahçe muhabirlerine de bağlanacağız Enver Bey, merak etmeyin. Dört büyük takımın, programın ismi Dört Büyük Gündem olduğu için dört büyük kulübümüzün de hem muhabirlerine hem gazetecilerine hem yazarlarına bağlanıyoruz. Biliyorsunuz bu saatlerde hiçbir yerde bulamayacağınız en taze bilgileri de bu programla alacaksınız. Hiç merak etmeyin. İsimler lütfen yazılsın. İsminiz yok maalesef. Bakıyorum. Evet. WhatsApp'ta da yok ama ben yine okumuş olayım. İyi yayınlar. Gönlüm Fas'tan yana ama Fransa'nın ileri dörtlüsü karşısında işleri bayağı zor demiş. Evet, Poyraz Bey'miş. Teşekkür ediyorum isminizi de yazdığınız için. Başkan Serdal Adalı son kurşunlarını atıyor. Gemileri yaktı der misiniz? Sultan Gazi'den Emre Bey. Tabii ki söylerim. Çağatay Hocam, aceleden çatı yazmışım, kusura bakmayın. Ne demek, öyle şey mi olur ya? İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Fenerbahçe transfer haberleri nedir Çağatay Hocam? Evet, söylediğiniz gibi Fenerbahçe muhabirlerine bağlanacağız. İsimler lütfen yazılsın. Fransa maçlarının ilk düdüğünden